0: Okuyan.
1: O daha sonra olacak ama o. Yani olacak. Biz Amikovası'nda bekliyoruz yani. Hmm. Olacak o. Armageddon, Amikovası. Bekliyoruz. Böyle kaçmaya.
0: Evet, not ediyorum şu anda.
1: Evet. Onu lütfen not et. Amikovası.
0: O olacak diyoruz.
1: Tabii olacak. Ve biz orada olacağız.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Çünkü orada asıl hesaplaşma orada olacak. Neyse yani Filistinlilerin de büyük yanlışları, hataları var tabii. Yani kendilerini ifade etmekte çok büyük sıkıntılar yaşadılar. İdeolojik olarak eksiklikleri var, ben öyle gördüm.
0: Ben hiç öyle bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.
1: Yani çok mu iyi, bu çok mu iyi yani? 70 bin tane çocuğun öldürüldüğü bir...
0: Şöyle, şundan bahsediyorum. Yani bu kadar soylu bir direnişi hiç pes etmeden çocuklarına varana kadar muhteşem bir belagatla anlatabilen bir toplum
1: entelektüeldirler. Gelmemiştir. Entelektüeldirler. Çok entelektüeldir. Ama Batı'yı seviyorlar maalesef.
0: Batı'yı sevme hususun hani sanatsal olarak hepimiz kadar bir şeyle haricimizde tutarak bu sanatsal anlamda söylüyorsak tabii o başka bir şeyle tartışılır ama bu zulmün karşısında asla Batı'yı sevme şeyini oraya
1: yani belki evet olabilir ama bence
0: şimdi Batı da hani şöyle oldu ya, hani Batı da uyandı diyoruz ya mesela işte.
1: Batı uyandı mı?
0: Batı
1: yoksa göstermelik mi onu?
0: İşte onu konuşuyoruz.
1: Bak devamı geldi mi mesela?
0: Yani
1: devamı geldi.
0: Sokak eylemleri hususunda yani halkın uyanışıysa bu o bazda tartışılabilir bir mevzu ama uyanış gerçekten o küresel uyanış mı, o tartışılır.
1: Kesinlikle.
0: İşte buna ben de inanmıyorum.
1: Ben bazı şeylerin yani çok geçici böyle gelip geçen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani genel geçer şeyler. Böyle anlık kıvılcımlar olduğunu düşünüyorum. Çok kalıcı bir şey yok. Hı. Maalesef yani çok üzgünüm. Ya ama ciddi hayal kırıklığına uğramıştım ben yani. Çok sevdiler beni. Dakikalarca ayakta alkışladılar falan filan. O ayrı. Hı hı. Ama sıkıntı olduğunu gördüm yani. Tabii bir şey söylemedim ben.
0: İşte bunu kendi içimizde tartışıyoruz ya, kendi kültürümüzle alakalı da tartışıyoruz. Kendi medeniyetimizle alakalı.
1: O da bizim farklı bir kültürümüz değil ki. O da bizim insanlarımız yani.
0: Yani
1: Filistin dediğin yer senin, bizim yani.
0: Bizim.
1: Ha, yani bizim. Yani
0: bu bizlikten ayrı gayrı onu evet, tutmuyorum ama.
1: Bizimdir
0: bir yani. Bir taraftan o anlamda eğer söylüyorsak bu bence çok saatlerce değil yıllarca aslında tartışılması gereken bir şey.
1: Aslında tartışılması gereken değil, yapılması gereken bir şey artık. Tartışılması değil. Hı hı. Tartışarak vakit geçirmek değil. Onu bizzat yapmak.
0: Değil mi? Şimdi aslında bu hani...
1: Ya tedbir almak.
0: Hı hı. Sevgili güzel yorumlar geliyor. Sizi özlemiş.
1: Beni mi?
0: Halk. Sevenleriniz sizi özlemişler sevgili Turyonuş.
1: Ben de onları çok seviyorum. Yani konserlerime geldiklerinde onları görünce, onların benimle beraber aynı ruh haliyle müziği hissetmeleri falan çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum.
0: Evet, bir araya gireceğiz. Sevgili Tuğrul Uğurlu ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama bir aradan sonra
1: tamam.
0: Araklı Sorular programına devam ediyoruz. Haydi bakalım.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Arap'ta sorular programımız devam ediyor değerli 24 TV izleyicileri. Çok seviyoruz 24 TV'yi.
3: Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz evvelki hani tatlı bir sohbete dalmıştık ya. Bu Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin olması gerektiğini söyledim ya ben. Ben 1709 metrede doğmuş, yaşamış bir ailenin oğluyum. Bin yıllık bu toprakların evladıyım ben. Toroslar'ın ta tepesinden geliyorum. Dolayısıyla benim haksızlığa karşı
2: tahammül
3: direncim çok farklı tepkilere yol açar. Belki o yüzden. Belki o genel bilinci hani daha sessiz, daha akil durarak filan. Ben öyle yapamazdım yani, mümkün değil. Belki yadırgadığım tarafı olabilir. Bilmem, anlatabiliyor. 1709 metrede doğmuş ve her tarafa gitmenin zor olduğu bir Konya'nın Hadım'ın taş kentinden gelen bir adam olarak.
2: Evet, sevgili Turan Nurlu, çok haklısınız ama.
3: Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani haksızlığa.
2: Savaş, tabii ki. Eğer konuştuklarımızdan mülhem bu şeyi devamı ettiriyorsak şöyle söylemek lazım. Savaş dediniz değil mi? Savaş. Savaş başka bir şey, işgal başka bir şey. O yüzden...
3: Tamam ama işte yani o zaman...
2: Savaş başka bir şey.
3: Ona karşı işgal, durmak gerek.
2: İşgal, katliam, soykırım başka bir şey. Yani
3: aynen öyle.
2: Bu anlamda da biz kendi cesaretimizi burada ayrı, uygulamak tabii, adına tabii. Tabii ki söylüyoruz.
3: Peki, mesela o şeyler çok iyi oldu. Ya yani Sumut filoları, şeyler, onlar çok iyi oldu. Ama onları da kafalarına göre biraz şekile soktular yani. Tam oldu mu bilmiyorum ama çok başarılı yani, bütün dünyaya işte budur yani denildi orada. O çok güzel bir şey oldu yani. Bu zulüm durması lazım ya, bu böyle olmaz ki. İsrail kendi ayağına ip takıyor. Burada binlerce yıllık medeniyetler var ve kendisi de bunlardan biri. Niye buralardan ille gitmek istiyor? Niye buradaki insan, hayır, beraber yaşa, birlikte ol. Niye olamıyor? Niye olamıyor? Dinsel bir takım dogmalar yüzünden olamıyor. Dogma yani. Batıl inanç. Dogma. Vaat edilmiş orası, topraklar bilmem
2: orası, ne. Orası Filistinlilerin beraber yaşamak bile çok bence konuşulmaması gereken bir şey. Orası
3: yok, hayır, yaşayabilirsin yani. Yaşayabilirsin. Yaşayabilirsin. Saygı, sevgi ve ahlak çerçevesinde. Yapabilirsin.
2: İnsan oldukları süresince diyorsunuz.
3: Tabii.
2: Siz.
3: Biz nasıl Sizin yaşadık mi? Onlarla?
2: Evet.
3: Yani bizim tebaamızdı yani. Museviler Osmanlı bizim tebaamızdı yani. İsrail'i kuran bütün akıl takımı Osmanlı'nın vatandaşıydı yani. Hepsi. Hepsi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
2: Şimdi bu aslında bir taraftan Gazze'yi de konuşmaya devam edeceğiz. 75 yıllık bir zulmün dedik. 7 Ekim'den ibaret sayılmasının. Kendi içimizde bile buna inanmış olan bir takım sifonist diyorum. Çünkü Siyonist deyip bunu tekrarı gündemde tutmak bile bana yanlış geliyor. Sifonist. Bu yüzden bu insanların bile olduğu değil mi içimizde? Yani bu zulmü sadece 7 Ekim'den ibaret saymanın konforuna sığınan bir takım insanlarla da mücadele ettik. Ama içimizde de bu yanlış başladı aslında, değil mi? Aslında Gazze'deki bütün mazlum kardeşlerimizin...
3: Bir şeyin başladığı falan yok. Hep aynı iki insanlar aynı uyanış yaşıyorlar. Öbürküler de aynı karanlık içinde devam ediyorlar.
2: Yani Gazze'den bize ne diyebiliyorlar yani?
3: Tabii ki. Hala zaten o işlerine geliyor. Gazze, bunlar bizi zaten arkadan hançerlemişti diyor. İlk lafı bu oluyor. İlk lafı bu. Yani ben öyle bir uyanışın olduğunu düşünmüyorum. Kendimizi kandırmak oluyor. Yani belki kısmen bir takım insanlar hani doğru ya bunlar haklı galiba filan demiş olabilirler ama çoğunluk gene maşallah o bildikleri gibi gidiyorlar. Yani onları asla başka bir şey kabul ettirmek mümkün değil.
2: Bu çocuk
3: değil.
2: Demir Cüneydi biliyorsunuz. Evet. Gözleri bağlanıp giden. Onun tarihine baktığınız zaman 7 Ekim değil onun tarihi.
3: Tabii
2: onun tarihi
3: ki
2: çok öncesi tarih.
3: Tabii ki değil.
2: Nekbe'nin tarihini aynen bilenler bunu çok iyi. Ya da işte...
3: Ya 75 yıl falan ne gerizekalı laflardır bunlar ya. Bunlar kaç bin yıllık meseleler. Nabukadnezar'dan başlıyor iş yani. Babil'den başlıyor. Babil sürgününden itibaren başlıyor bu olaylar.
2: Yani aslında bir taraftan da şunu konuşacağız.
3: İşte onun için ben Babil'i yazdım mesela.
2: Evet, bak, Babil'i de...
3: Gördün mü sanatçının duruşunu?
2: Evet.
3: Bak Babil dedim, buraya aslında gönderme yapıyorum. Tüm Mezopotamya'ya gönderme yapıyorum. Aslında bize de gönderme yapıyorum. Çünkü biz Babil'i anlayamadık ki. Babil'i bize yanlış anlattılar. Babil propagandalarının esiri oldu.
2: Hem bu propagandadan da bahsedeceğiz ama bir taraftan da biraz mesela bir sanatçı olarak Tuluyhan Uğurlu'nun ne cevap vereceği hususunu çok merak ediyorum. Çünkü herkes çok mu konuşuyor? Değil mi? Bunu hani öncesinde konuşmuştuk. Herkes çok konuşuyor.
3: Benden daha fazla
2: ve
3: konuşan.
2: Hayır şöyle bir şey yani. Şimdi çok konuşuyor. Mesela biz çok konuşmak bilmenin bir sonucu mudur?
3: Değil.
2: Böyle mi gösterilir?
3: Ne anlattığına bakacaksın. Yani.
2: Ne anlattığına bakacaksın değil mi? Mesela o yüzden de bir sanatçının suskunluğu çok şey anlatıyor. Mesela Tuluyhan Uğurlu'nun buradaki suskunluğu kimlerin çok konuştuğuyla alakalı bir şey mi mesela?
3: Doğrudur. Tabii başkaları konuşursa size zaten yer kalmıyor yani. Popüler kültürün insanları bir takım şeyleri 75 yıla dayıyorsa o konuşuluyor. Yani. Onu sen istersen de ki bu Nabukadnezar'dır bilmem nedir. Babil'in asma bahçelerinden var. Fantazi olarak dinlersin. Sen dinlemez ki. Onları dinliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem baştan örülmüş. İnsanların ne konuşması gerektiği, ne söylemesi planlanmış. Gerektiği. Tabii ki plan. İnsanların neye doğru demesi gerektiği falan, yanlış demesi gerektiği. Hepsi planlanmış yani. Program içinde. Ve herkes o potada eritiliyor, öğütülüyor. Böyle çivileri nasıl birbirine sürtersin böyle?
2: Mesela şunu merak ediyorum bu konuşmayı. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi konuşacağız ama... şu anda mesela iç siyasette olanları görüyorsunuz değil mi?
3: Görüyorum.
2: Bununla ilgili yorum yapmaktan ziyade yani mesela çok taze siyasetten bahsetmiyorum. Çünkü biliyorum ki sanatçı siyasetle politika arasındaki farkı da biliyordur.
3: Tabii.
2: Değil mi? Ama şu son zamanlardaki hususa baktığımız zaman siyasi işte bu çalkantılara baktığımız zaman burada mesela ne görüyorsunuz?
3: Yani üzüntü duyuyorum.
2: Mesela ne üzüntü, niye üzülüyorsunuz?
3: Üzüntü. Türkiye'nin kurucu partisinin ya buralarda böyle ortalıklarda.
2: Peki yani, seni şaşırttı mı?
3: Şöyle söyleyeyim aslında dozaj biraz kaçtı ama çok şaşırtmadı. Yani çok şaşırtmadı. Hayır. Çok şaşırttı desem yanlış olur yani. Böyle şeyler beklenebilir yani. Ama sinirlerin bozulduğu, dengelerin şaştığı zamanlarda böyle
2: mesela
3: şeyler yaşanabilir yani.
2: Mesela bu siyasi hamlelere baktığımız zaman bir sanatçı gözüyle şunu söyleyebilir misiniz? Ya bu halk partisi mi ya da halkla değil yani. Ne kadar iç içe?
3: Değil yani. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile falan uzaktan yakından bir alakası yok. Yani.
2: Mesela sizin kafanızdaki şey Cumhuriyet yani. Halk Partisi...
3: Bu toprağın değerlerine saygılı, hürmetkar, nasıl davranmasını bilen filan insanlar yani. Aslında yani bizim gibi şekilde. bizim gibi insanlar yani. Şimdi orada bizim gibi insanlar mı gördük yani? Adam yangın tüpünü bir yere atıyor ama nereye attığını da bilmiyor. Orada birisinin kafasına gelse tam bir aile faciası ve bir iç karışıklığa da sebebiyet verir bu tip olaylar. Yani ben bunları tasvir edemem yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani o yangın tüpü aşağıya atıyor. Orada kime attı? Aşağıda bir

0: millet olarak bu kadar yüce bir milleti, özelliklere vakıf bir medeniyetin evlatları olarak bize hiç yakışmıyor bu yani. Bu toprağın kurucu değerlerini, adını yazdırmış bir partinin oradaki görevlisine hiç yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor da ona da yakışmıyor.
1: Aslında neden şimdiye kadar olmadıklarının hızlandırılmış bir
0: tabii
1: şekilde
0: öyle, aynen, görüyorsan... Aynen öyle. Aynen öyle. Ne yazık ki. Yani iyi bir muhalefete her zaman herkesin ihtiyacı var. Yani. Değil mi? Öyle değil mi?
1: Sanatçının sizde muhalif olması gerektiğini mi?
0: Hayır, öyle düşünmüyorum. Doğruları söylemesi
1: gerekiyor.
0: Muhalif
1: kimdir peki?
0: Yani ayak direten insana muhalif denir.
1: Peki siz...
0: Yani gerçeklere rağmen ayak diretiyorsa o saçmalıyordur yani. Hı-hı. Saçmalıyordur yani. O muhalif denmez ona. La dedim ya. Hı. İşte o la o. Yani düzgünse hayır dedikleri o zaman tamamdır. Hı. Ama yani her şey birbirine karışmış.
1: Yani bir sanatçının bu ülke menfaatlerine uygun lehine bir şey söylediği zaman yaftalanması an meselesi diyorsunuz sen.
0: Tabii ki öyle. Yani an meselesi ama ben yani Tulihan Uğurlu olarak bunları kafaya takacak bir adam
1: hiç
0: değil.
1: Hiç yaftalandınız mı Tulihan?
0: Yok, hayır. Çok şey yapamadılar yani, cesaret edemediler bana. Ya içi dışı bir adamım ben o yüzden.
1: Değil mi? Aslında hani ketum da bir tarafınız var mı? Böyle?
0: Benim vardı.
1: Ne konularda?
0: Her konuda. Her konuda ketum tarafım var. Mesela Sırrı paylaşmak mı önemli olan yani? Sırrı mı paylaşacağız? Bildiklerimizi paylaşacak mıyız? Yoksa bildiklerimizi sanatla mı göstereceğiz? Hmm. Ya Türkiye'de sanatçıların bir şey yaptığı yok yani.
1: Hiç mi yok yani?
0: Yok ya. Yok.
1: Sizin yok. Kuşaktan da mı?
0: Yok. Yani şarkı söyleyenler şimdilerde senfoni orkestrası ile konser veriyorlar. Yani senfoni orkestrası ile konser verince daha mı entelektüel oluyorlar bunlar? Hayır.
1: Peki biz kendi orkestramızı
0: kurabiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Para tokatlama. Başka şey yok. Türkçe adı bu bunun. Çünkü senfoni orkestrası olunca bütçeler artıyor. Hı-hı. Oradan fazla tırtıklamak mümkün olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle. Onun için yani burada sanatın, manatın, adının, sanının geçtiği falan yok yani.
1: Yani diyorsunuz ki money
0: orkestrası. Öyle tabii. Öyle ama.
1: Sen money orkestrası.
0: Öyle. Çok şeker. İnanılmaz laflar ürettin ya bugün, sözler müthiş yani. Bugün hakikaten bir... Türk Dil Kurumu'nun Şükran Ödülü.
1: Şükran Ödülü.
0: Bin yılın Şükran Ödülü yani.
1: Ama şöyle bir şey de var sevgili Tulcan Uğurlu. Ben şunu görüyorum yani paraya karşı dirayetini korumuş bir hani sanatçı tabakası da zaten kayboldu gibi, değil mi? Yani sizin bakışınıza göre o zaman. Öyle mi diyoruz?
0: Öyle tabii. Hı. Yani bir kere...
1: Mesela şöhret konusunda sizden dinlemek
0: istiyorum. Sanat Allah'a ibadettir. Tamam, bir şey öyle gördüğün zaman zaten iş biter. Orada artık başka şey düşünmez.
1: Mesela maneviyatı güçlü bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Bilmeli miydim bunu? Bildim.
0: Yo, hayır, yani bu ayrıca bir soru olabilir tabii. Çok doğru bir şey soruyorsun. Her zamanki olduğu gibi. Ama sanat Allah'a ibadettir. Yani sahneye çıkınca orası ibadethanedir. Olaya o şekilde bakarsan.
1: Yani Allah'ın size lütfettiği yetenekleri hatırlatmak açısından bir metaforu yapıyorsunuz galiba, değil mi?
0: Hem öyle, evet. Hem öyle, hem de yaptığın şeyi doğru ve düzgün bir şekilde yaparak insanlara sunmak. Anlatabiliyor muyum? Onun bilincinde, onun şuurunda, onun disiplininde olmak. O zaman sanat oluyor zaten. Zannetmeyi atmak oluyor. Her şeyin açıkta olduğu bir hayata açıyorsun gözlerini. Orada riya yok yani. Müzik çok önemli bir şey. Müzik mekanı değiştiriyor. Müzik zamanı değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyle gırgır geçilmez yani. Bu bir şov aracı değil.
1: Mesela bu rap şarkıları yapıyorlar.
0: Ya onlar bir geleneği temsil ediyorlar. Çok da şey olmayan bir gelenek. Yani dibi olmayan bir gelenek. Yani
1: mesela çok... şeyi fark ettim. Çok iyi sözleri yakalıyorum.

0: mesela rapte.
1: Doğru.
0: Mesela, yani yanlış mı yapıyorum ama
1: şey, Carter mesela çok başarılıydı. Yani bizim folklorik temalarla o tip elektronik enstrümanları, ritimleri bağdaştırmak çok başarılıydı. Ve Almanya'da bunu yaptılar, yapabilmeleri çok. Ayrıca çok
0: peki,
1: başarılı.
0: Benim bunu hatırlıyor oluşum kaç puan? Niye ben bunu hatırlıyorum?
1: Yani başarılı adamlardı çünkü.
0: Hayır, yaşım da
1: mesela o tarzda böyle şeyler yapan şeyler pek yok artık yani. Maalesef
0: şu
1: yok.
0: Şu anda dikkatimi çeken özellikle
1: film. Bizde yok, bizden yok yani.
0: Şu anda mı yok?
1: Yok, çok yok.
0: Rap müzik ve sözler anlamındaki o prozodiden bahsediyoruz.
1: Ondan bahsediyorum.
0: Var ya galiba. Yok kız. Canım. Sen gazepizim var ya, ben onu dinliyorum.
1: Yok canım. Ya bir çok de iyi. Böyle bir şey var. Çok mesela iyi. Orhan Gencebay dinlediğini söyleme falan. Bir vakitler de öyle. Şimdi ne dedin çocuğun ismine, grubun ismine? Ne dedim biraz evvel, bir isim?
0: Gazapizm.
1: Ha, gazapizm.
0: Çok iyi.
1: Yani onu sakın ha söyleme falan. Ne oldu ya?
0: Hayır söyleme derken şöyle bir şey var. Ben genelde böyle kendi içimde hani yaşamayı çok seviyorum böyle şeyleri dinlerken. Çünkü benim programım derken kendimi anlatmayı sevmiyorum. Ben hep konuğundan duyacağım değerli sözlerin konforundan çalmak istemiyorum. O yüzden estağfurullah. Ama güzel işler yapan insanlar var ya.
1: Ya ben çok öyle görmüyorum. Yani daha doğrusu belki müzik tarafı zayıf olduğu için görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Melodide zayıflık olduğunu hissediyorum mesela. Kartel'de mesela bir melodi vardı. Ve bayağı hakim ve güzel.
0: Orada mesela nasıl bir şey vardı? Nasıl?
1: Bildin mi?
0: Bildim.
1: Güzel. Biz bu arada... Esra'yla çok eski bir dostluğumuz evet. var. O yüzden böyle...
0: Tuluyo Nurlu benim için çok gerçekten kıymetli bir dost.
1: Müthiş derecede keyifli böyle aramızda sohbet eder
0: biz
1: gibi.
0: Biz şu anda düet halindeyiz.
1: Aynen
0: düet
1: öyle. Yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Bir de çok iyi hazırlanıyorsun sen. Hmm. Yani o bakımdan...
0: Estağfurullah. Hiç öyle değilim ya. Ben yani hazırlanmaya çalışıyorumdur. Ama yani şey var. Yani konuğu iyi tanımaya çalışırım.
1: Yani... Biz beşinci program oldu yani.
0: Evet öyle.
1: İnşallah insanları sıkmıyoruz.
0: Estağfurullah yok.
1: Ya ben sıkmıyorum, sen sıkmıyorsun.
0: Hayır
1: da.
0: Estağfurullah, ben sıkıyorum hocam. Hiç öyle bir sıkıntı yok da ben zaten...
1: Türkiye'de müzik ki... aşağıya gidiyor. Türkçesi bu.
0: Evet aslında bunu
1: sormak. Yani rebi falan değil mesele. Aşağıya gidiyoruz.
0: Mesela ne zaman yukarılardaydık?
1: Ya böyle batıdan getirilmiş adamları böyle burada cafcaflı konserlerle şey yapıyoruz falan. Yani bunlarla kültür olmaz. Kültür devrimi böyle olmaz.
0: Mesela bugün de dün mü bir konser vardı. Yine böyle çok
1: yani insanlar gider dinler, alkışlar, hoplar zıplar geri döner. Yani bunların kalıcı sanatla bir ilgisi yok yani. Kültürel devrim bunlar değil, bize lazım olan bunlar değil. Hep bunu söylüyorum ama maalesef biz ihtişamı tarafında oluyoruz yani.
0: İhtişam derken mesela...
1: Ya gösterişin önce, yani.
0: Şöyle sevgili Tuluyan Uğurlu, biraz önce çok güzel bir konuya temas ettik. Neydi o? Mesela arabesk kültürü dinlediğimiz zaman değil mi? Sanki kendimizi böyle bir... Hani aşağılanıyormuş gibi ya da başka bir şey yapıyormuşuz
1: evet yani,
0: gibi
1: öyle,
0: ya da böyle
1: evet.
0: bir sınıftan düşmüşüz gibi. Evet. Mesela bunu bize hissettiren, yani ben şöyle bir şey hissetmedim. Ben neyi dinliyorsam
1: tamam.
0: öyle söylerim.
1: Halkın evladısın çünkü de. Çok severim. Ben de öyleyimdir mesela.
0: Çok da severim. Yani bu anlamda arabesk kültürü başka bir şey çünkü. Yani aslında o bir bellek bu anlamda ve çok iyi... Tınılar da yakalayabiliyoruz.
1: Ya mesela arabeskin ismini bile yanlış, yani adı bile yanlış konuldu bu ülkede. Hala mesela sorsam dedi. Mesela arabesk nedir desem insanların çoğu bilmez yani arabeskin ne olduğunu. Bilmez yani. Arabesk çok önemli bir sanat tarzıdır ya.
0: Tabii ki.
1: Minimalisttir, minimalist. En ince detayı düşünen, matematiksel denkleme koyan bir sanat tarzıdır. Ama biz böyle araba ait, maraba ait falan filan diye böyle yalapşap. Her şeye böyle kavramların adını da doğru koyamazsan işte medeniyeti inşa edemezsin.
0: Kavramların adını koyamayanlar bir cahil kasabasına yerleşebilirler.
1: Aynen.
0: Peki, Tuluyan Uğurlu'nun böyle dinlediği isimler var mı?
1: Ben evet var. Mesela? Tuluyan Uğurlu yani. Tuluyan Uğurlu'yu dinliyorum. Bu aralar çok dinlemem lazım. Gerçekten. Çünkü çıkarttığım eseri dinliyorum. Oradaki eksikleri çalışıyorum. Bir sonraki albümde onları tekrar etmemeye çalışıyorum. O hataları yapmamaya çalışıyorum. Bunun burası, şunun şurası eksik, şunun şurası
0: yeni
1: fazla.
0: Bir albüm de var.
1: Dediğim anda o zaman işte onun için çok dinlemem lazım. Başka bir şey dinleyemiyorum.
0: Buradan
1: ama normalde dinlerim. Yani klasik müzik dinliyorum. Tekno trans dinlerim. Çok
0: ama
1: seviyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Yani bizim kültürümüz kendimizden kimi dinliyor Tuluyan Uğurlu?
1: Ha, türküleri dinliyordum. Evet. Ya Tuluyan Uğurlu türküsüz yapamaz. Türküsüz yapamaz. Bediye Akar türkü dinlemeden güne başlamaz. Bilmem anlatabiliyor muyum?
0: Şimdi o şeylerden...
1: Sivas'tan bir deyiş dinlemeden Sivas dolaylarından güne başlamaz Tuluyan Uğurlu. Yok öyle bir şey. Yani Konya... Bizim zaten çok, yani ben Konyalıyım, çok engin bir, müthiş bir şeyimiz var, bizim folklorik kültürümüz var. Çok çeşitli. Biliyorsun Konya ayrıldı, birçok il çıktı. O her bir ilin ayrı bir kültürel mirası var. Dolayısıyla oralardan türküler mutlaka hayatımın her anında var onlar. Zaten benim kendi müziğimin insanlara tarafından bu kadar yakın hissedilmesinin nedeni de bu. İnsanlar kendilerinden bir şey buluyorlar. İşte o bir şey benim türkü sevmemden geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Türkü çok önemli. İnsanlar bol bol türkü dinlesinler. Bol bol dinlesinler. Mesela Yurttan Sesler yeniden kurulmalı mesela. Hoytur yeniden kurulmalı.
0: Hala var o galiba.
1: Ya var da yani ben konserlerini görmüyorum onların. Sen görüyor musun? Ben görmüyorum.
0: Görmüyorum.
1: Yani o halde yok demek ki. Yani Tuluyhan Uğurlu konser verdiği zaman var. Tuluyhan Uğurlu albüm çıkarttığı zaman var. İstediği kadar Tuluyhan Uğurlu oralarda bir yerde yaşıyor olsun. Önemli değil o. Varsa, faalse o zaman var. Dolayısıyla halk müziği grupları devlet tarafından teşvik edilmeli. Bunların her yerde konserleri olmalı ya. Biz böyle büyüdük yani. Nerede bunlar ya? Allah.
0: Evet.
1: Yani kendi öz müziğimiz yani. Öz müziğimiz. Öz enstrümanlarımız bize ait. Hitit'e ait. Urartu'ya ait. Ama bizim de birlikte yaşadığımız coğrafyanın getirdiği enstrümanlar. Kavallar, bendirler, tefler. Değil mi? Biz onları yaşatmalıyız. Bilmem kimin opera sanatçısını getirip burada konser verdirmek değil marifet. O da olacak tabii, o da var. Onu da seven var ama biz bunları kültür devrimi yapıyorsak böyle yapılır yani.
0: Yapabildik mi o devrimi?
1: Yok canım ya, ben eğer yapılıyor olsaydı zaten ben bunları burada konuşmazdım. Ben yapılan şeyleri tekrar tekrar konuşacak bir zeka seviyesinin üstündeyim yani. Ama maalesef yani böyle oldu. Maalesef böyle oldu yani. Bu halk müziğine çok ehemmiyet vermemiz gerekiyor bizim. Çok önemli. Bu kadar güzel. Diyor ya şair işte ne zaman bir şey duysam, türkü duysam şairliğimden utanırım diye. Hakikaten öyle. Müzisyenliğimden utanırım. Ne zaman bir deyiş duysam, bir türkü duysam müzisyenliğimden utanırım ya. Ama konservatuvarlarda bunlar öğretilmiyor.
0: İşte bu insanı dertli hale getiriyor değil mi?
1: Bağlama mesela, bağlama senfoni orkestrasını aldım önüne koydum bağlamayı. Senfoni Türk biliyorsun.
0: Tabii.
1: Aldım koydum yani. Ümit de müthiş çaldı. Yani Murat Kaval aldım koydum sahneye. Enstrüman ayırt etmek yok. Enstrüman ayırt eden adam faşisttir. Biz faşist değiliz. Biz hiçbir zaman faşist olmadık. Bak enstrümanlar her biri bir medeniyeti temsil eder. Hı hı. Kimisi Urartu'dan gelir, kimisi Hitit'ten gelir, kimisi Avustralya'dan gelir, kimisi

0: Londra'dan gelir, kimisi İskoçya'dan gelir, değil mi? Hı hı. Bir amaç uğruna bir noktada buluşurlar ve bir eser icra ederler. Ona demokrasi denir işte. Çok iyi Beethoven yorumu yaptık. Çok iyi demokrasi yorumu yaptın sen. Bugün demokrasiyi taçlandırdın. Farklı enstrümanlar bir sahnede buluştu ve bir amaç uğruna bir eser icra ettiler. Birlikte, beraber, uyum içinde. Bundan daha güzel Birleşmiş Milletler olur mu? Birleşmiş Milletler olur mu bundan da daha güzel?
1: Olmaz.
0: Ama insanlığa böyle dersler vermeliyiz sanki, değil mi? Böyle şeyler söylemeliyiz insanlara.
1: Kesinlikle böyle şeyler söylemeliyiz ama bir taraftan da yani dünyada yaşıyoruz ya, bozulması bir şeylerin belki de oyunun bir parçası.
0: Ben şu Gazze'ye gideceğim. Orada sahilde konser vereceğim bir kere. O Allah'ın emri.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Tuluyan Uğurlu gidecek. Oraya piyanoyu koyacak. Yani Nemrut Dağı'nın zirvesine piyanoyu çıkartmış adam oraya konser veremiyorsa yazıklar olsun. Hı. Oraya gideceğim. Orada piyanoyu koyacağım. Konser vereceğim. Nasıl Ramallah'ta Batı Şeria'ya geçtim. Orada konser verdim. İnsanlar beni dakikalarca ayakta alkışladılar. Gideceğim orada Gazze'nin ızdırabını anlatmak için. Orada sahilde konser vereceğim. İnsanlar da ateş yakıp onun etrafında beni dinleyecekler. Budur. Bak, sanatkar adam böyle konuşur. Kendinden emin olan adam sanatçıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Çok iyi anlattınız.
0: Bravo.
1: Gerçekten.
0: Müthiş. İyi anlatırım genelde. Allah çene vermiş, gerisini koyuyor.
1: Estağfurullah. Şimdi bir taraftan da... Evet, yavaş yavaş. Bayağı da sizi sevenleriniz söylemiş.
0: Ya sen ne diyorsun? Kıyamet kopmuş ya.
1: Niye?
0: Evet. Seviyorlar. Yani seviyorlar değil. Böyle dinliyorlar insanlar. Yani sevme sevmeme önemli değil.
1: Bir
0: ya.
1: De aslında bir
0: İsterse
1: şey,
0: sevmesin, şöyle, dinlesin.
1: Sevgili Tuluyan Uğurlu'yla şunu konuşmak istiyorum. Yani şöhret dediğimiz şeyi bize bir tanımlayabilir mi?
0: Ben bilmiyorum ki öyle bir şey.
1: Nasıl?
0: Ben ne şöhret möhret falan değilim ya. Ben tanınan bir adamım. Hmm. Yani belki hani hafif tanınandan tanınmışa doğru giden. Ben ünlü değilim ki, şöhret değilim ki. Ben kimim ya? Ama bu güzel bu işte. Ben bunu seviyorum. Ama mesela benim eserlerimi insanlar çatır çutur biliyorlar. Mesela söylüyor. Beni bilmiyor ama nerelerdam daralam daram daradaradam diyor mesela. Veya nam dan daralam daralam daralam daradaradaram. Biliyor bunu. Beni tanımıyor. Tuluyan Uğurlu falan tanımıyor bunu, beni.
1: Bunu verir mi?
0: Yanından geçiyorum, tanımıyor. Ama bunu biliyor.
1: Bunun isim olarak neydi hemen?
0: İstanbul.
1: Ha, İstanbul. Bu İstanbul Kanatlarının Altında.
0: Evet, İstanbul. Söylüyorum. Yani bunu biliyor.
1: Sevgili Tuğçe, bunu verebilir miyiz stüdyoya? Şu anda kulağımda kulaklık numarası
0: yapıyorum.
1: Her şeyde
0: var, evet. Şey yok. Olabilir. Bulabilirler yani.
1: Kulaklıktan söylüyorum. Evet, şimdi birazdan gelirse.
0: Tamam, yani...
1: O çok güzel neyse.
0: Şey de güzel. Nerelerelam, nerelam, nanim, nerelerelam. Sofya'da dans.
1: Bir de bunların isimlerini aslında. İsimler
0: bir şey anlatacağım. Ben bir şey anlatacağım, onu seviyorum. Bir şey anlatmayan bir şey benim hiçbir şey ifade etmiyor bana. Boş, tıntın. Bir şey anlatacak. Ya hayattan bir şey alacak, ya gayipten bir şey anlatacak. Ya sanatkarın hissiyle hissettiği şeyi anlatacak. Bir şey anlatacak ama. Öyle yok öyle. Çaldım olduğu yok yani.
1: Öyle, o zaman öyle palavra yok yani. Tuluyan Uğurlu'nun, sevgili Tuluyan Uğurlu'nun çizdiği bu tipten, profilden şunu anlıyoruz. Aslında sanatçı için...
0: Ruh hastası. Onu anladık diyorsun.
1: Estağfurullah efendim, lütfen. Lütfen bağışlayayım size şöyle bir şey. Diyorum ki yani şu... Aslında mutlu insan yoktur'u cebe koyduk. Gerçek sanatçıyla şöhret arasındaki mesafeyi anladık, koyduk.
0: Yani gerçek değil sanatkarlar mi? Şöhret de oluyorlar ama. Dali mesela olmuş yani. Picasso olmuş, değil mi? Yani zamanında Mozart olmuş mesela. Yani Bach olmuş.

0: Ama hepsi de kendi döneminin Itri'yi dışında anlaşılmış.
1: Itri'yi de olmuş.
0: Tabii ki Itri'yi.
2: Olmuş.
0: Kendi döneminin dışında ama. Çok güzel.
1: Ama icra edenler de, icra edenler de adam yani.
0: Değil mi?
1: Önemli adamlar yani. Orada müziğe değer kattılar yani. Çok değer.
0: Şöyle mi yazıyoruz böyle? Şurada şunu gelsin. Burada öyle bir kompozisyonu o şekilde mi?
1: Tabii öyle bir trafik var tabii. O trafiği ama en son konuşursun. İlk önce eser konuşacak.
0: Hmm.
1: Daha eseri önce bir trafiğini, mırafiğini, her şeyini yapacaksın.
0: Mesela ilk eserini yaptığınız zaman kime dinletiyorsunuz?
1: Ben kimseye dinletmem. Hmm. Ya ben ne kim edeyim? Benim
0: hani şimdi ya bir şey
1: bak ukala diyecekler ama söyleyeceğim. Bugün her şeyi çünkü açığa çıkıyor.
0: Her şeyi lütfen çıkartın.
1: Kıyam oldu, kıyam olmuşuz. Ben, yani keşke Mozart olsa da Mozart'ı dinletseydim ya. Yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
0: Çok
1: istediğim?
0: Mu karamsar bir tablo oluyor?
1: Yok hayır hiç olmuyor. Olur mu? Çok müthiş yani. Bir tablo oluyor der. O beni bir kere bir döverdi ilk önce.
0: Hayır mesela sevdiklik...
1: bir temiz sopa ondan sonra şurayı diyorum, şurayı, yani, şurayı şurayı şurayı
0: hani
1: şöyle yap derdi.
0: Sevdiklerimizden böyle birisine dinlesek mesela.
1: Yok yok.
0: Yok.
1: Hayatta. Bittikten sonra gönderdiğim insanlar var tabii.
0: Hmm.
1: Yani eseri bitirdikten sonra.
0: Aşamasını, yapım aşamasında
1: yok, yapım aşamasında yok dinletmem onu yani. Hmm. Ama keşke Mozart yaşasaydı ona dinletseydim.
0: Değil mi?
1: Aa tabii. Kim istemez ya? Sor.
0: Itri.
1: Tabii. Muhteşem
0: Hacı Itri. Arif Bey.
1: Bak biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Numaracı seni.
0: Estağfurullah
1: benim,
0: biliyorum.
1: Benim
0: çok severim. Saygı duyuyorum.
1: Hayır
0: çok
1: o severim. Ayrı da tabii hepimiz çok severiz. Sevmek durumundayız. Saygı göstermek zorunda. Zorundayız.
0: Yeni Üçen Tanrı Koru mesela.
1: Evet.
0: Muhteşem.
1: Onlar öyle tabii. Yani yaşayan, yaşamış olan deryalar onlar.
0: Hı hı. Burada sizin sözünüzü böldüğüm için özür diliyorum. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş o dalgalar,
1: her güzel şeyin bir
0: o
1: sonuna
0: geliyor, geliyor, gidiyor.
1: Çok şeker.
0: Peki, şöyle söylesek yani her şeyi unutalım. Mesela sanat falan bir kenara. Çünkü neticede bunlar aslında dünyada yaptığımız şeyler. Değil mi mesela?
1: Acaba.
0: Bizim manevi...
1: Acaba. Bak iyi düşün bunu. Bunu iyi düşün. Şimdi burada
0: şöyle
1: bir
0: şöyle bir şey olabilir. Bizi... iyilerle karşılaştıran bir araç olursa eğer bizim maneviyatımızı çok güçlü besler. Bu anlamda katılıyorum ama bir taraftan da neticede dünyada bitiyor ya. Hani,
1: bitmiyor.
0: Peki.
1: Bak niye bitmiyor biliyor
0: niye
1: musun?
0: Bitmiyor?
1: Her şey titreşim de ondan bitmiyor.
0: Ha.
1: Varlığın var olma nedeni titreşim.
0: Yani siz ölümün sesini de besteleyebiliyor musunuz?
1: Bestelerim. Eğer derinleşirsem ve o nasip olursa bir sanatçının bestelemeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama nasip olursa, nasibi varsa bu işler nasip kısmet meselesi. Yani onun için titreşim her şey. Nedir? Müzik titreşimdir, varlıktır. Anlatabiliyor muyum? Onun için Plüton'da da varlıktır. Andromeda galaksisinde de varlıktır. Proxima Centauri'de titreşim vardır. Dolayısıyla kainatın her noktası titreşiyor.
0: Yani
1: biz de titreşiyoruz. Herkes titreşiyor. Titreşim, frekans. Hatta benim Babil isimli albümümde Frekansların Dansı diye eserim var. İki tane çok teknotrans falan böyle acayip elektronik enstrümanlar falan. Titreşiyor. Her şey titreşiyor. Varlığın var olma nedeni o. Onun için bu alemde de, başka alemlerde de müziğin varlığı...
0: Evet, müzik için bu söylenebilir yani. Bu
1: teşekkür ederim. Bir müzisyen olarak onur duydum.
0: Peki, hayır şöyle bir şey.
1: Başka sanat tarzlarından ayrılır biraz müzik zaten. Hmm. Yani biraz, yani kusura bakmasın kimse. Ama biraz ayrılır.
0: Evet. Yani şunu diyorum ki... manevi olarak da anladığım kadarıyla siz orada bir şey

0: yaşıyorsunuz. Bir cuşa geliyorsunuz.
1: Şimdi bak, bu yüzyıllardan beri böyle değil mi? Dinsel ayinler müzikle yapılır. İhsa yolculuklar müzikle yapılır. Kur'an-ı Kerim müzikle okunur. Bir ahenk içinde. Ezan-ı Muhammediye bir müziktir. Yani müziktir.
0: Evet. Ha.
1: Değil mi? Yani
0: makamlar.
1: Kilisenin çanı bile bir frekanstır, müziktir. Kilise orgu. Değil mi? Ayinler. Düşünsene. Madrigaller, koraller, psalmınlar. Hep müzik yani. Musevilerde de. Keçi boynuzunu çaldığı zaman o bir titreşimdir, o bir frekanstır. Ha. Şimdi bu müzik şunun için önemli. Bizim Yaradan'a varma noktamızda, gideceğimiz yolumuzdaki, önümüzdeki tüm engelleri kaldırır. Hı hı. Yani bütün çalı çırpıyı temizler. Onun için müzik çok önemlidir. Doğru müzik doğru yerde yalnız. Onu sen karar vereceksin. Senin yaratılışınla ilgili o. Seninle hangi müzik birlikte titreşiyor ona karar vereceksin sen. Sen lalet daim müzik dinlersen kirlenirsin. Ruhunu kirletir. Onun için müzik ruhun gıdasıdır bak. Doğru, senden doğru titreşen frekanslar silsilesi yani müzik, onu dinlediğin zaman varsındır. Cogita ergo sum oluyorsun. Anlatabiliyor muyum?
0: Her şekilde titreşim.
1: Tabii, o bütün çalıyı çırpıyı temizler. Senin o gidişindeki bütün engebeleri, taşları, çamuru temizleyerek açar. Sen o yoldan düzgün bir şekilde ve kısa bir sürede gidersin. Müzik bunu yapar işte. Onun için ayinlerde müzik kullanılır. Onun için Mevlevi, Bektaşi ayinlerinde müzik vardır. Müzik yani önemli bir şey. Yani müzik bu hayatın en önemli birkaç şey. Matematik, müzik, inançlar. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları iyi anlamamız lazım. Hele biz savaşa bile müzikle, zikre bile müzikle, ibadete bile müzikle, bilmem nerelere kadar Viyana kapılarına bile müzikle giden bir millet olarak bizim bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani müziği çok iyi bilmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum?
0: Belki Turan Uğurlu'nun bu sözlerinden sonra yarın müzik adında Türkiye'de bir devrim olur.
1: Keşke olsa yani ama nerede? Atılı Yanurlu böyle diyorsa tam tersini yapalım da diye. Bilemiyorum artık onu sen biliyorsun Esra.
0: Bir de bir şey de var yani şunu anlıyorum ki evet iyiliğin de bir müzik olduğunu düşünüyoruz değil mi?
1: Bravo.
0: İyilik de bir müzik.
1: Kötülük de bir müzik ama şimdi çift taraflı. Namluyu nereye çevirirsen o tarafa gider yani.
0: Doğru. Müzik de bir namlu.
1: Toplumu bitirirsin yani müzikle. Direkt beyne hitap ediyor çünkü. Görmüyorsun bak dikkat et. Görmüyorsun. Yani onu öbür tarafa çevirdiği zaman yani düşmanca hazırlayıp sana sunduğu zaman sen onu görmüyorsun. Senin algı merkezlerin onu algılıyor. Tehlikeli bir şey. Onun için seçeceğin sen kendine göre müziğini dinleyeceksin. Her müziği değil sana uygun olanı.
0: Yani şu anda mesela galiba şu da var yani kaliteli seçkin ya da müzik diyelim hani mesela Turan Uğurlu'nun yaptığı müziği aslında bir o kadar da çok fazla seveni de var.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Sevmeyen de vardır mutlaka.
0: Ya bu her şey açısından baktığınız zaman bu doğrultuda yani. Olabilir ama tabii. Mesela bir görüyorum ki işte mesela sizi İstanbul'u hatırlayan değil mi bir sürü
1: 30 yıl oldu.
0: Sevenleriniz de var.
1: 30 yıl, 30.
0: Mesela sorsak şu anda yeni eserler yapıyor mu? Evet yapıyor. Turan Uğurlu. Yapıyor.
1: Yapıyor. Yani Turan Uğurlu uzun yol savaşçısı. Uzun yolda giden adam. Parsayı vurup voleyi yapalım abi bir parça yapalım bitsin öyle değil. Uzun yol.
0: Öyle var mı öyle sanatçılar?
1: Onlar sanatçı değil zaten. Onlara sanatçı denmiyor.
0: Tahsilatçı diyorsunuz.
1: Çok iyi. Ya müthiş.

0: Yani hakikaten Türk Dil Kurumu bugün yaşadı.
1: Ne oldu öyle bilmiyorum ama.
0: Süper. Yani ne diyordun? Bir de bir şey dedin demin, çok komikti ya o.
1: Ne dedim?
0: Bir şey dedin, unuttum şu anda. Çok güzel şeyler konuştuk ya, araya girdi.
1: Senfoniden mi?
0: Manifoni.
1: Manifoni. Yani öyle dediniz dediğin için. Ama yani ben sizin yani söylediklerinizi ama bir ekonomik anlaşılması açısından kelimeler biçiyor.
0: Yani 40 tane 40 tane bağlamaya aynı melodiyi çaldırmak bir şey ifade etmiyor.
1: Hmm.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Ama şöyle bir şey de var. Mesela Tuğrul Hanım...
0: Benim için müzisyen olarak etmiyor. Seyirci olarak eder. İhtişamlı gelir çünkü. O ayrı bir şey. Ama Tuluyhan Uğurlu bir müzisyen, bir besteci olarak bir şey ifade etmiyor. Yani.
1: Bir Tuluyhan Uğurlu olduğunuz zaman da galiba şey olması lazım değil mi mesela? Beğenilerimizi de biraz ekonomik kullanmamız.
0: Yok şöyle bir şey yok. Niye öyle olsun? Ben çok böyle insanların nefret ettiği falan, böyle hakir gördüğü şeyleri çok severim yani.
1: Mesela 5 tane söylesek hadi bakalım. 1.
0: Müslüm Baba.
1: Müslüm Gürses de. Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Bir şey söyleyeceğim.
1: Çok güzel.
0: Sen piyano çalarken birisinin piyano dinleyip kendini hançerlediğini, jiletlediğini gördün mü hiç? Hı hı. Görmedin değil mi? Bak. Başardığı şey müthiş bir şey. Hı hı. Olaya bir de böyle bak. Yani adam şarkı söylüyor. Orada birisi kendine kastediyor. Ya bu az buz bir nokta değil.
1: Bir boyut değiştirme.
0: Tabii bu boyut değiştirme. İyi bir şey değil ama boyut değiştirme.
1: Boyut değiştirme.
0: Şöyle bir piyanistin bunu başarabilmesi biraz zor.
1: Başarılı diyorsunuz. 2.
0: Ha şey mi söylüyorum?
1: Evet.
0: Ne söylüyorum?
1: Halkın aslında bir kesimin çok hakir gördüğü ama benim çok beğendiğim.
0: Ya, Arif Sağ'ı çok severim mesela.
1: Evet.
0: Arif Sağ'ın bağlamasını çok severim ama. Hı. Orhan Gencebay'ın bağlamasını çok severim.
1: Çok.
0: Müthiş bağlama çalar.
1: Tamam.
0: Bak hep o tarafını bizden sakladı.
1: Orhan Gencebay mı?
0: Tabii. Sadece eski albümlerinin sonunda bir tane parça var. Orada bağlama improvize yaptı.
1: Hmm.
0: Çıkıp konserler verecekti. Hatay.
1: Hangi eserdi o?
0: Birçok eseri var öyle. Yani birçok kaseti var. İlk çıkan kasetlerin sonunda hep bir parça vardır. O parçalı hep bağlama solodur yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Mesela
0: ve müthiş
1: hangi
0: çalar. İnanılmaz. O oktavlar falan tertemiz yani.
1: En çok hangi eserini seviyorsunuz? Orhan Gencebay.
0: Karaçalı'yı çok severim ben.
1: Karaçalı. Nasıldı?
0: Yani şu anda tam şey yapamam ama Karaçalı çok başarılıdır yani.
1: Ben mesela düşünüyorum hangi eseri? Düşünüyorum.
0: Bir de bir şey söyleyeyim
1: Ziyan.
0: Mesela bak şöyle bir şey var mesela, bir yere girdim, bir müzik çalıyor, asla kapatın demem.
1: Hı-hı.
0: En sevmediğim şey bile olsa insanların ortak değerlerine saygılıyımdır.
1: Hı-hı.
0: Onun için de saygı görüyorum zaten.
1: Yok o kesin, estağfurullah, o konuda hiçbir...
0: Tabii hayır yani sizi... sen saygı göstereceksin ki saygı göresin. Saygı göstermeden niye saygı göresin ki?
1: Ama şöyle bir şey var. Mesela bu isimleri saydığımız zaman bu isimlerin niçin mesela bir kesim tarafından çok... Mesela ben merhum...
0: Bilmiyor ki bağlama çalmanın zorluğunu bilmiyor ki adam.
1: Hayır, Ferdi
0: bağlamanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyor. Onun için de... almış eline tıngırdatıyor diyor mesela, değil mi?
1: Evet.
0: Ya işte bu, yani bilmiyor, bilmediğinden oluyor. Aslında hakir görmesi o yüzden, yoksa bilgilendirilmiş olsaydı, belki hatta kendisi biraz çalıyor olmuş olsaydı öyle düşünmezdi. Biz niye bağlama çalmıyoruz mesela millet olarak?
1: Çalıyoruz.
0: Nerede çalıyorsun? Sen bağlama çalıyor musun?
1: Yani ben bağlama çalmıyorum çünkü...
0: Ben cura çalıyorum. Yani neden bağlama çalmıyoruz? Ama mesela millet olarak niye elimizi alıp bir bağlama çalamıyoruz biz yani?
1: Çok doğru, çok güzel bir soru ama şöyle, dinlemeyi de çok severim. Hı hı. Ben bu arada müzik severim.

0: yani onu söyleyeyim. Ama şöyle ben çok insanlarda son zamanlarda çok görüyorum mesela enstrüman.
1: Ben piyano çalanları çok görüyorum.
0: Mesela. Piyano da çok arttı.
1: Ama o çok güzel bir şey.
0: O da güzel.
1: Ama niye biliyor musun?
0: Niye?
1: Çünkü ben Anadolu'da konserler verdim. Yüzlerce. Yokluk içinde. Elektronik klavyelerle hatta ilk gittiğimde sonradan şehirlere piyano alındı. İdil Biret mesela rahmetli. Çok büyük hizmeti vardır. Piyanoyu sevdirmek çok büyük faziletti bu ülkede. Anlatabiliyor muyum? Ama biz niye mesela bağlama, her evde bir bağlama yok. Niye biz bağlama çalamıyoruz?
0: Genelde şöyle oluyor. Bir enstrümanı çalabilen insan zaten hepsini çalabiliyor. Mesela şu

0: alıp eline bağlamayı, alıp eline bağlamayı konser salonları bütün dünyada konserler vermesi gereken bir insandı. Ben bunu defalarca bu her programda söylerim, biliyor musun?
1: Sizi sevenleriniz şöyle bir uyarıda nerede bulunmuşlar. Hayır, diyorlar ki İdil Biret Hanım hayatta diyorlar.
0: İdil Biret Hanım öldü maalesef. Maalesef kaybettik. Ya hemen Google'a yazsınlar lütfen. Google amcaya bir soralım diye.
1: Allah rahmet eylesin o zaman. Şimdi programımızın son bölümüne gelmişken, bu arada yeni albümümüz derken yeni eserlerimiz de çıktı değil mi? Bunlar bir taraftan aslında dijitalde olacaklar.
0: Zaten Spotify'da şu anda her yerde var yani.
1: Bu büyük kolaylık oldu mu bu dijital mecralar sizin için?
0: Tabii ki oldu. Bir kere yani mixi, masteringi, final mixi falan yaptıktan sonra, bu arada Babil çok önemli bir gerçekten teknolojik altyapıya ihtiyaç duydu ve onu gerçekleştirdik. Sevgili Ceyhun Kuru bu konuda bana bütün imkanları sundu yani. Hı hı. Benim ses mühendisim çok başarılı bir, yıllarını müziğe vermiş bir insan. Bütün elektronik altyapıyı okurdu ve buyur geç çal dedi yani. Buyur eser yaz dedi. Çok önemli bir şey. Kendisi elektronik altyapıyı kurduktan sonra. Çok değerli bir adamdır. Sağ olsun.
1: Evet. Yavaş yavaş çıkacağız ama çok güzel bir program yaptık. Değil mi?
0: Ya biz bugün açtık çünkü... bence. Gerçekten kendimizi de açtık.
1: Bu
0: iyi oldu ya. Yani. Bir kere önemli. Çok samimi oldu.
1: Bir hata yapmamak açısından tekrar söylüyorum. İdil Biret sanatçımız hayatta olabilir mi? Ben burada bir hata yapmamak adına söylüyorum. Çünkü net bir şey bulunamadığı efendim söylüyoruz.
0: Bulunamadı değil mi yani? Bulunamaz zaten. Hadi bulunacak.
1: 2026 yılının itibariyle 84 yaşındadır.
0: Öyle mi, yaşıyor mu?
1: Diye bir şey var. Neyse, biz bu anlamda bir
0: dakika, bir dakika. Ben Suna Kan ölmüş, pardon, yanlış dedim.
1: Doğru. Evet, onu çok özür diliyoruz ama bu anlamda da inşallah Allah ömürlerine
0: ya bu programda onu da şey yaptı yani, büyük hata tabii, kusura bakmasınlar.
1: Estağfurullah, yani bizim için hatadan ziyade.
0: Suna Kan.
1: Sunakan.
0: Keman sanatçımız.
1: Evet. Şimdi.
0: Allah uzun ömür versin. Hakikaten önemli arada, insanlardı yani.
1: Evet. Şimdi tekrar geldi. Ne kadar sizi seven izleyicileriniz var sevgili Tuluyan Uğurlu. Sunakan, evet, öldü diyorlar. Onunla karıştırılma ihtimali yüksek olduğu için. Biz bu anlamda inşallah İdil Biret Hanım'ı da Allah uzun ömürler versin.
0: Kesinlikle.
1: Diyelim. Bunu söyleyelim. O zaman gidelim.
0: Nereye gidiyoruz? Reklama.
1: Reklam diye programımızın sonuna. Hatta diyorlar ki program çok güzel. Yani uzatalım 2 saat falan. Ama dedim ben şimdi Tuluyan Uğur.
0: Öyle mi dedi? Ne güzel. Çok sevindim. Ya çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Şeref
1: ederim.
0: Şeref duydum, sağ olun.
1: Tuluyan Uğurlu'yla ben hep bu sohbet, hep bu hizadaydı ve muhteşem bir kıvam bu. Çok teşekkür ediyorum ben gerçekten. Teşekkür ederim. Benim için, bizim için, Türkiye için Tuluyan Uğurlu çok önemli bir isim. Hatta ben tekrar söylemek istiyorum ki Gazze katliamı, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin 100.000'i geçen mazlum kardeşlerimizin şehadetinden sonra da hep söyleyeceğim. Tuluyan Uğurlu hep oradaydı. Hep bu kardeşlerimizin yanındaydı.
0: Tabii ki öyleydi.
1: Bu anlamda 7 Ekim'de başlamadığına dair en büyük kanıt da Tuluyan Uğurlu'nun o muhteşem eserleri
0: zaten
1: ve oradaki ses olmayan.
0: Zaten birçok uluslararası ajansta da o benim daha evvel Gazze için ya da farklı şeyler için yaptığım müziklerle haberler yapıldı yani. O da benim
1: değil
0: için
1: mi?
0: Evet,
1: yani önemli.
0: Orada önemli. Gazze'deki olayları gösterirlerken başka kanallardaki, evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ya İdil Bülent'e sonsuz sevgilerimi ileteyim.
1: Sonsuz sevgiler. Biz bu anlamda bir karışıklık oldu.
0: Muhtemelen
1: sanatçımız da bunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse.
0: Böyle bir deli var mı? Vardı? Şey.
1: Evet, besteci, sanatçı, çok sevdiğimiz sanatçı Tuğlan Uğurlu'yla siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik.
0: Aynen öyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Kıymetli bir misafirle geldim bu akşam yine karşınıza. Kendi hikayesini anlatacak ama bu hikaye aynı zamanda bir döneme tekabül edecek. Bir de güncel merak, ilgi, bazen endişe, bazen de heyecanlarımızı sorma fırsatı bulacağımız bir isim. Bu bakımdan kapsamlı bir sohbetle karşı karşıyasınız. Bunun uyarısını baştan yapıyorum. Ve diyorum ki Sümeyye Ceylan'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, çok sağ olun.
0: Çok uzun zaman oldu. İlk Türkiye'deki önemli çalışmalarla birlikte sizi misafir edeli 10 yılı geçti. Evet. Bugün birikmiş terekede birikmiş hayli notla birlikte sizinle karşı karşıyayız. Sizinle 10 yıldan fazla zaman öncesinden ilk karşılaşmamız Usturlap'la ilgili oldu. Bunun ne olduğunu soracağım. Mevcut gündem ve güncellik içinde Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı göreviniz var. Evet. Bununla ilgili sadece sizin görevinizi değil, bizi neyin neden ilgilendirdiği kısmını soracağım aynı zamanda. Fakat yaşamakta olduğumuz bir hayat var. Nesiller el ele kol kalı aslında tam olarak bir tarihi kronolojik yapı gibi, bir takvim gibi. Şunlar geldi, bunlar gidiyor filan geçmiyor. İç içe geçiyor. Bunlar halka halka iç içe geçiyor. İç içe geçen ama hızla da akan bir dönemde sizin bize yol göstericiliğinize ihtiyacımız var.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ki öyle. Ama bizim yolumuz neden, nasıl kesişti? Bir de siz tam olarak yani bütün vazifelerinizle birlikte neyle ilgili dertlisiniz? Amacınız ne?
1: Evet, çok aslında yıllar önce bir büyüğüm bana şey demişti, bir insanın kendine sorabileceği tek ve yegane soru vardır: Allah'ım benden muradı ne? Amacım Allah'ın benden muradını keşfetmeden ölmemek. İnşallah Allah'ın benden muradını keşfederim ve onu bu dünyada gerçekleştirip saliha bir Müslüman olarak can veririm. Amacım o. Amacımıza varmak için karşımıza hayat bir şeyler getiriyor. Allah bir şeyler yolumuza çıkarıyor. Ve orada da mümkün oldukça, hani bir hadis-i şerif var ya, iman 70 kattır, en alt seviyesi yerdeki taşı kaldırmaktır. Böyle yerlerdeki taşları kaldırmaya gayret ederek yürümeye çalışıyorum. İşte derdiniz ne dediniz? Derdim bana derman olsun diye Usturlap'ı kurdum. Sizinle de ilk yıllarında tanışmıştık, davet etmiştiniz, sağ olun. İlk önce çocuklarla çalışmalar yaparak başladım. Yani ben matematik eğitimi almıştım yurt dışında. İşte Türkiye'ye döndüm. O zaman şu an 16 yaşında olan oğlum 2 yaşındaydı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ama bir şeylere, böyle bir güzellikler dünyada olsun istiyordum. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. O zamanki ilmimle, işte pedagojiden anlıyordum, işte bilimden anlıyordum. İyi bir bilim okuryazarıyım. Hani ben bunu nasıl toplumsal bir değere dönüştürürüm diye düşünürken derdimin dermanı olarak Usturlap'ı kurdum. İlk önce çocuklara eğitimler tasarlayarak başladım. İlk öğretmeni bendim Usturlap'ın. Yani on binlerce çocukla astronomi eğitimleri, matematik eğitimleri, doğa eğitimleri sahada, ormanlarda gerçekleştirdim. İşte Orman Keşfleri diye bir proje, hareket başlattım. 300 binden fazla çocuğun Türkiye'nin 7 bölgesinde doğa eğitimine, nitelikli doğa eğitimine erişmesine vesile oldum. Sonra bunları sadece işte proje yaparak ya da bir tek ben eğitim vererek olmayacağını fark ettim. Hani sistematik şeylere dönüştürmek istedim. Programlar geliştirdim. Sonra bunların bir de kentsel öğrenme ortamlarına dönüşmesi gerektiğini düşündüm. İşte tabiat okulları, uzay evleri, bilim merkezleri tasarlayıp kurulumunu yapmaya başladım.
0: Bir saniye, bunlar çok hızlı akışlar. Gerçekten hızlı akışlar. Beni birazcık, yani kusura bakmazsanız sizi azıcık yavaşlatacağım. Çünkü benim buna ihtiyacım. Ben bu kadar hızlı.
1: 10 yılı hemen anlatmak istedim.
0: Ben bu kadar hızlı anlayamam. Daha sakin, daha yavaş. Şimdi bir şeylerin projelendirilmesi, güncel hayata, insani bir bakışla, farklı bir anlayışla bir şeylerin kazandırılması temeli. Yani lisans eğitiminde mi atılıyor, mizaçla mı ilgili? Neden oluyor böyle bir şey? Neyi arıyordunuz? Neyin doğru yapılması için bir çabaya ihtiyaç vardı? Evet.
1: Ya aslında bunu ben kendim de düşündüm. Ya ben niye böyleyim? Bana şey diyorlar, sen niye böylesin? Aslında ufak bir cevap buldum gibi. Yani hala tam net emin değilim ama arıyorum cevabını, niye böyleyim diye. Hani niye bu kadar her şeye bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ben galiba çocukken erişemediğim, çok meraklı bir çocuktum. Çok soru soruyordum, çok okuyordum. Allah razı olsun, babam gerçekten güzel bir kütüphanemiz vardı. Büyük düşünürlerin hepsini erken çocukluk yaşlarımda evimde kütüphanede okudum. bütün çocuklar benim gibi bunlara erişebilsin istiyorum sanırım. Bazı şeylere de erişemedim. Çok zor uğraşmam gerekti onlara kavuşmak için. Türkiye'nin çocuklarının bütün bunlara nitelikli bir şekilde ve eşit bir şekilde, rahat bir şekilde erişilebilir olsun istiyorum bunlar. Bilime, sanata, düşünceye, kendilerini keşfetmelerine imkan bulsunlar istiyorum. Tamam. O yüzden de böyle stratejik bir şekilde büyüte büyüte gitmeye çalışıyorum etkiyi.
0: Tamam. Yani toplumsal olarak ortalama şartlar içinde, daha iyisine ulaşalım ideali içinde arayış çok makul, mantıklı görünüyor. Hikayenin şurasına girmezsem olmayacak. Siz benim merakımı paylaşan başka çocuklar da erişebilsin. Hani güzel bir kütüphanem vardı ama daha iyisi de olsun diye bir şey istediniz. Hı hı. Fakat siz lisans eğitiminizi Türkiye'de almadınız.
1: Evet.
0: Neden?
1: Ben 16 yaşında liseyi bitirdim. Kendi kendime okuma yazmayı öğrenmişim. Babam da bu okuyor deyip okula göndermiş. 5 yaşında başlamışım. Lise 2'ye giderken, daha doğrusu liseye başladığımda Türkiye'de 28 Şubat diye bir olay var biliyorsunuz. Bütün Türk halkının hayatlarının içinden geçip gitmiş bir postmodern darbe. Hala etkilerini birçok insan etkileriyle yaşamak zorunda. Kimisi güçlenerek psikolojik olarak daha dayanıklı bireyler olarak çıktı. Kimisi de çıkamadı. O yüzden hani acı bir süreç aslında. Hepimizin ciddi orada acıları, sıkıntıları var. Kimileri bu acıları kendine gerçekten yakıt yaptı ve hani güçlenerek ilerledi. Ben onu yakıt yapanlardan olduğumu düşünüyorum. Ama bir yandan da hala o şey, şimdi modern tabirle travmalarımız tetikleniyor diyorlar ya. Yani ben de insanım. Benimkiler de tetikleniyor yani kimi zaman. Ben o yüzden hicret etmek zorunda kalan bir insanım. Viyana'ya gittim. Avusturya'da okudum. 2000 yılında.
0: Bölüm neydi? Ne
1: matematik okudum. Pure mathematics, yani saf bilimsel matematik okudum. Üstüne yüksek lisans yaptım Fourier analizi konusunda. Pedagoji alanında eğitim aldım. Postgraduate study yaptım. İşte astronomi çok seviyordum. Gençlere hep şey tavsiye ediyorum. Bir şeyi seviyorsanız onun temel eğitimini alın. Yani ben öğrencilere ders veriyordum. Oradan kazandığım parayla işte gidip ders alıyordum. Yani sertifika programlarına katılıyordum. Yani en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırım bence. Ve yediğimizi içtiğimizi unutuyoruz. Ama gezdiğimizi, gördüğümüzü, deneyimlediğimiz şeyleri unutmuyoruz. O yüzden hani böyle neyi seviyorlarsa, ilgileri neredeyse, meraklarını ne cezbediyorsa tabii ki hayırlı ve iyi olanlarını. Çünkü hayırsız ve kötü şeyler de merakımızı cezbedebilir. Bizim sağlığımıza ya da zihinsel ve ruhsal iyi oluş halimize zararlı olan şeyleri de merak edebiliriz. Burada irademizi kullanıp hayır dememiz gerekiyor. Faydalı olan şeylerde de, yani bunu biliyoruz hangisi faydalı. Onlarda da işte bilim, sanat gibi.
0: Teşviklerin hepsi vakit harcamamız ama nasıl gerekiyor. Devam edecek? Yani hangi yoldan kendini var, evet, etmeye devam edecek?
1: Bu orada her eğitim zaman alsınlar. Bir... Yani sırf kariyer için eğitim almasınlar. Ve bu çağda, şu an yaşadığımız çağda bence şey çok önemli. Çok rahat daha doğrusu. Nitelikli eğitime erişebiliyorsunuz artık. Yani biraz interneti, hı hı hı, elinde bir internete bağlanacak cihazı olan bir insan çok kötü şeylere de erişebiliyor. Çok güzel, çok hayırlı, çok faydalı içeriklere de erişebiliyor. Orada işte o irademiz kullanıp hayırlı güzel olana gitmek lazım.
0: Buraya geleceğiz çünkü gerçekten hani bu tanıtımı izleyenlerimize paylaşırken benim hayatım artık bunun üzerine kuruldu diyebilirim Sümeyye Hanım. Yani Haf ve Reca'nın hayatın bu kadar içinde olacağı bir düzlemden geçtiğimizi ben fark etmemiştim. Hı hı. Ama gerçekten endişeyle ümidin arasında yürüyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bir tarafımız hani salt tehlike, bir tarafımızda gerçekten çok iyi şeylere inanmak eşiğinde geçip gidiyor bu hayat. Böyle, hı hı, bir durumdayız. O kısma geleceğiz. Çünkü içinden geçtiğimiz dönemle ilgili biraz daha zihnimizi berraklaştırmaya ihtiyacımız var. Berraklaşır mı bilmiyorum, hı hı, ama daha fazla veriye, neyi nasıl kullanacağımızı biraz daha fazla öğrenmeye ihtiyacımız var. Ama sizin hikayenizde şunu merak ediyorum. Diyelim ki lisans eğitimini almış olduğunuz o alanda, hı hı, pure matematik diye söylediniz. Hı hı. Bunun yolu, buradaki karşılığı, mesela bugün içine girmiş olduğunuz sosyal projeler miydi? Hı hı. Yoksa yani ne olabilirdi? Siz bugünkü hayatı hangi aşamalarından ve ne sebeplerle hala derdinizin peşindeyim farkındaysanız. Neyi dert edinerek, neyi neyle çözebileceğinizi ümit ederek seçtiniz ve yürüdünüz. Ne oldu?
1: Bana şeyi çok soruyorlar. Genelde insanlar kariyer yollarını çizerlerken ya da üniversiteye işte eğitim bölüm seçerlerken şey yapıyorlar, işte mesleğim olsun. Hani bunu okuyayım ve bir bu alanda ben rızkımı kazanacağım, işte paramı kazanacağım, bir düzgün bir işim olsun ve buradan işte bir hayat kurayım kendime gibi. Bizim maalesef hani yani benim gençlik yıllarımda özellikle işte 15-16 yaşındayken stratejik olarak böyle hedef koyup da ben işte şu an bu hedefi koyayım, doktor olayım, avukat olayım, kariyer yapayım. Ya ben üniversite sınavına gireyim. Hani benim hedefim oydu, üniversite sınavına gireyim. Hani beni alsınlar, gireyim oraya. Şimdi sonra girdim, puan gelsin. Puan geldi, ne seçebilirim? İşte başörtümle okuyabileceğim bir bölüm olsun. İşte hangi üniversite var? Bu var. İşte orası beni alacak mı?
0: Alemdaroğlu'nun rektör olduğu İstanbul'a giremem de işte, gibi.
1: Ben işte açıkça söylüyorum. İşte Üniversitesi'ne gidebilirim. Evet, çünkü orada okuyabilirim gibi bir kariyer yolum olduğu için. Açıkçası bunu ben bu dediğiniz soruların cevabını böyle düşünecek bir vaktim bile olmadı. Büyük ihtimalle benim yaşıtım olup benim yaşadığım sorunları, sıkıntıları yaşamış olan bütün kız ve erkek kardeşlerimin de olmamıştır diye düşünüyorum. Yani onlar da benim gibi böyle hayat ne getirdiyse oradan en iyisini yapmaya gayret etmişlerdir. Sonra matematik iyi anlıyordum. Matematikçiydim yani, böyle lisede güzeldi, anlıyordum.

0: matematik okudum. Ama ben bunun Allah'ın bana lütfu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben matematik, 10 yıl matematik eğitimi aldım. Ben düşünmeyi öğrendim. Yani benim şu an beynim gerçekten düşünmeyi bilen bir beyin. O yüzden ben bunu şu an toplumsal fayda üretmek için kullanıyorum. Yani iyi düşünmeyi bilen bir beynim var ve yaşadığım şeyler var. Çocukları çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Bütün bu elimdeki bütün becerileri bir araya getirip ben bunu nasıl, ben sivil toplum başarısının örneği bir insanım. Bunu hep söylüyorum. Şu an 3 tane sivil toplum kuruluşunun bir tanesinin kurucusuyum. 3'ünün de yönetim kurulu üyesiyim. İşte bir tanesinde başkan yardımcısıyım. Bu kadar sivil toplumu önemsememin sebebi şu an ben okuyabildiysem, buraya gelebildiysem bu sivil toplum kuruluşları sayesinde. Yani siyaset, işte politik türbülanslar, işte dünyada yaşanan problemler her zaman vardı. Hı hı. Yani dünya kaç milyar yıldır var? İnsanlık işte 70 bin ila 100 bin yıldır olduğu tahmin ediliyor biyolojik olarak. O kadar yıldır sorun
1: 12
0: var.
1: 12 bin yıldır düzen vesaire. Yani filan. Evet. Ama buraya kadar geldiğimizde hikaye.
0: Evet. Yani elimde olan şeylerle bir araya koyduğumda, o kutunun içine attığımda ben buradan nasıl güzel bir değer çıkarırım dediğimde ortaya sivil toplumda işte fayda yaratmaya çalışan ve mesleki olarak da toplumsal öğrenme anlamında nitelikli projeler yapan bir birey olursam ben kendimden mutlu olacağıma ikna oldum yıllar önce ve bu alanda çalışıyorum istikrarlı bir şekilde.
1: Hangi boşluk vardı? Usturlap çatısı altında veya ismi altında neyin fayda getireceğini düşündünüz? Ne yaptınız orada?
0: Ben şeyi fark ettim. Bizim toplumumuz her ne kadar söz olarak böyle çocukları çok seviyoruz, işte canımız bağrımıza basıyorsak da biz çocuk dostu bir toplum değildik.
1: Ne demek bu?
0: Mesela en basitinden.
1: Çünkü bu söylediğiniz evet, şey öyle. İncitici.
0: Beni harekete geçiren şey bu oldu. Mesela bizim işte 15 yıl önceden bahsediyorum, 16 yıl önceden bahsediyorum. Bizim yerel yönetimlerimiz işte ne bileyim çocuk odaklı büyük yaygın halk kitlelerine hitap edecek projeler yapmıyordu. Hmm. İşte bizim üniversitelerimiz çocuk odaklı çalışma yapmıyordu. İsmini vermeyeceğim şimdi, rencide etmeyeyim. Bir tane önemli bilimsel kuruluşumuz, ben 2012 yılında Türkiye'ye döndüğümde, tabii bu öyle Avrupa'dan gelmiş olmanın verdiği şeyle, aymazlıkla diyeyim. Hemen aradım orayı. Dedim ki ben dedim işte matematikçiyim, astronomi eğitimi aldım, işte pedagoji eğitimim var. Ben gönüllü olarak sizin kuruluşunuzda gelip çocuk programlarınızda gönüllü hizmet etmek istiyorum işte. Hafta sonu mu var, ne zaman var diye.
1: Yok.
0: Telefonda bana şey dedi yetkili. Hanımefendi, burası bir bilim kuruluşu, çocuğun burada ne işi var dedi ve kapattı telefonu suratıma. Geçen yaz.
1: Ya tahminde bulunmak istemiyorum.
0: Ama geçen yaz o kuruluş çocuk etkinliği yaptı. Bütün arazisini çocuklara açtı ve çok güzel çalışmalar
1: şimdi,
0: yaptı.
1: Demek ki mı söyleyeceksiniz bana bunu?
0: Sana özelden söyleyeceğim. Peki, tamam. Zeynep Hanım. yani 15 yılda demek ki ben şöyle düşünüyorum. Demek ki ben ve benim gibi çocuk dostu, doğa dostu, bilim dostu olan insanların yaptığı çalışmalar, ben bir kişiyim, yüzlerce insan var böyle Türkiye'nin dört bir yanında, bu insanların yaptığı şeyler, ben bunu şeye benzetiyorum, bir arılar bal yaparlarken bir işte peteğin içinde her biri bir ucundan başlıyor, kimse şey demiyor, evet ben buradayım, sen yandaki peteği yap demiyor, herkes bir ucundan yapıyor ama
1: pro
0: o petek doluyor,
1: bir şey değil.
0: Evet, o bal oluyor şey yani değil, evet. Hep birlikte dolduruyorlar, ben öyle düşünüyorum, güzellik, iyilik yapan insanlar her biri kendi köşesinde güzelliğin, iyiliğini yapıyor, bazen belki şöyle düşünüyor, ya bu kovanın içinde bir arı ben miyim, işte hiç başka arı yok mu gibi düşünebiliyoruz biz insan olarak. Arılar böyle birbirlere çok iletişim halinde olduğu için bizde o kolektif bilinç maalesef insanlarda olmayabiliyor. O yüzden sivil toplumu çok önemsiyorum. Çünkü orada bir araya gelip masaya oturduğunuzda ben de bunu yapmak istiyorum, ben de bu değeri üretmek istiyorum. Mesela burada Yeşilay'dan örnek verebilirim. Yeşilay'ın 160 binden fazla gönüllüsü var. İşte o gönüllü çalışmalarında o masanın etrafında oturduklarında her biri başka dünyanın insanları. Ama o masaya oturduklarında hepsi aynı dertle yanan insanlar ve birlikte değer üretiyorlar. Hep birlikte o kovanın içinde o balı üretmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten o balı yiyen insan şifa buluyor. O yüzden hani biraz böyle hani iyiliğe, güzelliğe odaklanmak ama biraz da o kolektif bilinci yaratmak için de bir araya geleceğimiz yerlerin toplumda çoğalması gerekiyor. Bunu da devletten beklemememiz gerekiyor. Bunu bizim
1: sivil toplum mu hala?
0: Ben öyle düşünüyorum. Ben sivil toplumun devletten güçlü olduğuna çok kalben inanan bir insanım.
1: Talep oluşturacak en azından yani.
0: Evet
1: yani
0: ve devleti zorlayabiliriz bir şeylere.
1: Evet, talep oluşturacak.
0: Yaptığımız hareketlerle, yarattığımız değerle...

0: Yöneticileri bir şeylere zorlayabiliriz. İlla eylemlerle, kavgayla, gürültüyle değil, yapılan güzelliklerle de zorlayabilirsiniz.
1: Bu arada, antre parantez, reji isyanda, yönetmenim şu anda isyan ediyor ve bütün reji, yani o

0: Biz Türkiye'nin hikayesini kendi hayatlarımızda, kişisel, bireysel meselelerimizde, hikayelerimizde biliyoruz. Ama yaşayarak, ama aile içinden şahit olarak, hı hı, ben sizinkini biliyorum. Hı hı. Yakın arkadaşlarımdan biliyorum, kendi hikayemden biliyorum. Hı hı. Siz dışarıda, ben içeride bir şeyler yaşadık.
1: Evet.
0: Bize hiç açılmayacak kapıların hayalinde kurmadan buradayım ve ben yaşıyorum deyip yaşadık. Bazen şunu sorguluyorum, siz hiç bunu sorguladınız mı bilmiyorum. Bana vaat edilmemiş bir geleceğe niye hazırlandığımı ben bilmiyorum.
1: Evet.
0: Açılmayacak üniversite kapısının önünde sınav için niye beklediğimi bilmiyorum.
1: Evet.
0: Sınav sonucunu beklerken oraya girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Sınava ama alınıp alınmayacağımı bilmiyorum. Bütün bunların,
1: evet,
0: içinde biz yaşamaya devam ettik ve hayatta kaldık.
1: Evet, ama işte biraz insan olmak da bu bence. Yani sabır ve o ümit insanı çalışmaya devam ettiriyor. Benim babam yıllar önce bana şey demişti, çok bunu hep anlatırım herkese. Ve bana gerçekten güç veren bir şeydi. Kızım demişti, sen bu ülkeyi, işte yöneticilerini, işte siyasi konjonktürü tek bir tane çocuk değiştirebilir misin? Ben de ağlıyordum. Değiştiremem demiştim. Demişti ki peki ne yapabilirsin? Bilmiyorum demişti. Bu önündeki kitaba çalışabilirsin demişti. Kimse, şu an seni engelleyen var mı? Yok.
0: Ne,
1: ben o zaman oturdum, onu çalıştım yani. Her gece oturdum o masaya ve ona çalıştım. Girip giremeyeceğim belli olmayan sınava çalıştım.
0: O
1: yani
0: çok,
1: o önemli bence.
0: Bir
1: gitmek yani, durmamak, böyle yıkılmamak, oraya devam etmek. Ya bu aslında en ağır yaşanan savaşlardan tutun da o devam edenler zaten bir şeyleri sonrasında, onlar geçiyor çünkü hayatta her şey geçiyor. Ben Hiroşima'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Çünkü müzesinde bir şey var, yerleştirme var. Şehir yerle bir olmuş, hiçbir şey kalmamış. Tek bir bina kalmış. O da bırakmışlar zaten öyle. Onun dışındaki her şey tuzla buz olmuş. Ama 20-30 yıl sonra bütün şehri yeniden inşa etmişler, kalan insanlar. Yani burası yerle bir oldu, burayı terk edelim, buradan daha bir şey olmamız dememişler. O yüzden ben, hani şu an bazen gençler şey diyor ya, işte buradan gidelim, buralar çok kötü. Ya hiçbir yer hiçbir zaman çok güzel değil. Her yer her zaman ya çok kötü ya da orada gerçekten inanacak, yeşertilebilecek çok şey var. O yüzden böyle o hep çok kötü şeylerin konuşulmasına ve gençlerin böyle gereksiz yere ümitsizliğe itilmesine çok karşıyım. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zorluklar var hayatta. Hepimizin hayatını belli anlarında refah anları oluyor, belli anlarında yıkım anları oluyor. Önemli olan onu uzatmamak ve ayağa kalkıp ne yapabiliyorsak o an onu yapmak.
0: İlginç gelen şeylerden biri tam da bu işte. Şimdi bu, ister kişisel hikaye olarak alalım, ister Türkiye'nin hikayesi olarak alalım, Türkiye'nin konjonktürünün 90'lardan 2010'lara 20'lere nasıl değiştiğinin şahidiyiz bizler.
1: Evet.
0: Yani ilk gençlik, çocukluk, ilk gençlik ve bugünkü yaşımıza gelinceye kadar. Ama aynı zamanda dünya durduğu yerde durmuyordu. O esnada hani milenyum denen bir şey yaşandı. Dijital devrim denilen bir şey yaşandı.
1: Evet.
0: Bu pek çok kavramın yeniden tanımlanmasının kapısını araladı. Biz kendi varoluş mücadelemizi, siz hatta, yani siz kendi mücadelenizi verirken dünyada bir değişim sürecinden geçiyordu aynı zamanda. Ve yeni nesiller geldi ve hız o kadar baskın karakter haline geldi ki sizin zorluğunuzu anlatmanın güçlüğü ortaya çıktı yeni nesillere. Çünkü o hız içinde tanınmayan, bilinmeyen,
1: evet, büyük teknoloji şirketlerinin olmadığı bir çağ hayal bile edemiyorlar.
0: Evet.
1: Yani arama motorunun olmadığı, işte şimdi isimlerini söylemeyeyim markaların, bir sürü herkesin bildiği malum işte video siteleri, işte sosyal medya sayfaları, arama motorları ya da yapay zeka firmaları, bunların olmadığı bir çağ hayal edemiyorlar. Yani disketler, ben oğullarıma disket göstersem şu an, bu ne işe yarıyor derler yani.
0: Disketin ömrü ne kadar kısaydı değil,
1: evet,
0: mi? Birkaç,
1: evet, yıl. Ben kullandım üniversitede mesela.
0: Yani disketlerimiz vardı. Evet. Flash bellekler, bir, evet, şeyler falan vardı. Şimdi hiçbirine, evet, ihtiyaç, evet, yok. Onlar çok kısa süreli şeylerdi. Ansiklopedilere gelmiyorum,
1: evet,
0: bile. Yani o basılı olanların kütüphanemizde bir prestij eser olarak yer aldığı,
1: evet,
0: yıllara hiç gelmiyorum bile.
1: Çok şimdi, eski zaman değil yani bunlar.
0: Değil.
1: Şurada 20 yıl öncesi.
0: Anlatamayız ama,
1: evet,
0: çünkü 20 yıl öncesi dediğiniz insanlar bugün zaten 20 yaşında.
1: Evet.
0: Yani onlar doğmuştu ya da doğmamıştı.
1: Evet.
0: Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi adapte olmak bizim meselemiz.
1: Hı hı.
0: Yani dijital yerlilerin.

0: dünyasına adapte olmak bizim meselemiz. Biz eski dünyanın çocuklarıyız. Ama onu da biliyoruz. Bugün gelişmekte olan şartları da biliyoruz. Bir taraftan bir dil kurulmaya çalışılıyor ve onu da yakalamaya çalışıyoruz. Onlara anlayacakları, benimseyebilecekleri bir dil inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Ben 80 neslinin adaptasyon konusunda insanlık tarihinin en adaptasyonu yüksek nesli olduğunu düşünüyorum.
0: İyi miyiz?
1: Her şeyi yaşadık. Yani en manuel, ben üniversitede nasıl ifade edeyim? Böyle şey bilgisayarı gördüm, bir oda bilgisayar ve siz kodlayabilmek için delik açarak işte şeyi kartı sokuyorsunuz ve kod yazıyorsunuz. Yani o bilgisayarı da gördüm, işte CD çaları da gördüm, disketi de gördüm, işte kaset de gördüm. Yani hani bütün o teknolojik gelişimlerin hepsini biz yaşadık. Bir daktiloyu görmedik herhalde, bilmiyorum, daktilo hatırlamıyorum.
0: Nostalji hani daktilo... olsun diye ben onu bile almıştım.
1: Siz onu da görmüşsünüz.
0: Tabii tabii.
1: Yani hani her şeyi gördük ve şu an yapay zeka kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Hani anlamıyoruz, nasıl çocuğum bunu bize göster demiyoruz yani. Hani onu da kullanıyoruz. O yüzden en adaptasyonu yüksek neslin 70'lerin sonları, 80'ler ve sonra işte bir 90'ların başına kadarki neslin o 80 nesli diyeyim. Gerçekten adaptasyonu yüksek bir nesil olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bu hayat yaşamaya devam ederken baskın ruh hali endişe mi, umut mu? Buradan bir yerlere geleceğiz ama.
1: Kendi özelimde umut. Ben özellikle 40 yaşımdan sonra kesinlikle artık endişe, yani şöyle bir stratejim var benim. Bir şeyi endişe edeceksem de bir gece endişe ediyorum. Yani artık sabah kalktığımda artık endişe etmeyeceğim diyorum. Evet, ne yapıyoruz? Yani tamam, endişe ettik, gece endişelendik, çok üzüldük. Şimdi kalktık, sabah oldu ve şu an ne yapacağız? Yani günlerce endişe etmenin bana bir faydası yok. Hiç kimseye de faydası yok.
0: Bir dizi karakteri vardı, İsmail abi diye. Tamam, üzüldüm bitti. Üzüldüm bitti, tamam şimdi ben akşama kadar üzülemem ki diyor yani.
1: Evet. Ben katılıyorum İsmail abiye. Bence öyle yapmamız gerekiyor.
0: Akşama kadar üzülemeyiz, ne yapacağımız. Evet.
1: Bir de 40'tan sonra yokuş aşağı diyorlar ya. O yüzden böyle çok vakit böyle endişelenerek işte kendini böyle yataklara atarak bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani yapabileceğimiz şeye odaklanmak ve orada bir değer üretmeye çalışmak en güzeli. Derdinin dermanını da yine işinde, gücünde, işte neyse yaptığın şey, orada aramak en hızlı çözüm yolu oluyor çoğu zaman.
0: Bir şey soracağım. Bu böyle keskin bir cevapla ortaya konulabilir mi? Onu bilmiyorum ama yüzyıllar boyunca inançla bilim birbirinden ayrıldı ya. Özellikle de 19. 20. yüzyılda, yani ya birini ya birini seçmek durumundaydın. Hı hı. Şimdi benim bilimin tarihine de kendisine de büyük bir ilgi ve iştiyakla yönelmiş bir insan var. Ama aynı zamanda inançlı da bir insan bir taraftan.
1: Elhamdülillah.
0: Çelişkisi var mı bu işin, nasıl birleştirilebiliyor? Şunun için soruyorum. Gümbür gümbür karşımıza gelmeye devam ediyor. Hı hı. Endişe açısından söylemiyorum bunu. Hı hı. Ama realite aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Riskin ne olduğunu bil. Hı hı. Tedbirini de al. Hı hı. Çünkü inançla çelişmiyor bu bir yönüyle yani. Hı hı. Aksine inanç da diyor ki sen kul olarak tedbirini al. Hı hı. Bu söylemlerin hiçbiri birbirini kesmiyor. Hı hı. Aksine tamamlıyor. Ama bütünleştirirken, bir araya getirirken nasıl bir yol izleniyor? Bilim bir tarafa çekiyor mu? İnanç bir tarafa çekiyor mu? Hı hı. Çelişiyor mu, buluşuyor mu?
1: Kendi özelimde konuşacağım. Kesinlikle bir İslam alimi ya da işte o konularda bilgisi olan bir insan değilim. Ben Sümeyye olarak bunu içimde nasıl bir arada tutuyorum'a cevap vereceğim. Benim metafizik sağlam kabullerim var. Şimdi bir matematikçi olarak şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Matematik de kabuldür. Yani Zermelo-Frenkel, biraz şey, hiç bilmiyorum televizyona uygun mu bunlar ama Zermelo-Frenkel aksiyonları diye aksiyonlar var matematikte. Bütün matematiğin temelinde yatar bu aksiyonlar. Bunları kabul edersiniz. Bunları böyle sorgulamazsınız. Aa işte acaba şöyle mi böyle mi demezsiniz. Bunlar kabuldür. Bunları kabul edersiniz. Ve tüm matematiği bunun üstüne kurarsınız. Bilimler de matematiğin üstüne kurulu. Yani fizik yapabilmeniz için matematik yapmanız gerekiyor. İşte kimyanın işte birçok formülleri için matematik yapmanız gerekiyor. Şu an felsefe yaparken bile matematik yapmanız gerekiyor. Yani her şey aslında dünyada bir kabul üstüne kurulu. Şimdi bunu kenara koyalım. Benim metafizik inanç şeylerimi inşa edebilmem için kendime kabul ettiğim

0: bir zemin var. Bu İslam dini. Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim bana indi diyor.
1: Onun taşıdığı var.
0: Ben ona inanıyorum insan olarak ve Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna da inanıyorum. Ve ona uygun yaşamaya gayret ediyorum. Yani mükemmel yaşamıyorum tabii ki. Bu benim metafizik, benim bütün hayatımı işgal eden bir düşünce. Yani Müslümanlık, yani böyle hani çok özet, ben böyle anlıyorum. Yani ben bunu kabul ettim. Artık bu kabullere göre yaşamam gerekiyor. Çünkü bir ahiret olduğuna inanıyorum. O zaman ahlaki, yaşamımın ahlaki zeminini bunun üstüne kurmam gerekiyor. Şimdi bilim burada nerede? Bilim, en böyle uzatsanız, geçmişe itseniz, işte insanlar ne zaman matematik yapmaya başladı? İşte milattan önce 20 binli yıllarda, işte Afrika'da ilk medeniyetler ortaya çıktığında, işte kemiklerin üstüne çentik atmışlar falan. Yani bu zaman ortaya çıkmış. İnanç da insan ne zaman vardıysa vardı. Yani bilimden önce vardı zaten. İnsanlar bir şeylere metafizik kabullerle ilerliyorlardı. Hatta bilim, son 200 yılı kenarda bırakırsak, eski bilim insanlarına bilim diye bir şey, çok bizim şu an modern bilim olarak kullandığımız, kabul ettiğimiz şey çok yeni bir kavram insanlık tarihinde. O eski bilim insanları, bizim bugün geçmişe atıfla bilim insanı dediğimiz kişilere aslında doğa filozofu diyorlar. Filozof diyorlar yani. Hmm. Hani bir normal filozoflar var, bir de doğayla uğraşan filozoflar var gibi yani. Hani sadece düşünsel filozoflar var. Bir de işte Newton mesela kendisine doğa filozofu diyor. Hani ben bilim insanıyım demiyor.
1: Fiziğin bilimin temelindeki
0: evet,
1: adam.
0: Ve sadece bir dalla yani uğraşmıyorlar bunlar. Hezarfen insanlar, evet, evet. Bir sürü şeyle uğraşıyorlar. Böyle ben fizikçi olayım. Bu çok modern bir şey. Yani yeni bir şey. Bir şeylerin böyle ayrıştırılması, işte çok spesifik konularda incelenmesi, böyle mikroskobik olarak böyle detay incelenmesi aslında insanlık tarihine baktığımızda yeni ortaya çıkmış yeni bir şey. O anlamda hani ben bilimsel metodu iş yaparken çok kıymetli buluyorum. Ama orada çok güzel, önemli bir nüans var. Bilimsel metot her şeyin cevabı değil. Ben bunu hayatımın her yerinde ve bilimsel yaptığım işlerde de görüyorum. Yani bilimsel metodun dünyada ne kadar sorun varsa hepsinin çözümünü verir. Bu önerme doğru bir önerme değil. Bunu ispatı yok.
1: De değil.
0: Gerçekçi de değil. O yüzden her zaman metafiziğe yer var. Ve başkası başka bir metafizik kabulle hayatını inşa edebilir. İşte ben bununla inşa ediyorum. Burada böyle hani bilim onunla kavga ediyor. İşte bir bunu bir hani insanların günlük hayatı için diyorum. Filozoflar ya da işte düşünürler ya da kelamcılar, işte ne bileyim bu metafiziği meslek olarak yapan insanlar bunu tartışmalarını akademik olarak verebilirler. Ben o değilim ama.
1: Bir de geçen yüzyıldaki kadar kavgalı değil galiba bu disiplinler arasılık ve birliktelik.
0: Ya şu an zaten kuantum mekaniği, yani son yüzyılda kuantum mekaniğinde yaşanan fizikteki gelişmeler öyle yerlere gitti ki benim çok yakın bir arkadaşım kuantum mekaniği çalışıyor Viyana'dan. Onunla da geçen yaptığımız bir sohbette kendisi de söylemişti. Eksperimental, yani deneysel fizikçiler teorik fizikçilere siz büyü mü yapıyorsunuz diyor. Yani hani bu şu an bilim insanları da birbirlerine ya bu nasıl teoriler bunlar, bu hani algılayamıyorum ben, bu hani teorik bilim yapan insanlara, fizikçilere özellikle kuantumda ileri sürdükleri teorileri deneyde çıkaran bilim insanları, bunun biz deneyini nasıl yapacağız ya, bu nasıl bir düşünce diye hani bir isyan dönemi de yaşanıyor. 100 yıl önce de bu matematikte yaşanmış. Yani hani bu bilim işte onunla çelişir, bununla çelişir, bunlar doğru kabuller değil. Bilimin derdi o değil zaten. O yüzden hani bunun için böyle gerilip de kavga etmeye gerek yok bence. Lüzumsuz kavgalar.
1: Peki o bütünlük içinde şu anda gündeminizde neler var? Bizi gerçek anlamda dikkatimizi yönelteceğimiz şüphesiz tek bir odak noktası değildir bu çeşitlilik içinde. Ama en azından sizin vizörünüzden ne görünüyor? Sizin ilgi alanınızda ne var? Bu fuzuli şeylerle vakit harcamayalım, şuraya dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz noktalar neler?
0: Şu an yaşadığımız çağda uyaranlar çok fazla. Hem kendi nefsime söylüyorum, hem özellikle çocuklarla çalışan, anne baba olan ve çocukların yetişmesi için görev alan bütün toplumsal ekosistemimizin içindeki sosyal ekosistemde çocuklara hizmet veren bütün ve gençlere, bütün herkese bunu söylemek istiyorum.

0: Çok fazla uyaran var ve bütün bu uyaran saldırısı altında gençlerin, çocukların nitelikli içeriklere maruz kalması için biz yetişkinlere çok görev düştüğünü düşünüyorum. Bu şu an bu şu demek değil. İşte ne bileyim hani çocuklara şunu yasaklayalım, bunu yasaklayalım,
1: Ha,
0: gençleri
1: denetim mi bunun yolu? Alternatif üretmek
0: her
1: mi?
0: şeyi
1: Nedir?
0: engelleyelim, hiçbir şeye bu değil. Ama bir şekilde onların olduğu yere gidip neredelerse ve nereye gitmeye çalışıyorlarsa oraya gidip orada nitelikli içerik üretmeye başlamamız gerekiyor. Yani çocuklar işte belli oyun işte platformlarının içinde sosyalleşiyorsa bizim gibi nitelikli içerik üreten insanların gidip orada da içerik üretmesi gerekiyor. İşte çocukların, gençlerin geleceğin dünyasında bilim okur yazarlığı çok önemliyse, mesela ben kentsel öğrenme konusunda birçok proje yapıyorum. O zaman benim bunu yaygın genç ve çocuk kitlelerinin erişebileceği şekilde bütün hem kamuda hem kamu dışında nasıl daha yaygınlaştırabilirim diye çalışmam gerekiyor ve bunu bu çağın ve geleceğin çocuklarının ilgisini çekecek şekilde yapmam gerekiyor. Benim ilgimi çekecek şekilde değil. Yani bir şeyi benim ya da bizim neslimizin 40 yaşındaki insanların seveceği şekilde
1: O zaman
0: yapmamamız
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Peki o zaman yaygın hata ne burada? Yani bir şeye ulaşmaya, yetişmeye çalışıyoruz ve bir dil kurmaya çalışıyoruz ya. Bunu belki birbirinden farklı düşünmek mümkün. Daha doğrusu ulaşmaya çalışan kesim ve kısımlar bakımından. Yani ebeveyn olarak nasıl bir yaklaşımım olmalı? Eğitimciysem nasıl yaklaşmalıyım? Ya da bu alanın toplamına bir şey söyleyeceksem nerede durmalıyım? Nasıl dil kurmalıyım?
0: Birincisi bizim kendi hayatımızda zaten yani en birincisi kendimizin yaşaması gerekiyor. İkincisi ailemizi ona göre dizayn etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü mahallemizi, şehrimizi. Şimdi şehirden genelde şöyle yapıyoruz biz Türk milleti olarak şehirden başlamaya çalışıyoruz. O zaman
1: Daha büyük
0: yoruluyoruz.
1: sınıfım.
0: Diyoruz ki bu ne kadar zor bir problem, ben bunu çözemem. Halbuki küçük bir yerden başlasak, benim çok yakın bir arkadaşım var. Her Çocuğa Eğitim Vakfı diye bir vakfımız var. Ben onun başkanıyım. O vakfın da kurucu yönetim kurulu üyesi. Büşra ismi, buradan selamlarımı iletiyorum. Mesela Büşra şey yapmış. Yani güzel bir örnek, böyle hani vücuda bürünsün diye diyorum. Güzel bir kütüphanesi var. Bütün mahalledeki çocuklara kütüphanesini açmış. Çocuklara kitap ödünç veriyor. Onlar okuyorlar, sonra da oturup çocuklarla sohbet ediyor. Mesela bu çok nitelikli, çok güzel bir aslında proje. Yani bunu birçok insan yapsa, bütün ülkenin her yerinde, anlatabiliyor muyum? Burada çok büyük değer üretirsiniz siz. Ama bir tane insanın yaptığı şey de değerli. Ben mesela aslında kendi evimdeki neyse o değer, onu dışarıya bir dışarıya taşıyorum. Yani gücümüzün yeteceğine yetmeye çalışmamız gerekiyor. Gücümüzün yetmeyeceğine yetmeye çalışıp yorulacağımıza, gücümüzün yeteceği neyse o. Mesela biz şimdi Yeşilay'da bağımsızlık seferberliği diye bir şey başlattık 2 yıl önce. Bunun amacı şuydu. Nasıl bağımlılık endüstrisi bütün kılcal damarlara kadar girdiyse cebimizdeki telefondan bütün bağımlılık türlerine maalesef ki erişebiliyoruz şu an itibariyle. Şimdi her hayıra erişebiliyorsunuz ama her şerre de erişebiliyorsunuz, yani öyle bir alet. Şimdi bu aleti yasaklamak gerçekçi değil, çünkü
1: Çözüm
0: işe
1: değil,
0: yarayan bir
1: evet.
0: şey. O zaman ne yapacağız? Onu faydalı nasıl kullanabileceğini planlayacağız. Biz bağımsızlık seferberliği başlattık. Bunun amacı şuydu: mahalle ölçeğinde şeyler oluşturmak, komüniteler oluşturmak ve o bağımlılıkla mücadeleyi mahalle ölçeğinde yapabilir hale gelmek. Burada kilit taşı bireyler belirledik toplumda. İşte hangi bireyler toplumsal ekosistemin gelişmesi ve iyileşmesi için gerçekten aktive edilirse, güçlendirilirse, biz Yeşilay olarak nasıl onları güçlendirirsek onlar kendi işte o topluluklarında, küçük topluluklarında değer üretebilirler. Mesela yaptık işte çalışma. İnsanlar ilk işte bu bağımlılıkla ilgili, özellikle işte kimyasal bağımlılıklarla ilgili bir şey evlerinde karşılaştıklarında ilk danıştıkları kişiler aile hekimleri, eczacılar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Mahalle ölçeğinde aile hekimini ve eczacıyı diyelim, bilinçlendirmemiz lazım. İşte okulda ilk kim görüyor çocuğun tehlikeye doğru gittiğinde? Öğretmen. O zaman bizim özellikle mesela sınıf öğretmenlerini güçlendirmemiz lazım. İşte spor kulüplerinde ilk kim fark ediyor? Antrenör. O zaman bizim kimi güçlendirmemiz lazım? Antrenörü. Yani böyle hani toplumun kılcal damarı
1: Yani
0: ölçeğindeki
1: sizin
0: bireyleri.
1: bizatihi doğrudan değil, kimle muhatap olacaksa onlara yönelerek
0: Evet.
1: yapacağınız
0: Hani dedim ya,
1: çalışmalar. Evet.
0: çocuklar neredeyse,
1: Evet,
0: gençler
1: evet.
0: neredeyse, bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Onlar böyle bir şeyde bekleyip bir merkezde hadi bize gelin ve biz sizi aydınlatalım. Dünya artık böyle bir yer değil. Sizin insanlara gitmeniz gerekiyor. Ve onların olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Onların toplumsal olarak sosyalleştiği yer neresiyse oraya gidip orada mesajınızı onların istediği iletişim diliyle uygun bir şekilde vermeniz gerekiyor. Yani bu dünyanın insanına konuşmanız gerekiyor. Hani dedim yani benim zevklerime göre değil. Şu an benim 10 yaşındaki oğlumun hayata bakışıyla benim bakışım aynı değil. İnsan olarak aynıyız, hiç değişmiyoruz. Temel ilkeler, biyolojimiz değişmedi. Bu güzel bir şey. Çünkü bir şey geliştirirken bu bizim elimizde. Binlerce yıllık kadim bir bilgiyi biz kullanabiliyoruz. Ama bunun iletişimini yaparken ve mecrayı seçerken bugünün insanını, bugünün çocuğunu, bugünün gencini merkeze onu koymamız lazım. Bu arada herkesi Yeşilay'a gönüllü olması için davet etmiş olayım.
1: Evet, Yeşilay vurgusunu yapalım, çok önemli. Ben açık söyleyeyim, son yıllarda sizin faaliyetlerinizi takip ederken sizin namınıza şu bakımdan yoruluyorum. Belki bundan önceki 10 yıllarda, yani kuruluşunu takip eden 10 yıllar boyunca Yeşilay'ın çerçevesi çok daha sınırlıydı, çok daha belirliydi. Hı hı. Bağımlılık konusundaki bağımlılık alanlarına yönelik ilişkisine dair daha sınırlı bir şeydi yani. Alkol, tütün gibi. Hı hı. Daha sınırlı bir şeyden bahsediyorduk. Bugün bağımlılık tanımlamasını çok genişlettik. Hı hı. Dünya böyle bir noktaya getirdi.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla o tanımın yapılması, yeniden yapılmasını az önce tam olarak söylemeye çalıştığım buydu. Yani sadece sizin kişisel hikayeniz veya Türkiye'nin şartları, hı hı, meselesi değil. Güncel bütün gelişmelerle birlikte biz bütün kavramları, bütün dünya ile birlikte, hı hı, yeniden gözden ve elden geçirmek durumunda kaldık. Mesela Yeşilay da böyle yapmak durumunda kaldı.
0: Evet.
1: Bağımlılığı yeniden tanımladı belki veyahut o temel bağımlılık tanımının içine yeni kavramlar, yeni alanlar, hı hı, eklemek durumunda kaldı. Ve onunla yeni mücadele yöntemleri belirlemek durumunda kaldı. Evet.
0: 106 yıldır Yeşilay var.
1: Evet.
0: Dünyanın bağımlılık konusunda çalışan belki de en köklü kadim kuruluşu. Ben hep söylüyorum, gerçekten bayrağı altında gönüllü bir şekilde çalışmaktan onur duyduğum bir kuruluş. Ama sizin dediğiniz gibi şu an 21. yüzyılın dünyada en önemli 3 tane büyük, hani gelecekte hangi sorunu çözmeliyiz? Bunu çözmeliyiz ki bu sorun sayesinde yüzlerce binlerce sorun ortadan kalksın diye sorsanız bana, bir tanesi bağımlılık. Çünkü üstsel bir şekilde artıyor bağımlılıklar ve hem sayısı artıyor, hem etki alanı artıyor, hem de bağımlılık endüstrisi insanların gönüllü bir şekilde kendi parasını, sağlığını harcadığı bir düşmanla mücadele ediyorsunuz.
1: Müthiş bir eğlence alanı var bir, evet, tarafta, ama söylemeye geldiğimizde şimdi burada yani bahis var, sosyal medya, evet, var.
0: Bir sürü uyuşturucu maddeler
1: var. Çok eğlenceli görünen.
0: Birkaç türdü eskiden, şimdi yüzlerce uyuşturucu madde var.
1: Çok eğlence, ya alışveriş bir bağımlılık.
0: Güzel paketleniyor.
1: Şimdi bunlar çok eğlenceli şeyler ve başlangıçta kişinin kimliğini inşa sürecinde de kendini,
0: evet,
1: var etme sürecinde.
0: Öyle pazarlanıyor.
1: Öyle pazarlanan, hı-hı, şeyler ve çizgi nerede aşılıyor meselesi. Evet. Dolayısıyla sizin dil kurarken neye nasıl dikkat ettiğinizi gerçekten şu bakımdan merak ediyorum. Bir taraftan bunun tanımını cesurca yapabilmek, hı-hı, ama bir taraftan muhatabına ulaşabileceği doğru dili bulabilmek. Hı-hı. Bu ikilem arasında neredesiniz? Buna ek olarak şunu da sormak istiyorum. Biz bazı meseleleri kendi dünyayı bana nispetle çok görmüş, çok tanımış, hı-hı, bir insansınız. Bizim Türkiye olarak genel bir alışkanlığımızdır ama, hı-hı, biz kendimizden ibaret zannederiz hikayeyi. Hı-hı. Bir tehdit ülkemize yöneliktir. Hı-hı. Milletimize, dilimize, hı-hı, dinimize yöneliktir. Halbuki insanlığın bütünüyle ilgili neye tekabül ettiğini her zaman görmeyebiliriz, hı-hı, hakikaten. Dolayısıyla yalnızlaşabiliyoruz, kendimizi yalnızlaştırabiliyoruz bazı mücadelelerde. Hı-hı. Halbuki dünyanın bütününün mücadele etmek durumunda kaldığı, hı-hı, bir dil kurmaya mecbur olduğu bir alandan söz ediyoruz aynı, evet, zamanda. Biz kendimizi bu alan içinde görürken dünya ne durumda, hı-hı, ne tarafa gidiyoruz, nasıl çözüm arayışları bir birliktelik içinde mümkün olabilir ve bunun yerel karşılığı ne olabilir? Son 6-7 dakikamız tamam. içinde olduğumuzda hatırlatarak söyleyeyim.
0: Türkiye'de bizim yaşadığımız büyük toplumsal sorunların neredeyse tamamı aslında dünyanın da sorunları. Dediğiniz gibi biz böyle sanki

0: sadece Türkiye'de bu sorunlar var gibi. Mesela eğitimden hani bağımlılığı kenara koyuyorum şimdilik. Eğitim. İşte eğitimi çok eleştirilir Türkiye'de. Hı hı. Kim ne yaparsa yapsın asla hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Hep bir sıkıntılıdır yani. Dünyada da böyle. Yani çok az ülkede hani insanlar evet ya bu eğitim süper oldu şu an biz harikayız. Yani belki de yoktur yani. Şu an en pazarlanan ülkeler bile gidin o ülkelerin yazılarını okuyun. Onlar da eleştiriyorlar. Yani eğitim bir problem mesela dünyada. Çünkü gerçekten şu an bir sohbete başlamadan önce kameralar kapalıyken konuşmuştuk ya. Garip zamanlar.
1: Evet. Hani enteresan zamanlar, evet. Yani tuhaf zamanlar.
0: Evet, o tuhaf zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Öyle bir şey, böyle bir vadi, tuhaf zamanlar vadisinin içinde insanlık olarak ilerliyoruz. O yüzden hani o öyle bir sorun. Bağımlılık da aynı şekilde. Dediğiniz gibi işte uzun yıllar boyunca daha çok bağımlılıklar kimyasal bağımlılıklar. İşte tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, işte uyuşturucu maddeler bağımlılığı. Uyuşturucu maddelerde belli sayıda maddeler. İşte çok hani yaygın binlerce yıldır insanların bildiği maddeler gibiydi. Ama son yıllarda, son 20-30 yılda girdi. Çok fazla evet kimyanın ilerlemesiyle işte bilimsel gelişmelerle orada dehşet bir büyüme ve üstsel bir şekilde o bağımlılıkların artması, çok küçük yaşlara kadar inmesi sorunlarıyla bütün dünya karşı karşıya. Biz bu arada hani bütün dünyayı baktığımızda biz kötü durumda değiliz. Yani biz işte en kötü ülkeler sıralamasında hep böyle Türkiye ilk 3'te, ilk 5'te, ilk 10'da diyorlar ya biz öyle değiliz. Ama tabii ki böyle bir sorunumuz var mı? Var. Mücadele etmeli miyiz? Etmeliyiz. Bu ayrı bir mesele. Şu an ama davranışsal bağımlılıklar diye bir alan var. Ve burada da online bahis kumar bağımlılığı ve internetle ilişkili bağımlılıklar dediğimiz aslında günlük hayatta birçok bireyin belki de kullanım kötüye kullanım sınırları içinde gidip geldiği özellikle internetle ilişkili bağımlılıklarda işte sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi türleri var. Online pornografi bağımlılığı gibi bizim biraz kapalı bir toplum olduğumuz için konuşmaktan çekindiğimiz ama biz Yeşilay olarak mesela Yeşilay dergimiz var. Orada kapak sayısı yaptık bu konuyu işledik. Hani onda da bayağı bir övgü aldık yani insanların teveccühü oldu. Hani böyle bir zor konuyu işlediğiniz için diye. Aslında hani Yeşilay ben görevini yapmaya gayret ettiğini düşünüyorum. Yani öncülük etmek, bunun konuşulmasını sağlamak, bilim insanlarını çatının altında bir araya getirmek, bunun için çözüm üretmek için akademik çalışmaları desteklemek. Hani biz bunları yapıyoruz ama demin de vurguladığım gibi en sahada bu mücadele öyle bir mücadele ki hani evlere kadar girmiş parasını o zehirlediği insanlardan alan bir endüstriyle kısıtlı bütçe ve kısıtlı vakit ve kısıtlı insanla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda önleme çok önemli. Yani hiç insanlar buraya gelmeden tutmamız gerekiyor. Hı hı. Burada da en önemli şey eğitim ve sağlıklı yaşam kültürünün yayılması. Yani sağlıklı yaşamın bir gençlik kültürü haline gelmesi. Şimdi hep karanlık tabloları konuştuk. Şu an günümüzde bu işte yeni jenerasyona ne diyor? Alfa kuşağı mı diyorlar? Yani böyle bu nesli böyle hep kötülüyorlar işte şöyle videolar çekiyorlar, böyle videolar çekiyorlar. Hani mizah amaçlı ama bu nesil sağlıklı yaşamı seviyor. Yani sağlıklı yaşamak istiyor. Mesela alkol bağımlılığı oranında düşüş var. Çünkü alkol zararlı diye kullanmıyorlar gençler. Yani böyle bir hareket de var. Hani tabii ki alkol bağımlılığı bitmedi. Ama böyle bir hareket de var dünyada. Ve Türkiye'de de var. Ya da işte ne bileyim güzel olmak istiyor, bakımlı olmak istiyor. En bakımlı, güzel olmanın en büyük düşmanı tütün, sigara. Bunu mesela öğrendiğinde bırakıyor tütün, sigara kullanmayı. Yani iletişim ve mecra dedik ya. Hani kanser olacaksın, öleceksin dediğinde mesela çok uzaktaki bir şey ne denir? Çünkü sinsi öldürüyor seni. Sen 20 yaşında
1: bir şey
0: olmadan
1: benim başıma gelmez. Zaten bizim milletçe genel eğilimimiz. Ama iyi olma halini koruyabilmek evet. için bunu alabiliyor.
0: Evet, sağlıklı
1: işte
0: olmak
1: insan.
0: İçin o iletişimi kabul ediyor. O anlamda hani sağlıklı olmak, önleme yapmak, eğitim anlamında böyle yaparak yaşayarak öğrenme teknikleriyle tasarlanmış bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız var. Ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı programlar var birçok Türkiye'de işte ne bileyim işte yaz okulları var, spor okulları var, sanat okulları var. Bizim mesela Her Çocuğa Eğitim Vakfı olarak bilim ve sanat eğitimleri yapıyoruz. Yani bunları toplum içinde yaygınlaştırdığınızda bağımlılık boşluktan içeri giriyor. Eğer siz çocukların, gençlerin hayatında nitelikli bağlar kurarsanız ve boşluklar bırakmazsanız o zaman bağımlılık zaten girmez ki. Yani bağımlılıkla mücadele etmenize gerek kalmaz. Tabii bu çok ütopik bir şey farkındayım. Ama asıl büyük enerjimizi buraya harcamamız gerekiyor. Yani hayatlarımızda o bağımlı

0: rahatsızlığın gireceği duygusal boşlukları bırakmamamız gerekiyor. Mutlaka toplumda bir yerde o gençlerin elini birinin tutması gerekiyor. Annesi babası tutamadı mı? Öğretmenin tutması lazım. Öğretmen tutamadı mı? Arkadaşı tutması lazım. Arkadaşı tutamadı mı? Babaannesi, anneannesi tutması lazım. Yani etrafımızdaki insanlara, bireylere o gözle bakmamız lazım. Ben bu insanın hayatını nasıl kolaylaştırırım? Bunun ne eksiği var ki onu ben kapatayım? Gibi bakmamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz birinin açığını kapattığımızda inşallah Allah da bizim sevdiğimiz bir insanın bir duygusal bizim bıraktığımız açığı varsa onu kapatacaktır. Böyle belki toparlamış olalım.
1: Yani ölçülebilir olanla yine o başta bahsettiğiniz metafizik ve manevi taraf aslında bir araya geliyor burada. Evet. Yani birbirini kesen değil bütünleyen doğrular olmuş oluyor bunlar.
0: Ne güzel
1: söylediniz. Ve ikna oldum. Şu anlamda ikna oldum. Sadece bunun ne tarafında daha fazla üzerime düşen bir şey ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü biz bazen de hikayenin bir unsuru kabul etmeyebiliyoruz kendimizi. Yani evet. Çocuklarla ilgili bir şey yapılacak. İyi ama benim çocuğum yok. Peki ben ne yapacağım? Evet. Peki ben ne yapacağım?
0: Evet. Bir Afrika atasözü var ben çok seviyorum. Usturabı ilk kurduğum zaman öğrenmiştim okumalar yaparken. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Hmm. Ben de şöyle diyorum. Bir çocuk yetiştirmek için bir medeniyet gerekir. Ve bir medeniyeti kurmak için de yüzyıllar gerekir. Siz orada çalışacaksınız. Ne? Siz şu an burada basın mensubusunuz değil mi? O zaman basında çok güzel çalışmalar yapacaksınız. Gençler sizin programlarınızı izleyecek. İşte size örnek alacaklar. Gazeteci olmak isteyen, basın mensubu olmak isteyen kişilere örnek olacaksınız. Hayatınızı erdemli, güzel, ahlaklı bir insan olarak yaşayacaksınız. Yani iyi çocuk yetiştirmek için illa çocuğumuzun olmasına gerek yok. İlla bir sivil toplum kuruluşunda işte çocuklarla çalışmamıza gidip orada gönüllü olmamıza gerek yok. İyi bir insan olarak yaşamak bence en güzel, çocuk yetiştirmek için en güzel başlangıç noktası.
1: Sümeyye Ceylan, bu güzel bütünün parçası hissettirdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Portre'de misafirim Sümeyye Ceylan'dı. Yeşilay'dan Usturlaba 10 yıllık 20 yıllık süreçlerden dünyadan bugüne ve Türkiye'ye pek çok noktaya değindik. Size de teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: 1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda Usta'da bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemim elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları paylaşacağım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız siyaset gündeminden. CHP'deki hani dalgalanma öyle bir hal aldı ki bir yandan yargı süreçleri devam ediyor. En son işte savcılık MASAK'tan bu şaibeli kurultayla ilgili delegelerin para hareketlerini talep etti. Diğer yandan Özgür Özel ekibi kurultay için imza toplamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ekibi ise hem MYK hazırlığında hem de Özgür Özel'in bir şekilde grup toplantısı yapmasını engelleme peşinde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu sizin iç işiniz, meclisi bu işe karıştırmayın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce ulusa sesleniş konuşması yaptı ve kayıkçı kavgasında biz yokuz diye söyledi. CHP'nin kendi iç kavgası kendisini ilgilendirir mesajları verdi. Uyarıları da vardı. İkinci başlığımızsa İstanbul'un fethiyle ilgili efendim. Kutlu Fethi'nin 573. yılı Fatih ruhuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zulüm 1453'te başladı diyenlerle ilgili eleştirilerini paylaştı. Aynı zamanda Gezi kışkırtmasının 13. yıl dönümündeyiz ve tüm gündeme yansıyan başlıkları bunlar altında konuşacağız. Tabii bir de dış gündemden yansıyanlar var. Onları da burada değerlendireceğiz. Özellikle teröristi Türkiye mücadelesi ve Münih Güvenlik Konferansı'ndaki anketten yansıyan bilgiler de bu başlık altında gündemimizde olacak. Son başlığımızsa Orta Doğu gündeminden diyebiliriz. İsrail 20 yıl sonra Litani Nehri'ni geçti. Dahiye bölgesinin haritadan silinmesi yönünde İsrailli bakanlardan mesajlar geliyor. Hizbullah'ı yok edeceğiz diye 1 milyon kişiyi öldürmeye göze almış bir İsrail profili var karşımızda. Sumut filosundakiler tecavüze, tacize uğradık diye itiraflarda bulundular. İsrail zulmüne dair korkunç meseleleri anlattılar. Aynı zamanda Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışma çıktı ve Trump dedi ki yani aslında İran bizle anlaşmak istiyor. İran dedi ki Lübnan'a saldırdığın sürece biz müzakere dahi yapmayacağız. Yani ortalık karmakarışık ama biz iç siyasetle başlayacağız. Hadi başlayalım.

0: Emaneti Partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Bugün...
1: Evet, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun hitabından bir bölümü sizinle paylaştık ve konuklarımı tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
2: Teşekkürler İbrahim.
1: Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Ve Arda Sövbe Genel Müdürü Sayın Yusuf Akın, siz de hoş geldiniz.
4: Yayınlar.
1: Merhaba. Şimdi Sayın Alabar'da önce CHP'de neler oluyor sorusunu soracağım. Hançeri çıkardı mı Kılıçdaroğlu diye, ama Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili açıklaması çok konuşuldu. Çok da tartışıldı. Partiye sızan FETÖ'cüler söylemi ne anlama geliyor diye soracağım. Bir izleyelim arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını, ardından hemen sohbetimize geçelim.
0: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Sayın Alabar, da kim bu gafiller? Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu? Bir de tabii hançeri çıkardı mı sizce?
2: Hançeri çıkartması için daha vakit var diye düşünüyorum. Ama şöyle ikiye ayıralım Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını. FETÖ ve dış mihraklar,

0: arınma ve yolsuzluklardan temizlenme. Şimdi arınma ve yolsuzluklardan temizlenme kısmı bolca konuşuluyor. Fakat FETÖ için özür dilemesi çok önemli bir dönüm noktasıydı. Tabii öyle olunca biz de kendi kendimize sorduk. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ denilen illetin Cumhuriyet Halk Partisi'ne sirayet etmiş olmasından bir haber olabilir mi? Çünkü FETÖ elverişli bulduğu bütün partilere sirayet edebilecek her ortamda etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde de yer alıp yolları ayrışan FETÖ'cü milletvekilleri, FETÖ'cü belediye başkanları oldu ve ilişiği kesildi. Fakat hala FETÖ'cü olup da birçok bürokrasinin yapısının içerisinde, siyasi partilerin içerisinde onun nam ve hesabına hala çalışan var mıdır? Evet, minimalist bir düzeye, minimal bir düzeye inmiş olsa da vardır. Fakat ben Kemal Kılıçdaroğlu için söylemek istiyorum. Şimdi 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda Deniz Baykal'a kaset kumpasını kim kurdu?
1: FETÖ.
0: Peki kaset kumpasının kurmuş olduğu bu kumpas düzeninde aday olmayacağım deyip de çıkıp aday olup genel başkanlık koltuğuna kim oturdu?
1: Kılıçdaroğlu.
0: Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Şimdi FETÖ'den bir haber olması mümkün olabilir mi? Bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu o makama oturduktan sonra süre gelen süre içerisinde vermiş olduğu sayısız beyanatta FETÖ ile ilgili, FETÖ'nün yargıyı ele geçirmesiyle ilgili mesela söylemlere, yargıda bir FETÖ ile ilgili iltisaklılık bulamadık diye 2013'ten sonra vermiş olduğu sayısız beyanatı da var. Peki
1: hatta FETÖ'nün servis ettiği ses kayıtları diye şeylerde
0: alıp grup mecliste grup toplantısında okutan kimdi? Yine Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
1: Enteresan o yüzden.
0: Bu ve buna benzer sayısız şeyler söylenebilir. Mesela İpek Yolu Enstitüsü bir çalışma yapıyor ve diyor ki Deniz Baykal bir ani olayla partiden uzaklaştırılırsa veya partiyle ilişiği kesilirse onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olsa tercihiniz ne olur diye Onur Öğmen'e sormuşlar. Onur Öğmen hala hayatta, canlı olarak da çıktı, bunları çatır çatır anlattı. Yani bir uluslararası düşünce kuruluşu Deniz Baykal'ı bir kumpas ile makamından etme ve yerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirme hikayesini Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmadan önce söylüyor. Urla Belediye Başkanı'nın babası vardı. Urla Belediye Başkanı FETÖ'den atıldı bir dönem önceki. Daha doğrusu hapse atıldı. Babası Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyor, diyor ki benim oğlumun bu yapıyla ilişkisi var. Lütfen oğlumu belediye başkanlığına aday göstermeyin demesine rağmen onu aday gösterip seçtirten yine Kemal Kılıçdaroğlu.
1: O zaman bir hedef saptırma durumu mu var?
0: Hayır, öyle demeyeceğim. Bu farklı söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu mesela kim geldi fısıldadı kulağına? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunları sormak bizim gazeteciler olarak hakkımız değil mi? Doğru. Şimdi burada dış mihraklar sorusu falan var. Amerika'da kim kayboldu? 8 saat.
1: Hamburgerciye gitti.
0: Ya da Atatürk Havalimanı ile alakalı burayı işte Amerikalı şu şirkete vereceğiz. Sadece Baykar grubuna vermemek için, ki Baykar grubu da oraya almıştı. Sadece Teknofest düzenliyor diye. Evet. Orada T3 Vakfı o da. Baykar grubuyla da alakası yok. Destek verdiği bir vakıf. Orada gençlere 2-3 tane öykünecekleri öyküyü sergiliyor. Ona bile düşman kesilip orayı şuna vereceğiz, buna vereceğiz diyen kimdi? Yine kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben listeyi uzatabilirim. Şimdi o zaman bilmiyordu sorusunu şöyle soralım. Eğer bütün bu olan bitene rağmen Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şey bilmiyorduysa o zaman iyi ki Cumhurbaşkanı olmamış. Eğer biliyor, bunları bunlarla birlikte yol yürüdü ve şu an nedamet getiriyor, gerçekten özür dilediği gibi bu toplumdan özür diliyorsa Kemal Kılıçdaroğlu
1: ve bunları ifşa edecekse,
0: başımızın üzerinde yeri var. Biz çünkü zikzak yapan adamlar değiliz. Fikriyatımızda değişiklik olabilir. Bazı olaylar konusunda ya o zaman öyle düşünüyordum ama şimdi böyle düşünüyorum diyebilirim. O zaman dünyaya bakışım böyleydi ama şimdi artık dünyaya daha farklı diyebilirim. Bu değişimler normal. Ama biz rüzgara göre yelken açan bir adam hiçbir zaman olmadık. Olmayacağız da. Yani dolayısıyla eğer biliyor da Kemal Kılıçdaroğlu özür diliyorsa biz zaten bunları dedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunu bilip bunları yaptım, bu topluma bir özür borcum var diyorsa eyvallah deriz biz, buna başka bir şey demeyiz. Arınma ve yolsuzluklarla ilgili yapmış olduğu açıklamada, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 2023'ün 4-5 Kasım'ından bu yana hançerlendim diyor. Ve partideki yolsuzluklar, arsızlıklar, hırsızlıklar, uğursuzluklarla ilgili iddialar artık arşı alayı sarmış durumda. Ya bugün adam diyor ki ben çaldım, ben yaptım. İşte mesela Uşak Belediye Başkanı. Evet. Bunu aleni söylemesine rağmen hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi üzerinden yorum yaptığımda hırsızlık ve yolsuzluk mahkeme süreciyle ispat edilmediği takdirde halde neden böyle konuşuyorsun diye beni sorguluyorlar. Kardeşim iddialar var. Ben iddia çerçevesinde konuşuyorum. Açılmış bir savcılık iddianamesi var. Bu iddianame 4000 sayfa, 10000 sayfa eki var. Yapan yaptım diyor, veren verdim diyor, alan aldım diyor. Siz hala bu konuyla ilgili ağzımıza fermuar çekmemizi istiyorsunuz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu arınmayı ve yolsuzluğu yapıp kurultaya gidip partiyi gerçekten emin denilebilecek şaibesiz bir insana devretmezse vebali Kılıçdaroğlu'nun üzerine olacağı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yazık etmiş olurlar. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazık edilmesini, Türkiye'de muhalefet kalmasın diyen falan antidemokratik bir bakış açısına sahip değiliz. Şunu istiyoruz, alternatif siyaset üreten bir parti her daim iyidir. Şimdi ben birazdan konuşmamın ikinci bölümünde vereceğim bazı rakamları. Enerji Bakanlığı mesela bazı rakamlar açıkladı değil mi sevgili İbrahim? Nisan ayında üretilen 100 birim elektriğin 70 birimi yenilenebilir enerjiden gelmiş. Ne düşünüyorsunuz Allah aşkına, bileniniz yok ya. Türkiye'yi nükleer beladan kurtaracağız gibi absürt fikirlerin dışında Türkiye'nin ne ulaşım siyasetinde, ne enerji siyasetinde, ne hizmet siyasetinde, ne altyapı siyasetinde, ne güvenlik siyasetinde, ne harici siyasetinde esameniz okunmuyor. Varsa yoksa içine düşmüş olduğunuz kavganız, bir de bu yetmiyormuş gibi bu kavganın içerisine Türkiye'de stratejik akılla stratejik yatırımlar yapan hükümeti aleni bir şekilde ona alternatif koymak yerine bacağından tutup bu tartışmanın içine çekmeye çalışılıyor ki Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu açıklamalar birazdan çok yerindeydi değil mi? Ben sözü devretmiş.
1: Peki. Oluyor. Şimdi baba ocağı tartışması var. Bu arada sıcak gelişmeyi de söyleyeyim efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu CHP'nin 38. olağan kurultayındaki soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri, SGK kayıtları hakkında ilgili kurumlardan bilgi ve belge talebinde bulundu. Yani Yargıtay safhasında bunlar da dikkat çekici gelişmeler olarak dosyaya girecektir diye düşünüyoruz. Çünkü bununla ilgili itiraflar geldi peş peşe. Özellikle Özkan Yalım'ın itirafları vardı. Bir de tek tek o şeyleri de verdi. Kimleri yerleştirilmiş diye bilgileri de var. Şimdi bunlar teyit edilmesi için inceleniyor.
0: Bu çok kıymetli bir şey yalnız. Çünkü dijital olarak sülük gibi insanların teşbihte hata olmaz iz bıraktığı bir devirde yaşıyoruz. Tabii. Hepimiz için geçerli. Şimdi buradan çıkacak bütün kayıtlar resmi her olacak, şeyi tabii çok açık ortaya koyacak.
1: İnkar edilemez. Bugün tabii bir tane mesela duruşmada tabii bugün bir tane işte itirafçı ya işte avukatım beni yönlendirdi, bu söylediklerim doğru değildi falan filan dedi. Hakim dedi ki tamam dedi de bütün belgeleri getirip vermişsin dedi. Dosyayı dedi, faturaları koymuşsun dedi. Bitti. Bank kayıtlarını koymuşsun. Şimdi geldin bana diyorsun ki benim itiraflarım tabii aslında yönlendirmeydi. Tabii. E zaman bu belgeleri niye getirdin dedi. Ondan sonra ebelek gübelek diye cevap veriyor. Tabii, yani tabii. Böyle komik komik savunmalar da
0: yok,
1: var. Yani
0: bu devirde öyle bir şansları yok.
1: Yok yani belge olmadan mesele olmuyor. Arkadaşlar bir izleyelim. Baba Ocağı Kılıçdaroğlu ve işte Özgür Özel arasında bir tartışma oluyor. Çünkü bir taraf Baba Ocağı bizim olduğumuz yer diyor. Diğer taraf CHP Genel Merkezi'dir diyor. İzleyelim.
2: İki yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? İki yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o iki yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?

0: baba ocağında helaldir, temizdir, haktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz.
1: Evet Sayın Tayyip, şimdi baktığımızda Kılıçdaroğlu biraz derse de çalışmış bu konuşma için gibi, böyle hani bayağı detaylı da yazmış. Baba ocağı tartışmasını siz nasıl okuyorsunuz? Sen mesela evet, bir grupta ki Özgür Özel neredeyse işte grupta oradadır. İşte Özgür Özel neredeyse CHP'de orasıdır. Baba ocağı mesela Ankara İl Başkanı'dır diye bir meydan okuma oldu. Aynı anda ikisi birden bir karşılıklı meydan okuma içerisindeydi. Siz nasıl okuyorsunuz tüm bu tartışmaları? Bir de tabii bu sürece baktığımızda gidişatı nasıl okuyorsunuz? Mesela ya, yarın grup toplantısı için bir hamle geldi. Birazdan birkaç cümleyle soracağım onu da. Bir önce bir atışmayı, söz düellosunu bir değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Evet. Ya dünkü söz düellosu için bu baba ocağı meselesi de Kemal Bey'in bu konuyu açması aslında gayet mantıklı ve Özgür Özel, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2,5 yıl genel başkanlık yapmış Özgür Özel, muhatap oldukları yolsuzluk, rüşvet, soygun iddialarını böyle halının altına saklar gibi bir tutum sergiliyordu ve aksi bir lügat geliştirmiş gene, baba ucağı, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, onun koltuğu, şöyle bir kutsallık oluşturuyor da. Yani Kemal Bey diyor ki 2,5 yıllık hırsızlığı, soygunluğu, rüşveti nereye koyacaksınız? Yani bu açıdan bence can evinden bir şey, öbür tarafa yönelik gönderme. Burada zaten Özgür Özel ve ekibinin böyle bir rüzgar yapmasının sebebi agresiflik, işte böyle sokaklar hareketleriz, Anıtkabir'e gidiyoruz, tomaların üzerine çıkıyoruz. Ya bu rüzgarı niye yaptı? Bir anda can geldi Özgür Özel'e. Çünkü artık Ekrem'in aile şirketi üzerine geçirdiği villaları savunmak zorunda değil. Ya partinin poşet içerisinde, market poşetleriyle giden paralar, arabanın bagajına konulan sağlam çantalar, yani çantalar derken sağlam çantalar, bunlarla ilgili konuşulmuyor. Bakın neyle ilgili konuşuluyor? Anıtkabir'e yürüdük, hı hı, İşte Güven Park'tayız, sloganlar atılıyor, büyük bir mağduriyet hikayesi. Kemal Bey'in o açıdan, yani o nokta önemli. Yani bu mesele aslında siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni, onun altı okunu Mustafa Kemal'i hep maske yaptınız bu yolsuzluğunuza ve kendisi açısından da bu değeri siz kirlettiniz diyor. O konuşmasında, yani genel olarak şunu söyleyelim, bu bir parti içi mücadele. Bir kendi aralarında bir liderlik, zaten açık bariz olan bir liderlik kavgası.
1: Zaten o Çankaya Belediyesi'nin bankına oturduğu, evet, da Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Yani de bu süreçte de bütün dedi şikayet edenler CHP'den, yani şikayet edilenler CHP'den, belgeleri götürenler CHP'den, dışarıdan bir partiden gelip bizimle ilgili bir iddiada bulunan yok. Bunların hepsi bizim kendi iddialarımız, ya kendi partilerimizin iddiası dedi.
2: 13 yıl boyunca mevcut hükümete kök söktürmüş kendince bir muhalif liderden bahsediyoruz. Öbür taraftan ondan daha da böyle agresif olan bir isimden bahsediyoruz. Hükümeti, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı bu işlere karıştırıyorlar. Madem karışıyorsa siz karıştırtmayın işte kendi aranızda. Yine birlik olun, beraberlik olun. Karıştırtmayın yani mesele eğer. Hı hı. Ama mesele o değil. Siz birbirinizi yiyorsunuz. O koltuk için siz birbirinizi yiyorsunuz. Niye bu korkunç birbirine düşme hali var? Çünkü çok büyük bir ranta hakim durumdalar. Bütün belediye, bakın o kurultay meselesi nedir? Kurultay aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne boca edilen çok büyük bir paradır. Bunun bir kısmı kara paradır, bir kısmı belediye fonlarıdır. Bir kısmı kaynağı belirsiz, kayıt dışı paradır. Ya yani bu çok ciddi anlamda bir para hükmediyorlar. Yani böyle şöyle bir şey var mı? Telefon açıyor. 1 milyon avro istiyoruz.
1: Yani 900 bin avro olmaz.
2: Genel merkeze olmaz, eksik almaz. Konuşma yapınca bir de biraz daha ateşleyin diyor. Ne kadar? 50 bin euro daha ateşleyin.

0: bin euro daha ateşleyin. Para at. Ya şunu demek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kavganın büyüklüğü oradaki ranta hükmettikleri rantın büyüklüğüyle orantılı.
1: Şimdi mesela Özgür Özel'in işte demin arkadaşlar verdiler konuşmasına dikkatimi çeken şu.

0: gruptayız mı diyor.
1: Ya şimdi
0: ya da hani musluklar kısıldı mesajı mı bu?
1: Yok. Şu an oradan bir şey toplayacaklar. Dayanışma, para, bağış neyse bunları toplayacaklar. Yarın öbür gün kendileri parti gidiyor. Bunun finansmanını hazırlıyorlar ama ben daha bakın bir hafta önce söyledim. Şimdi biz bunların çok fakiriz edebiyatını dinleyeceğiz. Çünkü ben tanıyorum bunları. Arka kapıdan dolaylı gelecek finansmanı kapatmak için baskın bir ağlama. Biz fakiriz, biz yokuz, hiçbir şeyimiz yok. Taşımızı işte dişimizi tırnağımıza takarak mücadele ettik. Bu partiyi büyütüyoruz falan filan. Hayır, arkada çok ciddi anlamda bir finans gücü var. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ göndermesine de burada anlam buluyor aslında o gönderme. Bu grup 2023 kurultayında yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun öfkesi hançerlendik. Yani biz bunu Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu olarak algılıyoruz. Bakın Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu meselesi değil. FETÖ adam değiştirdi. Aktör değiştirdi, tutum değiştirdi, yol değiştirdi, hat değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu FETÖ. Ama daha sonra seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'nu sahneye sürdüler. Kılıçdaroğlu'nu
0: çünkü o dönem hatırlarsan FETÖ'cüler uçak biletlerimizi aldık geliyoruz. Şimdi sıra hesap verme sırası AK Partililerde de videolar paylaşıyoruz.
1: Yani oradaki diğer isim Ekrem İmamoğlu'na geçti. Özgür Özel de hançer dediği oydu. Yani FETÖ'nün işini yaptı orada. Ne yaptı? Kendi genel başkanını hançerledi. Çünkü FETÖ başkasını destekliyor şu an orada. Kim destekliyor? Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Onu hemen Cumhurbaşkanı yapacaklar falan filan. Arkadan da insanlar tabii bu mekanizmalar çok karışıktır. Para nereden gelir? Ya kara paranın kendisi yasal ekonomiye karışıyor. Bu finansmanın yollarını buluyor. Daha dün okudum. Yani bir 139 tane şirket üzerinden gelerek aklanıyor para. Ya bunun mekanizmaları var. Buradan hiç yani bu finansman bunu çözmüşler zaten. İsrail de bunu çözmüş, Amerika da bunu çözmüş. FETÖ de bunu çözmüş. Yani burada hala biz mesela FETÖ konusuna değinirken ne yapıyoruz? İşte FETÖ tasfiye edildi, şu oldu. Ya FETÖ'nün işlettiği, FETÖ parasını işleten şeyler var, şirketler var yani. Bu ortak olduğu şirketler var, o para dönüyor. Bunu ne için kullanıyorlar? Bu ülkeyle ilgili siyaseti dizayn etmek için, başka işler için kullanıyorlar. Ya son olarak şunu söyleyeyim. Bu FETÖ konusu böyle gerçekten çok büyük bir şok etkisi oluşturdu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu üzerinde.
0: İfşa etmesi mi Kılıçdaroğlu'nun?
1: Şunun için. Yani hiç çalışmamışlardı. Kılıçdaroğlu ne derse desin falan filan. Kılıçdaroğlu hiç beklemedikleri yerden ben dedi özür diliyorum. Bütün geçmişteki FETÖ ajanlarını, sızmalarını görmedim dedi. Etmedim dedi. Bu mesajı dedi. Aldılar. Kurultayı zaten FETÖ'cüler çaldı. Arkasında FETÖ vardı. Bunlar da FETÖ aktörleridir.
0: Diyor.
1: Diyor ve bu çok şok edici bir etki oluşturdu.
0: Bugün Özgür Özel zaten bakın. FETÖ kumpaslarında hapis yatanlardan falan mesajlar geldi. Özgür Özel'in
1: evet. Bakın İlker Başbuğ'dan tutun herkes Özgür Özel şöyledir böyledir. Ben bu kampanyayı tanıyorum. FETÖ döneminde bunun 50 mislisini gördük yani. Bir tane FETÖ'nün Tilla olan adamı bize şey diye yutturmaya çalışıyorlardı. Bu çok düzgün bir insandır efendim diye. Bütün kanaat önderlerine açıklama yaptırıyor. Kim yaptırdı bu açıklamaları? Kim yaptırıyor? Elleri ayakları titremeye başladı bakın. Kemaloğlu'nu hafife aldılar. Hain Kemal diye slogan attılar. Halaylar çektiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözüyle
0: abandone oldular.
1: Evet.
0: Vay be. O zaman bu Anıtkabir ziyareti enteresan.
2: O İlker Başbuğ'un tweetini de Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilişkilendirerek görüyorum ben.
0: Aa,
2: tabii canım diyor
0: öyle
2: ki.
0: Öyle yani, aday mı olacak diyorsunuz?
2: Yani diyor ben varım bak burada diye hatırlatma yapıyor bence. Ama onun da ötesinde bir şey söyleyeceğim. 15 Temmuz gecesinde merdivene dizilmiş amiral ve generaller vardı. Kor general falan. Onların hepsinin generalliğe terfisinde ya da bir üst rütbedeki generalliğe terfisinde İlker Başbuğ'un imzası var. Yani doğal olarak var. O Genelkurmay Başkanı'yken belki adam tu general oldu ya da tüm general oldu. O da yaş üyesi olduğu için imzaladı onu. Hani diyebilirsiniz ki siyasetin de imzası var ama yaşta şöyle bir şey var. 14-15 kişilik bir katılım, sadece sivil olarak orada

0: Başbakan ve Milli Savunma Bakanı var. Eski yaşlı söylüyorum. Evet. 13 tanesi de orgeneral ve oramiralden oluşuyor. Kararlar nasıl alınıyor? Oy çokluğuyla.
1: Evet, eskiden zaten başbakanlar şerh düşüyorlardı.
0: Şerh düşebiliyordu en fazla. Şimdi kardeşim sen o 15 Temmuz'daki merdivene dizilmiş adamların hepsinin altında generalliğe terpisinde ismin var, imzan var. Onu görememişsin de Özgür Özel'in ne olup olmadığını söylemek sana mı kalmış Allah
1: aşkına? Ben bu konularla ilgili Mansur Yavaş'a hak veriyorum. Mansur Yavaş dedi ya, siyasette kendinden başka kimseye kefil olamazsın diye. O yüzden siyasette enteresan, Özgür Özel bize herkese kefil oldu. Kefil olduklarının yarısı itirafçı oldu. Ya. Bunlar iftiracı diye başladı. Enteresan bir süreç bu kefalet mekanizması. Şimdi burada şimdi konu dağılmadan şeyi soracağım. Bir önce şeyi verelim arkadaşlar. Özgür Özel'in şu arşiv sesi var ya. 2023 Ağustos ayında yaptığı konuşma. Onu bir hatırlatalım.
2: Kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
1: Şimdi bu 2023 Ağustos'unda bugün İmamoğlu cezaevinden bir açıklama paylaşmış. Grafiği verir arkadaşlar. Onu da bir paylaşım sonrasında üstad size de soracağım. Bir sıkışmışlık hali mi diye. CHP Saray'ın hukuk mühendisliği ele geçirecek bir yapı değildir. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet egemenliği üzerine kurduğu bir direniş partisidir. CHP'nin genel merkezi adalet yerini bulana ve delegenin iradesi ortaya koyulana kadar o bina değildir. CHP'nin genel merkezi artık bütün partilerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız. O yol hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimiz ve milletin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz yol, her yol meşrudur ve güçlüdür. Aslında çok uzun bir açıklaması vardı. Bazılarında da şey diyor, söylüyor işte Kuvayi Milliye ruhu ayaktadır. Atatürk'ün yolundan gidiyoruz.
0: Tamam.
1: İşte
0: para kuleleri de ayakta. Tamam mı? Villalar da ayakta. Değil mi? Orada kesilmiş, talan edilmiş ve devlet bütçesiyle kamusal alan yapılmış yerler de öyle. Yani bırakın bu işleri Allah aşkına ya. Size sorulmuş bir tek suçlamaya dahi cevap veremediniz. Cemal Süreyya'dan şiir okudunuz. Kuvayi Milliye. Yani Kuvayi Milliye'yi kirletmemek lazım diye düşünüyorum.
1: %100 aynı fikirdeyim. Üstad, Anıtkabir ziyaretini soracağım tüm bu mesajlar ekseninde. Şimdi Anıtkabir'e kadar bir yürüyüş yapıldı. Burada iki tane soruma. Bir tanesi şey, Anıtkabir'den soruyorlar mesela işte hani CHP'nin buraya bir ziyareti olacak mı bu etkinlikten sonra ya da işte Özgür Özel gelecek mi diye. Biz gelmeyeceğiz diye mesaj geliyor. Sonra böyle apar topar çıkılıyor. Bir hani bu işte böyle birdenbire yapılan bu reaksiyoner işler, hani Allah korusun bir sıkıntılı bir durum olsa hesabını kim verecek? Yani polis önlem alamamış, herhangi bir güvenlik önlemi alamamış, böyle apar topar gidiliyor. İkincisi, şimdi herkes o bacak çıkarmayı konuşuyor ama ben şu çelengi etiketleme işinin, çelengi bantlama işinin daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Şimdi Anıtkabir'de korsan eylem yapılabilir mi? Hani oradaki protokol kuralları belliyken. Şimdi orada mesela CHP Cumhuriyet Halk Partisi yazıyor. Özgür Özel onun üzerine böyle bir bant yapıştırıyor. Bantlama yapıyor, bir korsan eylem koyuyor işte. Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye. Kendine ait olmayan bir sıfatı da kullanmaya çalışıyor ki kendisi zaten ben artık grup başkanı olarak devam edeceğim diye söyledi. Nasıl okuyorsun tüm bu gelişmeleri? Bu işte kim şu an hangi stratejiyle yol yürümeye çalışıyor? Her başımız sıkıştığında Atatürk demeyi bırakmalıyız diyen Özgür Özel'in 3 yıl sonra, 2,5 yıl sonra geldiği nokta ibretlik mi? Siz nasıl okudunuz tüm bu tartışmalara? Millet ne diyor daha çok?
3: Evet, millet ne diyor ile başlayalım. Hani olabildiğince bütün olaylar üzerinden bu hadiselere yorum yapabiliriz. Kimisi çok ciddiyetli olabilir, kimisi belki de ironik yorumlar falan olabilir. Dikkat çekici manşetlere de atabiliriz. Ama gelin biz vatandaş ne diyor diye bakalım, ondan sonrasında onun üzerine bir değerlendirme yapalım. Bununla alakalı acaba millet mağduriyet var buradayı mı satın almış? Bir işte siyasi bir yargı operasyon eliyle yapılan operasyon olur mu satın almış? Yoksa ya hakikaten burada hem kurultayda hem de İBB'de veya farklı belediyelerde belediyecilik hizmetleri beklediğimiz bu kadrolar farklı şeylere, yolsuzluğa, usulsüzlüğe de bulaşmıştır diye mi satın almış? Şu anda ilk defa TV24 ekranlarında sizler aracılığıyla bu programda paylaşıyorum bu veriyi. Henüz çıktı. Yolda gelirken dedim ki masada ne var? Kesinlikle bu masaya yetişmeli bu veri. 30 Mayıs 1 Haziran 2026 tarihinde 3921 kişiyle görüşerek gerçekleştirilmiş Türkiye temsili bir araştırmada sizce CHP'de yaşanan bu tartışmaların temel nedeni nedir diye sorduk. Farklı sorularımız da var ama en manşet soru belki de burada bu. Sizce CHP'de yaşanan bu tartışmaların temel nedeni nedir? %42.2 diyor ki parti içi çıkar çatışmaları. %42.2. Liderlik mücadelesi diyen %32.5.
1: Geriye ne kaldı?
3: Ve %25.3 de kurultay sürecine ilişkin hukuki tartışmalar şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Gelin ben bir veri daha paylaşayım sizlerle.
1: Şey demiyorlar mı ya, Erdoğan operasyon çekmiş demiyorlar mı yani?
3: Hemen onunla alakalı da bu kurultayla alakalı ilk bu mutlak butlan meselesi. Henüz mutlak butlan atandığı denildiğinde ya adamın ne kadar farklı bir ismi soy ismi varmış şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı.
0: Mutlak isim, hocam, mutlan soy ismi öyle mi?
3: Yani dahi anlamında söylüyorum bunu. İcbar yoluyla irtikap deyince de vatandaş benzer bir tepki veriyor aslında. Bu aslında ilk istikşafi görüşmelerle başladı. Hı hı. Yani bu siyasilerin konuştuklarını biz ne yaptığını anlıyoruz ama dediklerini tam anlayamıyoruz kısmında. Bu teknik meselelerle ilgili mesele şey anlaşmazlık durumu. 21-22 Mayıs tarihlerinde 1100 kişiyle bu olaylar gerçekleştiği an, yani son dakika siz düştünüz, hı, mutlak butlan kararı çıktı diye biz veri toplamaya başladık Türkiye'de. Siz CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda, burada hangisine daha yakınsanız onu işaretleyin diye bir zorunlulukta bıraktık aslında katılımcılarımız. Doğru buluyorum ve yanlış buluyorum. Zerre miskal dahi olsa hangisine daha yakınsanız onu tercih edin diye iki seçenek sorduk. Burada %51.9, yani %52 diyor ki doğru buluyorum. %48.1 ise diyor ki yanlış buluyorum. Biz defalarca kere karar her kim tarafından alınmış olursa olsun, eğer ki demokrasiye, milletin iradesine bir müdahale gibi algıladığı takdirde seçmenin sanki bambaşka Türkiye'nin yerlerinden katıldığı bu araştırmalarda ortak bir karara işaret ettiğini görmüştük. Ortak şeyi söylediğini defaten görmüştük. Burada da bu mağduriyet algısı oluşturma ile ilgili belki de atılan adımların bir karşılık bulmadığına dair bir şey söylüyor bize bu. Diyor ki mutlak butlan kararı siyasallaştı. Artık vatandaş içerikle alakalı satın almayı bıraktı. Siz ne diyorsunuz? Ben size inanıyorum. Doğrudur. Tamam, bence de doğrudur diyor. Öteki taraf ne diyor? Yanlıştır. Tamam diyor, ben yanlış. Bunların aslında genel olarak temel şekillenme motivasyonunun Türkiye seçmeninde Erdoğan'a fobiye ve koşulsuz muhalefet blokluğu aidiyeti, işte buradaki aidiyet şiddetiyle ilişkili olduğunu değerlendirebiliriz.
1: Siz de az önceki sonuçları okudunuz da aklıma benim 2023 seçim sonuçları geldi direkt, 52'ye 48 diye hocam, yani.
3: İşte ya İbrahim Bey, meseleyi artık ben dinlemeyi
1: çok
3: bırakmışım.
1: Bir kutuplaşma
3: şu anda önümüzdeki günlerde daha sosyolojik bir deneyi gerçekleştirmek üzereyiz, gerçekleştiriyoruz. Çünkü şunu da değerlendiriyoruz. Acaba ne denildiğine mi, kimin tarafından denildiğine mi daha çok bakıyor seçmen? Yani ben Kurtuluş Hocam'ın her dediğini artık dinliyor muyum, yoksa kabaca yekten satın alıyorum veya tamamen ret mi ediyorum? Çünkü Türkiye'nin birleştirici gücünün Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz. Kendi bloğu da Recep Tayyip Erdoğan motivasyonuyla birleşiyor. Karşıt blok da Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla, motivasyonuyla birleşiyor. Dolayısıyla burada da gördüğümüz şey o ki mesele tamamen siyasallaşmış durumda ve çok da detaylarla alakalı satın alma yani kanaatimizce çok yok. Burada dolayısıyla olabilir miydi? Olabilirdi. 2025'in Mart ayında Sayın İmamoğlu gözaltına alındığında 29 olan CHP oyunun tepki oylarıyla birlikte 35'e yükseldiğini görmüştük biz. 6 puanlık tepki oyunun geldiğini görmüştük biz. Vatandaş dedi ki bir saniye ya, burada başka bir şey var sanki. Burada ne oluyor, bu birdenbire sen bu belediye başkanını niye gözaltına aldın? Bana bunu anlat. Burada sen siyasi bir operasyon mu yapıyorsun? Ben burada şüphelendim dedi ve tepki oyu, destek oyu olarak 6 puanın hareket ettiğini gördük. %50+1'in Cumhurbaşkanı'nın belirlediği bir sistemde 6 puanlık hareketlilik oturulup uzun uzadıya düşünülmesi gerekli olan bir hareketliliktir. Şimdi peki bu meseleye baktığımızda ne görüyoruz? %30.3 olan CHP oyunun geçen ay bugün bu ay %28.6'ya gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada işte çelengin üzerinde o kağıdı değiştiren Özgür Özel fotoğrafı, Toma'nın üzerindeki Özgür Özel fotoğrafı, işte o şeyi, mektubu neydi, tebligatı yırtan Özgür Özel fotoğrafı, imajı gördüğümüz kadarıyla belki bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat çok güçlü bir şekilde devlet aklını yönetme potansiyeli veya ihtimali veya namzeti olarak değerlendirilebilecek bu siyasi aktörlerle ilgili bir güven erozyonuna sebebiyet veriyor. Diyor ki lider potansiyelinde olan kişi, yarın Trump'ın karşısına oturmasını hedeflediğim kişi, yarın Putin'le masada mücadele etmesini hedeflediğim kişi, yarın İsrail'le Suriye'yle alakalı bir konuda masada tartışma potansiyeli olan bir kişi gördüğüm kadarıyla diyor bunu yapmaz. Yapacak idiyse ya aslında doğru yerden yakalamıştı gördüğümüz kadarıyla Sayın Özgür Özel. İlk bu genel başkanlığı döneminde bir canlı yayına katıldı. O canlı yayına katıldığında dediler ki sizinle alakalı çok güçlü eleştiriler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı meclise karşılarken ayağa kalktınız, işte alkışladınız, şunu falan. Ya bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu normalleşme görüşmeler olarak adlandırılan diyalog falan olduğu dönemde. Sayın Özgür Özel oldu dedi ki ben Manisa'nın Hacı Haliller Köyü'ne gittiğimde orada Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş biri geliyor bana diyor ki sen benim oy verdiğim Cumhurbaşkanı'na saygı göstermiyorsun. Yanlış yapıyorsun diyor. Ben o adamın, o amcanın dediğine, onun da oyuna talip olduğum için o amcanın dediğini yapıyorum ve Cumhurbaşkanlığı makamına ve bu makamı temsil eden kişiye saygı gösteriyorum dedi, diyordu. Aslına bakarsak yaklaştığı yer,
1: şimdi
3: yaklaşımı
1: son dakika gelişmesi var
3: doğruydu.
1: Üstad. Bir yandan da yazışmalarla ile onu konuşuyoruz. Şimdi CHP'nin 111 milletvekilinin ortak bir deklarasyon yayınladığı ve 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı yönünde bir bilgi notu var. Yani diyorlar ki kurultaya gitsin Kılıçdaroğlu ve biz işte 28 dönem seçilmiş milletvekili olarak böyle bir irade ortaya koyuyoruz. Ancak işte şimdi onu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlardan bir yandan hani son dakika bilgisi ama hani bu 111 milletvekili gerçekten bunları imzalamış mı yoksa birileri bir liste hazırlayıp sosyal medyada dolaşıma mı soktu meselesini aydınlatmaya çalışıyordum bir
4: yani
1: yandan.
4: Yani onlar çok spekülatif olabiliyor ya. Yani biz haber olarak verelim ama derinliği netleşince şey yapalım.
1: Yani yarın belki hani mevzu işte şu listeyi verdiler.
4: Bu grup toplantısına da gelecek olan milletvekilleri mi acaba?
1: Muhtemelen onlar zaten Özgür Özel'in açıklaması vardı. 100 milletvekili bizimle diye. Ondan sonra hani burada işte 111 vekillerin ortak çağrı diye ama mesele şu, burada o hukuki olarak da tartışılıyor. Hatta Özgür Özel'in bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Onu da verebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki hukukçular yani şu an kurultay yapılması
4: mümkün değil.
1: Mümkün değil. Yargıtay kararı netleşene kadar.
4: Sebebi belli değil mi? Sebebi şu. Şimdi siz kurultay yaptınız. Kurultaydan da Özgür Özel çıktı tekrar. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği kişi çıktı. Fakat daha sonrasında Yargıtay dedi ki bu mutlak mutlak kararı tedbiren verildi. Ben bunu bozuyorum dedi. Ne olacak o zaman? O yüzden tedbiren verildiğinde nihai aşama belli oluncaya kadar bir şey yapmak hukuken mümkün değil diyor hukukçular.
3: Kare ekseritteki
1: görüntü. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Olağanüstü kurultay yaptınız 12 Temmuz'da.
4: Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.
1: Yok ben de Kemal Kılıçdaroğlu ben aday olmuyorum dedi. Mansur Yavaş dedi ki ben aday oluyorum dedi. Mansur Yavaş seçildi. Ondan sonra dediler ki ya biz bunu iptal ettik.
4: Tamam.
1: Mansur Yavaş'ın bütün hakları gitti mi?
4: Tabii ki işte onu söylüyorum. Aynı şeyi söyledik. Yani sen yani, cismanileştirdin.
1: Evet, yani ismi değiştirdim. Kılıçdaroğlu özel olmasın diye. Üçüncü bir kişi de kazandı seçimi. İptal edildi. Bütün evet. Makarayı başa sardınız. Enteresan bir süreç gerçekten bu anlamda. Şimdi bu sıcak gelişmeyi paylaştık. Grup meselesini sorayım bir. Şimdi Özgür Özel'in bir sesi vardı arkadaşlar. Bir izleyelim.
5: Ben zaten mevcut genel başkan grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada, milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. Ondan sonra öbür 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
1: Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama var. Diyor ki, grup toplantısı CHP'nin yok, o yazılı iç işidir. CHP kendi içinde çözmeli, biz taraf olmayız diye söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir açıklaması var. Onu da bir izlettirelim, sonra bir değerlendirme yapalım. Çünkü Erdoğan diyor ki yani bizim bu konu hiçbir alakamız da yok. Kendi işiniz diyor yani.
0: Ne haliniz varsa görmüyor.
1: Bir anlamda öyle. Tamam. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ı. O yeni, çünkü bugün Ulusal Seslenişte konuştu.
6: Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Erdoğan aynı zamanda sokakla işte ortalığı karıştırmanıza da müsaade etmeyeceğiz diye uyarılarda da bulunuyor. Şimdi siz tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Mesela şimdi grup toplantısını yaptı diyelim Özgür Özel yarın. Ne olacak? Zaten istediği zaman...
0: Özgür Özel diyor ki ben diyor seçilen son grup başkanıyım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor milletvekili olmadığı için diyor. Ben grup başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşmayı yaparım diyor. Fakat bunun örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanı bir milletvekili değil.
1: Doğru.
0: Ama AK Parti'nin genel başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Sizin vicdanınızın kabul edip etmemesiyle alakalı bir şey değil bu. Resmi evrakta mahkeme mührü Süleyman'a vermiş durumda. Şu an partinin genel başkanı resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla nasıl Sayın Cumhurbaşkanı milletvekili olmadığı halde AK Parti'nin genel başkanı olarak grup konuşmasını yapıyorsa, Meral Akşener nasıl grup konuşmalarını milletvekili dahi olmadığı halde Müsavat Dervişoğlu'na teslim edinceye kadar yapmaya devam ettiyse, Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili olmamasına rağmen yarınki grup konuşmasını pekala gelip mecliste yapabilecektir. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını yapmak üzere meclise geleceğini açıkçası düşünüyorum.
1: Çok büyük gerilim olmaz mı barikat kurması CHP'lilerin?
0: Meclisin içerisinde barikatı kimle kuracaksınız? Oraya
1: milletvekilleriyle.
0: Oraya Adnan Beker'in sıvacılarını getirme şansları yok. Tamam mı? Milletvekilleriyle kurabilirsiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri de var. Dolayısıyla meclisin içerisinde de bu gerilimi yükseltirseniz bu kavganın gerçekten de sizin kavganız olduğunu katmerli bir şekilde bir kez daha teyit etmiş olursunuz sevgili İbrahim. Dolayısıyla beklenen odur ki meclisin içerisinde bu işin suhulet içerisinde ve hukukun içinde kalarak çözülmesi sadece Türkiye açısından değil Cumhuriyet Halk Partisi açısından da olağandır. Bakın bu türden yerlerde yani resmi sıfatlı yerlerde korsanlık yaptığınızda işin boyutu sıkıntılı noktalara varabiliyor ki yarın mecliste de varabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan ana muhalefet pozisyonundaki bir parti genel başkanlığını yapmış kişiye soruyorlar Anıtkabir'e gidecek misiniz? Gitmeyeceğiz diyor. Birden yönünü Kızılay'daki toplantıdan sonra Anıtkabir'e doğru döndürüyor. Resmi tatil ve Anıtkabir'e gelirken de cebinin içerisinde Özgür Özel'in kendisini betimleyen bir banner, bir afiş var.
1: Etiket.
0: Evet, pankart var diyelim. Şimdi Anıtkabir'le ilgili yönetmelik mevzuat diyor ki tüzel kişiler oraya çelenk bırakabilir. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi adına çelenk bırakmak değil, muhtarlar
4: Derneği de gelip çelenk bırakabilir. Tüzel kişi olduğundan mütevellit. Ama şahıs olarak gidip oraya herhangi bir şahıs ismiyle çelenk bırakamıyorsun.
1: Yani Yusuf Alabar'da dip koyamıyorsun.
4: Koyamıyorsun. Yani bu işte kurala bağlanmış. Şimdi siz oraya bir çelenk bırakıyorsunuz. Üstünde Cumhuriyet Halk Partisi yazıyor. Siz oraya hazırlıklı gelmişsiniz. Cebinize koymuşsunuz. Çıkartıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Yetmez. Siz oraya apar topar geldiğiniz için olaya avdet etmiş olan askere de hakaret ediyorsunuz, itip kakıyorsunuz. Yani
1: askerler de çok zor durumda.
4: Ama Anıtkabir'de görevli bir askere yapılmaması gerekeni yaptığınız için sizi ikaz ettiğinde bu şekilde davranabilmek Cumhuriyet Halk, ondan sonra da kuvacı muvacı, yok öyle bir şey. Mehmetçiğin suçu ne? Kuralı uyguluyor. Uygulayacak, uygulamalı. Kendiniz Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösteren iki kişi dışarıda Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni seviyoruz şeklinde bir tezahürat kelime söyleyip tezahürat yaptığında Umut Akdoğan isimli CHP'li milletvekili çıktı. Burası mezarlık dedi.
1: Kabristan'da olmaz böyle.
4: Tamam mı? Evet. Kardeşim nelerini yapıyorsunuz yani? Külliyatlısını yapıyorsunuz yani siz bu konuyla alakalı. Dolayısıyla siz gidin Kızılay'da bu konuyla ilgili haksızlığa uğradığınızı, aslında pavyonda para dağıtmadığınızı, 6. katta para almadığınızı, delegeye dağıtılmak maksadıyla Uşak Belediye Başkanı'ndan 1 milyon TL'yi Demirhan isimli şahısa verin demediğinizi anlatın. Ama Anıtkabir'dekileri, meclistekileri, resmi kurumdaki insanları bu anlamda zor durumda bırakacak eylemlerin içerisine girmemek lazım. Buna girip bir de Mehmetçiği itip kakarsanız, sonra da biz kuvacıyız falan derseniz, yani biz ona sadece istihza eden bir bakış ile güleriz, tebessüm ederiz. Başka ne yapabiliriz yani?
1: Peki, Mahmut Tanal'ın açıklamaları vardı arkadaşlar. Onu da bir izlettirelim kısacık. Yalnız Mahmut Tanal'ın gibi biraz talihsiz bir durum da söz konusu. Bir izleyelim önce, sonra söyleyeceğim.
7: Arınma diyenler önce Türkiye'yi bu hale getiren düzene baksın. Değerli yurttaşlar, son günlerde bazı çevreler çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracağız diyorlar. Buradan açıkça soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi neyden arınacak? Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milli'nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran iradenin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun, demokrasinin, sosyal devletin, adaletin ve milli iradenin partisidir. Asıl arınması gereken Cumhuriyet Halk Partisi değildir.
1: Şimdi
4: yani bir ton laf, tamam evet. mı? Bir ton lafın içerisinden derde deva olacak en ufak bir şey çıkartamazsınız. Hortumu almış çıkmış oradan şey yapıyordu. Bir baktık ertesi gün kendisini Selanik'te falan tatil yaparken gördük.
1: Bu konuya tamam bir açıklama getireyim mi?
4: Getir.
1: Yani şimdi şöyle.
4: Arabası kalmış Arnavutluk'ta falan filan neyse evet, yani.
1: Orada tamam yalnız Rabbi Süleyman Demirel'in bir şeyi vardı hani. Allah yakışır iftiradan korusun falan diye söylerdi. Şimdi Tanalı hiç kimse yadırgamamıştı bu arada. Kendi partilileri de ya kardeşim, ya kardeşim orada yargının yeri. Senin ne işin var? Kardeşim arabanın peşinde
4: kendisi
1: falan
4: demiyor mu Veli Ağbaba? O 100 bin doları ben istedim şoförümden Yunanistan'a tatile gidecektim doğru diye. 100 bin dolarla Yunanistan'a tatile gidenlerin partisi Türkiye'de en çok açız aç diye edebiyatını yapanların partisi. Ne demek Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran iradenin partisidir? Ben Balıkesir Kepsut'ta Kuvayi Milliyeci Kocan Albant Yusuf'un torunuyum, tamam mı? Şimdi ben ve dedemin sülbünden gelenler Cumhuriyet Halk Partili miyiz yani? Ne alaka? Bir tek parti vardı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti birleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaman içinde tebdil oldu. Ve bunun üzerinden Cumhuriyeti kuran partinin de Cumhuriyete kurulması konusunda destek veren herkesi de tuttular. Cumhuriyet Halk Partili yaptılar. Böyle bir şey olabilir mi sevgili İbrahim? Ne demek yani Cumhuriyeti kuran iradenin partisi CHP ise neden iktidar olamıyorsunuz? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi milli iradenin yegane partisi ise neden 50 seneden bu yana iktidar yüzü görmüyorsunuz? Yani bunların cevabı yok. Laf ola beri gele konuş konuş gargara niteliğinde açıklamalar. Yok hiçbirisinin kayda değer bir şeyi. Dolayısıyla şimdi ben Allah aşkına İzmir'de 62 tane belediye personeli başkanı dahil tutuklanmış. Bu tür yolsuzluklar ayyuka varmış. 20 tane
1: dairenin
4: çıkacağı yerden 80 tane daire Buca'da çıkartıp 60 tanesini zimmetlerine geçirmişler. Cumhuriyet Halk Partisi milli iradenin partisidir. Kuvayi Milliye'nin partisidir. Konuş konuş şey yap yani. Şimdi ben dolayısıyla Mahmut Tanal'ın neyini yorumlayayım ya sevgili İbrahim?
1: Sen rüşvetin adı sabun olmuş.
4: Tabii.
1: Buca Belediyesi.
4: Tabii
1: mesela,
4: canım.
1: Onu mesela Sayın Tanal çıksın bu sabun neyi yıkar diye anlarsın ya bak, mesela. İbrahim. Sen de hukukçu olduğu için.
0: Neyi kaldırsan altından cerahat, irin, yolsuzluk ve imar bilmem nesi çıkıyor. Neyi kaldırsan, tamam mı? Ondan sonra çıkıyor Çeşme Belediyesi'ndeki belediye başkanlığında oturan hanımefendi partinin içerisinde milletin oyuyla oraya gelmiş ilçe meclisindeki üyeye ne diyor? Sana diyor söz hakkı veriyorsam lütfediyorum diyor. Hadi oradan be. Yani bunları artık şey suratlarına vurmak lazım. Ben geçtiğimiz gün yayınladım. Özgür Özel çıkmış diyor ki biz iktidara geldiğimizde Katar emirine o uçağı göndereceğiz. Hmm. İşte Arifiye'deki fabrikaya Türk bayrağını dikeceğiz. İnsan utanır. Orada Katar bayrağı mı dalgalanıyor yani? İnsan bunu söylemeye utanır. Onları hep üst perdeden ne yapıyorlardı? Ahlak satıyorlardı, liyakat satıyorlardı falan. Liyakatında, ahlakında ne olduğunu şu son bir buçuk ay içerisinde çok net bir şekilde gördük. Eğer ki yüzlerine bu şekilde vurmazsan sevgili İbrahim, sağırlar pazarında sana türkü söyletirler. Bunların nasıl bir gayya kuyusunun içerisine düştüklerini, millete liyakat ve ahlak konusunda fetva veremeyeceklerini yüzlerine hiç çekinmeden vura vura anlatmak lazım.
1: Peki şimdi konuyla ne alakası var diyeceğiz bir bilgi paylaşacağım. Seni alıp aradan bir değerlendirme isteyeceğim. Sonra başlığı da değiştireceğim zaten. Şimdi tüm bu gelişmeler içerisinde bugün ilginç bir gelişme vardı. Münih Güvenlik Endeksi, ben bunu Münih Anketi diye kısalttım başlıkta. 12 binden fazla katılımcıya bir anket yapıyor. Ve diyor ki işte hani siz dünyanın gidişatını bu anlamda nasıl görüyorsunuz? %68'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Uluslararası Ceza Mahkemesi artık birer vitrine dönüşü, kağıt üstünde kaldı diyor. %71'i önümüzdeki 5 yıl içinde deniz ticaret rotaları, seyir sefer serbestisi istikrarsızlaşacak ve rotalar değişecek diyor. Orta koridor aklıma geldi açısı. Enerji güvenliği ise artık ekonomik bir başlık olmaktan çıktı. Doğrudan ulusal egemenlik savaşı olarak karşımıza çıkacak diye söylüyorlar. Tüm bunları niye söyleyeceğim, soracağım, neyi soracağım? Ya bugüne kadar mesela muhalefetin böyle bir vizyonu hiç oldu mu? Ortaya konulan işte bu 12 bin katılımcının çizdiği tabloyu Erdoğan yıllardır söylemiyor.
0: Ya onu söylüyorum, ben de onu anlatıyorum. Yani biz bunları konuşmakta hani diyor ya şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamadık, tamam mı? Yani artık bunların kendi içindeki kayıkçı kavgalarını sabah akşam konuşmaktan dünyanın gittiği yeri, dünyadaki enerji savaşlarını, ulaşım stratejilerini, yeni deniz seyri sefer ve rotalarını, işte Türkiye'nin güvenlik siyasetini konuşacak. Bak biz bunu bugün çıkarttık. Tamam mı? Evet, sen gösterirsen daha iyi olur İbrahim. Sana şey yapsınlar.
1: Şöyle yapayım.
0: Biz bugünü İkiden. Bugün çıkarttık. Savunma sanayi sayesinde Türkiye'nin ortaya koyduğu bir diplomasiyi ve stratejik iradeyi ortaya koyuyoruz. Somali'de varız, deniz aşırı maceracılık. Libya'ya gidiyoruz, ne işimiz var orada? Afrin harekat yapılıyor, Afrin bilmem nesi. Kardeşim biz sizin ağzınızdan hiçbir şey duyamıyoruz. Duyduğumuz tek şey Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır. Bunlarla Allah aşkına Türkiye hangi stratejik vizyona doğru yol yürüyecek? Şimdi bu konuları istihza ederek dinleyenler de olabiliyor. Hem sosyal medya mecramda yaptığım açıklamalarda hem de ekranda yaptığım açıklamalarda. Ama yarın evlatlarınız yüzleşecek bununla. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer ki enerji yatırımlarında aldığı tedbirleri almamış olsaydı bugüne kadar Hürmüz Boğazlı kaynaklı hususlardan dolayı en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye olacaktı. Sadece kurulu elektrik enerjisi gücünü 17 birimden 125 birime çıkartmış Türkiye. O yüzden insanlar arabalarını şarja takıyorlar. 500 bin elektrikli araç olmuş Türkiye'de. 35 milyon trafiğe kayıtlı araç olmuş. Bayramda kavimler göçü yaşanıyor. Bir şekilde yollar kaldırıyor, altyapı kaldırıyor. Bununla ilgili konuları konuşan yok. Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, 6. kat sırt çantası 1 milyon dolar, kurultayda o ona bunu vermiş, pavyona gitmişler bilmem ne etmiş. Yani bunu mu konuşacağız Allah aşkına ya? Vicdanı olan herkes şu soruyu sormalı. Allah aşkına bu zihniyete devlet teslim edilir mi edilmez mi? Otursunlar konuşsunlar.
1: Sayın Tayyip, Gezi kışkırtmasında 13. yıl dönümü. Hani bazı şeyleri hemen unutuyoruz ama Türkiye bu 13 yılda neler yaşadı sorusuyla da devam edelim istiyorum. Hani konu başlığı buraya gelmişken. Siz az önce Sayın Albardan sorduğu soruya nasıl cevap verirsiniz? Hani gerçekten bu kadrolara devlet teslim edilebilir mi diye. Şimdi mesela ben bakıyorum hani ABD açısı karşısında I am okay'de iki büklüm olan birisine ben kendi adıma ülkeyi teslim etmek evet. istemiyorum. Ya da İngiliz kanalına işte bizi terk ettiniz, kendinizi terk ettiniz hissediyoruz diye yalvaran birisine ülkeyi teslim etmek istemiyorum. Öyle ya da böyle ülke adına dirayetli ve dik duran insanlarla bu ülkede yol yürümek istiyorum. Ben kendi kişisel kanaatimi söylüyorum ama hani vatandaşa da bunları anlatmak da boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten 20-25 yıllık kazanımlarınızı 5 yılda silkeleyebileceklerini çok net gördük.
0: Gördük işte şehirlerde.
1: Coğrafyada.
8: Yani bu bazen denir ya, hep en başa dönmemiz gerekiyor. O 4 Kasım'daki kurultaya. Kurultay, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ne anlatıyor bu kurultay, neyi ifade ediyor? Kurultay bence o bahsettiğiniz gibi Gezi'de başlayan Türkiye'yi durdurma. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız 2009'da bu İsrail'le ilişkilerde çok ciddi anlamda bir pozisyon aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bu pozisyonuna da taviz vermedi ki bugüne kadar bu pozisyonu devam ediyor. Bunun simgesi bu Davos'taki One Minute'tir. Yani onu Cumhurbaşkanı'na siz çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz, katilsiniz demek. Yani değil bu ülkede, dünyada hiçbir siyasi aktör bu ifadeleri kullanamazdı. Bu bir şeyleri değiştirdi. Gezi'nin bunun sonucu olduğunu yani ne bileyim insanlar hala anlayamıyor olabilir. Yani bunun...
1: Sen anlamayanlar Biden'ın bu sefer darbeli değil muhalefeti devireceği sözünü bir daha okuması gerekir.
8: Yani Gezi bir darbe kalkışmasıydı. Sokaktan medet umdular. Hazır bu Arap Baharı dedikleri, arkasında İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın bir konsorsiyumun olduğu bu operasyonların benzerini Türkiye'ye de yansıtalım. Ne deniyordu? Ne meydanıydı Mısır'daki? Tahrir Meydanı. Türkiye'nin Tahrir Meydanı neresi olacak diye
0: soran Ertuğrul Özkök vardı.
8: Evet. Ne oldu? Taksim yaptılar yani. Onu ya bakın, dışarıdan bu zaten önceden düşünülen, tartışılan, nereye koyacağız diye hesap edilen bir meseleydi.
1: Mesela bir parantezli bir şey sorayım mı? Mesela Osman Kavala için 10 ülkenin ortak bildiri yayınlaması.
8: Evet.
1: Şimdi, salın bu adamı diye.
8: Tabii ya, Osman Kavala'yı biz gazetecilik hayatımızda nerede? İnsanlar bugün televizyonda duydular, gazetelerde duydular ama biz o Taksim'in sokaklarında duyduk. Yani İHA'nın binasında gördük, solcuların işte Cezayir lokantasında gördük, yani solcuların STK'sında gördük. Yani nerede olduğunu bildiğimiz için Osman Kavala'yı bize normal, gerçekten Türkiye'de humanist bir sivil aktivist gibi sunanları da biliyoruz. İşin rengi öyle değil. Yani şuna geleyim. Gezi'de başlayan bir süreç bu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tek yerden düğmeye basılmışçasına, o zamanın medyasından da haberleri yok insanların. Bakın çok yakın tarihtir. Bildiğiniz birkaç medya, işte televizyon ya da medya grubu hariç ana akım medya bu ülkede sokağa indi. Ana akım medya sokağa indi. Ve ülkenin seçilmiş yönetimi devirmek için hareket ettiler. Sonra başarısız oldu. Çok dimdik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kabinesinde bile yalnız bırakanlar vardı. Onu
0: tabii, söyleyelim. Tabii.
8: Yani
0: tabii.
8: Çok gibi mesajı hatırlıyorum.
1: Mesajı aldık diyorlar.
0: Tabii.
8: Onun sözcüsü bile Cumhurbaşkanı yurt dışındaydı. Gelirken karşılamaya gitmeyin falan diyordu. Bakın bunu da buradan bir sürü
0: unuttuğumuzu böyle sanmasınlar.
8: Yani böyle unuttuğumuzu sanıyorlar da Gezi herkes için milattır. Bu ülke için de milattır. Herkes için de bir milattır. Onu altını çizelim. Ne oldu? Gezi'den kaç ay sonra Gezi'nin Aralık ayında 17-25 Aralık patlattılar.
1: Doğru.
8: Ardından 15 Temmuz'u patlattılar. Yani biz zorla sokakta denenen, olmadı yargı kumpasıyla denenen, daha sonra olmadı askeri darbeyle denenen Türkiye'yi durdurma girişimlerinden bahsediyoruz. Bakın Tayyip Erdoğan'ı devirme meselesi değil. Türkiye'yi durdurma, zayıflatma, gerekirse parçalama girişimlerinden bahsediyoruz. Ben 2023 4 Kasım 2023 kurultayını da bu hedefe giden yolda bir kilometre taşlarından biri olarak görüyorum oradaki kurultayı. Neydi? Amerika'da eski savunma bakanı iken, bakın savunma bakanı iken, başkanlığa adayken Türkiye ile ilgili şunu yaptı. Bu askeri darbeyle olmadıysa siyasi bir darbeyle olabilir. Kürtler bir araya gelsin. Ana muhalefet CHP bir araya gelsin. Bakın bu kendi ifadeleri olduğu için söylüyorum. Bunlar tarif etmiş. Tek tek kim bir araya gelecek? Bunlar bir araya gelsin. Devirsinler. Kemal Kılıçdaroğlu orada aday olarak kendisini dayattı.

0: kendi içlerinde bir bugün Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği bir ikbal kavgasına tutuştular. Milletin karşısına çıktıklarında millet bunlara dedi ki siz yani koltuk peşindesiniz. Yani ülkeyi yönetme, idare etme peşinde değilsiniz. Bunu sağlaması, bakın seçimlerde oldu, bunu sağlaması kurultayda devam etti. Kurultayda bu sefer Ankara'ya başka bir tünel kazmaya çalıştılar. Yani bu iktidara, Türkiye'yi nasıl durduracağız, nasıl alacağız? Onun için burada ben meseleyi Özgür Özel'le, Ekrem İmamoğlu'yla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meselesi olarak da görmüyorum. Bu kurultaya bu parayı akıtan, bu organizasyonları yapan, bu örgütlemeleri gerçekleştiren arkadaki istihbarat aklını görelim diyoruz. Er geç göreceğiz. Bunun ara yüzü olarak biz FETÖ'yü görüyoruz bir defa. Bunu söyleyelim bakın. Bunun ara yüzü olarak o bahsettiğimiz dış odakların, dış odakların ara yüzü olarak kullandığı bir FETÖ var. Bunu görüyoruz. Kurultay'da etkindi, aktördü, mevcut yönetimi bir anda organize etti, manipüle etti. Yani şimdi arkadaş öyle bir çete kurdular ki biz şuna, ya bütün FETÖ'cüler nasıl bir anda Kemalist Atatürkçü oldu diye düşünmeye başladı. Sosyal medyada biliyorsunuz. Hı hı. Ya FETÖ bütün desteğiyle Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyordu kurultayda. Parayla, hileyle, şunla bununla kurultayı aldılar ve Türkiye'yi ele geçirmek için bu kez hareket etmeye başladılar. Yani bu mesele onun için bir kurultay meselesi. Bence Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun koltuk kavgası olsa, Kılıçdaroğlu'nun da sadece koltuk kavgasından ibaret olsa, bu çok da önemli bir şey değil. Kendi başlarına kendilerini yesinler deriz. Bunun bir kısmı öyle ama bir kısmı da bunları arkadan organize etmeye çalışan, ya şöyle hareket edin, böyle hareket edin, bunları organize ederek Türkiye'de Gezi'de 17-25 Aralık'ta, hatta 15 Temmuz'da yapılmayanı yapmak için siyaseten, ekonomik olarak düzenlenmiş çok böyle kapsamlı bir operasyonun parçasıydı. Bugün diyorlar ki, ne diyorlar? Kuvayi Milliyesi. Ya Ekrem İmamoğlu, sen nerede Kuvayi Milliyesi? Nasıl olur Kuvayi Milliyesi ya? Kuvayi Milliye ne demek? Yani Sarıyer'deki villaları aile şirketinin üstüne geçirmek Kuvayi Milliye'ye, Kuvayi Milliye şey olur mu yani? Bu
1: hakaret.
0: Siz gibi. Hakaret bu. Lekelersiniz bunu. Kuvayi Milliye. Yani siz bu kadar yolsuzluk, rüşvet, yani aman yağmalayın, yağma sofrasına çevirdiniz şeyi. Bütün bu belediyeleri. Ya bu mu Kuvayi Milliye? Siz Kuvayi Milliye değilsiniz. Siz milleti tekrar son bir hamle olarak peşimize takalım. Bakın buradaki Ekrem İmamoğlu'nun ekrana yansıttığınız mesajın içinde çok net olarak sokak şeyi var.
1: Çağrı var tabii.
0: Çağrısı var.
1: Tabii.
0: Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız diyor.
1: Evet.
0: Yani.
1: Gerçi onu şey diyenler de var işte, yani bir yeni parti kuracağız mesajı gibi okuyabiliriz diyenler de var ama.
2: Devam etmiyorsa ben bir ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii ki, ne demek.
1: Kaçta? 3 dakika mı kaldı?
2: İşte hemen birkaç bir şey söyleyeyim. Çok önemli. Şimdi yıl dönümünü yaşıyoruz ya Gezi'nin. Şimdi şey, Türkiye'nin tahriri ne zaman falan gibi. Bak 1 Haziran 2013 Gezi'nin yıl dönümü. Daha doğrusu 1 Haziran 2013 Gezi'nin başladığı tarih, 3 Temmuz 2013 Mursi'nin devrildiği tarih. Yani Tahrir Meydanı'ndaki şey sonucunda. Aralarında tam bir ay vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla alakalı Mısır'da darbe gerçekleşince ortaya koyduğu sert tepkinin sebebi, olayı Türkiye'de de denedikleri illiyeti gördüğünden mütevellit. Şimdi mesela büyük düşünür Ertuğrul Özkök ne diyor o Türkiye'nin tahriri neresi olacak diye o söylediği meşhur yazısında? Yaşam tarzına müdahale edilenlerin haysiyet patlaması yaşıyor. Yani sokaklarda vandalizme varan polis arabalarını, tomaları perişan eden, yakan, yıkan kitleler yaşam tarzlarına müdahale edildiği için haysiyetleri gereği bunu yapmışlar. Ve utanmaz. O tarihte insanlara başörtüsü yasağı vardı da, İnsanlar başının örtüsüyle parasını, vergisini ödedikleri üniversitelerde eğitim alamıyorlardı. Yaşam tarzına müdahaleden bahsedilmiyor. Bu ülkede kimsenin ne meyanesi kısıtlandı, ne kılığına karışıldı, ne kıyafetine karışıldı. Bunu yaşam müdahalesi diye o zaman

0: Aydın Doğan'ın Hürriyet'inde pazarladılar. O zamanın Aydın Doğan'ın Hürriyet'inde tek değildi. Bekir Coşkun vardı. Cumhuriyet Çocukları barikatı açtı diye. Ahmet Hakanlar vardı. Bak buradan söylüyorum. Unutmadık. Herkes pozisyon aldı kardeşim. Verdi biraz önce örneğini. Çalgı Çengi takımını, Yeşil Cam takımını, tamam mı? Medya takımını. Bunların hepsini bir araya getirdiler. Hizaladılar, konuşturdular. Alçıdan yapılma kazı. Kolunun altında taşıyan Güldürükçü Cem Yılmaz da dahil olmak üzere. Mehmet Ali Arabaralar. Kol kola girip de işte sen meselenin hala bir ağaç olmadığını anlamadın mı diyenler hepsi yan yanalardı. Sonradan ortaya çıktı. Bülent Arınç Sayın Cumhurbaşkanı PAS'a gittiğinde başbakanlığa vekalet ediyor. Taksim Dayanışma Platformu'nun başında da şu an İBB'nin maaşa bağladığı içeride olan adı kahraman soyadı bilmem ne biri vardı. Dedi ki bir dakika Bülent Arınç'ın olduğu komisyona bizim taleplerimiz var. Şimdi 5 tane ağaç söküldü. Çevreci diye çıkmış şey. Kalkışma. Talepleri ne? Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne şu bilmem ne yapılmasın. Kanal İstanbul iptal olsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ihalesi iptal olsun. 3. Havalimanı iptal olsun. Kuzey Marmara. Ya kardeşim Kuzey Marmara'yı 3. Havalimanı'nı gırtlağınıza kadar her gün siz kullanıyorsunuz yahu.
1: Bir ara birazdan birlikte olacağız efendim. Erdoğan'ın zulüm 1453'te başladı diyenler aramızda mesaj üzerinden bu konuyu konuşacağız.

0: Salı güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Masada ne var devam ediyor efendim. Kutlu Fethin 573. yılı üzerinden bu bölümde konuşacağımız birçok başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajları vardı. Aynı zamanda fetih ruhu geri geldi yorumları da yapıldı. Bu seneki kutlamalarda diyebiliriz. Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi vardı. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerek dışarıda ama buldukları her fırsatta bu azımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. O yüzden de biraz bu bölümde bu konuya vakit ayıralım istedim. Önce Erdoğan açıklamasını bir izlettirelim, ardından devam edelim.
4: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadru kıymet bilmez, kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
3: Sayın Akın, Erdoğan'ın kaygısı ne? Neden böyle mesajlar vermek zorunda hissediyor kendisini? Makaryos heykelleriyle ya da işte Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkan zihniyetle bu söylemlerin bir karşıtlığı var mı? Erdoğan hala böyle bir tehdit mi görüyor ülke içerisinde? Siz nasıl okuyorsunuz? Bir de hani fetih ruhu geri geldi değerlendirmesi. Hatta isterseniz Erdoğan'ın gençlik şölenindeki konuşmasını da kısacık bir hatırlatayım, hepsini bir toparlayalım. Ve Erdoğan'ın konumasını biz diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan hani gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Özellikle muhalefetten bu gençlik buluşmasına çok ağır eleştiriler de vardı ama Erdoğan bu konuda da sert bir söylemle tepki göstermişti. Bir izleyelim.
5: Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum.
3: Evet, yani Erdoğan böyle Fethi ve Fatih ruhlu gençler mi hayal ediyor, istiyor? Siz nasıl okuyorsunuz tüm bu hem uyarıları hem tartışmaları? Birazdan çünkü bir Teknofest klibi var, onu da vereceğim. Teknofest kuşağı da bu anlamda bir Fethi klibi paylaşmıştı, dikkatimi çekti.
6: Eyvallah. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı belki de yetiştiği andan itibaren o idealist, o mücadeleci ruhu hep içerisinde yaşayarak yetişmiş. Belki de hani konformizmin biraz daha yaygınlaştığı günümüzde Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençliğindeki gençlerin motivasyonuyla bugünküleri karşılaştırdığında biraz daha hedefini, hayalini, tavsiyesini ortaya koyuyor olabilir. Fakat orada o gençlik şöleninde ve daha sonrasında birçok organizasyonda gençlerin sadece bu gençlik organizasyonu açısından söylemiyorum. Yapılan eleştiriler değerlendirilebilir. Hay hay kabul edilir baş göz üstüne. Fakat orada o organizasyonu düzenleyen arkadaşlar da gençti. Orada eğlenenler de gençti. Aynı şekilde onların içerisinde Aselsan'ın yaş ortalaması da 28. Evet. Hani onlar da genç.
3: Baykar'ın 33'tü galiba.
6: Baykar'ın 33. Onlar da genç. Karşılaştırmak açısından söylemiyorum. Bu genç, gencin her tarafın, her yani gencin gençliğinin yaşamasını yani yapılan eleştiri veya oradaki o eleştiri, eleştirilerin tamamını boşa düşüyor. Az önce Yusuf Hocam'ın da bahsettiği üzere yani laf ola beri gele şeklinde bir değerlendirmeyle sadece muhalefet etmek açısından yapılan şeyler boşa düşüyor. Gördüğümüz kadarıyla Anadolu seçmeninde. Çünkü siz ne yapıyorsunuz diye soruyor. Aslında belki de gençlerle alakalı çok daha güçlü, iyi örnekler ortaya koyabilselerdi hiç fırsatları yok değildi. Ki bu kadar yıldır da varmış. Ki
3: mesela yani bu sene Tayyip Erdoğan kurmadı. Veya ya da işte sözü de İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine şeklindeydi. Hani benim anım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hani bizim bu mücadelemiz kucaklama, işte gönül köprüleri kurma mücadelesi mesajı da veriyor. Doğru. Aynı zamanda. Doğru. Buradan da biraz hani bir şekilde mesafe alınmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Çünkü hani hem bu mahalleden hem de muhalefetten gençlere çok böyle sert eleştiriler de geldi bu süreçte ama Erdoğan'ın gördüğü gençlik farklı bir gençlik galiba.
6: Doğru. Yani bu açıdan biz orada sahaya baktığınızda bu motivasyonu görüyorsunuz. Görüyordunuz.
3: Peki şimdi bu klibi de bir verelim mi arkadaşlar? Gençler de bir klip hazırlamışlar.

0: Teknofest Gençliği.
1: Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in, pilotsuz uçak uçuran, kaptansız gemi yüzdüren ve şoförsüz araç sürdüren torunlarıyız.

0: Gelecek bizi bekler.
1: Şimdi Sayın Alvar'da bunları biraz da mesela işte yani bir AK Partili'nin AK Partili'ye propagandası gibi algılayanlar var ama mesela ben bakıyorum, size takip ediyoruz, hepimiz takip ediyoruz. Mesela dünyadan da mesela bu gençliğe çok övgü var. Yani atıyorum Belçika kraliçesi geliyor diyor ki ya çok acayip bir işler yapıyorsunuz diyor. Belçika Savunma Bakanı diyor ki ya ben işte Baykar'a gittim diyor. İşte sahaya gittim diyor. 3 yılda diyor Türkler nereden nereye gelmiş diye söylüyor. Avrupa medyasına bakıyoruz. Yani bizim okuduğumuz, gördüğümüz dünya ile muhalefetin gördüğü dünya çok mu böyle makas açıldı bu anlamda? Çünkü onlar gençler için böyle bir cehennem olduğunu düşünüyorlar dünyanın. Türkiye'ni düzeltiyorum. Bizse Türkiye'nin gençler için büyük fırsatlar barındıran. Evet.
2: Türkiye'de büyük, gençliğin büyük bir cendere içinde yaşadığını, paklu zaruret içerisinde yaşadığını iddia edip Yunanistan'daki adalarda 100 bin euroyu harcayanlar fakir fukara edebiyatı yapmaya devam ede dursun. Türk gençliği 1453 tane kaldırılan drone'la Efendimizin Allah'ın selamı üzerine olsun İstanbul'u fetheden kumandana yönelik övgü dolu hadisi şerifini göklere yazdırdılar. Aynen. Şimdi bunlar çok kıymetli şeyler, ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin en nihayetinde Teknofest'le alakalı sayısız fikir ortaya koyup da günün sonunda Antalya'da çakma Oktoberfest düzenleyip bir apıçısı kırıp etraftakilere dağıtanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Belediyesi. Yapmadık desinler, yok öyle bir şey desinler de ben de alınlarını karıştırayım görüntüleri var. Şimdi dolayısıyla Fatih'i anlamak, fetihleri anlamak gerçekten çok kıymetli ama gönülleri fethetmek cümlesi de salt tasavvufi bir anlayış içerisinde götürülüp o 1453 tane drone'u kaldıramadığında çok anlamlı olmuyor. Dolayısıyla biz aslında eli kılıçlı efendime söyleyeyim hikmetli adamların hükmettiği coğrafyalardan bugünlere kadar çıkıp geldik. Mesela Bursa'da bir geyikli baba var. Azerbaycan taraflarından geyiğin üzerinde gelerek kurdukları coğrafyada hem fakire fukaraya aş veriyorlar hem de onları o topraktan söküp çıkaracak olana da kılıcını çekiyorlar. Şimdi dolayısıyla hal diliyle örnek olmuş, kelam ile değil hal ile yaşayış üzerine örnek olmuş ama aynı zamanda da teknolojiyi takip etmiş. Neden önemli? Neden Fatih'i anlamakla bu konular yan yana geliyor? Çünkü Macar Orban'ı getirip ona top döktürüp onun döktürdüğü toplarla efendime söyleyeyim hem 1471'de Uzun Hasan'ı mağlup etmiş hem onun öncesinde de çağ açıp çağ kapamış. Dolayısıyla Latince'yi bilen, Arapça'ya hakim, ondan sonra Türkçe'yi çok iyi bilen ve imparatorluk lisanını Selçuklu'dan farklı olarak Türkçe'ye dökmüş bir sultanlar sultanından bahsediyoruz. Şimdi mesela şu sürekli gündeme gelir. İşte Selçuklulardaki Türklük kavramıyla Osmanlı'daki Türklük kavramında Selçuklular daha alakası yok. Saray dili Farsi'dir Selçuklu Sarayı'nda, özellikle Büyük Selçuklu Sarayı'nda Devlet-i Ali Osmani ile birlikte lisan Türkçe'ye dönmüştür. Ha siz ona Osmanlıca diyebilirsiniz, bilmem ne diyebilirsiniz. Şimdi biz tarihi bu anlamda o zamanın da ruhuyla iyi özdeşleştirmek zorunda ve çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Anlatmazsak ne olur? Şimdi 29 Mayıs 1453 kutlanıyor ya, bundan çok büyük rahatsızlık duyanlar var. Ne yazmış? Gezi Zulüm Parkı eylemlerinde, çünkü başladı. 29 Mayıs'ta da protestolar var. Zulüm 1400'e, kimin sülbünden geliyor o zaman? Bizans'ın sülbünden geliyor. Demek ki biz Bizans'ın sülbünden gelenlerle aynı ortamda, aynı havayı teneffüs etmekteyiz sevgili İbrahim. Ama burada önemli bir şey söyleyeyim. Gezi Parkı esnasında Zulüm 1453'te başladı yazanlar ile o yazıları yazanlara otellerinde su dağıtanlar. Bak cümlelerim çok iyi anlaşılmasını istirham ediyorum. O yazıları yazanlara otellerinde sandviç dağıtanlar, su dağıtanlar ile bugün Türkiye'de hala Osmanlı eserlerine bir kuruş bile harcamayıp Bizans eserlerini ortaya çıkartmak için vakıflar kurup oralara milyonlarca lira para akıtanlar aynı merkezde oturmaktadırlar. Akledenlere duyurulur buradan. Şimdi bunun da dışında eğer biz gençliğe Devlet-i Ali Osmani'nin ne olduğunu, Osman Bey'in kim olduğunu,

0: karıya ihtiyaç duysa sefere. Beyaz karı ticareti için sefere çıkardı. Bu lafları ben söylerken utanıyorum ama niye söylüyor diyenler olabilir. Bunu Eskişehir'e belediye başkanlığı yapmış zat söylerken zerre kadar utanmadı. O Osman Gazi ki senin belediye reisliği yaptığın Eskişehir'i yönetebil, orada belediye reisliği yap diye Karacahisar Tekfuru'na karşı girdiği mücadele ve öncesinde hem amcasını hem amcasının oğlunu Ermeni derbendinde şehit verdi. Sen bugün köpeğinin kulağını vermezsin ama Osmanlı Devleti'ne ve Osman Gazi Han'a kadar Osmanlı sultanları için ne diyor? Ne zaman beyaz karı ticareti yapsa sefere çıkardı diyor. Neden? Öğretilmedi. Bunlara meydan bırakılmamalı. Dolayısıyla 1453'ün ruhu çok iyi anlaşılmalı sevgili İbrahim.
1: Vallahi gayet de iyi anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz ama tabii işimiz zor gerçekten. Bu anlamda Üstad Cuma namazında da Erdoğan Ayasofya'ya gitti. Yani tevafuk 29 Mayıs Cuma'ya denk gelince Ayasofya'dan da mesajlar verdi. Bu anlamda Ayasofya konusunda da bir tartışma yaşanmıştı hatırlayacaksınız.
2: Evet, evet.
1: Türkiye nasıl bir mücadele içerisinde? Ben şunu konuyu şuraya bağlayacağım mesela. Taksim'e Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bir cami yapma kararı aldı. Camiyi yaptı. Açılışında hiç kulağımdan gitmiyor. Şöyle bir ifadesi vardı. 15 Temmuz darbesinden sonra artık cami yapmamızın önünde bir engel kalmadığını düşünüp bu işe giriştik diye. Ki hatırlarsanız rahmetli Erbakan'ın da hani Taksim'e cami yapmak için bir hayali vardı. Bir meydan okuma mı bunlar aynı zamanda? Siz nasıl okuyorsunuz?
2: Ya, Ayasofya ile birlikte tabii fethin bir şeyi, sembolü. Yani dünya tarihinde en parlak zaferlerden biri hangi millete, hangi ülkeye, hangi şehirle ilgili diye sorsanız herhalde çağ açıp çağ kapatan Türklerin İstanbul'un fethidir. Türk tarihinde de daha büyük bir zafer var mıdır desek ya Anadolu'ya giriş bile bu kadar büyük bir zafer değildir. Batı'nın asla unutamadığı bir zaferdir. Batı sisteminin. Yani bunda işte Haçlı diyoruz ama şu an onu temsil eden Yahudi Siyonist bir finans kapital düzeni. Batı'nın tarihten günümüze gelen Türk düşmanlığıyla yoğrulan aklı için en rahatsız edici şey İstanbul'un fethiyle beraber bu şehrin Türk ve Müslüman olmasıdır. Birinci Cihan Harbi'nde nihayet yani Osmanlı güç kaybetmeye başladığında geldiler. Buralara kadar geldiler. Lord Curzon diyor ki fırsatını bulduk Asya'ya kadar Türkleri sürelim. Amaç gerçekten en başta İstanbul olmak üzere Ege'den Akdeniz'in bir kesiminden yani Türkleri böyle çünkü Anadolu'da bile bırakmayalım. Asya'ya kadar sürelim diyorlar yani. Anadolu'dan bile yani Türklerin Anadolu'dan silinmesiyle
1: aslında Ankara Polatlı'ya kadar da geliyorlar tabii, yani tabii, bayağı da tabii, mesafe tabii. Alıyorlar bu anlamda.
2: Şimdi bu bayram tatiline gidip geliyoruz ya hani o yollarda.
1: Evet.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'na da çok şey yapıyoruz. İşte yükleniyorlar ya bu Behçuklar. Bakın o gittiğiniz yere kadar yol boyunca aslında Türklerin tarih sahnesinde kalma mücadelesini yansıtıyor. Her bir kilometrene yani buradan başlayın Kütahya'dan işte Ankara, Kütahya, Antalya, Afyon, Karahisar. Ya buralar Türklerin tarihte tarihten silinmesi için bütün bir batının gerçekten ilk defa bu kadar büyük bir modernize edilmiş bir orduyla işte gemileriyle donanmalarıyla falan filan Anadolu'ya çıkarmaya da çalıştılar. Çıkarma yapmaya da çalıştılar. Bunu başaramadılar. Yani demek istediğim bu fethiyle çok alakalı bir şey. Yani batının
1: aslında bir revanş almaya geldiler
2: batının
1: ama.
2: Hafızasında bu çok büyük bir yer. İki tane yer vardır. Kudüs vardır. İstanbul vardır. Yani batının Türklerle kavgasında yani buraları alma gibi bir dertleri söz konusudur. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı'nda da bunu başaramadıktan sonra bu iş biraz değişti. Yani Türkleri

0: Bu yani madem Türkleri şey yapa ya buralar ele geçirilemedi. Bari bu şehirlerin ruhu değişsin, sosyolojisi değişsin, kültürü değişsin. Ekonomik olarak egemenlik değişsin. Yani iktisadi olarak burada yani Türkler görünüyorsa bile ama bütün bu ekonomik varlıklar el değiştirsin. İşin o tarafından baktığımızda aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonradan beri yürüyen bir hat var zaten ekonomide. İstanbul'a kim hakim olacak? Şimdi bakın getirip şeye bağlayacağım. İstanbul için var mı planları? Var. Yani İstanbul'u bırakmazlar. İstanbul Gezi de İstanbul'u bırakmamalarının bir simgesiydi. Gezi'deki darbe girişimi kalkışma. Daha sonra ne dediler? Özel statülü bir şehir olsun bu. Bir sürü haritada yer verdiler. Kim yaptı? Bu Siyonistler yaptı onu da bakın. Siyonistler de bunu Haçlılara satıyor tabii. Satıyorlar onlara. Ortak bir davaymış gibi. Özel statülü bir şehir olsun. Özel bir şehir olsun. İmamoğlu da buraya ne diyordu? Eyalet şeklinde yönetilsin diyordu. İstanbul'u bırakmazlar. Yani
1: Peki.
0: burada Sayın Cumhurbaşkanı o Taksim'e cami dediğinde Taksim'e cami, Çamlıca'ya cami, Mimar Sinan'a cami, Ataşehir'de Mimar Sinan cami. Şimdi bu camiler hep yapılırken büyük kavgalar yaşadık. Ben
1: Biz de
0: mesela
1: Kadıköy'de de şu anda mesela
0: Ataşehir
1: otoparkı
0: Mimar,
1: niye
0: bakın
1: kapatıyorsunuz diyorlar.
0: Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii için çok büyük kıyametler kopmuştu. Ben anladım daha sonra neden buna niye kıyametler Ataşehir'in silüetini değiştirdi o cami.
1: Şimdi Ayşegül diyor ki bir tane klip var diyor, onu görmezsek diyor içimde kalacak diyor. Çok da beğenmiş. Türkler geliyor diyor. Bir izleyelim peki onu. Sonrasında başka sorular soracağım.

0: Azer'in Türkler geliyor maaşını söylerken Erdoğan da eşlik etmiş onu söylüyor. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Bugün aslında Alabarda'ya da attım. Hakkari Cilo Dağları'na tur düzenliyorlar. Diyor ki işte 15 kişilik mini bir grup yapacağız. Kişi başı da 25 bin lira. Ama diyor hani inanılmaz böyle güzel bir atmosfer. Hayatınızda hiç görmediğiniz doğal harikalar göreceksiniz. Hakkari Cilo Dağları'na sizi bekliyoruz diye. Turizm kampanyası yapılıyor. Yani böyle hani Balkanlara gelin derler de bugün Hakkari Cilo Dağları'na işte o bölgedeki güzellikleri görmeye davet ediliyor. Konuyu nereye bağlayacağım? Erdoğan şimdi bugün Ulusal Sesleniş Konuşması'nda teröristi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Onu bir izleyelim arkadaşlar. Çünkü hani memleketin gerçekten mücadele alanları çok geniş.
1: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz.
0: Sayın Akın, Erdoğan'ın bu yeni sürüm kayıkçı kavgaları deyimi de dikkat çekiciydi. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı terörsüz Türkiye anlamında? Yine DEM heyetinden Pervin Buldan'ın da bayramlaşma sürecinde verdiği bir mesaj vardı. 7 veya 8 maddeden oluşacak çerçeve yasa çıkaracağız. Çok hızlı

0: olmalıyız. Bir buçuk ay içinde meclis kapanmadan yasanın çıkması ve temaslarımızı sürdüreceğiz. Acil ve bir an önce bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyor diye söylüyor. Bahçeli'nin de daha önce uyarıları vardı. Nasıl bir atmosfer var terörist Türkiye mücadelesinde?
1: İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya düzeni artık günümüz beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bir şey daha. Mayıs 2024'te söylediği bir ifadeydi. Dedi ki hemen sınırımızda bir teröristana izin vermeyeceğiz. Ve sonrasında Ekim işte meclis açılışında Sayın Bahçeli'nin DEM heyetiyle tokalaşması ve sonra terörist Türkiye süreci. İşte 22 Ekim'deki açıklamaları ve benzeri. Şimdi ben şunu görüyorum. Buradaki o güçlü devlet aklı gelecekle alakalı bir tasavvur yapıyor. Ve bu esnada da bölgeyi, bölgedeki gelişmeleri, dünya dengelerini, değişen dengeleri, masalardaki dengeler değişiyor, masada oturanlar değişiyor. Sizden duyduğum güzel bir laf vardı İbrahim Bey. Ya menüde olursunuz ya masada olursunuz diye.
2: Programımızın adı o.
0: Evet. Biz evet, menüye masada yazmaya çalışanlar inat masada olacağız diye.
1: Menüde ne var değiliz yani sonuçta masada programı. Ne var, evet. Masada ne var? Şöyle ki, şimdi bu devletin bu konuda Türkiye'yi konumlandırdığı bir pozisyon var. Ve bu hani az önceki konularla da bağlayacak olursak aslında 1453'teki Türklerin, oradaki Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun kurmay aklının ve herhangi bir şekilde kanıyla bir şey taşıyan askerine kadar baştan sona her birinin bir cüretinin sonucuydu belki de. Bir ideal etrafında tutkuyla bağlanmış olmasının, muştulanan bir hedefe hiç gözünü karartarak koşmasının bir sonucuydu. İstanbul'un fethi, Türklerin Anadolu'ya girişi, Anadolu'yu Türk coğrafyası yapması, Türk İstanbul diye bir ifade vardır. Hani İstanbul'a kadar Türkleşmiştir ki diye. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın az önceki gençlik sorunusuyla da belki de birlikte değerlendirilmesi gerekli olduğunu düşündüğüm bir ifadesi var. İbrahim Bey, bence biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın kinder nesil meselesindeki oradaki kastını tam anlayamadık. Bir gün bir yerde bir benden yaşça büyük birisiyle oturuyoruz. Televizyonda bir anma töreninin görüntüleri çıktı. Bosna Hersek'te bir akü fabrikasına, unutmayacağız, yıl dönümünde anmayla alakalı bir tören düzenlenmiş. Yanında oturduğum kişi Salih abim, gözleri falan doldu böyle. Ya ben buraya gittim biliyor musun? Buranın hikayesini biliyor musun dedi. Bilmiyorum abi dedim. Sırplarla Boşnaklar yan yana otururlar, komşular, alışveriş halindeler, normal devam etmektedir. Sonrasında o batının işte o aklı, o bölücü aklı, o kadar yıldır yan yana yaşayan Boşnaklarla Sırplar arasında derler ki aslında siz düşmansınız. Ve Sırplara da verirler silahları, derler ki temizleyin. O dönemi ben o Mostar Köprüsü'ydü yanlış hatırlamıyorsam. Ben babamın ilk kez ağladığını çocukken orada hatırlıyorum. Radyodan bunu dinlerken yani babamda gözyaşı geldiğini hissetmiştim. Çok anlayacak yaşta değildim belki yani bunu. Fakat o Salih abimin o akü fabrikasını anlattığı şey şuydu. Boşnaklara çukur kazdırıyorlar. Sonra onarlı gruplar halinde alıyorlar. Onları vuruyorlar. Diğer gelen Boşnak grubu onları çukura atıyor ve onlar da ölmeyi bekliyorlar. Ve böyle devam ettiğini düşünelim bunun. Mermileri bittiğinde ise Birleşmiş Milletler barış gücünden mermi istiyorlar ödünç. Gelene kadar da vakit kaybetmemek, güneş kararmak işte batmak üzere havanın aydınlığından yararlanmak için tellerle falan boğulduklarını söylüyorlar. Oradaki o akü fabrikasını hiç bozmamışlar. Onu sürekli anlatıyorlarmış. Şimdi gelin hikayeye şuradan devam edelim. Hasbelkader Bosna, yani Bosna'yı temsili olarak söylüyorum. O siyasetinde, oranın siyasetinde yer alacak birisi, geçmişteki bunu unutmuş olsa, geçmişteki bunu düşünerek sürekli kavga halinde olmalı demiyoruz. Denilmemeli. Tabii ki de barış özellikle
0: tekrarlanır.
1: Evet. Ya. Şimdi Kıbrıs'taki meselede Kıbrıs'ta bazı gösteriler oluyor Türkiye'ye karşı.
2: Doğru.
1: Ama şeyden

0: anlatıyorlar, oradaki çukurları anlatıyorlar, yakılan Türkleri anlatıyorlar, mezalimi anlatıyorlar. Şimdi Bosna Hersek'te belki de bir siyasi olsa en büyük siyasal iletişimdeki işte argümanlarından birisi, belki de sloganlarından birisi, işte biz çok güçlü bir mozaiğiz, biz birlikte olduğumuz takdirde daha güçlü olabiliriz, biz barış içerisinde yaşamalıyız ve bula bula. Belki de o esnada düşman kuvvetleri sadece yeni savaş için güç toplamaya çalışıyorlardı. Nerede olduğu gibi hatırlarsınız, Sayın Angela Merkel'in bir ifadesi vardı. Biz Minsk zirvesini yapmamızın gerekçesi, aslında Ruslarla Ukraynalar arasında savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyorduk. Fakat silah stoklarını arttırmak için
1: zaman kazanmak
0: adına biz Minsk görüşmelerini düzenledik, tertipledik dedi. Sayın Merkel'in ifadesiydi bu. Dolayısıyla şimdi o günkü fetih ruhu ile ilgili mesele de Endülüs ne kadar Müslümanlarda kaldı?
2: 500 yıl.
0: 800 yıl. He. 600 yıl, 700 yıl, 800 yıl. Abi şu anda mezar taşları kalmamış, mezarları kalmamış. Bir tane cami var sadece. Henüz İspanya'dan dönen arkadaşım söyledi. Ezan okunan. 800 yıl. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün söylediği şeye belki de bu açıdan bakmak gerekli. Hani yani kesinlikle sürekli teyakkuzda olmalıyız. Fakat yani hep savaş arıyor halde olmak anlamına gelmemeli bu. Bu anlamıyla söylemiyorum bunu. Fakat istiyorsan sulhu salah, ol cenge hazır deniliyor ya. İşte bu Savtek dergisinde bu ay yayınlanan bunlar olduğu müddetçe ben oğlumla birlikte Teknofest'e gittiğimde o bizim milyarlı ve milli üretimlerimizi oğluma gösterebildiğim müddetçe ben yarında bayrakla alakalı, ezanla alakalı ben garanti altında hissediyorum kendimi veya bu coğrafyayı, bu toprakları. Dolayısıyla aslında orada hani o gençlik şöleninden bahsedildi ya, o gençlik şöleninde ben Türkistan coğrafyasından gelen, Orta Asya değil artık Türkistan diyoruz malumunuz olduğu üzere, Türkistan coğrafyasından gelen müzisyenleri gördüm. Ben yeni tanıştım. Belki de benim ayıbım. Fakat müziğiyle birlikte, kültürüyle birlikte orada bir farkındalık oluşturulması halini neden gözden kaçırıyorlar? Çünkü sadece eleştirmek istiyorlar veya söylemek için bir şey ortaya söylemek istiyorlar. Ama gördüğümüz dünü unutmamış, bugünü doğru yorumlayan ve yarına dair de çok güçlü hedefler koymuş bir iradeyi şu anda görüyoruz. Ve şu anda seçmenin de bunu net olarak gördüğünün farkındayız. Geçmişle alakalı Putin'in dediği bir laf var. Yani SSCB'yi çarlı veya işte tekrar kurmaya çalışmak, ahmaklık, unutmak, yok saymak ise aptallıktır diye. Aslında yani biz kendi ideallerimizle, kendi gücümüzle bölgesinde ve sonrasında dünyada belki de daha lider, daha güçlü bir pozisyona sahip Türkiye'yi hep birlikte inşa edebiliriz. Yeraltı kaynaklarımız kadar, çıkan çıkacak yeraltı kaynaklarımız kadar yerüstü kaynaklarımız da var, gençliğimiz var. Bizim ortalama yaşımız şu anda 35. Yani şu an ben ekranların başında bizi izleyen seyirciler tarafından tahminen, gerçi 1-2 yaş vardır aramızda tahminimce ama genç olarak belki değerlendiriliyor olabilirim ama Türkiye'nin yarısından daha fazlası, düşünün ki benden daha genç. Böyle bir dinamizme sahibiz. Burada aslında yelkenlilerimizin yani bizi hedefe vardırmak için yelkenlerimizi dolduracak rüzgarımız var. Gücümüz var. Burada o yelkenliği doğru yönlendirecek, gemiyi doğru yönetecek, doğru istikamete gitmesini sağlayacak lidere ihtiyaç var.
1: O da var. İşte, İnşallah olacak. Peki. Üçüncü başlığa geçeceğim çünkü şu biraz vaktim
0: son olarak
1: kaldı.
0: Toparlayarak söyleyeyim müsaadenizle İbrahim Bey. Ben çok bekledim. One minute diye kesmedim farkındaysanız. Hani dakikaları falan da tuttum da çok Yusuf Paşa'mın da şeyini bozmayayım.
2: Estağfurullah lütfen rahat
0: ol. İnsicamını bozmayayım. Şöyle ki burada seçmen muhalefet tarafında göremediği şeylerin neredeyse tamamını bu tarafta görüyor. Tarih şuuru, gelecekle alakalı hedef, vaat, söylem ve bunu gerçekleştirebilecek irade gördüğümüz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'nda AK Parti iktidarında net olarak görülmekte. Sadece laf üreten bir imaj sergiliyor muhalefet. Burada da gördüğümüz kadarıyla
1: ama etkililer, yani çok dijital mecralarda değil. Çok etkililer. Bir örnek vereceğim birazdan. Şimdi İsrail Liten Nehri'ni geçti efendim. Üçüncü başlığımıza geçiyoruz. Meseleyi nereye bağlayacağım? Şimdi Netanyahu işgal açıklaması yaptı. Birazdan paylaşacağız. Sayın Alabardo, bayramda işte biz de herkes gibi akraba ziyaretlere gidiyoruz. Tarif edeceğim profil şöyle. İşte 30 yaşından küçük, evli. Evi var, arabası var. Ondan sonra işte Paris'ten, Milano'dan videolar, fotoğraflar atıyor falan. Karşı tarafında konuştuk işte 25 yaşında. Ondan sonra onun da evi var. O da işte Danimarka vize vermedi, kuzey ışıklarını göremedim falan diye sitem ediyor. Ama Paris'i ve işte Milano'yu, Roma'yı beğendiğini söylüyor. O sırada ekranda Erdoğan çıkıyor. Şöyle bir hava. Ya bu adam da ülkeyi ne hale getirdi, bir gitmedi başımızdan. Benler dayanamıyorum. Ya arkadaşlar diyorum ya, bir kendinize gelin ya. 25 yılda benim bisikletim yoktu. Delirmeyin yani hani falan diye.
2: Ama konu... yani senin zamanında.
1: Tamam, onu söyleyeceğim. Şimdi bir Netanyahu'yu bir izleyelim arkadaşlar. Konuyu nereye bağlayacağım şimdi söyleyeceğim.
3: Bofor Kalesi'ni ele geçirdik ve üzerine İsrail bayrağını çektik. Suriye'de, Lübnan'da ve Gazze'de tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Sınırlarımızın ötesinde daha da yerleşiyoruz.
1: Şimdi tartışma şuraya geldi. Ben dedim ki bak öyle diyorsun ama dedim, İsrail bugün 7 ülkeye saldırdı, 3 ülkeyi işgal etti ama bize saldıramadı. Bir sebebi olmalı diyorum. Böyle dedim. Erdoğan yüzünden. Erdoğan sayesinde mi? Şimdi bazı şeyleri biz mi anlatamıyoruz? Gençlere mi nüfuz edemiyoruz? Hani mesela deminden beri konuşuyoruz ya, hani Erdoğan'ın gördüğü gençlik, üzerine işte titrediği gençlik falan diye. Ama bir yandan da böyle hani işte gençsin ya, kanın kaynıyor. Böyle bir muhalif yanın da var. Ama bir de gerçekler var mesela. Bir de Bengivir verin arkadaşlar. Ondan sonra bir değerlendirme isteyeceğim. Bu da Bengivir. O da diyor ki hani silip süpürelim, yok edelim. Bir izleyelim.
4: Hayır, kulağım efendimizi.
5: Bence bugün herkes anlıyor ki Lübnan'daki sınırınızda Nazileri bırakamazsınız. Gazze'deki sınırınızda Nazileri bırakamazsınız. Ve nihai amacı buraya nükleer bombalar bırakmak ve muazzam bir felakete yol açmak olan İran'daki bir rejimi de kabul edemezsiniz. Bu nedenle devam etmeli. Devam etmeli ve devam etmeliyiz. Onları asıl yaralayan şey Dahiye. Dahiye'nin yerle bir edilmesi gerekiyor. Dahiye'nin üzerine gitmeliyiz. Orayı yerle bir etmeli, yerle bir etmeli ve tekrar yerle bir etmeliyiz.
1: Şimdi birkaç yüz kilometre mesafede kafa bu.
2: Evet. Şimdi tabii burada Bengivir değil konu. Bengivir diyor ki işte yerle bir edeceğiz, Naziler falan. Bir Nazi varsa, bir Hitler tohumu varsa konuşan kişidir. Yani artık ağız bozmadan yayın yapmak mümkün olmuyor bu adamları gördüğümüzde. Ama bence konu ne biliyor musun? Bengivir'e oy veren bir kitle var İsrail.
1: Kesinlikle.
2: Tamam mı? Hiç kimse... Ya Bengivir'i mi dikkate alıyorsun? Siyonist aklamacıları var ekranlarda. Ya Bengivir'in söylediğine İsrail'de kaç kişi... Kim kardeşim bakan yaptı? Kritik bir şekilde bir kitleyi elinde tutuyor ve bu adam bakan olmuş durumda. Kaldı ki ekonomiden sorumlu diğer bakanın bundan farkı yok. Neydi onun soyadı?
1: Smotrich.
2: Şimdi kardeşim, o zaman İsrail devleti dediğiniz devletin içerisinde bu türden Nazi artıklarına on parmağıyla destek veren önemli bir kitle var. Adını koyalım. Öyle şöyle bir şey yok. İsrail yeknesak bir ülke değil. Orada da barışı savunanlar var. Yok demiyoruz kardeşim.
1: %1.
2: Yok demiyoruz. Oranı ne? İşte Netanyahu gibi soykırıma imza atmış bir kişi İsrail denilen kısa hayatı olan devletin geçmişinde 1947-48'lerden bugüne kadar çek yaklaşık 80 yıl en uzun süreli başbakanlık yapmış kişi Netanyahu. Demek ki İsrail halkının önemli bir çoğunluğu Netanyahu gibi, soykırımcılar gibi düşünüyor. Dolayısıyla mesela bu Beaufort Kalesi'nin falan tarihi anlamı oldukça yüklendi. Yani Beaufort değil adı, Kalatel Şakif Kalesi. Evet. Kalatel Şakif işte yüksek kayalık kalesi anlamına falan geliyor. Sultan Selahaddin Eyyubi ile Saydalı Reynald arasında mücadeleye de
1: 9 yıllık konu olmuş bir kale.
2: Tabii ki. İşte ama tarihi bilmeyince, hani biraz önce örnek verdim, Osmanlı'ya bu şekilde küfürler eden kişi Eskişehir'e belediye reisi seçilmiş, ne yazık. Ama öbür taraftan adam tarihini öyle bir biliyor ki İbrahim, öyle bir öğretiyor ki 2000 yıl, biraz önce kinini diri tutmadan bahsettik değil mi? 2000 yıl kinini diri tutup İsrail'de Siyon Dağı'nda tekrardan buluşup oradan devlet çıkartmış Yahudiler. Bak ben bir tanıdığım arkadaş arabasına biniyorum falan. Hizmet satın alıyoruz. Dedim ki sen nereden geldin? İşte nerelisin falan. İşte Bulgaristan göçmeniyim. Ki ailelerimizde falan muhacir çok. Benim anam mesela öyledir. Hani hiç kimseyi istihza etmek için söylemiyorum. Onu bilin diye. Hatta acayip de bir muhabbetim vardır. Ya dedi Yusuf hocam dedi ya. Şimdi dedi işi gücü bırak. Bulgaristan'dan geldik diye İstanbul'daki Bulgar konsolosluğuna git. Kuyrukta bekle. Sıran gelince oy kullan gel. Yani bu çekilecek kahır mı? Sen aile ne zaman geldi dedim 1989. Hani şey de değil. 1912 Balkan Harbi.
4: Sebebini de söyleyeyim mi? Sebebi de Belene Kampı. Bulgar zulmü.
2: İşte, tamam işte. 93 Harbi var ya 1878 yılında o toprakları bırak. Oradan kalma falan değil. Yani 1989'da gelmiş adam. Yani şunun şurası 20 yıl önce gelmiş adam. Diyor ki kim uğraşacak şimdi? Kardeşim biz kinimizi bu kadar diri tutmazsak tamam mı? Ve Paris'e gittim, Londra'ya gittim, İtalya'ya gittim, Buckingham Sarayı'nda fotoğraf çektirdim. Ama Osmanlı askerini, Selçuklu askerini sembolize eden adamları gördüğümde de ya siz bizi nereye götürüyorsunuz? Buckingham Sarayı'ndan Instagram'ında fotoğraf paylaşıyorsun. Senin kafana ilk bomba düştüğünde anlarsın X kuşağını, Y kuşağını, Z kuşağını.
0: Putin'in bununla alakalı abi çok güzel bir lafı var.
2: Buyur.
0: Diyor ki silahı bırakır, sadece telefonu alırsanız elinize, düşman askerleri geldiğinde onunla selfie yaparsınız.
2: Ya işte bu. O yüzden refah toplumu eğer ki iyi endoktrine edilmiş gençleri ortaya çıkartamazsak ya da iyi eğitim verilmiş gençleri ortaya çıkartamazsak, Asım'ın neslini ortaya çıkartamazsak sevgili İbrahim, hakikaten sonumuz felaket olur. Şimdi dolayısıyla İsrail Litani Nehri'ni geçti. İsrail'e dur diyecek hiç kimse yok. İsrail Litani Nehri'ne kendisine sınır da yapacaktır. Bu Itamar Ben-Gvir gibi adamlar, Nazi artıkları her türden soykırımı yapmaya da devam edeceklerdir. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama şükredecek sebeplerimiz de var. Eğer 15 Temmuz gecesinde bu adamlar, adam demeyelim bu herifler darbede başarılı olmuş olsaylardı, biz Ben-Gvir'le ilgili böyle bir program da yapamazdık tamam, sevgili.
4: Güneydeki sevdikleri ülkeye
2: bekleyemezlerdi. Bravo, güneydeki sevdikleri ülkeye bu şekilde program da yaptırtmazlardı. Dolayısıyla konu Ben-Gvir değil, İsrail'in içerisinde nasıl fanatiklerin olduğunu bizzat kendimiz seninle Kudüs'te gördük. Bir sokağa gittiğimizde bizim 24 TV ekranının Türk televizyonu olduğunda bize karşı nasıl bir bakış açısı sergilediklerine hep birlikte şahitlik olduk. O yüzden müteyakkız olmak zorundayız sevgili İbrahim. Son çözüm bu olsun.
4: Peki bir tane video paylaşacağım. Amerikalı bir gazeteci Anna Kasparyan diyor ki ya bak Siyonist medyanın diyor size anlattıkları diyor Amerika'da diyor atmosfer aynı değil diyor. Şu an diyor genç Amerikalılar diyor direkt böyle söylüyor nefret ediyor diyor sizden. Bir izleyelim arkadaşlar.
6: Watching this right now, I want you to be clear.
7: Şu anda bu yayını izleyen İsrail vatandaşlarına açıkça söylemek istiyorum. Bunu anlamanızı istiyorum, tamam mı? Çünkü diğerleri çok korkuyor. İsrail ordusunun fotoğraflarını gönderip beni nasıl öldüreceklerini anlattığını biliyorum. Sizden korkmuyorum, tamam mı? Amerikan medyasındaki diğer korkaklar defolup gidebilir. Onlar benim gibi değil. Ben farklıyım. Sizden korkmuyorum. Yani benim vergimle ve Amerikalı vatandaşların vergisiyle finanse edilenler şunu açıkça anlamanızı istiyorum. Dünya genelinde nefret ediliyorsunuz. Nefret. Amerikan medyasında duyduğunuz propagandaya aldanmayın. O Amerikan halkının gerçek duygularını yansıtmıyor. Sizden nefret ediliyor. Bir Yahudi olduğunuz için değil, masum insanları katlettiğiniz için kendinizi seçilmiş halk sanıyorsunuz. Ama şeytan gibi davranıyorsunuz. Gerçek bu. Tüm uluslararası alanda sizden nefret ediliyor. Hem solcu hem sağcı genç Amerikalılar sizden nefret ediyor. Sonunda bu insanlar bu ülkede iktidara gelecekler. Bu yüzden bence İsrail iğrenç ve tiksindirici davranışlarını desteklemesi konusunda günleri sayılı. Çünkü masum insanları katlediyorsunuz.
4: Şimdi bir de Amerikalı, düzeltiyorum, Avustralyalı belgesel yapımcısı Juliet Lamont. O da Sumut filosundaydı ve tecavüze uğradığını açıkladı. Onu da bizim arkadaşlar neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamanız için bunları size anlatmaya çalışıyorum. Sonra Sayın Taiz'den ve Sayın Akın'dan birer değerlendirme isteyeceğim. Zaten süremize çok az kaldı.
8: And then that was the threshold.
9: Beni güverteye sürüklediklerinde adımı biliyorlardı. Kabloyla bağlandım. Ayak bileklerim kelepçelendi. Ve her defasında boğulmamak için sudan uzaklaşmaya çalıştığımda tekrar tokatlıyorlar, bacaklarımın arasına basıyorlardı. Evet, sonumun geldiğini düşündüm. Ve o teknede sadece 20 dakika kalmıştım. Boğulacağımı sandım. Ve bu, biliyorsunuz ki, İsrail'e hoş geldiniz demekti. Kıyafetlerimi zorla çıkardılar. İsrail askerleri tarafından tecavüze uğradım.
4: Ya birileri size hikayeler anlatıyor olabilir. İşte İsrail demokrasi, Ortadoğu'daki demokratik ülke falan diye. Ama karşımızdaki manzara bu. Sizden bir değerlendirme alayım. Buna nasıl mücadele edeceğiz? Ve Amerikalı gazete dediği gibi öyle ya da böyle gençler bir gün iktidara geldiğinde sayılı olacak, evet. İsrail'in bu anlamdaki etkinliği diye söylüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: İsrail medyasında da bu konuda aslında ciddi kafa yoranlar var. Bu konuda bir yakın zamanda bir yapılan bir araştırmayı da paylaştılar yine bu İsrail medyasında. Ya biz İsrail, ya Amerikan kamuoyunda İsrail'e destek çöküyor diye özellikle bu genç nesil arasında, evet, gerçekleşiyor. Mesela Cumhuriyetçi Parti'de kuşak farkı diye bir araştırma yapılıyor. 18-34 yaş cumhuriyetçilerin sadece %24'ü İsrail'e sempati duyuyor. Cumhuriyetçi, ya biliyorsunuz cumhuriyetçiler, hı hı, bu işin kalesi. Evet. Ama genç 18-34 yaş arasındaki cumhuriyetçilerden sadece %24'ü İsrail'e sempati duyuyor. 35 yaş üzeri bu oran %52. Fark 28 puanlık bir fark var. Şimdi evanjelik cumhuriyetçilerde ise çöküş daha büyük. Genç yaş grubu %32 İsrail'e destek veriyor. Yaşlı nesil %69.
4: Mesela bir şey söyleyeyim mi? Kentucky'deki ön seçimlerde, ön seçimde İsrail karşıtı olan adayı eleyebilmek için $32 milyon para harcamışlar. Hı. Yani aday dedi ki ya ben kaybettim ama İsrail $32 milyon harcadı dedi. İşte İsrail yanlısı adayı desteklemek için. Bu Amerikan tarihindeki en yüksek bütçeli ön seçim, evet, oldu dedi. Yani korktuklarından inanılmaz bir para da harcıyorlar.
10: Gazze operasyonu meşru savunma mı diye soruyorlar. Yine bu 18-34 yaş cumhuriyetçilere. Bunlar sadece %22'si meşru savunma diyor. Geri kalanı meşru savunmadan, işte yardımlar kesilsin mi diyorlar İsrail'e. Bu kuşağın %53'ü İsrail'e yardımların kesilmesini istiyor. Bu bahsettiği, yani bu aslında uzun süredir İsrail aslında sözde burada kazanıyorken neden ABD'de kaybediyor, aslında kaybediyor meselesi. Dünyada bu noktaya gelecek, Amerika'da bu noktaya gelecek. İsrail bu İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen nasıl çöküyorsa, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin ürünü, en büyük yalanlarından biri olan bu İsrail'in işte bu böyle bir mağduriyet üzerinde kurulduğu hikayesi de çöküyor. Bu çöküşü işte Filistin'i adım adım büyük bir katliamla oraya yerleşmesi üzerinden hikaye ediyoruz. Dünya bunu görecek mi? Görecek. İsrail de burada böyle büyük İsrail hevesleri falan filan, bunlar mümkün değil bakın. Öyle büyük İsrail kuracak. Lübnan'ı efendim
4: işgal edecek.
10: İşgal ediyorum. Suriye'yi işgal ediyorum. Yedi cephede savaşıyorum. Yedi cephede kadınlar, çocukları öldürüyorsun. Başka hiçbir savaş, verdiğin bir savaş yok. Cephede göğüs göğüse verdiğin hiçbir savaş
2: işte
10: yok.
2: İşte İran
10: senin.
2: Ortada.
10: Göğüs göğüse verdiğin hiçbir savaş yok senin. Sen normalde daha güçlü bir aktöre denk geldiğinde o zaman göreceğiz. Yani İsrail diye bir, yani bu devletin hikayesi de, kuruluş hikayesi de etraftan aldığı destekle ilgili. Etraftaki desteği kesildiğinde bu devletin zaten çok da böyle bu haliyle yaşama ihtimali yok. Ancak Filistin devletini dört başı mamur, 67 sınırlarından başkent Doğu Kudüs olan Filistin devletini savunacak. Burada efendim biz de bir devlet olarak yaşıyoruz dediği zaman etraftaki komşular onu müsamaha edecek. Aksi halde İran gibi bir devlet çıkacak. Diyecek hayır, ben seni tanımıyorum, kabul etmiyorum. Senin varlığını tartışmaya açacak. Başka diğer devletlerde olduğu gibi.
4: Peki. İki tane ses paylaşacağım. Müsaadenizle sonra size vereceğim sözü. Bir tanesi Meloni, İtalya Başbakanı diyor ki bugüne kadar diyor biz diyor çok konforlu bir hayat sürdük ama artık deniz bitti diyor. Diğeri de Dendias, Yunanistan Savunma Bakanı, o da diyor ki artık itiraf edelim biz küçük bir ülkeyiz. Yani Türkiye'ye karşı bu yüksek harcamaları yapıyoruz ama taşıma suyla değirmen dönmeyecek diyor. Bir izleyelim arkadaşlar. Sürem çok az kaldı.
11: Kendini savunmayı bilmiyorsan, eğer güvenliğin için başkalarına ihtiyaç duyuyorsan, bunun bedelini özerkliğin, egemenliğin ve ulusal çıkarlarını savunma kapasitenle ödersin. Savunma harcamaları özgürlüğün bedelidir ve ben İtalya'nın özgür bir ulus olmasını istiyorum. Avrupa'nın bir kısmı sahte bir barış hissi adına ordularını yıllarca söküp atarken, jeopolitik gerçeklik sonunda faturayı ödemesini talep ediyor. Savunma kapasitesi olmadan özgürlük egemenlik değildir. Bu bağımlılıktır.
12: Bayanlar ve baylar, biz küçük bir ülkeyiz. Savunma Bakanlığı'nda Yunan halkının fedakarlıklarıyla finanse edilen önemli bir bütçemiz var. Ancak sizden saklamayacağım. Bu yeterli değil, yeterli değil.
4: Üstad, bir dakikam kaldı ama istiyorsan soruyu sana hazır ol Cengi.
0: Tamam, ben de aynısını diyeyim o zaman.
4: Gerçekten.
0: Ya şöyle...
4: Yani Fatih ruhunu korumaktan geldik ya buralara.
0: Eyvallah, o yüzden biraz bağlamaya çalıştık meseleyi. Eyvallah. Sayın Zapsu'nun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk yıllarda yanındayken
4: 2004 yılı, evet.
0: Yaptığı bir söz vardı. Diyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemde savunma sanayi ile ilgili yatırımlara bu kadar önem vermesini, bu kadar bütçe ayırmasını anlamlı bulmuyordum, eleştiriyordum. Fakat sonrasında bugünü görünce ben bunu anladım dedi. İşte o Erdoğan belki de Maskomyah tiyatrosunu gençlik yıllarında sergilemiş Erdoğan, sokakta bunu görmüş Erdoğan, türlü mezalimi görmüş Erdoğan, iktidar nasip olduğunda da o hani kini diri tutma ile ilgili mesele vardı ya, uyanık olma ile ilgili mesele vardı ya, o uyanıklıkta göreve gelmiş Erdoğan, belki de o gün attığı adımlar, keşke 25 sene daha önce atılsaydı denilmiyor mu şimdi?
4: Deniyor.
0: Düşünsenize 25 yıldır değil de 50 yıldır böyle olsaymış. Hatta ki belki 2015 FETÖ darbe girişiminden sonrasında daha rahat hani adım atılabilir oldu. Çok bambaşka bir yerde olabilirdi. Dolayısıyla bu uyanıklıkta bir gençlikte var. Az önceki o beyaz ışık mıydı? Ne dediniz? Hani Norveç'teki işte
4: Kuzey ışıklarını göremedim.
0: Kuzey ışıkları. Çok bilmiyorum onları.
4: Ben de göremedim. Onu, 50 bin yaşındayım.
0: Abi onu göremedim diye dertlenen de var.
4: Var.
0: Ama sabah ışıkları da sabah güneşle benim üzerime doğmasın diye inanın yürüyerek o saatte uyanan, çalışmaya başlayan gençler de var. İkinci taraftakiler de çok inanmış gençleri ben çok görüyorum. Her ay Türkiye'de gençlikle alakalı araştırma verisi çeken birisi olarak söylüyorum. İnanın ki umudumuzu çok diri tutmamıza sebebiyet verecek gençler de var. Onları da görmezden gelmemeliyiz. İyi örnekleri çok daha fazla anlatmalıyız belki. Çünkü iyiler de var.
4: Peki. Veda vakti geldi. Hatta biraz sarkmış efendim. Hani istiyorsan sulhü sana hazır ol Cengi, gençlere tercüme edeyim. Barış içinde yaşamak istiyorsan savaş her daim hazır olman gerekiyor efendim. Programın mottosunu biliyorsunuz. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının lütfen. Ve bizi menüye yazmaya çalışanlar inat masada olmaya, masa kurma mücadelesine devam edeceğiz. Nefesimiz yettiğince bu mücadelenin bir neferi olacağız efendim. Sizler de bizimle vakit geçirdiniz. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolun mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 max sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içinde yaşanan yönetim kriziyle ilgili uyarılarda bulundu. Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Erdoğan, CHP'ye sokak uyarısı yaptı. Sokaklarımızın karıştırılmasına müsaade etmeyiz diye konuştu. Dünyada ve bölgede tarihi değişimler yaşandığına da dikkat çeken Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın polemiklerle kaybedecek vakti olmadığının altını çizdi.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.
2: Cumhurbaşkanı CHP'deki sürece dair ilk kez konuştu. Tartışmaların içinde yokuz dedi. CHP yönetimine sokak provokasyonu uyarısında bulundu.
1: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır ifadesini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
2: Erdoğan, İstanbul'un fethine de değindi. İstanbul'un Fatih ruhundan koparılmasına göz yumulmayacağını vurguladı.
1: Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
0: CHP içinde yaşanan yönetim kaosuyla ilgili yeni açıklamalar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ana muhalefet partisindeki durum hakkında sessizliğini bozdu. CHP'ye meseleyi kendi iç dinamikleriyle çözme çağrısı yaptı.
3: CHP'deki yönetim krizi Numan Kurtulmuş'a soruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı makamının tarafsızlığının altını çizdi. CHP'nin krizi kendi içerisinde çözmesi gerektiğini vurguladı.
4: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kurtulmuş ziyaretinin ilk durağı Helsinki'ye ulaştı. Uçakta gazetecilerin CHP'de yaşanan yönetim krizine ilişkin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'na taraflardan birbiriyle çelişen yazı ve talepler geldiğini belirtti. Çelişkilerin giderilmesini istedi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iş dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığı'na bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığı'nın reysen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir.
3: Grup toplantısı tartışmasına da değindi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Meclis Başkanlığı'nın bu konuya müdahil olmayacağını söyledi.
4: Mecliste 6 grup var. Hiçbir siyasi partinin meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığı'nın hayır, öyle değil, şöyle yap diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür.
3: Kurtulmuş CHP içindeki bölünmüşlükle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu durumun terörsüz Türkiye sürecine olumsuz yansımaması gerektiğini belirtti. Elde edilen kazanımları kaybetmemek gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca mevcut meclisin yeni anayasa yapabilme imkanı bakımından avantajlı olduğunu da kayda geçirdi. Uzlaşma zemini ortaya çıkabileceği mesajını verdi.
0: Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 CHP milletvekili ortak açıklama yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü toplanması için çağrıda bulundular. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubundan 111 milletvekili ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklama metnine imza atanlar arasında CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de yer aldı. Açıklamada partinin yönüne karar verecek olan yegane gücün delegeler olduğu vurgusu yapıldı. Yaşanan krizin CHP'ye daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiği belirtildi. Açıklamada partimiz bugün aynı zamanda 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır denildi. Bu nedenle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu. CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu delegelerin ve yakınlarının banka hesap hareketlerini mercek altına aldı. CHP'nin 38. olağan kurultayına yönelik soruşturma derinleşiyor. Kurultayda delegelerin oy iradesine müdahale edildiği iddiasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının banka hesap hareketlerinin mercek altına aldı. Başsavcılık MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaptı, ahlaklı siyaset mesajı verdi. Genel merkezdeki bayramlaşma programındaysa hesap soracağını net bir şekilde söyledi. Bu durum akıllara iki seçeneği getiriyor. Birincisi Özgür Özel ve arkadaşlarının artık kule haline gelen fezlekeleri. İkincisi ise Yüksek Disiplin Kurulu'nun işletilmesi. Her ikisinde de Kılıçdaroğlu'nun yetkisi bulunuyor. Özel ise Kılıçdaroğlu'na karşı kendi saflarını diri tutmaya çalışıyor. Peki iki isim arasında kavgasında kimin eli daha güçlü? Cevabını analiz haberimizde bakalım.
1: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce arınma çağrısı yaptı, koltuğunu geri aldıktan sonra da ahlaklı siyaset sözü verdi.
3: Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
2: Kılıçdaroğlu söylemlerini CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde de güçlendirerek sürdürdü.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Tüm bu söylemlerden sonra gözler CHP'de dokunulmazlık sırrıyla siyaset yapan ama hakkında çok sayıda fezleke olan isimlere çevrildi. Örneğin İmamoğlu suç örgütüne göğsünü siper eden ancak itirafçıların ortaya attığı iddialarla iyice köşeye sıkışan Özgür Özel hakkında 56 fezleke bulunuyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, özellikle adaylık için para aldığı iddialarıyla zor zamanlar yaşamıştı. Böceklerin itirafçı olmasına bir de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları eklenince Özel'in kimyası bozulmuştu. Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli Özel'e göre daha güçlü görünüyor. Zira Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması demek, peş peşe açılacak davalar demek.
5: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
2: Özel dışında CHP'de İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında ismi geçen birçok isim var. Özellikle CHP'nin para kuleleri olarak kamuoyuna yansıyan görüntüler o dönem çok konuşulmuştu. İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan Turan Taşkın Özer'in adı bu süreçte gündeme gelmişti.
6: Yine Silivri cezaevindeyiz.
2: Ayrıca CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Burhanettin Bulut gibi isimler hakkında da akçeli işler sebebiyle ortaya atılan iddialar, haklarında hazırlanmış fezlekeler var. Son olarak CHP'li Veli Ağbaba'nın CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Böcek ailesinden 1 milyon avro aldığı öne sürülmüştü. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu'nu işletme yetkisine de sahip. Özetle Kılıçdaroğlu partide bir budama yaparak ayrı kotlarından, kanserli dallardan kurtulma iddiasında. Böylece seçimlerde CHP çınarının daha güçlü ve gür bir yapıya kavuşacağını öne sürüyor.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
2: Özel ve ekibi ise Kılıçdaroğlu'nun partiyi bu hamlelerle kurutacağını öne sürüyor. Bir an önce budama, arınma operasyonlarına önlem almaya çalışıyor. Anıtkabir'deki korsan bantlı eylemin sebebi de işte bu kaygıdan gibi görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
0: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu hançerleme döneminde değişim mesajı verirken CHP'lilere her sıkıştığımızda Atatürk deyip alkış almak bir siyaset değildir, bunu terk etmeliyiz mesajı veriyordu. Ancak başı sıkışınca soluğu Anıtkabir'de aldı efendim. Bu sıkışmışlık halinin takdirini CHP'liler yapar ancak ziyarette dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Özel'in mozoleye konulan çelenge korsan bantlama yapma çabası. Peki bu durum bize ne anlatıyor? Detaylar analiz haberimizde.
7: Müstevliklerinin
8: siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
7: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
8: Millet!
7: Farklıza ruhret içinde hareket...
2: Ateşli genç bacağını sokmaya çalıştı. Özgür Özel bir refleksle bu hamleyi savuşturdu. Sosyal medyada herkes bu anları konuştu.

0: Millet!
1: Millet!
2: Konuşulan anlardan biri de Özgür Özel'in Anıtkabir'deki askerleri zor durumda bırakan çelenge korsan bantlama yapma çabasıydı. Zira protokol kuralları gereği çelenge takılan banda sadece kurum ismi yazılabiliyor. Oysa Özgür Özel korsan bir şekilde çelenge CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazdırdı. Askerler bunun yasal olmadığını söyleyince de tartışma yaşandı. Özel yasaklı bandı önce cebine koydu, sonra gidip çelenge yapıştırmaya çalıştı. Görevli kişi bandı alınca da tartışma yaşandı. Burada sorgulanması gereken mesele şu: Özgür Özel'in yasa dışılığı yaşam biçimi haline getirmesi. Askerleri zor duruma düşüreceğini bile bile dokunulmazlık zırhına sığınıp cebinden çıkardığı bantla korsan eylem yapması ne kadar doğru? Özel'e sorarsanız bu en doğal hakkı. Tıpkı İmamoğlu'nun gizli otel buluşmalarında kameraları bantlaması gibi. Kendisi de yasak olmasına rağmen çelengi bu şekilde bantlayabilir. Hatırlayın, o dönem İmamoğlu ekibinin kamera bantlamasını da kendi mantığınca savunmaya çalışmıştı.
3: Çorba içerken bakıyorum karşıda kamera bantlı. Bu niye bantlı diyorum. Öyle olması gerekiyor efendim diyor. Buradan diyor olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin bilmem ne. Sosyal medya bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak diyor.
2: Öte yandan Anıtkabir ziyaretinin bir de trajik yanı var. Özgür Özel ve arkadaşları yıllarca eleştirdikleri siyaset anlayışının bizzat temsilcisi haline geldiler. Kılıçdaroğlu'nu değiştirelim kampanyası başlattığında Özgür Özel 2023 yılında bakın ne söylemişti.
4: En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
2: Eskiler büyük lokmaya büyük konuşma derdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini hançerlemekle suçladığı isimlerin sırtını Atatürk'e yaslama çabası içinde olması tanıyanlar için şaşırtıcı değil. Ama sıkıştıkça Atatürk deyip alkış almak siyaset değil diyen Özel'in her sıkıştığında Atatürk demesi gerçekten ibretlik.

Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yürütülen müzakereler yine çıkmaza girdi efendim. İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğünü gerekçe göstererek ABD ile görüşmelerin durduğunu bildirdi. Saldırılar durana kadar müzakere yok mesajı verildi. Gelişmeyi İran medyası duyurdu. Tasnim'e göre İran, ABD ile mesaj alışverişini durdurdu. Gerekçe İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları. Tahran, İsrail'in saldırıları durana kadar ABD ile hiçbir görüşme yapmayacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Lübnan'a yönelik saldırıların ateşkesin ihlali olarak değerlendirmişti. Sosyal medya hesabından ABD ve İsrail ateşkesi ihlal etmenin tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır açıklamasını yapmıştı. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekayi de gün içinde benzer bir açıklama yapmış, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır demişti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesini ateşkes ihlali olarak yorumladı. Dün sabah saatlerinde ise sahada gerilim vardı. ABD İran'ın Oruk kenti ve Keşm adasını hedef aldı. İHA ve kontrol komuta merkezlerine vurdu. Gerekçe olarak ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi gösterildi. İran'dansa misilleme gecikmedi. Kuveyt'teki ABD üsleri füze ve dronlarla hedef alındı. İran devrim muhafızları ABD'nin bir hava üssünü imha ettiğini açıkladı. Söz konusu üssün Kuveyt'te bulunduğu aktarıldı. Misillemeye ait görüntüler İran medyası tarafından paylaşıldı. Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırıların ardından ABD Başkanı Trump ise görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ifadelerini kullanmıştı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. Devrim muhafızları son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 15 gemi geçtiğini bildirdi. Mahsur kalan gemilerin ise karanlık seyir yöntemiyle Hürmüz'den geçtiği belirtiliyor. Bazı gemiler geçiş sırasında ABD ordusuyla temas halinde. Amerikan güçleri

radar ve insansız hava araçlarıyla bölgeyi izliyor. Kaptanlara ne zaman sistemlerini kapatmaları gerektiğini bildiriyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la müzakere

0: Dendirdi. Ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Trump, İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı için gelecek haftayı işaret etti. Tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varılmadığının altını çizdi. Lübnan'daki gelişmelere de bakalım. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddetini artırdı efendim. 2006'dan beri de ilk kez Litani Nehri'ni geçerek Lübnan'daki işgalini genişletti. İsrail'in saldırılarında can kaybı 3400'ü aştı. Soykırımcı Netanyahu, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine de saldırı talimatı verdi. Hizbullah'ın misillemesinde ise bir İsrail askeri daha öldü. Lübnan'ın güneyi bombardıman altında. İsrail savaş uçakları ve İHA'ları Nebatiye, Sur ve çevresindeki birçok yerleşim noktasını vurdu. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Çok sayıda evde yıkıldı. Sur kentinde bir hastane çevresine hedef alan saldırıda 13 sağlık çalışanı yaralandı. 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3412'ye ulaştı. 10.269 kişi de yaralandı. İsrail, Lübnan'daki işgalini de genişletti. 2006 yılından bu yana ilk kez Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiler. İsrail ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin de bulunduğu stratejik bölgeyi işgal etti. Kaleye İsrail bayrağı diktiler. Lübnan topraklarının %20'si İsrail işgali altında. Güneydeki köyler yerle bir oldu ve 1 milyondan fazla sivil yerinden edildi. İsrail duracak gibi de görünmüyor. Soykırımcı Netanyahu orduya saldırıları şiddetlendirme ve Dahiye bölgesini vurma talimatı verdi. Dahiye, Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor. Halk yeniden yollara düştü. Hatta Netanyahu'nun başkent Beyrut'a yönelik saldırıları genişletmek için ABD'den özel bir izin talep ettiği ve Washington'un bu talebe esnek yaklaştığı öne sürüldü. Türkiye'dense İsrail'in işgali genişletmesine sert tepki var. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. İsrail izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla bölgedeki barış ve istikrar arayışını hedef almakta. İnsani durumu daha da ağırlaştırmaktadır ifadeleri kullanıldı. İşgalin sonuçlandırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği de vurgulandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Yağmur bölgesinde işgalci İsrail askerlerine İHA saldırısı düzenlendi. Bir İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Başka bir İHA ise İsrail'in kuzeyindeki Beit Hilal bölgesine düştü. 4 kişi yaralandı. Bölgede küçük çaplı yangın da çıktı. Kiryat Şimona bölgesinde de demir kubbe aktif edildi. Hizbullah'ın roketleri engelleniyor. Salı ve çarşamba günü ise Washington'da müzakereler yapılacak. İddialara göre İsrail müzakerelerde Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartıyla kademeli çekilme teklifini masaya getirecek. Şimdi ise gözler o görüşmeye çevrildi. Uluslararası sularda alıkoydukları küresel Sumut filosu aktivistleri İsrail tarafından uğradıkları işkenceleri tek tek anlattılar efendim. Son olarak Avustralyalı bir belgesel yapımcısı İsrail askerleri tarafından tecavüze uğradığını kamuoyuyla paylaştı.
1: İşkence gördüler, cinsel saldırıya uğradılar. Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonan küresel Sumut filosu aktivistleri bir kez daha yaşananları gün yüzüne çıkardı. Beni güverteye sürüklediklerinde adımı biliyorlardı. Kabloyla bağlandım. Ayak bileklerim kelepçelendi. Sumut Filosu üyesi Avustralyalı belgesel film yapımcısı Juliet Lamon yaşadıklarını anlattı. İngiliz bir medya kuruluşuna röportaj verdi. Alıkonan aktivist işkence gördüğünü aktardı. Ve her defasında boğulmamak için

0: Sudan uzaklaşmaya çalıştığımda tekrar tokatlıyorlar, bacaklarımın arasına basıyorlardı. Evet, sonumun geldiğini düşündüm. Ve o teknede sadece 20 dakika kalmıştım. Boğulacağımı sandım. Ve bu, biliyorsunuz ki, İsrail'e hoş geldiniz demekti.
1: İsrail askerleri tarafından cinsel saldırıya uğradığını dile getirdi.
0: Kıyafetlerimi zorla çıkardılar. İsrail askerleri tarafından tecavüze uğradım.
1: Fransız aktivist Adrien Jouan da maruz kaldığı işkenceyi anlattı.
2: Bazıları gülüyordu, müzik açıyordu. Bizleri aşağılayıcı pozisyonlara düşürerek, bizleri taklit ederek eğleniyorlardı. Son derece sorunlu bir ordu.
1: Aktivist, İsrail ordusunda işkence etmekten zevk alanların olduğunu söyledi.
2: İki gün boyunca dayak atan, şok cihazı kullanan ve cinsel tacizde bulunan bir ekip vardı.

0: Denizli'deki feci otobüs faciasından geriye yürekleri dağlayan acı hikayeler kaldı efendim. Kurban Bayramı ziyareti, mezarlık ziyareti ya da sınav heyecanıyla yola çıkan yolcuların hayatları yarım kaldı. İşte o yürekleri sızlatan hikayelere bakalım.
1: Denizli'deki otobüs faciasında bayram ziyareti, kabir ziyareti ve sınav heyecanıyla yola çıkanların geride bıraktığı acı dolu hikayeler yürekleri dağladı. Kazanın en ağır hikayesi Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç Şen'le birlikte İzmir'deki bayram ziyaretlerinin ardından Antalya'ya dönüyordu. Otobüste yangın çıkması üzerine baba Civan Şen, otobüsün camını kırarak önce eşi Sevda Şen'i dışarı çıkarmayı başardı. Ancak kırılan camı gören diğer yolcuların o noktaya hücum etmesiyle bir anda izdiham yaşandı. Fedakar baba kucağındaki 9 aylık oğluyla birlikte alevlerin arasından çıkamadı ve birlikte can verdi. İzmir'de yaşayan Gulet Ayboğa ve kızı Fatma Kartalsa, yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek amacıyla otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan feci kazada yan yana hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı kazada can veren anne kızın kanserle mücadele ettikleri ve uzun yıllardır devam eden tedavi sürecinin ardından hastalığı yendikleri ifade edildi. Kurban Bayramı nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Kazada Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başarırken eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. 16 Nisan'da dünya evine giren çiçeği burnunda genç çift Sami ve Merve Erik'in de İzmir'deki bayram tatilinin ardından Antalya'ya döndükleri öğrenildi. Yaşanan faciada Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Merve Erik hayata gözlerini yumdu. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Zehra Eyyoğlu. Eyyoğlu'nun Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına gelen Zehra Eyyoğlu'nun tatil bitimi final sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu belirlendi. Genç kız mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti. Acı haber okulunu ve ailesini yasa boğdu.
0: Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü şekilde yolcu otobüsünün önünü kesip araca zarar veren ve otogara kadar takibini sürdüren şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Alkol sınırını aşan sürücüye ve beraberindekilere 657 bin TL'yi bulan rekor para cezası uygulandı.
1: Yolcu otobüsünün önünü kestiler, rekor ceza yediler. İddiaya göre Balıkesir'de gece saatlerinde şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken arkasından gelen otomobil sürücüsü tarafından ısrarla takip edildi. Daha sonra otobüsün önüne kırarak aracı zorla durdurdu. O anlarda otobüsün içindeki yolcular panik dolu dakikalar yaşadı.
2: Geri git.
1: Otomobilden inenler otobüse saldırmaya başladı. Otobüsü yumrukladılar ve sileceğini kırdılar.
2: İçmişler ya, içmişler.
1: Saldırganlardan kurtulmuş.

0: Bulmak için otobüs şoförü hareket ederek olay yerinden ayrıldı. Ancak öfkesini alamayan saldırganlar otogara kadar otobüsü takip ederek tacizlerini sürdürdü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri otogarda kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 4.11 promil alkollü olduğu belirlendi.
1: Hadi oğlum.
0: Sürücüye ve beraberindekilere ceza yağdı. Trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplamda 657.719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 8 ay el konulurken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca 3 şüpheli ulaşım araçlarını alıkoyma, yaralama, tehdit, hakaret suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
1: Polis geliyor.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Ataşehir'de TOKİ'nin tamamladığı Şerif Ali Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Kurum mesajında vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam konutlarına kavuştu ifadelerine yer verdi. Evlerine kavuşanlar da yaşadıkları mutluluğu anlattı. İzleyelim.
3: Ataşehir'de 1442 konut dönüşümle yenilendi. Vatandaş devlete güvendi, sağlam yuvalarına kavuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem riskine karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TOKİ, Ataşehir Şerif Ali'de imar iskan bloklarının dönüşümünü tamamladı. 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ile 3 sosyal tesis inşa edildi. Radya temel üzerine yatay mimari şeklinde inşa edilen konutlar, kat kurallarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.
4: Deprem oldu, 99'da buradaydık. Koştuk, bir ay evlere giremedik biz yani. Şu anda bir korkumuz yok Allah'tan. Ya devlette Cumhurbaşkanımız var ya, niye cümle bilmiyorum acı. Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerine 2 senede hepsini yaptı ya.
5: Bizi kandırmaz dedik ama hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Ondan dolayı da binalarımız bir an önce yıkılıp.
3: Bakan kurum Şerif Ali'de güvenli konutlarına taşınmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajında Muhammed Aydın'ın biz devlet baba dedik sözünü alıntılayan bakan kurum, vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerif Ali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik ifadelerine yer verdi.
6: Valla göz açıp kapayana kadar geçiyor bu süreç. Hiç gözleri korkmasın yani. Bir bakmışlar hani bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar yani. Öyle düşünsünler yani. TOKİ her şeyi düşünüyor. Hani sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor. İşte otoparktı, çevre düzenlemesiydi, bacaların güvenliğiydi. Bu konuda hiç kaygılanmanıza, ekstra proje masrafı vermenize gerek yok. Yani bunların hepsi ayrı bir proje işidir aslında yani.
3: Yeni yuvalarına kavuşanlar mutlu. Hatta vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı da yaptılar.
4: Rahat rahat uyuyorum. Ben o kadar rahatladım ki bir aydır burada oturuyorum. Bir aydır rahatım, Allah'ıma şükür olsun.
5: Ben çok memnunum. Yani bu şekilde evini yeniletmek isteyenler varsa bence TOKİ'den şaşmasınlar ve tereddüt etmesinler diyorum.
2: Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek efendim. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak.
3: Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir misyon kazanan Sıfır Atık Hareketi bu kez de Sıfır Atık Haftası'yla farkındalık yaratacak. Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı verilecek. Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturacak. 4

0: 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması enerji verimliliği olarak belirlendi. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken binlerce katılımcının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Dünyadan 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılacağı forumda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek. Yüzlerce etkinlikle çevre bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Program yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi de değil. İstanbul'un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak da değerlendiriliyor.
1: Üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürmek, atıkları yeniden kullanıma kazandıracak döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakacağız bu dilimde gazete başlıklarına. Öncelikle Akşam gazetesiyle başlayalım. Eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü diyor Akşam gazetesi manşetini. Biz az önce haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık efendim. Denizli'deki otobüs faciasının, feci kaza faciasının ardında pek çok hikaye kaldı. Denizli'deki feci kazada hayatını kaybeden Civan Şen'in kucağında bebeğiyle atlamaya çalışırken sıkışarak öldüğü ortaya çıktı efendim. Sarayköy'de bariyerlere çarpan otobüsün alev almasının ardından Civan Şen camı kırıp eşi Sevda Şen de 5 yaşındaki oğlunu çıkarmayı başardı. Ancak bebeğiyle birlikte çıkmaya çalışırken izdihamda sıkışıp kaldı. Kucağında bulunan 9 aylık bebeği Eyüp Miraç'la birlikte çıkmaya çalışan baba Şen, alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaramadı. Baba ve oğlu anne Şen'in gözleri önünde feci şekilde hayatını kaybetti diyor Akşam gazetesi. Faciadan geriye bir dram kaldı efendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha diyelim ve biraz yukarıya çıkalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sokakların karışmasına müsaade etmeyiz mesajını ön plana çıkarıyor başlığında Akşam gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin istikbaline her türlü siyasi mülahazanın üzerinde tutacağız dedi. CHP'deki gelişmeler vardı gündeminde. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık, olmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca 10. torun mutluluğu yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu başlığa da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın 3. çocuğu dünyaya gözlerini açtı efendim. Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la Sümeyye Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti diyor Akşam gazetesi. Şimdi biraz aşağıya inelim. Enerjide en düşük fatura bizde başlığıyla devam edelim. Efendim Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor deniyor haberde. Avrupa'da elektrik ev elektriği kilowatt fiyatları 0.11 avro ile 0.40 avro arasında değişirken Türkiye'de 0.06 ile 0.09 avro arasında diyor. Avrupa'da ev doğalgazı metreküp fiyatları 0.36 ile 2.22 avro arasında değişirken Türkiye'de 0.33 ile 0.45 avro aralığında. Aynı zamanda benzin ve benzinde vergi yüküyle ilgili de karşılaştırmalara yer veriliyor haberin devamında ve bu tablo bize enerjide Avrupa ile kıyaslandığında en düşük faturanın Türkiye'de olduğunu gösteriyor. Zira enerjide de yapılan pek çok hamle var, atılan pek çok adım var. Bunların da meyvesi ilerleyen yıllarda daha net bir şekilde görülecektir diyelim. Biraz daha aşağıya inelim, manşetin altına doğru devam edelim. Belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar başlığına bakalım efendim. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman 52 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı. Hemen bu gözaltının detaylarına bakalım. Gözaltına alınan isimler arasında eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcılarıyla belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanlar da yer alıyor efendim. Belediye iştiraklerinin kartlarıyla şahsi harcamalar yapan zanlıların müteahhitlerden kat karşılığı rüşvet aldıkları, rüşvetin ardından da bu rüşvetlerin adına da sabun dedikleri belirlendi diyor haberin detaylarında. Katillerin oyuncağı oldular başlığına da bakalım. Soykırımcı katiller 38 ülkeden getirdikleri Hristiyanlara İsrail Meclisi'nde özür diletti. Alman Julia Varkent'in "Tanrım, Avrupa'daki İsrail'e karşı nefretten dolayı senden af diliyorum. Çinli Zuysa, Tanrım İsrail'i desteklemeyerek yaptığımız her şey için bizi affet" şeklinde İsrail Meclisi'nde bu şekilde af diletildi efendim. Malumunuz Avrupa ülkelerinde ve toplumlarında
İsrail karşıtlığı yükselmiş durumda. İsrail'in yaptığı bu işgaller ve zulümlerle birlikte, bu soykırımla birlikte İsrail'in de bu yönde özellikle de Hristiyanları, Avrupa toplumlarını hedef alan propagandaları mevcut. Bunlardan biri olarak da yine bu mecliste yapılan bu şov aslında ön plana çıkıyor diyebiliriz. Şimdi sürmanşete de bakalım. 7000 TL aldı, 95 bin lira ceza yedi başlığına da kısaca bakalım efendim. ABD'li Twitch yayıncısı Auger'i rapçi Scott konseri sonrası taksici dolandırdı efendim. Travis Scott bir konser gerçekleştirdi. 10 dakikalık mesafe için 50 avroya anlaştığı taksici yayıncının kredi kartından 7300 TL çekti. Auger o anları canlı olarak yayınladı. Gözaltına alınan taksiciye 95.500 lira ceza kesildi. Bunun yanında taksicilik kartı da iptal edildi deniliyor haberin detaylarında diyelim. Ve şimdi Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde "Tartışmalarda yokuz, tek derdimiz Türkiye" başlığı kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi bu mesajı. Az önce hem haberlerimizde hem önceki gazetede, akşam gazetesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mesajlarını ekranlarınıza taşımıştık. Şöyle kısaca bir göz atalım. Dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek derdimiz Türkiye, ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor" şeklinde konuştu. Bu mesajlarını da yine ön plana çıkarıyor Sabah gazetesi manşetinde diyelim. Aşağıya inelim. "Özel FETÖ'cüdür, ifadeni çek, 2,5 milyon verelim" başlığı var. Bu başlığa bakalım Sabah gazetesinde. Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir yeni ifadesinde Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti diyor Sabah gazetesi. Uludemir FETÖ'nün yöneticisi olduğu dönemde Gülen'in talimatıyla Özel'in siyasette yükseltmek için desteklediklerini itiraf etti. Özel'in Almanya'da FETÖ'cü Mustafa Özcan'la sır bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Uludemir, "Özel FETÖ'cü değil demem için bana 2,5 milyon TL teklif edildi" şeklinde konuştuğu, yaptığı itirafta. Ve Buca'da rüşvetin şifresi sabun diyor bir başka başlığında Sabah gazetesi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve 52 şüpheli rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı. İnşaat firmalarını haraca bağlayan belediye yöneticilerinin telefonda rüşveti sabun olarak adlandırdıkları ortaya çıktı diyor Sabah gazetesi. Ve sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesinin manşetinde "Kanser devrimini yerinde gördüğüm" başlığı kullanılıyor. Hemen bakalım. Zira kanserde çığır açan bir önemli bir adım atıldı efendim. Hürriyet yazarı Hülya Soybaş'ta kansere karşı geliştirilen yeni ilaçların ilk defa açıklandığı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin Chicago toplantısına katıldı. "Devrim gibi 3 yeni çalışma Chicago'da heyecana yol açtı" diyor Hürriyet gazetesi. Kansere karşı uygulanan 3 yeni çalışmanın en önemlisi amivantamab adlı iğne diyor gazete. İğnenin uygulandığı hastaların %40'ında tümörler tedaviye yanıt vermiş. %15'inde tümörler yok olmuş. Genel sağ kalım süresi 12 aya ulaşmış.

artmış. Tedaviye yanıt veren hastaların 3'te 1'i 4. yılında ve hastalık ilerlememiş. Bu iğne standart bir tedavi olabilir yorumunu da yapıyor Hürriyet gazetesi. Şimdi biraz yukarıya çıkalım. Kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz diyor bir diğer başlığı da Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında ki o detaylara yer veriyor. Kabine toplantısı sonrası konuştu. Birbirlerine laf yarıştırmanın değil, milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içerisinde olduklarını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim ve Milliyet gazetesine bakalım. Şimdi Milliyet gazetesinin manşetinde CHP'de iki muharebe başlığı yer alıyor. Hemen bakalım detaylarına. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı CHP oluştu efendim. Buna dair detayları analiz haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla bir soğuk savaş yaşanıyor diyor Milliyet gazetesi manşet haberinin detayında. Kurultay'a mali inceleme de geldi efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geniş çaplı bir mali inceleme başlattı. Savcılık oy kullanan delegelerle birinci derece yakınlarının banka hareketleri, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etti. Bunun da detaylarını haberlerimizde yer vermiştik. Ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında kavgaya ayıracak zaman yok başlığını kullanıyor Milliyet gazetesi ilk sayfasında. Şimdi CHP meseleyi kendi çözmeli başlıyor. Bakalım. Meclis Başkanı Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de efendim. Kurtulmuş Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin de sorularını yanıtladı. CHP'deki mutlak butlan çekişmesinde tarafsız kalan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı herhangi bir parti için ihtilafın tarafı değildir. Kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır şeklinde konuştu. Bu ifadeleri kullandı. Ve müzakere bilmecesine de bakalım. ABD ve İran arasında bir yandan karşılıklı saldırılar gerçekleşirken diğer yandan çalkantılı bir süreç yaşanıyor. Haberlerimizde de buna dair son gelişmeleri ekranlarınıza taşımıştık. İran medyası dün müzakere görüşmeleri askıya alındığını duyurdu. Müzakerelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini belirtiyor Trump'sa. Haftaya İran'la ateşkesi uzatıp Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz şeklinde konuştu ama şu anda görüşmeler mesaj trafiği durmuş durumda. Yine Buca'daki o gözaltılar 52 gözaltı da ilk sayfada yer alıyor. Ve yollarda 70 kişiyi kaybettik başlığına da bakalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çiftçi, önceki 9 günlük Kurban Bayramı'nın ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45.1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34.3 oranında düşüşün kaydedildiğini söyledi. Yine Denizli'deki o trajik otobüs kazasına dair detaylara da yer veriliyor bu haberi ilintili olarak. Şimdi sürmanşete de kısaca bakalım. Zira Scott coşkusu damakta kaldı efendim. Oldukça tartışmalı bir konser oldu. Travis Scott ilk İstanbul performansında sahnede 20 dakika kaldı sadece. Bunun ardından yuhalandı. Yükselen tepkilere organizatör de cevap verdi. Bu klasik bir konser formatından çok özel bir buluşmaydı dedi. Scott bir saat boyunca partiye ev sahipliği yaptı ve 20 dakikalık özel bir performans sergiledi. Ancak tepkiler var. Tepkilerin nedeni bir saat geç çıkması, çıktığı anda sadece 20 dakika kalması, 40 bin lira civarında bir ücret ödenmiş olması kişi başı ve Travis Scott'ın çıktığı zaman yüzünü tamamen kapatmış olması, yüzünü göstermemesi tepkilere neden oldu diye. Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesinin manşetinde 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye diyor. Türkiye gazetesi manşetinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor deniliyor detaylarda. Ve Yargıtay süreci kurultaya engel başlığına bakalım şimdi. Özgür Özel'in butlanı temize taşıması başına iş açtı. Yeterli imzayı topladıkları kurultay, Yargıtay süreci bitmeden mümkün görünmüyor diyor Türkiye gazetesi diyelim. Ve Beyrut işgali müzakereyi riske attı başlığıyla devam edelim. Netanyahu katil ordusuna Beyrut saldırısı

Beyrut'a saldırı emri verdi efendim. Devreye giren Trump, İsrail'in ABD-İran masasını sabote etmesine engel olduğu deniliyor. Bu haberin de detaylarında diyelim ve Yeni Şafak gazetesine bakalım şimdi. Yeni Şafak gazetesi manşetinde FETÖ tehlikesi sürüyor diyor. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ tehlikesiyle ilgili bazı detaylara yer veriyor manşetinde gazete. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kuruluşları büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da bu kamu kuruluşlarında örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların temiz olduğunu söylemek mümkün değil diyor Yeni Şafak gazetesi. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları bürokraside değişik kimliklerle varlık sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor diyor gazete haberinin detaylarında. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz mesajına da yer veriliyor diyelim. Biraz aşağıya inelim. Yaralı Kasr-ı Sadabat Gazze'ye ulaştı efendim. Küresel Sumut filosundaki Kasr-ı Sadabat adlı teknenin parçaları Gazze kıyılarına ulaştı. Han Yunus'taki Filistinliler teknenin çatısı, 6 güneş paneli, dümen ve bazı yardım malzemelerini denizden çıkardı. İsrail müdahalesinden önce teknede Halk İş Başkanı Mahmut Arslan'ın da aralarında olduğu 5'i Türk 20 aktivist vardı. Teknenin yolcularından biri Sabri Yıldız Sevinci'ni biz Gazze'ye ulaşamadık ancak teknemizin bazı parçaları ulaştı. Bu bizim için surda açılan bir gedik oldu sözleriyle dile getirdi. O fotoğraf karelerine de yer veriliyor efendim. Geminin dümeni Gazze'li bir çocuğun elinde, aynı zamanda güneş panelleri de alınıyor tekneden ki bu oldukça faydalı olacaktır. Bazı gıda malzemelerinin de Gazze'liler tarafından tekneden alındığını, yani aslında bir anlamda bir şekilde küçük de olsa bir yardımın Gazze'lilere ulaştığını görmek tabii ki insanın içine su serpiyor diyelim. Ve son olarak Yeni Akit Gazetesi ile devam edelim. Yeni Akit Gazetesi manşetinde kaosu meclise taşıyor başlığını kullanıyor efendim. Hemen detaylarına bakalım. İsmi paralel başkana çıkan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Temmuz ayında kurultayın toplanmaması halinde CHP'nin seçime giremeyeceği propagandasının ardından parti içinde başlattığı kavgayı meclise taşımaya çalışarak bir kaos planını devreye soktu diyor Yeni Akit gazetesi. Meclisin resmi programında yer almamasına rağmen korsan grup toplantısı düzenleme kararı alan Özgür Özel'in sokaktaki öfkeye varan tepkinin siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız ifadeleriyle iktidarı sokakla tehdit etmesine siyasetçilerden de oldukça sert tepkiler geldi efendim. Özel'e hukuk tanımazlığı bir yana bırakmasını tavsiye eden eski CHP'li Mehmet Sevigen, CHP'nin genel başkanı belli, Özel'in parti üstünde söz söyleme hakkı yok, 6 ay beklesin aday olsun derken avukat Cüneyt Altıparmaksa parti içi kavgayı meclise taşıyan Özel'in ihraçlara kapı açacağını dile getirdi diyor Yeni Akit gazetesi manşet haberinin detaylarında. Aynı zamanda Mansur'un da önünü FETÖ açmış başlığı dikkat çekiyor. Buna da kısaca bakalım. CHP içinde patlatılacak isimler arasında diyor gazete. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yanı sıra Mansur Yavaş'ın da olduğu iddiası ifadelere yansıdı deniliyor bu haberin de detaylarında. Efendim, gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından moderatör Sabah kaldığı yerden devam edecek.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah Kaldığı Yerden devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu, 7'si firari, toplam 414 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 42. günde devam edildi. İBB davasında reklamcı Vedat Şahin etkin pişmanlık ifadelerini reddetti. Duruşmada öğle arası verildiği sırada Ekrem İmamoğlu izleyicilere dönerek konuşma yaptı. İmamoğlu özel ve yavaşa teşekkür etti.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 42. gün. Vedat Şahin etkin pişmanlık ifadelerini reddetti. İmamoğlu özel ve yavaşa teşekkür etti. İş insanı Vedat Şahin savunmasını yaptı. Tutukluluk incelemesinde avukatı tarafından etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulmuştu. Kendisi eylem 78-119'daki kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Avukatı müvekkilinin emniyete verdiği ifadesinin geçerli olduğunu, daha sonra verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu söylemişti. Murat Ongun'un altında örgüt üyesi olarak görev aldığı öne sürülen organizasyon firması sahibi Vedat Şahin, yaklaşık bir saat süren bir savunma yaptı. Vedat Şahin savunmasında 2008'de şirketi devraldığını ve tüm iş hayatı boyunca Kültür AŞ'den yalnızca 3 alt ihale aldığını ifade etti. Yaptığı işlemlerin resmi olduğunu, aldığı ihalede teminat mektubu sunduğunu belirtti. 2020 yılının sonlarına doğru Kültür AŞ'den arandıklarını, ihaleye teklif verdikleri ancak fiyatın yüksek bulunması sebebiyle anlaşamadıklarını belirtti. Vedat Şahin savunmasında söz konusu işlerin teknik organizasyon, sahne sistemleriyle çadır temini, kurulumu ve kaldırılması hizmetlerini kapsadığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu aranın ardından duruşma salonuna gelirken seyirci sıralarına dönerek konuştu. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek. Şüpheniz olmasın dedi. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. Bunu unutmayın. En büyük coşkuyla, büyüyerek. Çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız, tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız ifadeleri de yeni bir parti mi kurulacak sorusunu gündeme getirdi. İmamoğlu ayrıca Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.
0: Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma davasında geçen iddialar yenilir yutulur türden değil efendim. Soruşturma dosyasına göre belediyede adeta bir rüşvet fabrikası kurulmuş. Rüşvetin adını da sabun koymuşlar. İşte soruşturmadaki o ilginç detaylar.
2: Rüşvet, yolsuzluk, darp. Buca'da ne ararsanız var. Soruşturma dosyasına göre Buca'da dev bir rüşvet fabrikası kurulmuş. İddialar tüyler ürpertici. Zira bu iddialara göre belediye yönetimi, imar birimleri, iştiraklar ve müteahhitlik çevresini kapsayan geniş bir yolsuzluk ağı var. Dosyada usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, bankamatik memur sistemi tek tek anlatılmış. Yargı çevreleri Buca'yı örümcek ağı gibi saran bu yapıya ilişkin rüşvet fabrikası benzetmesi yapıyor. En dikkat çeken başlıklardan biri imar süreçlerindeki rüşvet sistemi. Buna göre inşaat projelerinde kat ve daire sayısı rüşvet karşılığı arttırıldı. Sorumlu projelere rüşvet karşılığı onay verildi. Bazı projelerde 20 dairelik kapasite 80 daireye çıkarıldı. Rüşvet karşılığında projeye aykırı büyütülen dairelerde ruhsat verildi. Hatta yeni yapılmış bazı yapılar için geçmişe dönük evrak düzenlendi. Bu yolla kaçak yapılarda yasal zemine oturtuldu. En çarpıcı bilgilerden biri de kullanılan şifreli dil. Dosyadaki müşteki ve itirafçı beyanlarına göre ödenen rüşvet sabun diye tarif edildi. Bankamatik personel yöntemiyle belirli şahısların fonlanması da dosyaya girdi. Tespitlere göre Buca Belediyesi'nde fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler var. Çok sayıda müdür, müdür vekili, büro personeli, iştirak çalışanı ve idari sorumlunun dosyada yer aldığı belirtildi. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşım gerçekleştiren kişilere karşı baskı ve darp iddiaları da dosyada yer aldı. Bazı beyanlarda belediye yönetimi ve çevresindeki yapı hakkında eleştirel paylaşım yapan kişilerin tehdit edildiği, hatta fiziki saldırıya uğradığı iddiaları var.
0: Düzce'nin Akçakoca ilçe belediye başkanı Fikret Albayrak'ın icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklanmasının ardından mecliste seçim yapıldı. Yapılan seçimde AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekilliği görevine getirildi. Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Akçakoca Belediyesi, meclis toplantı salonunda düzenlenen belediye başkan vekili seçimine 15 belediye meclis üyesi katıldı. İlk tur seçimlerinde AK Parti'nin adayı meclis üyesi Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy alırken bir üye ise boş oy kullandı. Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine gidilen ikinci turda Ünal 9, Topsa 6 oy aldı. Salt çoğunluğun yeterli olacağı üçüncü turda ise Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasının ardından AK Parti ile CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın RBD'ye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekipleri salonu boşalttı. Belediye binası önünde devam eden gerginlik tarafların dağılmasının ardından son buldu. CHP'de yoz bir kültür aldı başını gidiyor efendim. Özgür Özel ve ekibi ortaya saçılan her skandalı darbe söylemiyle perdelemeye çalışıyor. Yolsuzluk, rüşvet, taciz skandalları artık o kadar büyüdü ki artık bir söylem üretme sıkıntısı söz konusu. İşte siyasi darbe palavrasının gizlemeye çalıştığı o gerçekler.
3: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
4: Onun darbe dediği aslında asrın yolsuzluk ve rüşvet operasyonuydu. Ama yalnızca bu değil. Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği 38. kurultaydaki şaibeler ortalığa saçıldı. O yine darbe söylemine sarıldı.
5: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir. Bu darbe geri çekilmezse, haddini bilmezse, bu milletin karşısına olmadık şekilde dikilirse vallahi de billahi de durmayacağız. Nereye yürümemiz gerekiyorsa oraya yürüyeceğiz.
4: Skandallar CHP Genel Merkezi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkı aldı başını gitti. Operasyonlar peşi sıra geldi. İddialar yenilir yutulur türden de değildi. Üstelik hepsi de kuvvetli delillerle desteklenmişti. Ama hepsini görmezden geldi, yine darbe dedi.
3: İşte darbeciler ne yapar giderler. Ankara'da Çankaya Köşkü'nü kuşatırlar.
4: Uygunsuz ilişkilerden yolsuzluk ve rüşvet çarkına, hiziplerden şaibeli kurultaylara kadar hepsi darbe argümanıyla geçiştirildi. Peki Özel hangi gerçekleri gizlemeye çalışıyor? Örneğin kurultaydaki şaibe iddiaları. Bir değil, iki değil, onlarca şahit var. Savcılık dosyalarında para trafikleri, konut peşkeşlerinin belgeleri var. İtirafçıların kamuoyu önünde bile söylemeye çekinmedikleri itiraflar var. Ama tüm bu olan bitene karşı Özel'in dile getirebildiği tek argüman darbe.
6: Herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor.
7: Ben de dedim ki Özgür Karabatay'a dedim yani bizim delegelerine vereceksin dedim. Özgür Bey dedi. Bu mecliste odasında oluyor.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi
7: çatısı altında. Tabii Türkiye
8: altında.
7: Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi ya işte bir 100 bin lira verelim ya dedim. Aldım 100 bin lira aldım. Savcılıktaki ifademde de var. Bu 100 bin lirayı da bizim işte 6 delegemiz vardı. Ben 20-20 işte Sandoğan'da kahveci Hacı Baba var orada. Ya arkadaş kahveci Hacı Baba'nın kameraları var. Orada 6-7 arkadaş oturmuşuz. Hepsinin önünde yapmışım. Parayı 20-20 dağıtmışım. İsimler zaten savcılık dosyasında var.
4: Ya da İmamoğlu suç örgütü davası. Ortada kamunun milyarlarca liralık zararı var. Dosyaya giren delillerden tanık beyanlarına, itirafçı ifadelerinden bas kayıtları ve kamera görüntülerine kadar onlarca delil var. Ellerinde bunları çürütecek bir karşı delil elbette yok. Sadece dillerinde yine darbe söylemi var.
3: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
4: Belli ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi tüm ahlaksızlıklar ve vurgun düzenine karşı oluşacak toplumsal tepkiyi darbe söylemiyle baskılamaya çalışıyor. Ancak artık mızrak çuvala sığmıyor. Millet asıl darbenin bağımsızlığına, ekonomisine, iradesine yapıldığını ayan beyan görüyor. Partisi geleceğin güvencesi.
0: Efendim sıcak bir haberle devam edelim. Siber suçlarla mücadele durmaksızın sürüyor. İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve bu operasyonlar neticesinde 89 şüpheli yakalandı. Hemen operasyonun detaylarına bakalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütüldü. Banka kurumsal kimliğiyle banka yöneticisi ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları şahıs ve şirket hesaplarında 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 27 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlar neticesinde 89 şüpheli şahıs yakalandı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelikse toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Tekrar edelim efendim o sıcak haberi. Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlar neticesinde 89 şüpheli yakalandı efendim. Tekrar edelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 89 şüpheli şahıs yakalandı. Bir diğer gelişmeyle devam edelim. Bir diğer yeni ve sıcak bir haberle devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin finansal değeri en yüksek ve en kapsamlı yasa dışı bahisle

kara para aklama soruşturması yürütüldü ve 50 şüpheli gözaltına alındı efendim. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı soruşturma. Siber alandaki veri ağlarını ve uluslararası kripto hareketlerini geriye dönük analizlerle birleştiren soruşturma savcısının 5 yıldır büyük bir gizlilikle yürüttüğü soruşturma, suç örgütünün finansal trafiği yöneten örgüt üst yapısına ulaşıldı ve yürütülen bu soruşturma kapsamında yasa dışı suç örgütünün kripto para cüzdanında yaklaşık 4 milyar dolar işlem hacmi bulunduğu, sistem içinde ise toplam 180 milyar Türk lirası tutarında bir kripto para hareketliliği gerçekleştirildiği saptandı. Elde edilen bu deliller neticesinde Ankara merkezli 20 ilde haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 82 kişiye yönelik piramit adı verilen 3. dalga operasyon düzenlendi ve bu operasyon neticesinde 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

0: Dünya gündemiyle devam edelim efendim. İran'la Lübnan krizinin aşılması için ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı Donald Trump. Trump, İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. İsrail medyasındaysa Beyrut'a saldırının ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiği belirtildi. Yaşananlara bakalım. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydetti Trump. İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini belirtti. Yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etti. Trump, Hizbullah'la da dolaylı şekilde görüştüğünü aktardı. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak dedi. İsrail basınında da bu doğrultuda haberler yer aldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırının ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiği belirtildi. If you had a weak person or a stupid person, and there are plenty of both of them, you would not have had success and you might not have Israel, and you report for Israel. I know you're very proud of it. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri artık tıkanmış bir durumda. Türkiye'de de diplomasi yeniden harekete geçti bu anlamda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin detaylarına bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki sıcak gelişmeler ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta değerlendirildi. Gazze'de ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin diplomatik temaslarında ana gündem başlıkları arasında yer alırken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da oldukça önemli bir görüşme gerçekleştirdi efendim. Kalın Hamas heyetiyle bir araya gelerek ateşkesin ikinci aşamasını ve bölgedeki son durumu değerlendirdi.
1: Gazze'de akan kanın durdurulması hedefiyle diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, Hamas heyetini Ankara'da ağırladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin odağında ateşkes ve ihlaller vardı. Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtirken İsrail tarafının ihlallerine ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Görüşmede Gazze'ye yönelik saldırılar ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin süreç ele alındı. Görüşmede ayrıca İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı durulması gerektiği belirtilirken Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen diplomatik temaslar da değerlendirildi.
0: Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma da bakalım. İsrail'in saldırıları maalesef ateşkes dinlemedi, dinlemiyor efendim. Batı Şeria'da işgal ve saldırılar ağırlaştı. Gazze şeridini hedef alan ordu şehit sayısının yükselmesine sebep oldu.
2: Limana saldırı düzenlediler, sivilleri vurdular. Gazze'de bir grup Filistinli İsrail

0: Gazze şeridinde görev alan İsrailli askerlerden tanık oldukları şiddete dair yeni itiraflar geldi. Buna göre Filistinliler öldüğünde ordu kutlama yapıyordu. Bir asker komutanların ateşkesi sürdürmek istemediğini söyledi. Bir diğer asker ise buna ateşkes demek bir şaka, öldürmeler hiç durmadı dedi. Bölgedeki insani kriz de sürüyor. Hastaneler yeterli hizmet veremiyor. Yedek jeneratörlerin devre dışı kalmasıyla altyapı krizi büyüyor. Diyaliz hastaları her an ölüm korkusuyla yaşıyor. Batı Şeria'da da durum aynı. İşgali genişleten İsrail'in Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığı ortaya çıktı. İsrail, işgal altındaki bölgede araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü. Kudüs'te ayrım duvarını aşmaya çalışan bir Filistinli daha şehit oldu.
1: İsrail parlamentosunda skandal anlar yaşandı efendim. Dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar meclise İsrail'e sırt çevirdikleri için Tanrı'dan af diledi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
0: Hristiyanlar dünyanın dört bir yanından geldi. İsrail parlamentosunda toplandılar. Kendi ülkelerinin İsrail'e yeterince destek vermedikleri için Tanrı'dan af dilediler.
2: I pray that you will also give us release a revival among us.
0: Skandal görüntüler düzenlenen Jerusalem Prayer Breakfast etkinliğindendi. Katılımcılar dünyanın dört bir yanından gelmişti. İsrail, Hristiyanlara kendi ülkeleri adına İsrail'den ağlayarak af diletti.
2: I'm lifting up Korea.
3: Tanrım, İsrail'e ve İsrail halkına karşı sözler söyleyen Kore ulusunu bağışla.
0: İngiltere'den katılan iki kişi İsrail'in yalnız kalması sebebiyle kilisenin de affedilmesi için dua etti.
4: Tanrım, İsrail'e sırtımızı döndüğümüz, Yahudi halkını savunmadığımız ve ülkemizin sokaklarında antisemitizmin başıboş gezinmesine izin verdiğimiz için bizi affet.
0: Etkinliğe Çin'den katılan Sarah Zhu, İsrail'e karşı geldikleri için af diledi.
3: Tanrım, bizi İsrail'i nasıl seveceğimizi ve İsrail'i nasıl destekleyeceğimizi öğretmen için dua ediyorum.
2: We went against Israel.
0: İsrail destek göremediklerini cezalandırmaktan geri durmuyor. Türkiye asıllı ABD'li siyasi yorumcu Cenk Uygur ve internet yayıncısı Hasan Piker'in İngiltere'ye girişleri engellendi. İsrail hakkındaki eleştirileri karşısında ikisi de İngiltere'ye giriş yapamadı. Uygur, İngiliz yetkililerin kendisini kamu düzenine yönelik ciddi bir risk olarak değerlendirdiğini aktardı.
1: Orta Doğu'daki savaşın bölgesel dengeleri değiştirdiği yönündeki değerlendirmeler sürerken bu kez dikkat çeken analizler Yunanistan basınından geldi efendim. Atina merkezli yayın organları Türkiye'nin kriz sürecinde stratejik konumunu güçlendirdiğini yazdı. Analizlerde Ankara'nın hem diplomatik hem askeri alanda önemli avantajlar elde ettiği belirtilirken Yunanistan'ın ise yeni jeopolitik tablo karşısında endişeli olduğu vurgulandı.
0: Orta Doğu'da güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Bu da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Özellikle Yunan basını Türkiye'nin önlenemez yükselişini endişeyle takip ediyor. Militair sitesinde yayımlanan analize göre ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın büyük kazananı Türkiye oldu. Analizde Ankara'nın hem Washington hem Tahran'la diyalog kanallarını açık tutmayı başardığı belirtildi. Türkiye'nin savaşa doğrudan dahil olmadan bölgesel etkisini artırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın uluslararası ilgiyi kaybettiği vurgulandı. Bugün Batı artık Türkiye'yi daha çok seviyor. Türkler büyürken biz küçülüyoruz denildi. Yazıda ayrıca Türkiye'nin NATO içindeki rolü, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından taşıdığı önem ve Orta Doğu'daki arabuluculuk kapasitesine dikkat çekildi. Sadece jeopolitik alanda değil, askeri sahada da Atina'nın gözü Ankara'da. Yunan On Alert sitesinin değerlendirmesine göre ise 2030 yılı Ege'deki hava gücü dengesi için tarihi bir eşik olacak. Türkiye'nin hali hazırda imzaladığı anlaşma kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacağı, Katar ve Umman üzerinden bu sayıyı 40 ile 44 bandına çıkarmayı hedeflemesi komşuda büyük yankı buldu. Yunan basını ayrıca Türkiye'nin sadece uçak almadığını, yerli İHA SİHA'ları, elektronik harp kapasitesi ve 5. nesil savaş uçağı Kaan'la çok katmanlı savaş mimarisi kurabilen nadir ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı. Analizlerde Ankara'nın kendi savaş hedefini üreten stratejik bir aktöre

0: dönüştüğü ve 2030 yılında Ege'de yeni nesil hava savaş kapasitesine geçiş yapacağı kaydedildi.
1: Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen 12 binden fazla katılımcının oy verdiği anket sonuçları bize bir gerçeği işaret ediyor efendim. Dünya 5'ten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ortaya koyduğu vizyon ve farkındalık Münih anketiyle tam anlamıyla örtüşüyor. Zira ankete katılanlara göre Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar kağıt üstünde kaldı. Dünya ticaret yolları değişiyor ve enerji ulusal güvenlik meselesi haline geldi. Tüm bu tespitleri Erdoğan zaten yıllardır paylaşıyor. Buna göre önlemler almaya çalışıyor. Peki ya muhalefet? Muhalefette böyle bir vizyon ortaya koyan var mı? Cevaplar analiz haberimizde.
2: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllarca bu konuda uyardı ve bugün geldiğimiz noktada Erdoğan'ın haklı olduğu net bir şekilde görülüyor. Zira uluslararası sistem tıkandı, çözüm üretemiyor, yeni denklemler kuruluyor.
2: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz.
3: Münih Güvenlik Konferansı'nın ana teması düzenin yıkılışıydı ve konferansa davet edilen 12 binden fazla katılımcı ile yapılan uluslararası anket Erdoğan'ın tespitlerinin ne kadar yerli yerinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.
2: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor.
3: Münih Güvenlik Konferansı'nın anketine katılanlar dünyaya yön veren siyaset, savunma ve ekonomi konusunda etkin isimler. Bu yüzden tespitleri dikkate alınmaya değer ve ortak görüşleri 2. Dünya Savaşı sonrası egemen güçlerin kurduğu sistemin iflas ettiği yönünde. Ankete katılanların %68'i Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların artık sadece kağıt üzerinde olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların %71'i 5 yıl içinde yeni ticaret rotaları oluşacağını söylüyor.
2: Tüm bu girişimlerimizin yanı sıra ortak koridoru Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor.
3: Aynı zamanda enerji güvenliği meselesi artık en kritik başlık. Zira dünyanın enerji ihtiyacı her gün artarken tedarik zincirlerindeki bozulmalar krizleri beraberinde getiriyor. Bu durumda Erdoğan'ın yerli ve milli enerji hamleleri, tedarik zincirlerini çoklu kaynaklara bağlama stratejilerinin nasıl bir vizyon ortaya koyduğunu gösteriyor.
2: Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.
3: Özetle dünya Rusya-Ukrayna savaşı, ardından İsrail'in soykırım politikaları ve İran'a yönelik saldırıların getirdiği istikrarsızlığı yeni yeni okuyup anlamaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce bugünlere hazırlık yapıyor, vizyon ve politika belirliyordu. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve kararınızı öyle verin. Muhalefet cephesinde bugüne kadar bu konulara kafa yoran, Türkiye'ye dair vizyon ve proje geliştirip bunu halkın önüne koyan oldu mu? Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
1: Türk Devletleri Teşkilatı'nın yükselen jeopolitik etkisi bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme geldi. Washington merkezli Hudson Enstitüsü'nün kıdemli bir uzmanı dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Türk dünyasının artık yalnızca kültürel bir birlik olmadığı, küresel güç rekabetinde stratejik bir aktör haline geldiği vurgulandı.

0: else that allows these heads of state or heads of government perhaps.
1: ABD merkezli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Lou Coffey, Türk Devletleri Teşkilatı'nın küresel ölçekte giderek artan önemine dikkati çekti. Coffey, kaleme aldığı analizde Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemci ülkelerle birlikte yaklaşık 175 milyonluk nüfusu temsil ettiğini belirtti. Coffey, Türk dünyasının toplam ekonomik büyüklüğünün 2,4 trilyon doları aştığını vurguladı. Bu rakamın birçok G20 ekonomisiyle kıyaslanabilecek seviyeye ulaştığını ifade etti. Analizde teşkilatın jeopolitik değerinin yalnızca ekonomik gücünden değil, aynı zamanda Avrasya'nın merkezindeki stratejik konumundan kaynaklandığına dikkat çekildi. Enerji koridorları, kritik maden yatakları ve uluslararası ticaret yolları üzerinde bulunan Türk devletlerinin küresel dengelerde giderek daha fazla önem kazandığı belirtildi. Coffey, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Çin ve Rusya'nın bölgedeki etkisini dengeleyebilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu da kaydetti. Yazıda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan Türk devletlerinin ortak alfabe, dil birliği ve kurumsal entegrasyon adımlarıyla bağlarını güçlendirdiği vurgulandı. Teşkilatın artık yapay zeka, gümrük sistemleri, ulaştırma koridorları, enerji güvenliği ve savunma işbirliği gibi alanlarda daha kapsamlı hedefler ortaya koyduğu ifade edildi. Amerikalı uzman Washington yönetimini de uyardı. ABD'nin güvenilir ortaklara ve güvenli ticaret yollarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya net bir çağrı yaptı. Rubio'nun bir ABD Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi düzenleyebileceğini ya da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Üçbek Ömür Aliyev'i Washington'da ağırlayabileceğini söyledi. Washington artık bunu görmezden gelemez değerlendirmesinde bulundu.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak dedi.
3: İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük, çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
4: Kerkük valisi Ankara'yı ziyaret etti. Ziyarette önemli bir gelişme de yaşandı. Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
3: İlgili sayın bakanlarımızla değerlendirmelerini yapacağız ve inanıyoruz ki Kerkük Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da güçlendiği bir dönemin habercisi olacaktır.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Genel Merkez'de Nisan ayında Kerkük valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını belirtti. Kerkük'ün Irak-Türkiye ilişkilerinin önemli bir sembolü olduğunu vurguladı.
3: Şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
4: Kerkük valisi Muhammed Seman Ağa da Kerkük'te 102 yıl sonra Türkmen bir valinin görevlendirildiğini aktardı. Kerküklülere hizmet edeceğiz, sadece Türkmenlere değil dedi.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemezdi. Bu bir gerçektir.

0: Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde trafik güvenliği için geniş çaplı tedbirler uygulanırken alınan tüm önlemlere rağmen yaşanan kazalarda 70 vatandaş hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem denetim sürecine hem kazalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
1: Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı. Yurt genelinde birçok vatandaş yollara düştü. Alınan tüm önlemlere rağmen memleketlerine ve tatil beldelerine giden sürücülerin karıştığı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 70 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatiller arasında en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Önceki yıllarla kıyaslandığında ölümlü kazalarda %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında düşüş sağlandı. Bayram boyunca

0: 334.017 personel trafikte görev yaptı. Tüm veriler yoğun denetimlere rağmen trafikte riskin devam ettiğini ortaya koyarken bakanlık yeni dönemde hedefin sıfır can kaybı olduğunu vurguladı.
1: Denizli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciası şehirler arası yolculuklarda güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. 24 ekibi yangının olası nedenlerini ve alınması gereken tedbirleri uzmanlara sordu.
2: Denizli'de meydana gelen otobüs faciasından geriye acı dolu görüntüler kaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç kısa sürede alev topuna döndü. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından yanıtı en çok merak edilen soruysa otobüsün neden hızlı alev aldığı oldu.
3: Kaza sonrasında yaşanan yangınlarda en büyük etkenlerden biri ise tabii ki de aracın elektrik aksamına yapılan bilinçsiz müdahaleler.
4: Aslına uygun olmayan elektrik bağlantılarıyla alakalı olabilir. Mesela araca orijinal dışında bir ses sistemi ya da soğutma sistemi monte edildiğinde montajın doğru yapılmaması dolayısıyla elektrik kontağından yangın.
2: Uzmanlara göre ağır tonajlı araçlarda meydana gelen yüksek şiddetli çarpmalar, yakıt hatlarının zarar görmesine, elektrik sistemlerinde kısa devre oluşmasına ve motor bölümünde yangın çıkmasına neden olabiliyor. Özellikle yolcu otobüslerinde motorun arka bölümde bulunması ve yangının kısa sürede kabine yayılması tahliye sürecini daha kritik hale getiriyor.
4: İkinci bir olasılık yakıt sistemiyle alakalı. Eğer bakımları düzenli yapılmamışsa ya da eğil ellerde yapılmamışsa yakıt sistemiyle alakalı bir sıkıntı çıkıp da yangın sebebiyet vermiş olabilir.
2: Uzmanlara göre yangın araçta kullanılan kalitesiz yağlardan da kaynaklanmış olabilir.
5: Yani bilinen kaliteli markaların hepsinin şu an piyasada çok fazla imitasyon dediğimiz çakma yağlar geziyor. Bu yağların içerisinde koydukları kimyasallar, yağların içinde yaptıkları katkılar yağın yağlama özelliğini, akışkanlığını, viskozitesini, her şeyini etkilediği için özellikle solvent oranı fazla koyulan, temizleme oranı fazla olsun diye koyulan bu yan sanayi imitasyon yağlarda yanıcılık özelliği daha fazla oluyor.
3: Maliyeti ucuza getirebilmek için yapılan ucuz bakımlar feci kaza sonrasında felaketle sonuçlanabiliyor.
5: Tabii kullanıcılar bunun çok farkında değil. Hep fiyat kısmına baktıkları için daha uyguna, daha ucuza nerede bakım yaparım, nerede daha uygun yağ koyarım olduğu zaman da tabii böyle sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden yağlar alınacaksa genellikle firmaların kendi benzin istasyonları kendi malının imitasyonu satmayacağına göre oradan yağ almalarını tavsiye ediyoruz. Bir de güvendikleri atölyelerde bakım yaptırıp o yağları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Her yerde yağ koyulmaz araca.
2: Kazada yaralanan yolcuların ifadelerinde ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti. İddiaya göre sürücü kazadan yaklaşık 20 dakika önce araçta yaşanan bir arıza nedeniyle otobüsü emniyet şeridine çekerek kontrol yaptı. Uzmanlar uzun yol yapan araçlarda en küçük teknik arızanın dahi ihmal edilmemesi gerektiği görüşünde.
4: Sürücü bir problem olduğunu anlamış aslında. Kenara da çekmiş, kontrol etmiş ama işin içinden çıkamadığı için, yola da devam etmek zorunda hissettiği için kendini devam etmiş. Burada kullanıcıların şuna dikkat etmesi lazım. Araç üzerinde herhangi bir onarım yapılırken gerek mekanik bir onarım olsun gerek elektrik sistemiyle alakalı bir onarım olsun mutlaka düzgün onarım yapılması gerekiyor.
1: Evini temizletmek isteyenler önce fiyat soruyor. Çünkü konuşulan rakamlar her geçen gün yükseliyor efendim. Öyle ki bazı temizlik hizmetlerinde istenen ücret 14 bin liraya kadar çıkabiliyor.
6: Vurunca bir gül yedim seni.
7: O zaman komple bir temizlik 14 bin TL normal.
8: Gibi evet.
9: Bir zamanlar birçok ev için sıradan bir hizmetti. Bugünse fiyatlarıyla şaşırtıyor. Ev temizliği için talep edilen ücretler her geçen gün yükseliyor. Bazı rakamlar duyanları da hayrete düşürüyor.
10: Bir yarım gün için sanırım 4000'den başlıyor. 4000 TL'ye ve yukarıya devam ediyor fiyatlar. Yani o da herkese göre mi bilmiyorum yani.
7: Ev temizliği için istenen ücretler son dönemde en çok konuşulan konular arasında. Peki gerçekten istenen rakamlar ne kadar?
9: Biz de temizlik şirketlerini arayarak güncel fiyatları sorduk. Karşımıza çıkan fiyatlarsa dikkat çekiciydi. Görüştüğümüz firmalar arasında birkaç bin liralık teklif verenler olduğu gibi özellikle detaylı temizlik ve boş ev temizliği için 14 bin liraya kadar ücret talep edenler de oldu.
8: İki ablamız geliyor, detaylı dekorat temizlik yapılıyor. 7 bin lira da oraya fiyatımız var, malzemesiz. Malzemeli de 9 bin lira fiyatımız var.
11: İki bayan bir erkek gönderirim, koltuk yamada bizden olmuş olur, 12 bin liradan yaptırırım.
12: 12 bin TL.
11: Evet.
13: Ben bu konuda yani hak veriyorum. Çünkü kendim de daha önce gittiğim için yani hak veriyorum. Her gün sıfırdan bir evi temizlemek hiç kolay değil yani. Çünkü sağlığından gidiyor sonuçta.
9: Ev sahipleri fiyatların bütçeleri zorladığını söylüyor. Özellikle bayram öncesi ve yoğun dönemlerde ücretler daha da yükseliyor.
14: Evim bayağı büyük. Ters dubleks. 3+1. Yani 10 bin TL'ye kadar fiyat verenler oldu bana.
15: Peki çağırdınız mı sonra?
14: Yok, çağırmadım. Daha uyguna buldum. Onu çağırdım.
9: Evin büyüklüğü, işin kapsamı ve harcanan süre fiyatları belirleyen en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
15: Peki neler yapıyorsunuz mesela? Bir de ücret neye göre değişiyor?
13: Sadece duvar silmede değişir. Bir de dolabın içini yapmakla değişir ücret. 17 bine kadar çıkanlar var, onu biliyorum. Kendi kuzenimin evinde yani öyle oldu.
1: Dünyada bilgisayar merkezli eğitimden kağıt kalem ve fiziksel kitaba dönüş yaygınlaşıyor. Uzmanlar yoğun ekran kullanımının zararlarına dikkat çekerken nostaljik trendin faydalarını vurguluyor.
16: Normalde klasik yapıyorum ama 2-3 video, öğretici video izlemek istediğimde telefonda tablete falan bakıyorum. Ama normalde klasik yapıyorum. Test kitabımı falan da testlerim bittikten sonra internetten bulduğum testlerle yapıyorum.
17: Eğitimde ezber bozuluyor. Teknolojiye ayrılan alan daralıyor. Klasik yöntemlere talep artıyor. İsveç hükümeti tablet ve bilgisayarı bırakarak sınıflarda fiziksel kitap, defter ve kalemlere geri döndü. Fransa ve Danimarka'da da dijital cihazların öğrenme performansı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar gündemde.
18: Klasiğin pozitifi tabii ki de çocukların daha dikkat sürelerinin, odak sürelerinin uzun sürmeleri. Çünkü kitapla, defterle aşırı aşırı olduklarında beyin bütün işte öğrenmesini, bütün kalıcılığını eline işte göz koordinasyonunu ya da işte dikkatine odaklıyor. Ama teknolojide negatif olan şey çok hızlı geçiyor her şey ve kaydırma usulü olduğu için bilgi kalıcı hale gelmiyor.
17: Eğitimde ibre teknolojiden klasiğe dönüyor. Peki bakalım çocukların çalışma stili hangisinden yana?
19: Yazarak mı çalışıyorsun? Teknolojiden faydalanıyor musun?
20: Ben daha çok klasikçiyim ama mecbur kaldığımda da teknolojiye bakmak durumunda kalıyorum. Örneğin yabancı dille falan çeviriler, yapay zekaya başvuruyorum ama kendi derslerimizde, Türkçe olan derslerde örneğin yazılarda notlarıma bakıyorum.
21: Yani ben daha çok video izlerken oradan not almayı yapıyorum.
17: Sence hangisi faydalı? Yani çok fazla tabletten, telefondan gidince odak dağılıyor mu? Durumlar nasıl? Gözlemin nasıl?
21: Yani arada dağılıyor. Yani daha çok kitaptan yapmak lazım.
17: Araştırmalarda elle not tutan öğrencilerin bilgisayar kullananlara kıyasla daha iyi notlar aldıklarını ortaya koydu. Araştırmalar erken yaşta yoğun ekran kullanımının dikkat sorunları, düşük akademik performans ve artan anksiyete ile bağlantılı olduğunu vurguluyor. Bu sebeple kağıt, kalem ve yüz yüze etkileşime dayalı eğitim yeniden öne çıktı.
18: Klasik yöntem aslında bizde eskilerden bildiğimiz üzere kağıt kalem kullanarak, kitap okuyarak, yazı yazarak öğrendiğimiz yöntem. Bu yöntem özellikle küçük yaş grubunda çok işe yarıyor. Çünkü zaten onlar sosyal hayatlarında ya da ev ortamlarında çok fazla teknolojiyle haşır neşirler ve çok fazla ekrana her yerde maruz kalabiliyorlar. En azından okul içerisinde daha böyle sakin kitaplarla haşır neşir olabilecekleri ya da yazmayı öğrenebilecekleri ve odağını sürdürebilecekleri eğitim almaları önem taşıyor. Tabii ki teknolojiyi de tamamen hayatlarımızdan eğitim ortamında özellikle çıkartamayız. Bu süreçte ikisini dengeli yürütebileceğimiz eğitim ortamı çok daha faydalı oluyor çocuklarda.
21: İkisinden de yararlanıyorum. Mesela bir soruda emin olamadım bir konudan. Onu kitaptan bakıyorum ama mesela bir kelimenin anlamını falan bilmiyorum ve kitapta yazmıyorsa o zaman internetten açıp mesela bakabiliyorum kelimenin anlamına.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğindeki konuşması sırasında platforma çıkarak sarılan, yüzünü okşayıp öpen ve işaret diliyle evlerine dolma yemeye davet eden Down sendromlu genç kız ve annesi yaşadıkları mutluluğu anlattı efendim. 21 yaşındaki Havva Demirci'nin annesi Nurşen Demirci, "Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmezdi," dedi.
2: Hayatının en mutlu anıydı. Konuşamadı belki ama sevincini işaret diliyle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle yaşadığı mutluluk katlandı.
0: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Evet. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık. Hava öyle mutlu oluyor.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinden akılda kalan en sıcak anlardan biriydi bu görüntüler. 21 yaşındaki Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a platforma çıkarak sarıldı. Tüm içtenliğiyle yüzünü okşayıp öptü. İşaret diliyle evlerine dolma yemeğe davet etti.
0: Çocuğunu tatile götürür. Ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
2: Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu anlattı.
0: Cumhurbaşkanını görünce bir heyecanlandı zaten. Değişik bir hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanı'na havayı gösterdim. Cumhurbaşkanım sizi istiyor ama Allah razı olsun. Hiç şey yapmadan hemen korumalarını emir verdi. Havayı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu havanın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Doğru değil mi? Evet. O heyecan, o havaya var ya trilyonları verseniz, bir şeyi verseniz bu kadar sevinmez.
2: Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeğe davet ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanı'ndan aldığı bayram harçlığını saklaması için annesine verdiğini söyledi.
0: Havanın İlk hareketi zaten onu gördüğü zaman bir candan bir kucaklama hareketi var. Sarılması Cumhurbaşkanıma sevgisini gösteriyor. Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin. Anlamaya getiriyor yüz kısmını sevmesi. Seni çok seviyorum. Sana değer veriyorum. Sen benim için kıymetlisin hareketi. Hava ilk çıktığı an ben tam çekemedim. Sonra beni de dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptı, anne dolma yapacak. Sen bize gel.
2: Anne Nurşen Demirci, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programlarını takip ettiğini anlattı.
1: Malumunuz havalar iyice ısınıyor. Yaz mevsimiyle birlikte gözler yeniden plajlara çevrildi. İstanbul'da bu yıl denize girilebilecek 95 nokta belirlendi efendim. Denetimler de başladı. Peki hangi bölgelerde yüzülebilecek? Su kalitesi nasıl takip edilecek? Cevaplara bakalım.
9: Milyonlarca İstanbullu yaz sıcaklarında serinlemek için sahillere akın etmeye hazırlanıyor. Ancak denize girmeden önce suyun temiz ve güvenli olup olmadığı büyük önem taşıyor.
12: İstanbul'a yaz ayının gelmesiyle beraber plaj alanlarına bir takip sistemi yapıldı.
22: Güvenlikle ilgili problem yaşamamalarını sağlamak. Onun için vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
9: Yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılırken can kurtaran hizmetleri ve güvenlik önlemleri de kontrol ediliyor.
12: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulamada vatandaşlar telefonlarından bulunduğu plajdaki suyun kalitesini anlık olarak tespit edebilecek.
9: Bu kapsamda İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi ve 3 plaj mavi bayraklı plaj statüsüne alındı.
12: Uygulamayla beraber belirlenen 95 yüzme alanında vatandaşlar suyun kalitesini tespit edebilecek ve böylelikle mavi bayrak statüsüne ulaşan plajlar yaz boyunca vatandaşlara ev sahipliği yapacak.
9: Yetkililer 1 Haziran'dan itibaren denetim çalışmalarına başladı ve yüzme sezonunu 15 Haziran'la 15 Eylül tarihleri arası olarak duyurdu.
1: Şimdi havalar ısınıyor dedik ama Ardahan'a da bir türlü yaz gelmiyor efendim. Türkiye'nin batı kesimlerinde yaz sıcaklıkları başlarken doğudaki yüksek rakımlı noktalara kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da Kısırdağ etekleri beyaza büründü. Bölge sakinleri ise kar yağışını renkli görüntülerle karşıladı. İzleyelim.
3: Ben şu anda dönüyoruz, bir türlü Ardahan'a yaz gelmedi.
9: Türkiye'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Batıda güneş, doğuda Haziran karı.
3: Az önce burada kar yağdı. Ardahan'a bir türlü yaz gelmiyor. Bir bakın isterseniz şu anda manzaramıza.
9: Ardahan'ın Tunçoluk köyünde etkili olan kar yağışı bölge sakinleri tarafından şaşkınlık ama bir o kadar da neşeyle karşılandı. Özellikle dağlık bölgelerde etkili olan kar zirveleri ve yaylaları yeniden beyaz örtüyle kapladı.
4: Üşram ana müşirem.
5: Ne zaman yaz gelecek bu Ardahan'a?
4: Donduk.
5: Donduk.
9: Kar yağışına türkü de söylendi.
23: Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cennet boynumu vursa, yarsamem yar üstüne. Aman aman aman ey.
9: Haziran ayında gelen kar köy halkını üşütse de neşelerinden hiçbir şey eksiltmedi. Soğuk havaya karşı halayla meydan okundu.
23: Kar yağar yazanır kızlar kar yağar.
1: Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle denize açılan bir grup bir anda suda sessiz sessiz süzülen dev bir balina gördü efendim. O anlarda büyük bir şaşkınlık yaşayan kalabalık hemen cep telefonlarına sarıldı. O anları kayıt altına aldı. Akdeniz'de nadir görülen dev balinanın görüntüleri büyük ilgi topladı.
9: Gezi teknesiyle denize açıldılar. Manzaranın tadını çıkarıyorlardı. Bir anda su üstünde bir karartı fark ettiler. Bir süre sonra o karartının dev bir balina olduğu ortaya çıktı. Kalabalık hem şaşkınlıkla hem de büyük bir ilgiyle balinayı izledi. Akdeniz'de nadir olarak rastlanan balinanın kısa süre su üstünde kaldığı o görüntüler ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Dev balina bir süre sonra sessizce denizin derinliklerine daldı ve gözden kayboldu. Kısa sürede olsa su üstünde görülmesi bölgede heyecan yarattı.
1: Ve bu görüntülerle moderatör sabahın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı, aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet.

Niyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: asılan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
1: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
2: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
1: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
3: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
1: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları

parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: 24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kütar Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını değerlendireceğiz diyelim. Ankara gündemine gitmeden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakarak başlayalım. Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP içinde yaşanan yönetim kriziyle ilgili uyarıları vardı kabine toplantısı sonrası. CHP'ye sokak uyarısı yaptı. Sokaklarımızın karıştırılmasına müsaade etmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dünyada ve bölgede tarihi değişimler yaşandığına da dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın polemiklerle kaybedecek vakti olmadığının altını çizdi. Evet, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası karışıklık devam ediyor. Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 CHP'li milletvekili ortak bir açıklama yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz tarihinde yapılmasını talep ettiler. Bu çağrıda bulundular. 12 Temmuz pazar günü kurultay toplanmalı dediler. CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkinse yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu delegelerin ve yakınlarının banka hesap hareketlerini mercek altına aldı. Trump Hürmüz Boğazı için yine tarih verdi. Mutabakat saptı. Gelecek hafta sonuçlanabilir dedi bu kez Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son açıklaması bu. İran'la müzakerelerde bazı aksaklıkları olduğunu ancak bunun halledilebileceğini savundu. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini söyledi. Hatırlayacaksınız 13 Nisan'da abluka başlamıştı Hürmüz Boğazı'na Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu arada bir diğer önemli gelişmede Trump Lübnan için Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail ile Hizbullah anlaştı dedi bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada. İran'la Lübnan krizinin aşılması için bir telefon görüşmesiydi bu. Trump, İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. İsrail medyasında ise Beyrut'a saldırıların Amerika Birleşik Devletleri ile müdahalesiyle son anda ertelendiğini belirtti. Bu arada bu görüşmeyle ilgili basına yansıyan sert bir görüşme olduğu, hakaretlerin olduğu bir görüşme olduğu da bilgisi de var ki bunu da konuklarımızla değerlendireceğiz. İstanbul'da sıfır atık haftası, Türkiye'den dünyaya çevre mesajı başlığına dikkat çekelim. Sıfır atık haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran'da da Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı aynı zamanda etkinliklerde elbette olacak. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na hazır. Millilerden 4-4'lük prova başlığı. A milli takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya'yı farkla mağlup etti. Kadıköy'deki hazırlık maçını 4-0 kazanan bizim çocuklar Dünya Kupası öncesi oynadığı futbolla tam not almış oldu. A milli futbol takımı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gidecek. Şimdiden başarılar dileyelim elbette çok konuşacağımız günler olacak inşallah bu başarıyı. Ve Ankara'ya dönüyoruz hemen. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan bizi bekliyor. Mustafa Daştan günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkaya Kütar, ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Dün kabine toplantısı vardı. Uzun bayram tatili sonrası 2 haftalık aranın ardından kabine toplandı. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Detaylarını alarak başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi araya giren bayramla beraber tabii gerek iç gündemde gerekse de diplomaside pek çok konu başlığı birikmişti. Biliyorsunuz bayram öncesinde mutlak buttan kararı çıkmıştı. İşte ana muhalefet cephesi oldukça karışık. Diğer taraftan diplomaside bölgesel gelişmeler devam ediyor. Ne yazık ki coğrafyamızdaki krizler hala sürüyor. Bu noktada tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diplomasi kurmaylarının attığı bazı adımlar var. Kabine toplantısında bütün bu meseleler değerlendirildi. Gerek iç siyasetteki gündem ele alınan başlıklar arasındaydı. Gerekse de diplomasideki başlıklar. Bir tarafta Gazze'ye İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar. Diğer tarafta ABD-İran-İsrail savaşı ve İsrail'in de yine bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları kabine toplantısında ele alınan önemli başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve bizim bu aktardığımız başlıklarla beraber diğer pek çok konu hakkında aslına bakarsanız detaylı açıklamalar yaptı. CHP'deki karışıklıkla alakalı aslına bakarsanız çok net bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bizim meselemiz değil cümlesini bir kez daha tekrar etti. Zaten bunu pek çok kez duymuştuk bu mutlak buttan kararı öncesinde de biliyorsunuz dava süreçleri devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek AK Parti grup toplantısında gerek kabine toplantısında yaptığı açıklamalarda gerekse de gazetecilerin kendilerine soruyu yönelttiğinde verdiği demeçlerde sürekli olarak şu ifadeyi kullanmıştı. Bu konu CHP'lilerin kendi içlerindeki bir meseledir. Davayı açan CHP'li davalı taraf, CHP'li davacı taraf CHP'li ifadesini pek çok kez kullanmıştır. Kayıkçı kavgasında yokuz mesajını net bir şekilde gönderdi Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ve özellikle de Özgür Özel cephesinden gelen sokak çağrılarına bir kez daha tepki gösterdi ve sokakların karışmasına müsaade etmeyiz ifadesi burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi Elif Hakkaya Kutar. Biliyorsunuz mutlak buttan kararı sonrasında özellikle Özgür Özel cephesinden gerek CHP Genel Merkezi'ne gerekse il ilçe başkanlıklarına CHP'nin il ilçe başkanlıkları önünde gerekse de yine kentlerin büyük meydanlarında toplanma ve miting yapma gibi bazı çağrılar da bulunulmuştu. Ancak bunun geçmişte ne kadar tehlikeli boyutlara erişebileceğini aslına bakarsanız tüm Türkiye çok net bir şekilde görmüştü ki terörsüz Türkiye süreci bu kadar olgunlaşmışken provokatörler hazırda beklerken bir ülkenin ana muhalefet partisinden gelen bu tarz tehlikeli çağrılarla beraber aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın farklı boyutlarına da dikkati çekmiş oldu ve müsaade etmeyiz vurgusu buradaki önemli mesajlardan bir tanesiydi. Diğer taraftan dünyada ve bölgede tarihi değişimler de yaşandığını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle ABD ve İran savaşının bir an evvel barışla noktalanması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti. Türkiye'nin burada elinden gelen bütün diplomatik hamleleri attığını ve atmaya da devam edeceğini bir kez daha söyledi. Diğer taraftan tabii ki Gazze'de devam eden soykırımla alakalı yine tepkileri vardı. Türkiye'nin Gazze'deki mazlumların yanında olduğunu bir kez daha söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yapılan yatırımlar ve özellikle ulaşım alanında atılan adımlar vardı. Biliyorsunuz bir ara muhalefetin eleştiri oklarının üzerine çeken bir projeydi İstanbul Havalimanı projesi. Mesela İstanbul Havalimanı projesinin özellikle açıldığı günden bugüne kadar ve bayram süresince kırdığı rekorlara bir kez daha vurgu yaptı. Mesela ben şöyle detaylı bir şekilde ben birkaç tane not vereyim. Bayram tatili süresince

0: Veya Gökşen Havalimanı'nda 8.170 uçak trafiğiyle 1.402.000 yolcuya, Antalya Havalimanı'nda da 8.408 uçakla uçak trafiğiyle 1.456.000 yolcuya hizmet verildiğini, Esenboğa Havalimanı, yani Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 2.557 uçak trafiğiyle 382.000 yolcuya hizmet verildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan da İstanbul Havalimanı'nda sadece bir günde, bakın İstanbul Havalimanı'nda sadece bir günde 1.730 uçak trafiğiyle yeni bir rekora imza atıldığını da vurguladı. Bu nokta önemli. Çünkü bir ara İstanbul Havalimanı biliyorsunuz muhalefetin en çok eleştirdiği projelerden bir tanesiydi. Aslına bakarsanız sadece bir günde 1700'den fazla uçak trafiğiyle nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiği çok net bir şekilde anlaşılmış oldu. 2026'daki ulaştırma projelerine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 188 ulaştırma projesi hedefliyoruz açıklaması. Buradaki önemli mesajlardan bir tanesiydi. 188 ulaştırma projesi, bunun içerisinde karayollarında atılacak önemli adımlar var. Karayollarındaki güvenliği en üst seviyeye çıkartabilmek için gerekli adımların atılacağını da bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elif Hakkı Aktaş.
1: Evet, az önce aslında kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgili değerlendirmelerinden bahsettiniz. Mutlak tutulan karar sonrası CHP'de karışıklık, kriz devam ediyor. Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 CHP'li milletvekili ortak bir açıklama yaptı. O açıklamanın detaylarını ve gelinen noktayı sizden alalım. Buyurun.
0: Şimdi bazı burada... Yani kamuoyunda yanlış yönlendiren açıklamalar var. Özellikle Özgür Özel cephesinden gelen bu açıklamalar CHP'li kamuoyunu çok farklı yerlere sürükleyebiliyor. Burada 111 imza değil 411 imzada toplasa Özgür Özel ve beraberindekiler, bu partinin bir genel başkanı var ve bu partinin genel başkanıyla beraber bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı da kalkmadan Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben partiyi kurultaya götüremem. Şimdi siz burada istediğiniz kadar açıklama yapın. İstediğiniz kadar bu süreci CHP içinde bir baskın seçim, bir baskın kurultay haline getirmeye çalışın ki Özgür Özel cephesinin yapmaya çalıştığı bu. Burada bir baskın kurultay yapalım. O baskın kurultayla beraber de eğer arkamızda bir rüzgar varsa o rüzgarla beraber tekrar yolumuza devam edelim. Ama bugüne kadar da Kemal Kılıçdaroğlu bu davanın sonucunu sabırla bekledi biliyorsunuz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sonrasında yaptığı açıklamaları bir kenara bırakalım. Daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından mutlak butlanla alakalı bir tane bile bir demeci yoktu. Sabırla bekledi dava sonucunu ki bundan sonraki aşamada da böyle Temmuz ayının şu anda mesela söylediğini ki 12 Temmuz Pazar günü kurultaya gidesin. O 111 CHP'nin ve Özgür Özel'in imza attığı bildiride. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesi için bu bildiri yok hükmündedir yüksek ihtimalle. 12 Temmuz Pazar günü şu anda beklenenden çok daha aslına bakarsanız yakın bir tarih. Hani tarih açısından Özgür Özel cephesinin işte bizi 40 günde kurultaya götür mesajının aslına bakarsanız bir karşılığı olarak bu genel merkezin önüne çıkıyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki duruşu çok açık ve net. Kemal Kılıçdaroğlu bayramda da yaptığı açıklamalarda bu konuya dikkati çekmişti. Şu anda bir tedbir kararı var dedi. Tedbir kararı kalkmadan kurultaya gidemeyiz dedi. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultaya gideceğiz ifadesini kullandı. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu kendi beraber çalıştığı arkadaşlarını da tekrar mesaiye çağırıyor. Bununla alakalı çalışmaları var. Şimdi tekrar bir kadrolar orada değişiyor. Biliyorsunuz dün MYK ile alakalı bazı dedikodular vardı. Daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Atakan Sönmez yaptığı açıklamayla beraber MYK üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve MYK'da listelerin hala şekillenmediği ile alakalı kamuoyunu bilgilendirdi. Bu konuyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Parti meclisi toplantısı var. Parti meclisinde üzeri çizilen, yani görev değişikliği sebebiyle göreve gelemeyecek olan, parti meclisinde görev yapamayacak olan bazı isimler vardı. Onların yerine yedek listeden yine adaylar gelecek parti meclisine. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi şu anda kendi ajandası var. O kendi ajandası doğrultusunda adımlar atıyor. Özgür Özel cephesi 40 gün içerisinde seçime gidebilmek için orada farklı hamleler yapıyor. Ama 111 imza değil, orada isterseniz 411 imza toplayın. Genel başkan ne derse bir yerden sonra o söz geçerli olacak. Siz istediğiniz kadar imza toplayın. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in dediği o 40 günlük süre içerisinde en azından şimdilik Tabii siyasette ne olacağı hiç belli olmaz. 24 saat içerisinde çok fazla şey değişiyor. Özgür Özel böyle kamuoyu baskısı kurmaya çalışacaktır Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da daha dünkü siyasetçi değil. Özgür Özel'in attığı ve atacağı bütün adımları emin olun yaklaşık 1-2 hafta öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu da biliyordur. Bununla alakalı da gerekli adımları atmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir ifade kullandı. 40 gün içerisindeki kurultayla alakalı şu anda tedbir kararı var. Tedbir kararı kalkmadan biz kurultay kararı alamayız ifadesi çok net bir mesajdı. O tedbir kararının kalkmasını bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ola ki tedbir kararı kalkar. Tedbir kararı kalktıktan sonra konu tekrar görüşülecektir. O zamana kadar da parti organları çalışmaya başlarsa ki CHP'de şu an için atılan adımlara baktığımızda bu süreç hızlı bir şekilde ilerletiliyor. Parti organları da tam olarak çalışmaya başladığında Kemal Kılıçdaroğlu gerekli adımları, gerekli kararları alacaktır. Ama bu Özgür Özel ve beraberindeki bazı CHP'li milletvekillerinin attığı imzadaki gibi 12 Temmuz Pazar günü olasılığı şu an için uzak bir ihtimal olarak görünüyor Elif Hakkı Ekuter. Diğer taraftan da yeni bir gelişme var bu kurultayla alakalı, şaibeli kurultayla alakalı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu delegelerin ve yakınlarının banka hesap hareketlerini mercek altına aldı. Bu da önemli bir gelişme. Şimdi siz bir tarafta diyorsunuz ki işte bu dava siyasiydi. Bu davada bizim üzerimize gelindi ve işte tırnak içerisinde Özgür Özel'in söylemiyle Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak görevlendirildi. Seçilmiş değil, atanmış bir isimdir kendisi diye iddia ediyorsunuz. 37. olağan kurultayda kim seçti Kemal Kılıçdaroğlu'nu diye adama sorarlar. Yani siz 37. olağan kurultayda kimi seçtiyseniz 37. olağan kurultayın sonucuna göre o isim tekrar CHP'nin genel başkanı oldu. Burada atanmışlık ve işte diğer taraftan seçilmişlik kavramlarını birbirine karıştırarak orada bir bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan siz 40 günde kurultay diyorsunuz. Hala arkanızda bazı soruşturmalarla beraber pislikleriniz teker teker gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Yani insanın bir yerde durup şunu da bir kendisine sorması lazım. Kardeşim ben eğer ki tekrar CHP'nin genel başkanı olacaksam, Özgür Özel için söylüyorum yani ben tekrar CHP'nin genel başkanı olacaksam öncelikle şu olayların hepsinin bir kapanması lazım. Özgür Özel'in CHP'de eğer ki tekrar bir genel başkan olacaksa ve kendisine ait bir dönem açacaksa öyle bir başka belediye başkanının elini kaldırmasıyla değil, eski bir belediye başkanının elini kaldırmasıyla değil, kendisi buna bu kadar çok güveniyorsa ve diyorsa ki ben seçime gireceğim, seçimde de delegelerin çoğunluğunun oyunu alacağım, bu kadar çok inancı varsa Özgür Özel'in durup bütün bu çamurun arkasından bir temizlenmesi lazım. Hala soruşturmalar devam ediyor. Hala soruşturmalar genişletiliyor. Banka hesap hareketlerine bakılıyor. Delegelerden içerisinden çıkıp da itirafçı olanlar var. Yani bu 40 günlük diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki tamam ben 40 gün içerisinde gidiyorum kurultaya. Hani gitmeyeceğini söyledi zaten tedbir kararı kalkmadan da. Ola ki 40 gün içerisinde gidildi. 12 Temmuz Pazar günü yeniden CHP'de seçim yapıldı. Ve Özgür Özel kendisine güvendiği gibi tekrar CHP'nin genel başkanı oldu. Ne oldu? Gündem mi değişecek? Ne oldu? Soruşturmalar hepsi unutulacak mı? Yani oyunu satan delegeye ya da o kurultayda 38. mutlak butlan kararı verilen kurultayda yapılanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti görmezden mi gelecek? CHP'lilerin yaptığı şikayetler ne olacak? Sonra o kurultayla alakalı bir başka CHP'li çıkıp da yeni yapılan kurultayla alakalı yeniden dava süreci başlattığında, yeniden yargı kapısına gittiğinde, Özgür Özel bütün bir genel başkanlığı dönemi boyunca mutlak butlan davalarıyla mı uğraşacak? Bakın aklın yolu birdir. Aklın yolu der ki hani öncelikle bu tarafı bir temizleyelim, arkasından önümüze öyle değil mi tertemiz bakalım. Ama Özgür Özel'in şu anki kafası tamamen bir baskın kurultay ve sonucunun ne olacağını düşünmeden bir baskın kurultay. Ya ola ki kazandın, tamam kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Ama yani kazandığın halde ya da kaybettiğin halde CHP'deki bu konu bitmeyecek ki. Sen eğer partinin iyiliğini istiyorsan, eğer baba ocağı diyor ya Özgür Özel, baba ocağının iyiliğini istiyorsan, baba ocağının huzurunu istiyorsan öncelikle bir durup bu bütün bu süreçlerin bir normale dönmesini beklemen lazım. Zaten bütün bu süreçler bittikten sonra eğer ki söylediğin gibi alnın aksa, bu delegelerle alakalı hiçbir şey yoksa korkacak da bir durum yok. Sen çıkarsın, tekrar genel başkan seçilirsin. Niye korkuyorsun? Sen daha öncesinde genel başkan seçildin. Niye bu kadar baskın kurultayı yapmaya çalışıyorsun? Hani neyin var, ne acelen var baskın kurultayı için? Zaten Cumhurbaşkanı

Başkanlığı seçimleri 2028'de değil mi? 2028'e kadar illaki Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek. Ne yapacak Kemal Kılıçdaroğlu? Oturacak 2028'e kadar bekleyecek mi? Ya CHP'nin kendi tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kurmayları da zaten bu konudan rahatsız olurlar.

0: merkezi önünde kaç kişi vardı? 2 milyon CHP'li mi vardı? Hadi bırakın 2 milyon CHP'liyi. Türkiye'de toplam şöyle bir baksanız, bütün il başkanlıkları dahil 500 bin CHP, bırakın bak 2 milyon CHP'liden bahsetmiyorum. 500 bin CHP'li var mıydı? Özgür Özel'e destek için dışarıya çıkan ya da Özgür Özel'in çağrılarına kulak veren. Allah'tan da kulak vermediler bu arada, onu da söyleyeyim yani. Yani çünkü orası da farklı bir boyut. Bakın bir sürü provokatör var dışarıda. O provokatörler böyle tetikte bekliyorlar. Böyle tetikte bekliyorlar. Özgür Özel'in özellikle yapacağı açıklamalar. Çünkü da geçmişte o provokatörler biliyor ki ya şunu diyorlar ya, Özgür Özel bir açıklama yapar, biz kendimize yine bir şey buluruz, sahne buluruz, çıkarız orada. Bu ülkeyi karıştırmak için 40 bin tane takla atarız. Ne olacak sonrasında? İşte orada benim olan masum CHP'li kardeşim olacak. Başka bir şey değil. Masum CHP'li seçmeni olacak orada. Başka hiçbir şey değil. O yüzden Özgür Özel bu kadar çok kendine güveniyorsa, madem bu kadar çok kendine güveniyor, otursun, beklesin. Kurultay kararı ne zaman çıkarsa yeniden genel başkanlığa aday olur. Genel başkanlığa aday olduktan sonra da eğer ki söylediği kadar kendisine destek veren varsa yeniden zaten CHP'nin genel başkanlık koltuğuna geçer, oturur. Öyle genel merkezde mahkeme emrini daha öncesinde okuyup daha sonrasında yırtmakla, şov yapmakla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ceketini çıkartıp beyaz gömlekle yürümekle o işler olmuyor. Olmuyor yani. Olmadığını gördük. Bunu kimsenin yemediğini de gördük. Özgür Özel'in bugüne kadarki siyasi tavrına tabii ki saygım var. Ama diğer taraftan da bu tarz işte baskın kurultay söylemleri kendisine güvenen bir siyasetçi imajının çok dışında. Yani bu söylemini biraz daha farklı boyutlara getirmesi, farklı açılardan bunu en azından kendisini destekleyen CHP'lilere anlatabilmesi lazım. Ama bu şekilde yok işte bizim üzerimizde siyasi baskı var, bizim üzerimizde yargı baskısı var, bizim üzerimizde şöyle geriniyor, böyle geriniyor, herkes bize karşı, hep bize karşılar, işte biz yerel seçimlerde birinci parti çıktık diye bunlar başımıza geliyor tarzındaki açıklamalar bir yerden sonra kamuoyunda, CHP kamuoyundaki aslında bakarsanız geçerliliğini de yitirmiş oluyor. Bunu çok net bir şekilde bütün mahkeme kararlarından sonra gördük.
1: Peki. Çok kısacık da belki bugün gerçekleşecek grup toplantısıyla ilgili alabiliriz.
0: Tabii bugün grup toplantısı kaldı. Yapılacak mı yapılmayacak mı sorusu hep akıllardaydı aslında bakarsanız. Bir taraftan geçen hafta yapılan bir açıklama vardı. Diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan bir açıklama var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi demişti ki ben söylemeden herhangi bir şekilde aslına bakarsanız grup toplantısı yapmayacağım. Ama CHP içerisinde yaşanan yönetim kaosu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bir mesaj var diğer taraftan. Onu da söyleyelim. CHP'ye meseleyi kendi iç dinamikleriyle çözme çağrısı yaptı Numan Kurtulmuş. Diğer taraftan Özgür Özel eğer ki bugün grup toplantısı yapmak isterse herhangi bir şekilde de meclis başkanlığının aslında bakarsanız bu konuya karşı çıkmayacağında sinyalleri verildi. Eğer ki Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup toplantısı yapmak isterse milletvekilleriyle beraber orada bir grup toplantısı yapacak. Ama bu grup toplantısının CHP'deki yansımaları nasıl olur bundan sonraki aşamada hafta boyunca göreceğiz.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size de tüm ekibe de kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor.

0: Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Konuklarımızla siyasete, gündeme, ekonomiye dair tüm başlıkları konuşacağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın. Yalnız bir sıkıntı var. Baştan söyleyeyim, ben ekranı göremiyorum şu an.
0: Ekranı göremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam, o zaman başlayalım. Arkadaşlarımız
1: tabii.
0: O problemi düzeltmeye çalışacaklar hocam. Şimdi hocam son olarak yine Trump'ın yaptığı açıklamalar var. Tarih veriyor. Aynı zamanda Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydetti. İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etti. Ama sonrasında yansıyanlar var basına. Oldukça sert bir görüşme oldu. Netanyahu'nun ciddi Trump'ın hakaretlerine maruz kaldığı, ben olmasam hapiste olurdun dediği yönünde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üst düzey yetkililerin sızdırdığı bir diyalog var. Ne dersiniz? Tabii bunu aslında biz daha önce analiz sentezde hocam sizinle de çok fazla değerlendirmiştik.
1: Evet.
0: Tabii Kasım ayı yaklaşıyor. Trump'ın bu savaş sebebiyle bir sıkışmışlığı da söz konusu. Dolayısıyla tabii ki bunu da bundan dolayı da Netanyahu'yu sorumlu görüyor diye sizin de değerlendirmeniz olmuştu. Analiz sentez sırasında birçok konuğumuzla da bunu çok sık değerlendirmiştik. Herhalde bu biraz bunun yansıması. Daha önce de aralarında bu tarz sert diyaloglar olmuştu ama bu sefer hakaret düzeyi biraz daha artmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bu arada Netanyahu ya da Trump elbette bu sertleşen diyaloğu kabul etmiş değil.
1: Bu hiçbir zaman kabul edilmedi ama biz en azından kamuoyuna yansıyan kısmıyla bile neler olduğunu biliyoruz. Elif Hanım, hatırlarsınız o makul olma meselesinden tutun da Türkiye ile alakalı attığı fırçalara, özellikle Suriye ile alakalı attığı fırçalara kadar aslında ilk günden beri her ne kadar gizlenilmeye çalışılsa da ya da kamuoyuna yapılan açıklamalarda hayır ilişkilerimiz çok iyi, biz çok mutluyuz, öyleyiz, böyleyiz deseler de aslında arka planda biz Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ve onun ikinci dönemini taşıyan kurumsal hafıza ile Netanyahu arasında çok büyük görüş farklılıkları olduğunu biliyoruz. Bu çok kolay sürpriz değil. Fakat ilk defa özellikle meselede tansiyonun bu kadar yükseldiği bir durumun içerisinde belki de bu tartışma basına sızdırılıyor. Bu da normal bir durum değil. Bence Amerika ve İsrail ilişkileri içerisindeki akışa çok uygun seyreden bir durum değil. Ama durumu görmemiz açısından önemli. Daha önce biliyorsunuz sizinle dediğiniz gibi defaatle konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda dış politika önceliklerini fazlasıyla zarar veren bir Netanyahu hükümeti var. Bu sadece Kasım'daki ara seçimler için değil, aslında Trump'ın bölgede ve dünyadaki geniş cephedeki politikalarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika önceliklerini çok büyük risk altına atan bir durum. Amerika zaten halihazırda çok yıpranmış durumda. Şimdi Netanyahu'nun saldırganlığıyla beraber biz anlaşma masasını konuşurken bir anda biliyorsunuz Babil Mendeb Boğazı'nın kapanmasına yönelik tehditler gelmeye başladı İran tarafından. Bir de üzerine Kızıldeniz kapandığı bir ortamda Hürmüz'e ek olarak bir de bu bölgede bir problem yaşandığı ortamda Amerika Birleşik Devletleri de artık hem kendisi iç siyasi baskılar hem de özellikle küresel çapta kendisine yönelik baskılar ve ABD'den kopuşlar noktasında sorun yaşayabilir. O yüzden bunu çok göze alabilecek gibi durmuyor Trump ve dikkat ederseniz birkaç tane önemli mesele de böyle bu süreç içerisinde üst üste geldi. Yani bunların sıradan tevafuk olduğunu düşünmemiz de zor. Mesela Lapid hemen normalde ilk bu anlaşma duyurulduğunda direkt şunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ben Netanyahu ile bir konuşma yaptım ve böyle böyle kararlar aldık dediğinde direkt Amerikan mandasına girdik tarzı bir açıklama yaptı biliyorsunuz Yair Lapid. Dolayısıyla aslında muhalefet her ne kadar Amerika'ya Netanyahu'nun ettiğinden daha çok biat edecek olsa da şayet iktidara gelirse şu an için bunu Netanyahu'ya karşı ciddi anlamda kullanılıyor. Bir diğer taraftan da biliyorsunuz Batı Şeria'da, Gazze'de ciddi anlamda devam eden halen bir soykırım ve asimilasyon politikası var. Zorla yerinden etme var. Batı Şeria'da durum aynı şekilde. Dolayısıyla Netanyahu'nun artık iktidarda kalabilmek adına kaosu üretmek, Amerika'yı da bu kaosun içerisine çekmek dışında çok seçeneği kalmadığını hep ilk günden beri konuşuyoruz ama artık seçimler yaklaştıkça çok büyük bir kırılma noktasına gidiyor bu ilişki şüphesiz.
0: Evet hocam, şimdi dediniz ya, hem kendi kendi ülkesinin içinde hem de küresel çaptaki baskılar yüzünden sorun yaşamaya başladıkça da tabii o sıkışma da artıyor. Tabii İran Savaşı'ndan Trump nasıl çıkacak sorusunu her gün soruyoruz, konuşuyoruz ama hocam yani normalde olarak bazı başlıklardan taviz vermeden de bu anlaşma nasıl sağlanacak?
1: Evet, aslında şöyle bir durum var Elif Hanım. İlk günden beri hani biz bir taviz yok gibi düşünüyoruz ama aslında tavizler verildi. Amerika tarafından da tavizler verildi. Dikkat ederseniz ilk olarak bu süreç nükleer malzemenin özellikle %60 ve üzerine zenginleştirilmiş 440 kilogram uranyumun yok edilmesi veya Rusya veya Amerika'ya verilmesi gibi seçenekler konuşulurken Trump aslında en son açıklamalarından birisinde özellikle bunun seyreltilerek uluslararası bir mekanizma ile kontrol edilebileceğinden, İran içerisinde bunun seyreltilmesi veya yok edilebilmesinin de mümkün olabileceğinden bahsetmeye başladı. Diğer taraftan bakıyorsunuz özellikle Hürmüz'le alakalı İran'ın tek taraflı bir ücret koyması Çin de başta olmak üzere herkesin tepkisini çekti ama İran'ı ikna edebilmek adına aynı bizim Boğazlar'da uyguladığımız gibi biliyorsunuz hani Panama'da falan da uygulandığı gibi Süveyş'te uygulandığı gibi gemilerin özel bakım ücretleri falan gibi isimler altında bir defa İran'a bir şeyler verilebilir. Buna da tamamen herkes kapıyı kapatmadı. İran da bunu kendi iç kamuoyunu bir zafer olarak şey yapabilir yani pazarlayabilir. Normal şartlarda biliyorsunuz Panama ve Süveyş'in durumu biraz daha farklı insan yapımı geçitler olduğu için. Fakat İstanbul Boğazı gibi özellikle işte Hürmüz gibi doğal, kendi tarihsel seyri içerisinde oluşmuş yerler için uluslararası hukuk burada bir seyahat serbestisi öngörüyor. Sadece özellikle güvenli geçiş, gemilerin bakımları, rehberlik hizmetleri gibi başlıklar altında cüzi ücretler alabiliyorsunuz. Şu ana kadar İran 2 milyon dolara varan ücretler talep ediyordu. Fakat bunlar aslında çok basit detaylar. Yani bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, hani sizinle o zaman da konuşurken söylemiştim, ablukanın ablukası fikri Amerika Birleşik Devletleri için köprüden önceki son çıkıştı belki de. Yani buradan bir anlaşma çıkarabilmek için. Eğer Amerika bu noktada da bir şey çıkaramazsa, bakın Tomahawk füzelerinin, Taht füzelerinin, Patriot'ların mühimmatlarının en az 3 ila 5 sene süreceği söyleniyor. İran Savaşı'nda kullanılan mühimmatların yerine konulmasının. Diğer taraftan bakıyorsunuz Japonya'ya teslimatı yapılacak olan Tomahawk'lar 2 sene ertelenmiş durumda. Yine daha önce söylemiştim, Güney Kore'den hava savunma sistemlerini bir anda Amerika Birleşik Devletleri bölgeye çekti. Güney Kore'yi de zor bir durumda bıraktı. Çin'in özellikle ciddi anlamda bir yapılanması var. Hatta Saltek dergide Çin'in oradaki resifler üzerinde özellikle Asya Pasifik'te nasıl bir denklem kurmaya çalıştığına dair de bir yazı kaleme aldım. Çin gerçekten boş durmuyor bir taraftan da. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri burada oyalandıkça evet kendisi Hürmüz Boğazı'na direkt olarak bağımlı bir ülke değil. Evet %2-3 oranında bir bağımlılığı var. Fakat müttefikleri ve özellikle bu savaşta kendisini ve İsrail'i korumak adına sarf ettiği çaba ona kendi dış politika önceliklerini, kendisine bugüne kadar müttefiklik yapan ülkelerin desteğini de kaybettirmeye başlıyor. Bu mesele şu an Avrupa'da başladı ilk olarak. Avrupa'da bir kırılma yaşadı. Özellikle NATO müttefikleriyle beraber, Avrupalı NATO müttefikleriyle bir sorun yaşadı Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda Orta Doğu'da Körfez'de aynı şekilde bir güven bunalımı var. Asya Pasifik'te bir güven bunalımı oluşuyor. Dolayısıyla Amerika'nın kontrolünden çıkan bir yere tekabül ediyor. Bu noktada aslında tarihsel olarak örneği çok fazla olan bir meseleyi akılda tutmamız lazım. Şimdi herkes diyor ki bunu hep söylüyorum burada sizin meselenize tekrar edeyim. Trump'la Netanyahu

0: O düşman olur mu? Olurlar. Yeri gelip birbirleriyle düşman olurlar. Hatta birbirlerini devirmeye çalışırlar. Bakın yani uluslararası ilişkilerin tarihi hep bununla dolu. Yani 30 yıl savaşları mesela Fransa'nın Katolik bir devlet olmasına rağmen seçtiği taraf. Hep söylüyorum Sovyetlerle Çin'in zamanında birbiriyle bir münakaşa, sınır çatışması içerisine girmesi. Komünist Çin'in Amerika ile 22 sene işbirliği yapması. Aynı şekilde Sovyetlerin Amerika ile Nazilere karşı beraber çalışması. Yani var da var. Aslında bunun örnekleri fazlasıyla var. Yok değil. Çünkü devletler normal şartlar altında rasyonel, duygulardan ari, sadece çıkarlarını merkeze alan bir politika benimserler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu iş İsrail lehine terazi öyle bir kaymıştı ki artık bu Amerika'da işte Amerika First dediğimiz bir ekolü ortaya çıkardı. Yani eskiden Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bunu Trump kendi ağzıyla da söylediği için bir beis görmüyorum. İsrail'i desteklediğini söylemek siyaseten bir ikbal kaygısı güdenlerin temel ihtiyacıydı. Şu an İsrail'i desteklediğini söylemek Amerikan kamuoyunda özellikle uzun vadede siyaset yapmak isteyen herkes için amiyane tabirle kendi topuğuna sıkmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika İsrail'i özellikle bir yerde dengelemeye çalışacaktır. Bu yeni bir süreç de değil. Bakın burada da bir yanılgıya düşmeyelim. Trump'ın seçim kampanyası döneminde Heritage Foundation'ın raporlarında ve Trump'a verilen dış politika tavsiyelerinde hep şunu söylüyorlardı. Biz İsrail'i bir an önce dengelemek zorundayız. İsrail yüzünden Orta Doğu politikalarımız ciddi zarar görüyor. 2047 itibariyle İsrail sıradan bir stratejik Orta Doğu müttefikiyle aynı çizgiye getirilmelidir. Silah yardımlarını, maddi yardımları bu anlamda göz önüne almalıyız, tekrar gözden geçirmeyiz diyorlardı zaten. Dolayısıyla bazen Trump evet çok gayri ciddi geliyor ama büyük ölçüde baktığınızda bütün Epstein'e, arka planda İsrail lobisinin yaptığı tehditlere, suikastlere rağmen şu anda ben gerçekten Amerika'nın aslında kendi o Trump'ı ikinci dönemine getiren dinamikleri bir ölçüde hala yürütmeye çalıştığını, bir şekilde onlarla paralel şekilde hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum.
1: Evet hocam, şimdi siz aktarırken aklıma bir soru geldi dediniz ya hani tabii ülkeler arası dengeler biz bunu her zaman görüyoruz uluslararası ilişkilerde işte Netanyahu ile Trump'ın birbirlerine hakaret ettiklerini de görürüz. Yarın işte birbirlerinin arkalarında durduklarını zaten fazlasıyla görüyoruz ama şimdi o kadar çok değişiklik konuşuyoruz ki aslında son birkaç yıldır uluslararası ilişkilerle ilgili, uluslararası hukukla ilgili, savaş stratejileriyle ilgili. Tabii ki bu dengeler de değişiyor ama bu dengelerin arasındaki tutumların da değiştiğini görme olasılığımız da var mı? Ne dersiniz?
0: Ne açıdan acaba söylüyorsunuz?
1: Yani hocam ülkeler arasındaki dengeler elbette değişebilir ama yani bu dengelere karşı tutumları da değişir mi ülkelerin? Çünkü hani hep konuşuyoruz ya strateji, savaş stratejisi bile değişti diye. İşte Venezuela'da malum yaşananlar o zaman sizinle de değerlendirmiştik diye hatırlıyorum. Yani aslında bu çok büyük bir değişimin başlangıcı demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ülkeler arasındaki bu dengelerin ve birbirlerine işte o arka çıkmalarının da değişmesi söz konusu olabilir mi?
0: Tabii ki öyle. Yani bu çağ özellikle önümüzdeki sürecin bir defa birinci kodu gücü olanların muteber olduğu, gücü olanların ciddi anlamda bir karşılığının olduğu, herkesin askeri veya siyasi kapasitesi kadar var olabileceği bir konjonktüre girmiş bulunmaktayız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle mesela Tom Barrack'ın sürekli Türkiye ile işbirliğine yaptığı vurgu, özellikle Trump'ın Cumhurbaşkanımızı fazlasıyla onur etmesi, onu övmesi herkesi de farklı farklı yorumlara sebep oluyor. Ama bunu da bu perspektiften okumamız lazım. Özellikle yeni dönemin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri hele de izolasyonist bir döneme gireceği, yani Batı Yarımküre'nin içerisinde tamamen kendisine engel teşkil edebilecek her şeyi temizleyeceği ama dünyanın geri kalanında Çin'le yaşayacağı o büyük rekabeti belki kısa bir süreliğine ertelese de son ziyaret bize biraz bunu da gösterdi. Belki bunu bir süre erteleyebilirler. Önce şu üçüncü hiyerarşi alanları oluşmasın, her şey kontrolden çıkmasın diye emin olmak isteyebilirler. Ama netice itibariyle Avrupa'dan bir şey bekleyemeyeceğini Amerika gördü. Aynı şekilde şekilde Orta Doğu'da kendisine karşı artan bir ciddi bir güvensizlik var. Ve az önce size bahsettiğim gibi biz Asya Pasifik'teki olası bir rekabeti, Tayvan'ın işgalini yeni bir mesele olarak ele alıyoruz ama Çin aşağı yukarı 25-30 senedir buna zaten hazırlanıyor. Bakın orada yapay adalar inşa ediyorlar. Resiflerin

0: üzerine hava savunma sistemleri yerleştiriyorlar. Çinli balıkçılar diye bir problemimiz var bizim. Çin, dikkat ederseniz bazen haberler çıkar. Çin çölleri yeşillendiriyor diye. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Çin'de çölü yeşillendirme çabaları, işte ağaçlar ekiliyor, ne kadar güzel falan. Onlar boşu boşuna değil ki. Onlar Gobi çölüyle Taklamakan çölünü yeşillendirme çabaları, özellikle orada Çin'in Asya Pasifik'te bir tıkanıklık yaşaması durumunda oradaki çölün lojistik hattı yutmaması için düzenlenmeye başlayan meseleler. Yani Çin hem burası hem aynı şekilde Arktik üzerine yaptığı yatırımlar, yani bir defa ticaret güzergahlarını kontrol için kendisine 3-4 tane temel plan belirlemiş durumda. Siyaseten birinci ada zinciri içerisinde, özellikle Japonya'dan başlayıp Malakka Boğazı'na kadar uzanan bölgenin içerisinde biliyorsunuz artık kendisi çok büyük hak iddia ediyor. Güney Çin Denizi'nde bugün baktığınızda %80 ila %90'ında Çin hak iddia ediyor ve burayı kendisinin bir iç denizi olarak görüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri biraz daha İsrail'in kaprisleri uğrunda ya da başka ülkelerin kapasite yetersizliği söz konusuyken, hele de kendisine askeri bir şey veremezken, onlar adına savaşmak yerine kendi içine çekilme ihtiyacı duyuyor ve bu bağlamda da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin geliştirdiği siyasi askeri kapasite, belki biz kendi içimizde bazen farkında değiliz ama vaat ettiği potansiyel hem Amerika için, hem Rusya için, hem de Çin için çok önemli. Dolayısıyla bugün bütün krizlerin ortasında herkes Türkiye'yi karşısına almaktan imtina ediyorsa, bunun sebeplerine bir bakmamız lazım. Bugün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin farkında olduğu bir realite değil bu. Çin de hakeza bunun farkında. Avrupalılar normalde Türkiye'nin her iç siyasi olayında ilk konuşan, biliyorsunuz, yani alakalı alakasız her meseleye yorum yapan tiplerdir. Ama dikkat ederseniz Türkiye'deki son iç siyasi gelişme lerle alakalı hiçbir yorumları yok. Dolayısıyla siyaset böyledir. Yani bundan çok büyük bir idealizm beklemek belki çok büyük bir yanılgıydı. İnsanlar İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın güvenlik şemsiyesi ve onun nükleer gücünün, devasa gücünün altında 70-80 sene bu dünyada keyif sürmüş Avrupalı devletleri örnek alarak refah devleti diye bir şeyin mümkün olduğunu düşündüler. Ama öyle değil. Gün sonunda devletler çıkarları söz konusu olduğunda sistem artık askeri gücü ve siyasi gücü, sosyolojik gücü zorunlu bir parametre olarak kıldığında kimlerin ortada kaldığını da görüyoruz. O yüzden bu sistemin içerisinde artık herkes gücü kadar var. Masada gücü kadar güçlü. Masada bu kadar söz sahibi. O yüzden İsrail şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vermeye başladıysa, emin olun yarın öbür gün bir iki tane seçenek var. Ya Netanyahu'dan sonra gelecek olan iktidar ABD ile kendi varlık şeyini, özellikle ideolojisini, kendi dış politika doktrinini iç içe geçirecek ve var olacak. Ya da Amerika Birleşik Devletleri, emin olun, 12 gün savaşında göz yumduğu gibi, bunu hep söylüyorum, önemlidir. Yani Tel Aviv'e bir taş düşse milyonları katleden Amerika Birleşik Devletleri, o füzeler düşerken müdahale etmediyse bence burada anormal bir durum var. 12 gün savaşını Amerika'nın bitirme tarzı da iki tarafın birbirini dengelediği bir sürece tekabül ediyor. Dolayısıyla burada artık bu saatten sonra Amerika için kendisine gerçekten bir şeyler vaat edebilen aktörlerin daha da ön plana çıktığı bir süreç belirebilir. Amerika'nın toplumu da, tabanı da bunu istiyor. Siyaseti de zaten bunu gerektirmeye başlayacak. Başladı bile bence çoktan.
1: Çok teşekkür ediyorum Ufuk Hocam. Şimdi tabii ben soruyu çok güzel toparlamadım ama Ufuk Hocam o kadar iyi cevapladı ki tam da merak ettiğim şey buydu. Çok teşekkür ediyorum. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber her sabah olduğu gibi. Günaydın Mustafa Bey, hoş
2: Günaydın.
1: geldiniz.
2: Ufuk Hocam selamlar.
0: Selamlar, hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Dinledim, evet.
1: Evet, vallahi işte birbirinin benzeri. Şimdi biraz önce yine Ufuk Hocam konuşurken onu düşündüm. Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı günlerde işte gün sayıyorduk. Tabii Gazze'ye İsrail'in saldırıları aslında yeni bir şey değil ama yine de işte o büyük saldırıların başladığında gün sayıyorduk. Yine aynı şekilde İsrail-İran arasındaki, Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran arasındakine de gün sayarak başladık ve bu noktaya geldik. Aslında o günleri hesaplamadığımız noktaya geldik. Ama konuştuğumuz şeyler her gün çok benzer oluyor. İşte Trump barışa çok yakınız dedi. Yok yok, saldırılarımızı arttıracağız dedi. Şimdi Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapmışlar. Sertleşen bir görüşme var ikili arasında. Çünkü malum Kasım ayı yaklaşıyor. Trump da gitgide sıkışıyor.
2: Valla ben bu tür şeylerde yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Onun yürüdüğü yerler var ama burada yürümüyor. Şimdi az önce sen de aktardın. Ben de şimdi tam cümlelerine falan bakayım dedim. Sen delisin demiş. Yolsuzluktan yargılanıyorsun. Ben olmasaydım şimdi hapiste olurum demiş. Seni ben kurtarıyorum demiş. Herkes senden nefret ediyor. Herkes senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor demiş. E tamam güzel. Gereğini yap o zaman. Kurtarıyorum diyorsun. Kurtarma. Ben olmazsam hapse girecektim diyorsun. Olma. Girsin hapse. Yani ne borcum var? Belki kritik soru budur. Ne borcum var? Yani Netanyahu'nun Trump'a karşı kullandığı elinde ne var? Madem İsrail'e zarar veriyor, madem Amerika'ya zarar veriyor, o zaman
1: Yollar gitsin.
2: şimdi yani işte küllün bekası için cüzün fedası. Osmanlı kuralıdır biliyorsun.
1: Evet.
2: Çok hayra alamet bir kural değildir ama neticede burada geçerlidir yani. Bu kadar büyük çıkarlar varken ve bu çıkarların tersine çalışıyorsa Netanyahu bir şey yapmanıza da gerek yok yani. Arkasından çekilin yeter. Aşağı itmenize gerek yok. Zaten yargılanıyor. Dolayısıyla burada bir al birini vura birine diye manşet atmıştım. Hep onu hatırlatıyorum. Hani Netanyahu şey Trump mı seçilirse iyi olur. Biden mı tabii. Yani şey Kamala Harris mi neyse işte. Yani bizim için değişen bir şey yok. Biz başımızın çaresine bakmak zorundayız. Her türlü. Ha, kimin hangi davranışı sizin işinizi kolaylaştırıyor? Tamam ona bakarsınız, ondan yararlanırsınız. Bunda bir beis yok, devletsiniz yani. Hani sen ben filancı ile bana lazım değil kardeşim. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin dersiniz. Mahallesinden bile geçmezsiniz. Tam olabilir bu bireysel bir şeydir de mevzu bahis devlet olunca. Orada devletler tırnak içinde vatandaşlarının, halkının, milletinin çıkarları için çok uzun vadeli yatırımlar yapar veyahut da işte bir takım avantajlı durumlardan yararlanırlar. O yüzden hani kimin bize ne faydası vardan ziyade kimin yaptıklarından biz ne fayda çıkartırız veya zararından nasıl emin oluruz? Zararını nasıl önleriz? Buna bakıp ona göre devletler çalışırlar. Bizimkilerin çalışmasını da ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yoksa orada hala İsrail'in bir takım çıkarları var. Amerika'yı zorlayarak o çıkarlarını elde etmeye çalışıyor. Önemli ölçüde de elde ediyor. Ben bunu en iyi İran'ın gördüğünü düşünüyorum. Hani İran ve İsrail birbirlerini böyle o iç organlarına kadar bilen iki devlet orada. Liderlerinin öldürülmesinin o anlamda çok bir manası yok. Arkada kurumsal bir yapı var. Bunu da zaten geçen gün Trump teyit etti. Hani ordularını yok etme sanki yapabiliyormuş da yapmamış gibi. Ordularını yok etmedik, devlet mekanizmalarını yok etmedik. Eğer öyle olsaydı Irak'taki gibi ortalık dağılırdı. Onu dağıtmamak için bak devlet adamıyım pozu veriyor kendine. Yapabiliyormuş da yapmamış gibi. Şimdi kalan kısmıyla anlaşacağız ama devlet organizasyonu ve gücü yerinde duracak. İran dağılmayacak falan. Yapamadığı şeyi itiraf ediyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Teyit ediyoruz veyahut İran'da iki de bu anlaşmalar hani geldi geliyor oldu oluyor bitti falan diyor Trump. Ondan sonra İran diyor ki kusura bakma hem öyle diyorsun hem böyle diyorsun. İran sabote ediyor tırnak içinde görünürde. Yani İran kabul etmiyor onların o baskılarını. Oldu olacak laflarını İran. Neye göre kabul etmiyorsunuz? Karşınızda tırnak içinde yenilmez armada var. Habire kafanızda bomba atıp duruyor. Öyle sizin de bazı konularda taviz vermeniz lazım değil mi? İran'ın çok fazla umrundaymış gibi gözükmüyor. Yani ben bu al veri biraz daha sürdürürüm diyor. Ama sen sürdürebilecek misin? O yüzden İran'ın bu davranışı Amerika'nın elinin Trump'ın söylediği gibi rahat olmadığını, güçlü bile değil, rahat olmadığını bana gösteriyor. O yüzden bir süredir ya öyle böyle oluyor ama dur bakalım olacak az kaldı falan. Tehdit dilinden daha çok zamana yayma veyahut da uzlaşmacı bir dile doğru dönüyor. Tabii kuyruğu dik tutuyor ayrı bir bahis ama Yani kuyruğu dik tutmanız bazı ayıplarınızın görünmesine de sebep oluyor.

0: Dolayısıyla şimdi gördüğümüz nokta biraz ABD-İran görüşmeleri çıkmazda değil, ABD-İran görüşmelerinde çıkmazda gibi geliyor bana.
1: Evet Ufuk Hocam, aslında herhalde en kritik soru, madem öyle, Netanyahu'ya işte niye yol
0: Çünkü
1: veremiyorsun?
0: Amerika iki tarafla da savaşıyor şu anda.
1: Evet.
0: Ama bir tarafta eli ne kadar borcu var bilmiyoruz. İran tarafını biraz tahmin edebiliyoruz ama çünkü öbür tarafta sadece politik askeri şeyler yok. Öbür tarafta bel altı bel üstü aklınıza ne gelirse var. Aile var Trump için falan.
1: Evet, buyurun Ufuk Hocam.
2: Evet, aslında Mustafa Bey de ben de naçizane aynı şeyi söylemeye çalıştık.
0: Tabii,
2: Yani
0: öyle.
2: burada kesinlikle arka planda dağılan bir statüko var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri de bir karar vermek zorunda ama şu anda özellikle Trump yönetimi içerisinde İsrail'in sahip olduğu nüfuz itibarıyla en azından tehditler, şantajlar, bir şeyleri kullanması itibarıyla bugüne kadar buradan Amerika'yı saptırmaya çalıştıklarını gördük. Ama gün sonunda şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri dünyayı hep böyle özgürleştirmek adıyla milyonları katletmiş bir ülkedir biliyorsunuz, ama bu sefer kendi içerisinde kendi özgürleşmesini tamamlayabilecek mi? Bence bu sürecin asıl cevabı bu. Özellikle bir parya devlet statüsünde sürekli İsrail'in dediklerini yapan veya bir şekilde tehditle, şantajla onun dedikleri üzerinden büyük bedel ödeyen koskoca bir devletten bahsediyoruz. Yani milyonlarca nüfusu var. Şu anda 40 trilyon dolara yakın bir iç borcu var. Çin az önce bahsettiğim gibi zaten birçok atılım yapmış durumda ve birkaç sene içerisinde artık Amerika adına ekonomik ve siyasi nüfuz alanlarının kaybedilebileceği bir dönemi yaşıyoruz. Amerika İsrail yüzünden dünya çapında güvenilemez bir başıbozuk devlet mi olacak, başıbozuk hegemon mu olacak, yoksa yeri gelip İsrail'i bile dengeleyebilen, kendi dış politika öncelikleri söz konusu olduğunda, kendi hegemonyası söz konusu olduğunda ben hani tırnak içinde babam bile tanımam deyip gerçekten özgürleşebilecek mi? Ben bunun cevabını da almaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun.
2: Ben
1: Çanakkale
2: teşekkür ederim.
1: 18
2: Sağ olun.
1: Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı, değerli
0: Teşekkürler hocam.
1: vaktinizi ayırdınız,
2: Sağ
1: kattığınız
2: olun
1: için
2: efendim.
1: çok sağ olun
2: Teşekkürler.
1: hocam. Evet hocam, umurluyoruz. Çok kısa bir süre sonra da Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Ekonomi başlıklarına geçeceğiz ama elbette iç siyasette de önemli gelişmeler oluyor. Dün kabine toplantısı vardı. Uzun bayram tatili sonrası, aslında 2 hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iç siyasete ilişkinde aslında ilk defa CHP ile ilgili ilk defa değerlendirmelerde bulundu. İsterseniz kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktardığı önemli cümleler vardı. Onları hızlıca bakalım, sonra da Mustafa Bey'le değerlendirelim. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. Daha önce de aslında şu cümleyi bulmuştuk. Davayı açan da CHP'liler, davalı da CHP'liler. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, mümayişe, sokak terörüne, hukuka tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımıza güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz dedi Cumhurbaşkanı. Geçmişte acı tecrübeler yaşamış bir millet olarak huzur ve istikrarın bizim için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu hepimiz bilincindeyiz ifadesini kullandığı, millete karşı mesuliyet taşıyan herkesten de bu iklime zarar verecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmalarını bekliyoruz uyarısında bulundu. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aslında CHP'de yaşanan krizlerden sonra da ilk kez değerlendirme yapmış oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim ve buyurun Mustafa Bey. Tabii bugün şöyle bir şeyi de var. Grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı 13.30'da? Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmelerle ilgili alalım görüşünüzü, buyurun.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı konuştu da yani bir yorum yapmadı. Bizimle alakalı bir

0: bir durum değil diyor. Evet. Hiçbir aşamasında biz yokuz bu işin diyor. Onunla enerji kaybedecek değiliz diyor. Sadece siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar bu işi sokağa taşırmasınlar diyor. Çünkü sokak dediğin güvenlik, o da benim için.
1: Müsaade etmeyi istiyor.
0: Ama evet. O zaman benim alanıma giriyorsun. Ne alan ne? Devlet. Devletin istikrarından kim sorumlu? Yönetiminden kim sorumlu? Hükümet. Hükümetin başında kim var? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim alanıma taşırmayın bu işi diyor. Kendi alanınızda tutun, başınızın çaresine bakın kardeşim. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da böyle söyledi. Aranızda halledin, benlik bir durum yok dedi yani. O yüzden fakat şimdi hep öyledir. Hani şeye gidin, ne derler ona, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine gidin. Bir sürü insan görürsünüz CIA benimle uğraşıyor falan diye. Tamam. Putin beni buraya attırdı falan diye bir sürü adam görürsünüz. Neden? Çünkü küçük bir şeyler tarafından muhatap alındığını düşünmek istemiyor. Ne kadar büyük ve önemli kişiler tarafından muhatap alındıysa o kadar kendini büyük hissediyor. Şimdi muhalefet de Cumhurbaşkanı bizim partimizi bölüyor filan. Ne kadar güzel ya. Cumhurbaşkanı yapıyor bunları diyor. O zaman kendini daha mühim hissediyor. Öyle bir şey yok. Sonuçta para yedim, para verdim, yedirdim, içirdim, rüşvet verdim, rüşvet aldım. Milyonlar paketlerle geziyor. Torbalarla, poşetlerle, valizlerle. Bay mavi valiz işte ne? Mavi miydi, yeşil miydi bu Özgür Özel'in valizinin rengi? Bir tek bay mavi valizle, bir tek bay VIP minibüsle kalsa iyi. Dur bakalım. Hani eğer gazetecilerin CHP koridorlarında duyduklarının zekatı soruşturmaya konu olsa, geçmiş olsun yani. Şimdi bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Hiçbiri AK Partili değil. Hiçbiri Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan kişiler de değil. Yani hepsi bildiğin düz parti üyesi. Yarın seçim olsa oy kullanacaklar. CHP için yani kurultaylarda falan. Şimdi bana ne o zaman? Senin yönetimindeki devletin savcısı niye bu soruşturmayı açtı? Sana bakacaktı. Açayım mı açmayayım mı? Baba, ne diyorsun? Bak konu seni ilgilendiriyor falan diye soracak mıydı? O yüzden Özgür Özel ve yanındakilerin bütün derdi kendilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından muhatap ve hedef alındığını iddia etmek. Çünkü öbür türlü kendilerini iyi hissetmiyorlar. Ne kadar büyük bir güç tarafından hedef alınırlarsa o kadar kendilerini mühim hissediyorlar. Öyle değil. Onları partilileri hedef aldı. Bence daha kendilerini mühim hissedebilirler. Çünkü partililerin delegeleri de en az Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar saygın insanlar. Niye onları kendilerini muhatap aldığını düşünmek istemiyorlar ki? Öyle mi görüyorlar? 10 bin liralık insan olarak mı görüyorlar onları? Evet, 10 bin liraya satın aldıkları oldu. Anlaşılan. Ama hepsi öyle değil. O yüzden hakikaten kendilerine, birbirlerine hakaret etmeyi bırakıp adam gibi işlerini yapmak zorundalar. Ve kendilerini nasıl savunacaksa öyle savunmak zorundalar. Ben biraz orada Mansur Yavaş'ı şaşırıyorum. Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kliklerden ve şikayetlerden en çok zamanında Kemal Kılıçdaroğlu korumuştu. Hatta belediye gidip ziyaretini yapmıştı. İlk zamanlarında, özellikle ilk iki yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok şikayet geliyordu. Gitti ve Mansur Yavaş'ı korudu. Mansur Yavaş'ın hatır konusunda bir sorunu var gibi geliyor bana. Çünkü CHP'ye bir borcu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü CHP'ye belediye kazandırdı. O olmasaydı, o milliyetçi tabandan, muhafazakar tabandan oy getirmeseydi, belediye kaynaklarını kartla dağıtmakla oy getirmemiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da belediye kazanmış olmazdı. Bir borcu yok. Ama buna rağmen şu üç kişinin arasında yani benim aklıma gelen şey kimlerle yol yürüyorsunuz? Allah da sizi onlarla birlikte haşretsin. Öyledir yani. Haşr olmayacağınız kişilerle yan yana yürümeyin. Diye aklımdan geçti. Durumumuz bu. Ha, grup toplantısı olacak mı? Olur, bu muhtemelen olacak. Çünkü grup toplantısı dediğiniz...
1: Kürsüde kim olacak?
0: Tabii bir partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu diye bir şey var. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu milletvekillerinden oluşur. Parti ile ilişkisi tamamen siyasi bağlılıkla ilgilidir. Hukuki bir bağlayıcılığı yoktur iki tarafın. Grup isterse komple partisinden istifa edip ertesi gün yeni bir parti adıyla grup oluşturabilir. İsterse yani. Dolayısıyla grup başkanının konuşması veya grup başkan vekilinin konuşması fark etmiyor. Ve toplantı yapması her an mümkün. Evet. Dolayısıyla oradaki inisiyatif partinin meclis grubundadır, genel başkanında değildir. Meclis grubu genel başkanı efendiliğinden ayıp olmasın diye dinlerse, dinlediği için bugüne kadar parti genel başkanları orada grup başkanı olmadan da konuşmalar yapmıştır ama burada bir ikilik, bir ayrılık söz konusu. Dolayısıyla daha önce de söylemiştim, burada grup toplantısında Özgür Özel konuşur. Aynı saatte isterse Kemal Kılıçdaroğlu partide basın toplantısı yapar. Yani nasıl kavgalarını nasıl vereceklerse.
1: Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'in grup başkanlığıyla ilgili yazıyı da kabul ettik. Mutlak Butlan yazısı ulaşacağında Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı olarak meclis kayıtlarına aldık. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi grup başkanı tabelasını koyduk. Grup toplantısını yapabilir ifadesini kullanmıştı. Dün Numan Kurtulmuş, onu da hatırlatalım.
0: Ve tam olarak bir... yapabilir dediğini hatırlamıyorum.
1: Yok, hayır, tam olarak yapabilir
0: şeklinde tamamen de yorumlanabilecek evet, bir şeyler evet, söyledi. Aynen. Bana biraz o yani çok böyle bir
1: aslına
0: biraz,
1: bakarsanız meclis başkanlığı gruplardan biraz, gelen bilgiye göre hareket eder evet, deyip
0: biraz,
1: o kuralları sıraladı.
0: Teknik ve bürokratik bir açıklama evet. yaptı yani hı-hı. şey değil. Çok biraz zorladı bizi de neyse.
1: Peki. Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle beraber. Üzeyir Doğan günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür günaydın, ediyoruz. Mustafa Bey'le günaydın. Bir süredir denk gelememiştiniz. Kesin özlemiştir deyip ilk soruyu Mustafa evet, Bey'e
0: evet. Yok, ben bir, arada bir ekranlardan izliyoruz kendisini. O yüzden geçen gün de bir değil iki kanalda izledim. Hatta dedim de kendi kendime bir süredir biz niye beraber değiliz diye.
1: Evet, karşılaşıyoruz aslında bir kere aldık ama sanıyorum Melih Yiğit'le
0: beraberdi. Bana denk gelmedi, bana denk gelmedi evet, o yüzden hocam. Şey yaptım. Şimdi tabii bugünler biraz sizin gününüz. Çünkü bir büyük şey var. Ederler ona
1: hani
0: kesişim kümelerine bakıyorum da. Bir tanesi işte Trump ve Körfez tarafından bir şey var, bir halka var, çember var. Bir başka çember bizim içeride siyaset çemberi, işte orada Cumhuriyet Halk Partisi, işte davalar vesaireler filan var. Öbür tarafta Türkiye'nin bir kesişim kümesinde Irak'ta Türkiye'nin avantajlı olduğu, sermaye akışı beklediği ve bir kısmının da belki gerçekleşmekte olan ve yatırımları hızlandıracak bir şey var. Gene aynı şekilde bir enerji koridorları üzerinden oranın getirdiği bir avantaj var. Ama o avantaj o kesişim kümesi içerisinde aynı anda iç siyasetin çemberiyle de bir yerde birleşiyor. Birbirlerini ne kadar nötralize ediyorlar bilmiyorum. Ve bir de benim görebildiğim hükümette şöyle de bir şey var. Hükümet kanadında diyelim. Hani böyle çok doğrudan feşmeken bakan böyle dedi falan diyemiyorum. Ama sanki bu yılın ikinci yani şu andan itibaren ki burada hani NATO ile bir ilgisi yok da tam ortaya denk geldiği için NATO zirvesinden sonra Bir daha bir pozitif döneme doğru evrileceğimiz ve 2027 beklentisi

0: partilerine daha iyi oldu. Dolayısıyla bir işte seçim meçim falan konuşulurken o bir önümüzdeki 1,5 yıldan fazla bir süre hükümetin değerlendireceği seçimden önce daha iyi bir dönem beklediği yolunda bir izlenimim var o taraftan. Bunların hepsini bir araya getirdiğimde ki bu günlük işlemlere de biraz o gözle bakıyorum. Ne satın alınıyor diye bakıyorum. O yüzden şimdi bir Körfez tarafı ve Türkiye'nin işte enerji koridorları, Körfez sermayesinin akışı vesaire filan gibi avantajlı pozisyonları, bir taraftan Avrupa ile çıkar ilişkisi bile olsa en azından pozitif bir döneme girmiş olmak, bir taraftan iç politikadaki bu dengesizlikler, bunlar ne kadar piyasaları etkiliyor, hangisi ne kadar satın alınıyor, deprem etkisi mi beklenir bu saatten sonra, artçı etkisi mi beklenir bu tür durumlardan, çünkü ikisi de uzun zamandır devam ediyor, riskli durumların iç politika ya da Trumpsal politikalar.
1: Ve aslında şimdi şöyle, biz geçen sene de seneye başlarken şu varsayımla girmiştik. İlk yarı biraz zor geçer. İkinci yarı faiz indirimleri belli bir seviyeye ulaşmış olur ve ekonomi rahatlar. Yılın ikinci yarısından sonra daha rahat bir tablo görürüz diye. Mart ayında denklem değişti. Bu seneye başlarken de aynısını söyledik. Evet, geçen seneden gelen sıkıntılar var. İlk yarıda bunlar da açtı. Biraz daha dengelenir. İkinci yarı daha iyi bir yıl olur diye. İnşallah geçen seneki gibi olmaz diyelim. Yani
0: ama şimdi her ikisi, ama çok güzel bir şey söylüyorsun. Şimdi bu ikisi bu seneye sıra gelince bu işin gazı kaçtı artık. Yani benim mesela öyle bir beklentim var. 2007'nin sonuna doğru yaydım ben. 2027'nin sonuna doğru.
1: Aynen. Yani şimdi böyle majör olaylar olduğu zaman şimdi tahmin edemiyoruz. İki senedir hani tabiri caizse Mart ayı dert ayı oldu. Yani geçen sene Mart ayında siyaseti konuştuk. Bu sene Mart ayında da işte savaşı konuştuk ve bir anda denklem değişti. Yani öncesi ve sonrası tahminlerde muazzam değişim oldu. Şimdi biz bu tarz olaylara piyasada siyah kuğu tabiri veriyoruz. Yani nadir görülen ama görüldüğünde de kimsenin öngöremediği hareketlere sebebiyet veren olaylar dediğimiz olaylar. Yani iki senedir Mart ayında siyah kuğuyla karşılaşıyoruz ve tüm tahminlerimiz, setup'ımız çöpe gidiyor. Yeniden oturup ona göre tahmin yapmaya çalışıyoruz. Ve öyle olunca da şununla karşılaşıyoruz. Şimdi geçen sene başında bir tahmin veriyorsun. Mart ayında kızılca kıyamet kopuyor tabiri caizse piyasada. Ve tahminlerini yeniliyorsun. Ama yatırımcının gözünde şu kalıyor. Sene başında endeks buraya gidecek demiştin.
0: Tabii.
1: Ya da işte bu senenin başında bir tahmin yapıyorsun. İşte Mart ayında savaş çıkıyor. Ama sen sene başında böyle demiştin. Sene başında öyle dedim ama sene başında bunu dediğimde savaş yoktu. Keza tabii, ondan tabii. Önceki yılda deprem yoktu senaryomuzda. Yani
0: tabii.
1: Bu üst üste binen konular, yani bu tarz konular elbette bizi de revize etmeye ve gitgide daha temkinli olmaya itiyor. Yani insanlar akıllarındaki olan ana senaryoyu söyleyemiyor bile. Çünkü diyor ki ya burası Türkiye her an esiyor olabilir. Yani ben biraz daha ılımlı seyredeyim, mutedil davranayım, hani soğukkanlı davranayım ve ona göre bir tahmin yürüteyim. Yani kimse iyimser senaryosunu hayata geçiremiyor. İyimser senaryo nereden geliyor derseniz, iyimser senaryo bizim kamu kurumlarından geliyor. Çünkü senaryoyu ya da tahminleri ona göre şekillendiriyorlar. Yani piyasa nasıl olsa bunun üstüne ek bir risk primi koyar düşüncesiyle tahminen, ama bu da insanları yoruyor. Yani gerçekleşmeyen tahminler ve hedefler geleceğe yönelik umutları, beklentileri de azaltıyor. Yani bu açıdan belki o tarafta da temkinli iyimserlik diyebileceğimiz belki bir varsayıma göre tahminler gerçekleşiyorsa daha da iyi olabilir. Ama tüm bunlara rağmen hala yılın ikinci yarısından umudumuz var. Yani bunu çok net söyleyeyim. Birincisi şu, yani şimdi saydığınız konulara girecek olursak, savaş tarafı. Şimdi Kasım'da Amerika'da seçimler var. Bu savaşın bitmesi önündeki en büyük umut kaynağı orası. Çünkü Trump bir noktada savaşı bitirip petrol fiyatlarını vesaire düşürüp Amerikan halkı gözünde bir hani iş başarmış moduyla bu seçimlere girmek isteyecektir diye düşünüyoruz ve o nedenle de savaşı belki bu ay içerisinde bitirme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bu piyasa tarafına moral veriyor. Keza petrol fiyatları da yavaş yavaş bunu desteklemeye başladı. Yani 120 dolar, 110 dolar, 100 dolar. Şimdi 90'lı rakamlara alışmaya başladı piyasa. Bu birinci taraf. İkincisi siyaset tarafı.

0: Yani bir yıl aşkın bir süredir yattık kalktık CHP ile o mu olacak bu mu olacak. Mahkeme tarihlerini sıraladık. Şu tarihlerde mahkeme var aman dikkatli ol dedik. Hiç gündemde olmayan bir tarihte çat bir karar geldi ve bizim tüm dikkatimiz temkinimiz boşa gitti. Yani ondan sonra oturduk ona yakalandık. Nasıl kurtarırız ne yaparız vesaire şeklinde. Bu dava süreci artık bir noktada piyasa tarafında bence fiyatlandı. Yani bundan sonraki süreci piyasa çok hani şeye almayacaktır yani dikkate almayacaktır deyip çok büyük bir etki oluşturacağını piyasa üzerinde yine siyasettir bu majör bir kırılım yaşatır o ayrı bir konu ama normal seyrinde CHP'nin kendi kurultay takvimi belirlemesi genel başkanın kim olduğu bugün grup toplantısında kim konuşacak kim konuşmayacak yani bunların piyasa üzerindeki etkisi bence artık sınırlı kaldı yani bu tarafı artık çok fazla konuşmayacağız çünkü aslında toplumda da şöyle bir hal oldu. Toplum artık gerçekten siyasetçinin mağduriyetini ya da siyasetçinin sorunlarını dinlemek ya da konuşmak istemiyor. Toplumun öncelikli sorunları var. Toplum kendi gelir adaletsizliği, alım gücünün düşmesini vesaire. Bunları konuşmak ve konuşulmasını istiyor. Yani biz sürekli yatıyoruz, kalkıyoruz. Siyasette bir şeyleri konuşuyoruz. Yani artık toplum da gerçekten demoralize oldu ve yoruldu. Yani o nedenle ben çok büyük bir piyasa etkisi oluşturacağı kanaatte değilim bundan sonraki sürecin eğer normal giderse. NATO zirvesi aslında yılın ortasına geldi. İlgisi yok dedin ama bence ilgisi de var. Yani NATO'nun bir psikolojik güç de getirebileceği kanaatindeyim Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'ye gelen liderlerin Türkiye konusunda özellikle Trump başta olmak üzere olumlu açıklamalarını görme ihtimalimiz var. Yani bu atmosfer, imaj atmosferi Türkiye piyasasına da pozitif yansıyabilir. NATO gelip bize doğrudan belki bir kaynak para vermeyecek ama moral üstünlüğü getirebilir ve Türkiye'nin bölgedeki gücü önemine yönelik ortaya çıkabilecek atıflar, söylemler ya da ikili ilişkiler ki Cumhurbaşkanımızın bu ikili ilişkilerde oldukça hani mahir olduğunu da biliyoruz. Yani o açıdan pozitif haber ve söylem gelme ihtimali, moral desteği gelme ihtimali oldukça kuvvetli. Yani Haziran'dan sonra Temmuz biraz daha iyi geçebilir. Ama Haziran'dan daha sıkıntılarla dolu. Ne sıkıntılarımız var? İşte birincisi Amerika tarafı halen sıkıntı. Yani Fed Başkanı değişti ve ilk toplantısı 17'sinde bitecek. 16'sı 17'si toplantı günü. 17'sinde açıklamalarını göreceğiz ve piyasa oradan hani acaba bir faiz indirimi olacak mı diye beklerken şu anda gidişat bırakın faiz indirimini faiz arttırma olsa neden arttırdı deneyeceğimiz bir atmosfere geldi. Nitekim Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırma beklentilerinde ciddi artış var. Yani Fed'den faiz indiriminden ziyade sıkı duruşun uzun süre devam edeceği, hatta gerekirse faiz arttırımının olabileceğine yönelik bazı söylemler çıkması, üyeler arasındaki fikir ayrılıklarının devam etmesi ki bir önceki toplantı son 10-15 yılın en ciddi ayrılmasıydı. Yani 12 üyeden 4 tanesi farklı oy kullandı.
1: Evet.
0: %33'ü. Yani 2 üye daha saf değiştirse 6'ya 6. Muazzam bir kafa karışıklığı. İşte piyasanın korkusu da bu kafa karışıklığının ileride yanlış adım atmaya itebileceği Fed tarafını. Yani bu ciddi risk oluşturuyor. O nedenle Fed başkanının duruşu bu toplantıdan sonra yapacağı açıklamalar, makama geldikten sonraki ilk açıklamaları olacak. Piyasa açısından kritik olacak ve ben biraz bu taraftan ürküyorum açık söylemek gerekirse. Yani piyasa açısından 17'si biraz risk duruyor. Öncesinde de SpaceX'in halka arzı var. Yani bu halka arz sürecinde oluşacak talep, sonraki fiyatlamalar diğer bu teknoloji şirketlerini de etkileyebilir. Hatta öncesinde piyasadan belki para çıkışına bile sebebiyet verebilir. Yani 12'si 17'si arası biraz piyasalar açısından riskli dönem. Eğer burayı atlatabilirsek çok ciddi sorun yaşamadan ben tüm gelişmelere rağmen Haziran sonunun ve Temmuz başının ve yılın ikinci arasının daha iyi olabileceğini düşünüyorum bizim piyasamız açısından.
1: Evet.
2: Yani her şey biraz böyle sakız gibi çiğnenmeye başlayınca etkisini yitiriyor ama FED konusu hiç etkisini yitirmiyor. Her seferinde.
1: Evet. FED herhalde etkisini yitirmeyi bırakın. İşte şimdi biraz tabii bu karışıklıklarla çok gündemde değil ama
2: evet,
1: ilk
2: bir de şimdi
1: toplantıyla Kevin Warsh.
2: Adamın ilk toplantısı tabii herkes yani sonuçta doların patronu ağzına bakıyor herkes mecburen. SpaceX'in etkisi nasıl bir etkisi bekleniyor? Talep yüksek mi olur, düşük mü olur?
0: Yani
2: Bir tablo veriyor mu şu
0: umurum
2: anda?
0: görmek zor buradan hani tahminim yok ama şöyle söyleyeyim bir halka arzdan bir iki nomin şeyi vardı. Birincisi halka arz sürecinde diğer hisselerden satış ve halka arz için bir kaynak ayırma. Yani bu büyük halka arzlarda piyasa özlemli böyle bir baskı oluşturur.
2: Yani bir
0: Amerika
2: boşaltma.
0: büyük bir ekonomi, derin bir ekonomi.

Ama yani yine de bunun kısmi etkisi olabilir belki. İkincisi de halka arz sonrası performans. Yani daha önce Amerika'da bazı teknoloji şirketlerinin halka arzdan sonra çok ciddi çöktüğünü de gördük. Yani SpaceX hisselerinde değerleme yüksek bulunur ve halka arzdan sonra bir düşüş olacak olursa

0: olmak üzere diğer endeksler tarihi zirvelerde ve son haftalara baktığımızda zaten yeni zirve oluşturmakta zorlanıyorlar. Yani zirveler daha yukarı gitmiyor. Eski zirveler test ediliyor, geri dönüyor. Eski zirveler test ediliyor, geri döndü. Bir yorgunluk dediğimiz tabloyla karşı karşıyayız grafiklerde de. Hani bunu bahane edip SpaceX'i ya da devamında Fed toplantısını bahane edip bir realizasyon da gelebilir. Ben orada gecikmiş bir realizasyon potansiyeli olduğu kanaatindeyim ve bir kıvılcımla bunun devreye girebileceğini düşünüyorum. Bu dediğim gibi SpaceX'in halka süreci ve sonrası da olabilir. Fed'in yaptığı açıklamalar da olabilir. Trump her zaman buna sebebiyet verebilir. Ayrı bir konu ama şu an gündemimizde olan biraz daha dediğim gibi bu iki başlık bence önemli olacaktır
1: Evet,
0: önümüzdeki
1: şimdi
0: günlerde.
1: tam Amerikan borsasından uzak duracağız, anlaşıldı. Bizimkiyle ilgili bir şey soracağım. Şimdi teknik sorularım var herhalde senin
2: Bir
1: ama.
2: tane bir analiz okudum. Onunla
1: Tamam,
2: ilgili var.
1: söyle.
2: Ona
1: Ben
2: mı yapalım?
1: NATO işini bir söyleyeceğim. NATO'nun onu bir ayrı bağlamda ele almak istedim.
2: Tamam.
1: Çünkü şey.
2: Onu alalım sonra.
1: Tamam. Şimdi ben NATO'nun şeyi yok derken hocam haklı. Sadece şu gelişimin ya da ne bileyim de NATO'dan önce NATO'dan sonra falan anlamında bir ilgisi yok anlamında söyledim. Ama NATO'nun bizatihi kendisinin bir laf ve peynir gemisi etkisi olacak. O tamam. Fakat ben biraz daha pozitif siyasi dış politika etkileri olacağını düşünüyorum. Çünkü genelde Avrupalı liderler yani ki NATO'nun omurgası zaten Avrupa'da, çoğunluğu Avrupa'da. Avrupalı liderler NATO üyeliğinden çok Avrupa Birliği üyeliği kimlikleriyle konuşuyor ve davranıyorlar. NATO üyeliği ile ilgili konuşurken bile savunmamızı arttıralım tam çok güzel NATO üyesi diye söylüyor zannediyorsun. Sonra dönüyor diyor ki işte Avrupa Birliği üyeleri kendi aralarında işte güvenlik işte harcamaların arttırılması, safe programı bilmem ne filan. Bir dakika dur benden bahsediyorsun zannediyordum ben. Şimdi kafalarında şey var sanki NATO üyesi olmayan kimse Avrupa Birliği üyesi yok gibi davranıyorlar. Tabii biraz da Türkiye'yi yok sayma eğilimleri var. Böyle para harcarken Türkiye'nin bundan yararlanmamasını sağlamaya çalışıyorlar filan. O konuda da ben bir iki adım atılabileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel kabiliyetlerinin bu anlamda görüldüğü yerlerden birisi olarak sadece bir moral etkisi değil, aynı zamanda fiili bir somut bir ete kemiğe bürünme durumu da olabilir bizim açımızdan. O yüzden NATO zirvesi bizim o önemli. Siyaset ve dış politika ilişkileri bakımından da bazı işlerin bir kıvama gelmesi lazım ki siz zirveye hazırlıklı gidesiniz. Yoksa geldiniz, ertesi gün yine aynı işin başına döndünüz, manasız. O yüzden belki Körfez konusunda bir takım ilerlemelerin sağlanması o zamana kadar ve Avrupa-Amerika ilişkileri konusunda bir takım ilerlemelerin sağlanması mümkün olabilir. Bu da geleceğe dair yine somut bir zemin güçlendirme demek. O bakımdan ben iki önemli hem Türkiye için özel hem NATO için ve küresel anlamda somut verilerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. O da ekstra bir şey olacak, katalizör olacak.
2: Şimdi tabii Zeyir Doğan'la ilgili alayım değerlendirmenizi ama ben sorumu da ekleyeyim. Çünkü bugün Salı MHP grup toplantısı günü Devlet
1: Oo evet doğru.
2: Kürsüye çıktığında programımızı sonlandıracağız. O yüzden şimdi Jefferies International stratejistinin bir analizi var. Amerika Birleşik Devletleri seçim öncesinde Türkiye'ye dolar takas hattı teklif edebilir. Bu da döviz rezervlerini güçlendirerek piyasa güvenini artıracaktır. Analizi dikkatimi çekti. Bu analizle ilgili de
1: Bir şey
2: değerlendirmenizi
1: daha ben
2: alayım.
1: hatırlatayım.
2: Tabii ki buyurun.
1: Orada Kerem Hoca, Kerem Alkin
2: Evet.
1: o yorumda bir tuzak yahut işte bir sorun olduğundan bahisle bir paylaşım yapmıştı. O benim dikkatimi çekti. Üzeyir Hocama onu da hatırlatarak
2: Tabii ki.
1: şey yorumunu isteyelim.
2: Buyurun.
0: Şimdi Kerem Hoca'nın yorumunu görmedim, onu söyleyeyim. Yani onun üzerinde konuşamayacağım onun için ama
1: Tamam.
0: yani şöyle söyleyeyim. Türkiye daha önce bu çeşitli dönemlerde, bu Rahip Brunson krizi, daha sonra pandemi süreçleri, işte bizim içerideki siyasi gelişmeler, seçim dönemi

0: dönemleri, referandumlar vesaire, bu dönemlerde bu swap hatlarını yoğun bir şekilde kullandı. Ama bu swap hatları genelde daha çok Orta Doğu ülkeleri tarafında oldu ya da işte buna benzer ülkelerle gördük. Ve oralardan bu döviz swapıyla ihtiyaç duyulan dövizler karşılandı. Yani şu anda Türkiye'nin fiilen mevcut rezervlerini dikkate aldığımızda ek bir swap hattına ya da dövize ihtiyacı var mı? Fiilen yok. Olması kötü mü? Hayır. Yani bir yerde elinde kaynağın olması, elinin altında kaynağın olması her zaman avantaj sağlayacak bir unsur. Yani swap nedir onu da konuşmak lazım. Yani swap dediğimiz olay şu aslında. Siz örneğin Amerika ile TL döviz swap'ı döviz dolar swap'ı yaptığınızda TL'nizi Amerika'ya veriyorsunuz. Karşılığında dolarınızı alıyorsunuz. Onlar TL'nin faizinden faydalanıyor. Siz dolardan faydalanıyorsunuz. İhtiyacınız olduğu gibi kullanıyorsunuz ve vade sonu geldiğinde de tekrar dolarınızı verip TL'nizi alıyorsunuz. Yani bir para değiş tokuş işlemi aslında. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası bana kalırsa doğru bir hamleyle altın swap'ı yapmıştı. Altınları verip dövizi almıştı, dövizini kullandı ya da işte bir kısmını içeride tutuyor. Vadesi geldiğinde tekrar dövizini verecek, altını geri alacak. Yani bu size çeşitli dönemlerde döviz rezervi yönetiminde esneklik sağlıyor. Çünkü elinizde altın var, o an dövizde bir hareketlilik var. Önce altını bozdurmaya, sonra işte onu dövize çevirdikten sonra diğer işlemlerinize başlama durumunuz söz konusu oluyor. Panik anında da yanlış kararlar verilebiliyor. O nedenle işler yolundayken bu tarz hatların, line'ların açılması elbette önemli. Ama Amerika bunu neden durduk yere ortaya atıyor ya da destekliyor? Orası da tartışma konusu. Yani daha önce Arjantin'de Milei hükümetine destek amacıyla da böyle bir swap hattı açmışlardı. Elbette ülke Merkez Bankası'nı ciddi manada rahatlatacak, döviz tarafındaki stabiliteyi sağlayabilecek önemli etkenlerden biri. İkinci konu da şu. Döviz stabilitesi aslında bizim içerideki kadar dışarısı için de önemli. Yabancı yatırımcı için de önemli. Biz mesela çoğu zaman konuşuyoruz. Dövizler hızlı artsın, ihracatçı işte sıkıntı rahatlasın vesaire. Ama şu an baktığınızda kurlardaki hızlı artış döneminde ihracatçı da rahatlayamadı. Kısmi rahatlamalar yaşadı ama toplumun geri kalan tamamı bu durumdan müzdarip oldu. Yani kurun arttığı dönemlerde ihracatçı, ben her zaman söylüyorum, 1,5 liraydı kur 2013'te, 45 lira oldu, 30 kat arttı. İhracatçı hala kalıcı olarak rahatlayamadıysa kurun 45 liradan 60 liraya, 70 liraya gitmesi de ihracatçıyı kalıcı olarak rahatlatmayacak. 3 ay rahatlayacak, 3 ay sonra maliyetler arttı, kur 80 lira olsun. Bu döngü birbirini besleyecek. Bundan hiç vazgeçemedik. Yani biz hep döndük döndük, çözümü kur artsın, kur artsın. Yani kur artınca olmuyor. Bunu yaşadık. Yani 2013'ten 2025'e kadar bunu yaşadık biz. Reel olarak da değer kaybetti TL. Kur da arttı, başka şeyler de oldu. Ama bizim ihracatçımız o süreç içerisinde taş üstüne taş koymadı. Yani istisnaları hariç tutuyorum. Yani katma değeri arttıralım, verimliliği arttıralım, teknolojiyi geliştirelim, rekabet üstünlüğü sağlayalım. Bunların hiçbirini görmedik. Pandemide ve öncesinde herkes inşaatçı oldu. Sanayi tesisleri inşaata döndü ki herkes gayrimenkul aldı, arsa aldı. Sanayi yatırımı verilerinden görüyoruz biz bunu. Yani büyüme kalemi açıklandığında yatırım malları tarafı bize bunu yıllarca gösterdi. Yani bu tarafa para gitmedi. Şimdi geldik, rekabette geride kaldık. İşte şurada geride kaldık vesaire de. Eğer sen o dönem sana verilen kaynakları, imkanları bugünler için harcasaydın, marka oluşturmak ya da verimlilik arttırmak için uğraşsaydık, bugün biz bu kur tartışmasını yapmıyor olacaktık. İkinci bir konu şu, yani yabancı yatırımcı için önemli
1: Kirasını
0: diyorsunuz.
1: da alacağımız
0: Eğer siz
1: Erdoğan.
0: kuru çok hızlı arttırırsanız, yine geçmişte olduğu gibi, yine ülkedeki yabancı yatırımcının ciddi manada zarar görmesini ve ülkeyi terk etmesine sebebiyet verirsiniz. Türkiye şu anda öyle bir yabancı sermaye çıkışını kaldırabilecek bir konumda da değil. O nedenle maalesef, yani ihracatçılar için de üzülerek söylüyorum, bu TL'deki reel değer artışı devam edecek. Bu yıl hatta geçen yıla göre daha fazla olacak ve belki gelecek yılında bir kısmına yansıyacak. Kendilerini buna göre adapte etmelerinde fayda olduğu kanaatindeyim.
1: Ne?
2: TL değer kazanacak.
1: Peki. Çok
2: Notumuzu
1: çok
2: aldık.
1: evet, çok çok teşekkür ediyoruz Abir Kapital Genel Müdür
0: Ben
1: Yardımcısı
0: teşekkür
1: Hüseyin
0: ederim.
1: Doğan
0: İyi
1: ve
0: yayınlar
1: Akşam
0: diliyorum.
1: Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Çok çok
2: Ben
1: teşekkür
2: teşekkür
1: ediyorum.
2: ediyorum.
1: Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için noktalıyoruz ve hemen MHP Grup toplantısı var. Devlet Bahçeli kürsüde, kulak veriyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Saygıdeğer milletvekilleri, aynı zaman diliminde ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçilmektedir. Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli misafirler, çok defa dile getirdiğimiz gibi küresel sistem hukukun, normların ve tahammüllerin aşındığı, uluslararası örgütlerin ve ittifak bloklarının işlevleştiği hiç olmadığı kadar öngörülemez, hiç olmadığı kadar alerjik bir iklime savrulmamaktadır. Soğuk savaş sonrası liberal dünyanın zaferi olarak telakki edilen Anglo-Amerikan ve Avrupa merkezli tarihin sonu geldi senaryoları hükmünü yitirmiş, yaşadığımız süreçte adalet, ahlak ve hukukun sonunu getiren emperyalist odaklar adeta en temel insan hakkı olan yaşama hakkının sonunu getirme peşine düşmüştür. Girilen sıcak savaşlar dönemi insanlığın huzur ve güvenliğini tehdit etmekte, geleceğini ise belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklemektedir. Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki iz düşümü ise istikrarsızlık, düşmanlık ve çatışma tohumlarının atıldığı Siyonist yayılmacılığın yeni müesses nizam heva ve hevesleridir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan sapkın ve saplantılı Siyonist haydutluk, bugün Amerika Birleşik Devletleri himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikalarıyla kendisini revize etmek gayreti içindedir. Coğrafyamız müfrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yönetilen İsrail'in bölgeye etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek Siyonist yayılmacı senaryoları hayata geçirmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehdidin ana hedefi asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış, 9 tuğlu kurt başlıklı sancaklar ile tevhid bayrağını yükseltmiş Türkiye'dir. Orhun'da çağlayıp Maveren Nehir'den taşarak Tuna'ya buluşan tarihin Türk akışı, insanlığa özlemini duyduğu barışı, adaleti ve huzuru getirmiştir. Bu bağlamda adaletin ve barışın tecessüm ettiği kurumsal yegane yapı Türk Devleti'dir. Nitekim Kınalızade Ali Çelebi'nin insanlığı aydınlatan Daire-i Adliyesi'nde belirttiği gibi, dünyanın felahı ve nizamı adalettir. Dünya bir bahçe ise duvarı devlettir. İşte Türkiye köklü devlet geleneği, coğrafyaya demirlenmiş güçlü hafızası, adalet ve ahlak temellerine oturmuş sağlam kurumsal yapısı ile tarihin kadim gözleri, coğrafyanın berrak aklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu miras ve misyonun temsilcisi ve siyasi kutbudur. Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, coğrafyayı hasretini çektiği düzene, insanlığı özlediği huzura yeniden kavuşturmak adına attığımız terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adımı, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır. Her şuurlu Türk müteyakkiz bir devlettir. Şiarından hareketle, siyasetin magazinsel ve kısır tartışmalarından azade, Gök Sultan II. Abdülhamit Han'ın hamiyeti ve himayeti, Şehid-i Âlâ Gazi Namdar Enver Paşa'nın cesareti ve ülküsü, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün feraseti ve derin stratejisiyle tarihi okuyor, coğrafyaya bakıyor, geleceği tasarlıyoruz. Bu noktayı nazarıyla belirtmek isterim ki, Türkiye'nin bir yönü doğuya, diğer yönü ise batıya bakan, gövdesi Maveren Nehir'den Anadolu'ya taşan Selçuklu Kartalı modelimizin dayandığı temel esas Türk antolojik güvenliğidir. 20. yüzyıla sıkışmış güvenlik konseptini aşan, 21. yüzyılın imkan ve ihtiyaçlarına mütenasip yeni güvenlik paradigmamızdır. Küresel sistemde yaşanan çöküş ve bölgemizde yaşanan kaos bize bir kere daha göstermiştir ki, Türkiye'nin güvenliği sadece siyasal egemenliğinin tecessüm ettiği coğrafyadan müteşekkil değildir. Türkiye'nin güvenliği, kuzeyde Kırım'ı, güneyde Yemen'i, doğuda Doğu Türkistan'ı, batıda Bosna'yı, Kosova'yı ihtiva eden geniş ve büyük Türk-İslam coğrafyasıdır. Bu coğrafyanın tarihi hakikati, kültür ve medeniyet birikimi, politik dinamiği, stratejik perspektifi, Türk ontolojisinin güçlü ve sağlam zeminini teşkil etmektedir. Bugün Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'in dört bir yanında yaşanan zulüm, sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanıdır. Bu imtihan karşısında suskun kalmak, parçalanmışlık içinde birbirine sırt dönmek, korkarım ki dini, ahlaki ve vicdani bir çöküşün adım adım yayıldığının göstergesidir. Oysa İslam inancı ve ümmet bilinci, sınır tanımayan, mezhepleri ve etnik farklılıkları aşan, ortaklıkları pekiştiren, farklılıkları arka plana iten yüksek bir şuuru ve dayanışma ruhunu zorunlu kılmaktadır. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Enfal Suresi'nde Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider.

Der. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyurulmaktadır. Ancak üzüntü ve endişeyle müşahede ediyoruz ki İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediğinden mukaddes İslam coğrafyası Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istenmektedir. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir? Daha kaç masum çocuğunun katledilmesi, kaç ana babanın evlat acısıyla yanıp kavrulması gerekecektir? Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi, Müslüman feryadına son verebilmesi, kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. 5 Ağustos 2024 tarihinde yaptığım yazılı açıklamada da belirttiğim üzere Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve işbirliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir. Dikkatinizi çekmek isterim ki Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Batı'nın gücü ve egemenliği zayıflarken Doğu'nun dünya ekonomisi ve siyasetindeki ağırlığı artmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve beraber olup yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbette ki mümkündür ve bir o kadar da elzemdir. Türkiye buna hazırdır. Türk milleti, Türk dünyasının ve İslam aleminin güçlü bir birlik oluşturmasından yanadır. Asırlar öncesinden bizlere seslenen Bilge Tonyuk'un "Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik. Düşmanlarımız etrafımızda ocak gibiydi, biz de hepsini yakacak ateş idik." Sözlerinden mülhem diyorum ki, şayet hedefinde Türkiye olan varsa, unutulmasın ki bu milletin imanla yoğrulmuş iradesi, her türlü kuşatmayı yarmaya, her türlü kirli hesabı bozmaya muktedirdir. Medine'yi emperyalist güçlere karşı bir avuç Mehmetçikle müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın aziz ruhu bizde yaşamaktadır. İslam dünyasında fitne çıkarmaya çalışan yeni lavranslar karşı bu topraklarda kuşçu başı eşrefler tükenmeyecektir. Çarlık Rusya zulmüne karşı bir zamanlar Türkistan topraklarında idam fermanları ceplerinde dolaşan kahramanların mücadele ruhu, Siyonist yayılmacılığın kana buladığı Filistinli kardeşlerimizin de imdadına yetişecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı böylesi bir fikri temelde uzlaşmış, bu ülkeler etrafında kenetlenmiş, mazlum coğrafyalara da umut olmak için yola çıkmıştır. Kıymetli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşın kesif tesiriyle muvazeneyi kaybetmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken zaaflarını ortaya koymakta, hiddetlenirken de perde gerisinde yıkıcılık ve bölünmekte.

Öncülük için verdiği desteği ifşa etmektedir. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı Amerikan askerlerinin sürdürmesi ve kazanması beklenmektedir. Bu her şeyden önce akla, mantığa aykırıdır. Nitekim Amerikan ordusunun farklı unsurlarından üst düzey komutanlar haklı olarak buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump bunları dinlemek yerine itiraz edeni görevden almak yoluna gitmektedir. Trump her geçen gün Amerika Birleşik Devletleri halkının desteğini kaybederken Amerika Birleşik Devletleri askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar kayıpla kalıcı bir kazanım elde etmesi mümkün olamayacaktır. İsrail ise gemi azıya almış olarak ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir. Adına yerleşimciler denen işgalcilere gidin sivil Filistinler evlerinden atın, onları taciz edin, onlara işkence edin talimatı vermektedir. Hiçbir suçu olmayan sivil Filistinlerden her gün yüzlercesi bu saldırılara muhatap olmakta, sindirilmekte, göçe zorlanmakta, hatta acımasızca katledilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri savaş, bölgemizi ateşe atarken Türkiye'nin barış ve istikrar içinde yürüttüğü yapıcı rol, tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Bölgesinde samimiyetle barış isteyen, komşularında birlik ve bütünlüğü en çok isteyen de yine Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz. Balkanlarda istikrar, Kafkaslarda düzen Türkiye'siz kurulamaz. Halep'ten Basra'ya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz. Onun içindir ki oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalı, kan ve gözyaşından beslenenlere set çekilmelidir. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Böyle devam ederse küresel düzeyde onarımı mümkün olmayan ekonomik kayıplara siyasi kayıplar eklemlenecektir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir. Trump madem ki İran'da vurmadık bir şey kalmadı diyor, madem ki İran artık toparlanamaz diyor, madem tüm üretim hatlarını, füze rampalarını, askeri tesisleri yok ettim diyor, o halde savaşı bitirsin, bölge halkı nefes alsın, küresel ekonomi kriz sarmalına girmeden toparlansın, insanlık daha fazla endişe etmesin. Madem ki uluslararası kuruluşlar yetersiz, Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu görevini yapmamakla suçluyor, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere oturup uluslararası kurumları, küresel sistem ve düzeni yeniden ve mevcut şartlara uygun olacak şekilde inşa edip daha adaletli hale getirmeyi konuşalım. Ama işe önce İsrail'den dünya için tehdit ve tehlike üreten barbar rejimini değiştirmekle ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargı sürecini nihayete erdirip Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım. İnsanlığın huzuru, dünyanın adaleti, küresel barışın ihyası için atılacak her adıma Türkiye şüphesiz sonuna kadar destek olacaktır.
barış ve arabuluculuk için çaba gösteren diğer ülkelerle birlikte ortak bir yol haritası belirlenebilecektir. Bize göre gelinen bu noktada Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır. Doğu Akdeniz'in, Körfez'in ve Kafkasların siyasi ve ekonomik güvenliği bölge ülkeleri sağlamalı, bölgesel gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri yahut başka bir ülkenin müdahalesine ve insafına terk edilmemelidir. Ukrayna-Rusya savaşı sonlandırılmalı, bunun için Türkiye ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı gibi yeni aktörler devreye girmelidir. Şüphe yok ki Türkiye tüm bu süreçlere ev sahipliği yapabilecektir. NATO'nun etkin üyesi, aynı zamanda birçok Doğu İttifakı'na üye olan Türkiye, diğer arabulucu ülkelerle birlikte bölgesel dinamikleri dikkate alan bir politika ortaya koyabilme potansiyeline sahiptir. Türkiye, sözüne güvenilen, itibar edilen, kudretli ve kabiliyetli bir ülkedir. O sebeple küresel barış ve huzur için atılacak her adımda, başlatılacak her girişimde Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleriyle birlikte savaşan tarafların inandığı ve güvendiği bir liderdir. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Devlet malına sahip çıkmanın, kamu menfaatlerini öncelemenin bir hayat tarzı olarak benimsenmesini esas alıyoruz. Sağlıklı bir demokrasinin ancak dürüstlük, tutarlılık, hoşgörü ve samimiyet gibi ahlaki değerlerle bezenmiş bir siyasi kültür zeminini üzerinde yükseltebileceğine göre inanıyor, ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı olarak kabul ediyoruz. Toplumun demokrasiye ve siyasete olan güven duygusunun zaafa uğramamasına neden olan yozlaşmanın önüne geçilmesinin, milli, ahlaki ve toplumsal duyarlılığa sahip demokratik katılımla mümkün olabileceğini savunuyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki, yozlaşma yalnızca hukuki değil, ahlaki, kurumsal, kültürel ve zihinsel bir sorun olarak siyasi ve toplumsal hayatın hılcallarına kadar nüfuz etmiş, eş zamanlı olarak Türkiye'nin istikrar kanallarının tıkanmasına sebebiyet vermiştir. Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri belediye ve belde halkına hizmet etmek olan
bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuz

0: Yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu konuda her zaman üzerine düşeni yapmış, partimizi töhmet altında bırakanların kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır. Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından siyasi etik ilkelerine kadar siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik kurum ve kurallar işlemektedir. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kişinin iyi Müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın, ahlakçılığın ve Türk milletinin sinesinden doğmuş daha pek çok değerin temsilciliğini yapmıştır. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sahip çıkmıştır. İlkeleri net, ülküsü büyüktür. Türk milletine milli, manevi ve insani açılardan seslenen, sevgiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ve güven içinde gelişim amaçlayan Türk milliyetçiliği sorunlara bakışımızın ve çözüm önerilerimizin temelini oluşturmaktadır. Bugüne kadar hep milli birlik ve beraberlikten, kardeşliğimizi pekiştirmekten yana olduk. Eğer ortak vatanda birleşirsek, acı ve sevinçle bir olabilmeyi başarırsak, karşımızda kimsenin duramayacağına inandık. Siyasi, sosyal ve ekonomik uzlaşmayla milli birliğin güçlendirilebileceğini savunduk. Milliyetçilik ve demokrasi ayrılmaz iki kardeş ve toplumsal uzlaşma dinamiği olarak kabul ettik. Hür ve bağımsız Türkiye'yi refah içinde bir toplumsal düzeni hedefledik. Siyasette ilke dedik, siyasi ahlakın, akıl ve adaletin erdemine inandık. Terörsüz Türkiye ile bu ilkelerimizi gelecek vizyonumuzla bütünleştirmek arzusundayız. Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedefleri çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık. Milletçe bir olduğuna ulaşamayacağımız hiçbir hedefte kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız. Tarihimizde korkuyu kovarak, bozgunu bozarak, pek çok kirli senaryoyu nasıl yırtıp attıysak aynı inançla kutlu gayeler için yol almaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Belirtmek gerekir ki en uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Cumhur İttifakı olarak atılan önemli adımlarla birlikte Türk milleti için imanla çarpan bir yürek zenginliğiyle hedef ve heyecanlarımızı yaşatmak, milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır. Konuşmamın sonunda meclis çalışmalarında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerken ülkemizle birlikte bölgemizde de barış, huzur ve kardeşliğin gök saldığı günlerin gerçekleşmesini temenni ediyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada İstanbul Teşkilatımız bütün unsurlarıyla bulunmaktadır. 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fetih haline dönüşmesini sizden bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Sayın Genel Başkanım, hitaplarınız için şükranlarımızı sunarız. Müsaadenizle
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısı mesajları netti, ifadeleri netti. Hem dünyada olup biten ciddi meseleleri, önemli meseleleri değerlendirdi Sayın Bahçeli. Hem de bizim iç gündemimizi bir süredir meşgul eden CHP meselesine değindi. Özetle CHP kendi arınmasını kendisi yapmalıdır diyor. Bu benim son dönemde çok sık duyduğum bir ifade oldu. CHP kendi sorununu kendisi çözmeli.
1: Tabii. Ben
0: Hikmet abi. Herkes aynısını söylüyor.
1: Tabii söylüyor tabii. Dün de biz de aşağı yukarı aynısını söyledik. Yani evet. Beni ilgilendirmiyor derken kastettiğim oydu. Aslında ben tabii geçen hafta yani mutlak mutlan kararı çıktıktan sonra bir yazı yazdım. Dedim ki bırakın dedim. Bakın ben orada duruyor yazı. Bırakın birbirlerini silkelesinler dedim. Çünkü karşılıklı iddialar var. Yani bir öteki diyor ki ben diyor geleceğim temizliği, temiz ellerle geleceğim. Öteki diyor ki sen hainsin diyor bugün köşe yazarları var ya be şeytan azapta gerek. Nasıl mutlu mutlu izliyorum. Ben mutluyum yani şöyle. Ya etrafta yaşananları böyle tiyatral bir şekilde izliyorum. Çünkü komik yani sabah bacağını indirmeler falan. Anıtkabir'de korsan çelenk koymalar, korsan bilmem ne. Bugün saat 1:30'da ilan etmiş adam saat 1:30'da ben konuşacağım diyor. Merakla bekliyorum böyle namazı böyle kılar kılmaz. Kılmadan da koştur gelebilme ihtimalim var diye düşünüyorum. Yani neden biliyor musun? Şöyle, bak şimdi şu olay şu aslında. Ben söylediklerimin arkasındayım. Şu açıdan.

0: arkasındayım. Hani Cumhuriyet Halk Partisi benim mücadele ettiğim, karşısında durduğum bir düşünce parti.
1: Çay içer misin?
0: Abi çok teşekkür ederim ya.
1: Ben
0: Vallahi
1: şöyle
0: bak. Yani
1: takdim
0: lafı böyle
1: edeyim.
0: balla çayla böldüm.
1: Çayla
0: Bu arada
1: böyle şey
0: şekerle de
1: yaptık.
0: göründü. Ben çayı hala şekerli içiyorum.
1: O,
0: Bir
1: bu bir alışkanlık
0: gençlere göre bir boomer'ım. Ama
1: Hikmet
0: kahveyi şeker seçtim. Çünkü kahve uzmanıyım biliyorsunuz. Neyse hikaye oldu. Şimdi kaçırmayalım cevabı. Şöyle Sayın Bahçeli de aynısını tercih etti. Ben de dedim her zaman. Hakikaten bu CHP'nin meselesi. Ha CHP'yi sevmiyor muyum? Tırnağı kadar sevmem. Günahım kadar sevmem. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu adamlar şu anda bir yeri işgal ediyor. Yani değil mi? Yani sevsem işgaliyeti var. İşgaliyesi var yani. Mecliste bir yeri var. İşte altında şey yazıyor falan. Bir de artı çok fazla hırsız var ortada. Bu kadar çok hırsız varken, talan
1: her gün
0: varken.
1: bir yenisi
0: Tabii
1: ekleniyor.
0: yani bugün de bir operasyon oldu mesela. Ben şuna takılmış durumdayım. Yani mesele onu yapar tabii. Yani CHP yapar mı? Yapar. Hani Serra Kadıgil diyordu ya. CHP'de tecavüz oldu mu? Oldu. Olacak da diyor yani. Yani hırsızlık oldu mu? Oldu. Olacak da. Yani çalacak yani. CHP bu. İşi
1: Tamam.
0: bu. Yapar da mesele şu. Abi yüz milyarlarca lira para yok. Yani benim paramı çalamaz. Kendi adlarında pavyona mı giderler, meze mi yaparlar, birbirlerini silkelerler mi bilemem. Oraya koyar, poşete koyar, baklava kutusuna sokar. Ama bilmem, benim paramı
1: Bir
0: çalmaz.
1: de sabun var. Bugün
0: Sabun,
1: değineceğim.
0: hayırdır sabun.
1: Sabun.
0: Sabun
1: Şifre.
0: mu çalmış?
1: Şifre.
0: Ha değil mi? Ha.
1: Şifre
0: Ha,
1: sabun.
0: sabun deyince.
1: Geleceğim. Ona da geleceğim.
0: Tamam, evet.
1: Tamam.
0: Tamam, sorun yok.
1: Devlet Bey, planladığımızdan önce bitirince bizim
0: İkimizde.
1: hikayemiz bir pabuca
0: Evet.
1: dolaştı. Çaylar, kahveler
0: Evet.
1: hepsi
0: Yok, yok,
1: havada
0: problem
1: uçuşuyor
0: yok.
1: ama
0: Problem
1: olsun,
0: yok.
1: olsun, sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Şimdi bak.
0: Çayım duruyor.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da dün kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında
0: Evet.
1: aslına bakarsan çok paralel şeyler söyledi.
0: Tabii.
1: Yani dedi ki, ya arkadaş, bizi kayıkçı kavgasının içine çekmeyin dedi ya. Hiçbir
0: Evet.
1: sürecinde, yani kurultay salonundan mahkemeye uzanan bir süreciniz var. Ya bu hiçbir yerinde biz yokuz,
0: Evet,
1: durduk ya.
0: bu.
1: Dur bir dinleyelim.
0: Tamam,
1: Cumhurbaşkanı dinleyelim, ondan sonra
0: tamam.
1: onun üzerine konuşalım.
0: Bu,
1: Buyurunuz
0: bu.
1: efendim.
0: Haklı adam.
2: İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Yani bir devlet adamının sorumluluğunda bir devlet adamının kullanabileceği ifadeleri kullanmış.
0: Tabii.
1: Okumuş adam. Tabii
0: Yani
1: ki
0: şöyle
1: incitmeyin demiş yani.
0: evet yani şu aslında şöyle bir gerçek de var. Yani aslında biz böyle bu işi biraz çok şeyi tekrarladık yani şu. Hani diyoruz ya ya şikayet eden de CHP'li, davalı CHP'li, davacı CHP'li, itirafçı CHP'li, parayı koyan CHP'li, pavyonculuk yapan CHP'li, çırpan CHP'li, çalan, künde atan CHP'li, CHP valizci CHP'li, sıvacı CHP'li, bantlayan CHP'li. Hiçbir tarafında yokuz diyor yani anlatıyor. Yani bunu binlerce kez tekrar ediyoruz. Bu bir sürü andavaldan cevap da gelmiyor. Değil kan yani Erdoğan diyor ya bunun bir tarafında yokum ben. Adam peki niye şunu yapıyorsun? Adam manşet atıyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu sen kimin adamısın? Değil ulan, neyin adamı? FETÖ'nün adamıydı.

0: vakti zamanında. Özellikle FETÖ'nün adamını. Hepiniz FETÖ'cüydünüz.
1: Bakın kim daha FETÖ'cüdür?
0: Kim daha dün evet, attı, kim daha FETÖ'cü? Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Bakın neyin nerede olduğu bu ülkenin âli menfaatlerini koruma noktasında ya da en tehlikeli noktasında ortaya çıkan bir turu sol kağıdıdır. Dersler tartışmaları, arkasında 17-25 Aralık şey planları, o kasetleri kim de onları dinleten? O şeyin alçak FETÖ'nün o uydurmaları, montajlarını,
1: montaj,
0: o kasetleri,
1: ses kayıtlarını.
0: Hadi bakalım arkadaşlar, mitingde bir kaset bir dinleyelim diye.
1: Mecliste onun, bir de utanmadan tabii, onları dinletti yani.
0: Onun altını yapan kimdi? O, FETÖ falan. Tamam. Baykal'ı gönderen kimdi? FETÖ. 15 Temmuz FETÖ.
1: Şimdi cemaate çıkma zamanı yazan da Emin Çölaşan. O da tabii, ekmek kadayıf falan kaymağı.
0: Şimdi cemaati sevme zamanı. Heh. Şimdi cemaati öpelim, koklayalım diyenler de ya hiç utanma, zerre kadar utanma duygusu yok. Adam bunlarla mücadele ede ede, kavga ede ede, bunlarla dövüşe dövüşe, Amerika ile ABD ile başta Avrupa ile kavga ede ede buralara geldi. Adam uçurtma gibi adam ya. Rüzgar vurdukça yükseldi adam ya. Tanımadı kimseyi yani. İndi de aşağı şey. Şimdi gel ama sen sarayın, ya bunu daha önce yaptılar. Ama sen sarayın adamı mısın? Ebenin dingili. Yani örekesi. Yani ya neden sürekli oraya bağlıyorsun? Anlamadım ki adam değil değil. Bak bak oğlum bak kafayı çalıştır. Bu adam Kılıçdaroğlu sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı indirebilmek onların ifadesiyle. Çünkü karşı konumlanma diye bir şey var. Bütün dünyanın desteğini aldı, sırtını aldı değil mi?
1: Evet.
0: Başta Biden, ABD ve
1: Amerikan Başkanı dostları, olmak üzere. Doğru.
0: İngiliz, Fransız, Alman,
1: doğru.
0: İtalyan. Alayı gelsin dedi arkama
1: doğru.
0: Dayansın. Benim mabadımda bekliyorum onları dedi.
1: Doğru
0: değil mi?
1: Dedi.
0: Masayı da oluşturdu mu?
1: Aynen.
0: İhanet çetesini bir araya getirdi.
1: Aynen öyle.
0: Çete diyorum bak. Ya gitti gizli gizli masa altından şöyle yaptı. Ümit Özdağ dedi ki al sen de bakanlık da vereyim. Sana bunu da vereyim dedi. Hayatını ortaya koydu lan adam. Şimdi bu RT'nin adamı. Ya bırak. Yani ebeyi aşan şeyler bunlar.
1: Şimdi bak, ama bak.
0: Ebe olsa iyi aşan. Şu arkasından öteki diyor ki bakıyorum bugün köşe yazardım. Ne oldu işte bak. Sen kimin ne, değil ulan bak birbirinizi silkeliyorsunuz bir daha söylüyorum. Pavyoncu sensin. Çalan sensin. Değil mi? Parayı duvarın üzerine bırakan sensin. Poşet kullanan sensin. Valiz çeken sensin. Bantı sen yapıyorsun. Vallahi biz bir şey yapmıyoruz. Bak, ben bulmadım oğlum onları.
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ne, aptal mısınız? Bülent, manyak mısınız?
1: Bülent Kuşoğlu adında bir adam var. Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş tamam, evvelden.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Neymiş
1: yani şu ona? Şu kadar bu şayalar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
0: hay beynimize.
1: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki
0: ya.
1: Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te.
0: He.
1: Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet abi?
0: Doğru kazanmış.
1: Devlet oradan olmuş, buradan da almış. Şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın, kenara çekil. Erdoğan seçimi tabii kazanacak demiş tabii falan.
0: Da öyle hocam öyle de doğru.
1: Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
0: Hocam bir doğrudur ya. Doğru, 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor, Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor, sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor, ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor, bunu sokuyor, devlet sokuyor. Kodlarına dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. Ya hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum. Bak pavyoncu sensin.
1: Bravo.
0: Birbirini silkeleyen sensin. Arkasından bütün Türkiye'de yapılan tüm şeyleri, o şeyleri,

0: Yani. Neyse.
1: Stop diyeceğim.
0: Tamam.
1: Neyse.
0: Yani,
1: tamam.
0: Yani yapıyorsunuz. Stop.
1: Şimdi dur.
0: Yani tamam. Yapmayın bunları. Bakın bir daha söylüyorum. Devlet böyle çalışmaz.
1: Şimdi abi bak.
0: Yani nereden çıkartma? Gibi. Hani bunlar devlette çalışmazlar.
1: Tamam. Şimdi
0: devlet
1: bak.
0: Diye bir şey yoktu hocam. Nereden çıktı bunlar şimdi?
1: Amaç. Şimdi Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları. Hikmet abi. Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları. Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için şimdi bak vaka şu, şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP evet. Görüntüsü var.
0: Evet.
1: Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye kaldı ki memlekete hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama... çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
0: Şunun başlığı, tamam.
1: İşte gördünüz mü falan. Evet evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün
0: manşet
1: yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, gazete de CHP'li, evet. Herkes CHP'li bu.
0: Ama
1: bu denklemde herkes CHP'li.
0: Ama derin devlet devreye girmiş.
1: Yani bu ne
0: yapıyor? Yani, abi şimdi şöyle bir söyleyeyim, bu çıldırılmışlık hali. Bak bir de şunu yapıyor adamlar. Şimdi aklıma geldi bunu işte kanun diyor bilmem ne diyor, bu AKP'nin operasyonu diyor ya oraya bağlayacaklar ya sürekli mi? İşte elinde anayasa kitapçı da çıkan da CHP'li Özgür Özel işte bunlar aylar önce bu anayasa kitapçığına buna bir buna uyacaksın arkadaş devlet budur diye bağıran da CHP'li arkadaş bu anayasa kitapçıysa bu para ortada yoksa bu adam da biz burada bunu çaldık diyorsa değil mi? Kim abi? Değil mi? Niye güldün ki ya? Hadi hayır, yani şöyle söyleyeyim. Abi hani CHP adamı bu hale getiriyor işte. Ne diyeyim?
1: Neyse. Şimdi bak abi.
0: Her şey CHP'li.
1: CHP gerçekten çok karışık. Hakikaten de bizi epey bir ayarlarımızı
0: bozdu.
1: Şimdi şöyle. İki CHP... olgusu, iki CHP algısı, iki CHP görüntüsünden bahsediyoruz. Bugün Milliyet'te tam olarak manşetinden buna değinmiş. CHP'de iki muharebe demiş abi. Yani bir, Özgür Özel ve ekibi harekete geçti, adımı attı. Nedir adım? Delegelerden olağanüstü kurultay için noterden imzaları toplamaya başladılar. Hatta iddia o ki, bu ekibin iddiası o ki sayı ilk gün 600'ü geçti. Şimdi evet evet. İlk yani Kayseri, yarıdan fazlası. İlk Kayseri 8'i bir geçe bir amca orada gitmiş. Onu da yine CHP medyasından okuyoruz. Bir şey Kayseri'den biri gitmiş 8'i bir geçe tam verebilir. Oy da kullanabilir. Ama hukukçular diyor ki Hikmet abi. Verilmiş olan karar tedbirli verilen bir karar. Bu şu demek hukuk dilinde. Sen bunu değiştirecek bir şeyi bu süreç tamamlanana kadar bunu tamam, değiştirecek tabii. Bir adımı atamazsın demek.
0: Atamazsın doğru. Evet.
1: Şimdi kurultay toplayalım diyorlar ama aklı başında hukukçuların tamamı diyor ki. Mesela dün ben bizim yayınımızda Levent Ersin Orallı Hoca'yı dinledim.
0: Hı hı.
1: Diyor ki peki kurultayı topladın. Şimdi sen bana bunu açıkla bak kurultayı topladın.
0: Tamam.
1: Özgür Özel'i yeniden genel başkan seçtin.
0: Evet.
1: Yargıtay'da karar. Sen bu seçimi yaptıktan sonra
0: karar verdi
1: ve dedi ki mutlak mutlan doğru bu iş sakat dedi. Ne oldu bu? Tam aksini düşün.

0: kurultayı topladın. Kemal Kılıçdaroğlu'na dediler ki biz Kılıçdaroğlu'cuyuz, tamam artık bıktık kardeşim. Yargıtay da dedi ki mutlak mutlak kararı yerinde değil. Özgür Özel aslında genel başkan olmalı dedi. Ne yapacaksın? Tabii. Oradan tekrar mı adamı indireceksin?
1: Bu işin başından beri zaten süreç

0: zaman diliminden bahsediyoruz. Aynen. Devam eden diyor. Bitmedi ki süreç. Şimdi dediğin çok doğru. Bunu başından beri birçok hukukçu dile getirdi zaten. Yargıtay'a müracaat neden de sensin? Hı hı. Çünkü bu tedbir kararıyla durduruldu ve döndü ve şu andaki şartlarda o evet. ilk verilen Yargıtay
1: mutlak
0: kararı
1: tekirli verildi.
0: Herkes yerinde kalsın. Döndür bakayım her şeyi yerine. Getir bakayım. Sen gene tekrar buraya gel. Elimde çok ciddi şüpheleri gördüm. İtiraflıcıları da gördüm. Hı hı. Baz istasyonlarına bakıldı. Sonuç mahkeme kararı bu. Ve siz dolayısıyla burada bir hile yapmışsınız. İradeyi satılamıyor. Pavyon doğruymuş bu pavyon dedi mahkeme. Bu pavyoncusunuz dedi ve kararı koydu ortaya. Dediğin çok doğru. Yargıtay sürece başvuran kim abi? Hani süreci için devam eden, itiraz eden kimdi? Önce Yüksek Seçim Kurulu'na. Kim müracaat etti? Gene özel.
1: Doğru.
0: Tanımam dedi.
1: Doğru. Yüksek Seçim Kurulu da yetkisizlik kararı
0: verdi.
1: Başvuruyla ilgili yani bir hukuki sebeple reddetti. Reddetti.
0: Ya bir mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu kurultaylarda orada burada herhangi bir eğer uygulanmış gereken tüzükle ilgili bir şeyin dışında mahkemeye uygun cezaya veyahut da iradeye müdahale olmak şeklindeki bir cezaya karışamaz zaten.
1: Herkesin alanı farklı diyorsun. Yani en hak doğru söylüyorsun.
0: Yani Yüksek Seçim Kurulu baz istasyonuna mı bakacak? Pavyondaki adamın ifadesini mi alacak? Çok saçma bir şeydi o zaten.
1: Evet.
0: Peki arkasındaki süreç neydi? İşte herkes söylediği şeye geri geldik, geri döndük. Yani bu çok bu Yargıtay süreci. Sen zaten müdahil olmuşsun olaya.
1: Aynen
0: İtiraz
1: öyle.
0: Etmişsin.
1: Aynen öyle.
0: Ne yapacaksın? Yargıtay'ın karar vermesini bekleyeceksin.
1: Şimdi minimum bu. Alel acele işte Temmuz'un 12'sinde kurultay yapalım bilmem ya anladık da bu da bu noktada da bir çıkış yolundan ziyade bir kaosu derinleştirme gayreti gibi gözüküyor.
0: Hocam bu saatten sonra ve şöyle söyleyeyim bugün çok önemli bir gün aslında bak. Saat 13.30'da bugün Özgür Özel'in yapacağı konuşma bekleniyor mecliste. Kaç kişi katılacak, ne olacak, yapabilecek mi? Şimdi korsan bir grup toplantısından bahsediyoruz. Korsan normal şartlarda atanmış değil oraya. Ha diyorlar ki şimdi peki ama vekil değil. Sadece genel başkan olarak görevde. O yüzden kendi arasında seçilebilir.
1: Milletvekilleri istedikleri takdirde grup toplantısı yapabilir diyor. Bunu da meclis başkanı söylüyor.
0: Kılıçdaroğlu da caiz değil diyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya bu sizin kendi sorununuz kendiniz çözün. Sayın Bahçeli az önce ne dedi? Ya bu sizin kendi sorununuz kendiniz çözün.
0: Tabii.
1: Dün meclis başkanı dedi ki ya bu sizin kendi sorununuz. Kılıçdaroğlu istemiyor diye yapmayacak değil. Özgür Özel istiyor diye yapacak değil. Yani neyse sorun kendiniz çözün. Belli bizim tüzüğümüz de belli. Meclis başkanının yetkileri de belli. Meclisin çalışma sistemi de belli. Bu kapsamda siz yapmanız gerekenleri yapın. Meselelerinizi çözün. Ondan sonra bizi bir de bu meseleye karıştırmayın diyor. Bu Numan Kurtulmuş'un bugün bütün gazetelerde yer alan demecinden bahsediyorum. Doğru. Hal böyle olunca ya abi herkes aynı şeyi söylerken ısrarla Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler ve Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler niye ısrarla herkesi bu meselenin içine çekme gayretindeler abi?
0: Ya şimdi şöyle bir şey, öyle bir hale geldi ki mesela karşı konumlanma siyasetinin geldiği nokta bu. Nedir o? Türkiye yıllar boyunca hiç kimse şunu sormadı. CHP hala kendine sormuyor. Ya bizi niye seçmiyorlar? Ha diyor ya 47 yıl sonra ilk defa birinci parti olduk. Arkadaş insan sormaz mı? Yarım asır niye bu millet bizi sevmiyor, oy vermiyor diye. Yarım asırdan fazla ya. Ya 100 yıl yarısı 50 yıl. Yarım asırdan fazla. Daha da fazlası var. Palavra o da. 47 falan yıl değil o da. Koalisyonları falan filan sayacaksın. Onu da saymayacaksın. CHP'yi bu millet niye teveccüh etmiyor? İnsan önce bunu sorar. Hayır. Yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı tek bir politika vardı. RT'nin karşısında konumlanmak. RT ne diyor? Evet mi? Hayır. Beyaz mı dedi? Siyah. Şimdi böyle bir politikaya gittim ve böyle hayatta kaldılar. Ve karşı tarafı da bugünkü bu yazan gazeteci kılıklı tiplerde işte bunu onlar da bunu zaten pompaladılar. Ne yap? RT'nin karşısında ol. Velev ki ülke bölünsün, RT'ye gitsin diyen bu kafa buraya getirdi işi. Şimdi ne yapacaksın peki? Şu anda arada işte kavga var. Büyük kavga var hem de. Değil mi? İktidar kavgası var. Aralarında koltuk kavgası var. Nereye bağlayacağım bunu? Gene oraya bağlayalım. Gene oraya bağlayalım. O yaptı bunları. Ulan canınız içinizden bir şey geliyor. Diyor ki Ankara'da hakimler de var. Bu ülkenin savcısı var kardeşim. Ya böyle işte. Bu Sen de çalmışsın.

0: Vay görüyor musun satılmış savcı. Ya hocam onun kitabı gösteriyorsun anayasayı olmaz diyorsun. Burayı sadece benim için hayırlı bir şey varsa burada CHP için güzel bir karar çıkacaksa bu yasayı ben kabul ediyorum. CHP adına çıkan hiçbir şey yasayı kabul etmiyorum.
1: Peki.
0: Kafa bu abi ya. Ben sana söyleyeyim. Ya İstanbul'da Büyükşehir Belediye'de yaşananlara baktığın zaman geriye doğru hiçbir aklı selim. Onlar zaten numara yapıyorlar da. Yani özel ve diğerleri. Hiçbir aklı selim şunu söylemez. Ya yok bu tamamen bir oyun. Evet. Belediye tertemizdir. Pirupaktır. Beşiktaş'ından tut, Maltepe'sine, Kadıköy'ünden tut. Her tarafı tertemizdir. CHP asla çalmaz. Bembeyaz lekedir, sayfadır falan filan. Çünkü bu sadece CHP şeyin iktidarın bir oyunudur. Yani kendileri de biliyor bunun böyle olmadığını.
2: Abi işte onu
0: Kendi
2: söylemeye
0: mahalle
2: çalışıyorum.
0: sorumluları, kendi vekilleri, kendi belediye çalışanları da ne kadar çalındığını çok iyi biliyorlar.
2: Şimdi bak Hikmet abi.
0: Kötü bir oyuncu yani bu Cumhuriyet Halk burada. Ama arkadaş hala buna rağmen çıkıp da efendim şey sorumlu AKP'dir. İşte derin devlet devreye girdi. Sandık demokrasi sandık ibaret değildir. Abi 155 milyon tane şeyle.
2: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor. Bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi
0: Doğru,
2: hukukçularından
0: bravo, doğrudur.
2: biridir.
0: Aynen.
2: Selam olsun burada
0: Selam olsun. Buradan.
2: Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki Özel diyor karar çıkınca diyor Özgür Özel can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
0: Evet.
2: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve
0: Ya.
2: silah.
0: Ya.
2: Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor.
0: O
2: Kılıçdaroğlu
0: zaman
2: öyle
0: ne
2: söylüyor
0: oluyor o
2: diyor.
0: zaman demek ki?
2: Ya başvuran Özgür Özel
0: Tamam.
2: tamam.
0: Ne yap?
2: Bekle o zaman başvurunun sonucunu bir
0: Peki,
2: bekle.
0: Özgür Özel'e başvurduğu tam kim? RT Erdoğan.
2: He, o zaman Özgür Özel
0: Abi
2: Erdoğan'ın adamı.
0: oraya bağlayacağım.
2: Erdoğan'ın.
0: Tabii. Dedi ki
2: Oo!
0: Özgür dedi koç
2: Abi
0: dedi.
2: oyun büyük.
0: Oyun çok büyük.
2: Üf.
0: Sen ne diyorsun abi?
2: Üf.
0: Öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlak. Alo sen de oraya git. Alo, yiyin lan bu mu?
2: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani bunlar.
2: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış.
0: Erdoğan
2: Onu
0: kesin.
2: bana
0: Tabii.
2: Ankara'daki
0: Tabii.
2: kaynaklarım söyledi.
0: Doğrudur. Doğru abi çünkü öyle kısır döngü bir siyasi şey var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Aslında üretmiyorlar. Bir şey üretmekleri için yapma lazım. Bire sataşacak. Bir kavga çıkartması lazım.
2: Tamam.
0: Yani Erdoğan'a karşı bir politikamız var bizim. Evet. Zaten işin en kötü tarafı ne biliyor musun? Nerede anlaşılır? Diyorum ya bir tercüme etsen belki uluslararası tüm dünyadaki siyasetçiler, dünyada siyaset bilimindeki kim varsa bir konsorsiyum oluştur. Sor onlara. Onlar cevabını veremeyecektir. Hiçbir siyasetçi konuşmasına ya da vaatlerine şöyle başlamaz. Biz Erdoğan'ı götürecek tek gücüz. Bak. Ne üreteceğiz değil. Ne yapacağız da değil.
2: Evet.
0: Biz bir araya gelerek işte bu Erdoğan'ı götürecek adam. İşte bu Erdoğan'ı götürecek. İşte bu gö
2: Sen ne
0: Oğlum
2: yapacaksın diye sor.
0: sen
2: Erdoğan'ı
0: şimdi
2: göndereceğim
0: bu
2: için.
0: götürecek adam sen diyorsun ama götür bunu biz göndereceğiz. Biz geleceğiz ve bunu göndereceğiz. Bana oy ver. Lan manyak mısın? Adam çeyrek asırda oy alıyor lan milletten. Yani millete diyorsun ki bu iradeyi kıracağım ben. Bak şaka değil. Yani dünyada yani siyaset biliminde böyle bir yani siyaset felsefesinde böyle bir şey yoktur. Bu adam demokrasiyle geliyor. Bu adam halkı, halk bu adamı çok sevdi. Her şeye rağmen, her şeyiyle hem de. Her şeyiyle sevdi. Ya vücudunu siper etti. Halk bu ya sahip çıktı. Tek bir kelimesini on milyonlar sokaklara döküldü.
2: Bravo.
0: Sen bu adamı götüreceğim diye siyaset yapabilir misin ya bu ülkede? Bir dünyanın hiçbir yerinde.
2: Buna inanabilir
0: İşte
2: misin
0: bu
2: bir de
0: adam
2: ya?
0: onun arkasından geldiği nokta şu. Sonra birbirine girdiler bunlar. Çünkü ahlak meselesi. Hani diyordu ya Kılıçdaroğlu. Namussuz siyaseti getireceğiz. Ben demiyorum bak. O mahkemeyi kazandım ben. O iki defa arka arkaya net bir şekilde Türkiye'de ne eksik? Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Biz onu getireceğiz. Neyi? Namussuz siyaseti. Getirdi. Adam sözünü nereye işte tuttu işte. Namussuz siyaseti getirdi.
2: Şimdi bak.
0: Ona işte hocam olay şu. Geldiniz doktor şu. Birbirine girdiniz. O onun kazı, kuyusunu kazıdı. O bilmem ne yaptı. Bu tacizciydi. Bu pavyoncuydu bilmem neydi. Daldılar birbirlerine şimdi. Diyor ki bu derin devlet acaba devreye girip de yani sabah bu şeye benziyor. Çubuklu abiler ablalar ona benziyor.
2: Ha.
0: Sabah akşam tartışırsan işin suyunu çıkartırsın.
2: Aynen.
0: Gel derin devlete. Birazdan da Uganda'ya uzak. Yine Uganda dedi pardon. Sierra Leone'a gider falan filan neyse.
2: Şimdi bak şöyle bir durum söz konusu abi. Yine CHP'lilerin kendi arasındaki bu kavgada

0: Tabir vardır ya, kavgada söylenmez diye.
1: Tabii.
0: Oo, küfür kıyamet. Öyle böyle değil. Yani hafazanallah, mesela beni en çok rahatsız edecek küfürlerden biridir FETÖ'cü. Sen FETÖ'cü müsün
1: Tabii
0: demek.
1: ki.
0: Yani çok ağır, çok ağır gelir bana. Çok öfkelendirir açıkçası. Şimdi bu küfrü ima yolu olarak Özgür Özel'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yöneltti hafta sonu.
1: Tabii.
0: Dün biraz konuştuk.
1: Tabii.
0: O da ona hain dedi de, o ona FETÖ'cü dediği için bugün sabah gazetesinde bir haber dikkatimizi çekti efendim. Eski FETÖ yöneticisi Enis Ulu Demir yeni ifadesinde Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti diyor haberde.
1: Ya.
0: Yani Özel FETÖ'cü değil demem için, bu itirafçı olmuş galiba, 2016 yılında itirafçı olmuş. Yani darbe girişiminin hemen ardından itirafçı olmuş. Orada bir şeyler ifade etmiş. Sonrasında Özel FETÖ'cü değil demem için bana 2,5 milyon teklif edildi diyor. Şimdi haberde söylüyor. İddianın
1: Evet.
0: sahibi CHP Genel Başkanı, iddianın muhatabı CHP'nin Manisa Milletvekili. Hal böyle olunca bu mesele sadece bizim böyle dışarıdan baktığımız bir mesele.
1: Hocam var ya, bak, enteresan bir şey bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ iltisakı, çünkü Kılıçdaroğlu diyor, dedik ya dün de, ismini unuttum, 4 tane danışmanı vardı. Bunun 2 tanesi, biz haberini yaptık oradan hatırlıyorum.
0: Doğru.
1: 2 tanesi FETÖ'den yargılandı, bir tanesi tutuklandı. Öteki de yine FETÖ'yle iltisaklı ortaya çıktı. Anlattık durduk bunu, değil mi biz? Tamam. Bir gerçek var ortada, o da şu. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yle iltisakını garipseyenlere çok garipsiyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yle işbirliği yapabileceği düşüncesine hadi canım diyenlere çok acıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yle yatıp kalkmasını, FETÖ'cü olmasını olur mu canım diyenlere çok acıyorum. Şimdi diyecek, ne demek istiyor? Şunu demek istiyorum. Dışarıda bir din sosu var. Sos dökülmüş ya üzerine FETÖ'nün. Bir sos dökülmüş. Bunu yemeyen bizleriz. O yedik zannediyor. Biz yemedik onları. O sosu yemedik. Doğrudur. Erdoğan o gücü, o devleti yönetebilecek o iktidarı ele geçirdiği an itibaren ilk yapacağı hedef, gideceği yer FETÖ'nün merkezi ve FETÖ'dür. Bu doğrudur yani. Çünkü Erdoğan kim devlet düşmanı, kim bu vatanın evladı, onu ayıran bir adam. Bunlar da o yok. Karşıda din sosu da koysan, şeriatçı da ismi, ismi tabii. Gerçek şeriatçıdan bunlar şey gibi, vampir gibi korkarlar çünkü.
0: Sos.
1: Soslar, o haç gören vampir gibi erirler bunlar çünkü. Allah kitabı, Kur'an'ı görünce erir adam. Hoşlaşmaz. Ama o sosu koy, papaz koy, İngiliz koy, Fransız koy. Ne koyarsan koy, sever, onunla işbirliği yapar, yatar kalkar. Yapmışlığı var mıdır? Vardır. Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi dış güçler, hani çok şey yapmayalım, Avrupalı, özellikle Avrupa'dan, İngiliz'den bahsediyorum. İngiliz işbirliği yapıp da bu ülkeyi Batı'nın menfaatleri doğrultusunda, Batı'nın geleceğini teminat alma noktasında ülkeyi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmış mıdır? Yapmıştır. Kendi evladını satmıştır. Kendi vatandaşını ezmiştir. Müslümana zulmetmiştir. Niçin? İngiliz'e, Avrupa'ya iyi görünebilmek amacıyla. Ha, geldik 2026'ya. Kavga ediyor aralarında. Kim daha FETÖ'cü? Sendin. Hayır ben. Hayır sen. Hayır. Bir dakika. Sakin olun arkadaşlar. Siz yaparsınız bunu. Diyeceksin bana şimdi, yani çoktan beri konuşmadık. Bazen çok fazla konuşunca da ay gene mi falan diyorlar ya. Ama demeyin. Bakın arada bir size Ömer Özkök abiniz hatırlatıyor. Bu gerçektir yani. Bu bir vakadır bu. Efendim, mavi vatan mefkûresine tüm dünyada tam da ikna ederken, tam da bütün dünya, özellikle ABD ve Avrupa'daki Yunanların arkadaşları olan büyük güçlerden bahsediyorum. Egemen güçlerden bahsediyorum. Ya bu olay çok ciddiye geldi artık. Bu olay çok kötü. Biz bırakın şeyi, Mavi Marmara'daki Akdeniz'i, biz Afrika'yı da kaybedeceğiz bu gidişle. Oraya kadar uzanıyor. Diyen Batı'ya karşı eğer bir parti ortaya çıkıp da bu partinin dış politikadan sorumlu gölge bakanı, gölge bakanı, Shadow Cabinet, İngiliz'den Araklı değil, İngiliz ya adam. Kökü İngiliz ya bunların. Bunlar bir İngiliz tabii. Kökü İngiliz çünkü. Ya bu masal dedi. Bunu bırakın. Hiçbir devlet adamı,

0: hiçbir böyle namuslu, duyarlı bir vatandaş değil. Bırak Devlet Hanım. Dönüp de bizim bu ülkede hayal kurduğumuz bir adam vardı. Bunu yolsuzluktan yargılıyorlar. Lütfen İngiliz bize yardım et diye çağrıda bulunmaz. Hiçbir insan evladı yapmaz bunu. Bu topraklara aitse eğer.
1: Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz demez.
0: Bu çünkü küçülmedir. Hmm. Alçalmadır. Hmm. Bak yani buna seviye diyemiyorum çünkü bu seviye için bir şey gerek yok. Bu çukurdur. Dibi diptir bu iş. Bak bunu batılı yapmaz. Hmm. Dönüp de mesela şunu demez bir Fransız. Aynen Erdoğan'da kızgın olan Le Pen gibi. Ya size böyle demiş Erdoğan. Bakın Fransa önce kendine baksın. Şey efendim Sarkozy konuşması öyle bilmem. Macron konuşmasın. Ne diyor adam? Le Pen ne diyor? En büyük bir düşman. Yani oranın CHP'si.
1: Evet.
0: Le Pen Fransa'nın CHP'si. Hangi açıdan? Tam ters gibi ideolojik. Zaten öyledir ki yani doğrudur. Ne diyor? Ben diyor 1 milyon konuyla kavga ederim diyor şeyle.
1: Fransa Cumhurbaşkanı'yla. Fransa Cumhurbaşkanı'yla
0: diyor. 1 milyon noktada diyor ayrışırım. Dövüşümü yaparım.
1: Evet.
0: Ama o benim Cumhurbaşkanı.
1: Erdoğan'ı konuşturtmam onun aleyhinde diyor.
0: Çünkü diyor bu Fransız Cumhurbaşkanı. Ha. Ben de Fransızım diyor.
1: Vay be.
0: Bu kadar olamadılar.
1: Vay be.
0: Bak bu CHP diyor ki FETÖ ulan olur olur. Dese ki FETÖ ben ülkeyi yıkıyorum. Gördük lan. Ha, gördük diyor bak adam çıktı gitti 15 Temmuz'da. Hani o biz bir ay boyunca sokaklarda gezerken 15 Temmuz'da fotoğrafı çekti. Bir de tescilledi kendini. Emin olun ki ben sizlerim. Sakın sakın yapmayın. Ben sizlerim. Bir CHP hükümeti bir efendim, ulusal bilmem ne hükümeti kurulur. Başına da Kılıçdaroğlu getirilir beklentisiyle. Ya teşkilatın senin milyonların vardı ya. Hani cami duvarına işemesini biliyorsunuz. Saraçhane'de bu oldu. Eko'yu kurtarmak amacıyla.
1: İyi Şehzadebaşı caminin
0: ulan cami duvarı işettireceğine yaptıracağını bu işleri.
1: Alçaklara işettiler.
0: Sokağa dökseydin evet. Ya teşkilatını. Niye dökmedin?
1: Arkadaşlar bizi bilgilendiriyor dedi ya.
0: Niye biz oturup da Bağdat Caddesi'nden Mekter Maaşı denetirken herkes içeri kaçıyordu biliyor musun utancından? Ha? O ışıklar yandan yerde tank alkışlayanlar var %80 evet. CHP'liler.
1: Ya,
0: oradan
1: tank alkışladılar değil mi abi?
0: Tabii Kadıköy ekibini döndürürken
1: bu
0: biz oradan...
1: Bu aşağılıklık, bu tabii. Alçaklık da ömür boyu bak, onların boynunda tasma olarak kalsın. Bunu, o canlar. Tank alkışlayan tabii. Alçakların, o müezzin döven...
0: Tabii.
1: O sela verdiği tabii. için o müezzin tabii. döven alçakların tabii. boynunda bir tasma olarak kalsın.
0: İşte o yüzden FETÖ'yü tartışırken lütfen yanlış yapmayın. O senin gördüğün kokonalar var ya oradaki Cumhuriyet teyzeler. Onlar oturup ya işte Erdoğan gitsin de ben istemiyorum. Onu da o yaptı bunu da yaptı ya da bir tanesi dedi ya. Yani onu da Erdoğan yaptı. Tüy Allah kahretsin diyen tiplere sesleniyorum. Tuvalet terliğine oy verecek kıvama gelmiş insanlara sesleniyorum. CHP'nin kodu da budur. Önü de arkası da budur. FETÖ'yle bırak de FETÖ'sü ya. FETÖ bir örgüt. Ya dünyanın en zalim şeyiyle nedir o? Satanistiyle, siyonistiyle işbirliği yapar. Neden? Çünkü adam çıkarken Özgür Özel de diyor. Ben Erdoğan'ı göndereceğim. Hangi şartlarda hiç fark etmez. Starmer olsun, Amerika olsun değil mi? Biden ESM'de olsun, Fransız olsun. Toplanın gelin. Ya o yüzden
1: haklısın.
0: FETÖ bir şey değil yani bunlar için.
1: Çok haklısın.
0: Söyleyeyim yani.
1: Şimdi... CHP'nin bu kurultay meselesine bir de mali inceleme başlatıldı Hikmet abi. Yani bu mutlak butlan
0: çok güzel bir cümle okuyabilir miyim? Çok güzel.
1: Peki hadi.
0: Buradan bir ismini vermeyeyim izin almadım. Diyor ki birkaç sene sonra diyor bundan sonra diyor şöyle diyebilirler diyor. Ekrem İmamoğlu Erdoğan adamıydı. CHP çok güzel değil mi?
1: Biz bunu niye düşünemedik?
0: Ya. Bak güzel de futbolcu.
1: O kadar
0: tabii.
1: Çalma, çırpma bilmem ne CHP'ye zarar vermek için dışarıdan eklemlenmiş tabii. isimlerle.
0: Hocam gün of. Gelir. Bak, gün
1: abi
0: gelir.
1: Oyun büyük ya.
0: Gün gelir. Üzerini çizerler ekonun. Ki çizecekler. CHP'nin içinde. Çizecek bir adam yani. Hepsini çizecek. Hocam bak abi, Kılıçdaroğlu var ya. Firom dedem sen yarı tanrısın. Ayaklarını öperim. Neydi sözcü şey nefes yazarı. Bütün hırslarından arınmış bir upak ya Allah falan filan diye adam alçak namussuz satılık
1: hain diye devam yani ettiler.
0: Var ya, Eko var ya Eko neydi adayı cumhurbaşkanlık aday ofisi vay Erdoğan'ın adamı alçak Eko Karadeniz'i zaten bu adam bak bu gelir.
1: Gelir doğru.
0: Doğru söylüyor haklısın. Sayın Dövücü.
1: O yüzden buradan
0: peşindeyiz hocam.
1: Bir kere daha oyunun büyük olduğunu söyleyelim.
0: CHP'yi bitirmek için.
1: Kurulda

0: bir mali inceleme başlatılmış abi. Dün bu son dakika gelişmesi olarak haber merkezlerine ulaşmıştı. Savcılık oy kullanan delegeler ve birinci derece yakınlarının banka hareketlerini, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etmiş.
1: Tamam.
0: Bu sabah saatlerinde de enteresan bir gelişme, onu da paylaşayım. Özkan Yalım, senin havlucu.
1: Havlu, peştemalli.
0: Evet.
1: Evet.
0: Otelde yakalanan Uşak eski belediye başkanı, evet, Özkan Yalım'la Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, Çağlayan Adliyesi'nde yeni bir ifade veriyor, verecek diye not geldi. Muhtemelen vermeye başlamışlardır.
1: Hocam o zaten daha önce birçok itirafta bulundu biliyorsun.
0: Hepsi döktü. Daha söyleyecekleri.
1: Kötü oldu. Zaten o da şeydir. Daha söyleyecekleri var. AKP'nin elemanıdır.
0: Öyle midir?
1: Tabii peştemalli olan. Yani öyle
0: onu, onu tespit etmek tabii, için tabii. Bir 37 gün kadar tabii, uğraştılar.
1: Tabii.
0: Partiden ihraç etmek için bir 40 gün kadar. Neticesinde ne diyordu Özgür Özel? Kılıçdaroğlu istifa diyenlerinin sosyal medyada
1: altını
0: bu
1: kazı,
0: bu söylemleri kazı, yapanların kazı, altını kazıyın
1: içinden
0: AKP trolleri çıkar.
1: Trolleri çıkar tabii.
0: Demişti.
1: Kim trol,
0: şimdi
1: kim
0: en trolü tabii. Görünen o ki CHP'nin Manisa milletvekili. Çünkü o diyor Kılıçdaroğlu elveda.
1: Çok enteresan
0: gitsin
1: değil mi abi?
0: Diye.
1: Her gidenin arkasından yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu de hani şeye bağlıyorlar ya. İşte Erdoğan bunları dizayn etti. Derin devlet devreye girdi. CHP'yi bölüyorlar falan diye. Bu kadar saçma salak aptalca argümanlarla geliyorlar sürekli. Ve her defasında bu oluyor. Yani çok enteresan. Partiler bölünüyor, bölünür. Değil mi? Ya şöyle bakarsan dün de konuşuyorduk Melek Hanım'la. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış oldu Demokrat Parti. Çok ta geriye gidersen.
0: Tabii tabii
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Canım,
1: böyle,
0: tabii.
1: Tamam. Ya ama dünyada bu kadar da kötü başkan değiştiren, genel başkanı değiştiren değil mi? Oğlum kuyusunu kazıyor, onun gözünü oyuyor, onun kasetine bakıyor, kaset çıkıyor oraya atlıyor. Oradan pavyona giriyor, pavyondan çıkıp onun bunun Erdoğan'la alakası yok. Bak bu sizin tıynetiniz bu. Bu sizin cibilliyet. Yani sistem böyle kuruldu.
0: Maya böyle diyorsun.
1: Maya bu. Maya peştemal. Yani 55 yaşında koca adam Kazanova dizmiş sevgilileri. Maya şeyin üzerine bırakıyor. Duvarın üzerine bırakıyor. Niye? Kedi. Duvarın üzerinde parayı duvarı tepeye baktı.
0: Aylardan da Mart.
1: Aylardan da Mart. Burada kamera bant. Kapat. Otel odasında gizli buluşmalar. Sevgililer. Tanju Özcan da bak özür dilerim karıcığım. Ya bu adam şimdi ben derken bana inanmadınız bakın. Buradan yine aileyi mesela oraya karış beni ilgilendirmez. Ama buradan söyledim. Bu bir ahlaki göstergedir.
0: Hikmet abicim.
1: Sen bana el sallamayın.
0: Kamuya,
1: ben evli bir erkeğim diyen bir adam.
0: Kamuya mal olduysan, belediye başkanıysan, milletvekiliysen.
1: Yapmayacaksın.
0: Bakansan, başbakansan, cumhurbaşkanıysan.
1: Eğer haberi olursa medyanın.
0: Partinin tüzel haber, kişiliğini temsil ediyorsan.
1: Adam gibi yaşayacaksın.
0: Öyle. Ben karımdan çok özür dilerim, çok büyük bir hata yaptım deyip elini yıkayıp hadi, meselenin içinden çıkamayacaksın.
1: Şöyle yapmayacaksın der ki yanlış anlaşılmasın. Hiç kimse yapmasın yani.
0: Ya elbette. Hayır canım sen medya, hani özel hayat dedin ya. Tabii, tamam bir noktaya tabii, kadar özel hayat. Kabul.
1: Hocam adam. Amenna. Ama adam şu fütursuzlukla geliyor. Yani kapı çalınca sen altında havluyla açar mısın kapıyı ya? Adamın rahatlığına bakar mısın? Yemişim medyayı diyor. Ben sevgilileri ip edizmişim buraya diyor. Yani adam rahat.
0: Doğru,
1: o da öyle.
0: De
1: Sanju Özcan da öyle.
0: Onun,
1: yani bugün çıkan görüntüleri, fotoğrafları, konuşmaları, ailemden özür dilerim falan. Bir adam cibilliyetini ortaya koyar mı koyar. Adam daha önce ne diyordu? Diyordu ki arkadaş ben bu şehir suyuna şapka atacağım. Neden? Bunlar kötü şeyler yapmasınlar diye. Ya da işte hamile kalmamış kadın ben de yardım istiyorum. Ne yapayım? Ha ha. Hocam sonuçta geldi nokta bu.
0: İşte bu.
1: Cibilliyet cinsi. Bunun Erdoğan'la alakası yok yani.
0: Sen haklısın. Adamın edep anlayışı buysa tabii, kamuoyundan da
1: tabii,
0: o azami edebi beklememesi gerekiyor. Yani edep anlayışı kapı çalındığında sen dua et havluyla açtı o kapıyı. Neyse.
1: Tevbe,
0: şimdi şu sabun meselesine gelelim mi Hikmet abi? Hazır peştemal, havlu, sabun. Sabun.
1: Oradan hamamlara geçeceğiz. Yalova'daki tamam, termal hamamlara gideriz oradan da.
0: Tamam. Antep'in hamamları vardır. Bir Antep'in, de. Çok güzel değil mi? Çok, çok güzel türküdür o. Antep'in hamamları. Abi Buca'da 52 kişinin gözaltına alındığı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman,
1: Puketçi.
0: Puket. Puket. Evet. Puket Adası'na İstediği yere de tatile gidiyor.

0: Hiç onu da söylüyor
1: Tabii
0: değiliz
1: tabii.
0: ama o tatildeyken Buca'da temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeydi. O bakımdan
1: Tabii.
0: bunu
1: Sen
0: söylüyoruz.
1: para ezebilirsin. Problem
0: Yoksa
1: duracak. Kendi parandır.
0: sen
1: Beni ilgilendirir.
0: İngiltere
1: Ya tabii canım.
0: İngiltere Büyükelçisiyle balık yersin anladım da milyonlarca İstanbullu karda mahsur kalmışken onlarca
1: Tabii.
0: saat
1: Tabii.
0: sen o
1: Tabii.
0: İngiliz Büyükelçisiyle balık yemezsin
1: O zaman
0: kardeşim.
1: bizim meselemiz
0: Tamam.
1: olur değil mi hocam?
0: Ha, mesele
1: Meselemiz
0: o zaman
1: ayrı.
0: benim olur.
1: O zaman
0: Yoksa
1: ben de döverim. Yani
0: sen
1: tabii.
0: istediğin kalkanını ye, istavritini yut.
1: Tabii.
0: Artık
1: Bana
0: ne şey yaparsan
1: Tabii. Doğru.
0: yap. Şimdi Hikmet abi bu Buca'da meselenin sabun olduğu
1: Hocam anlamadım
0: rüşvetin
1: mı?
0: şifresi.
1: Ha,
0: Bak
1: öyle mi?
0: bak.
1: Ha.
0: Ama
1: Sabun.
0: bilmiyorsun bu işleri Hikmet abi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve ilgili şüpheli rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı. İnşaat
1: Tamam.
0: firmalarını haraca bağlayan belediye yöneticilerinin telefonda rüşveti sabun olarak adlandırdıkları ortaya çıkmış abi.
1: Hocam yani valla bir şey söyleyeyim mi sevgili Ömer Özgür. Sağ ol abi seni çok severim ama ben çok fazla yorum yapmayayım ya. Aklıma bin tane şey geldi. Neden sabun yani? Neyi
0: Bak
1: temizliyorsunuz arkadaş
0: sabıkalı
1: yani?
0: bir yayının sonundayız. O
1: Hayır,
0: yüzden
1: hayır şöyle söyleyeyim. Yani şunu demek istiyorum. Daha önce de vardı bu tür şifreler
0: bak baklava
1: hatırlıyorsun.
0: şifresi şey baklava kutusu efendime söyleyeyim battaniye pasta
1: Battaniye.
0: kutusu.
1: Müthiş. Bak yani bir de veri şekilleri de çok enteresan. Battaniye sarılı rüşvet. Evin duvarının üzerinde rüşvet.
0: Mavi valiz.
1: Mavi, bir tane daha var. Turuncu valizde
0: Turuncu
1: çek
0: valizle
1: çek bir şey.
0: evet.
1: Adamlar olayı tabii artık fanteziye gidiyorlar adamlar.
0: Heh.
1: Yani rüşvette fantezi yaşıyor adam. Olay tabii uzman ya artık yani bu işler çok iyi. Şimdi mesela bir tane var adam pavyoncu. Şimdi pavyoncu ne yapabilir abi? Siyaseten fanteziye gider. Bak adam şimdi rüşvet. Verme şekilleri, anlaşma şekilleri, veriş şekilleri, valizde, çantada, sırt çantasında. Bir tane daha vardı ya neydi? Battaniye demiş değil mi? Ha
0: Battaniye.
1: bir de şu anda da içeride bayağı bir ağır dedi ya. Ya çaldıysan aldıysam aldım ya. Versin verin cezası dedi ya. Baklava
0: Baklava
1: kutusunda.
0: kutusu.
1: Ya baklava kutusunda euro. Bir de onlar mesela kule halinde dolar. Bak TL oldu mu çek çek. Para geldi mi sabun.
0: Ama bunların hepsini iktidar yapıyor.
1: Tabii. Tabii tabii.
0: Bunların hepsini
1: Tabii.
0: iktidar
1: AKP
0: yapıyor
1: geldi.
0: abi.
1: Bunlar dedi ki sen
0: Aynen
1: sabun,
0: öyle.
1: sen valiz, sen cebur dedi.
0: Oho, sen de anlatıyorsun. Oyun büyük diyoruz baştan beri
1: Bak
0: sana.
1: bugün de galiba ona girmedik galiba detaylarını bilmiyorum. Çünkü yine çok büyük bir operasyon var. Bu mali suçlarla ilgili şeyle gene bu kara para aklama ile ilgili bir şey haber vardı sabahleyin. Aklıma o geldi yolda gelirken onu duydum. Radyo dinlerken duydum. Yani var ya bak Türkiye birçok sadece bu değil. Birçok yerde bu işte uyuşturucuyla mücadele noktasında mali işlerle bu kara para aklama falan filan birçok yerde o kadar önemli noktalara geldik ki operasyonlar yapılıyor ki hakikaten tam bir temizlenme arınma. Temiz eller operasyonu vardı ya. Hakikaten o günde hani o özlediğimiz anlar bunlar. Nedir onlar? Ya bir tane operasyon oluyor mesela onlarca milyar lira. Bir holdinge gidiyorsun yüzlerce milyar lira. Çalınmış, kara para aklanmış falan. Bunlar yıllar boyunca ne hale gelmiş demek ki son günlerde, son yıllarda yaşananlar bize şunu gösteriyor. Devlet bu işi ciddiye alıyor. Bu temizleyecek inşallah. Çetelerle mücadele de böyle. Yani ben yani İçişleri Bakanı aynı zamanda Adalet Bakanı bu konuda çok önemli işler yaptığını düşünüyorum.
0: Yapılıyor
1: İşlere imza
0: ve
1: atılıyor.
0: verilen demeçlerin tamamı da
1: Allah
0: nereye
1: razı olsun
0: uzanırsa
1: onlardan.
0: uzansın,
1: Tabii.
0: sonu nereye giderse gitsin
1: Bravo.
0: kararlılıkla üzerine gidileceği yönünde biz de bu ülkenin nüfus kağıdını gururla taşıyan insanlar
1: Çok iyi bir
0: olarak
1: temizlik operasyonları var.
0: bu kararlılıktan
1: Desteklemek
0: duyduğumuz
1: lazım.
0: memnuniyeti dile getirelim. Artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bir de güzel haberle bitirelim.
1: Hadi bakalım.
0: Sayın Cumhurbaşkanı 10. kez dede oldu. Allah
1: Ay
0: inşallah
1: maşallah.
0: sana da bana da yaşatsın.
1: Amin inşallah. Amin güzel
0: 10.
1: maşallah.
0: torun sevinci efendim. Sümeyye Selçuk Bayraktar çifti 3. çocuklarını kucaklarına aldılar. Ve
1: Maşallah.
0: Sayın Emine Hanım ve Tayyip Erdoğan çiftinin 10. torunları da hayata gözlerini açtı.
1: Tamam, yani yapacağımız ilk dua şudur. Rabbim ananı babalı büyütsün inşallah.
0: İnşallah.
1: Rabbim hayırlı uzun ömürler versin.
0: Amin.
1: Bereketli uzun ömürler versin.
0: Dün Selma Hanım bizim seyircilerimizden, takipçilerimizden sık sık burada kulaklarını çınlatırız. Bir şey hatırlattı. Dedi ki duayı amin diye bitirmekte fayda var yoksa dedi dua yarım
1: Amin.
0: kalırmış dedi.
1: Amin.
0: Dolayısıyla Allah vatana, millete, hayırlı evlat etsin. Allah ailesine hayırlı evlat etsin. Allah tüm çocuklarımızı da hem kötülükten hem de bu büyük risk oluşturan şu sosyal medya çukurundan, sanal dünyadaki o karanlıktan muhafaza etsin. Amin. Amin. Diyelim. Amin. Amin. Ve günün manşetini bitirelim. Tamamdır. Efendim, gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Türkiye'nin istikbalini siyasi düşüncelerin üzerinde tutacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz dedi. CHP'li 111 vekilin kurultay çağrısı nasıl karşılık bulacak? Grup toplantısı kavgası CHP'de dengeleri değiştirecek mi? Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
5: Zehra Güneş.
6: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Gözler bugün CHP grup toplantısında. Neden CHP grup toplantısında? Çünkü şimdi malum bir mutlak mutlan kararı vardı CHP'ye ilişkin olarak. Genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Bunun üzerine Özgür Özel milletvekillerini topladı. Kendisi grup başkanı olarak seçildi ve bu noktada da şimdi bugün grup toplantısında ne olacağı sorusu ortaya çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacağını ifade etmişti. Özgür Özel de grup başkanı olarak kendisinin grup toplantısı yapacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu bölümü buna engel olmaya çalıştı ve geldiğimiz noktada bugün saat 13.30'da Özgür Özel'in grup toplantısı yapmasını bekliyoruz. Şimdi hemen biz Ahmet Taner Işıldağ'a bir dönelim bakalım. Ahmet'ten bir öğrenelim bu süreci. Ahmet merhaba. Dün aslında partilerin kimlerin grup toplantısı yapacağı bir saate kadar belliydi. O zamanda biz orada Özgür Özel'in ismini görmemiştik. Sonrasında Özgür Özel'in ismi eklendi. Ne oldu? Nasıl eklendi? Kemal Kılıçdaroğlu tarafı buna karşı hamlede bulunmadı mı? Bulundu da karşılık mı alamadı? Ve Özgür Özel bugün grupta konuştuktan sonra CHP'yi neler bekliyor? O kadar çok soru var ki bunlar ilk etapta aklıma gelenler. Hem bunların cevabını alalım hem de senin bir muhabir gözüyle oradaki gözlemlerini, beklentilerini öğrenelim.
1: Helin Hasan, aslında 21 Mayıs'tan itibaren başlayan süreç karışıklıklar içerisinde sürmeye devam ediyor. Bugün de artık grup toplantısının karışıklığı devam ediyor. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan yapılmayacağını söyledi. Özgür Özel de aslında günlerdir 13.30'da her zaman salı günü yaptığımız gibi yapacağız dedi. Şimdi aslında biraz dünden başlamak gerekiyor Helin Hasan. Dün evet sizin de söylediğiniz gibi TBMM'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sitesinde, resmi internet sitesinde CHP'nin grup toplantısı uzun saatler boyunca gözükmedi. Zannediyorum ki eğer yanılıyorsam düzeltin, saatler 20'yi gösterdi. 20'ye yakınken grup toplantısının yapılacağı belirlendi ve internet sitesinde yer aldı. Şimdi aslında meclis başkanının da dün bir açıklamaları oldu Finlandiya'dayken. Şunları söyledi. Şimdi CHP'den iki farklı istek geliyor. Bir grup başkanlığından geliyor, bir CHP'nin genel merkezinden geliyor. Kendi iş yerinde bir karışıklık yaşıyorlar ve bu karışıklığın çözülmesi için biz genel başkanlığa yazı yazacağız dedi. O yazıdan da cevap geldi şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu'na şu soru soruldu. Dedi ki, grup toplantısı yapacak mısınız? Böyle bir talebiniz var mı? Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da dedi ki bizim böyle bir talebimiz olmayacak. Ama şu anda 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel çıkacak ve kürsüde bir konuşma gerçekleştirecek. Şimdi size şöyle bir bilgi de vereyim. Yani milletvekilleri de açıkçası önden gittiler grup toplantısı salonuna ve bekliyorlar herhangi bir şey olma ihtimaline karşın. Şimdi yine de atmosferi şöyle anlatayım. Tabii ki milli iradenin tecelli ettiği bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir sıkıntı yaşanmasına izin verilmeyecektir. Fakat arka kapıda da çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi konuşmaların olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da şu an genel merkezde, yani genel merkeze geçti, saat diliminde içeriye girdi. Kurultay, ya bu grup toplantısının engellenmesini için her şeyi yapacağı söyleniyor. Olabilecek bütün önlemleri alacağı söyleniyor. Buna mütevellit de Özgür Özel tarafı da aynı şekilde bu grup toplantısını yapmak için her şeyi göze almış durumdalar. Bir nevi artık bir inatlaşma söz konusu ve bu inatlaşmanın tavan yaptığı yer grup toplantısı olacak. Grup toplantısının haricinde de bir de kurultay tartışması da var. Yani dün geçtiğimiz gün 111 milletvekili 12 Temmuz 2026'da acil olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ama işte olaylar o kadar karışık ki şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da şunu iddia ediyor. Diyor ki biz diyor aslında bunu zaten yapacaktık. Fakat siz diyor mahkeme kararını diyor Yargıtay'a götürdüğünüz için diyor süreç uzadı. Yargıtay'dan karar gelemedi. Hala tedbir kararı var. Ben diyor parti meclisini toplayamadım. Ben daha MYK'yı belirlemedim. Kurultayı nasıl yapacağım diyor. Siz 111 milletvekiliyle bunu diyorsunuz ama aynı zamanda Yargıtay'a başvurdunuz. Yargıtay'da hala dosya bekliyor. Kurultayı yapamam ki ben bu şartlar içerisinde diyor. Hakeza şunu da ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu da çok yakın zamanda kendi MYK'sını da belirleyeceği ifade ediliyor. Hatta bazı isimler var öne çıkan. Müslüm Sarı, Bülent Kuşoğlu, Deniz Demir, Orhan Salıbal, Gamze Akkuş, İlgezdi. Bu isimler de MYK'da öne çıkacak. Şimdi kurultay tartışmaları devam ediyor ama kurultay kararını da parti meclisi alacak. Yani delegeler imza toplasa bile parti meclisinden bir karar çekiyor. Parti meclisinde genel başkanın imzası gerekiyor. Bu imzayla birlikte artık kurultay yapılabilecek. Yani hem kurultay tartışması hem grup toplantısı tartışması artık her şey biraz daha çorap söküğüne döndü. Yani biraz Arap saçına dönmüş diyebilirim. O yüzden bugün 13.30'daki toplantı büyük bir önem taşıyor. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun engelleyemeyeceği tartışılıyor. Hem de üzerinin yapıp yapamayacağı tartışılıyor. İşte 13.30'da aslında her şey belli olacak Elin Aslan. Umarım cevaplayabilmişimdir sorularınızın.

0: Kaçırdığım
1: Evet.
0: varsa da hemen cevaplayabilirim.
1: Kaçırdığın yok. Teşekkür ederim Ahmet, ama bir şey daha sormak istiyorum sana. Dedin ya, herhangi bir şey olma ihtimaline karşı milletvekilleri erkenden geldiler. Grup salona yerlerini aldılar. Şimdi iki şeyi buradan sorayım. Normal şartlarda, hani bu mutlak mutlan öncesinde bir grup toplantısı gerçekleştirdiğinde CHP, o zaman toplantıdan, genel başkan konuşmadan ne kadar süre önce gelirlerdi? Bugün ne kadar erken geldiler? Ve az önce şöyle bir ifadem vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bu grup toplantısını engelleyebilmek için elinden geleni yapacağı söyleniyor diye. Varsayalım ki engelledi. Peki Özgür Özel'in buna karşılık adımı ne olacak? Mecliste grup toplantısı yapmasına engel oldu diyelim. Özgür Özel ne yapacak? Biliyor muyuz onun B planını?
0: Şimdi ilk sorunuzdan başlayayım İbn Hasan. İlk sorunuza gelecek olursak, normalde CHP vekilleri grup toplantısında yarım saat önceden gelirler ve yerlerini alırlar. Fakat şimdi 1,5 saat önceden, ama hepsi değil, bakın bunu da söyleyeyim. Yani çok kalabalık bir sayı değil. Birkaç tane milletvekili geçtiler ve fısıldılarla tedbirden biz buradayız dediler. Ha, bir şey olacağından değil. Dediğimiz gibi milli irade tecelli ettiği bir noktada bir şekilde huzursuzluk yaşanmasına engel olunacaktır. Uzlaşıyla halledilecektir, ama işte arka planda sıkıntılar yaşanıyor. İkinci soruya gelecek olursak, eğer ki engellendi, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak meclis başkanına yazı yazdı. Dedi ki bu kesinlikle yapılmayacaktır. Bizim öyle bir talebimiz yok. Şimdi diyelim ki engellendi. Özgür Özel dedi ki yapamayacağız artık. Büyük ihtimalle şunu yapacak. Aslında biz bunu hep gördük. Yürüyüş yapıyordu. İşte ilk başta meclise yürüdü, Anıtkabir'e yürüdü. Yine eline mikrofon alıp meclisin dışarısında bir grup toplantısı da yapabilir. Hemen basın bölümünün, bizim bulunduğumuz yerin dışarısında bir alan var. Hemen oraya mikrofonları dizip bir açıklama da yapabilir. Böyle bir aksiyon alabilir. En azından konuşulan ihtimal bu elin aslında.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Bakalım ne olacak saatler 13.30'u gösterdiğinde. Ahmet Taner Işıldak meclisten gözümüz kulağımız tüm gelişmeleri CHP grubuna, CHP'ye dair bizlere anlatacak, paylaşacak. Ahmet, kolay gelsin diyelim. Senin için de bugün mecliste normalden de bir tık daha hareketli bir gün. Biz şimdi bir de Ada Kahriman'a gidelim. Ama neden? Aslında yine CHP başlığı üzerinden adaya gideceğiz. Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç. CHP'nin 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade vermelerini bekliyoruz. Ne zaman o ifadeyi verecekler? Detayları hemen alalım. Sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, Özgür Özel, bununla birlikte Özkan Yalım ve aynı zamanda Veli Ağbaba ile burada yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecek, bir ifade verecek kendisi. İfadesinin nedeni ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayına ilişkin olacak. Zaten burada yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kurultayla ilgili para trafiği, bununla birlikte siyasi pazarlıklar, aynı zamanda delegelerin iradelerinin etkilendiğine yönelik beyanlar alınmıştı. Hatta bu soruşturma kapsamında daha önce 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. 9 şüpheli burada tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi Turgut Koç 12 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca bürosunda bir ifade verdi. Bu ifadesinde de şundan bahsediyor. Gözaltına alındığı sırada iki telefonun olduğunu ve bu gözaltı sırasında iki telefonu da kolluk kuvvetlerine verdiğini ifade ediyor. Erbakan Malkoç isimli bir şüpheli soruluyor kendisine. Bu kişi soruluyor. Bu kişi 2,5 yıldır tanıdığını belirtiyor. Ancak kendisinin bununla ilgili herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını söylüyor. Şöyle belirtiyor. Kendisinden araç dizaynı için konuşmada bulunmadığını da ifade etmişti. Ancak savcılık tarafından tespit edildiği belirtilen çelişki üzerine kendisine bir soru soruldu. Bu yüzden de kendisi WhatsApp üzerinden burada Erbakan Malkoç bir paylaşımda bulundu. Yani WhatsApp durumu üzerinden araç dizaynı ile ilgili bir paylaşımda bulunduğunu, bu paylaşım üzerine de kendisinin bu nedenden dolayı kendisiyle iletişime geçtiğini belirtiyor. Erbakan Malkoç'un 12 Mayıs'ta verdiği bir ifadesi var. Bu ifadesinde Turgut Koç isimli kişiyi müşteri olarak tanıdığını belirtiyor. Turgut Koç'un kendisiyle araç yapımı için iletişime geçtiğini, araç yapımı için teklifte bulunduğunu ancak kendisini kabul etmediğini de beyan ediyor Erbakan Malkoç ifadesinde. Bu aracın kim tarafından kullanılacağını ilk başta bilmediğini, ancak daha sonra burada Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendiğini de beyan etti burada. Erbakan Malkoç verdiği ifadesinde bunu iddia etti. Ancak araç dizaynını ben yaptırmadım diyor. Özgür Özel'i gördüğüm zaman selamlaşmamız olmuş. İşte burada bayramlarda, özel günlerde yaklaşık 7 ay önce görüntülü bir şekilde

0: Özgür Özel ile iletişime geçtiğini de beyan ediyor Erbakan Balkoç verdiği ifadesinde. Yine çelişki üzerine Turgut Koç'a Yiğit Macit'in ifadesi okunuyor. 11 Mayıs tarihinde verdiği ifadesinde de şunu belirtiyor. Yiğit Macit yaklaşık 8-10 kez hesabına para gönderdiğini beyan ediyor Turgut Koç'un kendisinin hesabına. Turgut Koç'un CHP'li belediyelerden yüksek miktarda ihale aldığını öne sürüyor. Turgut Koç'un gerçek işinin ise mobilyacı olduğunu da beyan ediyor Yiğit Macit verdiği ifadesinde. Turgut Koç ile İstanbul Ataköy'de bulunan bir otelde iki kez, bir AVM'de ise birden çok kez buluştuklarını da beyan ediyor ifadesinde Yiğit Macit. Turgut Koç'un kendisinin yanında görüntülü bir şekilde Özgür Özel ile görüşüne de şahit olduğunu beyan ediyor, iddia ediyor. Turgut Koç ve Özgür Özel'in yakın arkadaş olduğunu ve aralarında ticari ilişkisinin bulunduğunu da iddia etmişti ifadesinde. Erbakan Balkoç isimli kişinin Özgür Özel'in kullanmış olduğu VIP aracı dizayn ettiğini ve bu aracın ödemesinde Turgut Koç tarafından karşılandığını da iddia ediyor. Yurt dışına tatile çıktığında Turgut Koç'un kendisinden Milano'dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yapmasını istediğini öne sürüyor. Aynı zamanda bu ayakkabı ve monta yaklaşık 430 bin lira ödediğini de beyan etti. İfadesinde Turgut Koç'un bu hediyeleri Özgür Özel'e hediye etmek için istediğini de iddia ediyor verdiği ifadesinde. Turgut Koç ise Yiğit Macit'e para gönderdiğini kabul ediyor ve verdiği ifadesinde bu paraları alışveriş için gönderdiğini öne sürüyor. Eşine, kızına, anneannesine ve teyzesine çanta almak ve kendisine mont almak için bu parayı gönderdiğini beyan etti verdiği ifadesinde. Bana da montunu teslim etmemiştir diyor. Özgür Özel'e hediye amaçlı istemediğini beyan ediyor. Yiğit Macit isimli şahsın yanında Özgür Özel'le konuşmadığını, yine Özgür Özel'le arasında bir ticari ilişkisinin söz konusu olmadığını belirtti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayına ilişkin burada yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. 9 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün için ise yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Özkan Yalım'la yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç ifade verecek Çağlayan Adliyesi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bizler de gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz. Adadan sözü alalım. Şimdi gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına. Bahçeli'nin grup konuşmasında da öncelikli gündem CHP'de yaşanan tabloydu. Şimdi CHP'de şu anki durumda bir çift başlılık olduğunu görüyoruz. İki isim arasında ikiye bölünmüş gibi duruyor CHP ve taraflar arasında grup konuşması için bile bir yarış, bir engel, bir mücadele söz konusu. Burada düğüm nasıl çözülecek aslında? Burada düğüm biraz da Yargıtay'da çözülecek. Devlet Bahçeli de buna dikkat çekti. Yargıtay'ın kararını bir an evvel vermesi gerektiğini söyledi. Özgür Özel'in çağrılarının CHP'yi böldüğünü söylüyor Devlet Bahçeli. Değerlendirmeleri sadece iç siyasete dair değildi. Gündeminde ABD-İran savaşı ve İsrail'in Filistin'e zulmü de vardı.
2: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
3: Yaşananların CHP'nin kurumsallığına zarar verdiğini söyledi. Yargıtay'ın başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırması gerektiğini belirtti, ekledi.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
2: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaretten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
3: MHP lideri belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuştu.
2: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı.
3: Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına da değindi. Siyonizmin Müslümanlara yaptığı zulümleri sıraladı, Kudüs Paktı önerisini hatırlattı.
2: Kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir.
3: Ve ABD-İran savaşı. Bahçeli, ABD ordusunun savaş motivasyonunu yitirdiğini söyledi. Uluslararası arenada ABD'nin her geçen gün yalnızlaştığına dikkati çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir.
3: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte attığı adımlar gerilimi artırmıştı. Bahçeli, Akdeniz'de yaşananlar hakkında da tarafları uyardı.
2: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz.
3: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecinin önemini de vurgu yaptı.
2: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
1: Gelelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. İran'la Lübnan krizinin aşılması için Donald Trump devreye girdi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. İsrail medyasındaysa Beyrut'a saldırının ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiği belirtildi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydetti. İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini belirtti. Yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etti. Trump, Hizbullah'la da dolaylı şekilde görüştüğünü aktardı. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak ifadelerini kullandı. İsrail basınında da bu doğrultuda haberler yer aldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırının ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiği belirtildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, biliyorsunuz kendisi aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisiydi. Görev süresi doldu ama koltuğu gitmedi. Dahası koltuğa yeni bir koltuk daha eklendi. Hem Suriye hem Irak özel temsilcisi oldu Tom Barak. Dün akşam da ataması hakkında açıklama yaptı. Trump'tan övgüyle bahsetti. Barak açıklamayı X sosyal medya platformundan yaptı. Yeni görevini memnuniyetle karşıladı. Trump'ın cesur liderliği altında özel temsilci unvanını kabul etmekten onur duyuyorum dedi. Barak paylaşımında Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğunu vurguladı. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum ifadesine yer verdi. Tom Barak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Singapur'da ikili görüşmeler yapıyor. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Singapur'u ilk kez ziyaret etti. Fidan, Singapur Başbakanı Wong tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la da bir araya geldi. Bakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı Shanmugam'la da görüştü. Görüşmelerde hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem bölgesel meselelerde işbirliğinin artırılması gündemdeydi. Singapur, stratejik öneme sahip deniz ticaret yolları üzerinde bulunuyor. Bu bakımdan özellikle enerji güvenliği açısından kritik önemde. Ayrıca dijitalleşme, yapay zeka ve savunma sanayi gibi alanlarda iki ülke arasında işbirliği potansiyeli bulunuyor. Fidan, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün düzenleyeceği bir etkinlikte de katılımcılara hitap edecek. Hakan Fidan, çarşamba günü de Endonezya'yı ziyaret edecek. Gazze'deki gelişmeler, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

0: görüntüleri paylaştı. Bakan o görüntüleri paylaştığında şu mesajı da verdi. Dedi ki vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yapılarına kavuştu. Bu arada evlerine kavuşanlar da yaşadıkları mutluluğu anlattı.
1: Ataşehir'de 1442 konut dönüşümle yenilendi. Vatandaş devlete güvendi, sağlam yuvalarına kavuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem riskine karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TOKİ, Ataşehir Şerif Ali'de imar iskan bloklarının dönüşümünü tamamladı. 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ile 3 sosyal tesis inşa edildi. Radya temel üzerine yatay mimari şeklinde inşa edilen konutlar, kat kurallarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.
2: Deprem oldu, 99'da buradaydık. Koştuk, bir ay evlere giremedik biz yani. Şu anda bir korkumuz yok Allah'tan. Ya devlette Cumhurbaşkanımız var ya, niye cümle bilmiyorum acı. Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerine 2 senede hepsini yaptı ya.
3: Bizi kandırmaz dedik ama hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Ondan dolayı da binalarımız bir an önce yıkılıp.
1: Bakan kurum Şerif Ali'de güvenli konutlarına taşınmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajında Muhammed Aydın'ın biz devlet baba dedik sözünü alıntılayan bakan kurum, vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerif Ali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik ifadelerine yer verdi.
4: Valla göz açıp kapayana kadar geçiyor bu süreç. Hiç gözleri korkmasın yani. Bir bakmışlar hani bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar yani. Öyle düşünsünler yani. TOKİ her şeyi düşünüyor. Hani sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor. İşte otoparktı, çevre düzenlemesiydi, bacaların güvenliğiydi. Bu konuda hiç kaygılanmanıza, ekstra proje masrafı vermenize gerek yok. Yani bunların hepsi ayrı bir proje işidir aslında yani.
1: Yeni yuvalarına kavuşanlar mutlu. Hatta vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı da yaptılar.
2: Rahat rahat uyuyorum. Ben o kadar rahatladım ki bir aydır burada oturuyorum. Bir aydır rahatım, Allah'ıma şükür olsun.
3: Ben çok memnunum. Yani bu şekilde evini yeniletmek isteyenler varsa bence TOKİ'den şaşmasınlar ve tereddüt etmesinler diyorum.
0: Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü şekilde yolcu otobüsünün önünü kesip araca zarar veren ve otogara kadar da aracı takip eden şüpheliler yakalandılar, gözaltına alındılar. Ve hem alkol sınırını aşan, bunlara yapan sürücüye hem de beraberindekilere 657 bin lirayı bulan rekor ceza kesildi.
5: Yolcu otobüsünün önünü kestiler, rekor ceza yediler. İddiaya göre Balıkesir'de gece saatlerinde şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken arkasından gelen otomobil sürücüsü tarafından ısrarla takip edildi. Daha sonra otobüsün önünü kırarak aracı zorla durdurdu. O anlarda otobüsün içindeki yolcular panik dolu dakikalar yaşadı.
6: Geri git.
5: Otomobilden inenler otobüse saldırmaya başladı. Otobüsü yumrukladılar ve sileceğini kırdılar.
6: İçmişler.
5: Saldırganlardan kurtulmak için otobüs şoförü hareket ederek olay yerinden ayrıldı. Ancak öfkesini alamayan saldırganlar otogara kadar otobüsü takip ederek tacizlerini sürdürdü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri otogarda kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 4.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ve beraberindekilere ceza yağdı. Trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplamda 657.719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 8 ay el konulurken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca 3 şüpheli ulaşım araçlarını alıkoyma, yaralama, tehdit, hakaret suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
7: Polis geliyor.
0: Ev temizletmek isteyenler önce fiyat soruyorlar. Çünkü konuşulan rakamlar her geçen gün yükseliyor. Öyle ki bazı temizlik hizmetlerinde istenen ücret 14 bin liraya kadar çıkabiliyor.
8: Vurunca bir yedim seni.
9: O zaman komple bir temizlik 14 bin TL normal.
10: Gibi, evet.
5: Bir zamanlar birçok ev için

0: Sıradan bir hizmetti. Bugünse fiyatlarıyla şaşırtıyor. Ev temizliği için talep edilen ücretler her geçen gün yükseliyor. Bazı rakamlar duyanları da hayrete düşürüyor.
1: Bir yarım gün için sanırım 4000'den başlıyor. 4000 TL'ye ve yukarıya devam ediyor fiyatlar. Yani o da herkese göre mi bilmiyorum yani.
2: Ev temizliği için istenen ücretler son dönemde en çok konuşulan konular arasında. Peki gerçekten istenen rakamlar ne kadar?
0: Biz de temizlik şirketlerini arayarak güncel fiyatları sorduk. Karşımıza çıkan fiyatlarsa dikkat çekiciydi. Görüştüğümüz firmalar arasında birkaç bin liralık teklif verenler olduğu gibi özellikle detaylı temizlik ve boş ev temizliği için 14 bin liraya kadar ücret talep edenler de oldu.
3: İki ablamız geliyor, detaylı dekorat temizlik yapılıyor. 7 bin lira da oraya fiyatımız var. Malzemesiz, malzemeli de 9 bin lira fiyatımız var.
4: İki bayan bir erkek gönderirim. Koltuk yama da bizden olmuş olur. 12 bin liradan yaptırırım.
2: 12 bin TL.
4: Evet.
5: Ben bu konuda yani hak veriyorum. Çünkü kendim de daha önce gittiğim için yani hak veriyorum. Her gün sıfırdan bir evi temizlemek hiç kolay değil yani. Çünkü sağlığından gidiyor sonuçta.
0: Ev sahipleri fiyatların bütçeleri zorladığını söylüyor. Özellikle bayram öncesi ve yoğun dönemlerde ücretler daha da yükseliyor.
6: Evim bayağı büyük. Ters dubleks. 3+1. Yani 10 bin TL'ye kadar fiyat verenler oldu bana.
7: Peki çağırdınız mı sonra?
6: Yok, çağırmadım. Daha uyguna buldum. Onu çağırdım.
0: Evin büyüklüğü, işin kapsamı ve harcanan süre fiyatları belirleyen en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
7: Peki neler yapıyorsunuz mesela? Bir de ücret neye göre değişiyor?
5: Sadece duvar silmede değişir. Bir de dolabın içini yapmakla değişir ücret. 17 bine kadar çıkanlar var, onu biliyorum. Kendi kuzenimin evinde yani öyle oldu.
8: Yaz mevsimiyle birlikte gözler yeniden plajlara çevrildi. İstanbul'da bu yıl denize girebilecek 95 nokta belirlendi. Denetimler de başladı. Peki hangi bölgelerde yüzülebilir? Su kalitesi nasıl takip edilecek? Ayrıntılara bakalım.
0: Milyonlarca İstanbullu yaz sıcaklarında serinlemek için sahillere akın etmeye hazırlanıyor. Ancak denize girmeden önce suyun temiz ve güvenli olup olmadığı büyük önem taşıyor.
9: İstanbul'a yaz ayının gelmesiyle beraber plaj alanlarına bir takip sistemi yapıldı.
10: Güvenlikle ilgili problem yaşamamalarını sağlamak. Onun için vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
0: Yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılırken can kurtaran hizmetleri ve güvenlik önlemleri de kontrol ediliyor.
9: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulamada vatandaşlar telefonlarından bulunduğu plajdaki suyun kalitesini anlık olarak tespit edebilecek.
0: Bu kapsamda İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi ve 3 plaj mavi bayraklı plaj statüsüne alındı.
9: Uygulamayla beraber belirlenen 95 yüzme alanında vatandaşlar suyun kalitesini tespit edebilecek ve böylelikle mavi bayrak statüsüne ulaşan plajlar yaz boyunca vatandaşlara ev sahipliği yapacak.
0: Yetkililer 1 Haziran'dan itibaren denetim çalışmalarına başladı ve yüzme sezonunu 15 Haziran'la 15 Eylül tarihleri arası olarak duyurdu.
8: İlk saat dilimine noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomik gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatör için burada olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'nin istikbalini siyasi düşüncelerin üzerinde tutacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz dedi. CHP'li 111 vekilin kurultay çağrısı nasıl karşılık bulacak? Grup toplantısı kavgası CHP'de dengeleri değiştirecek mi? Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Kucar. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Yoğun bir ekonomi takvimi var Haziran ayında. 2025'te harcama tablosu da değişti. Yeni bir veri: konut kira arttı, ulaştırma azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisine göre Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek pay konut ve kira harcamalarında oldu. Onu ulaştırma takip etti.
6: Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira harcamaları aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılına ait hane halkı tüketim harcaması istatistiklerinde ikinci sırada %20,5 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırada ise %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türü ise %0,8'de sigorta ve finansal hizmetlerde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna göre yüksek gelirli haneler düşük gelirli hanelere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdı. Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hane halkları konut ve kira harcamalarına %26,4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %16 ve ulaştırma harcamalarına %21,9 pay ayırdı.
5: Haziran ayında ekonomi takvimi yoğun dedik. Bu hafta gözler enflasyon verisinde de olacak. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Verilerin belli olmasıyla konut ve iş yerlerinde Haziran ayında uygulanacak kira artış oranının yanı sıra Temmuz ayında uygulanacak memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranında belirleyici olacağı için de önemli.
6: Piyasaların gözü Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Mart Cuma günü saat 10'da Mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 5. ayı için enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Anadolu Ajansı Finans Anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %1,65. Yıllık enflasyonunda %32,53 olacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29,40 oldu. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Temmuz ayında memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı için de Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici. Nisan'da aylık enflasyon %4,18, yıllık enflasyon ise %32,37 seviyesinde gerçekleşmişti. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı ve öncü gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu da açıklandı. TÜFE aylık %1,53, yıllık %36,73 olarak gerçekleşti. 11 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında vereceği faiz kararı için de gelecek enflasyon verisi önem taşıyor.
5: Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılıyor, ancak bu kez güç serbest piyasadan değil devlet teşviklerinden geliyor. OECD'nin son raporuna göre sanayi sübvansiyonlarında 2009 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 108 milyar dolarlık devasa bir kaynaktan bahsediyoruz. Listenin başındaysa rakiplerine endüstriyel dopingle fark atan Çin geliyor.
7: Finance for nearly 9 decades.
6: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, dünya sanayisindeki sübvansiyon savaşlarını mercek altına aldı. Analize göre 15 kilit sektörde devlet destekleri 2024 yılında toplam 108 milyar dolara ulaştı. Bu rakam şirket gelirlerinin %1,3'üne tekabül ediyor ve 2009 krizinden bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçiyor. Raporun en çarpıcı kısmı ise Çin Pekin yönetimi ekonomik dönüşümde endüstriyel doping stratejisini kullanıyor. Çinli firmalar son 20 yılda batılı rakiplerinden 8 kat fazla destek aldı. Öyle ki Çinli şirketlerin küresel pazar payındaki artışın tam %60'ı bu devlet teşviklerinden kaynaklanıyor. Peki bu devasa paralar hangi sektörlere akıyor? Listenin başında yarı iletkenler, yenilenebilir enerji ekipmanları ve ağır sanayi var. Ancak bir sorun var. OECD verileri bu sübvansiyonların pazar payını artırsa da şirketlerin verimlilik ya da kalıcılığında somut bir iyileşme sağlamadığını ortaya koyuyor. OECD Genel Sekreteri uyarıyor. Kalıcı sübvansiyonlar küresel piyasayı bozar, haksız rekabet ve arz fazlası yaratır. OECD daha adil bir ticaret sistemi için ülkeleri koordineli hareket etmeye çağırıyor.
5: Haftanın ikinci işlem gününde piyasalara bakalım. Borsa dün %0,30.

0: 30 değer kazanarak 13.703 puandan kapanmış. Yeni güne de %0,69 artıda 13.798 puandan başlamıştı ki o seviyenin de oldukça üzerinde %1,62, %2'ye yakın artıda olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin 14.000 psikolojik sınıra yaklaştı. 13.926 puandan işlem görüyor. Borsa İstanbul 30 Endeksi de 15.787 puanda, yine orada da %2'ye yakın %1,77 artıda. Ve 500 endeksinde de 17.476 puanı görüyoruz. O da %1,57 artıda. Borsadan sonra kur tarafına bakalım. Dolarda da değer kazancı devam ediyor. 45.93'ten işlem görüyor. %0,06 yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede. Avro da 53.52'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa ne yazık ki yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Yıla iyi başlamıştı ama Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından dolar ve petrol tarafıyla bir ters korelasyon oldu ve altın savaştaki gelişmelere paralel olarak savaşın şiddetlenmesine rağmen gerilemesini sürdürdü. Mart ayında bu gerileme %11,3 oldu. Nisan ayında %1 ve Mayıs ayında da %1,8 değer kaybetti. Bugüne ise yatay başlamıştı ve yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. 4.525 dolara çıktı. Uluslararası piyasalarda altının onsu %0,91 artıda. Bunu da belirtelim. Biraz sonra altını biraz daha detaylı konuşabiliriz. Ve petrol tarafına bakmadan önce, pardon, özür diliyorum, gram altına da bakalım. İçeride altın ne kadardan işlem görüyor? 6.683 liradan işlem görüyor içeride gram altın. Çeyrek altın 10.926 lira. Cumhuriyet altını da 45.076 liradan işlem görüyor içeride. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri ile İran belirsizliğiyle yüksek seyrini sürdürüyordu ama orada da durum değişmiş gibi görünüyor. Yaklaşık bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay bir seyirle başladı haftanın ikinci işlem gününe. 90 dolara kadar gerilemişti. Geride bıraktığımız hafta %5'in üzerinde artarak tekrar dün haftanın ilk işlem gününde 95 dolara çıkmıştı. Biraz gerileme var. %1,52 eksi de 95 dolardan 93,54 dolara geriledi Brent tam petrolün varil fiyatı. Şunu hatırlatalım, 28 Şubat'tan bu yana %25'den fazla değer kazandı Brent tam petrolün varil fiyatı. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 43,35, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra haber turuyla devam ediyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi biçer, döver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi oranını %25'ten %15'e düşürme kararı aldı. Söz konusu bildiriyle yabancı şirketlerin daha fazla Amerika Birleşik Devletleri çeliği ve alüminyumu kullanmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Tarife düzenlemeleri 8 Haziran'da yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2027'ye kadar uygulanacak. Avro bölgesinde şirketlere sağlanan krediler Nisan'da %3,4 ile yaklaşık son 3 yılın en hızlı artışını kaydetti. Böylece kurumsal kredilerdeki büyüme %4,1 artışın kaydedildiği Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu rakam Mart'ta %3,2 seviyesindeydi. Hane halkına yönelik kredi büyümesi ise %3 ile sabit kaldı. Avro bölgesinde Nisan'da %3 olarak gerçekleşen enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde seyrediyor. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferlerine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Rusya'da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurt dışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Buna göre dost olmayan ülkelerden yerleşik olmayanlar yurt dışına para transferi gerçekleştiremeyecek. Amerikan teknoloji şirketi Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıkladı. Buna göre 30 milyar dolarlık kısmın halka açık satışlar yoluyla sağlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 40 milyar dolarlık kısmınsa 2026'nın 3. çeyreğinden itibaren zaman içinde yapılacak hisse satışlarıyla elde edilmesinin planlandığı kaydedildi. Alphabet'in açıklamasında toplanacak fonun büyük bölümünün yapay zeka altyapısının ve küresel hesaplama kapasitesinin genişletilmesi için kullanılacağı ifade edildi.
0: Evet, biraz daha altın konuşuruz dedik.

Neden dedik? 3 aydır geriliyor. Aslında yıla iyi bir başlangıç yapmıştı uluslararası piyasalarda. Altının onsu 2026'ya 4.313 dolarla başlamıştı. Sonrasında 5.600 doları test etti. Rekor seviyeydi. Ocak ayında %12,4 artmıştı. Hatta 2025 yılındaki performansını sergileyecek diye konuklarımızla da değerlendirmiştik. Ardından Şubat ayında da %8,5'lik bir yükseliş geldi. Ardından 28 Şubat'ta Orta Doğu'daki gerilimin başlamasıyla altın beklenenin aksine kapalı çarşıda 8 bin liradan satışa çıkıyor haberlerine rağmen gerilemeye başladı savaş gerilimiyle. Mart ayında %11,3 gerileyerek 4.099 dolara kadar geriledi. Ardından Nisan ayında %1'lik, Mayıs ayında da %1,8'lik bir gerileme oldu. Bu Mart ayındaki gerileme 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından bu seyri izledi. 3 aydır da yatırımcısını üzmüş oldu. Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyonist baskıları güçlendireceğine yönelik endişeler ve bu endişelerin de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed'e yönelik şahin beklentileri arttırmasıyla bu değer kaybı oldu diyebiliriz. Tabii uzmanlar yılın devamında altının yine 5000 doların üzerinde yılı tamamlayacağı beklentisi hakim diye de hatırlatalım. Ve kahve molasını noktalayalım. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli

ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil, 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı. Ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Gönül kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
4: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden ne anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri verelim. Ardından ilk bağlantımızı da gerçekleştirelim. İlk bağlantımızı Ahmet Taner Işıldak'la yapacağız. Şimdi hemen şöyle ben yaklaşayım. Ahmet'in arkasındaki kalabalığı görüyorsunuz. CHP grup toplantısının yapılacağı noktada Ahmet bizi bekliyor. Olacak olmayacak derken saatler 13.30'da başlamasını bekliyoruz. Eğer ki bir engel durumu olmazsa. Peki katılım diğer grup toplantılarıyla ne düzeyde? Detayları, dikkat çeken noktaları Ahmet Taner Işıldak'tan birazdan alacağız ilk durak olarak. Antalya'daki adaylık dosyası Ankara'ya gönderildi. CHP'den bahsediyorum. Özel ve 5 vekil hakkında fezleke mi hazırlanacak sorusu şimdi soruluyor. Emre Ayaz'dan detayları alacağız. İmamoğlu suç örgütü davasında 43. celse Ada Kahriman her zaman olduğu gibi duruşmayı takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Yağmur Yıldız'dan öğreneceğiz. Ve evlat nöbeti devam ediyor. Bugün 2465. gün Şeymus Çakan ilk gün olduğu gibi 2465. günde de evlat nöbetindeki ailelerin yanında hemen biz Ahmet Taner Işıldak'a dönelim ama. Ahmet merhaba, saatler 13.01'i gösteriyor. 13.30'da başlayacağını söylemiştin grup toplantısının ve dedin ki milletvekilleri normalden daha erken gelenler oldu. Şu an nasıl bir tablo var? Yarım saat kala bir de daha ilk bir önceki yayınımızda da daha önceki grup toplantılarıyla kıyaslamıştın. Katılım anlamında, yoğunluk, atmosfer anlamında kıyaslarsan gözlemlerin neler?
1: Helin Aslan, biliyorsunuz 21 Mayıs'ta çıkan mutlak mutlak kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk kez grup toplantısı gerçekleşecek. Şimdi atmosferi size göstereceğim. Hemen kamerayı arka tarafa çevirdikten sonra bakın. Alan en başından itibariyle dolmuş durumda. İlk giriş alanından en son alana kadar dolmuş durumda. Hem milletvekilleri hem de partililer grup toplantısına gelmişler. Ve oldukça bir kalabalık olduğunu söylemekte fayda var. Biz önceki grup toplantılarını da hep takip ediyoruz. Önceki grup toplantılarının neredeyse iki katı. Zira milletvekillerine koltuk bulunmasında da sıkıntı yaşandı. Biz şu an burada kürsüdeyiz. Yani konuşmanın yapılacağı, Özgür Özel'in konuşma yapacağı kürsünün tam oradayız. Ve ne mesaj vereceği de açıkçası merakla bekleniyor. Zira farklı bir söylem üreteceği düşünülüyor. En azından yeni bir yol yürüme açısından bu konuşma oldukça önemli. Tamam, burayı anlatıyoruz ama bir de işin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafı var Helin Aslan. Aslında Meclis Başkanlığı dün bu ikiliye hem özel tarafının grup toplantısını yapıp Kemal Kılıçdaroğlu tarafının yapılmaması ikilemine son vermek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne bir yazı yazdı ve dedi ki en son durumu lütfen bize bildirin. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ysa bugün gönderdiği yazıda grup toplantısının yapılmayacağını ifade etti. Ama işte şu anda grup toplantısı yapılıyor 13.30'da. Açıkçası biz günlerdir bunu konuşuyorduk. Grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Yetki kimde, kimde değil. Grup başkanlığını genel başkan yönlendirebilir mi, yönlendiremez mi? Şimdi milletvekilleri buraya gelmiş durumda. Tabii basın mensuplarının da oldukça yoğun bir ilgisi var Helin Aslan. Basın mensupları da şu an milletvekillerinin yanındalar. Özellikle Adnan Bekir'e çevrildi gözler. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek sesle tepki gösterdiği ilk isimdi Adnan Bekir. Hatırlarsanız bu seçim otobüsünü çektirmişti. Adnan Bekir'in orada ne işi vardı? O yüzden basın mensupları Adnan Bekir'in yanında. Tabii bir yandan da gözler Özgür Özel'i arıyor. Özgür Özel de dakikalar sonra kürsüye çıkacak. Kılıçdaroğlu'na rağmen bir açıklama gerçekleştirecek. Ve o açıklama gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolların ayrılıp ayrılmayacağının ya da bu ayrılık söyleminin ne kadar doğru veya ne kadar kuvvetli olup olmadığını da bize gösterecek unsurlardan bir tanesi Helin Aslan. Yani şimdi tabii ki bir yandan da Özgür Özel ve ekibinin başında şöyle bir sıkıntı olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü gününde yaptığı konuşmada arınma mesajları vermişti. Hatırlarsanız o anları ekranlarımıza getirmiştik. Arınma mesajları vermişti. Yolsuzluklardan, rüşvetten ve usulsüzlüklerden arınacağız, yolumuza devam edeceğiz mesajını vermişti. Şimdi Özgür Özel ve yönetiminin olası usulsüzlük ve şaibe iddialarıyla Yüksek İstihbarat Kurulu'na sevk edilme ihtimalleri var. Yüksek İstihbarat Kurulu'nun tabii üyeleri de henüz belli değil. Yani şöyle bir ikilem de var. Helin Aslan, yine geçtiğimiz yayında biz altını çizmiştik bu durumun. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yapılması isteniyor. Özel tarafa acil kurultay talep ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki ben zaten kurultay yapacağım ama siz şu an Yargıtay'a başvurdunuz. Ve Yargıtay'a başvurduğunuz için süreç şu an yargıda. Yani Yargıtay'dan bir karar gelmeden ben kurultaya giremem. Zira tedbir kararı var dedi. Zaten henüz parti meclisinde oluşturulmuş değil. MYK'da bazı isimler konuşuluyor. Mahir Bolat, işte Bülent Kuşoğlu gibi isimler konuşuluyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu muallak devam ediyor. İşte bu yüzden de Özgür Özel'in bugün yapacağı konuşma oldukça bir önem arz ediyor. CHP'nin izleyeceği yol açısından söylüyorum Elin Aslan. Yani şu anda atmosferi görüyorsunuz. Burası da sağ tarafı, hemen kürsünün sağ tarafı da dolmuş durumda. Yani alanda ayakta durabilecek pek bir yerde yok. En son kısmına kadar dolmuş durumda. Diğer grup toplantılarından daha yoğun bir sahne bizleri karşıladı Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet, verdiğim bilgiler için. Saat 13.05, şimdi 13.30'da Özgür Özel neler söyleyecek? Bir kıyaslamayı da Ahmet'ten aldık. Şimdi bunun yanı sıra bugün MHP'nin de grup toplantısı vardı. Devlet Bahçeli'nin de gündeminde CHP'de olan biten vardı. Ve Devlet Bahçeli diyor ki Yargıtay

0: bir an evvel kararını vermesi gerekiyor diyor. Bu kaos ortamının CHP'nin içinde çözülebilmesi için. Bunun yanı sıra Özgür Özel'in çağrılarının da CHP'yi böldüğüne işaret ediyor Devlet Bahçeli. Bakalım az önce de söylediği gibi Ahmet'in de saat 13.30'da ne söyleyecek? Hani bir yeni bir yol mu belirleyecek acaba, göreceğiz. Bu arada Bahçeli'nin gündeminde ABD-İran savaşı ile İsrail'in Filistin'de devam eden zulmü de vardı.
1: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
2: Yaşananların CHP'nin kurumsallığına zarar verdiğini söyledi. Yargıtay'ın başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırması gerektiğini belirtti, ekledi.
1: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
1: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
2: MHP lideri belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuştu.
1: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı.
2: Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına da değindi. Siyonizmin Müslümanlara yaptığı zulümleri sıraladı, Kudüs Paktı önerisini hatırlattı.
1: Kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir.
2: Ve ABD-İran savaşı. Bahçeli, ABD ordusunun savaş motivasyonunu yitirdiğini söyledi. Uluslararası arenada ABD'nin her geçen gün yalnızlaştığına dikkati çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir.
2: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte attığı adımlar gerilimi artırmıştı. Bahçeli, Akdeniz'de yaşananlar hakkında da tarafları uyardı.
1: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz.
2: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecinin önemini de vurgu yaptı.
1: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada hareketli günler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında daha önce adı geçen iş insanı Turgut Koç bugün Çağlayan Adliyesi'ne gitti ve ifade vermeye başladı. Özkan Yalım'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Ağbaba'ya yakınlığıyla, Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Koç'un verdiği ifadenin soruşturmanın ilerleyen aşamaları açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Dosyada daha önce kurultay sürecine ilişkin para hareketleri, bazı delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları ve kulislerde konuşulan siyasi pazarlıklara yönelik çeşitli beyanlar yer almıştı. Öte yandan soruşturmada dikkat çeken bir başka adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun kurultayda oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi talebinde bulunduğu öğrenildi. İstenen bilgilerin delegelerin mali hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtları üzerinden yapılacak incelemelerde değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturma dosyasına yeni bilgi ve belgelerin girmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yeni ifadelerin ve yeni değerlendirmelerin

0: gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Bu arada bir önemli gelişme daha yaşandı. Şöyle ki Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'le 5 CHP'li vekil hakkında fezleke düzenlenmesine ilişkin yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Peki bu ne anlama geliyor diye soralım. Hemen sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre, bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?
2: Pelin Aslan, CHP'de sular durulmuyor. Genel başkanlık seviyesindeki bu ikilik sonrası tabii Antalya'da gelişmeler de yaşandı bugün sabah saatlerinde. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması vardı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Muhittin Böcek hakkında, yani CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile alakalı 2024 yılındaki yerel seçimler öncesine dayanıyor bu soruşturmanın sebebi. O soruşturmada Muhittin Böcek'in aday olabilmesi için CHP'de, yani Özgür Özel döneminde genel merkezden para talep edildiği iddiası vardı ve bu talep karşısında da Muhittin Böcek'in oğlunun da bu konularla ilgilendiği de ifadelere yer verilmişti ve bu ifadeleri de 1 milyon euronun Ankara'da genel merkeze yakın bir noktada da teslim edildiği söylenmişti o ifadelerde. Nitekim bununla alakalı olarak HTS ve baz istasyonu kayıtları da incelendi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Yeterli deliller bulunduğunda tabii bu konuda sizin de yine söylediğiniz gibi yetkisizlik kararı verildi. Yetkisizliğin sebebi de şuydu. Çünkü iddiaya karışanlar milletvekiliydi. Milletvekili olduğu için de dokunulmazlık söz konusuydu ve bu sebeple de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmadaki dosyayı Ankara'ya iletti. Ankara'da dosyayı yeniden inceleyecek. Eğer fezleke düzenlenmesi söz konusu olursa fezleke düzenlenecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na iletilecek. Adalet ve Karma Komisyonu'nda o fezleke incelendikten sonra meclis başkanlığına sunulacak. Bu isimler kimler diye baktığımızdaysa aralarında Özgür Özel var, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Mustafa Erdem ve Cavit Arı isimleri söz konusu. Özgür Özel haricinde 5 kişinin daha ismi var. Bu sebeple milletvekili bu isimler ve yetkisizlik kararı Antalya'dan bu sebeple çıktı. Dosya Ankara'ya gönderildi. Ankara'dan da eğer dosya incelendi, yeterli deliller sabit görülürse dediğimiz gibi fezleke düzenlenip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. 1 milyon eurodan söz ediliyor ve bu da aslında CHP'de gelenek gibi ifadelerden yola çıkıldığına bakıldığında CHP'de bir adet gibi, aday olmak isteyen genel merkeze para öder gibi. Burada da milletvekilleri, yani Özgür Özel'e yakın isimlerinde bu para talebini ilettiği söz konusu. Nitekim para talebinin sonrasında teslim edilme esnasındaki tarihlerle HTS kayıtlarının da tarihleri örtüştüğü ve yoğun bir iletişim halinde olunduğu görüldü. Ve bu da aslında fezleke düzenlenmesi için şüpheli ve yeterli bir delil olarak görülüyor. Ancak yetkisizlik kararının milletvekili oldukları için süreç Ankara'ya taşındı diyebiliriz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Emre verdiğin bilgiler için. Emre'den sözü alalım. Şimdi CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı. Bu gelişmenin de detaylarına bakalım. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı önce CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin yeni parti kuracağı aşikar. Pek bir uzlaşma ortamı doğmayacak gibi görünüyor Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Yargıtay bu süreçte bir karar verir ve Özgür Özeller bu karar sonucunda kalır, o ayrı. Ama şu anki tablo ciddi bir kırılmanın olduğunu gösteriyor. Bunun en güçlü işaretini aslında yeni parti İmamoğlu verdi. Peki bu hamle yeni bir siyasi yolculuğun ilk adımı mı olacak ya da kurulması planlanan o parti tıpkı diğerleri gibi siyasi partiler mezarlığında mı acaba yer alacak? Analiz haber geliyor.
3: İktidara bozuk doğum Mesut'la gidilmez. Ama Zeydan'la gidilir. Mansur Yavaş'la gidilir.

0: Ekrem Başkan'la gidilir.
1: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi için artık en güçlü seçenek yeni bir parti. Zaten mutlak butlan kararından sonra Silivri'deki 3 saatlik görüşmede bu yönde bir kararın alındığı kamuoyuna yansımıştı. Peki ama Özel neden partiyi bir an önce resmileştirmek yerine gerilimin çıtasını yükseltiyor? Aslında bu da stratejinin bir parçası. Türk siyasi tarihi merkezi bir partiden ayrıldıktan sonra büyük umutlarla kurulan ancak daha kurulur kurulmaz kamuoyu önünden silinip giden partilerle dolu. Çok geriye gitmeye gerek yok. Yakın geçmişe bakalım. Hem de CHP içerisinde. Örneğin Emine Ülker Tarhan. CHP'nin gözde isimlerinden biriydi. Hemen her yerde boy gösteriyor, yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım öne çıkıyordu. Parti yönetimine ve genel başkanına eleştirilerini de sakınmadan dile getiriyordu. Bu pozisyonu onu bir hayli popüler kılmıştı.
2: Bu konuda ayrıca açıklama yapacağım. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Elbette fırsatı değerlendirmek için düğmeye bastı, yeni bir parti kurdu. Adı Anadolu Partisi'ydi.
2: Dayanışmayı bilen temiz bir çocuktur Anadolu ama öyle kolay çözülmez. Hüzünlüyüm çünkü 13 yıldır bir zalimin elinde oyuncak oldu.
1: Ancak büyük umutlarla kurulan parti deyim yerindeyse ölü doğdu. Bir dönemin şaşalı lideri Emine Ülker Tarhan bir anda silindi gitti. Kısa süre sonra parti de kapandı. Tarhan en son mazot çok pahalıymış gibi komik bir argümanla yeniden CHP'ye döndü.
2: Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim.
1: Ya da Muharrem İnce, CHP içinde o denli etkiliydi ki partinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Ona göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini takdim ederken sarf ettiği gel bakalım Muharrem sözü nedeniyle seçimi kaybetti.
0: Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
1: Hemen isyan bayrağını açtı. Memleket Partisi'ni kurdu. Ancak siyasi çözümlerle değil, skandallarla gündeme geldi. Gençlerle yaptığı o ilginç dans figürleri hala akıllarda. Ama parti o dans kadar ilgi görmedi. Çok geçmedi, kapatıldı. O da siyasi partiler mezarlığında kendine yer buldu. Şimdi Özel aynı yöntemi izliyor. Yeni parti neredeyse tek seçenek. Ama o Tarhan ve İnce gibi sessiz sedasız çekilmekten taraf değil. Parti içinde büyük bir mücadele veriyormuş havasını yaratarak destekçi toplamaya çalışıyor. Yani bir anlamda giderken bile CHP'den üye koparmanın derdinde. Ancak Özel'i Tarhan ve İnce'den ayıran olumsuz bir özellik var. Ne Tarhan ne İnce yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla bu denli karşı karşıya kalmıştı. Özel'in bu anlamda bagajı bir hayli dolu. Bakalım yükleri, dümenine geçtiği gemiyi nereye kadar taşıyacak?
3: Şimdi gelin bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakalım. Mesaisine Ankara'da devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki nerelerde olacak, mesaisinde neler var diye soralım. Bu sorunun yanıtı Yağmur Yıldız'da, Yağmur'da karşımızda. Yağmur merhaba, Cumhurbaşkanı programında neler var?
4: Pelin Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası haftaya yoğun bir mesaiyle başladı. Dün kabine toplantısına başkanlık etti. Bugün de Sayıştay'da olacak. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayıştay başkanından sonra kendisini kürsüde göreceğiz ve Ankara'dan günün ilk hitabını gerçekleştirecek. Önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Keza dün kabine sonrası da aslında hem genel süreci özetledi hem iç siyasete ilişkin mesajlar verdi. Yine bugün de Türkiye'nin iç gündemine ilişkin ve elbette terörsüz Türkiye'ye başlığına dair kritik mesajlar vermesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümlerinde verdiği mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama, yürütme ve yargının eş güdüm içerisinde ortak koordinasyonla çalışmasının önemine vurgu yapmıştı. Türkiye yüzyılı kapsamında tüm bu organların eş güdüm içerisinde çalışmasının kritik olduğunu vurgulamıştı. Yine Türkiye yüzyılı hedefleri arasında terörsüz Türkiye süreci de var ve bu süreçte elbette yasama, yürütme ve yargıya da önemli görevler düşüyor. Bu alanda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayıştay'dan vereceği önemli mesajları takip ediyor olacağız. Tabii baktığımızda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler bir anlamda sahada örgütün

Tasfiye sürecinin teyitlenmesi gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme aşamasına geçilecek. Tüm bu süreçlerin aslında Türkiye için önemli adımlar olduğunu vurgulayabiliriz. Tabii bu noktada

0: CHP konusunda Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi gerektiğini vurguladın. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP konusu bizim gündemimizde yok ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla CHP'ye ilişkin değil ancak belki Yargıtay'a, yargı alanında çalışan mensuplara yönelik eleştirilere de bir cevap vermesi tahmin edilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajları verecek? Saat 14'te Ankara'dan canlı olarak ekranlara getireceğiz diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir aslında konuşmalarına bakalım. Bir süredir Fatih'in nesli uyarısında bulunuyor Erdoğan. Son olarak millete sesleniş konuşmasında da bu konuya geniş bir yer ayırdı. Peki Erdoğan'ın Kutlu Fetih'in 573. yıl dönümünde verdiği mesajın kodlarında ne var? Erdoğan gençleri neden teyakkuz halinde tutmaya çalışıyor? Bir bakalım, analiz haber geliyor.

0: 573 yıl önce İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapatan, medeniyet tarihine yön veren büyük bir destan yazıldı. Bu kutlu fethiğin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde birbirinden renkli etkinlikler yapıldı. Aynı zamanda bu yıl fetih ruhuna daha uygun bir havada kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında bu duruma dikkati çekti.
2: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız.
1: Peki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlu fethin üzerinden 573 yıl geçmesine rağmen neden bu uyarıları yapma ihtiyacı hissediyor? Aslında cevabını hepimiz yaşayarak görüyoruz.
2: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fani gibi ölümlü ve kaygısı elbette kendisi için değil, milleti, ülkesi, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımız için. Erdoğan bu yüzden gençleri kucaklamak, tehditlere karşı uyarmak istiyor. Bu yönde de sık sık mesajlar paylaşıyor.
3: Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi mücadelesindeki en önemli başlıklardan biri, vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele ise bir diğeri gençleri kazanma çabasıydı aslında. Ve muhalefetin hor gördüğü, panayır yeri diye küçümsediği, hatta baltalamaya çalıştığı o adımlar menziline doğru ilerliyor.
4: Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in,
1: kimilerinin Fatih'in torunları, kimilerinin Asım'ın nesli dediği, Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği o gençlik filizleniyor.

0: diyor. AK Parti onlara Teknofest gençliği diyor ve Türkiye Teknofest gençliğinin omuzlarında yükseliyor.
1: Pilotsuz uçak uçuran, kaptansız gemi yüzdüren ve şoförsüz araç sürdüren torunlarıyız.
0: Unutmamak gerekiyor ki Türkiye'ye yönelik tehditler düne göre bugün daha büyük. Zira Türkiye artık tam bağımsızlık yolunda yürümekte. Uydu devletlere alışkın olan Batı cephesi, Siyonizm tam bağımsız Türkiye mücadelesini sabote etmek için çaba sarf ediyor.
2: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.
0: Ve özellikle de gençleri zehirleme çabaları bu anlamda öne çıkıyor. Düne kadar terör örgütlerinin tuzağına düşen gençler bugün Cilo Dağları'nda rehberlik yapıyor, Hakkari'ye turistik geziler düzenliyorsa bu iklimi bozmak isteyenler her daim pusuda olacaktır. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyi anlamak, gösterdiği hedefleri iyi kavramak gerekiyor. Ve emperyalizmin sadece bir asır önce Ankara Polatlı'ya kadar geldiğini, Haçlı saldırılarını, Türkleri Orta Asya'ya sürme ideallerinin her daim akıllarında diri olduğunu da hatırda tutmak gerekiyor. Zira yaşadığımız coğrafyada uyursan ölürsün.

Şimdi Orta Doğu'daki duruma bakalım. Diplomasi ve çatışma aynı anda ilerlemeye devam ediyor. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereleri durdurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'sa İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları durdurma noktasında mutabakata vardığını duyurmuştu. Ancak Netanyahu o açıklamadan saatler sonra bu açıklamayı yalanladı. Lübnan'a saldırılarının süreceğini belirtti. İsrail, ABD-İran müzakerelerinden rahatsız, süreci baltalamak için Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Tahran'da ABD'ye resti çekti. Lübnan'a saldırılar durana kadar ABD ile görüşmeyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump devreye girdi. Soykırımcı Netanyahu ile görüştü. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını durdurduğunu açıkladı. Hizbullah ve İsrail'in birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldığını öne sürdü. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan farklı bir mesaj geldi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerini planladığı gibi devam edeceğini duyurdu. Netanyahu, Hizbullah'ın saldırması durumunda Beyrut'un vurulacağı tehdidini de yineledi. Netanyahu katıldığı bir etkinlikte ise İran'ın ödediği bedelin çok ağır olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, İran rejiminin temelleri sarsıldı. Eski haline dönmeyecek ve sonu yıkım olacak dedi. Öte yandan ABD-İran arasındaki müzakere bilmecesi sürüyor. İran, müzakerelerin askıya alındığını açıklasa da Trump görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı önümüzdeki hafta İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. Trump, olası bir anlaşmanın askeri seçeneklerden daha iyi olduğunu vurguladı. Bazı maddeler üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadığını da vurguladı. İran'sa hala teklifi inceliyoruz diyor. Hürmüz'de tansiyon hala yüksek. İran, ABD'ye ait Panama bayraklı bir konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu. Gemide yangın çıktı ancak kısa sürede söndürüldü. Mürettebatın da sağlık durumu iyi. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri de yayımladı. Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. 21 point plan, is everyone on board?

0: ABD Başkanı Donald Trump saldırıların duracağını söyledi ama işte az önce de anlattık, öyle olmadı. İsrail'in bombaları durmadı, devam ediyor. ABD-İran müzakerelerinde kırmızı çizgi olan Lübnan'a saldırılar düzenleniyor. Ölenlerin sayısı ise yükseldi. Lübnan'ın güneyi hedef alındı. El Mervaniye kasabası vuruldu. 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye kentinde ise bir araca saldırı düzenlendi. Bir baba ve çocukları çocukların eğitimi için Sayda kentine gidiyordu. Üçü de hayatını kaybetti. İsrail'in kuzeyindeki Metula kentinden Lübnan topraklarına ilerleyen zırhlı araçlar da görüntülendi. ABD'nin İsrail'e baskısı artarken Birleşmiş Milletler de operasyonları eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkese rağmen süren saldırılara tepki gösterdi. Birçok ülke İsrail güçlerinin işgal bölgelerinden geri çekilmesini talep etti. Donald Trump Netanyahu'yu zapt edemediği için biraz öfkeli. Daha önce kameralar karşısında ne dersem onu yapacak, o iyi biri demişti. Ancak son telefon görüşmelerinin hayli sert geçtiği ortaya çıktı.
1: Thank you. Thank you.
2: ABD ve İran arasındaki müzakerelerde Lübnan meselesi İsrail ve ABD'nin arasını açtı. Soğuk rüzgarların estiği Trump ve Netanyahu'nun arasında çok gergin bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi. ABD basınına göre Trump görüşmede Netanyahu'ya hakaret etti. Axios'un haberine göre ikilinin görüşmesinde tansiyon yüksekti. Trump, Lübnan'da artan gerilim nedeniyle Netanyahu'ya tepki gösterdi. ABD Başkanı, İsrail'in Lübnan'a orantısız güç kullandığını belirtti. Söz konusu durumun İran'la ateşkesin uzatılmasına yönelik diplomatik girişimleri zorlaştırdığı ifade edildi. Habere göre Trump, Netanyahu'ya "sen kahrolası bir delisin" dedi. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı'na hakkındaki yolsuzluk davası için Cumhurbaşkanı Herzog'un af çağrılarını hatırlattı. "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Herkes senden ve İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dedi. Netanyahu ise görüşmede "tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" cevabını verdi.
0: Ve Gazze enkazdan geçilmiyor. İsrail'in ateşkese rağmen süren saldırılarıyla yaşam hakları ellerinden alınan Filistinlilerin mücadelesi zorlaşıyor. Yeni saldırılar, yeni şehitler var. İsrail, Gazze kentinin doğusunda bulunan evlere hedef aldı. Patlayıcılar kullanarak havaya uçurdu. Patlamalar sonucu bölgeden yoğun duman yükseldi. İsrail askerleri Cibaliye mülteci kampında onlarca evi ateşe verdi. Han Yunus ve Zevaiye'de hayatını kaybedenler var. Birleşmiş Milletler'e ait bir okul binasına da hava saldırısı düzenlendi. Yerinden edilmiş ailelerin barındığı bina hedef alındı. Bu saldırıda zarar gören olmadı. Birleşmiş Milletler saldırıyı kınadı. Bu kez de işgal altındaki topraklarda ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı meclisteki ilgili komisyonda İsrail tarafından onaylandı. Girişime Filistin'den sert tepki var.

İbadetler engelleniyor. Mescid-i Aksa'ya sürekli Yahudi baskınları yapılıyor. Şimdi de ezanlar susturulmak isteniyor. İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda camilerde ezanı yasaklamaya yönelik adım attı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in partisi talep etti. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı ilgili meclis komisyonunda onaylandı. Yasama İşleri Komisyonu'nun onayının ardından Filistin'den tepki geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın din işlerinden sorumlu başdanışmanı Şeyh Mahmut El-Hebbaş açıklama yaptı. İsrail'in dini bir savaş açtığını vurguladı. Ezana yönelik saldırıların nefret ve aşırıcılık yansıması olduğunun altı çizildi. Yasanın ibadet hürriyetinin ihlali olduğu kaydedildi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de girişime tepki gösterdi. Asıl gürültü ve patırtı uçaklardan, tanklardan, buldozerlerden ve bombalardan oluşan savaş araçlarından gelmektedir dedi.

Şimdi şöyle bir milli takımımıza bakalım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Kadroda kimler var? Önce ondan bahsedelim. Ardından da milli takımın maç kadrosunun ardından takvimini ekranlarınıza getireceğiz. Hemen kadroyu şöyle hızlıca paylaşalım sizinle. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer alıyor. Hemen şöyle defansa baktığımızda ise Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik de defansta yer alacak olan isimler. Ve orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksel, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Ve forvete geldiğimizde ise Arda Güler'i görüyoruz. Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfancan Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Bu FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadro. Peki milli takımın maç takvimi nasıl? Hemen o da gelsin, onu da görelim. D grubunda ABD, Paraguay, Avustralya ve Türkiye yer alıyor. İlk karşılaşmamız 14 Haziran'da Avustralya ile olacak. Saat 7'de olacak karşılaşma. 20 Haziran'da ise Türkiye Paraguay karşı karşıya gelecek. Paraguay ile karşı karşıya geliyoruz 20 Haziran'da. Yine sabah saat 7'de gerçekleşecek karşılaşma ve 26 Haziran'da ise ABD ile bu sefer sabah saat 5'te karşı karşıya gelecek milli takımımız. Şimdi canlı olarak da görüntüler ekranlarınıza geliyor milli takımdan. Al bayraklı süslenmiş otobüsleri görüyorsunuz. A milli futbol takımımız Florida'ya gidecek. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinden İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Ve milli takımın, bizim çocukların Dünya Kupası için ABD yolculuğu da böylece başlıyor. İlk aslında provamızı İstanbul'da Kuzey Makedonya karşısında verdik. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi A milli takımımız 4-0 kazandı. Dileriz ki bu başarı 14 Haziran'a da Avustralya ile sabah 7'de yapacağımız karşılaşmaya da yansısın. D grubunda yer alıyoruz. Ve D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya geleceğiz. İlk karşılaşmamızsa Avustralya ile olacak. 14 Haziran'da sabah saat 7'de milli takımımız da yola çıkmak üzere. Artık bu saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş evvelden. Güzel. Tamam mı? Evet. Yani şu kadar bu şayalar, iddialar, lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
1: pay beynimize.
0: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha, sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unutun. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet abi?
1: Doğru
0: kazanmış. Devlet oradan olmuş, buradan da almış. Şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın, kenara çekil. Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
1: Öyle hocam öyle de doğru.
0: Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
1: Hocam bir doğrudur ya. 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor, Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor, sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor, ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor, bunu sokuyor, devlet sokuyor. Koblana dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor, 1 giriyor, 3 çıkıyor, yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu, RT. Ya hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar, bir daha söylüyorum.
0: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için. Şimdi bak, vaka şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Evet. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği, aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye, kaldı ki memlekete, hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince, yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
1: İşte
0: gördünüz mü falan. Evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün
1: manşet, almış.
0: Manşet yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, gazete de CHP'li, herkes CHP'li. Bu denklemde herkes CHP'li.
1: Ama derin devlet devreye girmiş.
0: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor. Bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada.
1: Selam olsun.
0: Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor, karar çıkınca diyor Özgür Özel, can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
1: Evet.
0: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu öyle söylüyor diyor.
1: Ne oluyor o zaman demek ki?
0: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu
1: peki,
0: bir bekle.
1: Peki Özgür Özel'e başvurulan kim? RT, Erdoğan.
0: He, Özgür Özel Erdoğan'ın adamı.
1: Oraya bağlayacağım.
0: Erdoğan'ın...
1: Tabii.
0: Oo.
1: Dedi ki Özgür dedi. Koç
0: abi
1: dedi.
0: Oyun büyük.
1: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
0: Üf.
1: Öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Adı yiyin lan bu mu?
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani bunlar...
0: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Onu bana Ankara'daki kaynaklarım söyledi.
1: Doğrudur.
2: Türkiye'nin istikbalini siyasi düşüncelerin üzerinde tutacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz dedi. CHP'li 111 vekilin kurultay çağrısı nasıl karşılık bulacak? Grup toplantısı kavgası CHP'de dengeleri değiştirecek mi? Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün düne göre sıcaklık 4-5 derece yükselmiş durumda. İstanbul'da 30 derecelik eşiğe artık yaklaşmış durumdayız. Güney bölgelerde, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 32'ler, 33'ler ölçülmeye başlandı. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklar demek öğlen UV indeksinde yükselmesi anlamına geliyor. Saat 11-15 aralığına artık dikkat etmek lazım. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum kritik ve riskli olabilir. Öğle saatlerinde öğlen güneşi altında uzun saatler geçirmemenizi tavsiye edelim. Tabii bir yandan konvektif yağış kısa süreli gök gürültülü sağanaklar da devam ediyor. Trakya'da, Karadeniz bölgesi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu olacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Onun dışındaki bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şu anda Haziran ayı sıcaklık normallerinin bir 4-5 derece kadar üzerinde, hafta boyunca da aynı seyirde devam edecek. Yine normallerin üzerindeyiz bu ara diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın yine kısa süreli lokal sağanaklar devam edecek. Karadeniz bölgesinde, Trakya'da, İç Anadolu, Doğu Anadolu, göller yöresi çevresinde hava yağmurlu olacak. Amasya, Tokat, Çorum, Sivas çevrelerinde sağanaklar kısa süreli lokal ama şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Dolayısıyla dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Sonrasında çok hafif sağanaklar olarak devam edecek. Perşembenin tablosuna baktığımızda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde yine kısa süreli hafif yağmur görülecek. Cuma günü de Trakya çevresinde, İç Ege, göller yöresi, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hava yağmurlu olacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü yine Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek diyerek bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve perşembe günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı gündüz 30 derece, gece ise 20-21 derece bandında olacak. Gün içerisinde de bu aralıkta devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağmuru var. Yarın da devam edecek. Perşembe günü hava çok bulutlu. Hava sıcaklığı şimdilik başkentte değişmiyor. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve perşembe günü hava yine az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de de değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
9: bankacılık. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.
14: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
15: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
16: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
17: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
18: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş. Mert! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörde başlıyoruz. Şimdi Özgür Özel'in grup toplantısıyla başlayalım. Çünkü yapılacak, yapılamayacak, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi engelleyecek, meclis başkanlığına başvuruldu derken saatler 13.30'u gösterdi ve Özgür Özel konuşmaya başladı. Hemen şimdi biz muhabirimiz Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Ahmet merhaba. Grup toplantısı devam ediyor. Özgür Özel konuşmasına devam ediyor. Şimdi en baştan sahneye çıktığı andan bugün gün içerisinde yaşananlardan bize şöyle bir derleyip toplasana. Bir de Özgür Özel kürsüye çıktıktan sonraki atmosfer nasıl bir atmosferdi? Bir daha önce grup toplantılarıyla kıyasladığın için soruyorum. Dikkatini çeken noktalar var mı?
1: Pelin Aslan, aslında bugün mecliste gerçekten bir temkinli bir bekleyiş vardı. Özellikle 13.30'da CHP grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. Zira şöyle bir unsur olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir yazı gitmişti meclis başkanlığından. Siz bugün grup toplantısı yapacak mısınız diye. Kemal Kılıçdaroğlu ise biz grup toplantısı yapmayacağız demişti. Bunun akabinde acaba CHP'nin özel grup başkanı Özel'in toplantısı iptal edilip edilmeyeceği de merak konusuydu. Ama iptal edilmedi. 13.30 itibariyle başladı. Şunu

0: İfade edelim. Erken saatlerden itibaren milletvekilleri yerini aldı. Oldukça kalabalık bir atmosferde. Yani normalde 13.30'da başlıyordu her zaman, her salı günü, ama normalde yarım saat öncesinden gelirdi milletvekilleri. Hatta partililer 45 dakika öncesinden dersek, yani toplam 45 dakika öncesinden hareketlilik başlıyordu. Ama bu toplantı için artık 1,5 saat öncesinden, 1,5-2 saate yakın öncesinden bir kalabalık, bir hareketlilik yaşandı ve partililer salonu doldurmaya başladı. Salonun içerisinde Özgür Özel gelmeden önce sürekli sloganlar atıldı. Bunu söylemekte fayda var. Sürekli sloganlar atıldı Özgür Özel'in lehine. Tabii ki Kılıçdaroğlu'na da büyük tepki vardı. Kılıçdaroğlu'na karşı hain Kemal sloganları atıldı. Akabinde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel kürsüye çıktı. Kürsüden ilk konuşmasına başladı. Şimdi şunu ifade edelim. İçerideki kalabalık çok fazlaydı. Yani ben daha önceden de CHP'nin grup toplantılarını takip ediyorum. Bu kadar kalabalık bir grup toplantısı görmedim. Tabii mutlak tutan kararının ardından partililer destek olmak amacıyla çok sayıda partili geldi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. 3.200'den fazla kişi şu an Cumhuriyet Meclis'e gelmiş durumda. Yani turnikelerden geçemeyenler de var. Geçebilenler partinin grup salonunda kalabalıklar oluştururlar. Tabii tekrar diyelim, yani büyük sloganlar vardı. Tepki de vardı bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na. Özgür Özel de şunu söyledi. Dedi ki bu çatı altında, bu kutsal çatı altında herhangi bir şekilde hakaret etmeyelim. Biz burada konuşmamızı yapacağız. Bu diğer salılardan hiçbir farkı yoktur dedi. Aslında burada şunun altını çizdi biraz da. Yani biz herhangi bir şekilde değişiklik olduğunu düşünmüyoruz. Her salı biz burada toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz dedi. Şu dakika itibariyle de toplantı devam ediyor aslında bakarsanız. Sonrasında bir açıklama olacak mı ya da sonrasında bir yürüyüş olacak mı? Özgür Özel biliyorsunuz son zamanlarda çok sık yürüyüş yapıyor konuşma yaptıktan sonra. Bu yürüyüşlere devam edecek mi bu toplantı sonrasında da? Bu da merak edilen sorulardan bir tanesi. Tabii öte yandan da CHP'de de hareketlilik devam ediyor. MYK'nın açıklanacağı bilgisi var. Yani yine bir ikilik söz konusu burada diyebilirim.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet verdiğim bilgiler için. Şimdi bir yandan Özgür Özel'in gruptaki konuşması takip ediyor. Bir diğer yandan acaba MYK Kılıçdaroğlu MYK'sını açıklayacak mı? Böyle iddialar da var. Bu sebeple de bir yandan da CHP Genel Merkezi'ni takip ediyoruz. Ama dünden bu yana olanlara da şöyle bir baktığımız zaman hukuken pek çok soruyu da beraberinde getiren bir süreçten bahsediyoruz. Hukukçu Şükrü Aksu bizimle birlikte. Şükrü Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba Hilal Hanım, yayınlar dilerim, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Birazdan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol da aramıza katılacak. Şimdi hukuken pek çok aslında tablo da ortaya çıktı. Bu süreçte siz kapısını çaldığımız hukukçulardan birisiniz Şükrü Bey. Ne olacak, ne bitecek diye. Şimdi ben yeni sorularla geldim yine karşınıza. Özel
2: Tamam.
1: cephesi seçimli kurultay için delegelerden dün imza toplamaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada 700'ü geçtiği söyleniyor delegelerin imzasının. Hatta rivayet o ki 900'ü bulup 900'ü de geçeceği ifade ediliyor. Şimdi belirli noktalar var. Kimi diyor ki ya imzayı istedikleri kadar toplasınlar. Top Kemal Kılıçdaroğlu'nda ister yapar ister yapmaz. Kimi de diyor ki hayır, o imzalar toplandıktan sonra delege sayısının yarısından bir fazlasını bulduktan sonra, ki buldu da geçti bile şu anki bilgiye göre, 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerekir diyenler de var. Buradan başlayalım şimdi Şükrü Bey. Yeterli imzalar şu anki tabloda söylenene göre toplandı. Hatta üstüne çıkmaya bile çalışıldığı ifade ediliyor. Bini bulsun diye uğraşıldığı ifade ediliyor. Yeterli imza bulunduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır ben kurultaya gitmiyorum deme hukuken böyle bir hakkı var mı? Gitmedi diyelim. Delegelerin bu noktada nasıl bir hakkı doğuyor? İmza toplandıktan sonra hukuk bize ne söylüyor? Süreç nasıl işlemek zorunda?
2: Pelin Hanım, bu sorunuzu cevaplarken hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğüne hem de mahkemenin vermiş olduğu kararı atıf yaparak bir düşünce belirtmekte fayda var. Bakın, normal şartlarda bir siyasi parti, hem siyasi partiler kanunu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğü gereğince 2 artı 1 yıl, yani maksimum 3 yıl genel başkanlık görevini ifade edebilirsiniz. 3 yıl geçtikten sonra genel başkanlık kendiliğinden boşalmış duruma düşer. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2020-2023 yılları arasında bir genel başkanlık süresini yapmış ve daha sonraki seçimle bu genel başkanlığı zaten ortadan kalkmıştı. Ancak açılan dava ile birlikte mahkeme bir mutlak butlan kararı verdi ve bu karar hukuken kesinleşmeden uygulanamayacak kararlardan olduğu için şu an hali hazırda Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık görevi devam etmektedir. Bunu hep size boşanma örneği üzerinden daha önce de vermiştim. Yani çiftler İslam

0: mahkemesinde boşanmış olsalar da yargıtaya gittilerse bu takdirde gidip başkasıyla evlenemezler. Çünkü hala karar kesinleşmemiştir. Bu noktada Sayın Özgür Özel'in görevi devam ettiği için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ihtiyat tedbir kararı gereğince yetkileri elinden alınmış Sayın Özgür Özel'in yerine Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası gereğince yönetim kayyum pozisyonuyla gelmiştir. Bu bize şunu ifade eder. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir kamusal görev üstlenmiştir ve olağan yönetim işlerini yapabilir. Bu olağan yönetim işleri nedir? Partinin ayakta kalabilmesi için, kurum ve kurullarının çalışabilmesi için gerekli toplantıları yapmak, idari ve mali olarak düzeni sağlamaktır. Bunun dışında siyasi irade kurucu işlem yapamaz. Burada mevcut karar kesinleşmeden herhangi bir şekilde toplantıya gidilmiş olması halinde size şu örneği vereyim. Bu toplantı yapıldı diyelim. Delegeler toplantı bir yere geldiler. Talepte bulundular. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıyı uygulamaya koydu diyelim. Böyle bir yetki var elinde diyelim. Yok ama. Peki siz diyelim ki Helin Aslan olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak seçildiniz. Yarın Yargıtay tarafından bu karar bozulursa ve bu davanın haksız olduğuna kanaat getirilirse Sayın Özgür Özel görevine dönmüş olacak. Peki sizin seçiminiz nereye gidecek? Kadük kalacak. Bir kere bu hukuken mümkün değil. Burada tek istisnai bir durum söz konusu olabilir. Bu da Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin 2. fıkrası. Bu şunu ifade ediyor. Eğer temsil olunanlar tarafından, yani burada delegeler tarafından bir talepte bulunulur. Hı hı. Bu talep sonrasında yönetim kayyumu pozisyonunda bulunan kişi, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu mahkemeye bildirir. Mahkemeden bu konuda açık bir onay gelir ise yapılma ihtimali ancak böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yani delegeler imza topladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ben buna gidiyorum, gidemiyorum diye elinde bir yetki yok. Bununla ilgili kararı verecek olan merci yine mahkeme olacaktır. Ancak mahkemenin de böyle bir kurultaya gidilmesi noktasında izin verme yetkisini kendinde görmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü vermiş olduğu karar bozulduğu takdirde bir kişinin, tüzel kişinin hakkı tamamıyla zayi edilmiş olacağı için burada bir sıkıntı doğacaktır. Bunun çözümü ne olabilir? Hani pratikte belki hı hı. ne yapılabilir? Hem delegelerin yarısından bir fazlasının talepte bulunması, hem de haklarında karar verilen kimler görevden alındı biliyorsunuz şu anda. Evet. Yani yetkileri elinden alındı. Genel başkan, parti meclisi, merkez karar organı, yürütme kurulu ve yüksek istihdam kurulu. Buradaki tüm üyeler birlikte, delegelerle birlikte bir talepte bulunur ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu mahkemeye taşır. Mahkeme de burada bir izin verir ise bir
1: dakika,
0: ihtimal bu durum
1: hemen
0: söz konusu
1: araya gireyim.
0: Olabilir.
1: Şimdi o zaman burada delegenin imzası bu anlamda yeterli olmuyor diyorsunuz. Çünkü başka biri değil. Seçildi. Bu sefer mahkemeye dedi ki hayır burada herhangi bir usulsüzlük yok. Daha önceki ekibi oraya gönderdi. Bu sefer diyorsunuz ki seçilmiş olan için bir mağduriyet doğacak. Ama burada ne yapılabilir? Hem delege hem de bu çıkan mutlak mutlan kararı ile birlikte hakları ellerinden alınmış olanlar birlikte gidip de bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na başvurup Kemal Kılıçdaroğlu bunu mahkemeye bildirir ve mahkemede ancak o durumda onaylayabilir diyorsunuz. Kesin onaylar diyemiyoruz ama doğru anlıyorum değil mi Şükrü Bey? Onaylayabilir.
0: Evet, Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin 2. fıkrası gereğince, bu madde gereğince Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna karar verme yetkisi tek başına yoktur. Bunu hem icra memurluğu, çünkü ihtiyat tedbir kararını şu anda uygulayan icra memurluğu, hem de vesayet makam pozisyonunda bulunan mahkemeye bu talebi yazılı bir dilekçeyle iletmek zorundadır. Bu onun bir zorundalığıdır, iletecek bir, iletmek zorundadır.
1: Bir dakika,
0: zorundadır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu için bu bir zorunluluk iletmek, doğru mu anlıyorum dediğinizden?
0: Evet.
1: Tamam, iletmek Kemal zorunda, keyfi bir durum bir değil, bir tercih değil yani. Delege imzası geldi, diğer hakları ellerinden alınanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na gidip durumu anlattılar. Dediler ki kurultay istiyoruz, mahkemeye bildirmek zorunda Kemal Kılıçdaroğlu. Süre var mı?
0: Hem mahkemeye hem de icra memuruna, çünkü uygulayacak olan icra memurudur işlemleri, ihtiyat edilir kararını. İkisini de bildirmek zorundadır. Bunu da eline geldiği tarihten itibaren ivedi bir şekilde, gecikmesine mahal yaratmayacak şekilde iletmekle mükelleftir. Dolayısıyla burada işte sürekli siyasi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatına haiz olduğunu teknik madde söylemek mümkün değil. Sadece idari ve mali anlamda bu yetkileri kullanma hakkını yetkisini kamusal bir görev olarak üstlenmiştir. Bunu böyle değerlendirmek gerekir.
1: Peki ivedi bir şekilde dediniz ya, şimdi bu biraz aslında hani kişilerin kendi tercihine göre değişebilecek bir durum. Ben derim ki hemen başvururum. Siz dersiniz ki ben 30 gün sonra başvuracağım. Taner hocam der ki ya bir müsait anımda başvururum. Şimdi bu ivedinin bir sınırı yok mu? 10 gün, 15 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün.
0: İşte ivedilikle var olan durumlarda kanun koyucu bize böyle 7 gün, 5 gün, 10 gün demez. Sizin için uygun olan en kısa sürede bunu bildirmek zorundasınız. Bunu bildirmediğinizde makul süre, ivedi sürelerde bu kamusal görevinizi yerinize getirmediğiniz sonucunu doğurur. O her olayın özelliği içerisinde mahkeme tarafından ayrıca değerlendirilir. Dolayısıyla bunun illa bir süre söylemek gerekirse kendisine bu yazı geldikten sonra bütün imzaların her şeyin yetkili makamlar tarafından, delegeler tarafından hukuka uygun şekilde iletildiğini tespit ettikten sonra, hani bu da çok önemli bakın. Evet. Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu delegelerin imzası geldiğinde o imzanın delegelere ait olup olmadığını, hukuken doğru olup olmadığını teyit etme durumu söz konusu olacak. İşte burada imzaların noter kanalıyla ulaşıyor olması da bu teyit etme sürecinin kısalmasını sağlayacak. Ben ivedilikle söylerken burada denetim mekanizması olarak yapması gereken işlemler var. Yani ben gittim mesela bir başkası yerine imza attım. Hı hı. O delege değilim aslında. Dolayısıyla bunun da resmi olarak ispatı gerekecek. Bunları da tespit ettikten sonra bunu yapacak. Onu söylemek lazım.
1: Peki ben diyorum ki mesela ben Kemal Kılıçdaroğlu olayım. Daha inceliyoruz diyorum imzaları. Daha inceliyoruz. 3 hafta geçti, 5 hafta geçti. Evet ivedilikli ama daha incelememiz devam ediyor diyorum. Şimdi burada tabii bir zaman olmaması ama ivedilikle olması üzerinden bunu soruyorum. Ben bunu mahkemeye ulaştırmamam, icra memurlarına bildirmemem durumunda bunun bana bir yaptırımı var mı?
0: Tabii siz bunu bir kere şunu söyleyelim. Burada delegelerin ve diğer temsil olunan kişilerin ellerinde şu yetki de var. Siz bunu icra memurluğuna bir talep dilekçesi olarak da ayrıca gönderebilirsiniz. Mahkemeye de ayrıca bir dilekçeyle de bildirebilirsiniz.
1: Ha, delege olarak.
0: Bir durum yok. Ama delege olarak bildirebilirsiniz. Ancak burada yetkili artık mahkemenin muhatap alacağı kişi özelinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve parti meclisi yüksek disiplin kuruludur. Bu noktada onların talebini dikkate alacaktır mahkeme. Çünkü ihtiyar tedbir kararıyla onları görevlendirdi. Burada bu tarz uygulamalarda icra memurluğu bu işlemleri yapacağı için 3 gün içerisinde karar verme zorunluluğu olur böyle durumlarla ilgili. Bu 3 günlük süreler burada değerlendirilebilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunun süresi içerisinde makul ve ivedi olan süre içerisinde yerine getirmediği takdirde kendisine verilen görevi kötüye kullanmış olacaktır. Bu noktada tabii ki kayyımın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi halinde hem cezai hem de mali olarak sorumlulukları doğacaktır.
1: Ne gibi sorumluluklar?
0: Kanunu
1: yani görevin görevin alınması gibi bir risk söz konusu olur mu Kemal Bey'den?
0: Tabii ki. Siz şimdi yönetim kayyım olarak bulunmuş olduğunuz bir pozisyonun içerisinde görevin gereklerine hukuka uygun şekilde davranmıyorsanız, örnek vereyim size mesela, bir siyasi partinin içerisinde disiplin cezası almaması gereken bir kişiyle ilgili parti meclisiyle birlikte hareket ederek disipline sevk işlemini gerçekleştirdiniz. Burada parti meclisi gerçekleştirir sevki ve Yüksek Disiplin Kurulu bir cezalandırma gerçekleştirdi. Bunun daha sonra hukuksuz olduğu ortaya çıkarsa hem siz görevden alınırsınız bu noktada, hem de burada kişilerin mali olarak bir mağduriyeti söz konusuysa bununla ilgili zararları da gidermek zorunda kalırsınız.
1: Peki, şimdi daha soracağım sorular var Şükrü Hocam size. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Taner Erol da yayınımıza katıldı. Taner Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Taner Hocam, şimdi bir yandan delegelerden imza toplanıyor. Bir diğer yandan CHP grubunu oluşturan 138 vekilden 111'i ortak bildiriye imza attı. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü toplanması çağrısında bulundular. İmza atan isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de var. İşte Ali Öztunç, Gürsel Erol, Tuncay Özkan, Uğur Bayrak Tutan gibi isimler de yer alıyor. Şimdi şuradan başlayalım. Kılıçdaroğlu yanlısı isimler için bir şeyler mi değişti veya ne değişti? Bir kırılma mı yaşadılar da kurultay yapılsın diye? Kılıçdaroğlu da yapmayacağım demiyor ama zamana yayacağı çok net bir şekilde tahmin ediliyor. Çünkü önce bir arınma gerçekleştireceğiz diyor. Ama söz konusu imzayı atanlar, kendisine destek verenler de 12 Temmuz pazar günü kurultaya gidelim diyorlar. Destekçileri, yanlıları için değişen bir durum mu var? Bir kırılma mı yaşandı acaba? Veya hangi noktada bir kırılma yaşandı?
2: Kabul etmemiz gereken şey şu: hem seçmen

0: de hem şu an partinin içerisinde güçlü olan isim zaten Özgür Özel. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki taban üzerindeki etkisi Özgür Özel kadar güçlü değil. Bunu beklemek zaten imkansız çünkü Özgür Özel siyaset tarzını mağdur siyaseti yaparak dikkat ederseniz oluşturdu ve seçmen de her zaman olduğu gibi bu tür psikolojiye karşı olumlu destekler, olumlu tepkiler sosyolojik olarak vermiştir. Dolayısıyla bu süre zarfında hem partinin içerisinden gelen ses hem tabandan gelen ses Özgür Özel lehine. Tabii bunun böyle olması neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerin de biraz tabii eksen değiştirmesi normal olarak kabul edilebilir. Veya bu da şu dönemde bir strateji olabilir. Çünkü hukuki olarak bu milletvekillerinin şu anda 111 tane imza toplaması Şükrü Bey'in altını çizmiş olduğu gibi onun alana girmek istemem. Hukuken bir şey ifade etmiyor. Çünkü kurultay talebini milletvekilleri yapamaz. İç tüzükte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünde nasıl kurultay yapılır, bunun çağrısı nasıl yapılır, bu zaten
1: Ama o
0: belirlenmiştir.
1: zaman bir sembolik
0: Burada
1: önem mi var? O sebeple mi milletvekilleri imza veriyorlar?
0: evet,
1: Nasıl bir önem
0: hukuki anlamı
1: barındırıyor?
0: geçerli. Siyasi olarak bir güç gösterisi esasen bu. Tamamen siyasal bir mesaj veriliyor. Buradan hukuki bir karar çıkmaz. Hukuki kararın çıkabilmesi için yöntemler zaten belli. Bunlardan bir tanesi delegenin burada imza toplaması. Burada da mutlak mutlak kararından sonra zaten tartışılan ve üzerinde iki kesimin de anlaşamadığı konu burası. Mutlak mutlak çok geniş bir aslında perspektifle bakmamız gereken bir hukuki karar. Burada seçim tamamen yok sayılıyor. Yani seçime girmeden bir dakika öncesindeki işleyiş aslında geçerli olması gerekir. Ama Özgür Özel'in burada tabii ki başını çektiği ekip burada bir tartışma konusu yaratıyor ve delegenin en azından devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor ve buradan da 12 Temmuz için kurultay zorlaması baskısı yapılıyor. Peki tedbir kararı varken bu yapılabilir mi? Yine iki görüş arasında bir tutarsızlık var. Tedbir varken yapılamaz. Tedbir varken genel başkan çağrı yaparsa yapabilir diyen bir Özgür Özel tarafı var. Peki bu ne kadar reel siyasetle bağdaşıyor? Bakınız. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra tebliğ yapılmadan Özgür Özel temyiz davasını kendisi açıyor zaten. Yani temyize giden kendisi, dolayısıyla yargı sürecini uzatan kendisi. Dolayısıyla yargının sonucunu beklemek zorunda. Yargı burada yargının sonucunu beklememek için Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyaseten zorlayarak kurultay kararını almak istemesi kendi çizgisinde kabul edilebilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu bu şartlarda kabul edemez. Çünkü delege, dikkat ederseniz Helin Hanım, delege ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Çok ilginç bir tablo var ortada. 196 tane İstanbul delegesiyle ilgili bir tedbir kararı var. Bunun dışında 99, pardon, 44 tanesi tutuklu. 21 tanesi AK Parti'ye geçmiş. 5 tane istifa var. 14 tane ihraç var. 163 isimin soruşturma dosyası var. 4 tane il başkanının tutuklu olduğunu biliyoruz. Böyle iradesi sakatlanan bir delegasyon yapısı varken Kılıçdaroğlu bu delegasyonuyla kurultaya gider mi? Soru bu olmalı. Tabii gitmez. Yani Kılıçdaroğlu neden kendisinden söylüyorum bunu, kendi bacağına sıksın? Bu reel siyasette bağışmayacak bir tutum. Ne bunu bu şekilde ısrarla söylüyor Özel tarafı? Siyasi bir baskı yapıyor. Şimdi burada ilginç olan konu şu. Bugünkü konuşmasının kısmını da dinledim yayına girmeden önce.
1: Özgür Özel'in mi grup
0: Hala
1: toplantısı?
0: evet, grup toplantısı ile ilgili söylüyorum. Hala hukukla cebelleşen, hukukun almış olduğu kararlar karşısında ne yazık ki tartışmalı bir pozisyonda durup Özgür Özel'den bahsediyoruz. Yani şu an hukukun almış olurlar ya da belki yargı süreci kesinleşmemiş ama bazı isimler hapishanede bütün isimlere özgürlük istiyor. Yani burada yargıyı ve hukuku tamamen tanımayan bir Özgür Özel olduğu için buradaki butlan kararını bu şekilde yorumluyor. Dikkat ederseniz içeride bütün insanlara selam söyledi. Biliyorum dinleme fırsatınız oldu mu grup toplantısının ilk bölümünü. Hı hı. Dolayısıyla hukukla bu anlamda karşı karşıya duran, hukuk bu anlamda tanımayan bir süreç.

0: kontrol etmeye çalışıyor. Ama bu sürdürülebilir mi? Bence sürdürülebilir değil. Çünkü sonuçta biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Hukukun aldığı kararlar uygulanmak zorunda. Bakınız, bugün hukukun almış olduğu bazı kararları eleştirebiliriz. Bunun için hukuk yine yargı yoluna tutuyorsa siz oralara müracaat edersiniz ve bu şekilde sonucu beklersiniz. Şimdi toplantısını yaptığında dikkat ederseniz kendi tüzüğünde, CHP'nin kendi tüzüğünde zaten yine detaylı bir şekilde grup başkanının misyonu ve vizyonu ortaya koymuş. Evet, grup başkanı olma noktasında bir sorun yok. Ama son cümlede tüzükte aynen şu ibare var: genel başkanı bağlı çalışır. Şimdi Allah aşkına, hepimiz buradaki iletişim dilinden gayet durumun ne olduğunu anladık. Özgür Özel genel başkana bağlı bir konuşma mı yaptı? Genel başkan olarak bir konuşma yaptı. Tamamen genel başkan Peki. olarak bir konuşma yaptı. Türkiye ekonomisiyle ilgili, hukukla ilgili mesajlar verdi. Dikkat ederseniz genel başkan olarak kendisini hala dere ediyor. Dolayısıyla hukukun almış olduğu bu karar karşısında hala bu noktada tartışma yaran veya hukukun almış olduğu kararı uygulamayan bir noktada kendisini görüyoruz.
1: Peki şimdi Şükrü Bey, az önce Taner Bey'in de altını çizdiği temize giden kendisi. Şimdi bu mutlak butlan kararı verildiğinde sosyal medyada da hem gazeteciler hem hukukçular arasında şu tartışmaya da şahit oldum. Bir an önce temize gidilmeli diyen de var. Hayır, temize gidilmemeli, gidilmemeli ki hemen kurultay yapılabilsin diyen de vardı. Temize gidilsin diyenlerin gerekçesi şuydu: bu kararı tanımıyoruz anlamına gelir bu. Dolayısıyla gidin ve itiraz edin, yoksa aksi durumda kabul etmiş olursunuz diyenler de vardı. Bir hukukçu gözüyle Özgür Özel'in ve ekibinin temize gitmiş olması bir hata mı? İkincisi, Kemal Kılıçdaroğlu için şöyle dedi Özgür Özel'in sözcüsü dün: eğer ki kurultaya gitmek istiyorsa iki dilekçeye bakar dedi. Kendisi dilekçeyi verir ve temiz başvurusunu geri çekmiş olur. Böylece kurultaya gidilebilir. Bu kadar rahat bu sorun çözülebilecek bir sorun mudur?
2: Hilal Hanım, ben tabii ilk günkü yayınlarda da bunu hep dile getirmiştim. Aslında temiz kanun yoluna başvurulmasaydı karar kendiliğinden 2 haftalık süre geçtikten sonra tebliğden itibaren kesinleşmiş olacağı için. Ama sadece davalı değil, bakın davacıların da temize başvurmamış olması lazım. Biz şu an o bilgiye sahip değiliz. Davacılar başvurdu mu başvurmadı mı o tarafını bilmiyoruz. Hmm. Dolayısıyla hem davacı hem de davalı taraflar birlikte temize başvurmazlarsa ya da temiz haklarından feragat ederlerse karar kesinleşmiş olacağı için artık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin kararı bu noktada olduğu için önceki hale dönmüş olacak ve gerçekten genel başkanlık sıfatına haiz olacağı için bu takdirde iş tüzük gireyince de genel başkanlık sıfatını sadece şu için, şey için kullanacak, çağrı heyeti gibi kullanabileceği için 45 gün içerisinde kurultaya gitmek zorunda kalacaktı. Çünkü CHP'nin iş tüzüğü diyor ki bir genel başkan 2+1 yıl, maksimum 3 yıllık görevde bulunabilir. Bundan sonra boşalmış olur. Kim yönetir peki bundan sonraki süreçte? Merkez Karar Yürütme Kurulu içlerinden bir kişiyi görevlendirir ve seçime götürür diyor. Yani genel başkanın dahi süresi dolduktan sonra seçime götürme yetkisi söz konusu değil. Bu noktada temize gidilmeli miydi, gidilmemeliydi noktası, şunu söylemek lazım. Bakın bu karar Yargıtay'dan bir şekilde şu haliyle bozulabilir. Yargıtay şunu diyebilir: bu dosyanın esasında var olan hususlardan bir tanesi delegelerin iradesinin fesede uğratılmasına ilişkin ceza soruşturması ve kovuşturması. Henüz ceza kovuşturmasında bir mahkumiyet kararı verilmedi. Ve seçim kanunu ile siyasi partiler kanunundaki hile karıştırma eylemleri birbirinden teknik olarak farklı eylemler. Normal seçim kanunu 298 sayılı kanunda var olan bir yol parası bile verseniz, su parası bile verseniz suç olarak addedilirken, bizim siyasi partiler kanununda seçim sırasında oylamada ve devamında sayımda bir hile karıştırmayı suç olarak affetmiş. Bu noktada bu dosya özelinde ceza yargılamasından bir beraat kararı çıkması ihtimalinde bu kararın bozulma durumu söz konusu olacak. İşte Yargıtay şunu diyebilir: sen bu dosya özelinde ceza kovuşturmasının sonucunu beklemeden karar verdin mahkeme. Bu sonucu bekleyip karar vermen gerekirdi diyebilir ve bu nereye götürür biliyor musunuz? İhtiyar tedbir kararı karar kesinleşinceye kadar devam edeceği için daha da uzun bir süre biz bu kurultayın yapılmadığı bir süreci görebiliriz. O yüzden temizden feragat aslında Sayın Özgür Özel ve ekibinin niyeti şu: ya biz bir an önce seçim istiyoruz çünkü seçileceğimize inanıyoruz. Bu noktada temizden

0: feragat etmiş olmak bu sorunun çözülmesi için yeterliydi. Bunun şu anda yapılabilmesi için, bakın bunun yapılabilmesi için yetki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş durumda. Çünkü yetkileri kullanacak olan kişi bu,
1: Evet.
0: o. Ama bunun nasıl harekete geçirilmesi lazım? Tek başına şu an temizden feragat edemez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun için temsil etmiş olduğu delegeler var ya, bu
1: Evet.
0: delegelerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatına hala elinde bulunduran ancak yetkileri alınmış olan Sayın Özgür Özel'in bununla birlikte Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir dilekçeyle talep etmesi lazım. Bence şu an Sayın Özgür Özel'in yaptığı büyük hata şu: kurultayın toplanması için değil, temizden feragatın yapılması için tüm delegelerden ve bununla birlikte kendisi parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndan bir dilekçe alıp bu dilekçeyi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmiş olsa bu sorun çok daha hızlı çözülmüş olur.
1: Ama bir
0: Bunu
1: dakika, az önce
0: rahatlıkla
1: şöyle bir şey
0: söyleyebilirim.
1: dediniz Şükrü Hocam. Burada ama dediniz karşı taraf, davacı olan taraf temize gitti gitmedi
0: Evet.
1: bilmiyoruz. Diyelim ki onlar feragat ettiler. Yani tüm delegelerden Yüksek Disiplin Kurulu'ndan aldılar gittiler ve feragat ettiler. Ama davacı olan taraf da bunu temize götürdüyse o zaman aynı
0: O
1: durum
0: zaman
1: devam ediyor
0: olmaz.
1: olacak.
0: Tabii devam edecek.
1: Olmayacak.
0: Aynen öyle. İşte o yüzden bu hani davada temyiz bu noktada hem davacıların hem de davalının birlikte yapması gereken bir husus. Eğer
1: Anladım.
0: davacılar temiz ettiyse tabii ki. Temiz etmediyse biz bu durumu konuşuyoruz. Yani davacılar bu karar her şeyle
1: Evet.
0: uygundur derse bunu konuşuyoruz.
1: O zaman Şükrü Hocam, şimdi Yargıtay'ın bu konuda aslında bu siyasi kaos kaldırabilecek kurum Yargıtay gibi görünüyor. Bir an önce karar vermesiyle. Bugün Devlet Bahçeli de grup toplantısında şöyle dedi: Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi. Şimdi Yargıtay'ın dosyaya ele alıp karar vermesi için bir süre sınırı var mıdır? Veya bu siyasi ortam, bu gerginlikten dolayı Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göz önüne alıp da bu dosyayı öne çekebilir mi? Hukuken böyle bir imkan, olasılık söz konusu mudur?
0: Şimdi Yargıtay'ın bu dosyayı ele alabilmesi için gerekçeli kararın tüm davacılara ve davalıya usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş olması, bunun üzerinden eğer bu elektronik tebligatla yapıldıysa 5 artı 2 haftalık yani toplamda 19 günlük sürenin geçmiş olması, bu süreden sonra
1: Çok özür dilerim.
0: bölge
1: Ne
0: adliye
1: kadar süre
0: mahkemesi
1: dediniz hocam? 5 artı?
0: 5 artı 2 hafta.
1: Tamam.
0: 5 dememin sebebi elektronik tebligatla yaptığınızda 5 günlük bir süre var kanun tanımlamış olduğu. Bu sürenin geçmiş olması, bu süre geçtikten sonra Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edildiyse bu dosya buna dair bir çalışma yapıyor. Bu çalışmayla ne zaman temyiz edildi, kim temyiz etti bunların elektronik olarak hazırlıyor. Bu dosyayı fiziki olarak ve UYAP sistemi üzerinden Yargıtay'a yolluyor. Yargıtay burada ilgili görevli daire bu dosyayı kendi eline alıyor. Önce bir ön inceleme yapacak. İşte bu ön inceleme sonrasında olayın görüşülmesiyle ilgili evet bu Türk siyasi tarihinde çok önemli. Çünkü siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur. Bu nokta hızlı ivedi bir inceleme yapabilir mi? Yapabilir ancak bunu yaparken hızlı inceleme adil yargılanma hakkının ihlali niteliğini oluşturacak şekilde hızlı bir inceleme söz konusu olmaması gerekir. Yani dolayısıyla tüm detayları zamanında ve düzgün yerinde şekilde
1: Makul
0: incelemesi
1: süre
0: gerekir.
1: sizce ne kadardır?
0: Şimdi normal şartlarda bu tarz dosyalarda siz 6 ay ile 1,5 yıl arasında karar verebilirsiniz. Burada Yargıtay'da verecek olan karar sürecini şöyle hızlandırabilirsiniz. Eğer bu şeyi duruşmalı isterseniz Yargıtay incelemesini, bu takdirde Yargıtay duruşma tarihinden itibaren vermiş olduğu duruşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde karar vermek zorunda. Bu
1: Peki.
0: sistemi uygulayarak duruşmayı Yargıtay sürecini hızlandırabilirsiniz. Ancak şunu söyleyelim. Sanki Yargıtay'dan bu karar onanacakmış gibi de bir kabulle hareket etmek doğru değil. Onu demeye çalışıyorum. Yargıtay onarsa karar kesinleşecek ve kurultay süreci başlayabilecek. Yargıtay bu dosyayı bozarsa ne olacak?
1: Ne olacak?
0: İşte o zaman ihtiyat tedbir karar kesinleşinceye kadar devam edeceği için dosya geriye gelecek. İstinaf Mahkemesi Yargıtay'ın bozma kararına karşı direnebilir. Hayır benim kararım doğruydu Yargıtay sen yanlış yaptın deyip tekrar geri gönderebilir. Ya da o Yargıtay'ın verdiği karar doğrultusunda yeni bir inceleme yapıp yeni bir yargılama yapıp yeni bir duruşma günü vermesi gerekir. Bu da süreci daha da uzun, siyasi açıdan daha da
1: Peki.
0: içinden çıkılmaz bir
1: Şükrü
0: hale
1: Hocam,
0: bürüyebilir.
1: çok özür diliyorum. Taner Hocam, size de sorum vardı ama şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı Sayıştay'da. Törende Cumhurbaşkanı'na kulak verelim.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Bir konuşma gerçekleştirecek kürsüye çıktı ama sanıyorum sesle alakalı bir sorun yaşanıyor. Mikrofonda tabii öncesinde
1: Sayıştayımızın
0: evet,
1: değerli
0: başladı
1: başkanı
0: Cumhurbaşkanı dinleyelim.
1: ve üyeleri, kıymetli Sayıştay mensuplarımız, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Bir araya gelmemize vesile olan Sayıştay Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Sayıştay Başkanlığımızın 164. sene-i devriyesinin Sayıştay ailesi başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayıştay her ne kadar Sultan Abdülaziz Han'ın irade-i seniyyesiyle Divan-ı Muhasebat adıyla 29 Mayıs 1862'de ihdas edilse de kökleri çok daha eskilere uzanıyor. Divan-ı Muhasebat'ın temelleri Karahanlılardan Selçuklu ve Gaznelilere geçmişte kurduğumuz devletlerde mali denetim vazifesini yerine getiren Divan-ı İsraf kurumuna dayanıyor. Yani neredeyse 1200 yıllık köklü bir birikimden, hafıza ve kurumsal tecrübeden söz ediyoruz. Bu yönüyle Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir. Kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali şeffaflığa katkı sağlamak üzere denetim, yargı ve rehberlik faaliyetlerini yürüten Sayıştayımızı tebrik ediyor, mensuplarına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu çatı altında devletine ve milletine hakkıyla hizmet eden, dünya defterini kapatıp ebedi aleme irtihal eden Sayıştay mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar Sayıştay'da vazife üstlenmiş, bu kuruma yıllarca emek vermiş, bilgisiyle, birikimiyle, en önemlisi de kutsal bir mesuliyet bilinciyle bu ailenin yeni fertlerine örnek olmuş emekli Sayıştay mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum. Görevlerini yüksek bir şuurla ve geçmişten devraldıkları bu zengin mirasın hakkını tam olarak ifa eden halihazırdaki Sayıştay çalışanlarına vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Medeniyetimizin en büyük mütefekkirlerinden İbn Haldun'a göre insan için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi, kendisini nesilden nesile aktarabilmesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet işte bu müesseselerden biridir. Devletin sebebi vücudu yani varlık gayesi evvel emirde adalettir. Devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Tabii şurası da önemlidir. Bizim zihin haritamızda bu kavramların her biri insanı ve

merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkün yani devletin temeli olarak gören ecdat tam da bu yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir. Buradan hareketle devletlerin kudreti hem beşeri sermayenin hem de mevcut kaynakların hikmeti de kuşatan rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine bağlıdır. Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Bakınız biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. Değerli arkadaşlarım, tabii burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.

0: Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Garip kurbanın, tüy bitmemiş yetim ve öksüzün payı vardır. Beytül mal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz. Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere Sayıştayımızın idarenin takdir ettiğini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkanına sahip Sayıştayımızın veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum. Sayıştayımızın değerli mensupları, çok değerli arkadaşlar, modern kamu yönetimi, vatandaş ile devletin göz hizasında iletişim kurduğu şeffaf ve hesap vermeye dayalı bir sistemdir. Bu sistemde mali denetim ne kadar sıkı, planlı ve sonuç odaklı olursa kamu hizmetleri de o kadar verimli olur. Ekonominin büyümesi, refah seviyesinin yükselmesi, huzur ve güven ikliminin her alanda tesis edilmesi, kamu maliyesinin yönetim ve denetimi ile doğrudan ilişkilidir. Sayıştay burada da kritik rol oynamaktadır. Son 23 yılda attığımız adımlarla Sayıştay'ın kapsama alanını daha da genişlettik. Özellikle 2010'da çıkardığımız 6085 sayılı kanunla Sayıştayımızı 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası standartlara göre şekillenen bir yapıya kavuşturduk. Bu düzenleme ile Sayıştay Başkanlığımızın yüksek denetim organı ve yüksek hesap yargı mercii olarak kendisini yenilemesini sağladık. Anayasal hukuk devletini güçlendirme yönünde hayata geçirdiğimiz demokratikleşme reformları sayesinde Sayıştay kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşları denetleme yetkisine sahip oldu. Sayın Başkan az önce detaylarıyla anlattı. Sayıştay, dijital denetim, yeni teknolojilerin sisteme entegrasyonu ve veri analitiğinin yaygınlaştırılması olmak üzere her birini destekler nitelikteki üç alanda önemli bir dönüşüme imza attı. Kamu yararı üretmeyen bürokratik süreçleri devre dışı bırakılarak verimliliği artırmaya dönük her çabayı son derece kıymetli buluyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sayıştaylarının katılımıyla İstanbul'da kurulan Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği'nden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin 3 yıl boyunca dönem başkanlığını yürüteceği birliğin Türk dünyası ile ilişkilerimize farklı bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İnşallah sonbaharda ülkemizin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştayımızın 164. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştayımızın tüm mensuplarına emeklerinden, gayretlerinden, hizmetlerinden ötürü canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle gün anısına hediye takdimi için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener huzurlarınızda. Efendim bu hediyemiz İhlas Suresi yer almakta. Bu anlamlı hediyemiz Sayıştay Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor huzurlarınızda. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle, programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş tamam, evvelden. Evet. Tamam. Neymiş yani şu kadar bu şayialar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent

0: Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
1: pay beynimize.
0: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha, sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet abi?
1: Doğru kazanmış.
0: Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın kenara çekil Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
1: Öyle hocam öyle de doğru.
0: Abi buna inanıyor adamlar ya.
1: Hocam bir doğrudur ya 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor bunu sokuyor devlet sokuyor. Koblana dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. Ya hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
0: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için. Şimdi bak vaka şu. Şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Evet. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye kaldı ki memlekete hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
1: İşte
0: gördünüz mü falan. Evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün manşet yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, tabii. Gazete de CHP'li, evet. Herkes CHP'li bu. Bu denklemde herkes CHP'li.
1: Ama derin devlet devreye girmiş.
0: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor. Bizim Star Gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor... Karar çıkınca diyor Özgür Özel can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
1: Evet.
0: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu öyle söylüyor diyor.
1: Ne oluyor o zaman demek ki?
0: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu
1: peki,
0: bir bekle.
1: Peki Özgür Özel'e başvurulan kim? RT Erdoğan.
0: He, Özgür Özel mi Erdoğan'ın adamı?
1: Oraya bağlayacağım.
0: Erdoğan'ın...
1: Tabii.
0: Oo.
1: Dedi ki Özgür dedi. Koç
0: abi
1: dedi.
0: Oyun büyük.
1: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
0: Üf.
1: Öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Adı yiyin lan bu mu?
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani bunlar...
0: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Onu bana tabii. Ankara'daki tabii, kaynaklarım tabii. Söyledi.
1: Doğrudur.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

Türkiye'nin istikbalini siyasi düşüncelerin üzerinde tutacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz dedi. CHP'li 111 vekilin kurultay çağrısı nasıl karşılık bulacak? Grup toplantısı kavgası CHP'de dengeleri değiştirecek mi? Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
7: Tamam.
4: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde konuştuğu gündeme ilişkin önemli açıklamaları vardı. Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman da utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezi skandallar, bunlar asla mazur görülemez dedi efendim. Bunun dışında milli iradeye hedef alan teşebbüslerin milletin kesesine zararından da bahsetti. Ki ekonomiye dair bugüne kadar Türkiye'ye nasıl bir maliyete sebep oldu, hepsiyle alakalı çarpıcı açıklamaları vardı. Bakalım, izleyelim.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan

0: olamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Bakınız, biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri oldukça mühim. FETÖ'nün elebaşlığını yaptı. 15 Temmuz'un maliyeti 350 milyar dolardan fazladır diyor. Kamu malının israfına göz yummuyoruz ama tabii zamanda SSK'nın nasıl batırıldığını da hepimiz biliyoruz dedi. Yani 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı, bu kamu zararları yaşanmasaydı, bu olumsuzluklar bir şekilde Türkiye'nin geçmişinde yaşanmamış olsaydı bugün daha neler farklı olabilirdi? Bunu da düşünüyoruz elbette. Üzerine konuşalım. Bu çarpıcı açıklamalar aslında neyi işaret ediyor? Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir hocamız bizlerle birlikte. Kendisi birazdan bağlandığında dediğimiz gibi üzerine konuşacağız efendim. Milli iradeyi hedef alan teşebbüslerin milletin kesesine verdiği bir zarar var. Aslında o zarar da yeteri kadar tartışılmıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine Gezi'nin maliyeti keza. Gezi'nin maliyeti onun da Türkiye'nin ekonomisine ve Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha iyi yerlere gelmesine o zaman pek de yararı olmadı elbette. İşte bu kapsamda konuşacağız. Cemal Zehir bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk. Diliyorum.
1: Evet hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini sizler de takip ettiniz. Kamu kaynakları halkın yararına olmalı dedi. Kamu malında 86 milyonun hakkı var. Bu göz ardı edilmemeli diyor Cumhurbaşkanı. Kamu kaynakları kimsenin malı değil dedi. Utançla takip ettiğimiz skandallar yaşandı. Şöyle bir özetlemeye çalışıyorum ben de izleyicilerimiz için. Milli iradeye hedef alan teşebbüslerin milletin kesesine verdiği zarar yeterince tartışılmıyor. Ve 15 Temmuz'un maliyeti 350 milyar dolardan fazla. Bugüne kadar Türkiye'nin ekonomisinden neler eksiltti? Hangi olaylarla birlikte aslında çok daha iyi yerlere gelebilecekken Türkiye neler buna olumsuz etki etti? Aslında üzerine konuşmuş oluyor. Bu kapsamda sormak istiyorum size. Bunlar olmasaydı Türkiye nerede olurdu hocam?
2: Evet, 15 Temmuz olmasaydı belki biz 2023'te dünyanın en büyük ekonomisten biri olma hayalimiz vardı, biliyorsun, vizyonumuz. Bu vizyona çok yaklaşırdık. Ama 15 Temmuz maalesef elimizden bunları aldı götürdü. Çünkü 15 Temmuz'un

0: O günkü değerlerle 160 milyar dolar civarında bir maliyeti, bugünkü hesapladığımızda da 350 milyarın üzerinde bir maliyeti oldu bize. Bu maliyetin bedelini halkımız çok ağır ödedi. Tabii sadece 15 Temmuz değil, esas darbe biliyorsunuz Gezi Parkı olayıyla başlayan bir darbe süreciydi. Ve bu darbe sürecinde ülke o zaman
1: Ekrem Öl hocamızın bağlantısını bir kez daha yenileyelim, daha iyi ve sağlıklı iletişim kurabilmek adına. Ki şimdi son olarak da hocamız söyledi, Gezi maliyeti 1,5 milyar dolara mal oldu. Yani her defasında aslında yaşananlar, tüm bu negatif gelişmeler Türkiye'den götürdü. Ama bunun bilincindeyiz artık. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor, bunlar olmasaydı evet çok daha iyi yerlerde olabilirdik ama bu kamu hakkı. Bunda 86 milyonun da hakkı var dedi. Milli iradeye hedef alanlardan da bahsetti. 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi Parkı bunların kırılma noktası olarak görüldüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından altını çizmiş olalım. Elbette yayınlarımız içerisinde bu meseleyi tekrar ele alacağız. Kamu kaynakları bir kere kimsenin malı değil dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşmuştu. Bugün ona bir bakalım neler söylemişti. Gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce bundan bahsetti. Kimi zaman utançla takip ettik dedi. İşte bu insanları dışarıdan bizleri bile bir şekilde CHP'nin kollarına uymayan bu meseleleri MHP lideri Devlet Bahçeli de gerçekten çarpıcı şekilde yorumladı. Özgür Özel'in çağrılarının CHP'yi böldüğüne işaret etti. Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekiyor. Bunu da bir an evvel gerçekleştirmesi gerekiyor dedi. Ve bunun dışında MHP liderinin gündeminde ABD İran Savaşı da vardı. İsrail'in Filistin'de devam eden zulmü buna da değindi.
2: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
3: Yaşananların CHP'nin kurumsallığına zarar verdiğini söyledi. Yargıtay'ın başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırması gerektiğini belirtti, ekledi.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
2: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
3: MHP lideri belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuştu.
2: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı.
3: Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına da değindi. Siyonizmin Müslümanlara yaptığı zulümleri sıraladı, Kudüs Paktı önerisini hatırlattı.
2: Kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir.
3: Ve ABD-İran Savaşı. Bahçeli, ABD ordusunun savaş motivasyonunu yitirdiğini söyledi. Uluslararası arenada ABD'nin her geçen gün yalnızlaştığına dikkati çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir.
3: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte attığı adımlar gerilimi artırmıştı. Bahçeli, Akdeniz'de yaşananlar hakkında da tarafları uyardı.
2: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz.
3: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecinin önemini de vurgu yaptı.
2: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
1: CHP içinde yaşananlara bakalım. Mutlak butlan tartışmaları bu kez de meclis koridorlarına sıçlamış durumda. Özgür Özel CHP'li delegelerden dün itibariyle imza topluyor. Kurultay düğümü nasıl çözülecek? Belli değil ki 111 milletvekilinin desteğini almış olan Özgür Özel 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. Ama bir grup toplantısı meselesi vardı. Yani iki başlı bir yönetim görüntüsü veriyor hali hazırda CHP. Bugün de o toplantı olacak mı olmayacak mı derken CHP içerisinde gerçek bir krize evrilen grup toplantısı Kılıçdaroğlu'nun itirazlarına karşın gerçekleşti. Başkan Özgür sloganları vardı, hain Kemal sloganları vardı ve tansiyon yüksekti. Neler yaşandı? Toplantının perde arkası da merak ediliyor keza. Uzanalım, şimdi Ankara'ya bakacağız. Emre Ayaz karşımızda. Emre Ayaz, merhaba, kolay gelsin. Evet, şu an için mutlak butlan tartışmalarının ardından grup toplantısıyla birlikte kriz iyice artmış CHP içerisinde. Neler yaşandı, neler konuşuldu parti grup toplantısında sosyalde?
4: Merve Aydın, Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu grup toplantısını gerçekleştirirken tabii ki hem mutlak butlan hem de Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği de genel merkezde. Tabii bu konuda Atakan Sönmez gün ortasında gazetecilere kısa bir açıklama yapmıştı. Bu konuda meclis başkanına grup toplantısı yaptırmayın diye bir yazı yazılmadığını ifade etti. Böyle bir iddia vardı çünkü. Ve bu konuda meclisin genel merkeze bir yazı gönderdiğini söyledi. Ve genel merkezde biz grup toplantısı yapmayacağız şeklinde açıklama yaptı. Meclise yapılan açıklama, yazılan yazıya karşılık verdiği cevap da aslında grup toplantısını sizin de söylediğiniz gibi bu iddialar üzerine yapmayacağız diyen genel merkeze karşılık Özgür Özel grup başkanı kendini seçtirerek grup toplantısını gerçekleştirdi. Tabii bu konuda genel merkezde de bir hareketlilik söz konusu. Aslında o sıcak gelişmeleri de aktardıktan sonra geçmek istiyorum grup toplantısına. Çünkü bu Atakan Sönmez'in yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü, danışmanı bu açıklamaların ardından bir iddia da ortaya attı ki bugün MYK kişilerinin belli olacağına dair saat 11 itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade edelim. Saat 11'den beri genel merkezde yönetimde bir çalışma söz konusu. Hatta iddia o ki o MYK üyelerinin de üst katlarda odalarının hazırlandığı yönünde. Tabii MYK'da bugün açıklanmasını bekliyoruz. Saat 16'ya kadar açıklanacağı da söyleniyor. Tabii bu konudaki açıklamayı kim yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de parti sözcüsü açıklama yapacak. Parti sözcüsünün kim olacağını sorduğumuzdaysa Atakan Sönmez'e bu kişinin henüz belli olmadığını ama açıklama yapacak kişinin de parti sözcüsü olacağını söyledi. Yani MYK ile birlikte parti sözcüsünün de bu konuda netlik kazanacağını söyleyebiliriz. Parti sözcüsünün devamındaysa Kılıçdaroğlu'nun bugün herhangi bir açıklama işleyişiyle CHP'nin işleyişiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını da söyledi ve MYK'nın üzerinde de kulislerde dolaşan önemli isimler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak MYK isimleri. Bunlar kim diye baktığımızda ise Cemal Can Polat, Faik Öztrak, Barış Yarkadaş, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Akif Hamza Çebi ve Müslim Sarı. Müslim Sarı'yı hatırlayacağımız üzere 21 Mayıs'ta mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelen ilk isimlerden biriydi ve hep birlikte CHP'yi iktidara götüreceğiz diye bir itidal çağrısı da yapmıştı kendisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimlerden biri. Bunun devamında tabii bu konuda dün açıklama yapılması beklenirken bugün saat 16'ya kadar MYK ile ilgili isimlerin yapılacağı, açıklanacağı iddiaları var ve bu konudaki açıklamalarda danışmanı Atakan Sönmez tarafından geliyor ve arınma çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Onun devamında da bu konuda partide Yüksek Disiplin Kurulu'nun da çalışmalarına başlayacağını bilgisini aldık ve devamında da etik kurulu adıyla bir birim kurulacağını CHP Genel Merkezi'nde ve bu arınmayla alakalı olarak hukuki gerekliliklerin yapılması adına da çalışmalar yürüteceği de kulislerde yer alan bilgiler arasında. CHP'de bugün MYK'daki isimlerin açıklanması bekleniyor parti sözcüsüyle birlikte diyelim. Genel Merkez'den sözü size aktaralım.
1: Evet. Evet Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Tabii ki CHP içerisinde yaşanan krizlere dair aktardığı

0: detayları, iki başlı yönetim diyoruz, altını çiziyoruz bu meselede, ama krize dönüşen grup toplantısı, o da önemliydi efendim, aktaracağız haberlerimizin içerisinde, detaylandıracağız yine. Şimdi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhittin Böceğin adaylık için para verdiği iddialarına ilişkin başlatmış olduğu bir soruşturma vardı. O soruşturmayı yakından takip ettik bizler de. Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında kendilerinin dosyası için yetersizlik kararı verildi. Peki bu yetersizlik kararı hangi emareler sonucunda alındı? Dosya Ankara'ya gönderildi. Süreç nasıl işleyecek? İzleyelim.
1: Dosyadaki deliller değerlendirildi. Fezleke süreci başladı. Başta Özgür Özel olmak üzere 5 milletvekili hakkındaki dosya Ankara'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin adaylık sürecinde para verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada CHP'den Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke düzenlemesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyanın merkezinde 2024 yerel seçimleri öncesine ait rüşvet iddiaları var. Ankara'ya gönderilen dosyada Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın isimleri yer aldı. Soruşturmanın yerel seçimler öncesinde adaylık sürecine ilişkin para talebi ve para teslimi iddialarına dayandığı belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede dosyada yer alan beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla diğer delillerin incelendiği kaydedildi. İnceleme sonucunda milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikli iddiaların bulunduğu ifade edildi. Milletvekillerine ilişkin dosya Ankara'ya giderken, milletvekili olmayan şüphelilere yönelik soruşturma ise Antalya'da devam ediyor.
0: Ve asrın yolsuzluk davası, rüşvet davası, Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü davasında 12. haftadayız. 43. gündeyiz. Aralarında İmamoğlu da var. 414 sanık var. Silivri'de bir şekilde o yargılanma süreci devam ediyor da bugün duruşmada neler yaşanıyor? Genelde bu takip ettiğimiz süreç boyunca 24 ekipleri oradayken tansiyon hep bir şekilde yüksekti. Arbedeler yaşandı. İşte insanlar kendilerini savunmaya çalışırken olay başka noktalara gitti. Yani bugün neler oluyor? Kim savunmasını yapıyor? Ada Kahraman takipte soracağız. Ada Kahraman, kolay gelsin. Artık 43. gün. Neler yaşandı bugün? Hangi çarpıcı olaylar varsa o sende.
2: Merve Aydın, evet, İmamoğlu suç örgütü davasında 12. hafta 43. günündeyiz. Tabii burada Yunus Göçer isimli tutuklu sanık bir savunma yaptı. Tutuklu iş insanı Yunus Göçer, eski pişmanlıktan yararlanan Gökhan Köseoğlu'nun kendisinin firmasına sahte fasura kesilmediğini söylediğini belirtti. Göçer, iddia makamının sözleşme yapmayı kamu zararı olarak gösterdiğini öne sürdü. Kültür AŞ ile yaptığı sözleşmede hileli bir durumun mevcut olmadığını belirtti savunmasında. Bu iddianamede anlatıldığı gibi görünen gizli işler yapan biri olmadığını öne sürdü aynı zamanda savunmasında. Bunların hepsinin kayıtlı, belgeli, denetlenmiş işler olduğunu da iddia etti. Ortada yapılmamış bir iş olmadığını, ortada gizlenmiş bir para yok, ortada kaçırılmış bir kazanç yok diyerek savunma yaptı kendisi. Tutuklu iş insanı Yunus Göçer'in avukatı Murat Aydoğan da müvekkilinin savunmasında tanık olarak ifadesi alınan Gürkan Coşkun'un basına yansıyan ifadesini birebir aynı şekilde ifadesine eklediğini belirtti. Yunus Göçer'in avukatının savunmasının ardından tutuklu iş insanı Hasan Yalaz'ın savunmasına geçirildi. Tutuklu sanık Hasan Yalaz 2020 ile 2023 yılları arasında Medya AŞ ile çalıştığını, 2024 ve 2025 yılları arasında ihale alamadığını belirtiyor. Hasan Yalaz'ın savunması bittikten sonra avukatı bir savunma yapacak. Tabii daha sonra Başak Tatlı'nın savunmasına geçirecek. Peki Başak Tatlı'nın ismi iddianamede nasıl geçiyor? Tutuklu Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı'nın şirket kurdurup Medya AŞ'den ihale verdiği bir kişi itirafçı olmuştu. Ongun ve Bağdatlı'nın para trafiğini anlatan itirafçı şöyle belirtiyor ifadesinde. Ofiste çantalarla nakit para girişi çıkışı oluyordu. Başak Tatlı, yani şirketin para işlerini yöneten kişi, ne olur ne olmaz diye bilgisayarını komşusuna bıraktı. Bilgisayarda Bağdatlı'ya ve diğer şirketlere ait bilgiler olduğunu düşünüyorum diye konuşmuştu verdiği ifadesinde. Hasan Yalaz'ın savunmasının bittikten sonra avukatı bir savunma yapacak. Daha sonra da Başak Tatlı'nın savunmasına geçirecek Merve Aydın.
0: Evet, Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Silivri'den son gelişmeleri bizlerle paylaştı efendim. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin yeni parti kurup kurmayacağı bu bilinmiyor şu an için ama hep konuştuk mutlak mutlan kararının ardından ve tabii ki cumartesi günkü o CHP düellosunun öncesinde bir takım buna ilişkin emareler vardı. Şu an aşikar çünkü bunun güçlü işaretleri de var. İmamoğlu o işaretleri verdi. Peki bu hamle yeni bir siyasi yolculuğun başlangıcı olur mu? Söylenen

0: süreçte ihtimaller neler? Analiz haberimizde izleyelim.
1: İktidara Bozuk Doğum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la gidilir. Mansur Yavaş'la gidilir. Ekrem Başkan'la gidilir.
2: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi için artık en güçlü seçenek yeni bir parti. Zaten mutlak butlan kararından sonra Silivri'deki 3 saatlik görüşmede bu yönde bir kararın alındığı kamuoyuna yansımıştı. Peki ama Özel neden partiyi bir an önce resmileştirmek yerine gerilimin çıtasını yükseltiyor? Aslında bu da stratejinin bir parçası. Türk siyasi tarihi merkezi bir partiden ayrıldıktan sonra büyük umutlarla kurulan ancak daha kurulur kurulmaz kamuoyu önünden silinip giden partilerle dolu. Çok geriye gitmeye gerek yok. Yakın geçmişe bakalım. Hem de CHP içerisinde. Örneğin Emine Ülker Tarhan. CHP'nin gözde isimlerinden biriydi. Hemen her yerde boy gösteriyor, yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım öne çıkıyordu. Parti yönetimine ve genel başkanına eleştirilerini de sakınmadan dile getiriyordu. Bu pozisyonu onu bir hayli popüler kılmıştı.
3: Bu konuda ayrıca açıklama yapacağım. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Elbette fırsatı değerlendirmek için düğmeye bastı, yeni bir parti kurdu. Adı Anadolu Partisi'ydi.
3: Dayanışmayı bilen temiz bir çocuktur Anadolu ama öyle kolay çözülmez. Hüzünlüyüm çünkü 13 yıldır bir zalimin elinde oyuncak oldu.
2: Ancak büyük umutlarla kurulan parti deyim yerindeyse ölü doğdu. Bir dönemin şaşalı lideri Emine Ülker Tarhan bir anda silindi gitti. Kısa süre sonra parti de kapandı. Tarhan en son mazot çok pahalıymış gibi komik bir argümanla yeniden CHP'ye döndü.
4: Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim.
2: Ya da Muharrem İnce, CHP içinde o denli etkiliydi ki partinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Ona göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini takdim ederken sarf ettiği gel bakalım Muharrem sözü nedeniyle seçimi kaybetti.
1: Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
2: Hemen isyan bayrağını açtı. Memleket Partisi'ni kurdu. Ancak siyasi çözümlerle değil, skandallarla gündeme geldi. Gençlerle yaptığı o ilginç dans figürleri hala akıllarda. Ama parti o dans kadar ilgi görmedi. Çok geçmedi, kapatıldı. O da siyasi partiler mezarlığında kendine yer buldu. Şimdi Özel aynı yöntemi izliyor. Yeni parti neredeyse tek seçenek. Ama o Tarhan ve İnce gibi sessiz sedasız çekilmekten taraf değil. Parti içinde büyük bir mücadele veriyormuş havasını yaratarak destekçi toplamaya çalışıyor. Yani bir anlamda giderken bile CHP'den üye koparmanın derdinde. Ancak Özel'i Tarhan ve İnce'den ayıran olumsuz bir özellik var. Ne Tarhan ne İnce yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla bu denli karşı karşıya kalmıştı. Özel'in bu anlamda bagajı bir hayli dolu. Bakalım yükleri, dümenine geçtiği gemiyi nereye kadar taşıyacak?
0: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren davadan bahsettik ama yeni bir soruşturma var Büyükşehir Belediyesi'ne dair ki bu kapsamda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü belirtildi. Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde anne babaların kararlı bekleyişi evlat nöbeti devam ediyor. Bugün artık 2465. gündeyiz. 385 aile, onlar umutla bekliyor. Bugüne kadar 77 aile ise evlatlarına kavuştu Diyarbakır'da. Süre gelen evlat nöbeti detaylarını ise Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan aktaracak.
5: Diyarbakır HDP eski il binası önünde evlat nöbetini tutan aileler büyük bir kararlılıkla o nöbetlerini devam ettiriyorlar. Tabii bayram süreci geride kaldı. Onlar yine hüzünlü bir bayram geçirdi evlerinde. Ama tek bir umutları, tek bir beklentileri var. Bir an önce evlatlarına kavuşabilmek ve yine onlar bugün tekrar Diyarbakır HDP il binası önündeki çadıra gelerek

0: evlat nöbetlerini sürdürüyor ve bugün 2465. gün toplamda 385 aile umutla evlatlarını bekliyor. Tabii onların burada başlatmış olduğu kararlı evlat nöbeti süresi içerisinde de 77 aile evladına kavuştu. Aslında sadece Diyarbakır değil, Van, Şırnak ve Muş'ta da zaman zaman aileler evlat nöbetini sürdürüyor. Ve tabii toplamda 385 aileydi ve tabii ki evlat hasreti çeken ailelerden de Recep Üçdağ oğlu Ramazan için çağrısını yeniledi ve Recep Üçdağ oğlu Ramazan 2015 yılında aslında dağa gitmişti ve o günden bugüne kadar da kendisinden bir daha haber alamadı ve şu an kendisi de yayın konumuz. Efendim tabii uzun bir süreden beridir evlat hasreti çekiyorsunuz Ramazan için. Neler söyleyeceksiniz?
1: İsmim Recep Üçdağ, ben Ramazan Üçdağ'ın babasıyım. Oğlum Ramazan 1 Haziran 2015 tarihinde, o tarihte dağa kaçırılmıştı. O gün bugüne ben oğlumdan hiçbir şekilde hiçbir haber alamıyorum, alamadım. Biz burada kararlılıkla burada evladımızı bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir süreç var. Bu süreç eminim güzel bir sonla sonuçlanır. İkisine de çok ayrı ayrı teşekkür ederim. Buradan hem oğluma hem tüm evlatlara, tüm örgüt üyelerine bir çağrımdır. Yani gelin devletimize teslim olun, emin olun burada güzel bir hayat sizi bekliyor. Yani örgüt size ölümden başka hiçbir şey vermez, veremez. Yani yalanlarına kesinlikle kanmayın. Ya biz burada bakın yaşıyoruz, çok güzel kardeşçe yaşıyoruz. Yani örgütün işte dediklerine kesinlikle inanmayın. Bak şimdiye kadar gelen bütün çocuklar hepsi üzgürce bakın annesine babasına kavuşmuş durumda. Onun için oğlum eğer beni duyursan mutlaka gelin ki duyursundur. Belki sen ve bütün arkadaşların gelin devletimize teslim olun. Allah bütün aileleri kavuştursun bir an önce.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Evet, onlar burada büyük bir kararlılıkla evlat nöbetini sürdürdüler. Tabii sürdürdükleri süre içerisinde de aslında zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve birçok bakan ve sivil toplum örgütü de onlara desteklerini hiçbir zaman için esirgemediler. Ve buradaki bu çadırdaki o kararlı evlat nöbetini sürdürdükleri süre içerisinde de adeta dağa çıkış yolunu kapattılar. Ve yine aynı süre içerisinde birçok örgüt üyesi gerek kendiliğinden gerekse ikna oyluyla gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Ama burada evlat nöbet tutan ailelerin tek umudu, tek bir beklentisi var. Bir an önce evlat hasretlerinin son bulması diyerek sözü tekrar size bırakalım.

Orta Doğu'da diplomasi ve çatışma ikisi aynı anda ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump ben konuştum, görüştüm, Lübnan'a İsrail saldırmayacak dedi. Hatta bir de işin perde arkası var. Herkes senden nefret ediyor. ABD basını Trump'la Netanyahu'nun arasının bu şekilde bozulduğunu yazdı. Şimdi Trump bunu söylese de Netanyahu bildiğini okudu efendim. Bu açıklamaların hemen ardından Lübnan'a yönelik saldırılar da geldi. Trump, İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda kendi içlerinde de mukabıkta vardıklarını söylemişti. Netanyahu o açıklamayı kendisi önemsemiş değil. Bu arada Trump ilerleyen günlerde İran'la anlaşmaya da değindi. Hürmüz'ün açılmasına ilişkin bir mutabakat zaptı var. Bunun için haftaya görüşeceğiz, sonuca da varacağız dedi. İsrail, ABD-İran müzakerelerinden rahatsız süreci baltalamak için Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Tahran'da bu kapsamda ABD'ye res çekti. Lübnan'a saldırılar durana kadar ABD ile görüşmeyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump devreye girdi. Soykırımcı Netanyahu ile görüştü. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını durdurduğunu açıkladı. Hizbullah ve İsrail'in birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldığını öne sürdü. Ancak bu açıklamadan sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan farklı bir mesaj geldi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerine planlandığı gibi devam edileceği duyuruldu. Netanyahu, Hizbullah'ın saldırması durumunda Beyrut'un vurulacağı tehdidini yineledi. Bu açıklamaların ardından İsrail, Trump'ın kararını tanımadı ve Saydah bölgesi, özellikle Lübnan'daki bu kritik nokta İsrail tarafından hedef alındı. Netanyahu, katıldığı bir etkinlikte İran'ın ödediği bedelin çok ağır olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, İran rejiminin temelleri sarsıldı, eski haline dönmeyecek ve sonu da yıkım olacak dedi. Öte yandan ABD-İran arasındaki müzakere bilmece

0: Cesi de sürüyor. İran müzakerelerin askıya alındığını açıkladı ama Trump görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı önümüzdeki hafta İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. Trump olası bir anlaşmanın askeri seçeneklerden daha iyi olduğunu söyledi. Bazı maddeler üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadığını vurguladı. İran ise halen daha teklifi inceliyoruz diyor. Hürmüz'de ise tansiyon yüksek. İran, ABD'ye ait Panama bayraklı bir konteyner gemisini seyir füzesiyle vurdu. Gemide yangın çıktı. Ancak kısa sürede söndürüldü. Mürettebatında sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. Nisan ayından bu yana 3000'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğu duyuruldu. Tahran diyor ki biz görüşmeleri askıya aldık. Bir anlaşma var, maddelerini inceliyoruz. Trump diyor ki görüşmeler hızlı şekilde ilerliyor. Belirsizlik var, bakacağız önümüzdeki süreçte belli olacak. Keza ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak kendisinin görev süresi bitti ama görevi bittikten sonra da el çekmedi efendim koltuktan. Çünkü Trump'ın atamasıyla Suriye özel temsilcisi görevini sürdürüyor. Üstelik yetki alanı da genişledi. Bir de buna Irak eklendi. Tom Barak dün akşam bu atamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump'a teşekkür etti. Bakalım. Barak açıklamayı X sosyal medya platformundan yaptı. Yeni görevini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Trump'ın cesur liderliği altında özel temsilci unvanını kabul etmekten onur duyuyorum dedi. Barak paylaşımında Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin çok etkili olduğunu vurguladı. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Trump'a da hizmet etmekten ben onur duyuyorum ifadesini kullandı. Tom Barak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini de öne sürdü. Yunan basınının ilginç bir iddiası var. Amerikan ABD ile alakalı Dedaaç'taki askeri varlığına ABD'nin bir şekilde kalıcı hale getirilmesi noktasında adımların atıldığı söyleniyor. Bir üs var. O üs çok kısa bir sürede hazırlanacak diyorlar. İddialar bu yönde. ABD Türk boğazlarını bypass edecek ve burada krizlerde Doğu Avrupa'ya yapılacak askeri sevkiyatlar için de Türkiye'ye bağımlılık ortadan kalkacak. Hedef bu yönde. Peki doğru mu iddialar? Bakalım.
1: Yunanistan topraklarını ABD'ye açıyor. ABD yalnızca geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullandığı Dedaaç'ta artık temelli kalmaya hazırlanıyor. Yunan basınının iddiasına göre ABD, Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre mesafedeki Dedaaç'ı tıpkı Girit'teki Suda Üssü gibi kalıcı ve devasa bir askeri yapılanmaya dönüştürmek için düğmeye bastı. Bu stratejik planın perde arkasındaki asıl hedefse Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. ABD, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olası yeni krizlerde Doğu Avrupa'ya yapacağı askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Planın geniş çaplı olduğu belirtiliyor. Öyle ki Girit'teki Suda Üssü'nde yürütülen bazı faaliyetlerin bile bu yeni lojistik merkeze kaydırılabileceği konuşuluyor. Kalıcı üs iddialarının fitilini ateşleyense ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'ın Dedaaç'a yaptığı son ziyaret oldu. Büyükelçinin Yunan askeri yetkililerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeyle ilgili detaylar paylaşılmadı. Guilfoyle, görüşme sonrası yaptığı açıklamada bölgenin ABD açısından hayati ve stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Bu açıklama Yunan basınının iddialarını güçlendirir nitelikte.
0: Dönelim yurda. Gençlerin yuvasını devlet yapıyor. 2025'in aile yılı, 2026-2035 döneminin ise aile ve nüfus 10 yılı ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen önemli projeler var. Aile ve Gençlik Fonu evlilik hazırlığındaki gençlere destek olmayı sürdürüyor. Detayları ise 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş uzman konuğuna soracak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. Bu noktada aileyi mercek altına alan politikalar hayata geçiriliyor. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu ki bu ayın verileri yüzleri gülüyor.

0: öldürdü. Bu noktada dünya evine girmek isteyen gençlere devlet de omuz veriyor. Onların yuvasını adeta devlet kuruyor diyebiliriz. Peki kimler bu fona başvurabiliyor? Detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'la birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Mayıs ayı verileri güldürdü. Peki nedir bu fon?
1: Evet, Aile ve Gençlik Fonu, Aile ve Gençlik Bankası, dijital bir banka üzerinden verildi. Bunun fonun desteğiyle ilgili de Gabar Petronü ve de Karadeniz'de bulunan gazla finanse ediliyor. 2024 yılında pilot illerle başladı ve sonra tüm Türkiye'ye yayıldı. İstersen şartları nelerdir, kimler faydalanmış, hepsini birlikte değerlendirelim. Burada şartlara bakıldığı takdirde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. Evlenecek çift adaylarımız 18'de 29 yaş arasında olması lazım ve de hiçbir taşınma sahibi ve hissedarı, yani üzerine tapu olmaması lazım. Çiftlerin 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,5 katından fazla olmaması lazım. Daha düşük olmasını talep ediyor. Başvuru tarihi itibariyle de resmi nikah gününe kadar en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması lazım. Bakanlığın evlilik öncesinde eğitim ve de danışmanlık hizmeti almasıyla alakalı taahhüt var. Bunu yerine getirmesi lazım. Daha sonrasında devletin güvenilirliğini, anayasal düzene, cinsel suçlara, uyuşturucuya veya uyarıcı madde kullanmasıyla ilgili bir suça karışmamış olması ve de ceza almamış olması gerekli. Daha önce bu projeden kredi çekip de tekrardan başvuru yapamıyor mecburen. Diğer detayları var. Özellikle rakamsal kısma bakacağımız olursak 18-25 yaş arasında 250 bin lira kredi veriyorlar. 26-29 yaş arasında da 200 bin lira 48 ay vadeli ve 2 ay geri ödemesi faizsiz olarak veriliyor. Ve eğer siz, burası çok önemli, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olursanız orada ödemeler 12 ay ileri safhaya atılıyor. Hatta birinci çocukta 12 ay hibe edilerekten kalan borçları da 12 ay ötelemesi, ikinci çocukta ise kalan borçların tamamını hibe edildiğini biliyoruz. Bugüne kadar neler oldu? Toplam başvuru sayısı 262.388 kişi. Toplam destek miktarı ise 12 milyar 898 milyon TL'ye ulaştığını söyleyebiliriz.
0: Yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin nüfusu adeta alarm veriyor. Çocuk sayımızda ciddi bir düşüş var. Bir yandan da evlenme yaşı ciddi manada yukarılara çıktı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2035 dönemini aile ve nüfus yılı olarak ilan etti. Bu noktada da ciddi politikalar var. Bunlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu. Bizler de bu fonun detaylarını uzmanımızla birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: İstanbul'un kalbinde İstiklal Caddesi'nin hemen altında yüzyıllardır saklı kalan bir tarih vardı ve gün yüzüne çıktı. Rumeli Han'ın altında keşfedilen gizemli tünel, restorasyon çalışmalarının ardından şu anda efendim etkinlikler için de kullanılmaya başlandı. Peki nasıl bir lokasyondan bahsediyoruz? Detaylarını 24 muhabiri Gülistan Yazbaş'a aktaracak.
3: İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nin altında bulunan tarihle sanatın iç içe geçtiği mekanlardan birindeyiz. Şu anda Rumeli Han'ın altında yer alan tüneldeyiz. Bu tünel 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yaptırıldı ve 100 yılı aşkın bir tarihe sahip, ancak 2017 yılında restorasyon çalışmaları sırasında keşfedildi ve yeniden çalışmalarıyla kalkındırıldı. Şu anda da aktif olarak kullanılıyor. Hem sergiler yapılıyor, hem etkiler yer alıyor, hem konserler yapılıyor. Aslında burası sadece bir tünel değil, yaklaşık 1400 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve koridorları ve odacıklarıyla adeta yer altına kurulmuş gizli bir yapıyı gösteriyor. Rivayetlere göre ise Rumeli Han, Anadolu Han ve Afrika Han arasında bağlantı sağlıyor bu tünel ve geçitlerin bir parçası olduğu düşünülüyor. Kesinliği kanıtlanmasa da bu söylenti aslında mekanın da gizemini artırıyor. Ancak tabii bir sürü rivayet var keşfedildiğinden beri yeniden açıldığından beri birçok rivayet ortaya atıldı. Şunu söylüyor tarihçiler ve bazı tarihi kaynaklar. Dönemin tüccarlarının ve saray çevresindeki önemli isimlerin halka karışmamak adına bu tüneli kullanarak hanlar arası geçit yaptığı belirtiliyor. Bu yönde rivayetler var. Tünelde ilerledikçe sadece tarihi izleri değil aynı zamanda sanatın izlerini de görüyoruz. Taş duvarların arasında sergilenen eserler var, kemerler var. Tabii bu da ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor. Şimdi bizler de hem bu eserleri göreceğiz hem de mekanın tarihinden bahsetmeye biraz daha devam edeceğiz. Ziyaretçilerin yalnızca tarihi bir yapıyı görmek için değil, aynı zamanda sıra dışı bir sanat deneyimi yaşamak için de geldiğini biliyoruz. Loş ışıklandırması, taş kemerleri ve koridorlar arasında yer alan eserleriyle mekan resmen yaşayan bir sanat galerisi değeri görüyor aslında, bunu da söyleyebiliriz. Restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldığı yıllar önce ve şu anda da aktif olarak ziyaretçiler gelebiliyorlar. İstiklal Caddesi'nin en uğrak noktalarından biri oldu, bunu da belirtelim. Mekana dair rivayetler gün geçtikçe artıyor. Tarihçiler araştırmalarına da devam ediyorlar. Bizler de bu tüneli, bu tarihi yapıyı, sanatın ve tarihin iç içe geçtiği mekanı sizlere gösterdik, tanıttık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Hatay'da görünen balinanın ardından şimdi de Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında İsper Meçet balinası görüldü. Muğla'nın Göcek açıklarındaki Alimanı koyu yakınlarında çekilen görüntülerde tekneyle seyir halindeki yat kaptanı balinayı cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti. Kaptanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde İsper Meçet balinasının deniz yüzeyinde sakin şekilde ilerlediği net şekilde gözler önüne serildi. Kısa süreliğine kendini gösteren balina, daha sonra Akdeniz'in serin ve mavi derinliklerine daldığı gözden kayboldu.

0: Erzincan'ın Refaiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş sürüsünü otlatmak için sık aralıklarla ormana gidiyor ama her gittiğinde de boz ayılar onu yalnız bırakmıyor. Şimdi çobanın sürüsüne yaklaşan boz ayılar drone'la uzaklaştırmaya çalışıldı. O noktada bir de beddua etti efendim o vatandaş. İzleyenleri de güldürdü. Bakalım izle.
1: Yağlı kurşunlara gelesin sen. O yüreğine katran iner, sen paramparçık olasın. Sen nedir benim senden çektiğim ya?
2: İneklerini ormanlık alana götürdü, uygun bir otlak alan bulunca da kenara geçip dinlenmeye koyuldu. Ancak yine ortaya boz ayılar çıktı. Ayılar sürüyü rahatsız etti. Çoban durum karşısında sinirlerine hakim olamadı. Boz ayıya esprili beddua etti. O anlar izleyenleri güldürdü.
1: Yağlı kurşunlara gelesin sen.
2: Çoban ayıları uzaklaştırmak için yanında bulunan drone'u havalandırdı. Drone'un ayıların bulunduğu alana yönlendirilmesiyle ayılar drone'a bir baktı bir kaçtı.
1: Baş belasısın ya, gittiğini anlamıyorsun, gel demekten anlamıyorsun. Yani drone'u uzaklaştırmaya çalışıyorum, onu da yapamıyorum.
0: Bu görüntülerle araya gidelim, saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş evvelden. Evet. Tamam. Yani şu kadar bu şayalar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu.

0: Derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
1: pay beynimize.
0: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha, sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. He. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet abi?
1: Doğru kazanmış.
0: Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın kenara çekil. Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
1: Öyle hocam öyle de doğru.
0: Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
1: Hocam bir doğrudur ya. 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor, Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor, sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor, ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor, bunu sokuyor, devlet sokuyor. Kodlarına dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. Ya hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
0: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için. Şimdi bak vaka şu. Şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Evet. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye kaldı ki memlekete hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
1: İşte
0: gördünüz mü falan. Evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün manşet tabii. Yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, gazete de CHP'li, herkes CHP'li bu. Bu denklemde herkes CHP'li.
1: Ama derin devlet devreye girmiş.
0: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor... Karar çıkınca diyor Özgür Özel, can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
1: Evet.
0: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu öyle söylüyor diyor.
1: Ne oluyor
0: diyor.
1: O zaman demek ki?
0: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu
1: peki,
0: bir bekle.
1: Peki Özgür Özel'e başvurulan kim? RT Erdoğan.
0: He, Özgür Özel Erdoğan'ın adamı.
1: Oraya bağlayacağım.
0: Erdoğan'ın...
1: Tabii.
0: Dedi
1: ki Özgür dedi. Koç
0: abi
1: dedi.
0: Oyun büyük.
1: Oyun çok büyük. Sen ne diyorsun abi?
0: Üf.
1: Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Adı yiyin lan bu mu?
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani bunlar...
0: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Onu bana tabii. Ankara'daki tabii, kaynaklarım tabii. Söyledi.
1: Doğrudur.

Türkiye'nin istikbalini siyasi düşüncelerin üzerinde tutacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz dedi. CHP'li 111 vekilin kurultay çağrısı nasıl karşılık bulacak? Grup toplantısı kavgası CHP'de dengeleri değiştirecek mi? Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Mutlak mutlan kararının ardından CHP'de sular durulmuyor. İki başlık var ki bugün iki farklı noktaya gözümüz kulağımız çevrili. 24 ekipleri de takipte sizler için detaylandıracağız efendim meseleleri. Ki şöyle söyleyelim, 24 muhabiri Emre Ayaz CHP Genel Merkezi'nden karşımızda olacak. Çünkü Özgür Özel mecliste grup toplantısını yapacak yapmayacak Kılıçdaroğlu izin vermedi derken o toplantı gerçekleşti. Tansiyon yüksekti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nasıl bir hamle gelecek? Şimdi merak edilen mesele bu. Yeni MK'yı da aslında açıklaması bekleniyor efendim. Önümüzdeki dakikalarda buna kilitlenmiş durumdayız. Emre Ayaz'dan alacağız yesaylarını. Ahmet'ten Arışıdağ'a gideceğiz. O da mecliste bekliyor bizi. Çünkü o toplantının yapılıp yapılmamasını geçtik. Neler konuşuldu? Sloganlar atıldı. Bunun dışında Özel'in ilk mesajları nelerdi? Acaba yeni bir parti mi kurulacak? Tüm bu merak edilenlere ilişkin Ahmet Taner Işıldak'tan da detayları alacağız ama vakit kaybetmeyelim. Dediğimiz gibi CHP'de şu anda tansiyon yüksek. Özgür Özel mecliste grup toplantısını yaptı. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu nasıl bir adım atacak? Hatta MK gerçekten hani bugün açıklanır mı, onu merak ediyoruz. Kulislerde de ne konuşuluyor? CHP Genel Merkezi'nden Emre Ayaz karşımızda. Emre Ayaz, evet, nedir notların, söz sende.
1: Merve Aydın, saat 16 itibariyle bir açıklama yapılacağı söylendi genel merkezin basın ekibi tarafından. Açıklama parti sözcüsü tarafından yapılacağı söylendi. Parti sözcüsünün ismi henüz belli değil. Kılıçdaroğlu CHP'de A takımını oluşturacağı da söylentileri var. Sizin de söylediğiniz gibi MYK'nın isimleri de açıklanacağına dair. Hatta bu konuda parti sözcüsünün de Müslüm Sarı olacağı iddiaları da ön planda. Tabi bu konuda yapılacak, verilecek isimlerde MYK isimleriyle alakalı olarak tabi kulislerde dolanan isimler de var. Bunlar kim diye baktığımızda Cemal Canbolat, Faik Öztürk, Barış Arkadaş, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Akif Hamza Çevi ve Müslüm Sarı bu isimler arasında yer alıyor. Saat 11 itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu bugün genel merkezdeki çalışmalarına devam etti ve şu dakikalarda da bulunduğumuz CHP genel merkezindeki konferans salonunda açıklama yapılıyor. Şu anda da açıklama Müslüm Sarı parti sözcüsü tarafından yapılacak ve şu anda da açıklama parti sözcüsü tarafına yapılacağı için Müslüm Sarı kürsüde. Dilerseniz şimdi kendisine kulak verelim.
2: Hazır olduğunuz zaman başlayabiliriz. Bir Hazır mıyız arkadaşlar?
0: Evet efendim, tamam. Şu anda.
2: Acelemiz yok, bekleriz.
0: Ankara'da açıklamalar bekleniyor dediğimiz gibi CHP Genel Merkezi'nden. Hangi açıklamalar gelecek? Takipteyiz. Özgür Özel gün içerisinde grup toplantısında konuşmuştu. 111 milletvekilinin desteğini aldı Özgür Özel ve 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay için imza süreci başladı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi delegelerin baştan seçilmesi şartıyla süreci ağırdan alacak deniyor. Gün içerisinde bu yönde özellikle yorumlar gelmişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak genel merkeze yerleşmesi, Özgür Özel'in grup başkanı olarak meclisi üst tutması iki başlı bir yönetim görüntüsüyle birlikte CHP içerisinde sular durulmadı diyebiliriz. CHP'de krize dönüşen grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun itirazlarının bir işe henüz yaramadığını gördük. Peki ne olacak? İmzalar alındı dedik ve o imzalarında...
2: Hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partimize.
0: Evet, kulak veriyoruz.
2: Bendeniz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun direktifleriyle, yönlendirmeleriyle ve görevlendirmeleriyle parti sözcüsü olarak atanmış bulunuyorum. Bu sizlerle yaptığım ilk basın toplantısı. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel basın toplantıları yaparız bu salonda. Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs'ta önceki dönem parti meclisimiz, önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak buttan kararı vermişti. Bu mutlak buttan kararına istinaden eden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları ve organları, hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede bizler Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu partinin yetkili organı olarak. Önümüzdeki günlerde bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak. Ancak en üst karar organımız olan, yani kurultaydan sonra ve genel başkanın belirlemesiyle oluşmuş olan Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. Bendenizde bu kurulu şimdi sizlerle, bütün basın mensupları aracılığıyla Türkiye ile paylaşacağım. Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz Genel Başkan Yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kurul kolektif biçimde çalışma esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi, genel başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir merkez yürütme kurulumuz var. Ben şimdi müsaadenizle bunları tek tek okumak isterim. Genel Sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim, bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili. Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Yine kendisi bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili. Sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde, yine parti meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdandı. İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Sayın Cemal Can Polat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir abimizdi. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi. Eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek. Gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Hasan Efe Uyar. Önceki dönemde MYK'da da yer almıştı arkadaşımız. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Berhan Şimşek üstlendi bu görevi. Kendisi bu görevi yerine getirecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Devrim Barış Çelik. Yine en son MYK'da kendisi bu görevi üstlenmişti. Bu görevi yeniden üstlendi. Ar-Ge ve eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık. Genç arkadaşımız. Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Nevaf Bilek, kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin il başkanı. İşçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Önceki dönem Kocaeli milletvekilimiz. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde Gamze Akkuş İlgezli İstanbul milletvekilimiz üstlenmiş oldu. Dolayısıyla sayın genel başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi artı 3 de kurul şeklinde doğrudan genel başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibariyle biz MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18 itibariyle ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısının çerçevesi Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşturulmuş bir çerçeveydi. Birazdan Atakan Bey listeyi de dağıtacak. Onun dışında herhangi bir sorunuz varsa o sorunuzu da cevaplandıralım. Saat 18'de de Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyoruz arkadaşlar. Var mı sorunuz? Teşekkür ediyorum o halde.
3: Bu üç kurumda da bir açıklık getirirseniz onların başkanı mı olacak yoksa?
2: Şimdi bu kurullar doğrudan doğruya Sayın Genel Başkanımıza bağlı. Yani kurulların başkanı Sayın Genel Başkanımız direkt kendisine bağlı. Burada 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi neyse bir kurul oluşacak. Bu kurula bir koordinatör atanabilir önümüzdeki günlerde. Ama kendisi o koordinatör arkadaşımız Merkez Yürütme Kurulu üyesi olmayacak. Ama koordinatör olarak görev yapabilir. Atanmayabilir Sayın Genel Başkan'ın takdirlerinde. Doğrudan doğruya Genel Başkan'la bağlı bir şekilde de çalışabilir. Buyurun. Son döneminden
4: MYK'da değişen isimler kimler? Eski MYK'dan kimler geldi? Yeni kimler görevlendirildi?
2: Yani şöyle bir bakalım. Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Mesela Bülent Kuşoğlu var. Önceki dönem MYK'da. Orhan Bey var ama o daha önceki dönem MYK'daydı. Semra Dinçer var. Yani en son MYK'da olan arkadaşlarımızdan. Onun dışında şöyle hızlıca bakıyorum. Yıldırım Kaya var. Yine önceki dönem MYK'larda görev yapmış arkadaşımız. Hasan Efe Uyar var. Yine önceki dönem MYK'da olan. Devrim Barış Çelik arkadaşımız var. Gamze Akkuş İlgezli arkadaşımız var ve Tahsin Tarhan Bey var daha önceki MYK'da. Yani kabaca 3'te 1 diyebiliriz. 3'te 2'si yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
5: Bugün parti meclisi...
2: Mikrofon çalışmıyor sanıyorum.
5: Parti meclisi toplanacak mı? İkincisi de...

0: bugün mecliste hain Kemal sloganları atıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi parti meclisinin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir günde, belirli bir günden önce, belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor. Onu MYK belirleyecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak. Ama bugün MYK'yı biz toplayacağız. Yani bu kurulu toplayacağız. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler. Başka arkadaşımıza da söz verelim.
2: Müslüm Bey, öncelikle hayırlı olsun yeni göreviniz. Sabah Gazetesi Murat Han Yıldırım. Bu MYK'nın kaç kişiden oluşacağına yönelik çeşitli spekülasyonlar vardı. 7 kişilik, 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşacağı yönünde haberler okumuştuk. 19'da sonuç itibariyle karar kılındığını görüyoruz. Bu süreci bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir değerlendirme süreci oldu ve kaç günde netleşti bu tablo?
1: Şimdi arkadaşlar, tabii bu çok spekülasyona konu oldu. Basın mensupları da bu konuyla ilgili çok arayış, yani bilgi arayışı içinde oldu bu dönemde. Bize de çok telefon geldi. Şimdi biz burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha dar bir kadro yerine daha geniş bir kadroyla değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Sebebi ise içinden geçtiğimiz olağanüstü dönem. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak bir kolektif akılla ve bir ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk. Dolayısıyla bu çerçeve biraz herkesi sürecin içine katan ve herkesin fikrini alan bir çerçeve olarak oluştu. Dar bir çerçeve yerine değil, daha geniş bir çerçeve oldu. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sınır yok yani tüzükte. Sayın Genel Başkanımız çok daha fazla arkadaşımızla da çalışabilirdi. Çok daha az arkadaşımızla da çalışabilirdi. Daha önce yapılmış olan MYK'larla bir karşılaştırma yaptığımızda bunu bir geniş MYK olarak değerlendirebiliriz. Yani daha çok arkadaşı sürecin içine katan bir MYK gibi değerlendirebiliriz. Son soru. Buyurun. Yine duyamıyorum. Mikrofon varsa açık mı?
3: MYK bugün ilk toplantısını yapacak dediniz. Gündemi ne olacak? Bir bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da delegelerden yeterli imza toplanmıştı kurultay için. Bu konu gündeminize geldi mi? Kurultay tarihi belli oldu mu ya da ele almayı düşünüyor musunuz?
1: Şimdi sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere ilgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, İster parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Yani imzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamızı gerektiğini önümüzdeki günlerde. Bu arkadaşlarımızla beraber de, yani kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Neticede hiç kimse bu parti hepimizin partisi. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz. Mevcut veri durumu, yani burada bir veri durum var çünkü bir hukuki durum var. Bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimizi hep beraber karar vermek zorundayız. Ama yani biz bunu

0: bu tanımıyoruz deyince bir yere varamıyoruz. Yani tanımıyoruz ama orada duruyor. Yani tanımıyoruz dediğimiz zaman o hukuk oradan ortadan kalkmıyor. Biz bu süreçleri biliyorsunuz İstanbul'da da yaşadık. Dolayısıyla bu tür zorlamalara gerek yok. Biz arkadaşlarımızla diyalog içinde bu sorunu çözmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız. Kapalı değiliz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Son soru demiştim ama biz size bir soru hakkı daha verelim.
1: Kemal Bey haftaya grup toplantısı yapacak mı? Bu merak edilen soruların başında geliyor. Grup toplantısı tartışmaları da devam ediyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, şimdi bunu MYK'da değerlendireceğiz. Yani bugün MYK yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde belki bir MYK daha yapılabilir gruptan önce. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Genel Başkan'ın o konudaki kanaatlerini göreceğiz. Yani şu an için kesinleşmiş herhangi bir durum yok. Teşekkür ediyorum. Evet, Mahir Bey, buyurun. Son.
2: Son demiştiniz ama çok özür diliyorum. Az önceki konuşmanızda diyalog kapılarının açık bırakılacağını ve kurultay isteyen imza toplayan arkadaşlarla da konuşmak istediğinizi söylediniz. Kemal Bey, Özgür Bey ile önümüzdeki günlerde görüşecek mi? Bundan bu anlamı çıkarabilir miyiz?
0: Kemal Bey herkesle görüşür. Arkadaşlar yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla herkesle görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Yani imza toplayanlar da bizim delegelerimiz, orada grup toplantısı yapan da bizim arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz herkesle konuşuruz. Parti menfaatleri açısından yalnız bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Hepimizin sorumluluğu. Yani bu hem Özgür Özel'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem bizlerin hepimizin ortak sorumluluğu. Yani siyasi rekabet olabilir ama partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zeminde herkesle konuşacağız elbette, bir araya geleceğiz ve bir yol bulacağız. Çok teşekkür ederim.
3: Son. Biraz önce imza toplama sürecinden bahsederken imzaları toplayan arkadaşlar da kurulta yapılamayacağını biliyordunuz. Madem durum böyle, neden böyle bir süreç içine girildi? Bir de bu 2 dakikadan sonra yeniden bir açıklamanız olacak mı?
0: MYK'dan sonra sanırım bir açıklama olmaz. Yani bilmiyorum ama onu değerlendiririz. Eğer çok önemli bir karar alınırsa belki bir açıklama yapılabilir. Yani bu imza toplayan arkadaşlar da bu süreci biliyor derken hani ne yapmak istiyorlar sorusunu bence kendilerine sormak lazım. Ben ancak tahmin ve yorumda bulunabilirim. Yani bir partiyi gereksiz yere zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Mevcut hukuk kuralları çerçevesinde oturup bir yol bulmaya hepimizin ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
4: Evet, Kılıçdaroğlu'nun 19 kişiden oluşan MYK'sı an itibarıyla açıklandı. Müslüm Sarı açıkladı kendisi. Hem dedi ki ben parti sözcüsüyüm, aynı zamanda da yerel başkanlardan sorumlu olduğunu ifade etti. 19 arkadaşımızdan oluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 3 branş kurulu olacak. Sorumlu bir genel başkan yardımcısının olmayacağının altını çizdi. 3 tane görevimiz kurul olarak değerlendirilecek. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı olacak. Diğer isimler de açıklandı. CHP, MYK üyeleri kimler? Detayları alacağız elbette. Emre Ayaz takipteydi. Emre'ye gidelim, soralım. Evet, Emre Ayaz, kolay gelsin. Tabii şimdi CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. CHP MYK üyeleri artık belli oldu. Nedir detaylar? Hepsi için söz sende.
5: Merve Aydın, öncelikle kürsüye çıkan isimle başlayalım. Kendisi Müslüm Sarı ve parti sözcüsü oldu. Kendisi CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK üyeleri arasında 19 isim sayıldı ve bu konuda da yapılan isimler arasında sizin de söylediğiniz gibi ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimleri doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet gösterecek olup çalışmalarında oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütülecek dendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı da buraya bir koordinatör atanabilir, atanmayabilir dedi. Ama en önemli dikkat çeken unsursa saat 16 itibariyle yaklaşık bu açıklamalar yapılırken 2 saat sonrasında da ilk toplantının tarihi verildi. Saat 18'e MYK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bu MYK ilk toplantısını gerçekleştirdi.

gerçekleştirecek. Tabi bu konuda yapılan açıklamalarda soru cevap da aldı kısa şekilde Müslüm Sarı, CHP Parti Sözcüsü. Kurultay yapma şansı yok. Hangi yöntem kullanılsa kullanılsın dedi. Kurultay yapılma şansı şu aşamada yok dedi. Çünkü yargı süreci devam ettiğinden dolayı

0: da konuşabiliriz şeklinde Özgür Özel tarafındaki isimlere de seslenmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yaptığı sözcüsünün yaptığı açıklamada diyelim ve bu konudaki saat 18'de ilk MYK'sını toplayacak diyelim, sözü size bırakalım.
1: Evet, Emre Yaz, teşekkür ediyoruz, detayları paylaştı. Tabii ki sorular mühim de efendim, özellikle de grup toplantısı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu haftaya bu toplantıyı yapacak mı? MYK'da değerlendireceğiz diyor. Emre de dikkat çekti. Saatleri 18'i gösterdiğinde ilk MYK toplantısı yapılacak. Belki haftaya bir MYK olur, ondan sonra buna karar veririz dedi. Ve tabii ki imzalarla ilgili de hukuku tanımıyoruz deyince kurallar da ortadan kalkmıyor. CHP olarak bizler bu kurultaya karşı değiliz dedi. Ama tabii hukuki olarak sürecin şu an için mümkün olmadığının da altını çizdi. CHP içerisinde yaşananları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadrosunu aktararak devam ettik. Ama bir de mutlak butlan krizi meclis koridorlarına taşındı demiştik. İşte grup toplantısı yapılacak, yapılmayacak. Yapıldı o toplantı. Başında da Özgür Özel vardı. Haftaya ne olacağını az önce zaten aktardı efendim Sarı. Peki Özel'in ilk mesajları ne oldu? Onu da merak ediyoruz. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak. O da şimdi karşımızda meclisten aktaracak detayları. Evet Ahmet Taner, kolay gelsin. Bizler tabii ki 38. olağan kurultaya ilişkin o soruşturmada hareketli günler yaşanırken MYK'da kimler yer aldı onu öğrendik. 19 kişi artı 3 kişi dedik ama tabii sürecin Özgür Özel tarafı var. Mecliste yankılananlar var. Nedir öne çıkan başlıklar sence, söz sende?
2: Merve Aydın, Türk siyasi tarihinde gerçekten oldukça ilginç zamanlara tanıklık ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki başlı bir yönetim söz konusu. Bir yanda MYK açıklanıyor, öbür tarafta mecliste özel tarafı grup toplantısı düzenleniyor. Tabii oldukça ilginç. İlk başta sabahın ilk saatlerinde bir muallaktaydı aslında özel ve taraftarları. Yani grup toplantısı olacak mı olmayacak mı, bu soru işaretiydi. Zira bir söylem çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanına bir yazı yazıp grup toplantısının yapılmamasını istedi diye. Bunun yalan olduğu daha sonrasında CHP Genel Merkezi tarafından belli oldu. Olay şöyle gelişiyor. Meclis başkanlığı dün akşam bir yazı yazıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine ve diyor ki yarın grup toplantısı yapacak mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu hayır yapmayacağız diyor. Ama ona rağmen Özgür Özel ve yönetimi şu an itibariyle 13.30'da grup toplantısını gerçekleştirdi. Tabii oldukça ilginç görüntülerdi. En kalabalık grup toplantılarından bir tanesiydi. Özel 3200 kişinin katıldığını, pek çok kişinin meclisin önünde olduğunu ifade etmişti. Tabii ilk mesajları neydi? Özel oldukça öfkeliydi aslında bakarsanız. Yani şu zamana kadar hep kısa kısa açıklamalarını gördük ama bu grup toplantısında inanılmaz öfkeliydi. Öfkesini de zaten hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınlarına çok sert ifadelerle kullandı. Yani alçak sözleriyle hatta basın danışmanı Atakan Sönmez'e yönelik şu ifadeyi kullandı. İğrenç bıyıklıdan hesap soracağım ifadesini kullandı. Tabii yeni parti söylemleri olacak mıydı diye biz bekledik. Hani yeni parti istiyorlar mı yoksa bu partide mi devam edilecek? Özgür Özel parti içi mücadeleye devam mesajı verdi ve kurultay mesajını yeniledi. Biz 600 milletvekili 800 delegenin oyunu topladık an itibariyle dedi ve kurultay istiyoruz dedi ama az önce Emre Ayaz da altını çizdi, Müslüm Sarı da altını çizdi. Yargıtay'da dosya devam ederken herhangi bir şekilde bunu toplayamayız. Tedbir kararı var dedi. Tabii ki sloganlar da vardı. Yani o kalabalığın içerisinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik bir tepki vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na defaatle hain Kemal sloganları yükseldi. Özgür Özel bunları bastırmaya çalıştı. Dedi ki bu kutsal mecliste herhangi bir şekilde bunun olmasına izin vermeyeceğiz dedi. Şimdi grup toplantısı evet yapıldı. Yeni parti yapılmayacağını söyledi. Partiyi geri alacağız dedi. Ve Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına iftira atıyorsunuz bize diye sert tepki gösterdi. Müslüm Sarı'ya herkese tepki gösterdi aslında Özgür Özel. Yani yaşananlardan sonra dediğimiz gibi ilk kez bu kadar yüksek sesten konuştuğunu görüyoruz biz. Tabii bundan sonrası da Merve Aydın oldukça dikkat çekici. Yani bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Şimdi genel merkez haftaya grup toplantısı yapmak istediğinde Özgür Özel'le mi çakışacaklar? Yani dediğimiz gibi ilk kez yaşanan bir olay olduğu için mutlak tutan kararı siyasi tarihimizde bir örneği yok. Bundan sonraki ilerleyen süreçte biraz da Araf saçına dönmüş durumda. Şimdi MYK açıklanıyor bir taraftan. Özgür Özel yönetimi, Özgür Özel ve ekibi bunu tanıyacak mı? Veyahut bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Çünkü Özgür Özel meclisi kendine çalışma alanı tuttu. Toplantılar gerçekleştirmeye burada devam ediyor ki bugün de grup toplantısını yaptı aslında. Yapılmayacağına dair pek çok söylenti dolaşıyordu. Bundan sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu da yönetimi yeni aldı zaten. MYK'sını belirledi. Haftaya parti meclisini belirleyecek. Grup toplantısı yapmak isteyecek. İşte asıl orada Cumhuriyet Halk Partisi'nde iplerin kopacağını düşünüyoruz Merve Aydın.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Işıldak. Meclisten aktardığı detayları, CHP içerisinde sular durulmuyor. Yaşananları da bizler ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Grup toplantıları demişken MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşananlar, tüm bu detaylar vardı. Özgür Özel'in çağrılarının CHP'yi böldüğüne işaret etti Devlet Bahçeli. Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekiyor ki o karar da bir an evvel verilmeli. Bu artık neticelenmeli dedi. MHP liderinin gündeminde. ABD-İran savaşı, İsrail

0: Filistin'e yönelik saldırıları da vardı.
1: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
2: Yaşananların CHP'nin kurumsallığına zarar verdiğini söyledi. Yargıtay'ın başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırması gerektiğini belirtti, ekledi.
1: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
1: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaretten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
2: MHP lideri belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuştu.
1: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı.
2: Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına da değindi. Siyonizmin Müslümanlara yaptığı zulümleri sıraladı, Kudüs Paktı önerisini hatırlattı.
1: Kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir.
2: Ve ABD-İran savaşı. Bahçeli, ABD ordusunun savaş motivasyonunu yitirdiğini söyledi. Uluslararası arenada ABD'nin her geçen gün yalnızlaştığına dikkati çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir.
2: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte attığı adımlar gerilimi artırmıştı. Bahçeli, Akdeniz'de yaşananlar hakkında da tarafları uyardı.
1: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz.
2: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecinin önemini de vurgu yaptı.
1: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan, Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.

Orta Doğu'da diplomasi ve çatışma aynı anda ilerliyor. Özellikle de ABD ve İran arasındaki tansiyon hali hazırda. Yüksek bir anlaşma olacak mı? Buna ilişkin yapılan açıklamalar çelişkili. Çünkü Trump ile Netanyahu arasındaki tartışmanın da ardından Tahran'ın görüşmeleri askıya aldığına ilişkin bir ifade kullanılmıştı. Ki şunu söyleyelim, hızlı şekilde ilerliyor görüşmeler dedi Trump ama İran bunu kabul etmiyor. ABD Başkanı Trump İsrail ile de Hizbullah'la da ayrı şekilde görüştüğünü söyledi. Karşılıklı olarak onlar saldırıları durdurma kararı aldı dedi. Ama şunu biliyoruz ki Lübnan'a yönelik saldırılar nezdinde Netanyahu dediğini yapmadı ve İsrail Trump'ın kararını tanımadı. Lübnan'ı da vurdu. Peki ne olacak? Önümüzdeki günlerde İran'la anlaşabiliriz dedi Trump. Detayları aktaralım. İsrail, ABD-İran müzakerelerinden rahatsız ve süreci baltalamak için Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Tahran'da ABD'ye res çekmiş durumda. Lübnan'a saldırılar durana kadar ABD ile görüşmeyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump devreye girdi. Soykırımcı Netanyahu ile görüştü. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını durdurduğunu açıkladı. Hizbullah ve İsrail'in birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldığını öne sürdü.

0: Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan farklı mesaj geldi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerine planlandığı gibi devam edeceğini duyurdu. Netanyahu, Hizbullah'ın saldırması durumunda Beyrut'un vurulacağı tehdidini yineledi ve bu şekilde gün içerisinde de saldırısını gerçekleştirdi. Netanyahu katıldığı bir etkinlikte ise İran'ın ödediği bedelin çok ağır olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, İran rejiminin temelleri sarsıldı, eski haline dönmeyecek ve sonu yıkım olacak dedi. Öte yandan ABD-İran arasındaki müzakere bilmecesi sürüyor. İran, müzakerelerin askıya alındığını açıklasa da Trump görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı önümüzdeki hafta İran'la ateşkesi uzatacak, Hürmüz Boğazı'nın da açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. Trump, olası bir anlaşmanın askeri seçeneklerden daha iyi olduğunu vurguladı. Bazı maddeler üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadığını da söyledi. İran ise hala bu teklifi inceliyoruz dedi. Hürmüz'de ise tansiyon yüksek. İran, ABD'ye ait Panama bayraklı bir konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu. Gemide yangın çıktı. Ancak kısa sürede söndürüldü. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğu duyuruldu. İran nezdinde özellikle de ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta işaret etti. İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığını söyledi ve yaptığı görüşmeler sonucunda İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini dile getirdi. Haftaya bir görüşme olacak mı? İran tarafı buna ilişkin olumlu bir cevap vermiş değil efendim. Ama bir de tabii ki meselenin İsrail'in saldırgan politikasının Lübnan'a yağı var. ABD Başkanı Trump saldırıların duracağını kesin bir dille ifade etti. Ama İsrail'in bombaları dinmedi. Lübnan'ın güneyi hedefteydi. El Mervaniye kasabası vuruldu ve burada 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye kentinde ise bir araca saldırı düzenlendi. Bir baba ve çocukları çocukların eğitimi için Sayda kentine gidiyordu. Üçü de hayatını kaybetti. Yoğun saldırılarda enkaz altında kalan 6 ceset de çıkarıldı. İsrail'in kuzeyindeki Metula kentinden Lübnan topraklarına ilerleyen zırhlı araçlar görüntülendi. ABD'nin İsrail'e baskısı artarken Birleşmiş Milletler'de operasyonları eleştiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkese karşın süren saldırılara tepki gösterdi. Birçok ülke İsrail güçlerinin işgal bölgelerinden geri çekilmesini talep etti. Evet, İsrail'in son dönemlerde en büyük krizlerinden biri de dış istihbarat servisi Mossad'ın başına yapılacak olan o atamaydı. Başbakan Netanyahu eski Mossad başkanıyla da sık sık görüşmeler yapıyordu, istişarelerde bulunuyordu ama tabii ki bunlar biraz gerilimli geçiyordu. Oldukça tansiyon yüksek oldu o toplantıların ardından. Yerine kendisiyle uyumlu farklı bir ismin gelmesini önceledi ama tabii ki gelen suçlamalarla birlikte Netanyahu'ya ilişkin yargı süreci de başladı. Şöyle aktaralım, seçim tarihi 8 Eylül ile 20 Ekim arasında olacak. Çünkü Netanyahu liderliğindeki hükümet erken seçime ve fesih tasarısıyla birlikte değişime gidiyor. Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman'ın Mossad direktörü olarak atanması artık kesinleşti. Atamaya karşı çıkanlar Goffman'ı reşit olmayan bir İsrailli'yi muhbir olarak kullanmakla suçlamıştı. Ancak yüksek mahkeme bu sebeple atamaya yapılan itirazları da kabul etmedi. Goffman bugün resmen görevi devraldı. Savunma Bakanı İsrail Katz atamayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Goffman'ın İsrail'in güvenliğe katkı sağlayacağını öne sürdü. Mossad direktörlüğünü devreden David Barnea ise son açıklamasında iç çekişmelerden çok İran'a vurgu yaptı. İran'ın şu anda daha zayıf ve savunmasız olduğunu söyledi. Onlar hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacaklar dedi. Ayrıca rejimi devirmenin ulaşılabilir bir hedef olduğunu iddia etti ve bu arada görev değişiminin ardından Mossad'ın dış ilişkilerden sorumlu biriminin direktörü bu olayla birlikte istifa etti. Evet, şimdi tabii ki devretti görevi Mossad direktörü Barney'a. İran'a yönelik saldırıların da durmaması gerektiğini söylüyor. Yani şu anda Netanyahu ile çatışan ifadeler kullanıyor. İsrail içerisinde zorunlu askerlik var malum, ama buna karşı çıkan daha katı Yahudiler, yani Harediler, ülkenin dört bir yanında sık sık ayaklanıyorlardı. Son günlerde de sokaktalar, yolları kapattılar, ulaşımı durdurdular ve ölürüz de orduya katılmayız diyorlar. Geri adım atmıyorlar. Peki ne yaşanıyor? Güvenlik güçleriyle de çatıştılar. İzleyelim.
1: Yolları kapattılar, polisle çatıştılar. Arbede yaşandı, tansiyon yükseldi. Harediler yine zorunlu askerliği protesto etti. Görüntüler işgal altındaki Kudüs'ten. İsrail Yüksek Mahkemesi 2024'te karar almıştı. Haredilerin de zorunlu askerlik görevini yapması gerektiğini belirtmişti. Harediler bu karara karşı çıkıyor. Batı Kudüs'teki Hamid Harim Köprüsü'nü kapattılar. Trafiği felç ettiler. Öfkeli kalabalığın arasında mahsur kalan bir askeri kurtarmak için İsrail polisi ses bombası kullanmak zorunda kaldı. Atlı polisler kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba harcadı. Göstericiler ülkeyi durduracağız. Bu sadece başlangıç ve ölürüz de orduya katılmayız sloganlarıyla hükümete meydan okudu. Çıkan arbedede çok sayıda polis yaralandı. Haredilerden de en az 10 kişi gözaltına alındı. Gösteriler Safed, Netivot ve Bnei Brak kentlerinde de vardı. Bnei Brak'ta ana yollar ve demir yolları geçişlere kapatıldı. Harediler pazar günü de Beit Şemeş'te asker kaçağı bir kişinin tutuklanmasını engellemek için karakola baskın yapmıştı. Daha sonra 8 Haredi delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Hükümet ortağı Haredi partilerin yeni yasa baskısı ve yaklaşan seçimlerle iyice köşeye sıkışan Başbakan Netanyahu'yu şimdi yeni bir siyasi

0: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen sıfır atık hareketinin önemli uluslararası buluşmalarından biri gerçekleşecek demiştik. 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda önemli bir program olacak. Forumdan bahsediyoruz da forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu da var. Oturum oturum gidilecek. Gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi, iklime dirençli üretim modelleri, yani geleceğimizi ve elbette sıfır atık noktasında olumlu adımları önceleyecek tüm bu başlıklar değerlendirilecek.
1: Sıfır Atık Forumu kapsamında
2: Tarım Bakanları İstanbul'da buluşuyor. Masada gıda güvenliği ve sıfır atık var.
1: Gıda kayıplarını azaltmak.
2: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu yapılacak. Oturumda gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi ve iklim dirençli üretim modelleri ele alınacak. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla düzenlenecek forum, çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve iklim politikaları başlıklarında farklı ülkelerden üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşturacak. Zero Waste Foundation lies at the very heart of this vision. Forum kapsamında yapılacak yüksek düzeyli oturuma, farklı ülkelerden Tarım ve Ormancılık Bakanlarının yanı sıra uluslararası kuruluş temsilcileri, çevre uzmanları, akademisyenler ve sektör paydaşları katılacak. Oturumda küresel iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, artan gıda talebi, su stresi, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi değerlendirilecek. Yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumunun ana gündem başlıkları arasında gıda kaybı ve israfın azaltılması, su verimliliği, havza bazlı yönetim, orman varlığının korunması, karbon yutak alanları ve tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları yer alacak. Tarımsal üretimde ortaya çıkan kayıpların azaltılması, organik atıkların geri kazanımı, kompost uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyokütle yönetimi, tarımda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri de oturumun öne çıkan başlıkları arasında olacak. Every drop of water, a planet's hope. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı forum kapsamında yapılacak oturuma ilişkin değerlendirmesinde sıfır atık hareketinin gıda arz güvenliği açısından önemine dikkati çekti. Yumaklı şunları söyledi. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan sıfır atık hareketi gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda gıda kayıplarını azaltmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve geleceğimizi güvence altına almak temalı yüksek düzeyli oturumda mevkidaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve israfı önlemek adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz sıfır atık konulu karar, 105 ülkenin eş sunuculuğunda güçlü bir oy birliği ile kabul edildi.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, İstanbul'daki forumun çevre diplomasisi açısından önemli bir zemin oluşturacağını belirtti. Ağarbaş özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim dirençli üretim modelleri başlıklarında ortaya çıkacak ortak aklın COP31 sürecine katkı sunacağını ifade etti. Forumda sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, iklim dostu kalkınma politikaları desteklenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.
1: Somut çözümler masaya yatırılıyor.
0: Güzel kalbiyle öyle bir şey yapıyor ki hepimize örnek olacak cinsten. Sizleri Zeki Karakaya ile tanıştıralım. Ankara'da yaşıyor. Her gün sokak sokak geziyor, ekmek topluyor. Peki neden yapıyor bunu? Bir çıkarı var mı? Yok. Çöpe giden tonlarca nimeti yabani ve sahipsiz hayvanlar için topluyor. Karakaya'nın bu çalışmasıyla devasa bir israfın da önüne geçiliyor.
4: Bir yılda aşağı yukarı 15 ton ekmek topladım.
5: Sokaklardan ve çöplerden topladığı tonlarca ekmeği yabani ve sahipsiz hayvanlara ulaştırıyor ve bunu her gün düzenli olarak yapıyor.
4: 15 yıldır aklımdaydı ve son bir yıldır aralıksız, profesyonel her gün sokaklardan topluyorum.
5: Ankara'da hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Zeki Karakaya, Ankara'dan topladığı ekmekleri kamyonla Çorum'a getiriyor. Hem israfın önüne geçiyor hem de can dostları besliyor.
4: Topladığım nimetleri kendim Çorumlu olduğum için Çorum'un tabiatında yaşayan dağlardaki yabani hayvanlara, yabani kuşlara, köylerdeki sahipsiz hayvanlara Allah rızası için, onların duasını almak için ve israfı değerlendirmeye çalışıyorum.
5: Karakaya günde 4 saatini bu iyiliğe ayırıyor.
4: 2 saat aracımla geziyorum gördüğünüz gibi. 2 saatte boşaltım yapıyorum. Bunun için ambar yaptım, ekmek ambarı.
5: Sokaklardan toplanan 15 ton ekmek çöpe gitmekten kurtarıldı. Böylece devasa bir israfın da önüne geçildi.
4: Topladığım nimetler işte. 2 ayda bir dağıtım yapıyorum. 2 ayda aşağı yukarı 2 ton ile 3 ton arası dağıtım yapıyorum. Bir yılda aşağı yukarı 15 ton ekmek topladım.
5: Zeki Karakaya'nın tüm insanlığa da önemli bir çağrısı var.
4: İsraf yapmayalım. İsrafımız varsa yani hayvanlara verelim.
0: Yüreğine sağlık. Bu haberle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş evvelden. Evet. Tamam. Yani şu kadar bu şayalar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
2: pay beynimize.
1: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki
2: itibar etmez ya.
1: Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet
2: doğru,
1: abi?
2: Doğru kazanmış.
1: Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın kenara çekil Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
2: Öyle hocam öyle de
1: doğru. Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
2: Hocam bir doğrudur ya 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor bunu sokuyor devlet sokuyor. Koblana dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. RT. Ya, hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
1: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için. Şimdi bak vaka şu. Şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Evet. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye kaldı ki memlekete hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
2: İşte
1: gördünüz mü falan. Evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün manşet yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar hareketi. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, tabii. Gazete de CHP'li, evet. Herkes CHP'li. Ama bu denklemde herkes CHP'li.
2: Ama derin devlet devreye girmiş.
1: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor. Bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada.
2: Selam olsun.
1: Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor, karar çıkınca diyor Özgür Özel can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
2: Evet.
1: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu zaman, öyle söylüyor diyor.
2: Ne oluyor
1: diyor.
2: O zaman demek ki?
1: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu
2: peki,
1: bir bekle.
2: Peki Özgür Özel'e başvurulan kim? RT Erdoğan.
1: Özgür Özel mi Erdoğan'ın adamı?
2: Oraya bağlayacağım.
1: Erdoğan'ı
2: tabii.
1: Oo!
2: Dedi ki Özgür dedi koç
1: abi,
2: dedi.
1: Abi oyun büyük.
2: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
1: Üf.
2: Öf öf öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Yiyin lan bu mu?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Yani Bunlar
1: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Onu bana Ankara'daki kaynaklarım söyledi.
2: Doğrudur.
0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün düne göre sıcaklık 4-5 derece yükselmiş durumda. İstanbul'da 30 derecelik eşiğe artık yaklaşmış durumdayız. Güney bölgelerde, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 32'ler, 33'ler ölçülmeye başlandı. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklar demek öğlen UV indeksinde yükselmesi anlamına geliyor. Saat 11-15 aralığına artık dikkat etmek lazım. Kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum kritik ve riskli olabilir. Öğle saatlerinde öğlen güneşi altında uzun saatler geçirmemenizi tavsiye edelim. Tabii bir yandan konvektif yağış kısa süreli gök gürültülü sağanaklarda devam ediyor. Trakya'da, Karadeniz bölgesi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu olacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Onun dışındaki bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şu anda Haziran ayı sıcaklık normallerinin bir 4-5 derece kadar üzerinde. Hafta boyunca da aynı seyirde devam edecek. Yine normallerin üzerindeyiz bu ara diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın yine kısa süreli lokal sağanaklar devam edecek. Karadeniz bölgesinde, Trakya'da, İç Anadolu, Doğu Anadolu, göller yöresi çevresinde hava yağmurlu olacak. Amasya, Tokat, Çorum, Sivas çevrelerinde sağanaklar kısa süreli lokal ama şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Dolayısıyla dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Sonrasında çok hafif sağanaklar olarak devam edecek. Perşembenin tablosuna baktığımızda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde yine kısa süreli hafif yağmur görülecek. Cuma günü de Trakya çevresinde, İç Ege, göller yöresi, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hava yağmurlu olacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü yine Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek diyerek bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve perşembe günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı gündüz 30 derece, gece ise 20-21 derece bandında olacak. Gün içerisinde de bu aralıkta devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağmur var. Yarın da devam edecek. Perşembe günü hava çok bulutlu. Hava sıcaklığı şimdilik başkentte değişmiyor. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve perşembe günü hava yine az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de de değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. De böyle
4: Otobit'te. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

24 Haber Merkezi'nde ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Günü yansıyanları özetle paylaşacağım. Birkaç haberimiz var. Ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz elbette. İlk manşetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu kaynakları cüzdanınız değildir diye tepkisini paylaştı Erdoğan. Özellikle yerel yönetimlerdeki vurguna dikkat çekti. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Kapısının üstüne ne yazarsa yazsın hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır mesajı verdi. Hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur diye konuştu Erdoğan. Gelelim CHP cephesindeki gelişmelere. Kurultay'dan kaçmıyoruz. Kim bunu söylüyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takım belli oldu ve sözcü Müslüm Sarı'ya soruldu. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü 19 kişiden oluşan MYK'da Müslüm Sarı diyor ki biz kurultaydan kaçmıyoruz. Ama diyor Özgü Özel ve ekibi biliyor ki imza da toplasalar Kılıçdaroğlu ben kurultaya gidiyorum da dese yasal olarak bunu yapmak mümkün değil. O yüzden herkes bekleyecek. Neyi? Yasanın toplanmasını, düzeltiyorum, yasal sürecin tamamlanmasını. Özel bugün bir anlamda korsan diyebileceğimiz bir grup toplantısı da yaptı. Çünkü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu grup toplantısına karşıydı. Ama Özgür Özel kürsüye çıktı mecliste. Grup toplantısı yaptı, milletvekilleri de katıldı. Hain Kemal sloganları sık sık yankılandı. Yani Kılıçdaroğlu Özel çekişmesinde tansiyon gerçek anlamda yüksek gibi görünüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugün grup toplantısı verdiği dikkat çeken bir mesaj vardı. Yargıtay bir an önce karar vermeli diyor. Zira bu süreç, hani az önce yasal süreç tamamlanmalı demiştim ya, bu sürecin tamamlanması için Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekiyor. Burada meseleyi Yargıtay'a taşıyan da Özgür Özel'di. Bir anlamda kendi ayağına sıktı diyebiliriz. O yüzden de şu anda Kılıçdaroğlu taraftarları diyor ki Yargıtay sürecine kadar beklemek zorundayız. Yasa böyle, kafamıza göre biz hukukun arkasından dolaşamayız diye söylüyorlar. Aynı zamanda Bahçeli'den uyarılar da var. Diyor ki CHP'deki kaosla ilgili olarak yaşananlar CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor. Provokasyonu artacak söylemden de kaçınmalıyız. Yani bunlara kaçının diye söylüyor. CHP'lilere sesleniyor. Burada Bahçeli, Müslüm Sarı da bugünkü basın toplantısı dedi ki yani CHP'nin kurumsal kimliğini yıpratmayın dedi. Siyasi mücadele başka bir şeydir. CHP'yi yıpratmak başka bir şeydir dedi. İran'la müzakereyi baltalıyorsun. Trump'la Netanyahu arasında tansiyon yükselmiş vaziyette. İsrail biliyorsunuz Lübnan'da Liten Nehri'nin üstüne çıktı, kuzeye geçti. Aynı zamanda işgali büyütüyor, bombardımanı ve katliamını sürdürüyor. Trump, hani sen aklını mı kaçırdın diye Netanyahu'ya kızmış ve bir de diyor ki ya ben olmasam hapisteydin diyor. Yani ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Çok sinirlenmiş. En azından iddialar o şekilde. İsrail askerlerini geri çekecek, Hizbullah da saldırmayacak, böyle bir formül bulacağız diye düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri cephesi. Ve gelelim bir başka dikkat çekici meseleye. Şişmanlıyoruz efendim. Net olarak söyleyebiliriz bunu. 5 kişiden biri obez. Türkiye şişmanlıyor. Obezlerin oranı 2025'te %21,8'e çıktı. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı da %86,6. Yani spor yapmıyoruz. Daha çok yiyoruz, içiyoruz, film izliyoruz, televizyon ya da işte internet başında vakit geçiriyoruz, oturuyoruz. Bu da beraberinde kilo getiriyor diyebiliriz. Bizim çocuklar Dünya Kupası için hani kupa yolunda diye manşeti atmış arkadaşlar. Amirli futbol takımı 26 kişilik kadrosu belli oldu. FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 19 Temmuz'da oynanacak. Aselsan'da ana sponsor olacak. Başarılar diliyoruz milli takıma. Yüreğimiz, kalbimiz onlarla birlikte çarpıyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: CHP cephesindeki gelişmelere bakacağız efendim. Sular durulmuyor zira Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun tüm tepkisine rağmen bugün korsan bir şekilde grup toplantısını yaptı. Hain Kemal sloganları attırdı. Birazdan detayları paylaşacağım ama peki Kılıçdaroğlu cephesinde neler oluyor? A takım belli oldu. Kimler var listede ve tabii yapılan açıklamalar ne yönde? 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor CHP Genel Merkezi'nde. Emre kolay gelsin. Şimdi dikkatimi çeken enteresan bir durum vardı. Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcısı istememiş. Tabii bundan sonra ne olacak onu da merak ediyoruz. Nasıl bir hava var genel merkezde? Müslüm Sarı kurumsal kimliği yıpratacak adımlardan ve söylemlerden uzak durun diye uyarılarda bulundu. Bir uzlaşı zemini olacak mı? Nasıl bir hava var?
1: İbrahim Güneş geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin'de o bayramlaşma gününde gelmişti ve kurumsal kimliğin altını çizmişti. Nitekim bugün sır gibi saklanan o MYK üyeleri ve parti sözcüsü dahil isimler de belli oldu. Parti sözcüsünün kim olacağı da belli değildi aslında. Kürsüye çıkan isim kimse o parti sözcüsü olacak dendi. Biz de kürsüyü bekledik ve Müslüm Sarı çıktı. Parti sözcüsü olarak genel başkan dahil 19 kişilik isim sayıldı. Hepsinin bir partide görevi var ve bunlar bunlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Ve 3 ayrı konu da doğrudan genel başkana verildi. Bunun başkanlığına toplanacak kurul şeklinde çalışacak bunlar. Bu birimlere niye diye baktığımızda ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işlerine bağlı ekipler kurul olarak çalışacak ve doğrudan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında işlemler yapacak. Tabii kısa soru cevap da oldu İbrahim Güneş. Onlara bakacak olursak hangi ihtimal kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansımız yok diyor. Çünkü yargı süreci devam ediyor. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu şekilde devam etti. Çünkü tedbir kararı var dedi. Ve devamında bakıldığında peki Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak mı diye sorduğumuzdaysa bunu ilk MYK toplantısında değerlendireceğiz dedi. Nitekim ilk MYK toplantısında saati verildi. Saat 18 itibariyle bugün MYK toplantısı gerçekleşecek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu o 18 kişiyle birlikte ilk MYK toplanmış olacak ve sonucunda da önemli bir karar alınırsa açıklama yapacağız dendi Müslüm Sarı tarafından, parti sözcüsü tarafından. Tabii bu konuda oturup konuşacağız, diyalog kapılarımız açık da dedi ve aslında bakıldığında iletişime açık bir Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini görüyoruz Özgür Özel'in aksine. Ve tabii bakıldığında Özgür Özel'le konuşulacak mı? Kemal Bey herkesle konuşur dendi. Yine diyalog kapısının en tepeden Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar açık olduğu söylendi. Nitekim 3 kurul dışında 19 kişi, genel başkanlığı 19 kişi seçildi. Toplam genel başkanla birlikte 18 kişi var ve ilk toplantısında bugün saat 18'de genel merkezi yapacaklar diyelim İbrahim Güneş. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz Emre, kolay gelsin. Biz de yakından takip etmeyi sürdüreceğiz elbette CHP'deki gelişmeleri. Peki gelelim bugünkü korsan grup toplantısına. En azından Kılıçdaroğlu taraftarlarına göre bu yapılan korsan bir eylem. Tıpkı Anıtkabir'deki o şov gibi. CHP'de iki başlı bir yönetim biçimi şu an en azından ekranlara yansıyor diyebiliriz. Grup Başkanı Özgür Özel kendisini destekleyenlerle birlikte CHP grup toplantısını yaptığını iddia etti. Kılıçdaroğlu taraftarları ise böyle bir toplantı yapılamaz görüşünde. Toplantıda sık sık hain Kemal sloganları atıldı. Özgür Özel ise itirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor diye sert ifadeler kullandı.
2: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
3: Grup başkanı grup toplantısı yaptı. O sırada genel merkezde MYK çalışması vardı. CHP'de iki başlılık partiyi uçuruma sürüklüyor.
2: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır.
3: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazı milletvekillerine gönderilmiş ve grup toplantısı yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak grup başkanı Özgür Özel beraberindeki milletvekilleriyle grup salonunda buluştu.
2: O partide göbek atıyor yalçaklar.
3: Özgür Özel grup toplantısında bir kez daha sokak çağrısı yaptı. Şaibeli kurultayla ilgili itirafları görmezden geldi. Mutlak butlan kararını yok saydı. Asrın yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu destekledi.

0: yine Atatürk'e sığındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Partideki bölünmeyi gözler önüne serdi.
1: İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
0: Sözü tahliye gününe getirdi Özgür Özel. Kapıya gelen CHP'lileri bar pavyon bodyguardı diye nitelendirdi. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyenler vardı.
1: Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle. Biz o kapıyı kapattırmasaydık, bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı.
0: Özgür Özel grup kürsüsünden tehditlerine de devam etti.
1: Gün gelecek, bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.
0: Ve kurultay konusu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını yineledi. Kurultay olsun, bu defter kapansın mesajı gönderdi.
1: En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır.
2: Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Özellikle CHP'li belediyelere dair tespitleri söz konusuydu. Yerel yönetimlerdeki yağmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır. Hukuk hesabını sorar mesajı verdi.
3: Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
4: CHP'li belediyelerde ard arda patlak veren yolsuzluklara tepki gösterdi. Hedefinde milletin emanetini ganimet gibi görenler vardı.
3: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Kamu malının yetkisiz kullanımını eleştirdi. Yerel yönetimlerdeki skandallara ayrı bir parantez açtı. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır dedi, ekledi.
3: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
4: Devletin zirvesi kamu malının ganimet gibi kullanılmasına izin vermeyiz mesajı gönderdi. Makam mevki fark etmeksizin sorumluların Türk yargısına hesap vereceğinin altını çizdi.
3: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin mücadele ettiği vesayet otaklarının ekonomiye verdiği zarara da dikkati çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ekonomisine faturasının 350 milyar dolardan fazla olduğunu hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin önünü açacağını vurguladı.
3: Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
2: Bugün 17 sohbetlerinde manşetimizi kayıkçı kavgası olarak belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında CHP'deki bu duruma dikkat çekmiş ve biz bu kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz mesajı vermişti. Peki neler yaşanıyor? CHP'de şu an kaynayan kazana kim odun atmaya çalışıyor? Hepsini konuşacağız ve konuklarımız var. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.

0: Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Akkır, sizinle başlayalım. Şimdi Özgür Özel diyor ki biz imzaları topladık delegelerden, kurultaya gideceğiz diyor. Kılıçdaroğlu taraftarları diyor ki ya biz de kurultaya gitmek istiyoruz ama diyor Özgür Özel diyor konuyu diyor temize taşıyıp Yargıtay'a götürdüğü için diyor hukuk şu an kurultay yapılmasına izin vermiyor diyor. Şimdi hukuk böyle netse Özgür Özel bu imzalarla nereye gitmeye çalışıyor bir bunu sorayım. Bir de Kılıçdaroğlu 19 kişilik MHK listesini oluşturdu ama genel başkan yardımcısı seçmedi. Neden sizce böyle bir tercihte bulundu? Ne oluyor şu anda?
1: Ya sizin manşetinizdeki gibi işin gerçeği manşetinizdeki gibi CHP'deki kayıkçı kavgası şu anda devam ediyor. Aslında tabii bunu bir kayıkçı kavgası mı yoksa bir doz kazığı mı birazcık bunu tartışmakta fayda var. Şu anda Özgür Özel'i incelediğiniz takdirde şöyle bir Özgür Özel portresi var bizim karşımızda. Özgür Özel bir taraftan işte milletvekillerini kendi etrafında konsolide etmeye çalışıyor. Bir taraftan delegeyi konsolide etmeye çalışıyor. Bir taraftan sokağı konsolide etmeye çalışıyor. Bir taraftan da hukuki olarak problem olmasına rağmen aslında hukuku zorlamaya çalışıyor. Aslında sürekli bir meşruiyet elde etme krizi var bence Özgür Özel'de. Çünkü temelde problem burada şu. Hani mutlak butlan kararı çıktığı andan itibaren hatta daha da öncesi 2023 yılından itibaren biz mutlak butlan kararının gelmekte olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görüyorduk. Çünkü ciddi bir hukuki kriz vardı partide. Ve yine bu krizin arka planında da yine CHP'li siyasetçiler olayın tüm aktörlerinin CHP'li olduğu bir tiyatroyu seyrettik biz 2023 yılından itibaren. Ortada her geçen gün hukuksuzluğun deşifre olduğu bir süreci izledik biz ve deşifre olmaya devam ediyor. Muhtemelen ileriki süreçte farklı deşifreler de biz göreceğiz. Bu farklı belediyeler üzerinden olabilir, milletvekili üzerinden olabilir. Burada şu paradigma aslında ilginç. Hani Sayın Erdoğan'ın biraz önce sizin haberinizde vardı ya, kamu malını malınız, kamu malı cüzdanınız değil söylemi çok önemli. Yani şu ana kadar yaşanan süreç kamu malını şahsi ikbal peşinde şahsi ikbal için kullanan siyasetçileri gördük biz. Ve aşama aşama hukuku rafa kaldıran bir siyasi söylem, siyasi pratiklerle karşı karşıya kaldık. Şu anda Özgür Özel aslında bu realitenin farkında. Ancak sürekli delege üzerinden ya da işte yeni hukuki durumlar inşa etmeye, hukuki meşruiyet inşa etmeye çalışıyor. Aslında kurultay söylemi de bununla ilgili. Ki her iki tarafı uzaktan izlediğiniz zaman şöyle bir tablo bizim karşımıza çıkıyor ya da benim karşıma çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da yani mevcut CHP yönetimi de kurultaya gitmemekten bahsetmiyor zaten. Kurultay hukuki olarak gidilmesi gerekiyor. Ancak burada işleyen bir süreç var. Bu sürecin bir şekilde
0: mesela MHP dedi bugün dedi ki ya Yargıtay bu süreci ivedilikle ele alsın ve çözüme kavuştursun. Son kararı versin ve artık hani bu meselenin önü açılsın diye bir mesaj verdi. Bu kaos kriz ortamı büyümesin diye mesaj verdi.
1: Artık işin gerçeği birazcık şöyle düşünmeye başladım. Bu meselelerde hukuk ve siyaset Türkiye'de yer yer iç içe giriyor. Bu eleştirilmesi gereken bir durum. Biz hukuki gidişatla siyasi gidişatı, siyaseti ayrıştırmamız gerekiyor. Ki aslında hukuku tek başına bıraktığınız zaman adalet mekanizmasını zaten süreç işleyen bir süreç bu. Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu açıklamayı yapmasına çok gerek yok. Yine bir akil adam tavrıyla bir açıklama yaptı. Ancak zaten hukuki süreç burada devam ediyor. Ya düşünün belli delegeleri tamamen tutuklu, belli delegeleri meşruiyetini kaybetmiş bir süreçte şu anda nasıl bir kurultaya gidecek Cumhuriyet Halk Partisi? Evet, buradaki bir ikinci boyutta yani Özgür Özel ilginç bir strateji izlemeye başladı. Mesela dünkü grup konuşmasında ne yaptı? Osman Kavala'ya mesaj verdi. Osman Kavala üzerinden. Yani şu anda bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu için bunu çok konuşuyorduk ya. Neredeyse bir taraftan CHP'yi ele geçirmek, ya CHP'yi ele geçirmek veya ayrı bir parti kurup işte CHP'li seçmenin sol Kemalist CHP'nin ulusalcı seçmenin oyunu alabilmek için kendi meşruiyetini pekiştirmek, kendi iktidarını pekiştirmek ya da güvence altına almak için tüm tuşlara basan bir Özgür Özel tablosu ile biz karşı karşıyayız.
0: Peki Sayın Akkır, şimdi mesela bu tabloda tartışma başlıklarından bir tanesi de

0: FETÖ meselesi. Şimdi hani burada hepimiz eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi Kılıçdaroğlu da mesela 2023 seçiminde işte tüm KHK'ları devlet kadrolarına geri kazandıracağım diye vaatleri vardı. Yani o dönem FETÖ'cülere mavi boncuk dağıttığını hatırlıyoruz. Ama bugün de diyor ki Özgür Özel, hani kripto FETÖ'cüler partiye sızdı ve işte beni de yanlış yönlendirdiler diyor. Bir anlamda Özgür Özel'i de işaret ediyor gibi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün mesela dedi ki ya işte FETÖ'nün ülke ekonomisine maliyeti 350 milyar doları buldu dedi. Bu anlamda şimdi baktığınızda siz bu FETÖ meselesindeki tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Hani Kılıçdaroğlu'nu aklayacak durumda değiliz ya da işte Özgür Özel'i suçlayacak durumda değiliz ama bu da bir artık realite olarak önümüzde duruyor. CHP'de bir FETÖ dizaynı mı söz konusuydu? Birini değiştirmeye mi çalıştı FETÖ'cüler? Yani Kılıçdaroğlu'nu indirip Özgür Özel ve İmamoğlu'nu getirmeye mi çalıştılar? Kılıçdaroğlu ne mesajı vermeye çalışıyor bu süreçte?
1: Demek ki geçmişte hani biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuştuk. Burada bir dizayn var, bir siyaset mühendisliği var. Hem işte FETÖ gibi güç odakları hem de uluslararası güç odakları Türkiye'deki siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Bir siyaset mühendisliği ile karşı karşıya olduğumuzu defaatle ifade ettik. Hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatırlayın gelmesi bir siyasi dizaynın uzantısı değil miydi? Bir kaset kumpasından dolayı geldi. Bunun arkasında FETÖ olur, işte NATO olur ya da başka bir güç odağı olur. Burada önemli olan şu. Evet, Türkiye'de siyaseti maalesef Erdoğan'ı sandıkta yenemeyenler, toplumda işte seçmen nazarında Erdoğan'ı yenemeyenler siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Bunu geçmişte darbelerle yaptılar, geçmişte muhtırayla yaptılar, darbe girişimleriyle yaptılar. Şu anda da farklı siyaset mühendisleriyle yapmaya çalışıyorlar. Burada tüm bu mühendisliklere rağmen hani bugün muhtemelen sizler de görmüşsünüzdür. Betimar'ın bir analizi yayınlandı. Betimar'ın işte araştırması yayınlandı. Aslında çok ilginç bir araştırma. Şu anda hem Türkiye'deki muhalefetin hem de Türkiye'deki ana muhalefetin CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tablosunun bize ne söylediğini Betimar'ın araştırması aslında söylüyor, göstermeye başladı. Türkiye'de seçmenin nereye %81,5'u Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu söylüyor. Bunu tüm seçmen bağlamında söylüyorum. Demek ki Türkiye'de yani bu seçmeni düşünürseniz bu seçmen her 3-5 yılda bir oy kullandığı için hatta AK Parti dönemini çıkarın ortalama 6 ayda bir ortalama her yıl seçimde oy kullanan bir seçmenimiz var. Yani bu şu açıdan önemli. Basiret düzeyi oldukça yüksek bir seçmenimiz var bizim. Bunu geçmişteki seçim örneklerinde de gördük. Bu seçmenin AK Partili, MHP'li, CHP'li tüm Türkiye'deki seçmen bağlamında 81,5 %81,5 Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu söylüyor. Yani Türkiye'de bir CHP sorunu var. Var. CHP seçmeninde bu oran %73,7. Yani CHP seçmeninin %73'ü Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu söylüyor. Yani 4 seçmenden 3'ü Türkiye'de muhalefet sorunu var diyor.
0: Durumun farkındalar
1: Yine
0: aslında.
1: bunun farkındalar. Yine Özgür Özel'in CHP'yi yönetebileceğini savunanlar %76. Peki burada ilginç olan şu, diğer bir soru. Özgür Özel yeni bir parti kurarsa oy verir misiniz diyor. %76'dan oy %52'ye düşüyor. Yani bir taraftan
0: Sanırım
1: CHP'nin
0: Sayın
1: seçimi
0: Akkır, Özgür Özel de hani yeni parti kurmayacağız, burada mücadele edeceğiz derken buna işaret etmeye çalışıyor ama İmamoğlu'nun da bir Türkiye İttifakı Partisi peşinde olduğu yönünde kulislere yansıyan bilgiler var bu anlamda. Şimdi Çağrı Bilir'le devam edin müsaadenizle. Şimdi süreyi makul kullanmam lazım, hafıza sığınarak buradan devam
1: Peki.
0: edeyim. Sayın Bilir, şimdi buradan bakarsak siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Şimdi İmamoğlu'nun cezaevinde Özgür Özel'le görüşmesi bayram sürecinde gerçekleşmiş. Hani ne böyle büyük bir kapıda açıklama oldu, ne böyle medyada büyük bir yankı buldu. Gazeteler, biz bile zar zor fark ettik durumu. Bu anlamda şunu sormaya çalışıyorum. Özgür Özel İmamoğlu'yla görüştükten sonra neden size kapıya çıkıp bir açıklama yapmadı? Bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı. İmamoğlu başka bir medya kuruluşuna tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Özel İmamoğlu dengesinde de bir kayma, bozulma mı var size göre? Ne oluyor şu anda?
2: Evet, az önce Ramazan Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey vardı. Yani her tuşa basıyor dedi Özgür Özel için. Ya burada Ekrem İmamoğlu'yla görüşebiliyor olmanın ona özellikle belli ki milletvekilleri listesinde, belediye başkanları listesinde CHP'nin sahip olduğu orada arkasındaki desteği bir anlamda konsolide etmek için Ekrem İmamoğlu'yla görüşebiliyor olmanın ona bir artı sağlayacağını düşünüyor bir taraftan, ama öte yandan da her hafta konuştuğumuz bir şey de var ki Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel doğası gereği aynı zamanda birer rakipler. Yani CHP'nin içindeki o koltuk kavgasında burada bir ittifak durumu, bir müttefiklik durumu aslında söz

0: belli noktada muhtaç hissettiriyor olabilir. Ama eş zamanlı olarak İmamoğlu'nu ne kadar parlatırsa kendi pozisyonunu kaybetmiş olacak. Dolayısıyla burada hassas bir denge gütmeye çalışıyor ama dışarıdan baktığınızda mesele çok ayan beyan ortada dediğiniz gibi. Yani madem 3 saatlik görüşme yapacak kadar önemli bir kişi çıktığınızda bununla alakalı bunun siyasi bir anlamı varsa eğer çıkıp bir açıklamada yapılması beklenir. Veya İmamoğlu'nun başka kanallarla açıklama yapmıyor olması gerekir. Eğer bu müttefiklikse. Dolayısıyla bu kayıkçı kavgası aslında iki aktörlü bir kavga değil CHP'nin içerisinde. Yani bir tarafta Kılıçdaroğlu, bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş. Bunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Yani hem burada Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair bir pazarlık, bir kavga süreci söz konusu. CHP kimi yöneteceğine dair veya nasıl yöneteceğine dair her aşamada birbirleriyle vizyonları uyuşmayan dört tane kişi görüyoruz karşımızda. Tam da bu işte durumun kendisi zaten ülke siyasetinin, ülke
1: Yani
0: gündeminin
1: Sayın Bey,
0: gerçek
1: tespiti hata olmasın. Şöyle bir durum mu var? Birisi dümeni tutmaya çalışıyor, birisi kürek çekiyor, diğeri çapa atıp bunu engellemeye çalışıyor, öbürü yelkenleri şişirmeye çalışıyor, diğeri karşı tarafa aksi yönde kürek çekmeye çalışıyor. Böyle bu böyle bir sandalyede böyle bir tekne nereye gider ki?
0: Günün sonunda siyasi parti dediğimiz şey bir örgütlenme biçimidir. Yani politik bir örgütlenmedir. Ve bu politik örgütlenmenin alameti farikası aslına bakarsanız eylem üretmesidir, politika üretmesidir. Yani orada bir harmoni olmak zorundadır. Bir lider, liderin arkasında bir teşkilat ve bir eşgüdüm söz konusu olması gerek. CHP bu anlamda çok fazla çıkar grubunun bir araya geldiği aslına bakarsanız bir koalisyon gibi hareket ediyor uzun zamandır. Tam da bu da zaten CHP'de hep bahsettiğimiz o yapısal sorunlardan bir tanesini doğuruyor. Bu kadar bir koalisyon ürünü, yani tamamen güç ilişkileriyle oluşmuş bir yapı, günün sonunda kendi ajandasını ülkenin esas gündeminin önünde görmeye başlıyor. Yani her bir aktör bugün Özgür Özel'e sorsanız çok büyük ihtimalle Türkiye ekonomisi veya Türk dış politikası veya bölgede Amerika-İran savaşı gibi gündemlerden ziyade koltuğunu düşünüyor.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu da benzer şekilde. Dolayısıyla buradan ve ana muhalefet partisinden bahsediyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla burada bir açmaz doğuyor. Tam da bu yüzden yine Ramazan Hoca'yı bir anlamda destekleyecek bir argüman olarak işte burada bir muhalefet sorunu doğuyor ne yazık ki. Ama işin paradoks tarafı da şu ki bir yandan bir muhalefet problemi var. Öte yandan o %81,5'luk muhalefet sorunu olduğunu düşünen kitlenin yarısı Erdoğan karşıtlığı motivasyonuna sıkışmış şekilde aynı
1: Doğru.
0: muhalefete oy verir vaziyette. Dolayısıyla aslında burada dizayn belki doğru kelime değil ama artık Türkiye'de belki de kimlik siyasetinin büyük oranda yani o eski motivasyonların, eski siyasi motivasyonların bir kenara bırakılarak gerçek gündemlerin bir anlamda kucaklanılması gerekiyor her açıdan. Yani dışarıda ortak tehdit algısı. Yani bugün Türkiye'de bir iktidar değişikliği olduğunda vatandaş şundan korkmamalı. Yani İran'a, İsrail'e, ABD'ye karşı Türkiye'nin vizyonu ne olacak? Nereye gidecek? Değişecek mi, değişmeyecek mi? Bir devlet politikasına ihtiyaç var. Yani yöntemler farklılaşabilir ama algının aynı olması gerek veya tanımlamaların aynı olması gerek veya içeride bir sürü problemden bahsediyoruz. Yani işte iç cephe meselesi burada bir düşmana karşı ortak bir savaş vermek değil sadece aslında. Yani 1920'lerin Türkiye'si örneğini geçtiğimiz haftaki programda vermiştim. Serbest Cumhuriyet çıktı ve bir liberal ekonomi politikası önerisiyle çıkmıştı ortaya. Bunların hepsi zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ekibiydi. Günün sonunda ortak tehdit algılamaları, muhtemelen ortak dünya vizyonları vardı büyük oranda ama ortaya yöntemlerde ayrışan bir şey koydular. Tabii ki farklılıklar var. Bugün işte o kimlik temelli ayrımlardan ziyade bu anlamda daha ülkeyi merkeze alan, ülkenin güncel
1: Evet.
0: meselelerini ele alan bir siyaset anlayışı üretilmesi daha mantıklı olur ama böyle bir ana muhalefetten böyle bir vizyon çıkmaz ne yazık ki. Son olarak şunu da bitirmek istiyorum, özür dilerim. Yani gördüğüm bir şey var bir haftadır özellikle. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden evet bugün CHP içerisinde bir ehvenişer durumu bir anlamda karşımızda. Bir tarafta gerçekten yolsuzluklar, bir şekilde kurultay hizipleri, bunlarla alakalı yargı süreçleri, haliyle kamuoyu vicdanını bir şekilde yaralayan bir sürü mesele var. Siyasetin etiğini zorlayan meseleler var. Ama öte tarafta buradaki o ehvenişer dediğimiz noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ne olduğunu, nasıl siyaset yaptığını, siyaset yapma biçimini çok iyi biliyoruz. Yani CHP'nin bu problemli yapısını ortaya çıkaran aktörlerden bir tanesi kendisi. Dolayısıyla buradan bir kahraman, anti kahraman durumu çıkarmanın anlamı yok. Burada CHP'de kökten bir problem söz konusu ve bu problemin üzerinde durmak gerek. Bu ülkenin muhalefet probleminin üzerinde durmak gerek. Aktörlerin kayıkçı kavgasında pozisyon almak yerine, birilerini yüceltmek yerine diye düşünüyorum.
1: Peki, Sayın Akkır, buradan devam edelim. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurumsal kimliğin yıpratılmasına karşı çıktığını söylüyor. İşte Özgür Özel grup toplantısında diyor ki işte öfkenin değil umudun sesini yükselteceğiz diyor, ama aynı zamanda

0: işte hain Kemal sloganlarını da bastırma ihtiyacı hissetmiyor. Şimdi herkes hukuktan bahsediyor ama mesela Özgür Özel'in bugün grup toplantısı yapması en azından Kılıçdaroğlu ekibi tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa hukuksuz bir eylemdi. Anıtkabir'e gittiğinde yaptığı o gösteri, işte cebinden bant çıkartıp işte çelengi bantlamaya çalışması, Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye yazı yapıştırmaya çalışması yine hukuksuz bir eylem olarak görülüyor. Mesela bugün işte Halk TV'de Özgür Özel yayınları yapılıyor, CHP Genel Başkanı KJ'lere atılıyor. Şimdi hukuk herkesin keyfine göre olacak bir durum mu? Bu anlamda bir değerlendirme isteyeceğim. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir uyarıda bulundu. Dedi ki ya biz bu kayıkçı kavgasının hiçbirine yokuz ama sakın ha sokakları karıştırmaya kalkmayın. Gezi'yi hatırlattı. 13 yıl geçti aradan ama maliyeti ağır oldu diye söyledi. Bu anlamda da bir yorum almak isterim. Yani hani herkesin hukuk zemininde bir mücadele vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siz nasıl okursunuz tüm bu eleştirileri ve uyarıları?
1: Şimdi Özgür Özel'in meşru, özellikle Cumhuriyet Halk Partili muhalif seçmen bağlamında meşru olabilmesinin yolu yöntemi yine biraz önce Çağrı Bey'in bahsetmiş olduğu o sıkışmışlıktan geçiyor. Nedir bu sıkışmışlık? Sadece Erdoğan karşılığı üzerine siyaset yapmaya çalışan bir muhalefeti görüyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşamış olduğu, içine düşmüş olduğu, içinde bulduğu bu girdabın temel nedeni Sayın Başkan Erdoğan değil, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu girdaptan çıkmasının yolu yöntemi olarak bir özel iştir yapmak ya da hukuki süreci takip ettirmekten öte, maalesef yine Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel çok kolaya kaçıyor. Aslında biz bunu son 15 yıldan beri bu siyaseti gördük. Bu siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir oy kazandırmadı. İktidara da getirmedi. Sadece Erdoğan karşılığı üzerinde seçmeni zehirlemek Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımıyor. Fakat ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partili seçmenler herhangi bir Türkiye tasavvuru, Türkiye siyaseti, Türkiye'deki muhalif seçmene bir vizyon, işte geleceğe dair bir vizyon, bir perspektif ortaya koyamadığı için de sadece Erdoğan karşılığı üzerinde gitmeye çalışıyor. Artık bu çok basit bir siyaset. Bunun tutmadığını aslında herkes öğrendi, fakat ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partili işte bir kısım seçmen ve Özgür Özel ya Atatürkçülükten dem vuruyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü kimliğinden, ya da Erdoğan karşılığı üzerinden dem vuruyor. Madem bu kadar, aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Erdoğan karşıtlığının için iktidarı olmadığını da gösteriyor. Hala mesela AK Parti siyasetiyle ya da Erdoğan siyasetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini kıyasladığınız zaman şöyle bir fark var. Erdoğan siyasetini birilerine rağmen yapmıyor. Erdoğan bir siyaset dizayn ediyor, bir siyasi projesi var, bunu hayata geçiriyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ya da Özgür Özel ya da Kemal Kılıçdaroğlu bir siyaset projeksiyonu ortaya koyduğu zaman Erdoğan'a rağmen, Erdoğan'ı düşünerek koyuyor. Hala bu tavır bile, Erdoğan karşıtlığı bile aslında Erdoğan'ın Türkiye'de gerçek iktidar, sahici iktidar olduğunu gösteriyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani temel mesele bu aslında. Yani sizin bir siyasi vizyonunuzu ortaya koyarsınız.
0: Misyonda, siyasette ortaya koyacak liderlere sahip değil aslına bakarsanız. Sadece kısır polemiklerle yol almaya çalışıyorlar.
1: Tabii ki işte, tabii bu hani biraz önce senin şeyin çıkarımın önemliydi. Hani bu teknenin nereye gidecek dedin. İşte bir tarafında Özgür Özel var, bir tarafında Ekrem İmamoğlu var, bir tarafında işte yeni aktörler girmeye başladı, işte Mansur Yavaş var. Aslında biz bu teknenin nereye gideceğini geçmişte biliyoruz. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benzeri bir tablo yok muydu bizim karşımızda? Cumhurbaşkanı işte altılı masa vardı. Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Önce Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sonra Meral Akşener'in baskısıyla hem
0: Yavaş ve İmamoğlu.
1: Yavaş ve İmamoğlu girdi. Benzeri bir tablo ile biz aslında yeniden aynı senaryoyu, aynı tiyatroyu, aynı sahneyi görmeye başladık. Böyle bir şeyden, böyle bir gidişattan, siyasi gidişattan zaten bir Türkiye vizyonunun ortaya çıkma ihtimali yok. Yani bu kayıkçı kavgasının kavgası etkisini artırarak aslında devam edecek. Mesele birazcık onunla ilgili benim görebildiğim kadarıyla. Bir de şunun da altını vurgulamak istiyorum vaktim varsa.
0: Çok
1: evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok zor, uzun ve zor bir yol var. Çünkü bir taraftan milletvekilleri kendisinin karşısında, bir taraftan da delegeyle problemi var. Bir taraftan da sokakta bir kısmı Cumhuriyet Halk Partili muhalif seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ciddi bir Türkiye vizyonu ortaya koymak zorunda. Koymazsa zaten bu kayıkçı kavgasını muhtemelen kaybedecek. Bir diğer

0: Mesela bu dört eğilim meselesi, hani Kemal şey İmamoğlu ısrarla dört eğilime kapsayan bir parti kurma teşebbüsü var ya. Ya
1: evet. Ama Özgür Özel yanaşmıyor bu meseleye. Yani en azından yansıyanlar öyle. İmamoğlu diyor ki ya CHP ile bir yere kadar yol yürünüyor. Bizim de Türkiye İttifakı'na ihtiyacımız var. Özgür Özel diyor ki ben hani hayır ben CHP siyasetinden ayrılmak istemiyorum diyor.
0: Şimdi zaten temel mesele bu. Biraz önce Çağrı Bey'in de vurgulamış olduğu. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Biz bu çatışmayı eninde sonunda yaşayacağız. Bir partide bunu Türk siyasetinin tamamını masaya koyun ve tartışabiliriz. Ya da dünya siyasetinde de bunun bir örneği yok. Ya her halükarda burada çatışma derinleşecek. Özgür Özel de şöyle bir handikap ile karşı karşıya. Böyle şu anda CHP'yi kuşatmaya çalışan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kuşatmaya çalışan bir siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir geleceği yok. Özgür Özel bu maçı kaybederse zaten tasfiye olacak. Onun için şu anda ikinci bir parti vurgusundan öte sürekli Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, Cumhuriyet Halk Partili seçmen üzerinden kendisini meşrulaştırmaya çalışıyor. Güç devşirmeye çalışıyor. Ancak günün sonunda bu tarz bir siyaset de kaybettirecek. Ya ayrı parti kurmaya çalışacak ya da işte bir siyasi aktivizme dönecek bu. İşte bir dernekçiliğe ya da bir vakıfçılığa, siyasi bir derneğe döner. Onun ötesinde çok bir gidişat yok. Dört eğilimin de tutma ihtimali yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi örneğin Türkiye'nin liberallerini, örneğin Türkiye'deki tüm Kürt seçmeni, Türkiye'nin İslamcılarını kucaklayacak mı? Bunun tarihte örneği yok. Bunu sağ siyasi parti, İslamcı, muhafazakar bir siyasi parti yapar. Ancak ne Özgür Özel'in, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne işte Ekrem İmamoğlu'nun olduğu bir harita, bir siyasette dört eğilimi kucaklama ihtimalinin ya da Türkiye İttifakı'nın bir karşılığı yok. Bu sadece geçici gündemler.
1: Sayın Bilir, 3 dakikam kaldı ama Özgür Özel ABD basında Türkiye şikayet eden makaleler yazıyor. Avrupa basında yazıyor. İşte Avrupa Birliği diyor ki en güvenilir ortağınız aslında CHP olarak biziz diyor. Bizi destekleyin diyor. Yani biraz böyle rotasından mı şaştı? Bu kadar hani Avrupa'ya, batıya sırtını yaslayarak siyaset yapma anlayışı biraz eski Türkiye alışkanlığı değil mi? Siz nasıl okuyorsunuz gittiği yolu Özel'in?
2: Tamamen eski Türkiye alışkanlığı ve hatta şöyle bir küçük devlet alışkanlığı, kusura bakmasın kimse. Dolayısıyla güvenilir aktör.
1: Çünkü Erdoğan artık hani Türkiye'nin çıtasını bayağı yukarıya koydu bu anlamda. Hani
2: işte tabii ki yani bugün Türkiye, Türk-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-Amerika ilişkileri veya Türkiye-Rusya ilişkileri tamamen yeniden tanımlanmış vaziyette ve iki senedir bunu doğrudan gözlemliyoruz. Türkiye'de iç siyasi atmosferde her ne gelişme yaşanırsa yaşansın Avrupa'dan artık ses çıkamıyor. Çünkü artık öyle bir şeyi dikte etmek gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir hiyerarşi söz konusu değil taraflar arasında. Yani bunu yapmaya çalıştılar. Zaten 10 yıldır bunun sancısını çekiyoruz Batı ile ilişkilerde. Ama geri adım atmadığımız gibi her seferinde mevzi de kazandık onlara karşı. Dolayısıyla yani artık bu siyasetin bir karşılığı yok. Alabileceğimiz de bir şey yok. Yani bugün Batı'nın güvenilir bir müttefiki olmanın bize ne getireceğini sorgulamak lazım. Güvenilir
1: ya da Ukrayna'ya ne getirdiğini sorabiliriz yani, çok net.
2: Ben size söyleyeyim, onların kafasındaki güvenilir müttefiklik bir sadık küçük aktör rolüdür. Ama bizim şu an esas Türkiye'nin uyguladığı bir güvenilir aktörlük şudur. Kendi ajandası gün gibi ortadadır, her devlet tarafından bilinir. Evet diyeceği ve hayır diyeceği şeyler bellidir ve bu konularda bir tutarlılık arz eden dış politika vizyonu vardır Türkiye'nin bugün. Hayır dediği şeylerde geri adım atmaz. Onaylayacağı şeyler bellidir. Güvenilirlik buradan inşa edilir ve o işbirliği alanları Türkiye'nin o evet diyeceği konularda Türkiye ile yaptığınızda kazan kazanın da mümkün olabileceği yeni düzlemler yaratabilir. Türkiye'nin vizyonu sayesinde. Ya bu bir güvenilir aktörlük. Ama CHP vizyonunda, Özgür Özel vizyonunda bu bir sadık küçük aktör rolüdür. Ki bunu aşağıda çok oldu. Yani artık bu kadar bir Finlandiya, bir İsveç, bir Almanya değiliz artık. Buradan biraz çıkmak lazım. Ama tam da bu en başta bahsettiğim yani biraz ortak tehdit algısı, ortak dünya vizyonu en azından bir asgari müşterek gerekiyor Türkiye'deki siyasi partilerin arasında bu konuda. Ama şu an halen bir uçurum söz konusu. Yani ana muhalefetle iktidar arasında bu konuda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hep beraber takip edeceğiz. Sağ olun, var olun efendim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir bizimleydi. Kayıkçı kavgası manşetiyle siyasetten yansıyanları konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun diyorum ve devam ediyorum efendim. Malatya bu yıl önemli bir uluslararası spor organizasyonu.

0: Organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Malatya Arslantepe yarım maratonu 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak etkinlik aynı zamanda şehrin sosyal, kültürel ve turizm potansiyelinin tanıtılmasına da önemli katkı sağlayacak.
1: Efendim başkanım?
2: Çocuklar hazırsanız 7 Haziran'da başlıyoruz.
3: Hazırız başkanım.
4: Uluslararası Malatya Arslantepe yarım maratonu için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez uluslararası kimliğiyle düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve çeşitli ülkelerden çok sayıda profesyonel ve amatör sporcu Malatya'da bir araya gelecek.
5: Hop hop hop çocuklar nereye?
1: Koşuyor Ahmet abi sen de gelsene.
5: Bekleyin o zaman ben de geliyorum.
4: Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Arslantepe Yarım Maratonu 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
6: Çocuklar yavaş ya. Aceleniz de böyle.
5: Koşu varmış. Karpuzu bırak da gel.
6: Usta ben bir koşuya gidip geliyorum.
4: Maraton kapsamında sporcular 3 ayrı kategoride yarışacak. Maratona katılmak isteyen sporcular başvurularını 6 Haziran tarihine kadar tamamlayabilecek. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün adını taşıyacak organizasyon, Malatya'nın tarihi ve kültürel mirasını sporun evrensel diliyle buluşturarak şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sunacak.
0: Erzurum'un kültürü, lezzetleri ve folkloru İstanbul'da görücüye çıktı. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni gerçekleştirecek Erzurum tanıtım günleri öncesinde düzenlenen lansman programı renkli görüntülere sahne oldu.
7: Dadaşlar diyarının lezzetleri, yüzyıllardır yaşatılan kültürü ve Erzurum'a özgü ezgiler.
8: Bir tarafta cağ kebabı pişiyor, öte yandan kadayıf dolması vatandaşlara ikram ediliyor. İstanbul'da Erzurum rüzgarları esiyor.
7: Erzurum tanıtım günleri öncesinde düzenlenen lansman programında hem yöresel lezzetler tanıtıldı hem Erzurum'un kültürel mirası İstanbullularla buluşturuldu.
9: Kıymetli Erzurumlu ve İstanbul'daki bütün komşularımızı 4, 5, 6, 7 Haziran Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında bekliyoruz. Erzurumumuzun yöresel lezzetleri, Erzurumumuzun cağ kebabı, kadayıf dolması hepsi orada olacak. Komşularınızı hepiniz çıkın çıkın gelin inşallah.
8: Ne buldunuz efendim lezzetleri?
10: Çok güzel buldum, çok lezzetli. Çok iyi olmuş. Bizler de tanıyoruz. Ben Erzurumlu değilim ama tatmış oldum, tanımış oldum.
7: Davul zurna sesleri meydanı doldurdu, bar ekibi gösterileri büyük ilgi gördü. Erzurum'un meşhur lezzetleri ise uzun kuyruklar oluşturdu.
11: Çok hoş davul zurnası oyunları falan merak ettim, onun için buradayım zaten.
7: Erzurum'un kültürü, lezzetleri ve folklörü bu kez İstanbul'da görücüye çıktı. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Erzurum tanıtım günlerinde de binlerce ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
0: Bir kısa mola verelim efendim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Haziran ayında ekonomi takvimi yoğun. Bu hafta gözler enflasyon verisinde. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Verilerin belli olmasıyla konut ve iş yerlerinde Haziran ayında uygulanacak kira artış oranının yanı sıra Temmuz ayında uygulanacak memur ve memur emeklisine alacağı zam oranları da nispeten belirleyici olacak.
1: Piyasaların gözü Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Mart Cuma günü saat 10'da Mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 5. ayı için enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Anadolu Ajansı Finans Anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %1,65. Yıllık enflasyonun da %32,53 olacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29,40 oldu. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Temmuz ayında memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı için de Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici. Nisan'da aylık enflasyon %4,18, yıllık enflasyon ise %32,37 seviyesinde gerçekleşmişti. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı ve öncü gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu da açıklandı. TÜFE aylık %1,53, yıllık %36,73 olarak gerçekleşti. 11 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında vereceği faiz kararı için de gelecek enflasyon verisi önem taşıyor.
0: Dünya ekonomilerinden yansıyan gelişmelere bakalım isterseniz. Sırada haber turumuz var.
1: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi biçer, döver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi oranını %25'ten %15'e düşürme kararı aldı. Söz konusu bildiriyle yabancı şirketlerin daha fazla Amerika Birleşik Devletleri çeliği ve alüminyumu kullanmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Tarife düzenlemeleri 8 Haziran'da yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2027'ye kadar uygulanacak. Avro bölgesinde şirketlere sağlanan krediler Nisan'da %3,4 ile yaklaşık son 3 yılın en hızlı artışını kaydetti. Böylece kurumsal kredilerdeki büyüme %4,1 artışın kaydedildiği Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu rakam Mart'ta %3,2 seviyesindeydi. Hane halkına yönelik kredi büyümesi ise %3 ile sabit kaldı. Avrupa bölgesinde Nisan'da %3 olarak gerçekleşen enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde seyrediyor. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferlerine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Rusya'da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurt dışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Buna göre dost olmayan ülkelerden yerleşik olmayanlar yurt dışına para transferi gerçekleştiremeyecek. Amerikan teknoloji şirketi Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıkladı. Buna göre 30 milyar dolarlık kısmın halka açık satışlar yoluyla sağlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 40 milyar dolarlık kısmınsa 2026'nın 3. çeyreğinden itibaren zaman içinde

0: yapılacak hisse satışlarıyla elde edilmesinin planlandığı kaydedildi. Alphabet'in açıklamasında toplanacak fonun büyük bölümünün yapay zeka altyapısının ve küresel hesaplama kapasitesinin genişletilmesi için kullanılacağı ifade edildi.
1: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş tamam, evvelden. Evet. Tamam. Neymiş yani şu kadar bu şayialar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
2: pay beynimize.
1: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet
2: doğru,
1: abi?
2: Doğru kazanmış.
1: Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın kenara çekil Erdoğan seçimi tabii kazanacak demiş tabii falan.
2: Öyle hocam öyle de doğru.
1: Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
2: Hocam bir doğrudur ya. 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor bunu sokuyor devlet sokuyor.

0: kodlarına dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 11 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu, RT oldu. Hocam bak, bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
1: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için şimdi bak, vaka şu, şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Evet. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği, aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye, kaldı ki memlekete, hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince, yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
0: İşte
1: gördünüz mü falan. Evet, bunu Sözcü gazetesi de bugün manşet tabii yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız, bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, tabii, gazetede CHP'li, herkes CHP'li bu. Ama derin, bu denklemde herkes CHP'li.
0: Ama derin devlet devreye girmiş.
1: Bak, Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor, bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada.
0: Selam olsun.
1: Cüneyt Hoca'ya diyor ki, Özel diyor, karar çıkınca diyor, Özgür Özel can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
0: Evet.
1: Şimdi diyor, bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu zaman, öyle söylüyor
0: diyor. Ne oluyor o zaman demek ki?
1: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu,
0: peki,
1: bir bekle.
0: Peki Özgür Özel'e başvurulurtan kim? RT, Erdoğan.
1: Özgür Özel mi Erdoğan'ın adamı?
0: Oraya bağlayacağım.
1: Erdoğan'ı.
0: Tabii.
1: Oo.
0: Dedi ki Özgür dedi. Koç
1: abi
0: dedi.
1: Oyun büyük.
0: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
1: Üf.
0: Öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Adı yiyin lan, bu mu?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani bunlar.
1: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Onu bana Ankara'daki kaynaklarım söyledi.
0: Doğrudur.
2: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Yapmamızı istedi. Birlikte yapalım mı?
5: Canım şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım.

0: Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
1: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceği hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran 2 saat boyunca her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyada olup biteni sizlerle paylaşacağız. Önce birkaç başlık diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sayıştay'ın 164. kuruluş yıldönümü toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle yerel yönetimlerdeki o son dönemde yaşanan yolsuzluk operasyonları ve davalarla ilgili verdiği mesajlar verdi. Sadece dakikalar içerisinde o mesajları sizlerle paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan şeyi bir cümleyle özetlemek gerekirse, hatta belki bir kelimeyle, iki başlık, çifte başlık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan Özgür Özel, Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısı düzenliyor. Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. MYK üyeleri belli oldu ve MYK toplantısı CHP'de gerçekleşiyor. Sonrasında bir açıklama olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama iki farklı yönetim, bir yandan yargıdan tabii beklenen kararlar var. Ne oluyor, ne bitiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Hepsini ekranınıza detaylarıyla getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakere bilinmezliği, yılan hikayesi diyoruz. Evet, öyle belki daha fazlası. Ne oluyor, ne bitiyor belli değil. Sahada bir yandan tabii ki o tacizler sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda bir belirsizlik, belirli bir belirsizlik. Ama diğer taraftan da o müzakereler nereye varacak? Diğer kriz noktası İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Saldırı devam ediyor ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'le Lübnan heyetleri. Bugün ilk gün görüşmeler, 2 gün sürecek görüşme trafiğinden bahsediyoruz. Hepsi birbirine bağlı mı? Evet, aslında bir bakıma bağlı. Çünkü İran'da Lübnan'a yönelik saldırılar, Gazze'deki saldırılar sona ermeden bir mutabakattan, bir müzakereden sonuç elde edilmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Haliyle bir yandan da tabii ki o Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzakereleri, görüşmeleri bekliyoruz. İmamoğlu suç örgütü davasında bugün yine bir celse vardı. Celsede bugün neler yaşandı, kimler konuştu, ne oldu, hepsini ekranınıza taşıyacağız. Daha fazlasıyla birlikte başlıyoruz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde yolsuzluk soruşturmaları vardı. Kamu malının ganimet gibi görülmesine izin vermeyiz dedi Erdoğan. Sorumluların hesap vereceğini vurguladı.
1: Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: CHP'li belediyelerde arda arda patlak veren yolsuzluklara tepki gösterdi. Hedefinde milletin emanetini ganimet gibi görenler vardı.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Kamu malının yetkisiz kullanımını eleştirdi. Yerel yönetimlerdeki skandalları ayrı bir parantez açtı. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır dedi, ekledi.
1: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
2: Devletin zirvesi kamu malının ganimet gibi kullanılmasına izin vermeyiz mesajı gönderdi. Makam mevki fark etmeksizin sorumluların Türk yargısına hesap vereceğinin altını çizdi.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin mücadele ettiği vesayet otaklarının ekonomiye verdiği zarara da dikkati çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ekonomisine faturasının 350 milyar dolardan fazla olduğunu hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin önünü açacağını vurguladı.
1: Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı resmi törenle karşıladı. Aslında bugünkü resmi programında görünmeyen bir kabul, bir görüşmeydi bu. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Ankara'ya geldi. Sudan uzunca bir süredir insani krizin yaşandığı bir ülke. Türkiye, Sudan ve diğer Afrika ülkeleriyle yakın temas içerisinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Özellikle ülkeler arasında kazan kazan ilişkisine dayalı ve eşit mesafede yaklaşılan bir iletişim söz konusu. Ve bugün geride bıraktığımız dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı resmi törenle karşıladı. Öyle sanıyoruz ki şu dakikalarda görüşme devam ediyor. Sonrasında görüşmeye dair bir açıklama olursa, bir yazılı açıklama olma ihtimali var. Bir açıklama olursa özellikle İletişim Başkanlığı'ndan paylaşacağımızı söyleyelim ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim akşam haberlerine. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. Özgür Özel'in çağrılarının CHP'yi böldüğüne işaret etti. Bahçeli, Yargıtay'ın kararını bir an evvel vermesi gerektiğini de vurguladı. MHP liderinin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve İsrail'in Filistin'de devam eden zulmü de vardı.
3: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
4: Yaşananların CHP'nin kurumsallığına zarar verdiğini söyledi, Yargıtay'ın başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırması gerektiğini belirtti, ekledi.
3: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
3: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
4: MHP lideri belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuştu.
3: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı.
4: Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına da değindi. Siyonizmin Müslümanlara yaptığı zulümleri sıraladı, Kudüs Paktı önerisini hatırlattı.
3: Kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir.
4: ve ABD-İran savaşı. Bahçeli, ABD ordusunun savaş motivasyonunu yitirdiğini söyledi. Uluslararası arenada ABD'nin her geçen gün yalnızlaştığına dikkati çekti.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir.
4: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte attığı adımlar gerilimi artırmıştı. Bahçeli, Akdeniz'de yaşananlar hakkında da tarafları uyardı.
3: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz.
4: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecinin önemini de vurgu yaptı.
3: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de işte grup toplantısında gündemindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde yaşananlar, iki başlı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Her yeni gelişme bir başka soruyu gündeme getiriyor. O Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün grup bilmecesi bir bakıma çözüldü. Grup Başkanı Özgür Özel kendisini destekleyenlerle birlikte grup salonunda konuştu. Onlarla buluştu. Hedefinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve destekçileri bulunuyordu. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor ifadesini kullandı. Tehditlerine yenilerini ekledi.
5: Maalesef şu anda İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
6: Grup başkanı grup toplantısı yaptı. O sırada genel merkezde MYK çalışması vardı. CHP'de iki başlılık partiyi uçuruma sürüklüyor.
5: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır.
6: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazı milletvekillerine gönderilmiş ve grup toplantısı yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak Grup Başkanı Özgür Özel beraberindeki milletvekilleriyle grup salonunda buluştu.
5: O partide göbek atıyor yalçaklar.
6: Özgür Özel grup toplantısında bir kez daha sokak çağrısı yaptı. Şaibeli kurultayla ilgili itirafları görmezden geldi. Mutlak butlan kararını yok saydı. Asrın yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu destekledi. Yine Atatürk'e sığındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Partideki bölünmeyi gözler önüne serdi.
5: İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
6: Sözü tahliye gününe getirdi Özgür Özel. Kapıya gelen CHP'lileri bar pavyon bodyguardı diye nitelendirdi. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyenler vardı.
5: Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle. Biz o kapıyı kapattırmasaydık, bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı.
6: Özgür Özel grup kürsüsünden tehditlerine de devam etti.
5: Gün gelecek, bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.
6: Ve kurultay konusu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını yineledi. Kurultay olsun, bu defter kapansın mesajı gönderdi.
5: En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır.
0: Evet, Grup Başkanı Özgür Özel bugün grup toplantısı düzenledi. İddialar vardı, suçlamalar vardı, hakaretamiz ifadeler vardı. Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da A takımı deyim yerindeyse belirledi. İşte MYK toplantısı da şu dakikalarda aslında devam ediyor. Sonrasında bir açıklama olur mu olmaz mı bilmez ama her gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar hem o iki başlığı bir bakıma gösteriyor ama bir yandan da sürekli bir çatışma kamuoyuna yansıyor. O MYK toplantısı devam ediyor dedik. Sonrasında Bakalım bir açıklama olacak mı, ama öncelikle tabii MYK bugün belirlendi. Yani A takımı belirlendi. Orada hangi isimler var? İlk toplantıda gündemde ne konuşuluyor? İşte bunların hepsini Ankara'ya döneceğiz. Yağmur Yıldız'dan öğreneceğiz. Yağmur.
7: Kaan Yankupan, iki farklı partinin ittifak olması belki de olağan, ancak bir partide farklı ittifakların olması işte tam da CHP'nin yaşadığı bu süreç. Baktığımızda farklı cephelerden farklı adımların hala atılmaya devam edildiği bir süreçteyiz. Belki de CHP tarihinde ve siyasi tarihte görülmemiş bir süreçle karşı karşıya kaldı. Köklü bir parti olduğunu ifade edelim CHP'nin. Bugün Özgür Özel yönetimi grup toplantısı düzenlerken Kılıçdaroğlu yönetimi ise partisinin A takımını belirledi. Şöyle buranın atmosferini kameraman arkadaşım Ömer Özgün ekranlara getirsin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki ayrı portresi burada yer alıyor. O detay dikkat çekiyor elbette. Bugün A takımını belirledi Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında 7-8 kişilik bir MYK ekibinin olması bekleniyordu, ancak bu liste biraz daha kabarık oldu ve toplam 18 kişiden oluşan A takımını belirlemiş oldu. Geniş kapsamlı bir kadroya yer açtığını gösterdi böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu. Müslüm Sarı parti sözcüsü olarak bugün MYK'nın açıklanmasına ilişkin ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Elbette kritik isimler var. Rıfat Nalbantoğlu genel sekreter olarak MYK'da görev aldı. Yine ekranlara da yansıdığı üzere o listede yer alan isimler bu şekilde görevlendirildi. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu olarak görev aldı. Tabii bu isimler özellikle mutlak butlan kararı ve öncesindeki sürece ilişkinde partinin aslında hangi noktalarda hangi harcamalar yapıldığına, daha doğrusu Özgür Özel yönetimi süresince partide hangi faaliyetler yürütüldüğüne dair incelemeler ve araştırmalar yapacak ekip. Tabii 18 kişilik bir MYK listesi var, ama bunun dışında da ekonomi, dış politik ve hukuk yönetimi olarak da 3 ayrı birim danışma kurulu olarak faaliyet gösterecek ve doğrudan genel başkana bağlı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için bir tarih vermedi, ancak kurultaysız parti olmayacağını da ifade etti. İşleyişler artık sadece kağıt üzerinden ev veya ofisinden değil, artık genel başkan makamından, parti genel merkezinden yürütülmeye devam ediyor ki ilerleyen dakikalarda MYK toplantısı gerçekleştirmesini bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O toplantıda hangi kararlar alınacağı da elbette kritik diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler birbirini izliyor, birbirini takip ediyor. Bakalım MYK toplantısından bir sonuç çıkacak mı? Ama tabii akıllardaki soru şu: nereye kadar? Yani ne olacak da bundan sonra bir CHP'den söz edeceğiz? Çünkü bizler dahi hani bahsederken işte Özgür Özel grup başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte MYK toplantısı, ama hani birbirine o kadar karışmaya meyilli bir durum ki, gerçekten karışık bir durum, dual bir, ikili bir yapı var şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hani nereye kadar sorusunun belki bir cevabı daha olabilir. Acaba mevcut Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yeni bir parti çıkabilir mi? Siyasi tarihimizde var. Yani farklı farklı partilerde yaşanmış böylesi durumlar, farklı isimlendirmeler ya da bir partiden işte yeni parti doğması çokça var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın tarihinde de var. Bakın hangi örnekler ne tür sonuçlar doğurmuştu.
5: İktidara bozuk doğum Mesut'la gidilmez, ama Zeydan'la gidilir. Mansur Yavaş'la gidilir. Ekrem Başkan'la gidilir.
8: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi için artık en güçlü seçenek yeni bir parti. Zaten mutlak

0: Akbulut'un kararından sonra Silivri'deki 3 saatlik görüşmede bu yönde bir kararın alındığı kamuoyuna yansımıştı. Peki ama Özel neden partiyi bir an önce resmileştirmek yerine gerilimin çıtasını yükseltiyor? Aslında bu da stratejinin bir parçası. Türk siyasi tarihi merkezi bir partiden ayrıldıktan sonra büyük umutlarla kurulan ancak daha kurulur kurulmaz kamuoyu önünden silinip giden partilerle dolu. Çok geriye gitmeye gerek yok. Yakın geçmişe bakalım. Hem de CHP içerisinde. Örneğin Emine Ülker Tarhan. CHP'nin gözde isimlerinden biriydi. Hemen her yerde boy gösteriyor, yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım öne çıkıyordu. Parti yönetimine ve genel başkanına eleştirilerini de sakınmadan dile getiriyordu. Bu pozisyonu onu bir hayli popüler kılmıştı.
1: Bu konuda ayrıca açıklama yapacağım. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Elbette fırsatı değerlendirmek için düğmeye bastı, yeni bir parti kurdu. Adı Anadolu Partisi'ydi.
2: Dayanışmayı bilen temiz bir çocuktur Anadolu ama öyle kolay çözülmez. Hüzünlüyüm çünkü 13 yıldır bir zalimin elinde oyuncak oldu.
0: Ancak büyük umutlarla kurulan parti deyim yerindeyse ölü doğdu. Bir dönemin şaşalı lideri Emine Ülker Tarhan bir anda silindi gitti. Kısa süre sonra parti de kapandı. Tarhan en son mazot çok pahalıymış gibi komik bir argümanla yeniden CHP'ye döndü.
3: Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim.
0: Ya da Muharrem İnce, CHP içinde o denli etkiliydi ki partinin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ona göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini takdim ederken sarf ettiği gel bakalım Muharrem sözü nedeniyle seçimi kaybetti.
4: Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
0: Hemen isyan bayrağını açtı. Memleket Partisi'ni kurdu. Ancak siyasi çözümlerle değil, skandallarla gündeme geldi. Gençlerle yaptığı o ilginç dans figürleri hala akıllarda. Ama parti o dans kadar ilgi görmedi. Çok geçmedi, kapatıldı. O da siyasi partiler mezarlığında kendine yer buldu. Şimdi Özel aynı yöntemi izliyor. Yeni parti neredeyse tek seçenek. Ama o Tarhan ve İnce gibi sessiz sedasız çekilmekten taraf değil. Parti içinde büyük bir mücadele veriyormuş havasını yaratarak destekçi toplamaya çalışıyor. Yani bir anlamda giderken bile CHP'den üye koparmanın derdinde. Ancak Özel'i Tarhan ve İnce'den ayıran olumsuz bir özellik var. Ne Tarhan ne İnce yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla bu denli karşı karşıya kalmıştı. Özel'in bu anlamda bagajı bir hayli dolu. Bakalım yükleri, dümenine geçtiği gemiyi nereye kadar taşıyacak?
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum bu. Yani ikili bir durum var. Bir yanda Grup Başkanı Özgür Özel, diğer yanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda da yani hiç bilmeyen biri Türkiye'ye gelse, işte CHP ile ilgili bir fikir sahibi olmaya çalışsa bu görüntü karşısında aklı karışacaktır. Peki siyasetin özellikle iktidar kanadında tüm bu yaşananlar nasıl değerlendiriliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında net bir şekilde ifade etti, kendi içişleri dedi, bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ikili görünüme ilişkin bir an evvel sona ermesi için özellikle yargının hızlı bir şekilde karar vermesini beklediğini de ifade etti. Peki bu durum Özgür Özel ve taraftarlarının işine mi yarar yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillere mi?
0: Yargı kurallarına muhalefet ederek genel merkezde direniş örgütleyerek vatandaşı kışkırtmak, yağmur altında meclise yürüyüş ardından da Anıtkabir'e yürüyüş şovu, tüm teamülleri yıkıp kabir adabını hiçe sayarak korsan genel başkanlık çelengi krizi çıkarmak. Bağdaşığı vekillerle paralel bir parti örgütlenmesi gütmek, genel başkanı hiçe sayarak mecliste grup konuşması tertiplemek, tüm bunlar bölünmüş CHP algısını yaratmak için miydi? Bahçeli öyle düşünüyor.
6: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya Hatta meşru

0: ulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
1: Özgür Özel İmamoğlu kliği bir kumpasla zapt ettikleri CHP yönetimini yargı yoluyla eski sahibine kaptırınca bir

0: Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
1: Bahçeli bugünü dünden görmüş, Özgür Özel yönetimine tavsiyelerde bulunmuştu. Milli ve yerli çizgiye dönmelerini öğütlemişti. Hatta Özgür Özel'le temas kurup nasihatlerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'yla orta bir yolda buluşmalarını önermişti. Ancak bu uyarıların Özgür Özel nezdinde karşılık bulmadığı anlaşılıyor. Hatta İmayoğlu başka bir partinin iç işlerine karışma kategorisinde sınıflandırmıştı.
2: Biz o iç işlerine kimsenin karışmayız. Yani bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez konuştu ve sürecin hiçbir yerinde de tarafı da olmadıklarını açık bir dille ifade etti.
3: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Bu süreçte en ilginç çıkış CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan geldi.
4: Erdoğan sonrası için hazırlık yapılıyor. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Erdoğan üzerine inşa edilmiş vaziyette. Ondan başka hiç kimsenin bu rejimi, bu sistemi götürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun için de o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre.
1: Kuşoğlu'nun devlet aklı çıkışı çeşitli çevrelerden tepki topladı. Siyaset üstü ve devlet aklı olmadığı iddiaları da gündeme getirildi. Hukuki prosedürleri bu gibi kavramlarla anlamlandırmaya çalışmak da manipülatif. Ancak Bahçeli'nin CHP'deki görüntüye ilişkin kaygıları kişisel olarak bir devlet adamı aklı olmalı. Bahçeli bu çıkışla kimseye sitem etmiyor. CHP'nin tarihsel misyonuna dikkat çekerek Özgür Özel İmamoğlu ikilisinin eseri olan çift başlı CHP manzarasının Türkiye'nin bekasına yönelik menfi sinyaller verdiğini belirtiyor. Bu durumun bir an önce netliğe kavuşturulmasını istiyor.
0: Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
5: Evet, CHP ve bağlı gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafiği yoğun dedik. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken Hollanda ile yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu da belirtti. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Özgür Özel hakkındaki FETÖ ajanı iddialarının en kritik ismi. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir. Uludemir'in geçtiğimiz ay yeni bir ifade verdiği ortaya çıktı. Tanık Uludemir, eski ifadesinin değiştirilmesi için Özel'in yakınları tarafından kendisine para teklif edildiğini, FETÖ listesindeki eczacı kaydını ve Özel'in FETÖ imamı Mustafa Özcan'la Almanya'da yaptığı görüşmeleri anlattı.
6: Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı.
1: Açıklamalarıyla Özgür Özel FETÖ ilişkisi gündeminin merkezine oturmuştu. O kritik isim geçen ay yeni bir ifade verdi. İddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma dosyasının kayıtlarına geçti. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in geçtiğimiz ay yeni bir ifade

0: de verdiği ortaya çıktı. Uludemir ifadesinde Özgür Özel'i FETÖ'nün listesinde eczacı olarak kendisinin kaydettiğini söyledi. Hazırladığı listeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiklerini ve akabinde 2009 seçimlerinde Özel'in belediye başkan adayı olarak belirlendiğini ifade etti.
1: 2009 yılında yapılan yerel belediye seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Bu süreç içerisinde FETÖ terör örgütü tarafından Özgür Özel'in seçimi kazanması için ciddi destek verildi. Özgür Özel'e ve yakın çevresine toplantılarda toplanan paralardan aktarıldığı gibi seçimi kazanması için de destek verildi.
0: Uludemir'in itiraflarına göre Özel seçimi kazanamadı. Ancak FETÖ listesinde artık adı ön sıralardaydı. Hatta o dönem FETÖ'cülerden oluşan 250 kişiyi de CHP'ye soktu.
1: Belediye seçimlerinden sonra Özgür Özel seçimi kazanamasa da çeşitli medya platformlarında iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP'ye kazandırdığından bahsetmişti. O dönem ifadesinde bahsettiği bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdir. Bunların içerisinde kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek'tir. Hatta Ziya Tay FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıp hüküm giymiştir.
2: Özgür Özel kazanamadı ama belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekiline hazırladılar. Tabi bu hazırlık sürecini aslında insanlar internetten çok rahat bakabilir. Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil.
0: Uludemir FETÖ'nün Özgür Özel'e sistematik olarak destek verdiğini söyledi. Özgür Özel'in Fethullah Gülen sonrası örgütün başına geçtiği iddia edilen Mustafa Özcan'la temas kurduğunu söyledi. Görüşmenin Almanya'da yapıldığını, Özgür Özel'in Mustafa Özcan'a yüksek miktarda para aktardığını, bu ilişkinin örgütsel bir bağlılık çerçevesinde geliştiğini ileri sürdü. Daha önceki ifadesinden sonra Özgür Özel'in çevresindeki bazı isimlerin kendisine ulaştığını söyleyen Uludemir, ifadesini değiştirmesi karşılığında kendisine 2,5 milyon lira para ve yakınlarına iş imkanı teklif edildiğini belirtti. Ancak teklifleri kabul etmeyince bu kez ailesi ve kendisinin tehditlere maruz kaldığını ifade etti.
2: Özgür Özel'in ve şu anda Manisa Belediye Başkanı adayı olan Ferdi Zeyrek ve onun yardımcısı olan Demirhan tarafından tehdit edilen ve sevdiklerimi, ailemi korumak adına yurt dışına gelen bir iş adamıyım.
0: İtirafçı Enis Uludemir, 2008 yılında yapılan bir mahrem toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğunu dile getirdi.
1: Bu özel toplantıda Ekrem İmamoğlu'nu bizzat gördüm. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun gıda zincirleri olduğu söylenmişti. Bu toplantıya sadece mütevelli heyetinde yer alan kişiler katıldığı için FETÖ'nün mahrem bir toplantısıydı.
2: Belli isimler de CHP'nin içine yerleştirildi. Biliyoruz ki bugün Ekrem İmamoğlu da bu isimlerden bir tanesi.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. duruşmasında tutuklu sanıklar savunma yaptı, sanıklar suçlamaları reddetti ve tahliye talep etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 68'i tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşmasında bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Duruşma İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. Tutuklu sanık iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz ve Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı savunma yapan isimler arasındaydı. Bazı sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma ertelendi.

0: Orta Doğu'da diplomasi ve çatışma aynı anda ilerliyor, yürüyor. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını söyledi. Ancak Netanyahu o açıklamayı saatler sonra yalanladı. Lübnan'a saldırıların süreceğini belirtti. Trump ayrıca ilerleyen günlerde İran'la anlaşmaya varabileceklerini de söyledi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinden rahatsız. Süreci baltalamak için Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Tahran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne rest çekti. Lübnan'a saldırılar durana kadar Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump devreye girdi, soykırımcı Netanyahu ile görüştü. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını durdurduğunu açıkladı. Hizbullah ve İsrail'in birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldığını öne sürdü. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan farklı bir mesaj geldi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerini planladığı gibi devam edeceğini duyurdu. Netanyahu, Hizbullah'ın saldırması durumunda Beyrut'un vurulacağı tehdidini de yineledi. Netanyahu katıldığı bir etkinlikte ise İran'ın ödediği bedelin çok ağır olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, İran rejiminin temelleri sarsıldı, eski haline dönmeyecek ve sonu yıkım olacak dedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakere bilmecesi sürüyor. İran, müzakerelerin askıya alındığını açıklasa da Trump, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı önümüzdeki hafta İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. Trump, olası bir anlaşmanın askeri seçeneklerden daha iyi olduğunu vurguladı. Bazı maddeler üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadığını da vurguladı. İran ise hala teklifi inceliyoruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran Savaşı'ndan sonra ilk kez Senato'da Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdi. İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Rubio, İran nükleer konularının bazı yönleriyle müzakere etmeyi kabul etti dedi. Boğaz'ın yeniden açılmasını ve diğer konular hakkında görüşmelere başlamayı umduklarını belirtti. Bakan Rubio, İran'ın hala çok sayıda İHA'sı olduğunu da belirtti, donanmalarının ise yok olduğunu söyledi. Rubio, savunma bütçesinde bazı değişiklikler olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarı için en iyi kararı almaya çalıştıklarını belirtti. Haberde de paylaştık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump başka bir şey söylüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bambaşka. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zapt etmekte zorlandığı için öfkeli. Daha önce kameralar karşısında ne dersem onu yapacak, o iyi biri demişti. Ancak son telefon görüşmelerinin hayli sert geçtiği ortaya çıktı. Trump, Netanyahu'yu hakaretler savurarak azarlamış.
1: Thank you. Thank you. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde Lübnan meselesi İsrail ve ABD'nin arasını açtı. Soğuk rüzgarların estiği Trump ve Netanyahu'nun arasında çok gergin bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi. ABD basınına göre Trump görüşmede Netanyahu'ya hakaret etti. Axios'un haberine göre ikilinin görüşmesinde tansiyon yüksekti. Trump, Lübnan'da artan gerilim nedeniyle Netanyahu'ya tepki gösterdi. ABD Başkanı, İsrail'in Lübnan'a orantısız güç kullandığını belirtti. Söz konusu durumun İran'la ateşkesin uzatılmasına yönelik diplomatik girişimleri zorlaştırdığı ifade edildi. Habere göre Trump, Netanyahu'ya "sen kahrolası bir delisin" dedi. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı'na hakkındaki yolsuzluk davası için Cumhurbaşkanı Herzog'un af çağrılarını hatırlattı. "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Herkes senden ve İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dedi. Netanyahu ise görüşmede "tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" cevabını verdi.
0: Az önce de ifade ettik. İran için Lübnan'a İsrail'in saldırıları bir kırmızı çizgi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açıklama yapıyor bir yandan ama İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Trump saldırıların duracağını ifade etti. Ancak İsrail'in bombaları dinmiş değil, devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde kırmızı çizgi olan Lübnan'a saldırılar düzenlendi. Ölenlerin sayısı yükseliyor. Lübnan'ın güneyi hedef alındı. El Mervaniye kasabası vuruldu. 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye kentinde ise bir araca saldırı düzenlendi. Bir baba ve çocukları, çocukların eğitimi için Sayda kentine gidiyordu. Üçü de hayatını kaybetti. Yoğun saldırılarda enkaz altında kalan 6 ceset çıkarıldı. İsrail'in kuzeyindeki Metula kentinden Lübnan topraklarına ilerleyen zırhlı araçlar da görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskısı artarken Birleşmiş Milletler de operasyonları eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkese rağmen süren saldırılara tepki gösterdi. Birçok ülke İsrail güçlerinin işgal bölgelerinden geri çekilmesini talep etti. İsrail ve Lübnan arasında süren müzakerelerin ise yeni turu başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelen heyetler ateşkesi ele aldı. Dördüncüsü gerçekleşen görüşmelerin 2 gün sürmesi planlanıyor. Gazze'ye yardım götürmek için denize açılan filoların engellenmesinin ardından bu kez yeni bir plan devrede. Dünyanın dört bir yanından aktivistler bu kez karadan Gazze'ye yürüyecek. Amaç Gazze üzerindeki ablukaya dikkati çekmek ve insani yardım koridorunun açılması için uluslararası baskıyı artırmak. Hazırlıkları süren dev organizasyonun önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
2: Umudun adı Sumut yılmadan, pes etmeden devam ediyor. Gazze'nin dramını dünyaya haykırmak için farklı taktikler deniyor. Aktivistler bu kez karadan Gazze'ye yürüyecek.
3: Gazze'deki ateşkesin uygulanmaması, Batı Şeria'da gizli ve sessiz soykırımın sürmesi ve İsrail'in her geçen gün Batı Şeria halkını da Ürdün'e doğru sürme politikaları Filistin için bir kez daha harekete geçme zorunluluğumuzu doğuruyor.
2: Avrupa ve Asya'dan başlayacak olan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırlandı. Bu kara konvoyuyla Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan dahil birçok ülkeden on binlerce vicdan sahibi Filistin için yürüyecek.
3: İşte bu konvoyla hedefimiz hem geçilen her güzergahta Filistin destek eylemleri planlamak, toplumsal istişare mekanizmalarını canlandırarak Filistin davası konusunda sivil insanlar ve aktivistler olarak neler yapabiliriz'in tartışılacağı ve aynı zamanda hep beraber kol kola hareket edileceği bir eylem olacak.
2: Doktorlardan akademisyenlere, insan hakları savunucularından sivil toplum temsilcilerine kadar çok sayıda ismin organizasyona katılması bekleniyor. Sınıra yürünecek olan bu konvoy için hazırlıklarsa sürüyor.
3: İsrail saldırganlığı durana kadar da bu mücadeleler bitmeyecek. Bu kez çok daha büyük, çok daha güçlü ve stratejik bir şekilde yola çıkacağız.

0: İbn Haldun Üniversitesi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye-Malezya İslami Sermaye Piyasaları Forumu İstanbul'da başladı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ortaklığın önemine vurgu yaptı.
1: Türkiye-Malezya İslami Sermaye Piyasaları Forumu İstanbul'da kapılarını açtı. Forum, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu işbirliğinde düzenleniyor. İbni Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Bilal Erdoğan'ın yanı sıra üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz, rektör Profesör Doktor Atilla Arkan ve çeşitli ülkelerden akademisyenler katılıyor. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da forumda konuşma yaptı. Kardeş ülke Malezya ile işbirliğinin önemine değindi.
2: Türkiye ve Malezya arasındaki ortaklığın ikili boyutun çok ötesinde stratejik bir öneme sahip olduğuna inanıyorum.
1: Bilal Erdoğan ilişkilerin yalnızca güncel ticaret rakamlarıyla değerlendirilemeyeceğini de vurguladı.
2: Malezya, İslami finans ve sermaye piyasası gelişim ve büyüme konusunda derin bir uzmanlığa sahip. Türkiye ise ölçek, bağlantısallık ve geniş bir bölgesel ekonomik alana erişim sunuyor.
1: Erdoğan, iki ülke arasında tarihten gelen bir bağ olduğunu belirtti.
2: Türkiye ve Malezya arasında derin bir tarihsel temel var. Ticaret, ilim ve kültürel etkileşim ağları yüzyıllar boyunca sürdü.
1: Öte yandan Erdoğan, ekonomik ortaklıkların yalnızca sermayeye değil, güven ve itibara ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.
0: Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek. Festival öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet

0: Evet, ağırbaş katıldı.
1: Geri sayım başladı. Sıfır Atık Forumu ve Festivali için nefesler tutuldu. Sıfır Atık Festivali'nde bir ilk yaşanacak. Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.
2: Dünyada bir ilke de bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektrik tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.
1: Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek. Festival öncesinde Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali basın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü vurguladı.
2: Malumunuz 2017 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan bu Sıfır Atık Hareketi, bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda. Ve bu vizyon sayesinde 30 Mart Birleşmiş Milletler nezdinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmiş. Bu anlamda Türkiye çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir.
1: İstanbul'un çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak dedi.
3: İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Olur mu bu? Olur. Bizim köklerimizden gelen, geçmişimizden gelen, daha geçen hafta Fetih Haftası'ydı. Fetih'in kuşatıcılığı, kapsayıcılığı, hoşgörüsü, farklılıkları zenginlik olarak sayması, bizim vakıf kültürümüz, israf etmeme aslında sıfır atığın da temellerini oluşturan bir hareket.
1: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş da İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinliğin hayata geçeceğini belirtti.
4: İstanbul'da 16 milyon hemşerimizle beraber bir sinerji yakalamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ortak paydada, ortak fikirde şehir için hep beraber bir şeyler yapmasını arzuluyoruz. Ve bu 1500 etkinlik İstanbul'daki belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımızın iradesiyle yapılıyor. Dünyanın büyük şehirlerinde, Londra'da, New York'ta, Asya'nın büyük şehirlerinde iklim haftaları var. Biz de İstanbul'daki bu haftanın adını seçerken İstanbul Sıfır Atık Haftası demek istedik. Çünkü Sıfır Atık markası bu topraklara ait.
1: Öte yandan yerel yönetimler de sıfır atık konusunda önemli işlere imza atıyor. Gazi Osmanpaşa Belediyesi de sıfır atık çalışmaları sayesinde 60 binden fazla yetişkin ağacın kesilmesini önledi. 40 milyar litre su korundu, evsel atıkların %60'ı enerjiye dönüştürüldü.
0: Dünya Kupası heyecanı başladı. A Milli Futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuva öncesinde İstanbul'dan uğurlandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıkladığı kadroda netleşirken Ay Yıldızlar Dünya Kupası yolculuğuna çıktı. Aselsan ise millilerimize sponsor oldu.
5: Gol, gol, gol! Son dedikler, son dedik! Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız. Bu çocuklar, bizim çocuklar.
6: Valizler hazırlandı, son fotoğraflar çekildi. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. İstanbul'dan uğurlanan Ay Yıldızlı ekipte gözler bir yandan da Vincenzo Montella'nın açıkladığı Dünya Kupası kadrosundaydı.
7: Contento, me l'aspettavo. Sono giocatori che vanno inseriti piano piano.
6: Tecrübeli teknik adam turnuvada görev yapacak isimleri belirledi. Kadronun açıklanmasının ardından milli takım kafilesi Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Türkiye Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Ay Yıldızlılar ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. İkinci rakip Paraguay olacak. Grup aşamasındaki son mücadelede ise rakip Amerika Birleşik Devletleri. Öte yandan milli takımın yeni ana sponsoru Aselsan oldu. Yapılan açıklamada, "Ay yıldız sahadaysa umut vardır, mücadele vardır, gurur

0: vardır ifadeleri kullanıldı. Artık geri sayım sona eriyor. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor ve merakla beklenen kadro açıklandı.
1: Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
2: Şimdi kısa bir ara sonrasında devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş evvelden. Evet. Tamam. Yani şu kadar bu şayalar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
2: pay beynimize.
1: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki
2: itibar etmez ya.
1: Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet
2: doğru,
1: abi?
2: Doğru kazanmış.
1: Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın kenara çekil Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
2: Öyle hocam öyle de
1: doğru. Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
2: Hocam bir doğrudur ya 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor bunu sokuyor devlet sokuyor. Koblana dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. RT. Ya, hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
1: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için. Şimdi bak vaka şu. Şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Evet. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye kaldı ki memlekete hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
2: İşte
1: gördünüz mü falan. Evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün manşet yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, tabii. Gazete de CHP'li, evet. Herkes CHP'li. Ama bu denklemde herkes CHP'li.
2: Ama derin devlet devreye girmiş.
1: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor. Bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor... Karar çıkınca diyor Özgür Özel, can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
2: Evet.
1: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu zaman, öyle söylüyor diyor.
2: Ne oluyor
1: diyor.
2: O zaman demek ki?
1: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu
2: peki,
1: bir bekle.
2: Peki Özgür Özel'e başvurulur tam kim? RT, Erdoğan.
1: Özgür Özel mi Erdoğan'ın adamı?
2: Oraya bağlayacağım.
1: Erdoğan'ı
2: tabii.
1: Oo!
2: Dedi ki Özgür dedi koç
1: abi,
2: dedi.
1: Abi oyun büyük.
2: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
1: Üf.
2: Öf. Peki ötekine de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Yiyin lan bu mu?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Yani Bunlar
1: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen Erdoğan'mış. Onu bana Ankara'daki kaynaklarım söyledi.
2: Doğrudur.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Net, Sigortam.net.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var.

0: gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle. Önce bazı başlıklar. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin adaylık sürecinde para verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verdi. Dosya fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Peki bu ne anlama geliyor? Bakacağız. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada hareketli günler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında daha önce adı dosyada geçen iş insanı Turgut Koç bugün Çağlayan Adliyesi'ne gitti ve ifade verdi. Ayrıntısını aktaracağız. İstanbul'un simgelerinden biri olan tarihi Yerebatan Sarnıcı'na ilişkin mahkeme kararını verdi. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti. Mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Ayrıntısını paylaşacağız. Dünan basını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı bir üsse dönüştürmeyi planladığını yazdı. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri, Türk boğazlarını bypass ederek olası krizlerde Doğu Avrupa'ya yapılacak askeri sevkiyatlar için Türkiye'ye bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Detayını paylaşacağız. Türkiye'nin adeta gövde gösterisi yaptığı Efes 2026 tatbikatı bitti ama etkileri sürüyor. İsrail'de hala bu tatbikat ve Türkiye'nin son dönemdeki askeri ve siyasi hamleleri konuşuluyor. İsrail basını bir analiz hazırladı ve Türkiye'nin kurduğu yeni askeri ağla Tel Aviv'i kuşattığını iddia etti. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam. Muhalefette hizipleşmenin ön plana çıktığı bir dönemde Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik görüntüsü veriyor. Kabinenin önemli görevler üstlenen iki yeni üyesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
1: Devlet Bahçeli'nin sürpriz misafirleri vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi MHP liderini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. Görüşmenin ardından Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla siyasete önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bahçeli'ye sosyal medya paylaşımıyla teşekkür etti. Mesajında Milliyetçi Hareket Partisi camiasının her daim istiklal ve istikbal mücadelesine omuz verdiğini dile getirdi. MHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye Yüzyılı Yürüyüşü'nün en güçlü mimarlarından olduğunu kaydetti.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhittin Böceğin adaylık için para verdiği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verildi. Dosya Ankara'ya gönderildi.
2: Dosyadaki deliller değerlendirildi. Fezleke süreci başladı. Başta Özgür Özel olmak üzere 5 milletvekili hakkındaki dosya Ankara'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin adaylık sürecinde para verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada CHP'den Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke düzenlemesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyanın merkezinde 2024 yerel seçimleri öncesine ait rüşvet iddiaları var. Ankara'ya gönderilen dosyada Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arın'ın isimleri yer aldı. Soruşturmanın yerel seçimler öncesinde adaylık sürecine ilişkin para talebi ve para teslimi iddialarına dayandığı belirtildi. Başsavcılık

0: tarafından yapılan değerlendirmede dosyada yer alan beyanlar HTS ve bas kayıtlarıyla diğer delillerin incelendiği kaydedildi. İnceleme sonucunda milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikli iddiaların bulunduğu ifade edildi. Milletvekillerine ilişkin dosya Ankara'ya giderken milletvekili olmayan şüphelilere yönelik soruşturma ise Antalya'da devam ediyor.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada hareketli günler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında daha önce adı dosyada geçen iş insanı Turgut Koç bugün Çağlayan Adliyesi'ne gitti ve ifade vermeye başladı. Özkan Yalım'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Koç'un verdiği ifadenin soruşturmanın ilerleyen aşamaları açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Dosyada daha önce kurultay sürecine ilişkin para hareketleri, bazı delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları ve kulislerde konuşulan siyasi pazarlıklara yönelik çeşitli beyanlar yer almıştı. Öte yandan soruşturmada dikkati çeken bir başka adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun kurultayda oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi talebinde bulunduğu öğrenildi. İstenen bilgilerin, delegelerin mali hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtları üzerinden yapılacak incelemelerde değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturma dosyasına yeni bilgi ve belgelerin girmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yeni ifadelerin ve yeni değerlendirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Özel İmamoğlu görüşmesi, yani son görüşmelerinden bahsediyoruz, gergin bir atmosferde geçti. Zaten Özel'in Silivri cezaevi ziyareti sonrası kameraların karşısına geçip açıklama yapmaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Peki görüşmede ne konuşuldu? İddia o ki İmamoğlu CHP'nin yıpratıldığı kadar yıpratılmasını, ardından da Türkiye İttifakı kurulmasını istiyor. Özel ise CHP içinde kalıp mücadele yalnız.
2: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
3: Ben size başka bir şey söyleyeyim.
2: Kaldı ki ben size bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim yani. İstanbul nimet nimet.
4: Suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu Silivri'deki cezaevinden CHP'ye ayar vermeye çalışıyor. Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nu yıpratabildiğin kadar yıprat, sonra yeni partiyle yola devam edelim mesajı veriyor.
5: Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür.
4: Ancak İmamoğlu'nun çizdiği yolda yürümek öyle kolay değil. Zira Özel, sosyal demokrat çizgide bir parti olması gerektiği görüşünde. İmamoğlu ise Özal'ın eski politikalarını atıfla dört eğilimi birleştiren bir parti kuralım talebinde. Özel'in CHP'den ayrılma konusunda gönülsüz olduğu ortada.
6: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
4: Özel'in endişelerinde haksız olduğunu söylemek de zor. Zira burada çeşitli handikaplar var. Öncelikle İmamoğlu'nun uzaktan kumandalı siyasetinin millette bir karşılığı olacak mı sorusu ortada duruyor. Zira Özel bugüne kadar Silivri'de 41 kez Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İşler her gün biraz daha sarpa sardı. Son görüşmesi bayram sürecinde oldu. Ancak Özel bu görüşme sonrası mutat kapı önü açıklamasını es geçti. Oysa daha önce her ziyaret sonrası kameraların karşısına geçerdi. Ayrıca Özgür Özel'in de İmamoğlu'nu daha ne kadar sırtında taşımak isteyeceği konusu da tartışmalı. Zira Özel de özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olmasıyla köşeye sıkıştı. Adaylık için 1 milyon avro ödendiği iddiası yargıya taşındı.
7: Manisa'da bir benzin istasyonunda bas çakışması var. Muhittin Böcek onu itiraf edecek. Özgür Özel o yüzden bunu yapmaya çalışıyor diyor.
4: Bu yüzden Özgür Özel'in CHP içinde kalıp mücadeleyi sürdürme konusunda İmamoğlu'na göre daha iştahlı olduğu görülüyor. İmamoğlu ise CHP'nin izlediği politika çizgisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek mümkün değil görüşünde. Bu yüzden de Türkiye Partisi olacak yeni bir oluşum için kolları sıvamak gerektiğini düşünüyor. Kulislerde Türkiye İttifakı adı dolaşıyor. Ancak bu yolda bir anlamda çıkma sokak gibi. Zira öncelikle Özel İmamoğlu ikilisi CHP'nin oy pastasından güçlü bir ısırık alabilir mi sorusu ortada duruyor.
3: İki yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? İki yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o iki yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
4: Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı bir araya getirme yeteneği ispatlı, tescilli. Buna karşın Özel İmamoğlu ikilisinin itibar erozyonu yaşadığı gerçeği de ortada duruyor. Ayrıca DEM dışında altılı masadaki herkesle kavgalı hale gelen Özel'in tüm Türkiye'yi kucaklayan yeni bir masa kurması mümkün olur mu sorusuna öyle kolay kolay evet demek de mümkün değil gibi. Zira millet CHP'deki İkbal kavgasından bıkmış gibi görünüyor.
1: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı önce CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye mülakat verdi. Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Fidan, gelecek ay Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılmasının beklendiğini bir kez daha dile getirdi.
1: Ziyaretleri kapsamında Singapur'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Uluslararası basına mülakat verdi. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak toplantının detaylarını anlattı. ABD Başkanı Trump'ın da toplantıya katılmasını beklediklerini söyledi.
2: Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz ay birkaç kez telefonda görüştüler ve her görüşmede katılacağını belirtti.
1: Fidan, ABD'nin NATO baskısını değerlendirdi. Washington'ın NATO'dan çekilmeye yönelik somut bir plan gösterdiğine dair hiçbir işaret olmadığını belirtti. Söylemlere rağmen ABD'nin NATO'ya olan bağlılığının gerçek olduğunu değerlendirdi.
2: ABD müttefiklerini savunma harcamalarını arttırmaları ve kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almaları konusunda sürekli olarak baskı yaptı.
1: Fidan, Avrupa ülkelerinin harekete geçtiğine değindi.
2: Avrupalılar bu mesajı duydu ve NATO içinde savunma bütçelerini artırmak için adımlar attılar bile. Liderler bir araya geldiğinde ilerlemeyi gözden geçireceğiz.
1: Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi.
2: Bölgesel krizler, çevremizdeki durum, ticaretimiz ve ekonomimiz üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.
1: Türkiye'nin ABD-İran müzakerelerine aktif olarak destek verdiğini belirtti Fidan.
2: Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarından eminim. Ateşkes istiyorlar ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istiyorlar. Ama İsrail'in niyetlerinden emin değilim.
1: Dışişleri Bakanı'na göre daha acil bir diplomatik endişe konusuysa Lübnan.
3: But in reality,
2: İsrail'in bölgede sakinliği sağlamak gibi hiçbir niyeti yok.
3: Department of War.
1: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Singapur'u ilk kez ziyaret etti. Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la bir araya geldi. Bakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı Shanmugam'la da görüştü. Görüşmelerde hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem bölgesel meselelerde işbirliğinin artırılması gündemdeydi.

0: Bakan Fidan'ın bir sonraki durağı Endonezya. Gazze'deki gelişmeler, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ele alınacak. Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar da değerlendirilecek.
1: Avrupa Birliği'nden son dönemde çarpıcı açıklamalar birbiri peşi sıra geliyor. Bir yanda Ukrayna Savaşı, diğer yanda Trump'ın baskıları, öte yandan İran Savaşı ve Hürmüz Krizi. Avrupa ciddi bir sıkışmışlık içinde ve bunu aşmanın yollarını arıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya göre ise en iyi çıkış yolu birliğin genişlemesi. Costa, Bosna Hersek ziyaretinde konuştu. Jeopolitik belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlık döneminde genişleme Avrupa için fırsatın da üstünde jeostratejik bir çıkardır dedi. Bosna Hersek, Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden biri Antonio Costa ülkenin müzakerelerde sonraki aşamaya geçmesine sadece birkaç adım kaldığını söyledi. Şimdi hedefinize odaklanmanın ve reformların hızını artırmanın zamanı diye konuştu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı genişlemenin Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliğine yapılan en önemli yatırım olduğunu kaydetti. Birlik, genişleme konusunda Türkiye ise çifte standartlı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı bir üsse dönüştürmeyi planladığını yazdı. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri Türk boğazlarını bypass ederek olası krizlerde Doğu Avrupa'ya yapılacak askeri sevkiyatlar için Türkiye'ye bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.
0: Yunanistan topraklarını ABD'ye açıyor. ABD yalnızca geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullandığı Dede Ağaç'ta artık temelli kalmaya hazırlanıyor. Yunan basınının iddiasına göre ABD, Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre mesafedeki Dede Ağaç'ı tıpkı Girit'teki Suda Üssü gibi kalıcı ve devasa bir askeri yapılanmaya dönüştürmek için düğmeye bastı. Bu stratejik planın perde arkasındaki asıl hedefse Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. ABD, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olası yeni krizlerde Doğu Avrupa'ya yapacağı askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Planın geniş çaplı olduğu belirtiliyor. Öyle ki Girit'teki Suda Üssü'nde yürütülen bazı faaliyetlerin bile bu yeni lojistik merkeze kaydırılabileceği konuşuluyor. Kalıcı üs iddialarının fitilini ateşleyen ise ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'ın Dede Ağaç'a yaptığı son ziyaret oldu. Büyükelçinin Yunan askeri yetkililerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeyle ilgili detaylar paylaşılmadı. Guilfoyle, görüşme sonrası yaptığı açıklamada bölgenin ABD açısından hayati ve stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Bu açıklamada Yunan basınının iddialarını güçlendirir nitelikte.
1: Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 97 kilometrelik doğal gaz boru hattı hamlesi Rumları iki devletli çözümü güçleniyor paniğine sevk etti. Rum lider Christodoulidis projeyi Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye hazırlanırken Rum-Yunan cephesini Türkiye Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya taşıyacak endişesi sardı.
0: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnız bırakmıyor. KKTC'nin adadaki konumunu ve elini güçlendirecek stratejik bir adım için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ay içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek tarihi projenin ilk anlaşmasına imzayı atacak. Projeyle Türkiye'nin Anamur ilçesinden Girne yakınlarındaki Teknecik Santrali'ne deniz altından tam 97 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı döşenecek. Ancak projeyi asıl stratejik kılan ve dünyaya alarma geçiren detay hattın çift yönlü çalışacak olması. Bu hat sayesinde sadece Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gaz gitmeyecek. Doğu Akdeniz'de hali hazırda bulunan ya da yeni sondajlarla keşfedilecek doğal gaz da bu hat üzerinden doğrudan Avrupa pazarına taşınabilecek. Ankara'nın bu stratejik hamlesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyük bir panik dalgasına yol açtı. Filelefteros gazetesi, bu projenin Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün Türkiye'yi bypass etmeyi amaçlayan tüm enerji planlarını tamamen rafa kaldıracağını yazdı. Rum lider Nikos Christodoulidis ise projeyi Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye hazırlanıyor. Rum medyası ise boru hatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumunun perçinleneceğini ve Kıbrıs'ta iki ayrı devlet politikasının artık engellenemez şekilde güçleneceğini itiraf etti.
1: İsrail basını Türkiye'nin son dönemde attığı askeri ve diplomatik adımları mercek altına aldı. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Yinet'te yayımlanan analizde Türkiye'nin Libya'dan Suriye'ye uzanan yeni bir etki alanı oluşturduğu belirtildi. Analizde Ankara'nın son yıllarda kurduğu savunma ve işbirliği ağının İsrail açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olduğu vurgulandı.
0: Türkiye, Efes 2026 tatbikatıyla dosta güven, düşmana korku verdi, gövde gösterisi yaptı. Öyle ki İsrail basınına göre Efes 2026 sadece askeri bir faaliyet değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel vizyonunu ortaya koyan stratejik bir mesaj oldu. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yer alan analiz, Tel Aviv'deki endişeyi gözler önüne serdi. Haberde Türkiye'nin kurduğu yeni askeri ağla Tel Aviv'i kuşattığı iddia edildi. Analizde, tatbikata 50 ülkeden 10 binden fazla askerin katıldığına dikkat çekildi. İlk kez Libya ve Suriye'nin de yer aldığı organizasyonun Ankara'nın bölgesel etkisini genişlettiğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Libya'dan gelen birliklerin farklı grupları tek çatı altında buluşturduğu belirtildi. Suriye ordusununsa yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez uluslararası bir tatbikata katıldığı hatırlatıldı. Tatbikat, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü de dünyaya kanıtladı. Bayraktar TB3, amfibi hücum gemisi TCG Anadolu üzerinden görev yaptı. Akıncı TİHA'da müşterek operasyonlarda aktif rol aldı. Ayrıca seyir füzelerinden dronlara kadar her türlü tehdidi önleyen katmanlı çelik kubbe sistemi de sergilendi. Ynet, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayindeki ilerlemesi ve diplomatik ilişkileri sayesinde bölgede önemli bir aktör haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin bölgede rol model olduğunun altını çizdi. Analizde 20 yılda yapamadığımızı Türkler yaptı ifadesine yer verildi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin Ankara'ya uluslararası alanda önemli avantaj sağladığı vurgulandı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Fatih'in nesli uyarısında bulunuyor. Son olarak millete sesleniş konuşmasında bu konuya genişçe bir yer ayırdı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kutlu Fethi'nin 573. yıl dönümünde verdiği mesajların kodlarında ne var? Erdoğan gençleri neden teyakkuz halinde tutmaya çalışıyor?

0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde birbirinden renkli etkinlikler yapıldı. Aynı zamanda bu yıl fetih ruhuna daha uygun bir havada kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında bu duruma dikkati çekti.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız.
0: Peki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutlu Fethi'nin üzerinden 573 yıl geçmesine rağmen neden bu uyarıları yapma ihtiyacı hissediyor? Aslında cevabını hepimiz yaşayarak görüyoruz.
1: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fani gibi ölümlü ve kaygısı elbette kendisi için değil, milleti, ülkesi, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımız için. Erdoğan bu yüzden gençleri kucaklamak, tehditlere karşı uyarmak istiyor. Bu yönde de sık sık mesajlar paylaşıyor.
2: Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır.

0: buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi mücadelesindeki en önemli başlıklardan biri, vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele ise bir diğeri, gençleri kazanma çabasıydı aslında. Ve muhalefetin hor gördüğü, panayır yeri diye küçümsediği, hatta baltalamaya çalıştığı o adımlar menziline doğru ilerliyor.
2: Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in, pilotsuz uçak uçuran, kaptansız gemi yüzdüren ve şoförsüz araç sürdüren torunlarıyız.
1: Kimilerinin Fatih'in torunları, kimilerinin Asım'ın nesli dediği, Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği o gençlik filizleniyor. AK Parti onlara Teknofest gençliği diyor ve Türkiye Teknofest gençliğinin omuzlarında yükseliyor.

0: Unutmamak gerekiyor ki Türkiye'ye yönelik tehditler düne göre bugün daha büyük. Zira Türkiye artık tam bağımsızlık yolunda yürümekte. Uydu devletlere alışkın olan Batı cephesi, Siyonizm tam bağımsız Türkiye mücadelesini sabote etmek için çaba sarf ediyor.
1: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.
0: Ve özellikle de gençleri zehirleme çabaları bu anlamda öne çıkıyor. Düne kadar terör örgütlerinin tuzağına düşen gençler bugün Cilo Dağları'nda rehberlik yapıyor, Hakkari'ye turistik geziler düzenliyorsa bu iklimi bozmak isteyenler her daim pusuda olacaktır. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyi anlamak, gösterdiği hedefleri iyi kavramak gerekiyor. Ve emperyalizmin sadece bir asır önce Ankara Polatlı'ya kadar geldiğini, Haçlı saldırılarını, Türkleri Orta Asya'ya sürme ideallerinin her daim akıllarında diri olduğunu da hatırda tutmak gerekiyor. Zira yaşadığımız coğrafyada uyursan ölürsün.

0: Gümrük Birliği ve Schengen vizesi. Bu iki konu Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yıllardır tartışılıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ticaret yükünü taşımasına rağmen neden karar masasında olmadığı ve vize süreçlerinde neden sıkıntı yaşadığı merak ediliyor. Bir Türk avukat vize krizi çıkaran Avrupa Birliği'ni resmen şikayet etti.
1: Avrupa Komisyonu'na başvuru yaptık, dedik ki Sayın Leyen, sen bunları yapamazsın. Ama şöyle bir şunu anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve birçok kurumuna, yani ilgili kurumlara biz bu maili gönderdik CC olarak.
2: Evet.
1: Ama o lafa zaten doğrudan başvuru yapamazsın. Ama anladığımız kadarıyla Avrupa Birliği Komisyonu'nun içinde artık Türkiye'ye karşı yapılan bu hareketi doğru bulmayan birileri o lafa bu yazıyı ihbar gibi göndermiş.
3: Ayları bulan bekleme süreleri, bir türlü alınamayan randevular ve artan ret oranları. Üstüne üstlük sanayicilerin yaşadığı gümrük mağduriyeti. Bir Türk avukat bu konuları Avrupa Birliği kurumlarını hedef alarak Avrupa Komisyonu'na taşıdı.
1: Yalnız biz bunları tabii Sayın Leyen'e bir ihtar mahiyetinde bildirdik. Yani yaptığın işler bu ilgili maddelere aykırı diye bildirdik.
3: Türk sanayiciler karar alma mekanizmalarında söz sahibi olamadıkları için gümrük birliği şartlarına takılıyor. Bu durum zarara uğramalarına neden oluyor. İşte başvuruda bunlar yer aldı.
1: Yargıdan daha önemli bir konu var burada. Bu Olaf'a bu komisyona gönderdiğimiz yazının ilgili birimlere gönderdik. O ilgili birimlerden biri Olaf'a konuyu ihbar etmiş. Olaf da bize cevap verdi. Olaf dedi ki, ya dedi biz dedi hani Olaf burada Leyen haklıdır demiyor zaten. Esas ilginç tarafı o.

0: haklıdır demiyor. Ve diyor ki bizim bu konuyu, hatta zımnen, belki de bana göre zımnen kabul bile ediyor. Diyor ki burada bir ekonomik bir zarar oluşursa biz ancak müdahale ederiz diyor. Yani ekonomik bir suç olması lazım diyor. Biz de o lafa dedik ki yani neticede bu gümrük birliği ile ilgili bir olay ve işin ekonomik sonuçları var. Vize de aynı şekilde ekonomik sonuçları olan bir olay.
1: Öte yandan vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin ve uygulama farklılıklarının usulsüzlük niteliği taşıdığı, Türk vatandaşlarının diğer ülke vatandaşlarına kıyasla ayrımcı uygulamalara maruz bırakıldığı da belirtildi.
0: Bir de 17. maddede diyor ki Avrupa Komisyonu Başkanı'na diyor ki Sayın Leyen diyor sen diyor Avrupa Birliği'nin anlaşmalarına uymak zorundasın. Yani Ankara Anlaşması'nda eğer tam üyelik bir hedeflenmişse sen bunun dışında bir açıklama yapamazsın diyor. Sonra ne diyor 245. madde? Komisyon üyeleri görevlerini yaparken bu anlaşmalara uygun olmayan davranışlarda bulunmamaları gerekiyor diyor. 247'de diyor ki bu aykırı davranışlarda bulunursanız diyor bu tip insan şeyler başkan ve üyeler diyor. O zaman bunlar görevden alınabilirler, görevi kötüye kullanmak nedeniyle ve hatta emekliye sevk edilebilirler diyor.
1: Yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde vize süreçlerindeki uygulamaların ve olası usulsüzlük iddialarının uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmesi gündeme gelebilecek.
0: Şu andaki Türkiye'nin konjonktürü fevkalade önemli bir düzeyde yani şu anda Avrupa'nın askeri açıdan da birçok açıdan da Türkiye'ye ihtiyacı var. Vereceği cevap önemli. Eğer bu talebimiz karşılığında Leyen'e kendiliğinden soruşturma açarsa onun sonucunu bekleyeceğiz. Ama açmadığı takdirde şahsen ben bu davayı açma hakkına sahibim.
2: İstanbul Fatih Sultanahmet'te bulunan tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir sonrası tarihi yapıdaki tahliye işlemleri de tamamlandı.
1: İBB'nin itirazı reddedildi. İşgal sona erdi. Mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu.
3: Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye işlemi başladı.
1: Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunuyor. Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan en önemli kültür miraslarından biri olarak dikkat çekiyor. Sarnıcın mülkiyeti uzun süredir tartışma konusuydu. Hukuki süreç sonuçlandı. Tarihi yapının mülkiyeti İstanbul 8. Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla Vakıflar Kanunu gereğince değişti. İBB tarafından işgal edilen tarihi yapının tahliyesine hükmedildi.
3: Sarnıç ziyarete kapatıldı. Ekipler tarafından parsel parsel ölçüm işlemi yapıldı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi'ne Sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanındı. Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.
2: Efendim 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerleri yerli turist akınına uğradı. Tatil boyunca 1,5 milyonun üzerine çıkan ziyaretçi sayısı gerçekleşti. En yüksek ziyaretçi Efes Ören Yeri'ne gerçekleşti. Detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı.
4: Dokuz günlük bayram tatilinde müzeler doldu taştı. Ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu aştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerin ziyaretçi sayısı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 9 günlük bayram tatili süresince 1 milyon 514.211 ziyaretçi ağırlandı. Bakan Ersoy, kültür rotalarına ilgi her geçen gün artıyor ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy tatil boyunca en çok ziyaret edilen noktaları da rakamlarıyla paylaştı. Efes Ören Yeri 119 bin, Pamukkale 113 bin, Göbekli Tepe 65 bin, Zelve Paşa Bağları Ören Yeri 55 bin ve Zeugma Mozaik Müzesi 48 bin ziyaretçi ağırladı. Bakan Ersoy ayrıca 1 Haziran itibarıyla gece müzeciliğinin yeni sezonunun da açıldığını duyurdu. 20 müze ve ören yerinde gece sezonu 1 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: İmam Hatip spor oyunlarının bu yıl 16.sı düzenlendi. Zorlu maratonda 17 farklı branşta okullar arası heyecanlı bir mücadele vardı. Dereceye giren öğrenciler için İstanbul'da ödül töreni düzenlendi.
5: Üç senedir üst üste şampiyon oluyorum. Sürekli kimseyi de bırakmıyorum. Bu gururla burada yaşıyorum.
6: 17 branşta hepsi ter döktü ve bu çabaları ödülle taçlandı.
7: İlk önce karate ve voleybol için buradayız. Voleybolu takımca kazandık. Üçüncülük kazandık. Karate'de farklı kategorilerde 1-1-3 olduk.
6: Öncü Spor Kulübü tarafından 2005 yılından beri gerçekleştirilen ve bu yıl 16.sı düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nın ödül töreni yapıldı. İstanbul Bahçeli Evler Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda gerçekleşen ödül töreni büyük ilgi gördü. Önder İmam Hatipliler Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon gençler arasında büyük heyecan yarattı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Valisi Davut Gül öğrencileri tebrik etti.
8: Bizler İstanbul'umuzun bütün okullarında okul spor kulüplerini kurduk. Sayımız 30'lardan 2700'e çıktı. Lisanslı sporcu sayımız 10 binlerden 870 binlere çıktı.
6: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Bilal Erdoğan da öğrencileri kutladı.
9: İmam Hatipler geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif olan okullar. Ben de İmam Hatipli olarak bu yönünün güçlü olmasını çok takdir etmişimdir ve bu güçlü yönün korunması, daha da güçlü olması, İmam Hatipli öğrenciler arasından madalya alan, uluslararası düzeyde özellikle madalya alan sporcu sayısının artmasını gerçekten çok destekliyorum.
10: Biz gerçekten çocuklarımızın gözlerinde görebiliyoruz. Bugün görüyorsunuz heyecanlı. Herkes, çocuklarımızın hepsi bir yerde bir branşın ödülünü aldı. Çocuklarımızın enerjisi müthiş ve gerçekten yetenekli gençlerimiz var. Bizim dokunduğumuz her çocuktan bir yetenek çıkabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca branşlarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz.
6: Ardından okullar arası rekabette başarıya ulaşan öğrencilere geldi sıra. Atletizmden tekvandoya, ayak tenisinden satranca 17 branşta dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
2: Kişisel ya da aile bütçenizi denkleştirmekte zorluk mu çekiyorsunuz? Merak etmeyin, artık yapay zeka yanınızda. Harcamaları analiz eden, gereksiz masrafları tespit eden ve tasarruf önerileri sunan mobil uygulamalar kullanıcıların finansal planlamalarını daha bilinçli yapmasına yardımcı oluyor. Peki bu uygulamalar nasıl çalışıyor?
11: Teknoloji geliştikçe hayatı kolaylaştıran uygulamaların sayısı da artıyor. Şimdi o uygulamalar arasında bütçeyi koruyan dijital asistanlar da var.
12: Bir gelir tablosuyla ilgili bütün her şeyi yapay zeka yapacak. Ama bu yapay zeka yarın öbür gün bizim başımıza nasıl dert olacak?
13: Bir zamanlar bütçe takibi için defter ve kalem yeterliydi. Artık bu görevi ise cep telefonlarındaki yapay zeka uygulamaları üstleniyor.
11: Harcamaları analiz ediyor, bütçedeki gereksiz giderleri gösteriyor ve kullanıcıya tasarruf konusunda yol haritası sunuyor.
14: Tabii dijitalleşen dünyalarla beraber bunlar da artık dijital olmuş oldu. Hayatımızı kolaylaştırıyor, evet. Ancak kolaylaştırmanın yanında getirebilecek negatif etkilerini de düşünmeliyiz.
15: Anlamıyorum ya, bir insan kendi giderini bence hesaplayabilir istese her türlü. Yapay zekanın günlük hayatta bu kadar kullanılmasını desteklemiyorum.
11: Ancak uzmanlara göre dijital kolaylığın yanında güvenlik de ihmal edilmemeli.
14: Bu kumbaraların dijitalleşmesi veya finansal gelir giderimizi takip ettiğimiz uygulamalarla beraber sadece tasarruf tedbiri olarak görmemek lazım. Bunun yanında finansal, dijital, finansal farkındalığımızı da geliştirmeliyiz. Yani bilgilerimizi, banka bilgilerimizi bu uygulamalara veriyoruz. Bununla beraber bu bilgilerimiz bizim için negatif olarak kullanılabileceğini de öngörmeliyiz.
11: Bu nedenle uygulamaların güvenilir kaynaklardan indirilmesi ve erişim izinlerinin dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.
15: Yani bence kolaylık sağlar, harcamalarınızı görürsünüz. Ama bunun bir şeye engel olacağını düşünmüyorum. Yani harcama yapan her türlü yapıyor yani.
13: Gider kalemlerini size grafikler halinde böyle belirtse.
16: Yok, hiç bana göre değil. Ben her şeyimi kendim yapıyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor. Param varsa harcıyorum, yoksa harcamıyorum.
12: Artık CEO'lara falan gerek kalmayacak. Kişi alacak, bir program indirecek. Programı indirdikten sonra işte gelir gider tablosunu çıkartacak. Hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğunu yapay zekaya sorduğunda CEO'dan daha

0: İşe karar verecek, doğru kararı verecek.
1: İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri trafik zabıtalarıyla trafiği düzenlemek için çalışıyor. Ancak bazı sürücüler var ki trafik zabıtalarından ceza yedi. O nasıl olur demeyin. Şimdi bakın, trafik zabıtaları ceza kesebilir mi? Soru bu. Peki cevabı? İşte cevap.
2: Belediye zabıtaları trafik, suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
3: 2 dakika bir yere durdunuz, aracı park ettiniz, bir döndünüz, zabıta ceza kesmiş. Ne yaparsınız?
4: Ya bundan daha saçma bir şey var mı? İtiraz etme hakkın var, böyle bir şeyde ceza yazma hakkı bile yok.
3: Tabii sürücülerin kafası karışık. Zabıta ekipleri ceza kesebilir mi, kesemez mi tartışması içerisindeler. Pek çok ilçe belediyesinde de trafiğin daha güvenli sağlanabilmesi için artık trafik zabıtaları da sokaklarda görev yapıyor. Peki aslında işin olması gereken kısmı nasıl? Yani trafik zabıtaları ceza kesebilir mi?
2: Belediyeler trafik akışını düzenlemek, hatalı park alanlarının engellenmesi amacıyla bu tarz cezaların kestiklerini belediyeler tarafından görüyoruz.
5: Cezayı gören şaşkına dönüyor. Zabıtaların ceza kesmesi konusunda kafalar karışıyor.
2: Belediye Trafik Hizmet Birimleri Karayolları Yönetmeliği madde 16'daki belirtilen hizmetler dışında denetleyemez, trafiği denetleyemez ve trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
3: Trafik zabıtası ceza kesebilir mi?
6: Kesmemesi lazım. Kesemez yani. Yasal olarak kesemez. Bana keser, itiraz ederdim hemen. Mahkemeye veririm yani.
7: Ya ne cezası acaba?
3: Trafik cezası kesiyor.
7: Trafik cezası, evet, duydum onu.
3: Yani şaşırtıcı değil mi?
7: Bence de şaşırtıcı. Evet.
2: Örneğin aracınızı bıraktınız, belediye zabıtları tarafından ceza kesildi, tutanak tutuldu. E-Devlet'ten ya da tebligat aracılığıyla trafik suç ve ceza tutanağı olduğunu gördünüz. Buradaki trafik para cezasını veya trafikten mene ilişkin cezaları belediye zabıtları veremez.
3: Trafik cezası yediniz mi?
8: Evet.
3: Neden yediniz?
8: Yani tersten yediğim oldu, kaldığımdan yediğim oldu. Malum işimizin gereği böyle hatalar ister istemez yapıyoruz. Valla haksız yere yediğim olmadı şu ana kadar. Yani mecbur yani, bizim hatamızdan dolayı oldu böyle şeyler. Yani daha önceden ceza yazdığına dair hatta burada tanıklık da ettim. Ne oldu? Çünkü trafik polisi de sonuçta bir yere kadar.
2: Suç ceza hakimliğine, trafik para cezasına itiraz yoluna gidebilir. İdare mahkemesinden de trafikten mene ilişkin başvurusunu gerçekleştirebilir. Çünkü burada yetkisiz işlem söz konusudur.
5: Yönetmelik zabıtalar tarafından trafik suç ve ceza tutanağı düzenlenemez, plakaya ceza yazılamaz diyor.
3: Son dönemde ilçe belediyelerinin trafik zabıta ekiplerini görür olduk. Tabii bu ekipler zaman zaman tartışma konusu da oldu. Nedeni ise kestikleri cezalar.
2: Trafik suç ve ceza tutanağını, yani trafik para cezasını vatandaşa E-Devlet kanalıyla ya da tebligatla gördüğü andan itibaren 15 günlük süresi içerisinde tebliğ tarihinden itibaren suç ceza hakimliğine başvuruda bulunacak. Eğer trafikten mene ilişkin bir karar söz konusuysa yine vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren süresi içerisinde idare mahkemesine başvurması gerekiyor.
1: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Göktürk'ün bulunma anı ise jandarmanın yaka kamerasına yansıdı.
9: Göktürk! Neredesin?
10: Göktürk kayboldu, ekipler onu bulmak için zamanla yarıştı.
9: Göktürk! Neredesin abicim?
10: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 yaşındaki Göktürk, evlerinin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Aile durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
9: Göktürk! Neredesin?
10: Bölgeye sevk edilen 26 personel ve bir iz takip köpeğinin katılımıyla arama yapıldı.
9: Gel abicim, gel buradayım, gel. Gel.
10: Kayıp çocuk kısa süre içerisinde evine yaklaşık 950 metre uzaklıktaki ormanlık alanda tek başına bulundu. Göktürk'ün bulunma anı jandarmanın yaka kamerasına an be an yansıdı.
9: Gel abicim, gel. Burada. Gel gel gel. Gel gel gel. Burada. Yukarı yola gel, yukarı yola.
10: 3 yaşındaki Göktürk'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Gerekli kontrollerin ardından da ailesine teslim edildi.
9: Nasılsın abicim?
11: Yakışıklı komando.
9: Aferin sana.
10: Göktürk'ün ailesi kısa sürede çocuklarını bulan

0: jandarma ekiplerine teşekkür etti.
1: Hadi. Kurban olurum. Şimdi böyle kokuları çalışıyorum. Tamam, bulduk çocuğu.
2: 20 yaşındaki ehliyetsiz genç ailesinin aracını aldı. İstanbul yollarında seyir halindeyken arkadan gelen bir sürücü otomobiline çarptı. Kontrolü kaybeden genç bu kez yolcuların beklediği bir durağa daldı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.
3: Ehliyeti yoktu ama altında araç vardı. Durağa daldı, kaza geliyorum dedi. Bir kişi ağır yaralandı.
4: Ehliyeti olmayan bir arkadaş ailesi tarafından araç veriliyor. Trafik kurallarını daha önce eğitimini almamış bir arkadaş bu.
3: Olay Büyükçekmece Muratçeşme mahallesinde 29 Mayıs Cuma günü saat 15.30'da yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktığı sırada arkasından gelen bir araç otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü durağa girdi ve otobüs bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak'a çarptı. Koçak çarpmanın etkisiyle sürüklendi.
4: Kendisi Arabi Sokak'tan ana caddeye çıkarken sorumsuzca etrafına bakmadan kontrolsüz şekilde caddeye atladığı için arkadan gelen araç kendisine vuruyor. Babam da o sırada kaldırımda otobüs minibüs beklediği için oradan sekerek babam altına alarak sürüklüyor.
3: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan genci polis gözaltına aldı. Öte yandan gencin babasının suçu üstlenmek istediği iddia edildi.
4: Babası daha sonrasından zaten suçu üstlenmek istedi. Tabii ortamda görgü şahitleri vardı. Biz bunu dile getirdiğimizde tekrardan bunu yalan olduğunu beyan ettikten sonra tekrardan çocuğu şu anda almış bulunuyorlar.
2: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş sürüsünü otlatmak için ormana gitti. Ancak her gidişinde onu bozayılar yalnız bırakmadı. Çobanın sürüsüne yaklaşan bozayıları drone ile uzaklaştırmaya çalışırken bir ayıya ettiği beddua izleyenleri güldürdü.
5: Yağlı kurşunlara gelesin sen. O yüreğine katran iner. Sen paramparçık olasın. Sen nedir benim senden çektiğim ya?
0: İneklerini ormanlık alana götürdü. Uygun bir otlak alan bulunca da kenara geçip dinlenmeye koyuldu. Ancak yine ortaya bozayılar çıktı. Ayılar sürüyü rahatsız etti. Çoban durum karşısında sinirlerine hakim olamadı. Bozayıya esprili beddua etti. O anlar izleyenleri güldürdü.
5: Yağlı kurşunlara gelesin sen.
0: Çoban ayıları uzaklaştırmak için yanında bulunan drone'u havalandırdı. Drone'un ayıların bulunduğu alana yönlendirilmesiyle ayılar drone'a bir baktı bir kaçtı.
5: Baş belasısın ya, gitti ne anlamıyorsun, gel demekten anlamıyorsun. Yani drone'la uzaklaştırmaya çalışıyorum, onu da yapamıyorum.
2: Ankara'da yaşayan Zeki Karakaya her gün sokak sokak gezerek ekmek topluyor. Çöpe giden tonlarca nimeti yabani ve sahipsiz hayvanlara ulaştırıyor. Karakaya'nın bu çalışmasıyla devasa bir israfın önüne geçiliyor.
6: Bir yılda aşağı yukarı 15 ton ekmek topladım.
0: Sokaklardan ve çöplerden topladığı tonlarca ekmeği yabani ve sahipsiz hayvanlara ulaştırıyor. Ve bunu her gün düzenli olarak yapıyor.
6: 15 yıldır aklımdaydı ve son bir yıldır aralıksız, profesyonel her gün sokaklardan topluyorum.
0: Ankara'da hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Zeki Karakaya, Ankara'dan topladığı ekmekleri kamyonla Çorum'a getiriyor. Hem israfın önüne geçiyor hem de can dostları besliyor.
6: Topladığım nimetleri kendim Çorumlu olduğum için Çorum'un tabiatında yaşayan dağlardaki yabani hayvanlara, yabani kuşlara, köylerdeki sahipsiz hayvanlara Allah rızası için onların duasını almak için ve israfı değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Karakaya günde 4 saatini bu iyiliğe ayırıyor.
6: 2 saat aracımla geziyorum gördüğünüz gibi. 2 saatte boşaltım yapıyorum. Bunun için ambar yaptım, ekmek ambarı.
0: Sokaklardan toplanan 15 ton ekmek çöpe gitmekten kurtarıldı. Böylece devasa bir israfın da önüne geçildi.
6: Topladığım nimetler işte 2 ayda bir dağıtım yapıyorum. 2 ayda aşağı yukarı 2 ton ile 3 ton arası dağıtım yapıyorum. Bir yılda aşağı yukarı 15 ton ekmek topladım.
0: Zeki Karakaya'nın tüm insanlığa da önemli bir çağrısı var.
6: İsraf yapmayalım. İsrafımız varsa Yani hayvanlara verelim.
2: Evet, bu görüntülerle biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz elbette bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan Mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş evvelden. Evet. Tamam. Yani şu kadar bu şayalar, iddialar, lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
1: hay beynimize.
0: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha, sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki
1: itibar etmez ya.
0: Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. He. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet
1: doğru,
0: abi?
1: Doğru
0: kazanmış. Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın kenara çekil Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
1: Öyle hocam öyle de
0: doğru. Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
1: Hocam bir doğrudur ya 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor bunu sokuyor devlet sokuyor. Koblana dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. RT. Ya, hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
0: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için. Şimdi bak vaka şu. Şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP evet. Görüntüsü var. Evet. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye kaldı ki memlekete hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
1: İşte
0: gördünüz mü falan. Evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün manşet yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, gazete de CHP'li, herkes CHP'li. Bu denklemde herkes CHP'li.
1: Ama derin devlet devreye girmiş.
0: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor. Bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor... Karar çıkınca diyor Özgür Özel, can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
1: Evet.
0: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu zaman, öyle söylüyor diyor.
1: Ne oluyor o zaman demek ki?
0: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu
1: peki,
0: bir bekle.
1: Peki Özgür Özel'e başvurulurtan kim? RT, Erdoğan.
0: Özgür Özel tamam, Erdoğan'ın adamı.
1: Oraya bağlayacağım.
0: Erdoğan'ı...
1: Tabii.
0: Ooo!
1: Dedi ki Özgür dedi, koç
0: abi,
1: dedi.
0: Abi oyun büyük.
1: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
0: Üf.
1: Öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Alo, yiyin lan bu mu?
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani bunlar...
0: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Onu bana Ankara'daki kaynaklarım söyledi.
1: Doğrudur.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. De böyle Otobit'te.
4: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
5: değerinde Trinksat. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam.

Dayız. Her mercek programında biz dış politika konuşuyoruz ama bugün hem dünyayı hem Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir konuyu konuşacağız. İstanbul'da 1-7 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası başladı. 4-7 Haziran arasında Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek. Ana tema enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Peki kiminle konuşacağız? Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'la konuşacağız. Ben şimdi konuğumun yanına geçeceğim ve sıfır atık konusunu masaya yatıracağız.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün mercekte gerçekten hep biz dış politika konuşuyoruz. Savaşlar, stratejiler bugün hakikaten hem dünyayı hem Türkiye'yi ilgilendiren ve çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Sıfır atık. Aslında çok uzun zamandır gündemimizde olan bir konu. Ve siz de Sıfır Atık Vakfı'nın başkanısınız. Dolayısıyla bu konuya en hakim isimsiniz. Şimdi size hem 1-7 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenen bu Sıfır Atık Haftası'ndan haftası festival ve forumla ilgili sorular soracağım ama sizi bulmuşken önce şununla başlamak isterim. Sıfır Atık üzerine çalışmak ve bunu gerçekten dünyada 183 ülkenin katılacağı bu forumda bu noktaya getirmek, bir festival noktasına getirmek hikayesi nasıl başladı? Bunu bize bir özetler misiniz?
1: Öncelikle İstanbul Sıfır Atık Haftanızı kutlamak istiyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: İlk defa dünyada bir Sıfır Atık Haftası ilan edildi. Tabii dünyanın büyük şehirlerinde, New York, Londra gibi yerlerinde iklim haftaları var. New York İklim Haftası, Paris İklim Haftası gibi, Londra İklim Haftası gibi iklim haftaları var. Biz de İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma vizyonuyla yola çıktığımızdan dolayı İstanbul'a böyle bir marka kazandırmak istedik. Tabii 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Hareketi Türkiye'de başlıyor. Ve 2022 yılı itibariyle Sıfır Atık projesi artık uluslararasılaşmaya başlıyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önerisi üstüne 30 Mart Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi, evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ve Birleşmiş Milletler var olduğu sürece artık 30 Mart bütün dünyada Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak. İkincisi de aynı kararda Birleşmiş Milletler çatısı altında bir Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulmasına karar verildi. Ve bugün geldiğimiz noktada Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başkanlığında Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu, hı hı. Ve kendisi başkan seçildi. Şu an danışma kurulunun aldığı kararlar Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere tavsiye niteliğinde iletiliyor ve biz bu işe başladıktan sonra 50'den fazla ülke Sıfır Atık Hareketi'ni benimsedi ve artık Sıfır Atık Hareketi'ni uyguluyorlar. 2023 yılında Sıfır Atık Vakfı'nı kurduk, hı hı. Ve Sıfır Atık Vakfı da Birleşmiş Milletler'in ana paydaşlarından bir tanesi. 30 Mart Sıfır Atık Günü'nü Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Vakfı ile beraber kutluyor. Başka paydaşı yok. Biz Birleşmiş Milletler ve Sıfır Atık Vakfı olarak bütün dünyadaki organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Ve 2022'den bu yana dünyanın farklı bölgelerinde çok fazla etkinlik yaptık. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 108 ülke katıldı. Ve bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 183 ülke geliyor.
0: Evet.
1: Dünyada 193 ülke var.
0: Doğru.
1: 193 ülkeden 183 tanesi İstanbul'da buluşacak. Geçtiğimiz yıl Sıfır Atık Forumunda bir karar almıştık. Demiştik ki biz sıfır atıkla alakalı çalışmaların merkezini İstanbul'a taşımak istiyoruz. Ve bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da ofis açmasını istiyoruz demiştik. Bu bağlamda ilk uluslararası kuruluş sıfır atık bağlamındaki ofisini açtı. Tabii önümüzdeki günlerde yeni ofisler de açılacak. Biz şimdi 183 ülkeyi İstanbul'da misafir edeceğiz. 120'den fazla bakan, onlarca eski devlet başkanı, farklı siyasi liderler, iş adamları, akademisyenler, aktivistler buraya gelecek. 5000'den fazla misafir İstanbul'da buluşacak. Sıfır atığı 360 derece ele alacağımız sıfır atık forumunda çıkan deklarasyona 100

0: 83 ülke imza atacak.
1: Ve
0: bizim İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma yolundaki en önemli kurumsal hafızalarımızdan bir tanesi Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Haftası bünyesinde 3 tane ana yetkinliğimiz var. Bunlardan bir tanesi Sıfır Atık Forumu. Dünya İstanbul'a geliyor. İkincisi, biz sıfır atık bilincini, bu kültürü vatandaşlarımıza yaymak istiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize yaymak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Dünya Etnospor Birliği tarafından bir festival icra edildi Atatürk Havalimanı'nda. Bilal Erdoğan Bey'e de teşekkür etmek istiyoruz. Muazzam bir iş gerçekleştirildi Atatürk Havalimanı'nda. Ve aynı alanı kullanarak biz içerikleri güncelleyerek bir sıfır atık festivali inşa ettik. Yeni ürünler ekledik, yeni alanlar ekledik. Bu bağlamda biz sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Kaynak israfını azaltmak ve kaynakları etkin kullanmak bağlamında aslında bunları yapıyoruz ve 7'den 77'ye herkese yönelik etkinliklerin olacağı bir festival alanı düzenledik. Çocuklarımız için doğal boyalardan boyama atölyeleri var. Gençlerimiz için farklı söyleşiler, atölye alanları var. Kadınlar için atıksız mutfak atölyeleri var. Akşamları vatandaşlarımızın aileleriyle gelebilecekleri konserlerimiz var. Muazzam bir alan hazırladık. Bütün vatandaşlarımızı Sıfır Atık Festivalimize bekliyoruz. Üçüncü işimiz de Taksim Meydanı'nda sanayiden tarıma gıda israfı başlıklı bir sergi oluşturduk. O sergi bir ay boyunca vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak. O sergide de gıda israfını anlatıyoruz. Bakınız, size bir bilgi vereyim. Şu an 2026 yılındayız. Yılda 8 milyondan fazla insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Ve dünyada milyarlarca ton gıda israfı var. Dünyanın bir tarafında insanlar bir bardak suya erişemeyip hayatını kaybederken, bir tarafında da obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yapan insanlar var. Dünya şu an bu kadar adaletsizliği artık kaldırabilecek noktada değil. 3-4 yaşındaki yavrularımızın bedenlerinde yüzlerce kurşun çıkıyor. Böyle adaletsiz bir dünyadayız ve ne yazık ki kimsenin sesi bu durum, bu olaylara çıkmıyor. Ve biz de Sıfır Atık Forumunu uluslararası bir platform olarak inşa ettik. Ve bu bağlamda diyoruz ki dünyadaki mazlumları buraya getiriyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde ben Nairobi'deydim. Kenya'da 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesine ziyaret gerçekleştirdim. Ziyaretten öte orada bir çalıştay gerçekleştirdik. Ve o çalıştayda orada yaşayan insanların sorunlarını dinledik. Yol haritamızı çıkardık. Seçtiğimiz 10 tane temsilciyi Sıfır Atık Forumu'na getirdik. Orada yaşanan dramı 183 ülkeye o insanlar anlatacak.
1: Şimdi şunu araya girip şunu sormak istiyorum. Şimdi Sıfır Atık Vakfı dediğimiz zaman aslında insanın zihninde hani çevre ve sıfır atıkla ilgili çalışma yapan bir vakıf olarak çerçeve çiziliyor. Ama sizin anlattıklarınıza baktığımız zaman aslında tamamen toplumsal sorumluluk ve duyarlılıkla hareket eden, dünyanın farklı bölgelerinde açlıkla mücadele, aynı zamanda gıda israfı, tabii ki bunun içinde su israfı en önemli konulardan bir tanesi ve sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir dünya için her alanda çalışma yapan ve elini taşın altına her alanda koyup sorumluluk alan aslında bir vakıf diye tanımlıyorum ben anlattıklarınızdan.
0: Şimdi bizim değerlerimiz var. Tabii. Hem dini değerlerimiz var, hem kültürel değerlerimiz var. Bu topraklarda yaşayan bireyler olarak, bir Müslüman bir toplum olarak bizim dünyaya borcumuz var. Ve gittiğimiz bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adalet çağrısını yineliyoruz. Ve inanın, bakın 183 ülke geliyor. 100'den fazla bakan geliyor. Bu insanları bu İstanbul'a zorla getiremezsiniz. Doğru. Bu insanlar gönüllülük esaslı geliyor. Ve biz birilerine şirin gözükmek için ne eğiliyoruz ne bükülüyoruz. Burada söylediğimizi dünyanın her yerinde söylüyoruz ve uluslararası bir platform insanlara sunuyoruz. En önemlisi, özgürce konuşacakları uluslararası bir platform sunuyoruz. Bakınız, biz işte çok farklı uluslararası toplantılara katılıyoruz. Ben aynı zamanda COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Ne yazık ki katıldığımız toplantılarda konuşulan konuların dünya ile, saha ile gerçekliği yok. Biz diyoruz ki dünyanın gerçekleri var. Dünyada savaşlar var. Doğru. Açlık krizi var, susuzluk krizi var, su savaşları var. Dünyanın bunları konuşması lazım. Bakın, COP31'e giden yol diye belirledik Sıfır Atık Forumu'nun ana temasını. Çünkü COP31'de biz dünyanın gerçeklerini konuşturmak istiyoruz. Arkadaşlarıma talimat verdim.

0: COP32'ye de güçlü bir şekilde hazırlanıyorlar. Bundan sonra Sıfır Atık Vakfı olarak COP süreçlerinde etkin olarak rol alacağız. Mesela geçtiğimiz günlerde G7, yani dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin kurmuş olduğu bir organizasyonun zirvesinin açılış konuşmasına bizi davet ettiler. Oranın açılışında da yine aynı söylemlerimizle insanlara hitap ettik ve bizim değerlerimizle çıktığımız bu yolda, bu mücadelemizde dünyanın çok farklı ülkelerinden destekçimiz var. Çünkü bizim bir ajandamız yok. Bizim tek bir ajandamız var. Daha adil bir dünya istiyoruz. Daha müreffeh bir dünya istiyoruz. Evet, konumuz sıfır atık. Konumuz atığı azaltmak. Ama sıfır atık öyle bir konu ki, iklim değişikliği öyle bir konu ki. Bakınız, NATO bir güvenlik teşkilatı değil mi? NATO'nun iklim değişikliğiyle alakalı merkezi var. Onlarla da irtibattayız.
1: Tabii.
0: Bütün uluslararası güvenlik örgütlerinin çalıştığı hususlardan bir tanesi iklim değişikliği. Neden?
1: Kesinlikle.
0: Yarın iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı şayet deniz seviyesi artarsa bugün deniz üsleri dediğimiz üslerin çok kullanılamaz hale geliyor. Çölleşme ile alakalı ormanlar yok olursa ormanlara yakın askeri üsler ortaya çıkıyor vesaire.
1: Bir de orman yangınları, bütün bunların hepsi iklim değişikliğiyle daha fazla sıcaklık arttıkça orman yangınlarının çoğalması ve yeşil alanların, hayvan türlerinin yok olması, bunların hepsini yaz aylarında sıcaklıklar yükseldiğinde dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Beraberinde tabii bahsettiğiniz şey çok önemli. İklim değişikliği aynı zamanda, şimdi siz tabii enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm başlık, ama beraberinde hani o güvenlikle ilgili sorunlar, artı bir de göç. İnsanlar çünkü iklim değişikliği, kuraklık, besine ulaşamama, suya ulaşamama, bu sefer besine ve suya ulaşabileceği yerlere düzensiz göç hareketleri, dünyada birçok şeyi tetikleyen, aslında geleceğimiz var mı yok mu, bu sorunun cevabı değil mi? İklim değişikliğine ve atık konusunda atacağımız her adım aslında bu sorunun cevabını olumlu mu vereceğiz, olumsuz mu alacağız dünyadan, bunu belirliyor.
0: Şimdi biz Sıfır Atık Vakfı olarak sıfır atık konusuna ve iklim konusuna 360 derece bakıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yarın iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı bazı bölgeler çölleşecek, kuraklaşacak. O bölgelerde yaşayan insanlar göç etmek zorunda kalacak ve bu göçe bağlı olarak iklim mültecileri ortaya çıkacak.
1: Kesinlikle.
0: Sınır güvenliği konuları ortaya çıkacak. Bununla alakalı dünyadaki birçok sistem değişmek zorunda kalacak. Ve işte bu noktada bizim bunları şimdiden tartışmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ve Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Suyumuza sahip çıkmamız lazım. İfade ettiniz, orman yangınlarıyla beraber ormanlarımızı kaybediyoruz. Erozyon çölleşmeyle beraber ormanlarımızı kaybediyoruz. En önemlisi tarım alanlarımızı kaybediyoruz. Bakınız, teknoloji olmadan, televizyon olmadan, internet olmadan yaşayabilirsiniz. Fakat gıdanız olmadan, suyunuz olmadan yaşamanız ne yazık ki mümkün değil. Ve biz de bu noktada sizle şöyle bir veri paylaşayım. Daha doğmamış anne karnındaki çocukların kanında artık mikroplastiğe rastlanıyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ve bir birey olarak haftalık 5 gram mikroplastik yutuyoruz istemeden. Bakınız, kalp damar hastalıkları, kalp krizleri 20'li yaşlara, hatta 18'li yaşlara kadar geldi. Neden? Bizim sağlığımızı doğrudan etkileyen mikroplastik ve buna benzer materyallerden dolayı bizim bu durumun farkına varmamız lazım. Bu bizim kısırlık yapıyor, kanser yapıyor, başka hastalıklara sebebiyet veriyor. Ülkelerin nüfusuyla alakalı sorunlara bile sebebiyet veren bir konudan bahsediyorum. Evet, sıfır atığın temel mantığı atığı azaltmak, yerinde dönüştürmek vesaire, ama derinlemesine baktığınız zaman çok farklı alanlara gidiyor. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak yaptığımız bütün işleri bilim, matematik ve fen temelli yapıyoruz. Vakfı kurduğumuz zaman hemen TÜİK ve Birleşmiş Milletler'le bir protokol imzaladık. Sıfır Atık Veri Merkezi'ni kurduk. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, ilçelerinde ve köylerinde artık sıfır atıkla alakalı veriler toplanıyor. Dünyada toplanan veriler Sıfır Atık Vakfı'nın veri merkezine geliyor. Orada modelleniyor, işleniyor ve o modeller doğrultusunda biz Sıfır Atık Vakfı'nın gelecek planını oluşturuyoruz. Ülkelerle alakalı, şehirlerle alakalı gelecek planını oluşturuyoruz. Daha önemlisi, biz Sıfır Atık Vakfı olarak vatandaşımızın süreçlere aktif katılımını önemsiyoruz.
1: Tabii.
0: Karar alma mekanizmalarına vatandaşın aktif katılımı yoksa ne yazık ki sonuç almanız mümkün değil. Bakınız, bundan birkaç hafta önce Diyarbakır'daydık. Türkiye'de biz Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Diyarbakır'dan örnek vereyim. Diyarbakır çalıştayımıza ilçe belediyelerimiz.

0: kaymakamlarımız, valimiz, oradaki ildeki kurumlarımız, STK'larımız, üniversitelerimiz, şehre dair söz söylemek isteyen herkes valimizin ev sahipliğinde toplandı. İki gün çalıştay yaptık. 14 masa kuruldu. Gıda esrafından o şehirdeki çocukların eğitimine, altyapıya kadar bütün sorunları tartıştık. O şehirde yaşayan insanlarla çözüm yollarını tartıştık. Final sonuç konferansında valimizin başkanlığında sıfır atık koordinasyon kurulu kuruldu. Şu an oradaki bütün sorunlar valimizin başkanlığında ildeki paydaşlarla beraber, vatandaşlarımızla beraber çözülmeye başlandı. Bu şekilde vatandaşları karar alma süreçlerine aktif dahil ettiğimiz modellerde şehirlerdeki sorunları çözüyoruz.
1: Şunu soracağım. Cümlenizi bitirin de öyle sorayım.
0: Bu modeli dünyanın farklı yerlerinde de yapıyoruz. Kenya'da da bir danışmanlık toplantısı yaptık. Farklı bölgelerde de yapıyoruz. COP31 bağlamında bizim dünya çapında bir görevimiz var. İnşallah dünyadaki sorunlara da çözüm önerilerini geliştiriyoruz. Bu sıfır atık formunda esasen biz dünyadaki insanların geleceğiyle alakalı çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Peki şimdi dünyadaki sorunlara da bakıyorsunuz, Türkiye'deki sorunlara da bakıyorsunuz eş zamanlı olarak ve aslında halkla birlikte hareket etmenin yani çözüm yollarını, sorunlar nerede, çözümleri de nasıl bulabiliriz ve bunu halkla birlikte yapmak çok önemli bir şey. 2017'den itibaren de aslında sıfır atık konuştuğumuz, gündeme aldığımız ve tüm dünyada aslında konuşulan çok önemli, geleceğimizi etkileyen temel bir konu. Şimdi baktığınız zaman veriler de geliyor dediniz ya, halktaki bu konuda farkındalık nasıl? Eğriye baktığınız zaman yükselerek gidiyor mu? Bu bize umut veriyor mu?
0: Şimdi ben size bir soru sorayım. Biz bu işi niye yapıyoruz?
1: Evet.
0: Vatandaş için yapıyoruz.
1: Tabii ki.
0: Halkımız için yapıyoruz. Hı-hı. Halkımızın geleceği ve refahı için yapıyoruz. Sizin sorunuza gelecek olursak şu an sıfır atığı vatandaşımızın %80'inden fazlası biliyor. Anketlerde böyle bir sonuç çıkıyor. Tabii biz sıfır atıkla alakalı bir farkındalık oluşturmaktan ziyade bir kültür oluşturmayı arzuluyoruz. Çünkü farkındalık geçici.
1: Evet.
0: 3-5 aya da geçebilir, 3-5 seneye de geçebilir ama bir kültür inşa ederseniz o kültür nesiller boyunca
1: kesinlikle
0: aktarılır. Biz burada kültürü inşa etmek için anaokuldan lise son sınıfa kadar üniversitelere bütün eğitim altyapımıza sıfır atık, iklim değişikliği ve çevre konularını koyduk. Artık çocuklarımız eğitim alırken bunları da alıyorlar. Bir yandan bu alanda eğitim verecek güçlü akademisyenlere ihtiyacımız olduğunu
1: tabii
0: bildiğimiz için Birleşmiş Milletler, İstanbul Teknik Üniversitemiz, Vakfımız, YÖK Başkanlığımızın da destekleri ve liderliği vardı. YÖK Başkanımız Erol Hocamıza da teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Teknik Üniversitemizin içerisine sıfır atık enstitüsünü kurduk. Bu yıl itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Bu yıl itibariyle öğrencilerini alacak inşallah. Bundan sonra İstanbul sıfır atıkla alakalı yüksek lisans ve doktora çalışmalarının merkezi olacak. Dünyanın farklı yerlerinden bu enstitü öğrenciler gelecek. Araştırmacılar gelecek ve yarının geleceğini, sıfır atığın geleceğini şekillendiren insanlar İstanbul'da yetişecek. Biz ne demiştik? İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapacağız. Entelektüel alanında boş bırakamayız. Enstitüyü kurduk. Mesleki yeterlilik kurumu ve ilgili organizasyonlarla beraber sıfır atıkla alakalı meslek tanımlamalarını yapıyoruz. Bir yandan eğitim müfredatımıza koyduk. Üniversitelerde öğrenci kulüplerine koyduk. Sıfır atık vakfı olarak kariyer merkezi kuruyoruz. Kariyer merkezimiz bünyesinde gençlerimizi, öğrencilerimizi uluslararası çevreyle alakalı organizasyonlarda nasıl iş buluruz, nasıl staja göndeririz, onunla tabii alakalı danışmanlık yapacağız. Üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz. Yani 360 derece bir İstanbul vizyonu çalışıyoruz. Bir yandan da Sıfır Atık Forumu'nda ve Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesi ve liderliğinde dünya ile alakalı bir 360 derece projeksiyonumuz var.
1: Şimdi, bunu programdan önce de size söylemiştim. Şimdi YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar'ın ismi geçmişken yineleyeyim belki. Bu konuda hem bilim insanlarının da yapacağı çalışmalar çok önemli olduğu için özellikle bilim iletişimi, çünkü YÖK Başkanımız çok önem veriyor. Bilim iletişimi ve sıfır atık konusunu aslında birleştiren çalışmalar yapmak aslında halk için, hani halka dönük ve insanların daha kolay anlayıp hayata geçirebileceği, yani faaliyette geçirebileceği birçok çalışmayı da, kamusal alanda yapılacak birçok çalışmayı da beraberinde getiriyor. Bu da hani bilim insanları için bizim sorumluluğumuz olsun.
0: Şimdi Erol hocamızın çok güzel çalışmaları var. Özellikle üniversiteleri mobilize etme ve sıfır atık hususunun yaygınlaşmasıyla alakalı çok ciddi emekleri var.

0: geçtiğimiz yıl sıfır atık forumunda da bir konuşma gerçekleştirmişti. Hı hı. Bu yılda gerçekleştirecek diye biliyorum. Kendilerine de destekleri için teşekkür ediyoruz. Tabii biz bilim temelli ve akademi temelli de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda YOK Başkanlığımızda da güçlü bir işbirliğimiz ve protokolümüz var. İnşallah akademinin, bilimin ışığında dünyaya yeni markalar kazandırma ile alakalı da bir sürprizimiz ve bir vizyonumuz olacak. Güzel. Sıfır atık forumunda da onları açıklıyor olacağız.
1: Harika. Bunu da bu programda bu şekilde önceden sizden öğrenmiş olduk. Peki İstanbul'un hem sıfır atık başkenti olması, yani İstanbul tabii çok önemli, dünyada da çok önemli bir şehir. Bu konuda hedefleriniz hem neler, onu sormak istiyorum. Hem de bu yola başladıktan sonra mesela 2030 yılında nasıl bir ilerleme bekliyorsunuz? Sıfır atık konusunda hem İstanbul'un başkenti olması hem de dünyada bu konuyla ilgili yapılacak olan çalışmalarla ilgili.
0: Şimdi burada bizim farklı farklı ajandalarımız var. Hı hı. İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti ve merkezi yapmayla alakalı irademizi geçen yıl ortaya koyduk. Ve dedik ki 5 yıl içerisinde ondan fazla ofis İstanbul'da açılacak. İlkini açtık. Bu bağlamda sıfır atık forumunu kurumsallaştırdık. Sıfır atık festivalimizi uluslararası bir hale getirdik. Birleşmiş Milletler'le görev güçleri oluşturduk. Sıfır atık enstitüsünü kuruyoruz. Sıfır atıkla alakalı bir akademi kuruyoruz. Eğitimler planlıyoruz. Uluslararası bir merkez haline getiriyoruz. Kamu kurumlarımız, bankalarımızla beraber özellikle sıfır atıkla alakalı ürün üreten firmaların yararlanacağı teşvikler ortaya koyuyoruz. Yine bununla beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ve liderliğinde yeni çağrılara çıkacağız. Yani 360 derece bir yaklaşımla İstanbul'un sıfır atığın başkenti olması ve Türkiye'de bu işin bir ticari merkezinde olmasıyla alakalı bilim temelli bir çalışmamız var. Tabii bu bağlamda biz bir çalıştay gerçekleştireceğiz İstanbul'da. Dünyadaki paydaşlarımızı da toplayarak İstanbul'un sıfır atığın başkenti olmasıyla alakalı bir çalıştay yapacağız ve bir de lansman toplantımız olacak. Tabii biliyorsunuz COP31 bu yıl Türkiye'de, Antalya'da. Bu yıl ülkemiz iki tane önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bir tanesi Sıfır Atık Forumu, 183 ülke geliyor. Diğeri de COP31, Birleşmiş Milletler'in toplantısı, 196 ülke geliyor. Sıfır Atık Vakfı'nın, yani bir vakfın düzenlediği toplantıya 183 ülke geliyor. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği 196 ülke geliyor. Ama bütün devletler Birleşmiş Milletler'in üyesi.
1: Doğru.
0: Öyle bakmak lazım. Ben de COP'un yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak görev yapıyorum. Aslında vakıf olarak bu görevi ifa ediyoruz. Bir yandan da bu iklim meseleleriyle alakalı çalışan kurumlarla vesaire biz görüşüyoruz. Şu ana kadar 400'den fazla kurum kuruluşla görüştük ve İstanbul'la alakalı, sıfır atıkla alakalı vizyonumuzu ortaya koyduk. Bununla alakalı kitaplarımızı, yol haritalarımızı çıkartıyoruz. Bu basın lansmanımızda vatandaşımızla İstanbul'a dair önemli projeleri paylaşacağız. İstanbul'a dair yol haritalarımızı paylaşacağız. Çünkü İstanbul 10 bin yıldan fazla tarihi olan, doğru, kadim bir şehir, şehirlerin anası. Böyle bir şehir en iyisini hak ediyor. Zaten Sayın Valimiz Davut Gül Bey'in de liderliğinde ortaya koyduğumuz bir İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın da İstanbul'a kazandırılması yine İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma vizyonuyla beraber ortaya çıktı. Tabii bu projelerin liderliğini ve çoğunun fikri Sayın Hanımefendi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den çıkıyor. Ve inşallah kendisinin liderliğinde biz hem İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapacağız, hem sıfır atık bağlamında dünyaya yeni markalar hediye edeceğiz ve dünyanın dönüşümü ve değişimini etki eden süreçler ortaya koyacağız. Bu başarıları biz tabii ortaya koyarken bizim en önemli yol arkadaşlarımız, en önemli paydaşlarımız, vatandaşlarımız.
1: Evet.
0: 86 milyon vatandaşımızla beraber bu işleri başarıyoruz. Ve inanın şunu görüyorum, biz Türkiye'nin 81 ilini geziyoruz. Vatandaşlarımız bizi kucaklıyorlar. Bizlerle beraber bir şeyler yapmak istiyorlar ve buradan şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir yerinde, ülkesine dair, dünyaya dair fikri olan, hayali olan herhangi birisi varsa biz onların yol arkadaşı olmaya hazırız. Onlarla omuz omuza kol kola yürümeye hazırız. Bunu da bunu ifade etmiş olayım.
1: Ne kadar güzel bir şey. Çünkü aslında kendi hayatımızda da hani benim yaptığım küçük değişiklikler nasıl bir etki yaratabilir diye düşünüyoruz. Ama bireysel olarak işte bu konuda bilinçlenmek ve yaptığımız küçük değişiklikler aslında o büyük dönüşümün büyük bir parçası ve bazen de bir yol haritasına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü şimdi işte demin söylediniz, dediniz ki teknolojiden bağımsız yaşayabilirsiniz. Yani internet olması yaşayabiliriz, telefon olması yaşayabiliriz.

Yapay zeka olması yaşayabiliriz. Mesela en önemli konulardan bir tanesi yapay zeka. Şimdi ana temalardan biri de enerji verimliliği. Bunu da size sormak istiyorum. Yapay

0: bir alternatif oluşturmak çok önemli. Şimdi bu perspektiften baktığınız zaman aynı zamanda da hani enerji verimliliği temel konu. Bu konuda nasıl bir perspektif
1: şimdi
0: sunuyorsunuz?
1: 2 yıl önce biz Sıfır Atık Vakfı çatısı altında yapay zeka çalışma grubunu kurduk. Ve bu bağlamda Zero Waste GPT diye bir uygulama da yayına aldık. Burada tabii bizim bu teknolojiyi iyi öğreniyoruz ve evet. Bu teknolojiyle alakalı faydaları, zararları analiz ediyoruz. Tabii şu an artık geldiğimiz noktada artık su kullanmayan, su kullanımını minimize eden, hatta hiç kullanmayan teknolojiler gelişti. Artık ülkeler buna geçti, geçiyorlar. Bununla alakalı yatırımlar yapıyorlar. Şimdi bizim dünyadaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek o gelişmeleri ülkemize ve vatandaşımıza uyarlamamız lazım. Bizim bu çalışmalardaki temel hedefimiz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak.
0: Tabii.
1: Bakınız, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırırsak, vatandaşımızın sırtından ekonomik yükü ne kadar alırsak o bizim mutluluğumuz. Çünkü biz diyoruz ki vatandaşımızın atığı, işte yağı, çöpü paraya dönüşsün.
0: Tabii.
1: Ve oradan vatandaşımıza ek bir gelir elde edelim. Yani orada kazanacağı 3-5 bin lirayla eşine bir hediye alır, çocuğuna bir şey alır, eşini yemeğe götürür. Yani ufak bir mutluluk bile o aileye, o bireye katabilirsek bu bizim için çok önemli.
0: Ya da ihtiyaç sahiplerine bir fona dönüşebilir.
1: O da olur, o da mümkün. Yani orada Sıfır Atık Vakfı olarak şimdi yeni bir projeye başlıyoruz. Özellikle kullanılmış elbiselerin toplanıp tekrardan çeşitli şekillerde değerlendirilmesiyle alakalı Türkiye çapında. Burada tabii Sıfır Atık Vakfı 360 derece bütün konuları ele alıyor. Yani bir yandan biz sosyal yardım kuruluşu gibi çalışıyoruz. Bir yandan iklimle alakalı olumsuz konularla
0: evet.
1: alakalı bir savunuculuğumuz var. Bugün ne yazık ki dünyadaki küresel hegemon güçler dünyada tarımın azaltılmasını ve yapay tartışmaları var.
0: Doğru.
1: Biz kesinlikle diyoruz ki bizim olduğumuz platformlarda ne tarımın azaltılması konuşulabilir, ne hayvancılığın azaltılması konuşulabilir, ne de buna benzer bir konu açılabilir. İstişare bile etmeyiz, bunu dinlemeyiz bile. Çünkü 8 milyon insanın açlık ve susuzluktan öldüğü bir dünyada, insanların gıdaya ulaşamadığı bir dünyada biz tarımın ve hayvancılığın azaltılmasını mı konuşacağız ya?
0: Mümkün değil.
1: Biz katıldığımız toplantılarda diyoruz ki, madem bunları konuşmak istiyorsunuz, önce gelin sanayinin, işte bu sanayileşme devrimiyle beraber sanayinin dünyaya verdiği zararı konuşalım. Atılan bombalarla alakalı hangi uluslararası örgüt çıkıp bunun zararını konuşuyor? Ne yazık ki bomba atılan yerlerde 50 yıl, 60 yıl, bazı yerlerde 100 yıl herhangi bir şey yeşermiyor bile ya. Oradaki kimyasalın dokunduğu su bir daha hayat bulmuyor. Gelin biz önce bunları konuşalım, bunları tartışalım. Daha birkaç yaşındaki yavrularımızın bedenlerinden çıkan kurşunları tartışalım. Ne yazık ki dünyadaki bazı uluslararası örgütler veya lobiler yani dünyadaki gerçekleri bırakmışlar.
0: Soracağım.
1: Konuştukları konular suni konular.
0: Peki şunu soracağım. Şimdi tabii ki yaşamı devam ettirmek için bu çok önemli bir şey. Bir kere dünyayı korumak için, yani yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakabilmek için bu sorumluluğa sahip çıkmak lazım. Söylediğiniz gibi sadece bir farkındalık değil, bir kültür ve bir sahip çıkma eğilimi gerektiriyor ve bunu nesilden nesile de aktarmak gerekiyor. Ama tabii bir de farklı lobiler ve sanayi kuruluşları var. Onların da istediği farklı durumlar var. Dünyada dediniz hegemon güçler var. Onların kaynaklara kendileri sahip olup aslında o kaynak dağılımını da kendileri yapmak istiyorlar. Şunu sormak istiyorum. Bu kadar dünyanın yararına, insanlığın yararına bir çalışma yaparken bu farklı eylem ve hedeflerde olan işte bazı kuruluşlarda bir direnç
1: Oluyor da bizim duruşumuz musunuz? Çok net. Bakın biz sokaktan geliyoruz. Biz işte Diyarbakır'dan, Van'dan, Hakkari'den, Rize'den, Muğla'dan, Türkiye'nin bütün şehirlerini geziyoruz. Niye geziyoruz biliyor musunuz? Vatandaşımızın desteğini almak için. Çünkü biz vatandaşa anlatıyoruz. Tarıma sahip çıkmamız lazım. Etimize, suyumuza, havamıza sahip çıkmamız lazım. Biz şuna inanıyoruz. Vatandaşımız bu konularda bizim arkamızda.
0: Doğru.
1: Sadece Türkiye'de değil. Dünyanın çoğu yerinde biz insanlarımıza bu konuları anlattığımız zaman bizi destekliyorlar. Bugün kusura bakmayın dünyada küçük bir grup işte yapay et bilmem ne böyle tartışmalar yapabilir ama yani inanın gariban ineklere mi geldi konu? Yani ineklerin hiç suçu yok. Yüzyıllardır biz hayvancılık yapıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. Yani gariban ineklerin sayısını azaltılama geldi. Dünyanın bir tarafında insanlar gıda
0: tabii,
1: bulamıyorlar,
0: doğru,
1: su bulamıyorlar. Bizim konuştuğumuz konular işte öyle miydi,
0: karbon
1: böyle miydi?
0: Karbon salınımıyla ilgili,
1: yani
0: evet.
1: Burada bizim dünyanın önceliklerini, gerçeklerini konuşmamız lazım.

0: Önce açlık krizini bitirelim. Savaşlardan ölen insanları bitirelim. Adaletsizlikleri bitirelim. Ondan sonra böyle konuları konuşalım. Ama mesela şunu bize derse teknoloji firmaları, biz teknolojiyle beraber tarımda verimliliği artıracağız. Vatandaşımız daha az efor sarf ederek işte çeşitli makinalarla beraber daha çok ürün elde edecek veya hayvancılıkta daha kolay teknolojiler geliştirdik. Hayvanlarımızı daha az yorarak veya işte vatandaşımız daha az yorularak hayvancılık yapabilecek bir teknoloji gelişti. Ya biz bunu istişare ederiz. Bunu yaygınlaştırması için gerekirse çalışırız. Ama burada yaptığımız işlerin insan odaklı olması lazım. Ve dünyanın gerçek gündemleriyle örtüşmeyen hiçbir konunun bizim ne masamızda yer alır ne ajandamızda yer alır ve gittiğimiz toplantılarda bunları insanların yüzüne karşı söylüyoruz ve istişare bile etmiyoruz. Dünyanın gerçeklerini, sahanın gerçeklerini konuşmak isteyen varsa diyoruz, gelsinler bizim seyahatlerimize katılsınlar. Tamam. Ben Nairobi'deki o Gecekondu Mahallesi'ne giderken bütün insanları davet ettim, uluslararası kuruluşlara davet ettim. Bazıları geldi, bazıları güvenlik sebebiyle gelmedi. Şimdi önümüzdeki süreçte Latin Amerika'daki bazı gecekondu mahallelerine gideceğiz. Afrika'da, Asya'da farklı yerlerdeki yoksul mahallelere gideceğiz. Ve inanın gittiğimiz yerlerde kendi devletleri bile oralara gitmeyin, biz sizin güvenliğinizi sağlayamayız diyorlar. Ama inanın ne oluyor biliyor musunuz? O gittiğimiz mahalledeki insanlar bize sahip çıkıyorlar. Biz kendimiz gidiyoruz ya, o insanlarla dost olup çıkıyoruz. Oraya gitmemizin sebebi o insanların geleceğiyle alakalı sonuçlar üretmek.
1: Kesinlikle çok önemli, çok kıymetli bir yolda yürüyorsunuz ve hakikaten insanları da bu konuda sadece Türkiye'de değil dünyada ki tüm insanları bu konuda bilinçlendirmek, aydınlatmak, onlara el uzatmak çok kıymetli, çok önemli dünyanın geleceği için. Şimdi çok az vaktim kaldı. Bir de bu yılın ana teması enerji verimliliği. Bununla ilgili vermek istediğiniz mesajlar var mı?
0: Şimdi bu Sıfır Atık Festivali'nin ana teması. Evet. Bu yıl Sıfır Atık Festivali'ni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Bu bağlamda Türkiye yıllık 100 milyar dolar civarı bir enerji ithalatı yapıyor. Yani ülkemizde çıkan petrol ve doğalgaz ülkemizin ihtiyacının tamamına yetmiyor. Biz diyoruz ki şayet enerji verimliliği ile alakalı bir kampanya yaparsak, vatandaşımızda bir kültür oluşturursak, enerji israfını %10-15 azaltırsak ortalama 15 milyar dolar gibi bir rakam bu ülkenin kasasında kalıyor. Ve o para doğrudan ülke içerisinde yatırıma gitmiş oluyor. Biz de şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla bunun farkındalığını oluşturmak için festivalin ana konusunu belirledik. Ve önümüzdeki süreçte illerimizde farklı etkinlikler yapacağız. Ve yine Birleşmiş Milletler ve dünya ülkeleriyle beraber büyük bir enerji verimliliği kampanyasına başlıyoruz. Bakın Türkiye'de başarılı olan bütün projeleri biz dünyaya rol model olarak sunmaya hazırız ve sunacağız. Bununla alakalı bakanlıklarımızın muhteşem tecrübeleri var. Bakanlıklarımızda çalışan bürokratlarımızın, memurlarımızın çok iyi kurumsal kapasiteleri ve hafızaları var. Onların o tecrübelerini kullanarak, onların deneyimlerini kullanarak Sıfır Atık Vakfı'nın bu uluslararası gücünü de katarak biz dünyaya yeni markalar armağan etmek istiyoruz. Buradaki hedefimiz yeni markalar çıkartıp işte reklam yapmak değil. Dünyanın geleceğine, insanlığın geleceğine etki eden işler yapıp insanlığa faydalı olmak.
1: Aslında tabii bunları da bir çatı altında yapmak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla ben sizinle tanıştığıma çok mutlu oldum. Gerçekten çok merak ettiğim, neler yapabiliriz diye de çok düşündüğüm bir konuydu. Çünkü bu dünyaya insan olarak geliyorsak eğer mutlaka bir faydamızın dokunması gerekiyor. Elimizden geldiğince birbirimize ve dünyaya. O yüzden çok mutlu oldum anlattıklarınızdan. Umarım çok daha başarılı işlerinizi, çalışmalarınızı konuşuruz. Efendim Mercek programının da sonuna geldik. Öncelikle ben hepimizin sıfır atık haftasını kutluyorum. Bugün sıfır atığı konuştuk. 1-7 Haziran tarihleri arasında sıfır atık haftası düzenleniyor. 4-7 Haziran tarihleri arasında da sıfır atık festivali var. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Tekrar bilgisini vermiş olayım. Biz bugün Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'la birlikteydik. Ben katılımları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki Perşembe günü tekrar karşınızda olacağız. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Yoğun bir gündemle hem iç siyaset hem de genel anlamda dünyada yaşananlar bu akşam konumuz olacak. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla bir bölünme yaşanıyor gibi görünüyor. Bugün işte Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla grup toplantısını topladı ama salon kalabalıktı. Bir yandan da hain Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Yani iki başlı bir düzen görünüyor şu an itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu konuşacağız. Yine savaşı konuşacağız. Gündemimizin bir diğer önemli konusu ABD ve İran arasında yaşananlar ki

0: Dakikalar önce ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi diyor. Müzakereler sürüyor diyor. Diğer taraftansa savaşın bitmesini kim istemiyor? İsrail istemiyor. Lübnan'a yönelik işgali genişletiyor İsrail. İran biliyorsunuz Lübnan meselesinde hassas. Anlaşma noktasında Lübnan'da da bir ateşkes gerçekleşmesi, oradaki işgalin sona ermesini istiyorlar. İsrail belki de bu anlamda ABD'yi zorlamaya çalışıyor ama gelen bilgiler, haberler, ABD basınına yansıyanlar Trump'ın Netanyahu ile görüştüğü ve çok sert ifadeler kullandığı şeklinde. Ve tüm bunlar olurken sessiz sedasız İsrail bir yandan da ezanı yasaklamaya çalışıyor. Böyle bir planları var. Bu plana da sert tepkiler var. Hepsini konuşacağız. Üç değerli konuğumuzla birlikte. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz Sayın Likoğlu.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi sıcağı sıcağına önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşarak başlayalım. Aslında bayramın son gününde, dördüncü gününde, hafta sonu hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne 2,5 yıl aradan sonra gitmiş. Orada hani önemli şeyler açıklayacağını söylemişti. Önemli de mesajlar vermişti. Aynı saatlerde Özgür Özel ise Güven Park'taydı. O da kalabalığa hitap etti. Ardından da Anıtkabir'e doğru bir yürüyüş başlattı. Sonrasında da her iki taraftan da aslına bakarsanız hamleler, sanki böyle satranç tahtasının üzerinde hamle yapıyormuşçasına hamleler geliyor. İşte bugün Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. MYK açıklandı. Diğer taraftan grup toplantısı olduğunu söyledik ki olup olmayacağı çok tartışmalıydı. Ancak Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla kürsüdeydi. Önemli eleştirileri vardı diyeyim. Ama bir yandan da tabii ki hain Kılıçdaroğlu sloganları atılması da dikkat çekiciydi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi var. Ona bir bakalım. Hani kimler bu listede, onu bir görelim. Sonrasında sohbetimize başlayacağız konuklarımızla. Arkadaşlarımız açtılar. Ben de hemen şöyle notlarıma bakayım. Çünkü birçok isim var. Şimdi Merkez Yönetim Kurulu listesi bugün CHP'nin parti sözcüsü sıfatıyla Müslüm Sarı tarafından bu liste açıklandı. Baktığımız zaman Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nu görüyoruz. Genel Sekreter. Orhan Sarıbal, yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Bülent Kuşoğlu, idari ve mali işlemlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sayman olarak dikkat çekiyor. Müslüm Sarı az önce de söyledik, parti sözcüsü ve aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yine birçok isim var. Gamze Akkuş İlgezdi dikkat çeken isimlerden, insan hakları ve aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Erhan Şimşek burada yine gördüğümüz isimlerden biri dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski isimlerinden biri. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani böyle bir kadro oluştu Cumhuriyet Halk Partisi'de. Ama dediğimiz gibi hani bir bölünme mi olacak sorusu akıllarda. Çünkü bir tarafta işte Özgür Özel ve 111 milletvekili dün akşam yine ekranlarınıza taşımıştık. Bir kurultay için imza kampanyası başlattılar ve başvuruyu da yaptılar zaten kurultay için. Ama diğer taraftan da Kılıçdaroğlu'da evet bir kurultay olacak ama işte bunun için de bazı düzenlemelerin yapılması gerekli diyor. Temiz bir kurultaya gitmeliyiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nuh Bey, sizinle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bölünüyor mu? Ne oluyor sizce?
1: Yani o mutlak butlan kararın açıklandığı günden bu yana sürece baktığımız zaman her geçen gün bir uzlaşma, bir yerde bir noktada buluşmadan ziyade çatlağın daha da arttığı, daha da genişlediği, daha da büyüdüğü bir görüntü var. En son bugün mesela grup konuşmasında Özgür Özel'in bir parti lideri gibi davrandığını gördüm. Yani baştan sonra izledim ben. İşte önce Türkiye'nin ekonomik durumu vesaire falan, sonra da konuyu CHP'de yaşanan şeyleri getirdi. Dolayısıyla baktığımız zaman ciddi bir destek görünüyor şu anda Özgür Özel'in arkasında, gerek milletvekili bazında gerekse taban olarak işte illerden heyetler geldi vesaire. Tabi bu destek de şeyden uzaklaştırıyor. Yani bir yerde buluşma isteğinden veya arzusundan uzaklaştırıyor. Gidişat öyle görünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun tabi şu anda bir tabiri caizse hukuki gücü var elinde. Fakat pratikte çok görülmüyor bu. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun da katkı sağladığı bir süreç var. tabiri caizse birbirlerinin geçmiş dönemdeki kirli çamaşırlarını ortaya sermeye başladılar. Kılıçdaroğlu'nun o konuşması, sizin de bahsettiğiniz konuşmasını bekledik hep. İşte daha öncesinde malum bir PR çalışması yapıldı. Önemli açıklamalar yapacağız diye. Hoş, ben gerçi çok çok sert, çok önemli açıklamalar yapıldı falan, değerlendirmeler yapıldı ama bizim bildiklerimizden çok öte bir şey, çok da fazla bir şey yoktu aslında. Ama şu önemliydi. CHP, bugün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan birisinin daha önce beraber çalıştığı kişilerden birileriyle alakalı, önemli isimler bunlar, onlarla ilgili adeta bir ifşaatta bulundu. Yani bunların FETÖ FETÖ unsuru olduklarına dair FETÖ...
0: Peki çok özür dileyerek ne dediğini bir hatırlasak.
1: İyi olur yani, tam ifadesini
0: onunla verelim. İlgili de bir ledimiz vardı. Ben arkadaşlardan rica edeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği o gün verdiği mesajlardan şöyle önemli başlıkları hazırlamıştık. Tam da Nuh Bey bahsederken şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir FETÖ çıkışı geldi. Bu tabii dikkat çekiciydi. FETÖ ajanlarını fark edemedim diyor. Benim bu aziz millete bir özür borcum var. Aramıza sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum diyor Kılıçdaroğlu. Hortumları zamanında kesemedim. Sizin o nasırlı ellerinize, helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları aram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesemediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, tek tek ayıklayamadığım için sizlerden tarih önünde özür diliyorum. Ve bana ne yapacaksın diye soruyorlar. Hesap soracağım, hesap diyor Kılıçdaroğlu. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Şöyle bir hatırlamış olduk. Tabii uzun bir konuşmaydı, 10 sayfalık ama ana hatlarıyla öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Teşekkür ederim Nuh Bey, buyurun.
1: Şimdi bu şeyden bahsetmemin sebebi şu. Kılıçdaroğlu böyle bir ifşaatta bulundu ama Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme veya özür dileme fasıllarında çok dürüst davranmadığını görüyoruz.
0: Daha önceki tecrübelerimizden.
1: Genel merkezde, genel başkanlık döneminde helalleşmeden bahsedilmiş. O da öyle biliyorsun. Burada da öyle. Şimdi benim asıl dikkat çekmek istediğim ifade, bunları söylerken ben bugüne kadar hiçbir uluslararası örgütte veya yapıyla veya efendim FETÖ'yle vesaire hiçbir alakam olmadı gibi benzeri bir ifade kullandı. Yalan bu. Bu doğru değil. Yani aslında onların o noktaya gelmesine de sebep olan Kılıçdaroğlu'dur. Tabii. Yani Kılıçdaroğlu'nun, bakın, belki çok unutuldu. Şuna dikkat çekmeye de fayda var. Şu anda konu Kılıçdaroğlu'nun veya şeyin ne kadar FETÖ'cü olduğu değil ama biz dürüst bir süreç yürütmemiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiğini zaten biz biliyoruz.
2: Kontrollü maalesef. Darbe dedi 15 Temmuz'a.
0: Tabii.
2: En basitinde.
1: Elbette.
2: Birkaç kere dedi.
1: O öyle. Nasıl geldiğini iyi biliyoruz zaten.
0: Kaset kumpasıyla.
1: Kılıçdaroğlu nasıl geldiğini, tabii, kimin getirdiğini, o ortamı kimin hazırladığını iyi biliyoruz. Bundan öte daha nokta atış şeyleri var Kılıçdaroğlu'nun. Destekleri var FETÖ'ye. Çok net destekleri. Bak, şunu hatırlatmak istiyorum.
0: Tabii, buyurun.
1: Bakın, bu önemli bir ayrıntı. Bugün benim yazımda var bu çok ayrıntılı biçimde. 2 Aralık 2013'te Amerika'ya gidiyor Kılıçdaroğlu bir heyetle. CHP'li bir heyetle. 2 Aralık 2013.
0: Tarih.
1: Evet. 4 gün kalıyorlar orada. Çok kritik temaslar oluyor. Dönüşte kendisi değil ama heyetten birileri o günlerde çok da anlam verilemeyen, yakında, çok yakın zamanda çok güzel şehir olacak, Erdoğan yurt dışına kaçacak gibi ifadeler kullanıyorlar. Heyetindeki isimlerden bazıları. Fakat çok ilginç, sadece 10 gün sonra bunların ne dediği çok net anlaşılıyor. Çünkü 17-25'in 17 Aralık kısmı operasyonu yapılıyor. İşte o yolsuzluk üzerine bina edilen FETÖ operasyonu. Bununla da sınırlı değil. Hatırlarsanız biz o grup konuşmalarında sürekli olarak Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kumpaslarını dev ekranlardan dolaşma soktuğunu tabii, biliyoruz şeyde, grup konuşmalarında.
0: Grup konuşmalarında.
1: Ve şunu hatırlatmak isterim şimdi. Şimdi gerek mutlak butlan kararla alakalı, gerekse efendim mahkeme diğer ceza davasıyla ilgili kararlar. Yani şu yolsuzlukla ilgili, 19 Mart'ta başlayan süreçle ilgili, yolsuzluk iddialarıyla ilgili diyelim, her neyse bütün bu süreçlerin tamamı

0: zamanında bütün illerdeki savcıların yaptığı soruşturma, başladığı soruşturmanın hepsine Özgür Özel'e bakarsanız efendim ve CHP'nin geneline bakarsanız bunlar efendim şey Erdoğan sandıkta yenemediği CHP saray adayları saray darbesi yapıyor. Içinde. Yani bunların hepsi saray savcısı. İyi de siz bakın o bahsettiğim 17-25'in 17'si yapıldığı zaman daha 17'sinde CHP masa kurdu. Sözüm ona o yolsuzlukları tırnak içerisinde takip için masa kurdu. Kriz masası kurdu CHP. Ve CHP'nin sözcüsü açıklama yaptı. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Ve bizzati Kılıçdaroğlu inşallah bu savcılara bir şey olmaz diye savcıları savundu. Kimi savcı dediğimiz savcı görünümlü, giyimli FETÖ'cüleri savundu. Şimdi ondan sonra büyük ölçüde tamamen diyemiyorum ama büyük ölçüde bu FETÖ'cüler ayıklandı yargıdan. Bir düzlerine sokulmaya çalışıldı. O günkü o bir Hürriyet gazetesi bir de Sözcü gazetesinin dışında herkes zaten operasyon demişti. Bir de Kılıçdaroğlu operasyon yolsuzluk operasyonu dedi sadece. O günkü o savcılara savcı diyen, onların efendim şeyine sahip çıkan CHP bugünkü yargının kararlarını saray darbesi olarak şimdi burada garip bir çelişki var yani. Sonrasında bitmedi. Yine o günlerde o kaçacak şeyin üzerine Kılıçdaroğlu şeye çıktı. Samanyolu TV'ye çıktı. Orada üzerine basa basa kaçacak ve kaçsa da geri getireceğiz gibi böyle şeyle paslaşarak efendim FETÖ'yle korkunç bir operasyon yürüttüler. Onunla da kalmadı. 30 Mart 2014 seçimlerinde FETÖ öyle bir CHP'ye çalıştı ki yerel seçimlerde. Bakın ben kendi
1: yurt dışından hep videolar paylaştılar.
0: Sadece o değil. Yaptılar. Bakın ben kendi bölgemden yani kendi şeyden biliyorum. Bunların ablaları var ya FETÖ ablaları. Tanıdık oldukları komşu veya onların meşhur kermesler orada işte orada bir şekilde kanca attıkları tanıdık komşuları tek tek ziyaret ederek CHP'ye oy vermezseniz ahirette veba altında kalırsınız dediler ya.
1: O derece yani.
0: O derece. Yetmedi. CHP'nin olmadığı Doğu Güneydoğu illerinde BTP çalıştılar o zaman. Dolayısıyla böyle bir işbirliği yapıldı. Şimdi bütün bunları yok sayıyor şey. Ben hiçbir alakam olmadı ama bunlar FETÖ'cü. Onlar ayrıca bu İmamoğlu'nu milletin başına saran kim? Türkiye'nin başına bela eden kim?
1: Tabii Kemal Kılıçdaroğlu
0: hiç geldi. Beylikdüzü'nün evinde ziyaret etti evinde. İkna etti şeyi. Dolayısıyla böyle bir geçmiş var. Bir kere önce Kılıçdaroğlu efendim şu anda sözüm ona tamam şey arındırmaya çalışıyor da önce Kılıçdaroğlu bir kere dürüst olacak. Tamam mı? Bu milleti 13 yıl boyunca bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden işte bütün Erdoğan'a öyle veya böyle düşman olanları, kıskananları, ideolojik düşmanları hepsini hatta FETÖ'yü bir araya getirdi bir şey yaptı. Şimdi bugün başka bir şey var. Şimdi biz doğal olarak programlarda, yazılarımızda, şurada burada efendim hemen bitiriyorum. Özgür Özel İmamoğlu'nun efendim işte önderin yaptığı o soruşturmaları, yolsuzlukları vesaire yine arınmasını, ondan partinin arındırılmasını istiyoruz. İyi de doğru istersen benim çok da umurumda değil CHP'nin ne kadar arındığı benim açımdan şahsım olarak. İki, şöyle bir şey var son zamanlarda. Bu yandaşlar var ya bunlar şeyi tutuyor, Kılıçdaroğlu'nu tutuyor. Ya Allah aşkına az önce Kılıçdaroğlu'nun ne olduğunu anlattım size. Daha söyleyeyim bir metrelik bez parça diyen birisi diye. Bu Özgür Özel'de çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesini ortaçağ zihniyetlerimiz. Yani. Dolayısıyla önümüzde iki ucuda bilmem ne olan bir şey, değnek var, bir sopa var, tamam mı? İki ucunda umurumda değil ben. İki ucunda tutsam elim kirlenecek benim yani. Dediğim gibi CHP'nin kimin önüne geçtiği de çok umurumda değil. CHP zaten ta başlangıçta ele geçmiş bir parti. Ama bir şey var burada. O da şu. Bu olup bitenlerden, efendim dosyalardan, iddianamelerden, hatta kendilerinin kendi en üst seviyedeki efendim Kılıçdaroğlu olan en üst seviyedeki o zamanki yöneticilerinden duyduklarımız, gördüklerimiz bize bir şey anlatıyor. Parti zaten ele geçmiş gitmiş.

0: çok, dediğim gibi çok da umurumuzda değil ama ya partiyi boş verin, Türkiye'yi ele geçirmek üzereler. Yani Türkiye elden gidiyor. Ve bu bahsettiğimiz şey, canım bunlar aday oldu, bunlar kazandı türü bir şey değil. Şöyle tamamlıyorum. Aslında Türkiye, biz her yıl 15 Temmuz'u daha görkemli, daha efendim büyük şeylerle kutluyoruz ama oradaki zaferimizi. Diğer taraftan sinsi sinsi efendim Rockefeller'ın para oyunuyla, İngilizlerin sinsi şeyiyle efendim o fırıldaklığıyla bu ekip zaten partiyi ele geçirmeyi tamamlamıştı. İstanbul'da ele geçirmişler büyük ilde başkilerle beraber. Son aşama kalmış. O da ne?
1: O da Türkiye'ye
0: geçirmek. Şimdi dillerin doladıkları Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden Türkiye'ye geçirmek. Ondan sonrası ne olacağını ben bilemiyorum. Ondan sonrası bana göre çok farklı yöntemli bir yeni bir 15 Temmuz türü bir şeydir. Yani Türkiye'nin ele geçirmesi ama bu çok farklı bir ele geçirme. Bu o geceki bir gecede falan geri alınacak bir şey değil bu. Bizi burası ilgilendiriyor.
1: Tabii.
0: Bizim konuştuğumuz kısım burası. Yoksa Kılıçdaroğlu al bilmem kim şeye vur yani. Umurunda değil. Hiç umurunda değil yani.
1: Peki şimdi buradan devam edelim Mehmet Bey. Ama izninizle Cumhurbaşkanı'nın dünkü kabine toplantısındaki mesajlarına da bakalım. Çünkü Nuh Bey'in de dediği gibi bu olay sürekli hani Kılıçdaroğlu sanki Erdoğan için çalışıyormuş gibi ya da işte saray darbesi, Özgür Özel Güven Park'ta da defalarca bu ifadeyi kullandı. Yani. Darbe dedi. Bugün de aynı şeyi söyledi. Dün ne dedi Cumhurbaşkanı kabine toplantısında? Oradan devam edelim.
2: Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Neden ısrarla Özgür Özel işi buraya çekmeye çalışıyor onu sorayım. Ve tabii ki bu FETÖ meselesiyle ilgili sizin de söyleyecekleriniz vardır mutlaka.
3: Yani şimdi tabii Özgür Özel gerek kurultayla alakalı bu mutlak mutlak kararının verildiği, gerek devamında belediyelerde yürüyen yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturmalarıyla alakalı bir kamuflaj politikası izliyor. Yani bunların İçeriğine hiçbir şekilde girmeden hukuken veya bu kanıtlar, bu delillerle alakalı herhangi bir karşı atak yapmadan bir darbe söylemi etrafında bir dil kullanıyor. Yani onun üzerinden kitlelere bir siyaset yapıyor. Yaptığı bu. Bu suçlamalar da bu minvalde tabii gündeme getiriyor. Ama tabii bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu bu durum örtülemez. Birincisi bu. İkincisi, bu son geldiğimiz nokta, biz aslında bir final anındayız. Yani bu final anına gelene kadar bir sürü şey oldu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz yıllardır tartışıyoruz. 3 sene, 4 sene önce de Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ayrışmaların tartışıldığı pek çok televizyon programına katıldım ben. Şimdi son 3 senedir 2023 seçimlerinden sonra o günden bugüne gelen daha billurlaşmış, daha netleşmiş bir ayrışma var. İşte 2023 Mayıs sonunda Ekrem İmamoğlu'nun değişim sloganıyla başlattığı, buna cevaben Kılıçdaroğlu'nun arınma mottosunu kullandığı ama artık safların daha da ayrıştığı bir 3 yıl. Onun öncesinde de bu kadar aleni zikredilmese de yine bir kriz vardı. Ben bu son düzlükte ortaya çıkan bu bölünmeyi, yani şu anda en başta öyle girdik, bir elmanın iki yarısı gibi bölünmüş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu ben 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazandığı andan itibaren izlediği siyaseti bir başlangıç vuruşu olarak, başlangıç anı olarak değerlendiriyorum. Yani Haziran 2019'dan itibaren İstanbul'u bir atlama taşı olarak gören ve kendisini hem CHP'nin hem de ülkenin müstakbel lideri olarak, Cumhurbaşkanı olarak gören bir

0: politik yönelime girdi. Bu yönelim de tabii önce ilk hedef orası olduğu için Kılıçdaroğlu ve ekibini rahatsız etti. Ve o ayrışma öyle başladı. O süreç içerisinde de bir sürü şey gördük. Bir yani soğuk savaş oldu yer yer. Bazen örtülü, bazen açık savaşlar oldu. Buna bir dair örnekler de var.
1: Toplantısı var mesela aklıma gelen.
0: Tabii. Onlar daha sonraki süreçti. Süreç, o 2023 sonrasında sonra ama süreçte. Öncesinde de yani Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu yerine aday olmak isteyen isimdi. Hatırlayalım. Müstakil mitingler yaptı. Yani esas olan hani filmlerdeki gibi benim. Hani filmin sonunda ben burada ana aktör olacağım biçiminde. Hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemeyince bu defa başka bir formatlama yaptılar. Dediler ki bu geçici bir süreçti. İki sene seçimi alacağız. İki sene o cumhurbaşkanlığı yapacak. Sonra ben geleceğim yine. 10 sene en az ben yöneteceğim ülkeyi gibi bir onun etrafından gelen sinyaller vardı. Dolayısıyla ben şu tabiri kullanıyorum. Bu bir organik krizdir. Yani suni bir kriz değildir bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışma dışarıdan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle, yönlendirmesiyle veya başka şekilde burada hadi siz yolları ayırın biçiminde gelişen bir kriz değil. Esasen burada kendi içlerindeki net ayrışmanın derinleşmesiyle ortaya çıkan bir final noktasındayız. Ben bu saatten sonra artık Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun vuruşa vuruşa çekileceğini tahmin ediyorum. Artık uzlaşma, ortak bir yerde buluşma bunların i̇htimali artık çok yok. Çok zor. Hani ihtimal yok cümlesini kullanmayayım da siyasette
1: ne olacağı
0: olmaz
1: belli
0: olmaz deme. Olmaz olur
2: 24
0: derler.
2: 24 saat çoktur.
1: Peki bu Silivri'de ne konuşuldu da merak ediliyor. Biliyorsunuz Özgür Özel bir Silivri
0: işte ben bu vuruşa vuruşa çekilme taktiğinin orada geliştiğini düşünüyorum. Çünkü devamında sertleştiler. Bugün aleni bir şekilde hain Kılıçdaroğlu sloganları atıldı.
1: Ve Özgür Özel meclis, ses çıkarmadı.
0: Meclis yani grubunda
3: şey
0: tabii.
3: Ona müdahale etti. Yani farklı bir müdahale etti. Onu
0: etti, etti. Ben haberlerde okudum. O an başka bir toplantı vardı.
1: Deniyor. Yani İmamoğlu'nu Özgür Özel'e işte Kılıçdaroğlu'nu yıpratabildiğin kadar yıprat. Sonra yeni partiyle yola devam edelim dediği iddia ediliyor.
0: Şimdi yani şu anda zaten dışarıdan baktığımızda, izlediğimizde bu istikamette bir politikaya yöneldikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla burada yani olabildiğince bir mağduriyet çıkarma, mağduriyet üretme ve o mağduriyet zemininde sörf yaparak siyasal kazanç elde etme gibi bir arayış da var tabii o cephede. Ama netice itibariyle bu bir çok önceden başlamış ve derinleşmiş bir ayrışmanın, bir krizin final anıdır bu. Suni bir şekilde üretilmiş bir ayrışma değildir bu. Ben o şeyi de hatırladım. Yani hep bir işte CHP'nin şeyin muhalefetin adayı kim olacak? Altılı masa toplantıları yapılırdı ya böyle 13 kere falan yaptılar. Onlardan birinde de hususen böyle açıklama yaptılar. Ya siz seçim kararı alın. Bizim adayımız hazır. Biz çıkartırız. En kolay iş o bizim.
3: Yıpranmasın.
0: Gibi bir açıklama yıpranmasın falan. Halbuki orada da yani hem kendi içlerinde adayın kim olacağı hususunda anlaşamadılar. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu mücadele son ana kadar devam etti. Son ana kadar devam etti. Biliyorsunuz orada o altılı masanın genel başkanları ile birlikte Ankara ve İstanbul yani toplamda 7 tane mi Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı adayı vardı. Şöyle enteresan bir şey oldu.
2: 8 değil mi? 6 pardon doğru 5 parti.
0: 5 parti bir de 6. Evet, 2 tane de başkan. İşte bir cumhurbaşkanı, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama esas hani onun şunun için hatırlattım o dönemi. Diğerleri bir genelde ortak miting yaparken Ekrem İmamoğlu o dönemde de çeşitli vilayetlerde tek başına müstakil mitingler yaptı. Onun da mesajı buydu. O da irite etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Onun devamında o süreçte, devamında kurultay sırasında sırtımda hançerle dolaşıyorum cümleleri bunların hepsi oraya gidiyordu. Bu soruşturma başlamadan hemen önce yani İBB soruşturması başlamadan önce yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Kendisine doğrudan Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturmalar sorulduğunda yani şeyin varsa suçun varsa çekersin. Benim alnım açık. Ben işte bu konularda başım dik. Öbür türlü şeyin varsa, suçun varsa bunun cezasına katlanırsın minvalinde. Beyanları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde de. Dolayısıyla bu

0: Bunu böyle gelinen an itibariyle hani mutlak butlan kararı tartışılır. Tamam, bununla ilgili bu tartışmaların yapılmasını ben doğal karşılıyorum. Ben hani şunu da ifade ettim. Yani burada hani mesela Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli rakip bir cephede olmasına rağmen son derece centilmence işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne birlik dirlik mesajları falan veriyor
1: Evet.
0: ya. Yani bir şekilde burada hani bu demokratik rekabet ortamının devam etmesi de bir taraftan önemlidir. Ama bu demek değildir ki böyle suni bir şekilde bu ayrışma ortaya çıkarıldı. Ve şimdi taraflar bir iki tarafa savrulmuş durumda. Bu böyle değil. Deminden beri anlatmaya çalıştığım husus da bu. Çok derinleşmiş bir krizin final yansımalarını biz şu anda görüyoruz. Bu gördüklerimiz de bununla alakalı.
1: Peki şimdi ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şöyle ki ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun ilk sınavı için rüşvet fezlekelerine işaret ediliyor. Ve gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Yani parti içerisinde ne yapacak? Çünkü baktığımız zaman hani elinde bir takım kozlar da var Kılıçdaroğlu'nun. Bunları kullanacak mıdır? İşte mesela bu üyeliklerin dondurulması yoksa bazı isimlerin ihraç edilmesi bu...
0: Açıkça söylüyor. Az önceki ilette mesela çok önemli cümleleri almış arkadaşlarınız.
1: Yani
0: Söylüyor. O başkanların hepsini
1: aynen
0: temizleyeceğim diyor.
1: söylüyor ama bunları eyleme dökecek mi? Dökerse nasıl dökecek? Bir de tabii bu yeni parti meselesi var. Yola ayrı mı devam edecekler sizce?
2: Şimdi Nuh abi biraz sert daldı haklı olarak.
3: Sen biraz yumuşat
2: Söyleyecek çok söz var. Şimdi ya ben meseleyi CHP açısından, Türkiye açısından, demokrasi açısından ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi CHP açısından, daha doğrusu Kılıçdaroğlu açısından başlayalım. Şimdi ben hep şunu söyledim. Hatta bir işte CHP'ye yakın bir gazeteciyle yaklaşık 5-6 ay önce, belki 1 yıl önce bir yurt dışı seyahatinde birlikte seyahat ettik. Biraz tartıştık. O gün de ona söyledim. Dedim ki yani ne bekliyorsunuz dedim. Yani Kemal Bey ceketini alıp gitmesini mi bekliyorsunuz? Ya işte durum orada. Kemal Bey'e yapılanlar yani siyaseten düşündüğünüz zaman bugünlerin geleceğini anlamamak için siyaseti bilmemek lazım. İhanete uğramış. Kim ihanet etti? İşte demin Nuh abi saydı. Ekrem İmamoğlu'nu oraya taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'i oraya getiren Kemal Kılıçdaroğlu. Veli Ağbaba'yı oraya getiren Kemal Kılıçdaroğlu. Uzun toplantısındaki isimlerini hatırlayalım. Hepsinin elinden tutan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ha bir de şu var tabii hani yaptığını yaşamadan ölmesin diye
0: ayıpladığın şeyi başına gelmeden
2: ya da işte
0: ölmezsin.
2: ya yani yaptığını
4: yok bir zalime yardım edersen huzuruna uğramadan ölmezsin.
2: Şimdi şöyle hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret ediyor. Kesinlikle genel
3: Aday olmayacağım
2: başkanlığa
3: diyor.
2: aday olmayacağını söylüyor. Ve ertesi gün genel merkezde gelip adaylığını açıklıyor. Ve arkasındaki isim
4: Ama
2: kim?
4: onu o gece haber vermişler canım. Ne yapsın yani? Büyük
2: Arkasındaki
4: ihtimalle.
2: isim kim? Önder
4: Önder
2: Sağ.
4: Sağ.
2: Önder Sağ.
4: Hem
2: Sonra ne oldu? Kurultaydan bir hafta önce, 10 gün önce Özgür Özel ne diyordu Kılıçdaroğlu için? Aynı Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a için söylediklerini söylüyor. Sonra ne oldu? Özgür Özel genel başkanlığa aday oldu. Organizatör kim? Önder Sağ.
4: Önder Sağ. En son yine sahnedeydi.
2: Yine sahne.
4: Şimdi son şeyde.
2: Şimdi dolayısıyla şöyle düşünün. Şimdi bu siyaseten yenilecek, yutulacak, kabul edilecek bir durum değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelenler. Yani düşünün 800 küsür delege imza atıyor. Diyor ki bizim adayımız
1: Kılıçdaroğlu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sandıklar açılınca kaç oy çıkıyor? 550 oy çıkıyor. Sonra Kılıçdaroğlu'yla oturup kalkan, yiyen, beraber hareket eden isimler bir baktık Zoom toplantısıyla, yani Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze, Ekrem İmamoğlu'yla sanal şey yapıyorlar, planlar yapıyorlar.
4: Ama haksızlık etme ya, şeyde Kılıçdaroğlu grupta konuşurken ağlamıştı Özgür Özel yani.
2: Özgür Özel ağlamıştı.
0: Evet. Veda konuşması.
4: Veda konuşması şimdi, ağlamıştı hakikaten ya.
2: Dolayısıyla şimdi düşün, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya farklı partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha çok olduğu için kurultay kavgalarının en çok olduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ta Ecevit'le İnönü zamanında başlayıp Baykal'la İnönü
4: zamanında. Daha önce başlamış.
2: Zamanında,
4: daha önce ilk iki kurucu arasında başlamış.
2: Şimdi ama bu şöyledir yani. Mertçe bir rakam, tamam mı? Ben senin rakibin. Kılıçdaroğlu'nun başına gelen meselede mertlik var mı? Yok. Kılıçdaroğlu'yla masaya oturuyorlar. Efendim sen aslansın, kaplansın. Sen şöylesin, sen böylesin. Sonra gidiyorlar odalarında, açıyorlar bilgisayarlarını. Ekrem İmamoğlu'yla Zoom toplantısı yapıyorlar. Şimdi böyle bir durum var. Yani Kılıçdaroğlu kendisine yönelik bu rekabeti görseydi belki 850 imzaya kalmayacaktı. Belki başka bir tedbir alacaktı. Başka bir şey olacaktı. Ama Kılıçdaroğlu çok aleni bir şekilde aldatıldı. Final aldatma kim? Final aldatma Şükran Kütükçü. Şimdi biz Ankara'da birlikte gazetecilik yaptığımız için hatırlayalım. Şükran Kütükçü sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından yürüyen ve
0: özel kalem müdüresi.
2: Rakın siyaseti SSK genel müdürü olduğu dönemden beri birlikte. Şöyle düşünün. İşte Şükran Hanım bana filanca kişiyi bağlayın dediği, filanca kişiyi bulun dediği, filanca kişiyle randevu oluşturun dediği, yani Kemal Bey'in kurultaya giderken gibi bütün hal ve hareketlerini,
1: bilen
2: bütün
1: kişi,
2: görüşmelerini bilen kişi aslında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel çalışıyormuş. Bu şekilde genel başkanlığı elinden alınan bir lider var karşımızda. Şimdi beğenme. Cumhuriyet Halk Partisi'ni %25'in üzerine taşıyan Tayyip Erdoğan karşıtlığında FETÖ'cüsünden PKK'lısına, efendim dincisinden seküler ırkçısına kadar hepsini o çatı altında toplayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği. Ha, normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu siyasi rakipleri açısından aslında tehlikeli bir lider. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllar sonra farklı kesimlerle bir araya getiren bir isim olarak karşımıza. Ha, bu efendim bu Tayyip Erdoğan karşıtlığında bunu yaptı. Zaten Tayyip Erdoğan karşıtları ne olursa olsun mantığıyla hareket ediyorlardı. Tamam, bu da kabul edilebilir ama nitekim böyle bir şey. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu yani aldatılarak, rezil edilerek genel başkanlığı elinden alındı. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşünü, geri dönüş gayretini, geri dönüş çabasını, geri döndükten sonraki sözlerini anlamayanlar 38. kurultay öncesinde yaşananlara dikkat etmesi gerekiyor. O yaşananlar yeniden şöyle bir hafızayı tazelesin. Bence gayet normal. Yani yemişim sizin iktidara yürüyüşünüz. Beni rezil ettiniz. Ben sizi İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı, Özgür Özel, sen Manisa'da eczacıyken seni aldım geldim, milletvekili yaptım, getirdim, grup başkan vekili yaptım. Ki isimlere baktığımız zaman hepsi Bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rahle-i Tetisadı'ndan geçen isimler. Şimdi Kemal Bey'in FETÖ konusundaki açıklamaları Muhabir'in söylediklerinin tamamına katılmakla birlikte biraz bir aziyet görüyorum Kemal Bey'in açıklamalarında.
4: O da şu, onu demek istiyorum işte.
2: O da şu. Kemal Bey FETÖ'yü hiç tanımamış.
4: Mı acaba?
2: Bence hiç tanımamış. Gelmişler, aman efendim, harikasın efendim, bir feysin demiş. Hiç dememiş ki, bu adamlar, ya aslında bu anlamda FETÖ'yü hiçbirimiz tanımadık. Şöyle düşünün, ailece görüştükleri kişilerin evine dinleme cihazı koydular. Ailece görüşüyoruz ya, çocuklarımız arkadaş ya. Yani FETÖ'nün her hareketinde ihanet var. Sana çok yakın görünebilir. Sana çok büyük iyilikler yapabilir. Sana çok büyük bir imkanlar açabilir. Bu seni çok sevdiği için değil. Yani FETÖ'cüler Kemal Bey'i çok sevdikleri için bu imkanları sunmadılar. Bakın sosyal medyada dolanıyor FETÖ'nün meşhur bir kaçak emniyetçisi var ya, Emre Uslu'nun. Hepsini not almış. Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmalarını vesaire hepsini not almış. Niye? Adını vermeyeyim. Şimdi Mustafa Ünal zamanın Ankara temsilcisi. İşte namazla niyazla alakası olmayan bir başka Ankara temsilcisini bir vesileyle elinde seccadeyle görüyor. Hemen çıkarıyor telefonunu, çekiyor. Bu telefon, bu fotoğraf bana lazım olur. Dolayısıyla hayata böyle bakıyorlar. Hı. Hayata böyle bakıyorlar, tamam mı? Diyor ki yani bana lazım olur. Bu görüntü lazım olur. Yani onu içki içerken de görüntüsünü almıştır. Başka bir şekilde de almıştır. Niye? Çünkü tam bir istihbarat örgütü. Yani tam bir istihbarat örgütü. Kemal Bey'in yanına girdiler. Kemal Bey'den daha çok Kemal Beyci oldular. CHP'den daha çok CHP'li oldular. Niye? İstihbarat örgütü öyle de sızdığı yerin şeklini aldı.
1: Bu kalemun gibi
2: yani. Yani başka bir şey yok, şeklini aldı. Dolayısıyla Kemal Bey şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor aslında. FETÖ'cü derken, FETÖ'cülerin kendisine yaptığı ihanetin hayal kırıklığını yaşıyor. Yani nedir? Ya ben size inanmıştım. Siz çok hoş adamlardınız. Bana çok güzel iltifatlar yapıyordunuz. Bana çok
1: oldu
2: büyük
1: mu şimdi, diyor yani.
2: Şimdi ne oldu pat diye karşı tarafa geçtiniz. Halbuki FETÖ zaten senin yanına onun için geldi. Seni kullandı, attı. Şimdi
1: ya da aradığını bulamadı mı
2: ya,
1: acaba?
2: Ya da aradığını bulamadı ya da şey bitti yani hani.
1: Kullanım süresi bitti.
2: Kullanım süresi bitti. Yeni bir arayışa girdiler. Dolayısıyla seni bırak bittiler. Bu kadar yani. Senin onların gözündeki mühletin doldu. Yani dolayısıyla Kemal Bey'in FETÖ konusunda ya söz söylemesi hakikaten Nuh abinin söylediği gibi çok ilginç. Buradan bir ders çıkarmak gerekiyor mu? Evet, buradan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Nedir o? Arkadaşlar, 15 Temmuz'dan sonra bir yeni kapı ruhu oluştu değil mi? 7 Ağustos yeni kapı ruhu oluştu değil mi? Bundan bir ders çıkarılacaksa ki bu Özgür Özel için de geçerli. Diğer siyasi partiler için de geçerli. AK Parti için de geçerli. FETÖ'yü tanıyın arkadaşlar. FETÖ'yü bilin. FETÖ böyle bir yapılanma. Her kılığa girer. Sizden daha çok sizci olur. Yani siz kendinizi ya eksik hissedersiniz. Bir davanız varsa, bir ideolojiniz varsa o ideolojiyi savunma, dillendirme, yaşama konusunda FETÖ'cüler sizi imrendirir. Der ki ya ben CHP'liysem bu ne ya? Yani bu benden daha çok. Ben Atatürkçüysem bu benden daha çok atar. Ya ben muhafazakarsam bu benden daha muhafazakar. Ya ben namaz kılıyorsam benimki namazsa Bununki ne yani? Bu seçtede 2 dakika duruyor. Sen 30 saniyede seçtiden kalkıyorsun. FETÖ budur.

Buradan Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten bu söylediklerinde samimi ise buradan bir ders çıkarılması gerekir. Arkadaşlar FETÖ hepimiz için kötü. Ya biz bu ülkenin farklı

0: sempati duymamakla birlikte başka birisi, yani bu ülkenin insanı, bu ülkenin kurumu olan her kurumla ittifak halinde olma, işbirliği halinde olmamız gerekiyor. İttifak belki ağır bir ifade. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş kardeşim. Ben bunu hep söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş. Bizi ilgilendiren taraf bu. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Hak Kılıçdaroğlu olmuş, Özdemir olmuş. Bunlar ayrı bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim nasıl ele geçirdi ve hangi amaç için ele geçirdi? Şunun için mi ele geçirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Efendim, biz Türkiye'yi çok daha iyi yönetmeye talibiz. Müthiş projelerimiz var. Müthiş düşüncelerimiz var. Müthiş bir birikimimiz var. Bu birikimle Türkiye'yi daha iyi yönetmek için Cumhuriyet Halk Partisi'yle de geçirdik. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 15 Temmuz'da yarım kalan meseleyi tamamlamak isteyenler için ele geçirmek istemiş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kara parayla, rüşvet parasıyla, irtikap parasıyla, belediyenin imkanlarını kullanarak yapılan haraç kesmelerle Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilmiş. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi için de tehlikedir. Türk demokrasisi için de tehlikedir. Türkiye için de tehlikedir. Cumhuriyet Halk Partisi veya başka bir parti böyle, bu şekilde ele geçirilemez. Ve nitekim Yarkut buna izin vermedi. Vermemeliydi. Efendim, ama Özgür Özel inanılmaz hak desteği var. Varsa var ya, yani bu ayrı bir şey yani. Şimdi efendim, bir adam suç işleme imtiyazına sahip olamaz, çok desteği var diye.
1: Peki, devam edeceğiz. Nuh Bey'e döneyim. Tam da aslında oradan devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde o gün Güven Park'a gidenler, Özgür Özel'i destekleyenler hani şöyle mi düşünüyorlar? Ya tamam, rüşvet, yolsuzluk ama bu Özgür Özel'in Erdoğan'ı geçebileceğine mi inanıyorlar acaba? Yani onlar için rüşvet ve yolsuzluk önemli değil. Hani hep konuşuyoruz ya, Erdoğan'ı yenelim de nasıl olursa olsun diye. Öyle bir motivasyon mu? Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin motivasyonu ne? Yani evet, bir arınma, partiyi temizleme durumu var ama diğer taraftan da girdiği her seçimi kaybeden bir isimden bahsediyoruz. Yani bu seçmen açısından da zor bir durum olsa gerek. Yani bir tarafta rüşveti, yolsuzluğu dibine kadar yaşayan bir partiden bahsediyoruz. İddialar bu şekilde, yargı süreci devam ediyor tabii ama diğer tarafta da her seçimi kaybeden bir genel başkan. Yani seçmen gözünde baktığım zaman da zor bir durum herhalde bu, değil mi?
2: Biraz bizim baktığımız yerden bakmıyorlar bu konuştuğumuz meselelere. Birincisi. İkincisi, Hüseyinciğimin söylediklerle ilgili bir küçük şey var. Moda tabirle bir katkı yapayım diyorlar ya. Hani şeyler, konuklar
1: ben de bir katkı,
2: katkı yapayım Hüseyinciğime. Şeye hak veriyorum. Gerçekten muhafazakar kesimin FETÖ'nün nasıl, ne kadar efendim alçak bir yapı olduğunu anlayamamış olması. Yani bu herkesin de geçerli değil bu. Anlayan anladığı zaman, ta baştan anladı anlayan, ta dinler arası diyalogdan anladı anlayanlar, ama sadece şekle bakanlar, işte bunlar da namaz kılıyor, bunlar da alnı secdeye geldi, geliyor şeklinde bakanların anlayamaması anlaşılabilir bir durum. Anlayanlar anladı, yani o ayrı. Fakat bütün dindarlara, bütün efendim namaz kılanlara gerici diyen, efendim onlara irticacı diyenlerin, bunu biz başkalarına cemaat, ben cemaat değilim diyenlere bile gerici görüp de biz cemaatiz diye bas bas bağıranlarla bu kadar sıkı fıkı olmanın bir şeyi var. Bu aynı şey değil. Yani bunları da, onları da aynı yere koyamayız. Kaldı ki Onur Eymen anlatıyor kitabında şey nasıl, Kılıçdaroğlu nasıl geldiğini. O kısma girmeyeceğim. Sadece ve sadece Kılıçdaroğlu'nun, bana çok tartışıldı, maskeli birileri getirdi, ben şeyin görüntülerini gördüm, açıklaması kendisine ait. Baykal'la ilgili görüntüleri gördüm, açıklaması. Bu bile tam nereden başlayan bir şey olduğunu gösteriyor. Ki kaldı ki, tekrar söylüyorum, kimse onu zorlamadı. FETÖ'nün bir kısmı doğru, gerisi yanlış kumpaslarını grup salonunda dev ekranlardan yansıtması için kimse zorlamadı. Ama o zaman FETÖ'nün provokasyonlarını topluma mal etmek için kullandı Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla

0: bu kadar şey olamaz. İkincisi de olsa bile kusura bakma ama ben Anadolu'da kahvede oturan birinden bahsetmiyoruz yani. CHP'nin başına geçip bu ülkeyi yönetme iddiasında olan birinden bahsediyoruz. Bu kadar da affedersiniz saf olamaz ya, olmamalı yani, o da bir ayrı konu. Şöyle bir şey var. Biz dinleyip geçtik. Bu kökten laik, kökten kemalist bir kesim var ya. Bütün CHP oy veren herkesi olarak kastetmiyorum ama bir kesim var. Bunlar muhafazakarların devlet yönetmesine zerre kadar tahammülü olmayan, hatta zaten bunda hakların olmadığını düşünen, eğer muhafazakarlar bir asbel kadar size şeye gelmişse bunlar devlet yönetmemeli. Bunlar işte semt pazarlarının üzerine çatı yapmalı, kaldırımlar yapmalı falan ama devlet işte karışmamalı bunlar diyen bir kafa var. Çok da abes veya çok da utopik değil. Bu kafa aslında gerçekten uzunca bir süre muhafazakarlar iktidara gelse de ülkeyi yönettiler bunlar. Anayasa Mahkemesi yönettiler. TSK'da müdahale ederek yönettiler. Farklı kesimler ama yönettiler yani. İşte bu kesimin büyük bir kısmının anlayışı şu. Kardeşim bu devleti biz kurduk. Bu devleti biz kurduk. Hala bunu söylüyorlar. Hala Kılıçdaroğlu o gün konuşmasında bile CHP'nin böyle bir devlete yön vermesidir diye bir laf etti yani. Devleti yön vermesinden bahsediyor.
1: Devlet biziz diyor yani.
0: Devlet iktidara gelip devleti yönetmek başka bir şey. Muhalefetteyken devlete yön vermekten bahsediyor. Ve bu kafa böyle bir kafa. İşte bu kafanın, bu devleti biz kurduk. Hatta o neydi o Atatürk Düşünce Derneği'nin Türkan Saylan biz istemedikçe bu ülkede hiçbir şey olmaz falan diyordu. Bunu biz ideolojik olarak gördük. Ama şimdi anlaşıldı ki aslında sadece ideolojik bir ifade değilmiş bu. Bunların dediği şu. Buna hakikaten böyle bakan çok. Bu devlet bizim devletimiz. Dolayısıyla yani biz bu devletin imkanlarından bir kısmını işte alıp başka bir yerde kullanmışız. Bunda ne var ki yani? Bu çok doğal gibi bir bakış var.
2: Bakış açısı.
0: Böyle bir şey var ama gerçekten var. Yani kendi bostanından 3 tane salatalık koparmak gibi bir şey olarak görüyorlar bu devletin imkanlarını almaya başka bir yere. Niye? Bu devlet bizim devletimiz. Biz kurduk bu devleti. Anlayış var. Böyle olunca bu yolsuzluk, irtikap, bilmem işte ihalede bilmem ne. Hani biz böyle saçmalık olur mu ya ihale? Burada ihale var. Ancak diyor ki işte filan girsin veya şu kadar verirse biz ancak veya ihaleyi almış, işi yapmış, hak edişi rapor ortaya çıkmış. Para ödemesi lazım. Şu kadar verirse öyle öderiz. Bu bize çok garip geliyor hukuka da. Ama o diyor ki hayır gayet normal diyor. Bugün bir şey gördüm bakın çok basit bir şey belki ama birisi benim bir paylaşıma bir şey eklemiş. Efendim bu Savaran'a alırken bir rakam söylüyor orada. Benim bu neyse duzağımı uçuklayacaktı. Yani bilmem kaç 100 kilogram altına falan tekabül eden bir şeyden bahsediyor.
2: Rakamlı.
0: Evet bu kadar para ödendi diyor. İşte o zamanki devlet imkanları şöyleydi falan diye. Ve şöyle oldu bu yüzden. O ödenmesi de şöyle olacak falan bir şey. Birisi diyor ki, birisi ona cevap vermiş. Ne olmuş ne var ki bunda diyor. Şimdi de şeyde Savran'ı alıp adamı alıp mezara götürmedi ya duruyor burada diyor. Yani devlet burada ne zarar etmiş burada diyor. Şimdi bu bakış çok garip bir bakış yani. Bunda ne var ki diyor. İşte deminki şey aynı. O bakımdan eğer Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi ve diğer işte böyle diğer büyükşehir belediyelerindeki belediye başkanları veya onların yan unsurları bulundukları belediyenin imkanlarını veya o belediyenin yetkililerin bulundukları yerdeki yetkiyi kullanarak doğrudan belediyenin imkanları değil de başka iş adamlarından işte bak buraya şu kadar para vermezsen AVM'yi bilmem ne yapacağız gibi yöntemlerle neyse bu tür bir takım şeylerle elde ettikleri finansla eğer Cumhurbaşkanlığını İmamoğlu'nun kazanmasını sağlıyorsa bundan daha güzel ne olabilir?
2: Gibi bir bakış
0: bakışları var. Mesele burada. Yani çok basit bir şey. Günün manşetinde Hikmet Bey anlatmıştı. Aslında her şeyi çözen bir şey. Dedi ki diyor bir şeyde benzin istasyonunda birisi geldi diyor. Tanımadı birisi yani. Tanımış. Sen niye Kılıçdaroğlu'na veya işte CHP'ye bu kadar çok yükleniyorsun dedi diyor. O da demiş ya Özgür Öder'e niye yükleniyorsun? O demiş ki ama yalan söylüyor demiş. Olsun demiş. Olsun olabilir demiş.

0: Şimdi bu olsun var
1: bakış
0: ya.
1: Bakış açısı bu yani.
0: Bu olsun demin anlattığım hepsine hakikaten aslında cevap veren bir şey bu. Bizdense, bizim tarafımızdaysa, bizim efendim şeylerimizi savunuyorsa veya bizi Erdoğan'dan kurtaracaksa eğer.
1: Ne yaptığının önemi
0: bunun
1: yok.
0: Bunun dışındakilerin tamamı tırnak içerisinde meşrudur. Böyle bir bakış var. Yani tekrar söylüyorum. Bütün CHP oy verenler falan böyle bir şey sokmuyorum ama gerçekten böyle bir bakış var. O terlik de olsa oy vereceğim, veririm şeyi aynı kafa işte. Veya o aday belirleme sürecinde öbür adamla ilgili söyledik şeyi bırakmıyorlar. Bu şucudur, budur, bundan zarar, fayda gelmez falan ama hasbelkader o aday olmaz, ona gidip oy veriyor gene. Ona oy vermeyi kendi bulunduğu işte o tanımladığı şey neyse onun bir gereği olarak görüyor. Bizim adımız biatçı çıkmış. Biatın affedersiniz ben nesi bunlar da var ya. Bunlar öyle bir biatçı, onda bir mankurt ki bunlar. Samimi söylüyorum öyle bir mankurt ki bunlar. Aslında İmamoğlu bunların ölçülerine uyan birisi değil.
1: Tabii.
0: Değil yani öyle birisi değil. İmamoğlu'nun CHP'liliği tartışılır. Onların savunduğu değerler açısından. Tartışma bile gerek yok aslında yani. Alakası yok.
1: Yok.
0: Ama veriyorlar. O niye? Bu bizi şeyden kurtaracak. Şeyde Ankara'nın belediye başkanı çok mu CHP'liydi? CHP'li Mansur Yavaş. Dolayısıyla bunların böyle bir bizim bildiğimiz şeyde ilkelere uymayan bir bakış açısı var. O bakımdan çok da bunları ilgilendirmiyor işin öbür tarafları. Hakikaten eğer bu şey yapacaksa, kazanacaksa seçimi problem yok gibi bakış var diye düşünüyorum bence.
1: Şimdi hemen size söz vereceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de bir mesaj verdi. O da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. İzninizle bir o tabii sese de kulak verelim. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı ne demişti?
2: Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Evet, Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Tabii biz biraz bu ara bu yerel yönetimlerdeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin rüşvet, yolsuzluk, işte irtikap bu tarz iddiaları çok konuşmuyoruz. Unuttuk bu gündemden ama izninizle şunu da hatırlatayım. Uşak eski belediye başkanı diyelim görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın ek ifadesi çıktı biliyorsunuz. Orada evet, da çarpıcı detaylar var. Mesela Kahramanmaraşlı kadın bir delege. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan ben ondan aldım. İki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'e oy vereceğini mesela söylüyor. Çocuklardan biri bana CV'lerini gönderdi. Ben de bu CV'leri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakılırsa belediyelerde ne zaman işe alındıkları kolayca tespit edilebilir diyor. Yani aslında hem kurultay hem de belediye burada bir örtüşmede söz konusu
3: bunlar
1: yani.
3: Bunlar en masum tarafı tabii. Yani esasen o işte pavyon kapılarında para pazarlıkları yapılması, alışveriş çekleri.
4: Başka tehditler.
1: Tabii yani, kurultayda oy kullanan delegelerle ilgili de biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet evet, Başsavcılığı, evet, bu masak neyse, raporları, şeyi, banka hareketleri
3: yani
1: hepsi inceleniyor.
3: İşe alma ben en masum olarak görürüm. Yani hani o en son böyle zikredilecek bir
1: yani şeyi
3: olabilir.
1: Aslında söylemek istedim. Yani bir yandan da devam eden ceza davası da var. Yani evet, onu da bir görmek lazım herhalde yani ne
3: şöyle,
1: olacak.
3: Şöyle şimdi bu kurultayda işlenen suçlar, o suçlara dönük iddialarla belediyelerde işlenen suçlar ve o suçlarla alakalı iddia edilen hususlar arasında bir paralellik var mı? Var.
1: Tabii ki.
3: Şimdi bir hedef ortaklığı orada söz konusu. Nedir o hedef ortaklığı? İşte Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığına taşımak. Bunun için de güçlü bir fon gerekiyor. Güçlü bir fon.

0: fon oluşturulması gerekiyor. Şimdi burada kurultayın 2023 4-5 Kasım kurultayının kazanılması için bir delege avcılığına çıkılıyor. İşte onunla alakalı yürüyen aynı zamanda da ceza davaları var. Yani seçim kanunu 112. madde oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla yürüyen. Şimdi orada da yine aynı yöntem, böyle paraların oluk oluk aktıldığı yöntemler. Şimdi bunlara mahkeme tabii nihai karar verecek.
1: Benim aklıma
0: ama
1: şu geldi, çok özür dilerim araya girdim ama acaba şöyle düşünmüş olabilir mi? Yani o oluşturulan fon, yani biz işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda dayanamazsek acaba yeni parti kuralım, parayı oraya mı akıtalım diye. Çünkü şimdi, yeni parti kurmak da herhalde...
0: Şimdi daha öncesinde bu hani sistem deniyor ya, sistem kurulmuş. 2023 kurultayından önce o sisteme oluk oluk para aktarılmış. Hangi yöntemlerle? İşte bu rüşvet, irtikap kapsamına giren. Tabii yani o sistem
1: tabii,
0: oluşturulmuş.
1: Tabii doğru söylüyorsunuz. Beylikdüzü döneminde.
0: Tabii Beylikdüzü'nün, yani bu bir şöyle bakın, bunu daha önce de yine konuştuk ama buradaki problemin kaynağında bunun bir kültür haline dönüşmesi var. Bir yolsuzluk kültürü, rüşvet kültürü, irtikap kültürü, bunun hayatın olağan akışı haline gelmesi. Hayatın olağan akışı.
1: Bizim hakkımız bakışı.
0: Bir parçası haline gelmesi. Ne var bunda? Olsun. Aynen. Değil mi? Olsun aynen, diyor. Aynen. Hani, ne olmuş yani? Şimdi esas burada tabii bu mantaliteyi değiştirmeden bu işler olmaz. Ben şunu biliyorum mesela, bu kadar bir sürü 70 küsur kişinin itirafları çıktı ya. Onun üzerine bazı CHP'li belediyelerde hala aynı suçların devam ettiğine dönük benim şeylerim oldu. Biz ilk ağızdan bir takım duyumlarım oldu. Tamam mı? Yani yine işte iş yapacak müteahhitten ruhsat için para istemeler, iskan için para istemeler, yine aynı şekilde o itikap suçlarına giren, hak edişi gelen iş adamına bu hak edişini alman için önce
1: para
0: bizi
1: görmen
0: lazım. Bizi görmen
2: hatta
0: lazım.
2: Hatta tarifeler artırmışlar demeler. Yani fazla zaman kalmadı yani, diye.
0: Dolayısıyla
1: evet,
0: bu
1: bir şey de var.
0: Burada bir hastalıklı bir durum var. Bu kültür dediğim mesele bu. Şimdi şöyle, bu başka siyasetlerde de var mı? Vardır bu. Yani onunla alakalı da varsa bunların hepsinin soruşturması da yapılmalı ayrıca. Ama orada bir nefse uyma, nefsine uyma, bireysel bir şey vardır. Tamam mı? Yani parayı görünce gözü kararmıştır. Orada bir nefsine uymuştur. O hatayı yapmıştır. Fakat burada daha böyle, deminki ifadeyi tekrar edeceğim, hayatın olağan akışının bir parçası haline gelmiş, normalleştirilmiş zihinlerde ne var bunda noktasına getirilmiş. İşin kaynağında bu var. Şimdi orada tabii o sistem içerisinde aktarılan paralar kurultayda bir kazanılması çok zor bir kurultay. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar kendinden emin ki Ekrem İmamoğlu'nu divan başkanı yapmış böyle bir kurultayda. Tek tek böyle potansiyeli olan delegeler üzerinden bir delege avcılığı başlatılmış. Bu İstanbul Kongresi'nde de bakın, İstanbul'da 196 delegenin şeyi delegeli tedbiren askıya alınmış durumda şu anda.
1: Evet.
0: İstanbul, önce İstanbul Kongresi'nde bu yöntemler izlenmiş, sonra bu Ankara'ya taşınmış. Neyle taşınmış? İşte bu öncesinde o siyasi hedef doğrultusunda oluşturulan fonlar o amaçla orada kullanılmış. Dolayısıyla ben şimdi biraz önceki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini çok kıymetli buluyorum. Yani kamu malının nasıl bakılması anlamında, bizde hani bir hep dillere pelesenktir ya, tüyü bitmemiş yetimin hakkının da korunması gibi. Bir de şöyle bir rakam da bu vesileyle ben vermek isterim. Az önce teyit ettim bu rakamlardan. Hazine Maliye Bakanlığı'ndan almıştım ben. Bu biliyorsunuz 2023'te bir tasarruf genelgesi yayınlanmıştı.
1: Evet.
0: Tasarruf tedbirleri açıklanmıştı. Bunun çeşitli kalemlerde, yani araçlardan işte personel alımına kadar çok böyle geniş bir kapsamı vardı. Şimdi burada gelinen noktada daha önce bütçedeki payı bu kalemleri %4.6 iken %2.9'a kadar düşürülmüş. Bakın bu somut bir rakamdır bu. Yani ciddi anlamda neredeyse yarıya yakın bir tasarruf söz konusu olmuş. Bu ilgili bütün o kalemlerin toplamından böyle bir neticeye ulaşılmış. Yani bu önemli bir şey. Bu kıymetli bir şey. Bunun böyle gözetilmesi, korunması da son derece önemli bir şey. Bunu ifade edeyim. Nuh abi sordu.

0: Soruyla evet. ilgili ben bu soruya ben de talibim cevap
1: Tabii
0: vermeye
1: ki, buyurun.
0: diyecektim. bir iki şey orada da ben de. Hani niçin hangi amaçla siyaset yapıyorlar? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13,5 yıl boyunca bir yere getirmişti hatırlayalım. Yani ben 2005'te Ankara'ya gittiğimde bir CHP mevzubahisi olduğunda bir Önder Sav efsanesi konuşulurdu. Önder Sav'ın haberi olmadan buraya sinek bile giremez Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni aldı, bambaşka bir kimliğe büründürdü ve bunu da çok ustalıkla yaptı. Böyle sesli. Şimdi de onu yapacak, yapıyor, başladı. Yine aynı şeyi yapacak. O nedenle ben artık hani şeyin bir geleceği olmadığını düşünüyorum. Yani Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelecekleri olmadığı noktasındayım. Bunu yapacaktır. Peyderpey böyle etkisiz eleman pozisyonuna getirip orada kendi şimdi daha da garantici bir şekilde sütten ağzı yandığı için kurultayda daha da garantici bir şekilde bu işte delegeleri, teşkilatları bunların hepsini dizayn edecektir. Buradaki amaç kendisinin belirlediği bir Cumhuriyet Halk Partisi kimliği var. Bu kimlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını da yine aynı şekilde oluşturuyor. Tekrar ona dönmek. Yani 22 Mayıs 2010'da CHP'ye gelmişti. Sonra o bir CHP'yi ele geçirme sürecine dönüştü. Bir taraftan tasfiye, bir taraftan dizayn sürecine dönüştü. Ve birkaç yıl içerisinde bunu yaptı. Zaten çoktan o formata dönüşmüştü Cumhuriyet Halk Partisi. O kimliğe dönüşmüştü. Amacı da 2023 kurultayında tabii bir tepki de vardı seçimleri kaybettiği için. Büyük umut beslediği artık hani birinci turda mı kazanacak yoksa ikinci tura kalır mı? İkinci değil. Turda garanti kazanıyor dedikleri bir ortamda bir büyük hayal kırıklığı. Orada da o kurultaydaki amacı yani ben o dönemde mesela Bülent Kuşoğlu'yla konuştuğumda şunu söylemişti. Yani bir bu kurultayı da aday oldu kazanacak. Sonra kurultaysız uzun bir seçimsiz daha doğrusu bir süreç var. Orada partiyi güvenli limana bir emanet etme, güvenli limana çekip güvenli bir isme emanet edip çekilme amaç oydu. Şimdi yine bu amaç doğrultusunda ben yine konuştum Bülent Kuşoğlu'yla bu putlan kararından sonra. Evet o devam ediyor dedi. Yine amacı o. Yani derdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kendi dizayn ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri getirmek. Bunu tabii ciddi riskleri de yani Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından o dizaynın getirebileceği çünkü bir burada bir ele geçirme kültürüyle orada da o var bak. Burada demin konuştuk bir yolsuzluk kültürünün normalleşmesi var. Burada da bir ele geçirme kültürü var tamam mı? Bu böyle yani bu da yani Türkiye'nin geleceği açısından ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Bunu da böyle ben masum bir şey durum olarak hedef olarak görmüyorum. Orada da yani temel motivasyon tekrar kendi partisi haline Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürmek Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve ben dediğim gibi bu saatten sonra şeyin yani İmamoğlu ve Özgür Özel'in tutunabileceğini düşünmüyorum. Bundan sonra onlar da vuruşa vuruşa çekileceklerdir diye tahmin ediyorum.
1: Peki bir araya gidelim. Saat başında devam edelim. Hem Hüseyin Bey'in yorumlarını alırız. Sonra da biraz savaşı, İsrail'in Lübnan işgalini konuşuruz.

İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadru kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
14: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
15: bankacılık. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
16: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
4: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
6: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
3: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
4: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Tekrar hoş geldiniz Basın Ekspres'e. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmeden önce Sayın Likoğlu'ndan da son bir değerlendirme alalım. Tabii konuştuğumuz önemli meseleler vardı, onlarla ilgili belki bir değerlendirme, ama ben şunu da sormak istiyorum. Bu hafta sonu işte o Anıtkabir'e yürüme, oradaki şovlar, çelenkler, bunlar da çok konuşuldu ve özellikle şu açıdan tepki gösteriliyor. Yani özellikle bu değişim döneminde hani her başımız sıkıştığında Atatürk diyoruz ifadesini kullanan bir Özgür Özel vardı. Şimdi benzer durumda yine aynı şekilde davranan bir Özgür Özel karşımıza çıkıyor. Nasıl yorumlarsınız?
1: Başının sıkıştığını gördük bir de bu yürüyüş sayesinde. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yazık ki 2010 yılından sonra siyasi mecradan çıkmış, sızılabilen, yönlendirilebilen ve çizgisini kaybetmiş bir siyaset gördük. Bunun da müsebbibi şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu. Tek başına Kemal Kılıçdaroğlu mu sorusunu sorduğumuzda aslında değil. Yani Kılıçdaroğlu belki o dönemde genel başkanlığa getirilen veya düşünülen, birileri tarafından düşünülen isim olarak karşımızda duruyor olabilir. 2010 yılında Türkiye'de FETÖ'nün...
0: Bu arada çok özür dilerim, araya giriyorum ama şimdi İletişim Başkanlığı'nın bir paylaşım var. Arkadaşlar da son dakika olarak verirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Yanılmıyorsam orada da hafta sonu seçim var. Dolayısıyla hani önemli bir telefon başın görüşmesi. Yanına. Evet, Paşinyan'la görüşmüş.
2: Gümrü gümrü geliyormuş.
0: Türkiye-Ermenistan ilişkileri arasındaki normalleşme, doğrudan ticaretin başlatılması yönelik adımlarla sürdüğünü belirtiyor Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları da her zaman Türkiye'nin destekleyeceğini vurguluyor. Çok özür dilerim araya girdim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yoğun da bir diplomasi trafiği var. Hollanda Başbakanı'yla da bir görüşmesi olmuştu. Bu da şimdi İletişim Başkanlığı'na yeni geldi. Ben de sıcağı sıcağına aktarayım istedim. Tabii ki detayları ilerleyen bültenlerde paylaşacak arkadaşlar.
1: Ermenistan önemli çünkü Ermenistan üzerinden işte Rusya, Amerika, Avrupa birlik güreşi söz konusu. Ve Paşinyan'ın Karabağ'dan bu yana bölgenin huzuru için, güvenliği için, bölgedeki barış için çok önemli kararlara imza attığı, içeride büyük tepkilere maruz kalsa da
3: her seferinde kazanıyor ama seçimleri.
1: Şüphesiz yani çünkü yani artık
3: Karabağ yenilgisinden sonra da kazandı.
1: Kazandı çünkü dışarıdan müdahaleler bölgeye dışarıdan müdahalelerin hiçbir fayda getirmediğini, özellikle Ermenistan yıllarca bunun bedelini çok ağır ödedi. Ya Amerika ve Fransa'daki Ermeni lobileri keyif içerisinde yaşarken Ermenistan'da halkın farklı zaruret içerisinde nasıl sürüklendiğini görüyoruz. Bu yönüyle tabii önemli. 2007, ben hep onu milat olarak gösteririm. Anayasa değişikliğinden sonra, yani Cumhurbaşkanlığı'nı halk seçecek, halkın seçmesini öngören anayasa değişikliğinden sonra 1960 27 Mayıs darbesiyle oluşturulan vesayet sistemi büyük bir yara aldı. Çünkü 27 Mayıs darbesi Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden Türkiye'de bir vesayet sistemi oluşturdu. Ve bu vesayet sistemi 2007 yılına kadar devam etti. Yani en pratik örneği nedir diye baktığımızda AK Parti'nin birinci dönemindeki yapılanları hatırlayalım. Bürokrat atayamıyor, bakanlara müdahale var, genel müdürlere müdahale var, valilere müdahale var. Yani siz anayasayı değiştirecek bir çoğunluğunuz var mecliste. Ama Cumhurbaşkanı koruma polisini veya neyse polisi gönderiyor sizin atamayı düşündüğünüz bürokratın oturduğu eve. O evin işte apartman görevlisine diyor ki işte Kahraman Bey'in eşi başörtülüm. O apartman görevlisinden aldığı cevaba göre sizin o göreve atanıp atanmayacağını da karar veren bir cumhurbaşkanlığı sistemi söz konusu idi. Yani vesayet zaten cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden ülkeyi yönetti. 27 Mayıs'tan 2007 yılına kadar. Arada bir Turgut Özal dönemi var. O da rahmetli dönemini tamamlayamadı. Hala onun vefatı ile ilgili işte şaibeler, komplo teorileri vesaire söz konusu. 2007 yılında bu anayasa değişikliği Türkiye'de vesayetçileri inanılmaz derecede endişelendirdi. 2007 yılından sonraki bu anayasa değişikliği siyasi partileri önemli hale getirdi. Ve artık siyasete sızılması gereken bir dönemi beraberinde getirdi. FETÖ de işte bu dönemde siyaseti dizayn etmeye, siyasete sızmaya çalıştı. CHP'deki operasyon budur, MHP'deki operasyon budur. 2011 yılında AK Parti'nin milletvekili olmak isteyen FETÖ'cü sayısı 120 diye bahsediyorlar. Yani düşün, yani o tarihe kadar siyasetten uzak duran FETÖ'cü

0: Teşekkürler. 2011 yılında birden siyasetçi olmaya ve milletvekili olmaya karar vermişler. 2010 bu yönüyle çok önemli bir, özellikle anayasa değişikliğinden sonra bir FETÖ açısından dönüm noktası. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediklerini elde ettiler. MHP'de istediklerini yani elde edebildiler mi? O da ayrı belki tartışma konusu. Hatırlayın, AK Parti içerisinde sızan bir takım FETÖ'cüler 17-25 Aralık'taki tavırları, tutumları. Şöyle düşünün. Yani işte Muhammed Çetin, İdris Bal işte vesaire gibi birkaç milletvekili vardı AK Parti'de. Yani 2011 seçimlerinde 120 adayın 50'si listeye girebilseydi belki 17-25 Aralık'ta çok farklı bir siyasi şey görecektik. Sonuç görecektik. Bugün yaşadığımız krizlerin aslında, yani bugün CHP'de yaşadığımız, belki işte 15 Temmuz'dan önce Meral Akşener'in MHP'de baş kaldırması ve 15 Temmuz'dan sonra MHP'den ayrılıp başka parti kurması vesaire. Bugün siyasette yaşanan krizlerin müsebbibi tam da o tarihte FETÖ'nün siyaset dizayn çapaları. Hatırlayalım, işte Ümit Özdağ itiraf etti. Dedi ki biz İYİ Parti kurmadan önce Enver Altaylı'yı ziyaret ettik. İşte bir parti kuracağımızdan vesaire bahsettik. Şimdi bugün Türkiye bu sancıları yaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı yaparak aslında yeniden yeni kapı ruhunu araladı. Ve bu konuda samimi ise Türkiye'yi, siyaseti bu yapıdan temizleyip Türkiye çok rahat bir şekilde yoluna devam edebilir. Umarım Sayın Kılıçdaroğlu söylediğinde samimidir ve 2016 yılında ıskaladığımız yeni kapı ruhunu yeniden devreye alır ve Türkiye bu vebadan kurtulur. Bu vebadan kurtulursa Türkiye CHP de rahat eder.
1: Tabii.
0: Diğer siyasi partiler de rahat eder. Bürokrasi de rahat eder. Bu bir topyekun seferberlik gerektirir. Fedakarlık gerektirir. Umarım bunun gereği yapılır ve Türkiye, daha önce burada da söyledim hatırlarsanız, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaların aslında ikinci bir 15 Temmuz kalkışmasının bertaraf edilmesi olarak değerlendirilebilirdi. Bugün o noktaya geldik. Bu başarıldığı takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup da şu an Özgür Özel'in ile birlikte hareket eden Özgür Özel'in de belki kendisi de FETÖ'nün kumpasından veya brankasından kurtulur. Özgür Özel de rahatlar. Herkes rahatlar. Yeter ki FETÖ ile mücadelede yeni kapı ruhunu yeniden devreye alalım.
1: Peki şimdi ABD, İran arasında yaşananlar. Şimdi aslında baktığım zaman orada olumlu gelişmeler vardı. Dün bir anda tekrar İsrail'in Lübnan'a yönelik hani işgalini genişlettiğine tanıklık ettik hep birlikte. Saldırılar başladı. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. O da dedi ki Lübnan'da ateşkes sağlanacak. Ancak buna rağmen Trump'ın bu kararını tanımadığını gördük İsrail'in. Lübnan bir kez daha vuruldu. Yine biri kadın, ikisi çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananlar oldu. Ve sonrasında da Trump'la Netanyahu arasında bir tartışma yaşandığı da iddia ediyor ki, hani tartışmanın da ötesinde Trump'ın Netanyahu'ya...
2: Seni ben kurtardım demiş değil
1: mi? Yani aynen. Çok sert tepkisi var. Diyor ki İran'la diyor müzakere sürecini baltalıyorsun. Ve sen delisin ifadesini kullanıyor. Seninle ilgili yolsuzluk süreci, o soruşturma süreci, ben olmasaydım hapiste olurdun gibi de bir ifadesi var.
2: CHP gündeminin yoğun olduğu bir ortamda bunu da takip ediyoruz, görüyorsunuz.
1: Tabii yok, bunu da takip ediyoruz. Hatta ledlerimiz de var. Ben rica edeyim arkadaşlardan. Şimdi o İsrail'in Lübnan işgaline ilişkin bir ledimiz var. Hemen arkasından da biz Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'de de yaşanan katliamın boyutuna ilişkin bir ledimiz var. Onlara bir bakalım. Sonrasında konuklarımızın yorumlarını alalım. Aslına bakarsak şimdi Trump'ın yaptığı son bir açıklama.

0: Ama da var. İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi diyor. Şimdi İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da işgal alanını genişletiyor. 17 Nisan'da yürürlüğe giren bir ateşkes var. Aslında bundan önce de bir ateşkes vardı. Ben hep o ifadeyi kullanırım. Bu ateşkesin ateşkesi olmuş gibi bir durum oldu. Güneyde Sur ve Nevatiye çevresindeki saldırılarını arttırmış durumda İsrail ordusu. Karadan da yeni bölgeleri işgal etmeye başladılar ki bu kırmızı olarak gördüğümüz alanlar İsrail'in işgal ettiği bölgeler. Çok ciddi bir alan bu. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine de geçti. Şakif Kalesi'ni işgal etmiş durumdalar ki bölgenin en önemli tarihi ve stratejik yapılarından biri olarak biliniyor. Şu büyük alan, geniş bölgede İsrail'in Lübnanlıları yerlerinden etmek istediği alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve zaten hemen burada da bakın doğuda da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerini görüyoruz. Yani giderek büyüyen bir işgal söz konusu. Lübnanlılar yine yerlerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar ki İsrail'den yapılan açıklamalarda hani evlerinizi terk edin diye mesajlar geliyor İsrail tarafından. Bir de Gazze ile ilgili biletimiz vardı, onu da unutmayalım. Onu da paylaşalım, sonra devam edelim. Evet, İsrail Gazze'de Ekim 2025'te varılan ateşkesi bakın bir değil iki değil tam 3076 kez ihlal etmiş. Yani dolayısıyla hani ateşkes dediğiniz zaman eğer bunun bir tarafında İsrail varsa o maalesef kağıt üzerinde kalan bir ateşkes oluyor. 932 kişi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiş ateşkesten sonra, o sözlü ateşkes diyelim. 2859 kişi yaralanmış, 82 kişi alıkonulmuş. Ateşkes kapsamında Gazze'ye girmesi gereken yardım tırı sayısı neredeyse 140 bin. Ancak bunun sadece 50 binine izin verilmiş. Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen kişi sayısı 17.800. Tahliyesine izin verilen kişi sayısı da 5.836. Ve kayıtlı olarak Ekim 2023'ten bu yana 72.941 şehit var. 172.967 de yaralı var ve hala enkaz altında ulaşılamayan yüzlerce binlerce insan olduğu bilgisine de sahibiz. Gazze'yi de unutmamış olduk. Son durumu paylaşmış olduk. Ama biz tabii bu Lübnan'daki işgalle devam edelim ki Nuh Bey hep söylüyor.
1: Çok özür dilerim.
0: Tabii,
1: bu buyurun. Teyit devamı niteliğinde sadece Kurban Bayramı'nda yani 26-30 Mayıs 4 günlük Kurban Bayramı'nda Gazze'de 22 Filistinli'yi katlediyor İsrail.
0: Çocuklar da var. Çok üzücü görüntüler de var.
1: 64 Filistinli de yine yaralanıyor. Ve yine sadece bu bayramda 4 gün boyunca 60 tane de ihlal.
0: Bu ateşkesi bilgiyi ihlali. De paylaştığınız iyi oldu. Nuh Bey'e pas atarken aslında Nuh Bey belki haklı çıktığı için en çok üzüldüğü konu budur. Çünkü geçen hafta evet, konuşmuştuk. Aynı, siz aynı bu noktaya dikkat çekmiştiniz. Hani İsrail'in bayramlarda Müslümanların kutsallarına saldırması, bu günleri hedef alması maalesef yine öyle oldu. Hani Gazze'deki bilanço tablo giderek ağırlaşıyor ama bir yandan da Lübnan'ın işgali ki siz geçen hafta konuştuğumuzda buna da dikkat çektiniz. Evet, hepimizin odağında bir ABD-İran savaşı, Hürmüz meselesi var ama diğer taraftan da Lübnan'da çok ciddi bir işgal var ki bu devam ediyor. Aslında bu sanki bir anlamda İsrail'in ABD'ye de meydan okuması gibi. Yani bir tarafta işte orada İran'la bir anlaşma zemini aranırken ve pozitif gelişmeler yaşanırken hayır bu olmayacak. Bizim istediğimiz anlaşma değil. Biz savaşa devam ettirmek istiyoruz. İşte Lübnan işgali ki İran'da zaten o anlaşma için bu Lübnan meselesini öne sürüyor. Bir yandan da tabii son olarak onu da ekleyeyim. Trump'ın İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi açıklaması da dikkat çekici. Galiba artık Trump bir anlaşma istiyor kesin olarak.
2: Ya Trump biraz köşeye sıkışmaya başlamış olabilir. Yani bu bahsettiğiniz o telefondaki gerilme falan ondan dolayı olabilir. Yoksa ben Trump'ın da Amerika'daki o kongre üyelerinin de büyük ölçüde içinde olduğu, Avrupa liderlerinin de büyük ölçüde içinde olduğu bir kirli bir oyunun hala devam ettiğini düşünüyorum. Şöyle devam ettiğini düşünüyorum. Bir taraftan dünya kamuoyu karşısında hele hele bu daha önce de konuştuk bunu. Gazze'de olup bitenlerden sonra biraz dünyada ayaklanan bir vicdan var. Hatta Avrupa, Amerika kamuoyunda da var bu hassasiyet oluştu. İşte Sumut filosu ikinci defa, üçüncü defa gitti. Bu ayaklanma karşısında liderlerin biraz zor durumda bulunma durumu var. Ama bugüne kadar bütün bol bitenlere rağmen hiçbirinden bir İspanya'yı belki biraz ayırabiliriz.

0: gücü nispetinde bir şey yapmaya çalışıyor ama geriye kalan hiçbirinden dürüst, net bir tavır görmedik. Hani açıklamalar falan var ama bunların bir anlamı yok. Yani çünkü karşılığı yok bunların şeyde.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hala daha bu kirli oyunu ben devam ettiğini düşünüyorum. Bakın Trump gerilmiş falan diyoruz da biz kaçıncı ateşkes? Şöyle bir kirli oyundan kastım şu. İsrail de aynı şekilde pek umuruna değil ama kimin ne dediği. Fakat tepki artınca işte aynı Trump'ın son telefon görüşmesinde olduğu gibi Avrupa liderleri olsun, ABD lideri başkanı olsun şeyi destekleri zayıflıyor. Bunu sırf onları rahatlatmak için zaman zaman bu ateşkes oyunu tekrarlıyorlar. Bakın Gazze'de 19 Ocak 2025'te hatırlarsanız bir üç aşamalık gene
1: Evet.
0: ateşkes olmuştu. Her birisi 42'şer günlük işte esir ve
1: Takası
0: tutuklu değişimi
1: olacaktı.
0: falan hikayesi o zaman Hamas'ın ortaya koyduğu dürüstlük, onların yamukluğu vesaire
1: Tabii.
0: falan. O zaman daha birinci aşamada içerideki o marjinal derece mi? İsrail'dekilerin hepsi marjinal zaten. Tepkisine karşılık o zaman Netanyahu dedi ki merak etmeyin ikinci aşama geçilmeyecek demişti. Daha
1: Ki
0: birinci aşamada.
1: geçilmedi.
0: Ki geçilmedi yani. Buna ilaveten 6 Mart 2025'te bakın 6 Mart 19 Ocak'ta bu an başladım söz konusu şey yapıldı. Hepimiz gördük şeyin disiplinini Hamas'ın o
1: Esirlere davranışı,
0: davranışını
1: tutumu.
0: teslim ettiği esirlerin affedersiniz yani besiye çekilmiş gibi hallerin onlar oradan gelenleri bir
1: Gayet sağlıklı görünüyorlardı.
0: aynen bir de oradan gelenler yetmiyor. Hep bir sakat ayağı yok, bacağı yok veya yürüyecek hali yok. Biz onlara tişört giydirdiler böyle böyle faşistçe şeyler yaptılar tamam mı? Bu böyle devam ederken Trump bir açıklama yaptı. 6 Mart bu şeyin işte sürecin İsrail tarafından sarpa sarıldığı bir dönemde. Hatırlayacaksınız.
1: Evet.
0: İşte cumartesi bilmem kaç kadar saat bilmem bir gün şey söyledi. Şu tarihe kadar Hamas şey yapmazsa dümdüz edeceğiz olayı falan diye. Tamam. Veya bir de daha 11 Şubat'ta daha 11 Şubat Mart'tan önce gene İsrail'e her şeyi veriyorum dedi ki o zaman şeyler de ortaya çıktı. O tünelleri delen 90 metre derinliğine şeyler verdiği ortaya çıktı. Böyle bir Trump'tan bahsediyoruz. O ateşkesle İsrail de şunu yapıyor. O ateşkesle tamam ateşkes ilan edildi. Bir tabiri caizse bir kamuoyunda bir rahatlama oluşuyor. Tamam ateşkes ilan edildi.
1: Orada tamam artık sorunlar bitti.
0: Aslında bitmedi bitmese de en azından bir ateşkes oldu. Bir gaza almış oluyor. Ama o
1: Bildiğini
0: şerefsizle
1: okumaya
0: hiçbir şey
1: devam
0: fark
1: ediyor.
0: değiştirmiyor. O devam ediyor. Bunun aynısını ne zaman yaşadık? İşte son işte şimdiki ateşkeste yaşadık aynısını. Evet hep beraber dedik ki tamam bu çok ideal bir şey değil ama hiç değilse oradaki katliam duracak dedik. Veya bizi ümitlendiren bir şey vardı. Uluslararası bir yapı gidecekti Gazze ilk defa. Fakat bunu yaptırmadı bak şey. Hala daha ikinci aşamaya geçilmedi. Gazze'de. Yaptırmadı. Ne oldu? Başka şeyler giderek. İşte İran girdi, bilmem ne girdi. İşte bu süreç böyle devam ediyor. Belki İran'da hakikaten şey köşeye sıkışmış durumda. Trump çünkü Kasım yaklaşıyor.
1: Tabii şey
0: Efendime
1: kalmadı.
0: söyleyeyim. Buradan bir çıkması lazım. Şu anda başladığı yerden 28 Şubat'tan daha kötü durumda. Bir Hürmüz meselesi çıktı ortaya. Onu çözebilseler bile büyük bir başarı olacak. Onu da çözemiyorlar. Dolayısıyla orada bir anlaşma yapması lazım. Ama burada İsrail ile Amerika'nın menfaatleri ayrışıyor.
1: Ayrışıyor.
0: Ayrışıyor. İsrail açısından bu şeyin istikrarsız anlaşmazlığın sürmesi lazım. Anlaşma olmaması lazım. En azından kalıcı bir anlaşma olmaması lazım.
1: Olmaması için de Lübnan'a bu sefer.
0: Aynen. Yani Lübnan'ı hep tanı zaman Lübnan'a ateşkes yaptılar. 1000 defa ihlal etti onu şey. Milletin gözü içine baka baka talimat verdim dedi ya işte şey Lübnan güneyini işgal edin diye talimat verdim dedi. Şimdi evet İsrail'de de seçim var ama şurayı ayırmak lazım. İsrail'deki seçime yaklaşırken ki İsrail'deki işte Netanyahu'nun izlemesi gereken stratejiyle Trump'ınki aynı değil. Şöyle ki Trump'ın seçime kadar, Kasım'daki seçime kadar buradan en azından işte bakın şunu kazandık biz en azından diyebileceği bir şekilde bu meseleyi bitirmesi gerekiyor. Halbuki Netanyahu açısından bu meselenin seçim önce bitmesi aleyhine olur onun.
1: Tabii.
0: Yani İran'da veya Lübnan'da

0: anda bir ateşkes yapılması, ateşkesin şartlarının ne olduğunun bir önemi yok. Ateşkesin lügat anlamı itibariyle Netanyahu'nun İsrail'de kaybetmesi anlamına gelir. Böyle bir kafa var çünkü orada. Yani ateşkes olmaması lazım. Yüzde, diyor ki %60'ı zaten işgal edilmiş durumda şeyin. Gazze'nin şu kadarcık bir yerin. Şey diyor ki bir salonda konuşma yapıyor. %70'e çıkarın işgal oranını dedim diyor. Talimat verdim diyor. Salondan birisi %100 diye bağırıyor. Diyor ki şimdilik %70 daha sonra. Ya %100 ne demek? Böyle bir kafa var orada işte. Dolayısıyla Netanyahu'nun en azından seçime kadar, çünkü onu da kaybetmemiz lazım. Kaybederse aynen Trump'ın dediği gibi yolsuzluk soruşturmaları var vesaire vesaire. Seçime kadar bu hem İran'da hem İsrail'de, Lübnan'da hem de Gazze'de bu katliamları, bu saldırıları sürdürmesi lazım. Onun seçim stratejisi bu durumda maalesef. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ben gene bilmiyorum Trump'ın ne kadar şeye bu Netanyahu'nun İsrail'in saldırganlığına ne kadar efendim
1: karşı koyabileceğinden
0: emin değilim. Çünkü Trump bu süreçte maalesef daha önceki dönemleri hatırladığımız zaman sert bir duruş sergileyemedi. Daha önceki, bakın şöyle tamamlayacağım, bitireceğim şöyle.
1: Çok.
0: Biz özellikle birinci döneminden bizim mutlaka ve mutlaka bu Orta Doğu'dan çekilmemiz lazım diyen bir Trump'tan bahsediyoruz. Nitekim Suriye'den çekilme süreci başlatıldı. Ama bugünkü Trump'a, bugünkü Trump'ın izlediği şeye baktığımız zaman bırakın çekilmeyi, dibine kadar girmiş durumda şeyin. Çok. Niye? İşte o Netanyahu'nun, İsrail'in efendim telkinlerin tabiri caizse efendim oldu bitlerinin, emri bakilerinin karşısında net bir duruş sergileyemediği için bu noktaya geldi. Trump'ın bütün şey alt üst oldu aslında. Yani başlangıçtaki Trump'a ait olan o iş adamı bakışıyla olan burada biz ne kazanıyoruz, bir sürü şey kaybettik duruşundan çok farklı bir dolun görüyoruz. Bunun tek bir sebebi var. Şeye dik duruma karşı dik duramaması. İsrail'e ve Netanyahu'ya. O bakımdan ben çok yakın bir zamanda İsrail ne derse desin şöyle bir ateşkes yapacağız ve şöyle bir şey yürüteceğiz gibi bir tavır sergileyebileceğini düşünmüyorum Trump.
1: Siz Trump Netanyahu arasında tartışma iddiaları orada da ipler gerilmiş gibi görünüyor ama bu Trump İsrail'in vesayetinden çıkabilecek mi sizce?
2: Güzel soru. Şimdi tabii bu vesayet biraz önce Nuh abinin işaretlediği bazı hususlar Trump'ı kendi içinde çok yaman bir çelişki içerisine sürükledi.
0: Aynen.
2: Yani kendisini başkanlığa da taşıyan o bir MAGA hareketi var biliyorsunuz. İdeolojik çerçevesini Trump'ın şekillendiren o MAGA hareketinin temel felsefesi işte yeniden Büyük Amerika ve evet. Bu felsefe doğrultusunda Amerika'nın Orta Doğu'da para harcamasını, Amerika'da sonu gelmeyen savaşlar, bunu çok kullanıyordu Trump tabii, mesela. Tabii. Bu savaşlara sürüklenmesini istemeyen, reddeden ve bu olmaması için de bir Orta Doğu'da barışçıl bir düzen oluşmasını destekleyen bir politika vardı. Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında işte Suriye'de verilen destek, Türkiye'ye verilen destek, tabii. Suriye'de oluşan bu yeni istikrar, bu statüko aynı zamanda Trump'ın o gerçek Orta Doğu vizyonuyla da örtüşen bir süreç olmuştur. O yüzden pek çok tahminler de yanılmışlardır insanlar, koca koca insanlar. Çünkü hani bu en basitten şeyi kastediyorum. Bu YPG, SDG meselesinde zinhar Amerika vazgeçmez deniyordu ya. Tersi oldu. Türkiye ile ve Şam'la birlikte Amerika, Trump yönetimi destekledi ve şu anda orada bir statüko oluştu. Amerikan askeri de çekildi şimdi Suriye'de. Suriye hikayesi mesela Trump'ın o gerçek Orta Doğu perspektifiyle örtüşen bir hikayedir. Biraz o nedenle hani onlar baktıkları yerden Suriye'yi Türkiye'ye zimmetlediler. Aynen. Şimdi İran savaşı bu paradigmayı alt üst eden, bu pozisyonu da %180 derece zıtlık teşkil eden yeni bir durum ortaya çıkardı. Tam dediğinin tersine işte sonu gelmeyen savaşlar, burada da sonu gelmeyen savaşlar tuzağına düşmüş oldu değil mi? Yani 28 Şubat'ta başlayacak.

0: başlarken orada çok kolayca tereyağından
1: kök çeker gibi. 3 hafta falan diyordu galiba ya da 2 hafta mı, öyle yani bir zaman zikretmişti Trump.
0: Orada İran'a diz çöktürüp bir anlaşma.

0: düştüğü çelişkiyi, bu çelişkinin getirdiği bir gerilimi yaşadığını düşünüyorum bir tarafıyla da, bunu ifade edeyim. Ama tabii çok narsist bir kişilik yani orada, bunu da bilerek bu analizleri, bu yorumları yapmak gerekiyor Trump açısından. İsrail ile alakalı, yani İsrail'in burada mesela Lübnan'a saldırmasının bir sebebi de bu ateşkes olmasın diye. Çünkü İran
1: Bu şart
0: Lübnan'ı da
1: koşuyor.
0: bu işin içine katmak istiyor. Yani Hürmüz'de diğer, yani ateşkesin uzatılması için Lübnan'da da bu ateşkesin geçerli olmasını istiyor. İsrail'de bu olmaması için sabote ediyor. En zayıf halka Lübnan şu anda olduğu için oradan
1: Hem de
0: sabote etmeye
1: sonuçta
0: çalışıyor.
1: topraklarını genişletiyor bir anlamda da
0: Yine
1: yani.
0: tabii. Yani şöyle, bu iş günün sonunda bu Netanyahu ve onun gibi adamların İsrail'in politikalarına yön veren bir pozisyondan uzaklaşmasını gerektirecek bir noktadır bu. Trump'ın da o kendi Orta Doğu hayaline doğru yürüyecekse bu iş. Bakın geçenlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması oldu, değil mi? Ne dedi? Japon haber ajansına ya da yayın kuruluşuna, öyle diyeyim, yaptığı açıklama, dedi ki Gazze'deki katliamları durdursun. 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini kabul etsin. Ondan sonra bu işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, bu bölgesel pakt oluşturma süreci, buna İsrail de katılabilir dedi. Bunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Öncesinde de işte İsrail'in politikalarıyla alakalı dedi bizim şeyimiz, buradaki itirazlarımız dedi. Bu burada da esasen, yani bu, yani burada bir kesişme anlamında yine Trump Amerika'sının Orta Doğu perspektifi, yani Orta Doğu'nun Amerika açısından bir ayak bağı olmaktan çıkması, masraf üreten bir bölge olmaktan çıkması ve odağını Uzak Doğu'ya, Pasifik'e kaydırmasıyla alakalı düşüncesi, hayali ve hedefi ile örtüşen bir yaklaşım. Türkiye'nin bu yaklaşımı da, yani savaşlardan bıkmış bir bölge. Korkunç bir paranoya ile sadece insan öldüren, sadece katleden bir, şimdi Lübnan'dan nereye kadar gidip de işgal edecek? Hangi şeyde, ne kadar İsrail'in bu kadar gücü, yani gücün de bir sınırı var, enerjinin de bir sınırı var. Bir politika üzerine gelişen bir savaştan ziyade öldürme, katletme üzerine, sindirme üzerine gelişen bir İsrail tutumu var burada.
2: Mehmetciğim, bütün bunları İsrail'in güvenliği için güya yapıyorlar, değil mi?
0: Yapıyor. Yani.
2: Ama bu hiçbir zaman İsrail'e güvenlik getirmeyecek bu
0: ya,
2: tarz,
0: bu İsrail'in
2: yöntem.
0: Yani,
2: Tam tersi.
0: tabii kesinlikle öyle. Zaten
3: bu anlamda bir güvenlik beklentisi de
0: yani
3: olmadı.
0: Ama
2: çözüm yok burada yani.
0: Yani bu
2: sürdürülemez bir durum yani.
0: Yani o paranoya hali zaten mantıklı bir zeminden uzaklaştırır. İnsanlar için de
2: Tabii ben o
0: böyledir.
2: mantık, yani onu bahane ediyorlar ya. Ama çıkmaz sokak yani, öyle bir şey yok. Madem ki mesela
3: bırakın İsrail'deki Yahudileri, dünyanın her yerindeki Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.
2: Atan bir dur noktaya geldi, evet.
0: Ya bu şey vardı yani, estağfurullah. Yani bu akrebin kendisini zehirlemesi diye bir metafor vardır ya. Bu da
2: Aynen.
0: buna benziyor esasen. Şimdi burada bir kavga var. Böyle tamamlayayım ben. İzleyicilerimize böyle açık bazı şeyler anlatmak lazım. Burada bir kavga var Kahraman Bey. Trump'ı kendi tarafına çekme kavgası. Amerika'yı kendi tarafına çekme kavgası. Türkiye burada çok iyi bir pozisyon almış durumda. Yine Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı, hatırlayalım. Türkiye'nin bu politikaları İsrail'i şeye itiyor, bir paniğe, telaşa itiyor. Türkiye'nin bu tutarlı politikaları ve bu bölgeye dönük bir düzen inşa etme çabaları, İsrail'in Türkiye'nin denge politikası İsrail'in
1: dengesini
0: bozuyor. Tam
1: Aynen
0: hatırlayamamıştım.
1: Öyle.
0: Şimdi hatırladım. Bu kadar çok şey olunca, yani 3 gündür CHP ile yatıp kalkıyoruz. Şimdi ama
2: CHP'nin
0: çok
2: zararı işte.
0: Çok şey bir cümle bu, tamam mı? Türkiye'nin denge politikası İsrail'i dengesizliğe itiyor. Bu denge politikasının işte Trump nezdinde, Amerika nezdinde bir karşılığı var. Bir dengeliyor. Trump'ın tutumunu dengeliyor. Bugün eğer ateşkese yakın bir pozisyonda olduğunu düşüneceksek Amerika'nın, veya en azından savaş istemiyor artık. Yani taraf var, savaş istemiyor. Bunu diyebiliyoruz şu anda mesela.
1: Evet.
0: Yani
1: tabii.
0: Savaşa dönülecek mi emin değiliz.
3: Anlaşmanın zamanı geldi diyor Trump.
1: Evet. Tabii yani bundan hala emin daha yakınız yani şu
0: bundan
1: anda.
0: Hala emin değiliz. Ama şu teşhisi de yapıyoruz. Yani taraf var, savaşa

0: dönmek istemiyor.
1: İstemiyorlar, evet.
0: Şimdi işlerin bu noktaya gelmesi, bu noktada kalmasında Türkiye'nin bu dengeleyici pozisyonun çok katkısı var. İsrail'de işte Netanyahu İsrail'i, şu andaki bu Siyonist yönetim ve onun arkasındakiler bundan rahatsız oluyorlar. Onlar yine bu yayılmacı ajandalarına sürdürmek istiyorlar. Ve bunun verdiği bir kavga, bir mücadele sahnesi şu an yürümekte olan.
1: Şimdi Lübnan'a saldırıyor, işte işgali genişletiyor. Kurban Bayramı'nda Gazze'deki maalesef tablo, katliamlar. Diğer yandan da şimdi işte bu ezanı kısıtlama kararı, hani Netanyahu'nun bu Siyonist rejimin Müslümanlığa karşı ya da İslam dinine karşı bir düşmanlığı büyütme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: İsrail'de herkes Siyonist, herkes hain, herkes insanlık düşmanı. Artık bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ama yine de farklı sesler var. Geçtiğimiz hafta aslında az konuşuldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamaları. Yani bu, yani bundan öte söz yok.
3: Hayvanlaştı.
2: İsrail toplumunda bir canavarlaştıklarını ve vahşileştiklerini. İsrail toplumunun canavarlaştığını, vahşileştiğini. Şimdi tam yani durum bu yani. Bunun kasıtlı bilerek ve sapkınca bir inanışın neticesinde tercih edildiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'la ne zaman bir müzakere başlattı, İsrail onu sabote etti. Pakistan'dan bu yana İsrail'in sabotajlarına baktığımız zaman aslında İsrail'in işte o vahşileşen, canavarlaşan politikalarının neticesi olarak görüyoruz. Yine Trump bugün işte Amerikan basınına yansıyan Netanyahu ile konuşmasındaki ifadeleri, hani Netanyahu'ya hakareti bir yana, diyor ki senin yüzünden diyor bütün dünya İsrail'de nefret ediyor diyor. Şimdi bu da bir gerçek. Aslında herkes bir yani Herzog'un söylediği gerçek, Trump'ın Netanyahu'ya söylediği gerçek. Durum ortada. Yani başından beri hep ne diyorduk? Yani Amerika bu sorunun çözülmesini istiyorsa işte İsrail'i durdurması lazım. Yani şu anda dünyada yaşanan bütün kötülüklerin sebebi İsrail. Amerika'yı işte istemediği çatışmalara, istemediği koşullara sürükleyen de İsrail. Şimdi bütün bunlar olurken İsrail'de bir, Amerika'da bir başka bir şey oldu. İşte iki tane senatör işte Amerikan ordusunu İsrail'in emir eri haline getirecek bir tasarıdan bahsediyorlar. Şimdi Amerika'da çok parasal anlamda, algı oluşturma anlamında hala güçlü bir Yahudi lobisinin olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında demin FETÖ ile ilgili söylediğimiz şey İsrail için de geçerli. İsrail'in dostu yoktur. Yani bugün İsrail'in bugün Trump'ı zor durumda bırakması diye bir derdi yok yani. Kim Amerikan başkanları zor durumda kalmış bizim yüzümüzden. Hiç önemli değil. O gider, başkası gelir. Başkası gelirse, bize hizmet etmese ona da aynısını da yaparız yani. O yani dolayısıyla bu şeyle hareket ediyor. Dünya bunu gördüğü halde bir şey yapmıyor. Yani herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın kabul ettiği gerçeği herhalde İngiltere Başbakanı da görüyor. Almanya Başbakanı da görüyor. Trump'ın söylediği senin yüzünden bütün dünya İsrail'den nefret ediyor. Bunu da görüyor. O zaman geride kalan tek şey, bu insanlıktan çıkmış, bu canavarlaşmış, bu vahşileşmiş topluluk dünyayı büyük bir felakete sürüklemek için sapkınca bir inanışla hareket ediyor. Ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin de yönetimi kimi isteyerek, kimi şantajla, kimi İşte onlarda da o sapkın inanışın neticesinde hala dur denilmeyen bir durumla karşı karşıya. Ve Trump sıkıştı. Kasım seçimleri yaklaştı. Savaşa devam etmek istemiyor. Çünkü İsrail'in meseleyi nereye sürükleyeceği belli değil. İsrail İran'la çatışmanın devam etmesini istiyor. Niye? Çünkü İran-Amerika savaşı başladıktan sonra İsrail Lübnan'da demin sizin de haritada gösterdiğiniz gibi çok önemli işgaller gerçekleştirdi. Gazze'de 3000 küsür kez ateşkesi ihlal etti. Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Savaş başlamadan önce dünya vicdanı ayaktaydı İsrail'e karşı. İran savaşı başladıktan sonra İsrail vahşetine devam ediyor. Ama dünyadaki tepki savaş başlamadan önce tepkiden daha az.
3: Az. Çünkü başka yere dikkatleri çekti.
2: Şimdi dikkatleri başka yere çekti. Dolayısıyla İsrail Amerika'nın başına ne gelirse gelsin, Amerikan yönetiminin başına ne gelirse gelsin, aman Amerika'da Trump seçimi kaybetti, İsrail'in umurunda mı? Yeter ki o vahşetine, sapkın anlayışlarına
1: devam etsin.
2: Devam etsin. Bu bakımdan Trump'ın bu söylediklerinde samimiyse, ki bunları söylemişse, samimi varsayalım, İsrail'e çok daha ciddi bir baskı yapması gerekir. Ama bu baskıyı yapacak gücü var mı içeride? Veya işte Amerika'daki İsrail lobileri buna izin verir mi? Herkesin endişesi bu. Amerika İsrail'i durduramıyorsa o zaman İsrail ila nihayet, hani bu şu gerçeği görmemiz gerekiyor. Yani şu anda işte aleyhimizde görülen, şer gördüğümüz İsrail'in bu tutumunun Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda hayra dönüşeceği, İsrail'in kendi kendini yok edeceğini hepimizin inanması, görmesi, bilmesi ve ona göre tavır alması gerekir. Mehmet Hacı dün söylediği ifade çok önemli. Yani Türkiye denge kurdukça İsrail'in dengesi bozuluyor. Ve Suudi Arabistan'dan gelen tepkiye baktığımız zaman bunu daha net görüyoruz. Yani Suudi Arabistan 3 sene önceki Suudi Arabistan değil. Hı hı. Mısır hakeza öyle, Katar öyle, Pakistan öyle. Dolayısıyla bugün İslam dünyası büyük acılar yaşıyor. Gazze'de çocuklar, kadınlar öldürülüyor, açlıktan ölüyor, hastalıktan ölüyor. Ama bu facia İsrail'in sonunu getirmeye hızlandırıyor. Bunu da unutmamamız lazım.
1: Son 10 dakikamız Yunan medyasında bir analiz vardı. Ona istinaden belki kısa kısa böyle değerlendirmelerde bulunabiliriz. Onlar diyorlar ki en büyük kazanan ne Washington ne de Tel Aviv ne de Tahran. Orta Doğu'nun kilit oyuncusu Ankara. Türkiye büyürken Atina'da küçülüyor yorumu yapıyorlar. Tam da böyle bununla örtüşen bir son biletimiz vardı. Ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Özellikle bu Hürmüz krizine ilişkin, hani Türkiye'nin aslında çok önceden bazı yaşanabilecekleri gördüğü ve önlem aldığını anlatan bir led bu. Türkiye çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini arttırdığı bir dönemde Türkiye tedarik yapısını çeşitlendiriyor ve arz konusunda da önemli bir sorun yaşamıyor. Uluslararası enerji krizinin yaşandığı bu dönemde bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi de görüyor Türkiye. İşte bakın önemli projeler, işte Mavi Akım yıllık kapasitesi 16 milyar metreküp, Türk Akım yine o da 31,5 milyar metreküplük bir kapasite var. TANAP projesi 16 milyar metreküp. İran Türkiye doğalgaz boru hattı yıllık 9,6 milyar metreküpe kadar gaz tedarik edilebiliyor. Iğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı kapasitesi günlük 2 milyon metreküp. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı Azerbaycan petrolü küresel pazarlara sevk ediliyor. Kapasitesi de yıllık 50 milyon ton. Ve Türkiye Irak ham petrol boru hattı günlük kapasitesi de 1,5 milyon varil. Tabii bunlar enerji üzerine odaklanmış hatlar, noktalar. Bir de bu işin tabii ulaşım noktası da var. Onunla ilgili de zaten birçok proje hayata geçiyor.

0: geçti geçiriliyor. Yani Türkiye'nin bu açıdan da bakabiliriz. Yani Türkiye'nin aslında bu noktada tabii ki biz zaten savaş olmasın, hani her coğrafyada barış olsun diye uğraşıyoruz ama bir yandan da tabii kilit noktada ve en büyük kazanan Türkiye gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Bu Türkiye'nin enerji tedariki noktasındaki tedbirlere bu.
0: Evet.
1: Ama diğer taraftan Türkiye sadece kendi güvenliği, kendi enerji güvenliği, kendi çıkarı üzerine strateji yürütmüyor. Bölgenin de güvenliği, bölgenin istikrarına çok büyük çaba sarf ediyor. Aslında oradaki şey daha çok onu orada bir evet, analiz bu. Onu kastediyor aslında oradaki şey. Şöyle ki çok karmaşık, çok hızlı süreçler yaşadığımız için bölgede hep son yaşananlara odaklanıyoruz. Öncekiler gerilerde kalıp gidiyor. Halbuki diplomatik bir efendim disiplin içerisinde mesela ta şeyden başlatabiliriz, yani Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna saldırmasından öncesinden itibaren başlatabiliriz bu yakın zamanda en azından. Bir Türkiye'nin tutumunu bir dikkatle takip ettiğim zaman şu çıkıyor ortaya, bunu takip edenler, yani bunu izleyenler bunu biliyorlar. Birazsa diplomatik kesimler vesaire. Türkiye gerek kuzeyimizde gerek güneyimizdeki bu yaşananların yaşanmadan önce bunların hepsini dile getirdi. Uluslararası arenada, diplomatik temaslarda böyle bir şey olması durumunda neler olacağını sürekli dile getirdi. Olmaması için büyük çaba sarf etti. Yakın zamanda daha şu İran'a saldırmadan önce Amerika, Türkiye çok büyük çaba sarf etti. Her ne kadar İran buradan o şeyi başka yere kaydırmış olsa bile evet, onlar da sınırlı değil. Yani buna rağmen hakikaten bu saldırı olmaması için olursa ne olacağını, aslında olursa Amerika'nın da burada sıkıntıya gireceğini Türkiye o zaman dile getirdi değişik şeylerde, platformlarda. Ve bugün oraya gelindi. Bunu biz dediğim gibi o hızlı şeyden dolayı şu an hatırlamasak bile ilgililer bunu çok iyi hatırlıyorlar. İkincisi, ben daha dün önceki gün dikkatimi çekti bu ABD Dışişleri Bakanı. Bu ateşkes müzakerelerinde dosya dosya ele alacağız. Yani bir şeyleri, anlaşmalıkları hepsini birden değil de tek tek masaya getirecek falan bir şeyden bahsetti. Ya bu Sayın Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın daha ilk müzakereden önce söylediği bir teklifti bu. Türkiye'nin teklifiydi bu.
0: Yine aynı noktaya geldiler.
1: Hepsini yani birden işte yani şey yapmayın önce nedir o nükleer şey anlaşmazlık hepsini birden şey yapmayın. Bunlar tek tek ele almak lazım diye söylediği şeydi bu.
2: Savaş başlamadan önce.
1: Önce aynen. Dolayısıyla asıl Türkiye'nin gücü burada. Sayın Erdoğan'ın çok öncelerden beri sürekli tekrarladığı bir yani Türkiye'nin zaten stratejisi bu. Zaten hiç problemin bitmediği bir bölgeden bahsediyoruz ama problemin niye bitmediğine baktığımız zaman hep o sömürgecilerin, o emperyalist güçlerin müdahalesinden dolayı problem bitmiyor burada. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın bölgedeki ülkelerin arasında oluşacak anlaşmazlıkları en basit, en kolay, en hızlı çözümün yolu bölge ülkelerin arasındaki müzakereleri çözmek. Şeyleri buralara karıştırmayalım, müdahale etmesine izin vermeyelim bir stratejisi var.
0: Evet.
1: Bugün yaşananların sıkıntıların tamamı buradan kaynaklanıyor. Hangisi gelerek bu bölgenin istikrarına katkı sağladı ki bugüne kadar? Herkes kendi menfaat için geliyor buraya ve daha doğrusu tamamen sömürge için geliyor. Dolayısıyla işin özü bu. Ve bugün öyle bir noktaya gelindi ki az önce başka bir vesile bahsettik. Gelenlerin bile çıkmaza gidiği bir şey değiliz. Hani Trump acaba ciddi mi falan konuşuyoruz ya. Ben sonra aklıma geldi. Yine Trump'ın bir şeyinden bahsedeyim size. Tam da Pakistan'daki anlaşmalar Trump'ın kendi ifadesine göre bitmek üzere, hemen bitiriyorum sözüm bitti, şeyim, sözüm bitti herhalde. Anlaşma varmak üzereyiz dedi önce. Sonra peşinden ne alaka damdan düşer gibi dedi ki bu anlaşmanın olması için İran'ın da, Suudi Arabistan'ın da, Katar'ın da, Türkiye'nin de hatta bu Abraham anlaşmasına katılmaz lazım dedi. Bu anlaşma olmasın demenin başka bir adı. Tabii. Ben bunun Trump'ın doğrudan kafasından çıkarmış olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu bir nevi Trump kafasından çıkan olabilir ama şöyle ama yani serbest iradeyle bunu söylediğini düşünmüyorum. Burada bile bak biz İran'la anlaşma sağlıyoruz ama bir taraftan da bak İsrail'in dediğini olması istiyorum yani Abraham anlaşması. İsrail'in bir şey İsrail'e karşı efendim tabiri caizse evet herkesin teslim olması anlamına gelen bir şey bu yani. Orada bile bir o işte Siyonistlere, Yahudilere, İsrail'e, Netanyahu'ya bir şey gösterme çabasının olduğunu düşünüyorum.

0: Yani bak ben bu arada bunu yapıyorum. Türü bir efendim jest gösterme çabası olduğunu düşünüyorum. Yani serbest Amerika'nın çıkarlarını öne alarak oradan hareket edebildiği kanaatinde değilim.
1: Peki son 3 dakikamız nasıl özür yapalım bilmiyorum yani. Ben size
2: Mehmet
1: bırakıyorum.
2: Mehmet dış politikada.
3: Estağfurullah. Bölüşelim yine ama.
2: Yok sen.
1: Hüseyin Bey teşekkür ederim.
0: Özür dilerim.
3: Yok yok şöyle
1: ben de biraz süreden çaldım dedi bahsedince tabii buyurun.
3: Şöyle yani ben Türkiye için bu süreç bir taraftan tabii bu ateş çemberinin içerisinde bir güvenli liman olarak kalması bu tabii hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir politikasıyla oluşan bir şey. Kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. Bir politika seti var ve bu politika seti Türkiye'yi güvenli limanda tutuyor. Ukrayna Savaşı'nda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2022'de başlayan politikada aynı sonucu üretti pozitif bir şekilde. Yani orada da Türkiye denge politikası yine izledi. Bir taraftan Ukrayna'nın işgaline karşı çıktı net bir şekilde. Bir taraftan da Rusya'ya yaptırımlara katılmadı. Denge politikası ve birbiriyle savaşan iki tarafın da takdirini kazanmış bir ülke olarak hep ilerledi ve bugün de hala bu pozisyonunu koruyor. Aynı şekilde Orta Doğu savaşlarından Türkiye korunabiliyorsa bu da yine bir o politika yani bilinçli bir politika bu hedefi gözeten bir politikayla bunu temin etmiştir. Bir bu boyutu var. Bir de her riskin bir fırsat boyutu da vardır. Yani her çalkantının, her çatışma ortamının, savaşların bir potansiyel fırsat alanı da vardır. Türkiye açısından bu anlamda muazzam bir fırsat penceresi var önünde açılmış olan. İşte bu Yunan medyasında çıkan bu haberler de bu okumaya binaen zaten yapılıyor. Dolayısıyla ben yani Türkiye bu önüne çıkan ya yani bir taraftan bu güvenli liman bu savaşlardan korunma anlamında bu politikanın farkında olmalı. Toplum bunun farkında olmalı. Diğer taraftan da burada açılan o fırsat penceresini çok iyi kullanarak 100 yılda 200 yılda bir elde edilebilecek fırsatlar, kazanımlar burada karşımıza çıkabilir. Yeter ki bu farkındalığı toplumda da olsun.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Noel Bayrak, Mehmet Acet, Hüseyin Likoğlu. Haftaya tekrar karşınızda olacağız inşallah. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş evvelden.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Neymiş
0: yani şu kadar bu şayalar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş. Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
1: hay beynimize.
0: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha, sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unutun. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te.
1: He.
0: Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet abi?
1: Doğru kazanmış.
0: Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın kenara çekil Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
1: Öyle hocam öyle de doğru.
0: Abi buna inanıyor adamlar ya.
1: Hocam bir doğrudur ya. 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor bunu sokuyor.

0: Devlet sokuyor. Kodlarına dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 11 giriyor. 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor. Kazanıyor. Ama devlet oldu. RT. Ya hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
1: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için şimdi bak vaka şu, şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği, aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye, kaldı ki memlekete, hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince, yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
0: İşte
1: gördünüz mü falan. Evet, bunu Sözcü gazetesi de bugün
0: manşet almış.
1: Manşet tabii. Yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız, bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, gazete de CHP'li, herkes CHP'li bu. Herkes CHP'li.
0: Ama derin devlet devreye girmiş.
1: Bak, Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor, bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada.
0: Selam olsun
1: Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor, karar çıkınca diyor Özgür Özel, can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
0: Evet.
1: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu öyle söylüyor diyor.
0: Ne oluyor o zaman demek ki?
1: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman, başvurunun sonucunu
0: peki,
1: bir bekle.
0: Peki Özgür Özel'e başvurduğun kim? RT, Erdoğan.
1: O zaman Özgür Özel Erdoğan'la da mı?
0: Oraya bağlayacağım.
1: Erdoğan'ı.
0: Tabii.
1: Oo.
0: Dedi ki Özgür dedi. Koç
1: abi
0: dedi.
1: Oyun büyük.
0: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
1: Üf.
0: Öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Adı yiyin lan, bu mu?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani bunlar.
1: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Erdoğan. Onu bana tabii. Ankara'daki tabii, kaynaklarım tabii. Söyledi.
0: Doğrudur.
2: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
3: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: TinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
3: basit. İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin önce kısaca şöyle günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk çarkı vardı ki yerel yönetimlerdeki skandalları utançla takip ettiğini belirtti. Sorumluların hesap vereceğini vurguladı. Peki Erdoğan kamu malını ganimet gibi görenlere hangi sözlerle yüklendi? Ne mesajlar verdi başka? Az sonra detaylandıracağız. Ve CHP'de taşlar yerinden oynuyor. Parti içi yönetim kaosunda bugün taraflardan yeni hamleler geldi. Tabii merakla beklenen grup toplantısı yapıldı. Kürsüye grup başkanı Özgür Özel çıktı. Kılıçdaroğlu hakimiyetinde, genel merkezde ise partinin yeni merkez yönetim kurulu netleştirildi efendim. CHP genel başkanının A takımında kimler yer aldı? Birazdan bakacağız. Bir diğer yandan gelecek ay Ankara'da tüm dünyanın kaderini ilgilendiren aslında bir zirve gerçekleşecek. NATO liderleri Türkiye'de ittifakın geleceğini belirlemek için bir araya gelecek. O toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın katılıp katılmayacağıysa henüz net değildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek mesajlar verdi efendim. Peki Bakan Fidan neler söyledi? Az sonra paylaşacağız. Evet, Orta Doğu'da barış arayışı sıcak, bıçak sırtında. Biliyorsunuz ki kırılgan ateşkes devam ederken zaman zaman diplomasi, zaman zaman da çatışma ön plana çıkıyor. Lübnan'a saldırılar nedeniyle sekteye uğrayan İran-ABD müzakerelerindeki son durum ne? Süreci zehirleyen İsrail saldırganlığı durdurulabilecek mi? Ve bugün yaşanan sıcak gelişmeleri de birazdan detaylandıracağız efendim. Bir diğer önemli konumuz da tarihi yere batan sarnıcının mülkiyet tartışması sevgili izleyenler. Bu tartışma son buldu. Zira CHP'li İBB'nin zaman zaman tepki toplayan etkinlikler düzenledi. Tarihi yapı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bu aşamaya neden gelindi? Bizans döneminden günümüze dek ulaşan en önemli kültür miraslarından biri olan yere batan sarnıcı bundan sonra nasıl hizmet verecek? Az sonra bu konunun da detaylarını paylaşacağız dedik. Moderatör gece başladı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde yolsuzluk soruşturmaları vardı. Kamu malını ganimet gibi görülmesine izin vermeyiz dedi. Erdoğan sorumluların hesap vereceğini vurguladı. Gelin kalem kalem detaylara bakalım.
1: Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: CHP'li belediyelerde ard arda patlak veren yolsuzluklara tepki gösterdi. Hedefinde milletin emanetini ganimet gibi görenler vardı.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Kamu malının yetkisiz kullanımını eleştirdi. Yerel yönetimlerdeki skandalları ayrı bir parantez açtı. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır dedi, ekledi.
1: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
2: Devletin zirvesi kamu malının ganimet gibi kullanılmasına izin vermeyiz mesajı gönderdi. Makam mevki fark etmeksizin sorumluların Türk yargısına hesap vereceğinin altını çizdi.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin mücadele ettiği vesayet otaklarının ekonomiye verdiği zarara da dikkati çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ekonomisine faturasının 350 milyar dolardan fazla olduğunu hatırlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin önünü açacağını vurguladı.
1: Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
0: Evet, CHP Genel Merkezi'nde günlerdir süren yoğun mesai tamamlandı. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni merkez yönetim kurulu listesini netleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımını parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.
3: Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz.
4: Gündüz Özgür Özel grup toplantısı.

0: açıklaması yaptı. Akşam saatlerine doğru da Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde A takımını belirledi.
1: Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
0: Mutlak butlan sonrası gelinen süreçte Kılıçdaroğlu kadrosunu belirlemek için bayram sonrasını işaret etmişti. Parti sözcüsü dahil kadrolar sır gibi saklandı. MYK'da 3 kurulsa dikkat çekti.
1: 3 tane görevimiz genel başkan yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak.
0: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dahil MYK 19 kişiden oluşuyor. Parti sözcüsü de Müslüm Sarıoğlu.
1: Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapıp yapmayacağı sorusu üzerine parti sözcüsü Müslüm Sarı MYK toplantısını işaret etti.
2: Kemal Bey haftaya grup toplantısı yapacak mı?
1: Bunu MYK'da değerlendireceğiz. Yani bugün MYK yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız.
0: İşte bu açıklamaların ardından da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ilk toplantısını gerçekleştirdi.
3: İki başlı CHP'de grup bilmecesi çözüldü. Grup Başkanı Özgür Özel kendisini destekleyenlerle grup salonunda konuştu. Hedefinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve destekçileri vardı. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor dedi. Tehditlerine yenilerini ekledi.
4: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
0: Grup başkanı grup toplantısı yaptı. O sırada genel merkezde MYK çalışması vardı. CHP'de iki başlılık partiyi uçuruma sürüklüyor.
4: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır.
0: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazı milletvekillerine gönderilmiş ve grup toplantısı yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak grup başkanı Özgür Özel beraberindeki milletvekilleriyle grup salonunda buluştu.
4: O partide göbek atıyor yalçaklar.
0: Özgür Özel grup toplantısında bir kez daha sokak çağrısı yaptı. Şaibeli kurultayla ilgili itirafları görmezden geldi. Mutlak butlan kararını yok saydı. Asrın yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu destekledi. Yine Atatürk'e sığındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Partideki bölünmeyi gözler önüne serdi.
4: İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
0: Sözü tahliye gününe getirdi Özgür Özel. Kapıya gelen CHP'lileri bar pavyon bodyguardı diye nitelendirdi. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyenler vardı.
4: Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle. Biz o kapıyı kapattırmasaydık, bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı.
0: Özgür Özel grup kürsüsünden tehditlerine de devam etti.
4: Gün gelecek, bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.
0: Ve kurultay konusu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını yineledi. Kurultay olsun, bu defter kapansın mesajı gönderdi.
4: En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Özgür Özel'in çağrılarının CHP'yi böldüğüne işaret etti. Bahçeli Yargıtay'ın kararını bir an evvel vermesi gerektiğini vurguladı. MHP liderinin gündeminde ABD-İran savaşı ve İsrail'in Filistin'de devam eden

0: zulmü de vardı.
1: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
2: Yaşananların CHP'nin kurumsallığına zarar verdiğini söyledi, Yargıtay'ın başvuruyu en kısa sürede sonuçlandırması gerektiğini belirtti, ekledi.
1: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
1: Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
2: MHP lideri belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuştu.
1: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı.
2: Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına da değindi. Siyonizmin Müslümanlara yaptığı zulümleri sıraladı, Kudüs Paktı önerisini hatırlattı.
1: Kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir.
2: Ve ABD-İran savaşı. Bahçeli, ABD ordusunun savaş motivasyonunu yitirdiğini söyledi. Uluslararası arenada ABD'nin her geçen gün yalnızlaştığına dikkati çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir.
2: Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte attığı adımlar gerilimi artırmıştı. Bahçeli, Akdeniz'de yaşananlar hakkında da tarafları uyardı.
1: Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz.
2: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecinin önemini de vurgu yaptı.
1: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada hareketli günler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında daha önce adı dosyada geçen iş insanı Turgut Koç bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Ayrıca Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın da bir kez daha ek ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında Özkan Yalım'la başka suçtan tutuklu iş insanı Turgut Koç'un İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı. Özkan Yalım'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Koç'un verdiği ifadenin soruşturmanın ilerleyen aşamaları açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Dosyada daha önce kurultay sürecine ilişkin para hareketleri, bazı delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları ve kulislerde konuşulan siyasi pazarlıklara yönelik çeşitli beyanlar yer almıştı. Öte yandan soruşturmada dikkat çeken bir başka adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun kurultayda oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi talebinde bulunduğu öğrenildi. İstenen bilgilerin delegelerin mali hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtları üzerinden yapılacak incelemelerde değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturma dosyasına yeni bilgi ve belgelerin girmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yeni ifadelerin ve yeni değerlendirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Ve Özkan Yalım'ın

0: Savcılığa verdiği ek ifadenin detayları ortaya çıktı efendim. Görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı yeni ifadesinde CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkin yeni detaylar paylaştı. Bazı delegelerin CHP'li belediyelerde iş karşılığı Özgür Özel'e destek verdiklerini anlattı. CHP'de bu talepleri koordine eden bir merkez kurulduğunu da söyledi. Yalım ayrıca Özgür Özel'le aralarındaki 1 milyon liralık para transferine de değindi. İfadesindeki mavi valise dikkat çekti.
1: CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bir kez daha ek ifade verdi. 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin yeni detaylar paylaştı.
2: 38. Olağan Kurultay Başkanlığı Kurulu Başkanlığına
1: Özkan Yalım kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için faaliyet yürüttüğünü söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir temas kurduğunu aktardı. Yaklaşık 700 delegeyi de telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu dile getirdi. 115 delegeden de imza alındığını aktardı.
3: Yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılacak olan 38. olağan kurultayda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayat Boke'ye teslim ettim.
1: Özkan Yalım yürütülen temaslar sırasında bazı delegelerin kendisine çeşitli talepler ilettiğini anlattı. Delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde istekleri olduğunu söyledi. Bu talepleri parti içindeki seçim koordinasyon merkezine aktardığını dile getirdi.
3: Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyede işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi. Çocuklarından biri telefondan bana CV'leri gönderdi. Gönderilen CV'yi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim. Delegelerin taleplerinin karşılanması halinde Özgür Özel'e destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim.
1: Tutuklu eski belediye başkanı, CHP delegelerinin yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ifade etti. Yalım ayrıca bu taleplerin toplandığı seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de paylaştı. Bu merkezin delegelerden gelen taleplerin organize edildiği bir yapı olduğunu söyledi. Genel koordinasyonun Veli Ağbaba, İstanbul ayağınınsa Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü belirtti. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki 1 milyon liralık para trafiğini de detaylandırdı.
3: Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'e yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon liraya ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi. Parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhittin Böceğin azaylık için para verdiği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetersizlik kararı verildi. Dosya Ankara'ya gönderildi. Gelin detaylara bakalım.
4: Dosyadaki deliller değerlendirildi. Fezleke süreci başladı. Başta Özgür Özel olmak üzere 5 milletvekili hakkındaki dosya Ankara'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin adaylık sürecinde para verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada CHP'den Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki dosya için yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke düzenlemesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyanın merkezinde 2024 yerel seçimleri öncesine ait rüşvet iddiaları var. Ankara'ya gönderilen dosyada Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın isimleri yer aldı. Soruşturmanın yerel seçimler öncesinde adaylık sürecine ilişkin para talebi ve para teslimi iddialarına dayandığı belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede dosyada yer alan beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla diğer delillerin incelendiği kaydedildi. İnceleme sonucunda milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğu ifade edildi. Milletvekillerine ilişkin dosya Ankara'ya giderken milletvekili olmayan şüphelilere yönelik soruşturma ise Antalya'da devam ediyor.
0: Özgür Özel hakkındaki FETÖ ajanı iddialarının en kritik ismi FETÖ itirafçısı Enis Uludemir. Uludemir'in geçtiğimiz ay yeni bir ifade verdiği ortaya çıktı. Tanık Uludemir eski ifadesinin değiştirilmesi için Özel'in yakınları tarafından kendi

0: kendisine para teklif edildiğini, FETÖ listesindeki eczacı kaydını ve Özel'in FETÖ imamı Mustafa Özcan'la Almanya'da yaptığı görüşmeleri anlattı.
1: Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı.
2: Açıklamalarıyla Özgür Özel FETÖ ilişkisi gündeminin merkezine oturmuştu. O kritik isim geçen ay yeni bir ifade verdi. İddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma dosyasının kayıtlarına geçti. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in geçtiğimiz ay yeni bir ifade verdiği ortaya çıktı. Uludemir ifadesinde Özgür Özel'i FETÖ'nün listesinde eczacı olarak kendisinin kaydettiğini söyledi. Hazırladığı listeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiklerini ve akabinde 2009 seçimlerinde Özel'in belediye başkan adayı olarak belirlendiğini ifade etti.
3: 2009 yılında yapılan yerel belediye seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Bu süreç içerisinde FETÖ terör örgütü tarafından Özgür Özel'in seçimi kazanması için ciddi destek verildi. Özgür Özel'e ve yakın çevresine toplantılarda toplanan paralardan aktarıldığı gibi seçimi kazanması için de destek verildi.
2: Uludemir'in itiraflarına göre Özel seçimi kazanamadı. Ancak FETÖ listesinde artık adı ön sıralardaydı. Hatta o dönem FETÖ'cülerden oluşan 250 kişiyi de CHP'ye soktu.
3: Belediye seçimlerinden sonra Özgür Özel seçimi kazanamasa da çeşitli medya platformlarında iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP'ye kazandırdığından bahsetmişti. O dönem ifadesinde bahsettiği bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdir. Bunların içerisinde kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek'tir. Hatta Ziya Tay FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıp hüküm giymiştir.
1: Özgür Özel kazanamadı ama belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekiline hazırladılar. Tabi bu hazırlık süreci aslında insanların internetten çok rahat bakabilir. Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil.
2: Uludemir FETÖ'nün Özgür Özel'e sistematik olarak destek verdiğini söyledi. Özgür Özel'in Fethullah Gülen sonrası örgütün başına geçtiği iddia edilen Mustafa Özcan'la temas kurduğunu söyledi. Görüşmenin Almanya'da yapıldığını, Özgür Özel'in Mustafa Özcan'a yüksek miktarda para aktardığını, bu ilişkinin örgütsel bir bağlılık çerçevesinde geliştiğini ileri sürdü. Daha önceki ifadesinden sonra Özgür Özel'in çevresindeki bazı isimlerin kendisine ulaştığını söyleyen Uludemir, ifadesini değiştirmesi karşılığında kendisine 2,5 milyon lira para ve yakınlarına iş imkanı teklif edildiğini belirtti. Ancak teklifleri kabul etmeyince bu kez ailesi ve kendisinin tehditlere maruz kaldığını ifade etti.
1: Özgür Özel'in ve şu anda Manisa Belediye Başkanı adayı olan Ferdi Zeyrek ve onun yardımcısı olan Demirhan tarafından tehdit edilen ve sevdiklerimi, ailemi korumak adına yurt dışına gelen bir iş adamıyım.
2: İtirafçı Enis Uludemir, 2008 yılında yapılan bir mahrem toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğunu dile getirdi.
3: Bu özel toplantıda Ekrem İmamoğlu'nu bizzat gördüm. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun gıda zincirleri olduğu söylenmişti. Bu toplantıya sadece mütevelli heyetinde yer alan kişiler katıldığı için FETÖ'nün mahrem bir toplantısıydı.
1: Belli isimler de CHP'nin içine yerleştirildi. Biliyoruz ki bugün Ekrem İmamoğlu da bu isimlerden bir tanesi.
0: Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Özgür Özel'e kefil oldu ve FETÖ'cü ajan yakıştırmasının yapılacağı en son isim olarak adlandırdı. Peki ya Başbuğ bu bilirkişi değerlendirmesi için doğru isim mi? İşte ayrıntılar.
4: Başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu kendisini kurultay kumpasıyla devirenler için FETÖ ajanı imasında bulundu. Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Özgür Özel için devreye girdi ve kendisine kefil oldu.
3: Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri'deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye'de birileri FETÖ'cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir.
2: Peki Başbuğ bu konuda kefil olmak için doğru bir isim mi? Zira Kara Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı ve Genel

0: Kurmay Başkanlığı döneminde cereyan eden olaylar düşünüldüğünde FETÖ ajanlarını tanıma konusunda pek de mahir değildi.
1: Bu, korkmayın, bu boş laf. Kullanılmış laf. Boş laf. Yani bu içindeki roket ateşlenmiş.

0: boru göstermeye benzemez.
1: 2013'te FETÖ yargısı tarafından darbeye teşebbüs ve terör örgütü yöneticiliği suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Örgüt ulaştığı gücü emekli bir genelkurmay başkanını hapse atarak göstermeye çalışıyordu. Kriminolojide olayları kolaylaştırarak tetikleyen mağdura provokatif kurban adı verilir. Başbuğ da işte böyle bir kurbandı.
0: Bir defa parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez.
1: İlk Cumhurbaşkanını seçtirmeye çalışan iktidara verilen E-Muhtıra döneminde Kara Kuvvetleri Komutanıydı. O dönemde sergilenen vesayetçi tavır iktidarın tehdit algısını bulandırmış, bu da FETÖ'nün at koşturabileceği ara bir alan yaratmıştı. Genelkurmay Başkanlığı döneminde FETÖ'yü irticacı bir örgüt gibi sınıflandırmıştı. Bu yanlış tanımlama iktidarda FETÖ adı kullanılarak ordudaki dindarların tasfiye edileceği algısını beslemişti. Döneminde Atatürkçü takiyesi yapan FETÖ'cüler es geçilmişti.
0: Meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur.
1: Başbuğ ve diğer komutanların siyasete yönelik bu tür köşeli ve müdahaleci açıklamaları FETÖ'nün ekmeğine yağ sürdü. Onlar provokatif kurbanlar olarak 15 Temmuz darbe girişiminin kapılarını araladı. Bu nedenle konu FETÖ'cü ajanlar olduğunda konuşacak en son isimlerden biri olabilir.
0: Bu boru göstermeye benzemez.
2: Evet, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin yeni parti kuracağı artık aşikar efendim. Bunun en güçlü işaretini İmamoğlu verdi. Peki bu hamle yeni bir siyasi yolculuğun ilk adımı olacak mı? Ya da kurulması planlanan o partide tıpkı diğerleri gibi siyasi partiler mezarlığında mı yerini alacak? Zira CHP'nin yakın tarihi bu anlamda kötü örneklerle dolu.
3: İktidara bozuk doğum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la gidilir. Mansur Yavaş'la gidilir. Ekrem Başkan'la gidilir.
1: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi için artık en güçlü seçenek yeni bir parti. Zaten mutlak butlan kararından sonra Silivri'deki 3 saatlik görüşmede bu yönde bir kararın alındığı kamuoyuna yansımıştı. Peki ama Özel neden partiyi bir an önce resmileştirmek yerine gerilimin çıtasını yükseltiyor? Aslında bu da stratejinin bir parçası. Türk siyasi tarihi merkezi bir partiden ayrıldıktan sonra büyük umutlarla kurulan ancak daha kurulur kurulmaz kamuoyu önünden silinip giden partilerle dolu. Çok geriye gitmeye gerek yok. Yakın geçmişe bakalım. Hem de CHP içerisinde. Örneğin Emine Ülker Tarhan. CHP'nin gözde isimlerinden biriydi. Hemen her yerde boy gösteriyor, yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım öne çıkıyordu. Parti yönetimine ve genel başkanına eleştirilerini de sakınmadan dile getiriyordu. Bu pozisyonu onu bir hayli popüler kılmıştı.
4: Bu konuda ayrıca açıklama yapacağım. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Elbette fırsatı değerlendirmek için düğmeye bastı, yeni bir parti kurdu. Adı Anadolu Partisi'ydi.
4: Dayanışmayı bilen temiz bir çocuktur Anadolu ama öyle kolay çözülmez. Hüzünlüyüm çünkü 13 yıldır bir zalimin elinde oyuncak oldu.
1: Ancak büyük umutlarla kurulan parti deyim yerindeyse ölü doğdu. Bir dönemin şaşalı lideri Emine Ülker Tarhan bir anda silindi gitti. Kısa süre sonra parti de kapandı. Tarhan en son mazot çok pahalıymış gibi komik bir argümanla yeniden CHP'ye döndü.
5: Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim.
1: Ya da Muharrem İnce, CHP içinde o denli etkiliydi ki partinin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ona göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini takdim ederken sarf ettiği gel bakalım Muharrem sözü nedeniyle seçimi kaybetti.
3: Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
1: Hemen isyan bayrağını açtı. Memleket Partisi'ni kurdu. Ancak siyasi çözümlerle değil, skandallarla gündeme geldi. Gençlerle yaptığı o ilginç dans figürleri hala akıllarda. Ama parti o dans kadar ilgi görmedi. Çok geçmedi, kapatıldı. O da siyasi partiler mezarlığında kendine yer buldu.
3: Adalet! Adalet! Adalet olmazsa...
1: Şimdi Özel aynı yöntemi izliyor. Yeni parti neredeyse tek seçenek. Ama

0: O Tarhan ve İnce gibi sessiz sedasız çekilmekten taraf değil, parti içinde büyük bir mücadele veriyormuş havasını yaratarak destekçi toplamaya çalışıyor. Yani bir anlamda giderken bile CHP'den üye koparmanın derdinde. Ancak Özel'i Tarhan ve İnce'den ayıran olumsuz bir özellik var. Ne Tarhan ne İnce yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla bu denli karşı karşıya kalmıştı. Özel'in bu anlamda bagajı bir hayli dolu. Bakalım yükleri, dümenine geçtiği gemiyi nereye kadar taşıyacak?
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a müzakerelerin tıkandığı yönündeki iddiaları reddetti. Trump görüşmelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. İran'a bir anlaşma yapması çağrısında bulundu. Detaylara bakalım. Donald Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'la müzakerelerin kesildiği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Bu haberlerin yanlış ve hatalı olduğunu savundu. Görüşmelerin bugün de dahil aralıksız devam ettiğini söyledi. Trump, İran yönetimine de artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi diyerek çağrıda bulundu. Bir diğer yandan Orta Doğu'da diplomasi ve çatışma aynı anda ilerliyor efendim. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereleri durdurmuştu. ABD Başkanı Trump ise İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını söyledi. Ancak Netanyahu o açıklamayı saatler sonra yalanladı. Lübnan'a saldırıların süreceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'la yakın zamanda bir anlaşmanın mümkün olduğunu savundu. İsrail, ABD-İran müzakerelerinden rahatsız, süreci baltalamak için Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Tahran'da ABD'ye restih çekti. Lübnan'a saldırılar durana kadar ABD ile görüşmeyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump devreye girdi. Soykırımcı Netanyahu ile görüştü. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını durdurduğunu açıkladı. Hizbullah ve İsrail'in birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldığını öne sürdü. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan farklı bir mesaj geldi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerine planlandığı gibi devam edeceğini duyurdu. Netanyahu, Hizbullah'ın saldırması durumunda Beyrut'un vurulacağı tehdidini de yineledi. Netanyahu katıldığı bir etkinlikte ise İran'ın ödediği bedelin çok ağır olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı, İran rejiminin temelleri sarsıldı. Eski haline dönmeyecek ve sonu yıkım olacak dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran savaşından sonra ilk kez Senato'da Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdi. İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Rubio, İran nükleer konularının bazı yönleriyle müzakere etmeyi kabul etti dedi. Boğaz'ın yeniden açılmasını ve diğer konular hakkında görüşmelere başlamayı umduklarını belirtti. Rubio ayrıca ulusal çıkarların çoğu zaman pragmatik kararlar gerektirdiğini belirtti. Dış politikada tercihlerini bazen ideal olmayan iki seçim arasında yapmak zorunda kaldıklarını aktardı. ABD Dışişleri Bakanı kesin bir tarih vermese de İran'la yakın sürede anlaşabileceklerini kaydetti. Savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sarf etmekte zorlandığı için öfkeli. Daha önce kameralar karşısında ne dersem onu yapacak, o iyi biri demişti. Ancak son telefon görüşmelerinin hayli sert geçtiği ortaya çıktı. Trump, Netanyahu'yu hakaretler savurarak azarlamış.
2: Thank you. Thank you. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde Lübnan meselesi İsrail ve ABD'nin arasını açtı. Soğuk rüzgarların estiği Trump ve Netanyahu'nun arasında çok gergin bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi. ABD basınına göre Trump görüşmede Netanyahu'ya hakaret etti. Axios'un haberine göre ikilinin görüşmesinde tansiyon yüksekti. Trump, Lübnan'da artan gerilim nedeniyle Netanyahu'ya tepki gösterdi. ABD Başkanı, İsrail'in Lübnan'a orantısız güç kullandığını belirtti. Söz konusu durumun İran'la ateşkesin uzatılmasına yönelik diplomatik girişimleri zorlaştırdığı ifade edildi. Habere göre Trump, Netanyahu'ya "sen kahrolası bir delisin" dedi. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı'na hakkındaki yolsuzluk davası için Cumhurbaşkanı Herzog'un af çağrılarını hatırlattı. "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Herkes senden ve İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dedi. Netanyahu ise görüşmede "tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" cevabını verdi.
1: İsrail'in Müslümanlara zulmü sürüyor. Bu kez de işgal altındaki topraklarda ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı meclisteki ilgili komisyonda onaylandı. Girişime Filistin'den sert tepkiler var.

0: İbadetler engelleniyor. Mescid-i Aksa'ya sürekli Yahudi baskınları yapılıyor. Şimdi de ezanlar susturulmak isteniyor. İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda camilerde ezanı yasaklamaya yönelik adım attı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in partisi talep etti. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısı ilgili meclis komisyonunda onaylandı. Yasama İşleri Komisyonu'nun onayının ardından Filistin'den tepki geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın din işlerinden sorumlu başdanışmanı Şeyh Mahmud el-Hebbaş açıklama yaptı. İsrail'in dini bir savaş açtığını vurguladı. Ezana yönelik saldırıların nefret ve aşırıcılık yansıması olduğunun altı çizildi. Yasanın ibadet hürriyetinin ihlali olduğu kaydedildi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de girişime tepki gösterdi. Asıl gürültü ve patırtı uçaklardan, tanklardan, buldozerlerden ve bombalardan oluşan savaş araçlarından gelmektedir dedi.
1: İsrail basını Türkiye'nin son dönemde attığı askeri ve diplomatik adımları mercek altına aldı. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden yayımlanan analizde Türkiye'nin Libya'dan Suriye'ye uzanan yeni bir etki alanı oluşturduğu belirtildi. Detaylara bakalım.
0: Türkiye, Efes 2026 tatbikatıyla dosta güven düşmana korku verdi, gövde gösterisi yaptı. Öyle ki İsrail basınına göre Efes 2026 sadece askeri bir faaliyet değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel vizyonunu ortaya koyan stratejik bir mesaj oldu. İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yer alan analiz, Tel Aviv'deki endişeyi gözler önüne serdi. Haberde Türkiye'nin kurduğu yeni askeri ağla Tel Aviv'i kuşattığı iddia edildi. Analizde, tatbikata 50 ülkeden 10 binden fazla askerin katıldığına dikkat çekildi. İlk kez Libya ve Suriye'nin de yer aldığı organizasyonun Ankara'nın bölgesel etkisini genişlettiğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Libya'dan gelen birliklerin farklı grupları tek çatı altında buluşturduğu belirtildi. Suriye ordusununsa yeniden yapılanma sürecinin ardından ilk kez uluslararası bir tatbikata katıldığı hatırlatıldı. Tatbikat, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü de dünyaya kanıtladı. Bayraktar TB3, amfibi hücum gemisi TCG Anadolu üzerinden görev yaptı. Akıncı TİHA'da müşterek operasyonlarda aktif rol aldı. Ayrıca seyir füzelerinden dronlara kadar her türlü tehdidi önleyen katmanlı çelik kubbe sistemi de sergilendi. Ynet, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayindeki ilerlemesi ve diplomatik ilişkileri sayesinde bölgede önemli bir aktör haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin bölgede rol model olduğunun altını çizdi. Analizde 20 yılda yapamadığımızı Türkler yaptı ifadesine yer verildi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin Ankara'ya uluslararası alanda önemli avantaj sağladığı vurgulandı.
1: Gazze'ye yardım götürmek için denize açılan filoların engellenmesinin ardından bu kez yeni bir plan devreye girdi. Dünyanın dört bir yanından aktivistler bu kez karadan Gazze'ye yürüyecek. Amaç Gazze üzerindeki ablukaya dikkat çekmek ve de insani yardım koridorunun açılması için uluslararası baskıyı artırmak. Hazırlıkları süren dev organizasyonun önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
2: Umudun adı Sumut yılmadan, pes etmeden devam ediyor. Gazze'nin dramını dünyaya haykırmak için farklı taktikler deniyor.

0: aktivistler bu kez karadan Gazze'ye yürüyecek.
1: Gazze'deki ateşkesin uygulanmaması, Batı Şeria'da gizli ve sessiz soykırımın sürmesi ve İsrail'in her geçen gün Batı Şeria halkını da Ürdün'e doğru sürme politikaları Filistin için bir kez daha harekete geçme zorunluluğumuzu doğuruyor.
0: Avrupa ve Asya'dan başlayacak olan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırlandı. Bu kara konvoyuyla Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan dahil birçok ülkeden on binlerce vicdan sahibi Filistin için yürüyecek.
1: İşte bu konvoyla hedefimiz hem geçilen her güzergahta Filistin destek eylemleri planlamak, toplumsal istişare mekanizmalarını canlandırarak Filistin davası konusunda sivil insanlar ve aktivistler olarak neler yapabiliriz'in tartışılacağı ve aynı zamanda hep beraber kol kola hareket edileceği bir eylem olacak.
0: Doktorlardan akademisyenlere, insan hakları savunucularından sivil toplum temsilcilerine kadar çok sayıda ismin organizasyona katılması bekleniyor. Sınıra yürünecek olan bu konvoy için hazırlıklarsa sürüyor.
1: İsrail saldırganlığı durana kadar da bu mücadeleler bitmeyecek. Bu kez çok daha büyük, çok daha güçlü ve stratejik bir şekilde yola çıkacağız.

0: Gençlerin yuvasını devlet yapıyor. 2025'in aile yılı. 2026-2035 döneminin ise aile ve nüfus 10 yılı ilan edilmesi kapsamında hayata geçirilen aile ve gençlik fonu evlilik hazırlığındaki gençlere destek olmaya devam ediyor.
1: Evet, aile ve gençlik fonu, aile ve gençlik bankası, dijital bir banka üzerinden verildi. Bunun fonun desteğiyle ilgili de Gabar petrolü ve de Karadeniz'de bulunan gazla finanse ediliyor.
2: Aile yapısı güçlendiriliyor, gençlerin ekonomik yükü hafifletiliyor. Aile ve gençlik fonu çiçeği burnunda çiftlere sihirli değnek gibi dokunuyor.
3: Türkiye nüfusu alarm veriyor, çocuk sayısı gitgide azalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. Bu noktada aileyi mercek altına alan politikalar hayata geçiriliyor. Onlardan biri de aile ve gençlik fonu.
2: Aile ve gençlik fonu aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kuruldu. Peki kimler bu fondan yararlanabiliyor?
1: Şartları nelerdir, kimler faydalanmış, hepsini birlikte değerlendirelim. Burada şartlara bakıldığı takdirde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. Evlenecek çift adaylarımız 18'de 29 yaş arasında olması lazım ve de hiçbir taşınma sahibi ve hissedarı, yani üzerine tapu olmaması lazım. Çiftlerin 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,5 katından fazla olmaması lazım. Daha düşük olmasını talep ediyor. Başvuru tarihi itibariyle de resmi nikah gününe kadar en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması lazım.
2: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumundaysa 200 bin liralık destek sağlanıyor. Başvurusu onaylanan çiftler kredi desteğinden 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde yararlanıyor.
1: Eğer siz, burası çok önemli, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olursanız orada ödemeler 12 ay ileri safhaya atılıyor. Hatta ve hatta birinci çocukta 12 ay hibe edilerekten kalan borçları da 12 ay ötelemesi, ikinci çocukta ise kalan borçların tamamını hibe edildiğini biliyoruz.
2: Aile ve Gençlik Fonu'nun Mayıs ayı verileri ise yüzleri güldürdü. Sadece Mayıs ayında 5000'den fazla gence destek sağlandı.
1: Mayıs ayı içerisinde 5328 gencimize toplamda 1 milyar 228 milyar lira Mayıs ayına özgü bir destek verildiğini görüyoruz. Buradaki fon işi 2024'te başladı. İlk önce pilot, sonrasında da devamı geldi. O zamandan bu zamana ise 151.412 gence toplam 12 milyar 898 milyon TL buraya fon aktarıldığını söyleyebiliriz.
0: İbn Haldun Üniversitesi uluslararası bir etkinliğe sahipliği yapıyor. Türkiye, Malezya İslami Sermaye Piyasası

0: Odaları Forumu İstanbul'da başladı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ortaklığın önemine vurgu yaptı.
1: Türkiye-Malezya İslami Sermaye Piyasaları Forumu İstanbul'da kapılarını açtı. Forum, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu işbirliğinde düzenleniyor. İbni Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Bilal Erdoğan'ın yanı sıra üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz, rektör Profesör Doktor Atilla Arkan ve çeşitli ülkelerden akademisyenler katılıyor. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da forumda konuşma yaptı. Kardeş ülke Malezya ile işbirliğinin önemine değindi.
2: Türkiye ve Malezya arasındaki ortaklığın ikili boyutun çok ötesinde stratejik bir öneme sahip olduğuna inanıyorum.
1: Bilal Erdoğan ilişkilerin yalnızca güncel ticaret rakamlarıyla değerlendirilemeyeceğini de vurguladı.
2: Malezya, İslami finans ve sermaye piyasası gelişim ve büyüme konusunda derin bir uzmanlığa sahip. Türkiye ise ölçek, bağlantısallık ve geniş bir bölgesel ekonomik alana erişim sunuyor.
1: Erdoğan, iki ülke arasında tarihten gelen bir bağ olduğunu belirtti.
2: Türkiye ve Malezya arasında derin bir tarihsel temel var. Ticaret, ilim ve kültürel etkileşim ağları yüzyıllar boyunca sürdü.
1: Öte yandan Erdoğan, ekonomik ortaklıkların yalnızca sermayeye değil, güven ve itibara ihtiyaç duyduğunu da vurguladı. Türkiye ve Malezya.
0: İde'de etkili olan yağışlarla canlanan Ketençimen Yaylası doğaseverlerin gözdesi oldu. Bölgeye gelenler yaylanın yemyeşil doğası ve gürül gürül akan menderesinin tadını çıkartıyor.
3: Yemyeşil doğası huzur veren atmosferi. Burası Niğde'de bulunan Ketençimen Yaylası. Yayla Melendiz Dağları eteklerinde bulunuyor. Bu yıl etkili olan kar ve yağmur yaylayı canlandırdı. Yemyeşil manzarasıyla bölge ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.
4: Çok güzel bir menderes oluşmuş. Burada keyifli vakitler geçiriyoruz. Doğası harika bir yer.
3: Ketençimen Yaylası'nın eşsiz doğal güzelliği doğaseverlerden tam not alıyor. Yaylayı sosyal medyadan duyanlar da vakit kaybetmeden yaylaya geldi.
5: Hiç görmedim daha önce böyle portal. Hatta sosyal medyadan gördük öyle geldik.
3: Kar ve yağmur sularıyla beslenen menderesin oluşturduğu doğal güzellikler, Ketençimen Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapmak, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere de eşsiz bir ortam sunuyor.
0: Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından saat başında buluşalım.

0: Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş tamam, evvelden. Evet. Tamam mı? Yani şu kadar bu şayalar, iddialar, lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
1: hay beynimize.
0: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unut. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor falan. Hatta adam diyor ki Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış biliyor musun Hikmet
1: doğru,
0: abi?
1: Doğru kazanmış.
0: Devlet oradan olmuş buradan da almış şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın

0: kenara çekil, Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
1: Da öyle, öyle hocam, öyle de doğru.
0: Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
1: Hocam bir doğrudur ya. 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor, Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor, sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor, ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor, bunu sokuyor, devlet sokuyor. Komplana dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. RT. Ya, hocam bak bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
0: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için şimdi bak vaka şu, şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var. Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği, aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye, kaldı ki memlekete, hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince, yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
1: İşte
0: gördünüz mü falan. Evet, bunu Sözcü gazetesi de bugün manşet yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor kurduğu cumhuriyeti yıkmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız, bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li, tanıklar da CHP'li, etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, gazete de CHP'li, herkes CHP'li. Ama bu denklemde herkes CHP'li.
1: Ama derin devlet devreye girmiş.
0: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor, bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi hukukçularından biridir. Selam olsun burada.
1: Selam olsun
0: Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki, Özel diyor, karar çıkınca diyor Özgür Özel, can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
1: Evet.
0: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve silah. Ya. Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor. Kılıçdaroğlu zaman, öyle söylüyor diyor.
1: Ne oluyor o zaman demek ki?
0: Ya başvuran Özgür Özel. Tamam. Bekle o zaman başvurunun sonucunu
1: peki,
0: bir bekle.
1: Peki Özgür Özel'e başvurulur tam kim? RT, Erdoğan.
0: Özgür Özel mi Erdoğan'ın adamı?
1: Oraya bağlayacağım.
0: Erdoğan'ı.
1: Tabii.
0: Oo.
1: Dedi ki Özgür dedi. Koç
0: abi
1: dedi.
0: Oyun büyük.
1: Oyun çok büyük. Üf. Sen ne diyorsun abi?
0: Üf.
1: Öf öf öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlan. Alo sen de oraya git. Alo, yiyin lan bu mu?
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani bunlar.
0: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de Erdoğan'mış. Onu bana Ankara'daki kaynaklarım söyledi.
1: Doğrudur.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben.
5: Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
7: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.

0: Sıfır Atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Akşamlar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Gün geceye döndü, kaldığı yerden moderatör gece devam ediyor. Sudan lideri Abdülfettah Burhan 6 ay gibi kısa bir aranın ardından yeniden Türkiye'de. Burhan Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılandı.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
1: Ehlen ve selam.
3: Ankara önemli bir misafiri ağırlıyor. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Burhan'ı resmi törenle karşıladı. Abdülfettah El Burhan makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Erdoğan misafirini külliyenin giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülfettah El Burhan'la selamlaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Daha sonra liderler Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamladı. Erdoğan ve Burhan ayaküstü tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki lider daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Ele alınan başlıklar hakkında İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre liderler ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sudan'da akan kanın durması için gayretlerin sürdüğünü ifade etti. Ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Abdülfettah El Burhan son olarak 25 Aralık 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye, Sudan'da yaşanan iç karışıklık sürecini yakından takip ediyor. Erdoğan ve Burhan, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini her platformda dile getiriyor. Türkiye, insani krizle karşı karşıya olan Sudan'a insani yardımlarını da aralıksız sürdürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor efendim. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yle görüştü. Türkiye-AB ilişkileri ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Rutte'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rutte'nin yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Hollanda'yla diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğünü de aktardı. Jeopolitik gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin daha kapsamlı ele alınması gereğini ortaya koyduğunu ifade etti. Gazze ve Batı Şeria'da kalıcı barış için Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu da vurguladı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi bununla da sınırlı değildi. Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Paşinyan, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bu vesileyle Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı. Erdoğan, normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye mülakat verdi. Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Fidan, gelecek ay Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılmasının beklendiğini bir kez daha dile getirdi.
4: Ziyaretleri kapsamında Singapur'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Uluslararası basına mülakat verdi. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak toplantının detaylarını anlattı. ABD Başkanı Trump'ın da toplantıya katılmasını beklediklerini söyledi.
5: Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz ay birkaç kez telefonda görüştüler.
2: ve her görüşmede katılacağını belirtti.
4: Fidan, ABD'nin NATO baskısını değerlendirdi. Washington'ın NATO'dan çekilmeye yönelik somut bir plan gösterdiğine dair hiçbir işaret olmadığını belirtti. Söylemlere rağmen ABD'nin NATO'ya olan bağlılığının gerçek olduğunu değerlendirdi.
2: ABD, müttefiklerini savunma harcamalarını arttırmaları ve kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almaları konusunda sürekli olarak baskı yaptı.
4: Fidan, Avrupa ülkelerinin harekete geçtiğine değindi.
2: Avrupalılar bu mesajı duydu ve NATO içinde savunma bütçelerini artırmak için adımlar attılar bile. Liderler bir araya geldiğinde ilerlemeyi gözden geçireceğiz.
4: Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi.
2: Bölgesel krizler, çevremizdeki durum, ticaretimiz ve ekonomimiz üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.
4: Türkiye'nin ABD-İran müzakerelerine aktif olarak destek verdiğini belirtti Fidan.
2: Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarından eminim. Ateşkes istiyorlar ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istiyorlar. Ama İsrail'in niyetlerinden emin değilim.
4: Dışişleri Bakanı'na göre daha acil bir diplomatik endişe konusuysa Lübnan.
5: But in reality,
2: İsrail'in bölgede sakinliği sağlamak gibi hiçbir niyeti yok.
4: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Singapur'u ilk kez ziyaret etti. Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la bir araya geldi. Bakan Fidan, Singapur İçişleri Bakanı Shanmugam'la da görüştü. Görüşmelerde hem iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem bölgesel meselelerde işbirliğinin artırılması gündemdeydi. Bakan Fidan'ın bir sonraki durağı Endonezya. Gazze'deki gelişmeler, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ele alınacak. Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar da değerlendirilecek.
0: Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 97 kilometrelik doğalgaz boru hattı hamlesi Rumları iki devletli çözüm güçleniyor paniğine sevk etti. Rum lider Hristodoulidis projeyi Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye hazırlanırken Rum-Yunan cephesini Türkiye Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya taşıyacak endişesi sardı. Bakalım.
4: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnız bırakmıyor. KKTC'nin adadaki konumunu ve elini güçlendirecek stratejik bir adım için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ay içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek tarihi projenin ilk anlaşmasına imzayı atacak. Projeyle Türkiye'nin Anamur ilçesinden Girne yakınlarındaki Teknecik Santrali'ne deniz altından tam 97 kilometrelik bir doğalgaz boru hattı döşenecek. Ancak projeyi asıl stratejik kılan ve dünyaya alarma geçiren detay hattın çift yönlü çalışacak olması. Bu hat sayesinde sadece Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gaz gitmeyecek. Doğu Akdeniz'de hali hazırda bulunan ya da yeni sondajlarla keşfedilecek doğal gaz da bu hat üzerinden doğrudan Avrupa pazarına taşınabilecek. Ankara'nın bu stratejik hamlesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyük bir panik dalgasına yol açtı. Filelefteros gazetesi, bu projenin Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün Türkiye'yi bypass etmeyi amaçlayan tüm enerji planlarını tamamen rafa kaldıracağını yazdı. Rum lider Nikos Hristodoulidis ise projeyi Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye hazırlanıyor. Rum medyası ise boru hatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumunun perçinleneceğini ve Kıbrıs'ta iki ayrı devlet politikasının artık engellenemez şekilde güçleneceğini itiraf etti.
0: Yunan basını ABD'nin Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı bir üsse dönüştürmeyi planladığını yazdı. İddialara göre ABD Türk boğazlarını bypass ederek olası krizlerde Doğu Avrupa'ya yapılacak askeri sevkiyatlar için Türkiye'ye bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.
4: Yunanistan topraklarını ABD'ye açıyor. ABD yalnızca geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullandığı Dede Ağaç'ta artık temelli kalmaya hazırlanıyor. Yunan basınının iddiasına göre ABD, Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre mesafedeki Dede Ağacı, tıpkı Girit'teki Suda Üssü gibi kalıcı ve devasa bir askeri yapılanmaya dönüştürmek için düğmeye bastı. Bu stratejik planın perde arkasındaki asıl hedefse Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. ABD, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olası yeni krizlerde Doğu Avrupa'ya yapacağı askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Planın geniş çaplı olduğu belirtiliyor. Öyle ki Girit'teki Suda Üssü'nde yürütülen bazı faaliyetlerin bile bu yeni lojistik merkeze kaydırılabileceği konuşuluyor. Kalıcı üs iddialarının fitilini ateşleyense ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'ın Dede Ağaç'a yaptığı son ziyaret oldu. Büyükelçinin Yunan askeri yetkililerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeyle ilgili detaylar paylaşılmadı. Guilfoyle, görüşme sonrası yaptığı açıklamada bölgenin ABD açısından hayati ve stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Bu açıklama Yunan basınının iddialarını güçlendirir nitelikte.
0: Özgür Özel, Newsweek dergisi için bir makale kaleme aldı. Yine bildik cümlelerle Türkiye'yi şikayet etti. Verdikleri mücadelenin NATO'nun güvenliğini de şekillendireceğini öne sürdü. Avrupa'ya en iyi ortaklık güvencesi verdi. Peki parti içi iktidar kavgasına bu denli büyük bir önem atfeden Özel'in anlattıkları ne ifade ediyor? Gelin birlikte bakalım.
5: Nasıl bir gerekçesi var? Nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz.
6: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında İngiliz basını üzerinden yaptığı sitem konuşması hala hafızalarda. Her fırsatta da Batı desteğini talep ediyor. Türkiye'yi şikayet etmekten geri durmuyor. Bu kez NATO'ya yaptı şikayetini. Yürüttüğümüz demokratik mücadele Avrupa ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecek dedi.
4: Yürüttüğümüz demokratik mücadele yalnızca Türkiye'nin demokratik geleceğini ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin istikrarını belirlemeyecek. Aynı zamanda bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecek.
6: CHP'li Özgür Özel, Newsweek dergisi için bir makale kaleme aldı. Türkiye'yi şikayet ederek başladı, Türkiye'nin siyasi istikrarsızlığa sürüklendiğini iddia etti.
4: Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Bunun nedeni ise basit. Türkiye siyasi olarak istikrarsızlaşamayacak kadar stratejik öneme sahip bir ülke.
5: Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar. Ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti?
6: Özel makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzun uzun kötüledi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını demokratik muhalefete saldırı olarak ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi sahiplerle yargılandığını iddia etti. Göreve gelmesi halinde Avrupa'ya biatın sözünü verdi.
4: Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri olarak ülkemizin Avrupa'nın en değerli ortaklarından biri olabileceğine ve nihayetinde Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisi inşa ettiği bir dönemde Avrupa Birliği'nin tam üyesi haline gelebileceğine yürekten inanıyorum. Ancak sürdürülebilir ortaklıklar demokratik meşruiyet gerektirir. Bir ülke içeride istikrarı ayakta tutan demokratik temelleri aynı anda yıkarken sonsuza kadar bölgesel istikrarın sütunu olarak hizmet edemez.
6: Peki Türkiye'de Özgür Özel'in ifade ettiği gibi bir siyasi istikrarsızlık var mı? Elbette hayır. Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı her alanda tam bağımsızlık şiarıyla yoluna devam ediyor. İstikrarsızlık olarak ifade edilebilecek tek konu CHP'nin içinde bulunduğu açmaz. Mutlak butlan kararından sonra bu durum kolay kolay değişebileceğe de pek benzemiyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez.
6: Ya da bir başka soru. Güvenlik için Avrupa'nın CHP'ye mi ihtiyacı var? Kamuoyunun gözü önünde yaşanan gelişmeler Özel'i yalanlıyor. Avrupa uzunca bir zamandır yeni güvenlik mimarisi oluşturmak için çabalıyor. Bu konudaki ortak fikirse Türkiye. Üstelik Avrupa bunu Özgür Özel'in bakış açısıyla yapmıyor. Yani Türkiye'yi bir ileri karakol statüsünde görmüyor. savunma sanayi atılımları ve Ankara'nın ayakları yere basan dış politika tutumu değerlendiriliyor. Yani Avrupa'nın güvenlik mimarisini oluşturmak için en iyi seçenek bu anlamda Türkiye. Avrupalı liderler artık bunu gizlemiyor. Hatta bir yandan Türkiye'ye muhtaçlık itiraf edilirken, diğer yandan Türkiye'nin geldiği aşamadan duyulan endişe de sık sık dile getiriliyor.
8: Die EU müsse eigenständiger werden.
9: Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.
10: Und es gelingt uns nicht.
6: Sonuç olarak Özgür Özel'in batıya yakarmaları, geçmişin acı anılarını canlandıran nakaratlardan başka bir şey değil. Batı'nın Türkiye'de iktidar belirlediği, Türkiye'nin Avrupa'nın ileri karakolu olduğu dönemler çok geride kaldı.
0: Evet, CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Özel-İmamoğlu görüşmesi gergin bir atmosferde geçti sevgili izleyenler. Zaten Özel'in Silivri cezaevi ziyareti sonrası kameraların karşısına geçip açıklama yapmaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Peki görüşmede ne konuşuldu? İddia o ki İmamoğlu CHP'nin yıpratabildiği kadar yıpratılmasını, ardından da Türkiye İttifakı kurulmasını istiyor. Özel ise CHP içinde kalıp mücadele yanlısı. İşte detaylar.
11: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
12: Ben size başka bir şey söyleyeyim.
11: Kaldı ki ben size bir şey söyleyeyim.
12: Ben size başka bir şey söyleyeyim.
11: Başka bir şey daha söyleyeyim.
12: Ben size bir şey söyleyeyim yani. İstanbul nimet, nimet.
6: Suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu Silivri'deki cezaevinden CHP'ye ayar vermeye çalışıyor. Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nu yıpratabildiğin kadar yıprat, sonra yeni partiyle yola devam edelim mesajı veriyor.
4: Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür.
6: Ancak İmamoğlu'nun çizdiği yolda yürümek öyle kolay değil. Zira Özel, sosyal demokrat çizgide bir parti olması gerektiği görüşünde. İmamoğlu ise Özal'ın eski politikalarını atıfla dört eğilimi birleştiren bir parti kuralım talebinde. Özel'in CHP'den ayrılma konusunda gönülsüz olduğu ortada.
13: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
6: Özel'in endişelerinde haksız olduğunu söylemek de zor. Zira burada çeşitli handikaplar var. Öncelikle İmamoğlu'nun uzaktan kumandalı siyasetinin millette bir karşılığı olacak mı sorusu ortada duruyor. Zira Özel bugüne kadar Silivri'de 41 kez Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İşler her gün biraz daha sarpa sardı. Son görüşmesi bayram sürecinde oldu. Ancak Özel bu görüşme sonrası mutat kapı önü açıklamasını es geçti. Oysa daha önce her ziyaret sonrası kameraların karşısına geçerdi.

0: Ayrıca Özgür Özel'in de İmamoğlu'nu daha ne kadar sırtında taşımak isteyeceği konusu da tartışmalı. Zira Özel de, özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olmasıyla köşeye sıkıştı. Adaylık için 1 milyon avro ödendiği iddiası yargıya taşındı.
1: Manisa'da bir benzin istasyonunda bas çakışması var. Muhittin Böcek onu itiraf edecek. Özgür Özel o yüzden bunu yapmaya çalışıyor diyor.
0: Bu yüzden Özgür Özel'in CHP içinde kalıp mücadeleyi sürdürme konusunda İmamoğlu'na göre daha iştahlı olduğu görülüyor. İmamoğlu ise CHP'nin izlediği politika çizgisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek mümkün değil görüşünde. Bu yüzden de Türkiye Partisi olacak yeni bir oluşum için kolları sıvamak gerektiğini düşünüyor. Kulislerde Türkiye İttifakı adı dolaşıyor. Ancak bu yolda bir anlamda çıkma sokak gibi. Zira öncelikle Özel İmamoğlu ikilisi CHP'nin oy pastasından güçlü bir ısırık alabilir mi sorusu ortada duruyor.
2: İki yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? İki yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o iki yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?
0: Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı bir araya getirme yeteneği ispatlı, tescilli. Buna karşın Özel İmamoğlu ikilisinin itibar erozyonu yaşadığı gerçeği de ortada duruyor. Ayrıca DEM dışında altılı masadaki herkesle kavgalı hale gelen Özel'in tüm Türkiye'yi kucaklayan yeni bir masa kurması mümkün olur mu sorusuna öyle kolay kolay evet demek de mümkün değil gibi. Zira millet CHP'deki İkbal kavgasından bıkmış gibi görünüyor.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'daki mutlak butlan temyizi hakkında bir an önce karar verilmesi ve CHP'deki ikili görünümün bitirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki ya bu açıklaması aslında Özgür Özel ve taraftarlarının işine gelen bir sitem mi? İşte ayrıntılar.
0: Yargı kurallarına muhalefet ederek genel merkezde direniş örgütleyerek vatandaşı kışkırtmak, yağmur altında meclise yürüyüş ardından da Anıtkabir'e yürüyüş şovu, tüm teamülleri yıkıp kabir adabını hiçe sayarak korsan genel başkanlık çelengi krizi çıkarmak. Bağdaşı vekillerle paralel bir parti örgütlenmesi gütmek, genel başkanı hiçe sayarak mecliste grup konuşması tertiplemek, tüm bunlar bölünmüş CHP algısını yaratmak için miydi? Bahçeli öyle düşünüyor.
4: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
0: Özgür Özel İmamoğlu kliği bir kumpasla zapt ettikleri CHP yönetimini yargı yoluyla eski sahibine kaptırınca bir bölünmüş CHP mitine oynamaya başladı. Ve Yargıtay'dan bu ikiliye son verecek belirsizliği kaldırmasını istiyor.
4: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
0: Bahçeli bugünü dünden görmüş, Özgür Özel yönetimine tavsiyelerde bulunmuştu. Milli ve yerli çizgiye dönmelerini öğütlemişti. Hatta Özgür Özel'le temas kurup nasihatlerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'yla orta bir yolda buluşmalarını önermişti. Ancak bu uyarıların Özgür Özel nezdinde karşılık bulmadığı anlaşılıyor. Hatta ima yolunu başka bir partinin iç işlerine karışma kategorisinde sınıflandırmıştı.
5: Biz o iç işlerine kimsenin karışmayız. Yani bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler.
0: Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez konuştu ve sürecin hiçbir yerinde de tarafı da olmadıklarını açık bir dille ifade etti.
1: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
0: Bu süreçte en ilginç çıkış CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan geldi.
2: Erdoğan sonrası için hazırlık yapılıyor. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Erdoğan üzerine inşa edilmiş vaziyette. Ondan başka hiç kimsenin bu rejimi, bu sisteme götürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun için de o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre.
0: Kuşoğlu'nun devlet aklı çıkışı çeşitli çevrelerden tepki topladı. Siyaset üstü ve devlet aklı olmadığı iddiaları da gündeme getirildi. Hukuki prosedürleri bu gibi kavramlarla anlamlandırmaya çalışmak da manipülatif. Ancak Bahçeli'nin CHP'deki görüntüye ilişkin kaygıları kişisel olarak bir devlet adamı aklı olmalı. Bahçeli bu çıkışla kimseye sitem etmiyor. CHP'nin tarihsel misyonuna dikkat çekerek Özgür Özel İmamoğlu ikilisinin eseri olan Çift Başlı CHP manzarasının Türkiye'nin bekasına yönelik menfi sinyaller verdiğini belirtiyor. Bu durumun bir an önce netliğe kavuşturulmasını istiyor.
3: Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
4: Muhalefette hizipleşmenin ön plana çıktığı bir dönemde Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik görüntüsü veriyor. Kabinenin önemli görevler üstlenen iki yeni üyesi Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
5: Devlet Bahçeli'nin sürpriz misafirleri vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP liderini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. Görüşmenin ardından Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla siyasete önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bahçeli'ye sosyal medya paylaşımıyla teşekkür etti. Mesajında Milliyetçi Hareket Partisi camiasının her daim istiklal ve istikbal mücadelesine omuz verdiğini dile getirdi. MHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye 100 yılı yürüyüşünün en güçlü mimarlarından olduğunu kaydetti.
4: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir Fatih'in nesli uyarısında bulunuyor. Son olarak millete sesleniş konuşmasında bu konuya genişçe bir yer ayırdı. Peki Erdoğan'ın Kutlu Fethin 573. yıl dönümünde verdiği mesajların kodlarında ne var? Erdoğan gençleri neden teyakkuz halinde tutmaya çalışıyor? Tüm bu soruların cevapları analiz haberimizde.

0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde birbirinden renkli etkinlikler yapıldı. Aynı zamanda bu yıl fetih ruhuna daha uygun bir havada kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında bu duruma dikkati çekti.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız.
0: Peki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutlu Fethi'nin üzerinden 573 yıl geçmesine rağmen neden bu uyarıları yapma ihtiyacı hissediyor? Aslında cevabını hepimiz yaşayarak görüyoruz.
1: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz.

Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken

0: çıkar.
1: Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi mücadelesindeki en önemli başlıklardan biri, vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele ise bir diğeri, gençleri kazanma çabasıydı aslında. Ve muhalefetin hor gördüğü, panayır yeri diye küçümsediği, hatta baltalamaya çalıştığı o adımlar menziline doğru ilerliyor.
2: Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in, pilotsuz uçak uçuran, kaptansız gemi yüzdüren ve şoförsüz araç sürdüren torunlarıyız.
0: Kimilerinin Fatih'in torunları, kimilerinin Asım'ın nesli dediği, Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği o gençlik filizleniyor. AK Parti onlara Teknofest gençliği diyor ve Türkiye Teknofest gençliğinin omuzlarında yükseliyor.

0: Unutmamak gerekiyor ki Türkiye'ye yönelik tehditler düne göre bugün daha büyük. Zira Türkiye artık tam bağımsızlık yolunda yürümekte. Uydu devletlere alışkın olan Batı cephesi, Siyonizm tam bağımsız Türkiye mücadelesini sabote etmek için çaba sarf ediyor.
1: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.
0: Ve özellikle de gençleri zehirleme çabaları bu anlamda öne çıkıyor. Düne kadar terör örgütlerinin tuzağına düşen gençler bugün Cilo Dağları'nda rehberlik yapıyor, Hakkari'ye turistik geziler düzenliyorsa bu iklimi bozmak isteyenler her daim pusuda olacaktır. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyi anlamak, gösterdiği hedefleri iyi kavramak gerekiyor. Ve emperyalizmin sadece bir asır önce Ankara Polatlı'ya kadar geldiğini, Haçlı saldırılarını, Türkleri Orta Asya'ya sürme ideallerinin her daim akıllarında diri olduğunu da hatırda tutmak gerekiyor. Zira yaşadığımız coğrafyada uyursan ölürsün.

0: İstanbul'da taksi ücretlerine ilişkin tartışmalar, ABD'li içerik üreticisi Auger'ın yaşadığı olayla yeniden gündeme geldi. Zira Travis Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen yayıncıdan 10 dakikalık mesafe için 136 avro ücret alındı. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken şehirdeki taksi tartışmaları yeniden alevlendi.
1: I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like destroyed.
2: Hiç şaşırmadım. İstanbul'da taksiciler son zamanlarda hep öyle. Birkaç senedir sürekli karşılaştığımız bir durum yani. Yani tabii ki ülkemizin imajı açısından bile çok kötü bir durum.
3: İngilizce konuşuyorum. Otomatikmen adam orada kilometreyi değiştiriyor, bir şeyleri değiştiriyor. Dolayısıyla havaalanına gelmem gerektiği için ödemem gereken paranın iki katını almaya çalışıyorlar. Bu gibi şeyler ülkenin turizmini etkiler.

0: Gerçekten çok rahatsız bu konuda dolayı.
1: Taksi skandalı bu kez sosyal medyaya taşındı. ABD'li ünlü yayıncıdan 10 dakikalık yol için 136 euro ücret alındı. Yayıncı ödediği ücreti görünce neye uğradığını şaşırdı.
2: Olay gece saatlerinde İstanbul'da meydana geldi. Travis Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen Auger, kısa mesafe için taksi bulmakta zorlandıktan sonra bir sürücüyle 50 euro karşılığında anlaştı. Yolculuğun ardından ödeme için kredi kartı kullanan yayıncı, işlem tamamlandıktan sonra hesabını kontrol ettiğinde 136 euro çekildiğini gördü.
3: This one.
4: For 10 minutes.
3: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
1: Kısa mesafe için 7 bin lirayı aşan ödeme yapan yayıncı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler çığ gibi büyüdü.
5: Taksimetreye bakıyorsunuz, orada 1200 yazıyor. Adam da 2400. Niye? İşte açma kapama parası. Yok abi indi bindi parası. Bekledik, durduk. Yani bir şekilde ama tabii ödemedim ama fark etmez. Teşebbüse uğradık. Seni ödüllendirmez mi? Yani bizim ülkemizin şerefiyle, namusuyla, haysiyetiyle veya ticaretiyle böyle bir insanların oynaması hoş değil.
2: Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
4: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank.
2: Taksi şoförüne Karayolları Trafik Kanunu'nun taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri kullanmamak maddeleri kapsamında toplam 141.500 lira ceza yazıldı.
4: It said 7300 lira on the thing. I don't know why. When he said 50 euro.
2: Kimliği tespit edilen taksi şoförü gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen şüpheli ifadesinin ardından dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
6: İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri trafik zabıtalarıyla trafiği düzenlemek için çalışıyor ancak bazı sürücüler var ki trafik zabıtalarından ceza yedi. Peki trafik zabıtaları ceza kesebilir mi? Cevabı haberde.
7: Belediye zabıtaları trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
8: 2 dakika bir yere durdunuz, aracı park ettiniz, bir döndünüz, zabıta ceza kesmiş. Ne yaparsınız?
9: Ya bundan daha saçma bir şey var mı? İtiraz etme hakkın var, böyle bir şey de ceza yazma hakkı bile yok.
8: Tabii sürücülerin kafası karışık. Zabıta ekipleri ceza kesebilir mi, kesemez mi tartışması içerisindeler. Pek çok ilçe belediyesinde de trafiğin daha güvenli sağlanabilmesi için artık trafik zabıtaları da sokaklarda görev yapıyor. Peki aslında işin olması gereken kısmı nasıl? Yani trafik zabıtaları ceza kesebilir mi?
7: Belediyeler trafik akışını düzenlemek, hatalı park alanlarının engellenmesi amacıyla bu tarz cezaların kestiklerini belediyeler tarafından görüyoruz.
10: Cezayı gören şaşkına dönüyor. Zabıtaların ceza kesmesi konusunda kafalar karışıyor.
7: Belediye Trafik Hizmet Birimleri Karayolları Yönetmeliği madde 16'daki belirtilen hizmetler dışında denetleyemez, trafiği denetleyemez ve trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
8: Trafik zabıtası ceza kesebilir mi?
11: Kesmemesi lazım. Kesemez yani. Yasal olarak kesemez. Evet. Bana keser itiraz ederdim hemen. Mahkemeye veririm yani.
12: Ya ne cezası acaba?
8: Trafik cezası kesiyor.
12: Trafik cezası, evet, duydum onu.
8: Yani şaşırtıcı değil mi?
12: Bence de şaşırtıcı. Evet.
7: Örneğin aracınızı bıraktınız. Belediye zabıtları tarafından ceza kesildi, tutanak tutuldu. E-Devlet'ten ya da tebligat aracılığıyla trafik suç ve ceza tutanağı olduğunu gördünüz. Buradaki trafik para cezasını veya trafikten mene ilişkin cezaları belediye zabıtları veremez.
8: Trafik cezası yediniz mi?
13: Evet.
8: Neden yediniz?
13: Yani tersten yediğim oldu, kaldığımda yediğim oldu. Malum işimizin gereği böyle hataları ister istemez yapıyoruz. Vallahi haksız yere yediğim olmadı şu ana kadar. Yani mecbur yani hep bizim hatamızdan dolayı oldu böyle şeyler. Daha önceden ceza yazdığına dair hatta burada tanıklık da ettim. Ne oldu? Çünkü trafik polisi de sonuçta bir yere kadar.
7: Suç ceza hakimliğine trafik para cezasına itiraz yoluna gidebilir. İdare mahkemesinden de trafikten mene ilişkin başvurusunu gerçekleştirebilir. Çünkü burada yetkisiz işlem söz konusudur.
10: Yönetmelik zabıtalar tarafından trafik suç ve ceza tutanağı düzenlenemez, plakaya ceza yazılamaz diyor.
8: Son dönemde ilçe belediyelerinin trafik zabıta ekiplerini görür olduk. Tabii bu ekipler zaman zaman tartışma konusu da oldu. Nedeni ise kestikleri cezalar.
7: Trafik suç ve ceza tutanağını yani trafik para cezasını vatandaşa E-Devlet kanalıyla ya da tebligatla gördüğü andan itibaren 15 günlük süresi içerisinde tebliğ tarihinden itibaren suç ceza hakimliğine başvuruda bulunacak. Eğer trafikten mene ilişkin bir karar söz konusuysa yine vatandaş

0: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, 24'te Ece Baba'nın sunduğu mercek programına konuk oldu. Ağarbaş, İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi haline getirmek istediklerini söyledi. Sıfır Atık Haftası kapsamında 183 ülkeden temsilcinin İstanbul'da buluşacağını belirtti.
1: Sıfır Atık projesiyle kesilmeyen ağaç, dünyaya oksijen vermeye devam ediyor. Boşa harcanmayan su, adil kaynak kullanımına hizmet ediyor.
2: Türkiye'de başlayan sıfır atık hareketi küresel bir vizyona dönüştü. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, 24 TV'de Mercek programında bu dönüşümü anlattı.
3: 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Hareketi Türkiye'de başlıyor. Ve 2022 yılı itibariyle Sıfır Atık projesi artık uluslararasılaşmaya başlıyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önerisi üstüne 30 Mart Sıfır Atık günü olarak ilan edildi, evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ve Birleşmiş Milletler var olduğu sürece artık 30 Mart bütün dünyada sıfır atık günü olarak kutlanacak.
2: Ağarbaş'a göre hedef İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi haline getirmek.
3: Biz de İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma vizyonuyla yola çıktığımızdan dolayı İstanbul'a böyle bir marka kazandırmak istedik. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sıfır atık forumuna 183 ülke geliyor.
0: Evet.
3: Dünyada 193 ülke var.
0: Doğru.
3: 193 ülkeden 183 tanesi İstanbul'da buluşacak.
2: Ağarbaş, sıfır atığın yalnızca çevre meselesi olmadığını vurguladı. Gıda israfı, su krizi, iklim değişikliği, göç ve küresel adaletin de bu başlığın parçası olduğunu söyledi.
3: Dünyada savaşlar var.
0: Doğru.
3: Açlık krizi var, susuzluk krizi var, su savaşları var. Dünyanın bunları konuşması lazım. Bakın, COP31'e giden yol diye belirledik sıfır atık formunun ana temasını. Çünkü COP31'de biz dünyanın gerçeklerini konuşturmak istiyoruz.
2: 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali, halka açık etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar ve gençler için atölyeler, söyleşiler ve konserler düzenlenecek. Ağarbaş, sıfır atıkta asıl hedefin farkındalıktan çok kalıcı bir kültür oluşturmak olduğunu belirtti.
3: Şu an sıfır atığı vatandaşımızın %80'inden fazlası biliyor. Anketlerde böyle bir sonuç çıkıyor. Tabii biz sıfır atıkla alakalı bir farkındalık oluşturmaktan ziyade bir kültür oluşturmayı arzuluyoruz. Çünkü farkındalık geçici.
0: Evet.
3: 3-5 aya da geçebilir, 3-5 seneye de geçebilir ama bir kültür inşa ederseniz o kültür nesiller boyunca
0: kesinlikle
3: aktarılır.
2: Ağarbaş, Sıfır Atık Vakfı bünyesinde yapay zeka çalışmaları yürütüldüğünü ve Türkiye'nin 81 ilinden toplanan verilerle yeni yol haritaları hazırlandığını söyledi.
0: İbn Haldun Üniversitesi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor efendim. Türkiye-Malezya İslami Sermaye Piyasaları Forumu İstanbul'da başladı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ortaklığın önemine vurgu yaptı.
4: Türkiye-Malezya İslami Sermaye Piyasaları Forumu İstanbul'da kapılarını açtı. Forum, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu işbirliğinde düzenleniyor. İbn Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Bilal Erdoğan'ın yanı sıra üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz, rektör Profesör Doktor Atilla Arkan ve çeşitli ülkelerden akademisyenler katılıyor. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da forumda konuşma yaptı. Kardeş ülke Malezya ile işbirliğinin önemine değindi.
5: Türkiye ve Malezya arasındaki ortaklığın ikili boyutun çok ötesinde stratejik bir öneme sahip olduğuna inanıyorum.
4: Bilal Erdoğan ilişkilerin yalnızca güncel ticaret rakamlarıyla değerlendirilemeyeceğini de vurguladı.
5: Malezya İslami Finans ve Sermaye Piyasası geliş

0: gelişim ve büyüme konusunda derin bir uzmanlığa sahip. Türkiye ise ölçek, bağlantısallık ve geniş bir bölgesel ekonomik alana erişim sunuyor.
1: Erdoğan iki ülke arasında tarihten gelen bir bağ olduğunu belirtti.
0: Türkiye ve Malezya arasında derin bir tarihsel temel var. Ticaret, ilim ve kültürel etkileşim ağları yüzyıllar boyunca sürdü.
1: Öte yandan Erdoğan, ekonomik ortaklıkların yalnızca sermayeye değil, güven ve itibara ihtiyaç duyduğunu da vurguladı. Türkiye ve Malezya.
2: Fatih Sultanahmet'te bulunan tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir sonrası tarihi yapıdaki tahliye işlemleri de tamamlandı.
3: İBB'nin itirazı reddedildi. İşgal sona erdi. Mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu.
4: Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye işlemi başladı.
3: Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunuyor. Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan en önemli kültür miraslarından biri olarak dikkat çekiyor. Sarnıcın mülkiyeti uzun süredir tartışma konusuydu. Hukuki süreç sonuçlandı. Tarihi yapının mülkiyeti İstanbul 8. Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla Vakıflar Kanunu gereğince değişti. İBB tarafından işgal edilen tarihi yapının tahliyesine hükmedildi.
4: Sarnıç ziyarete kapatıldı. Ekipler tarafından parsel parsel ölçüm işlemi yapıldı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi'ne Sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanındı. Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.
2: Evet, Gümrük Birliği ve Schengen vizesi. Bu iki konu Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yıllardır tartışılıyor efendim. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ticaret yükünü taşımasına rağmen neden karar masasında olmadığı ve vize süreçlerinde neden sıkıntı yaşadığı merak ediliyor. Türk avukat vize krizi çıkaran Avrupa Birliği'ni resmen şikayet etti.
5: Avrupa Komisyonu'na başvuru yaptık dedik ki Sayın Leyer'e. Sen bunları yapamazsın. Ama şöyle bir dur, şunu anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve birçok kurumuna, yani ilgili kurumlara biz bu maili gönderdik CC olarak. Ama o lafa zaten doğrudan başvuru yapamazsın. Ama anladığımız kadarıyla Avrupa Birliği Komisyonu'nun içinde artık Türkiye'ye karşı yapılan bu hareketi doğru bulmayan birileri o lafa bu yazıyı ihbar gibi göndermiş.
3: Ayları bulan bekleme süreleri, bir türlü alınamayan randevular ve artan ret oranları. Üstüne üstlük sanayicilerin yaşadığı gümrük mağduriyeti. Bir Türk avukat bu konuları Avrupa Birliği kurumlarını hedef alarak Avrupa Komisyonu'na taşıdı.
5: Yalnız biz bunları tabii Sayın Leyen'e bir ihtar mahiyetinde bildirdik. Yani yaptığın işler bu ilgili maddelere aykırı diye bildirdik.
3: Türk sanayiciler karar alma mekanizmalarında söz sahibi olamadıkları için gümrük birliği şartlarına takılıyor. Bu durum zarara uğramalarına neden oluyor. İşte başvuruda bunlar yer aldı.
5: Yargıdan daha önemli bir konu var burada. Bu Olaf'a bu komisyona gönderdiğimiz yazının ilgili birimlere gönderdik. O ilgili birimlerden biri Olaf'a konuyu ihbar etmiş. Olaf da bize cevap verdi. Olaf dedi ki, ya dedi biz dedi hani Olaf burada Leyen haklıdır demiyor zaten. Esas ilginç tarafı o. Haklıdır demiyor. Ve diyor ki bizim bu konuyu hatta zımnen belki de bana göre zımnen kabul bile ediyor. Diyor ki burada bir ekonomik bir zarar oluşursa biz ancak müdahale ederiz diyor. Yani ekonomik bir suç olması lazım diyor. Biz de Olaf'a dedik ki yani neticede bu Gümrük Birliği ile ilgili bir olay ve işin ekonomik sonuçları var. Vize de aynı şekilde ekonomik sonuçları olan bir olay.
3: Öte yandan vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin ve uygulama farklılıklarının usulsüzlük niteliği taşıdığı, Türk vatandaşlarının diğer ülke vatandaşlarına kıyasla ayrımcı uygulamalara maruz bırakıldığı da belirtildi.
5: Bir defa 17. maddede diyor ki Avrupa Komisyonu Başkanı'na diyor ki Sayın Leyen diyor sen diyor Avrupa Birliği'nin anlaşmalarına uymak zorundasın. Yani Ankara Anlaşması'nda eğer tam üyelik bir hedeflenmişse sen bunun dışında bir açıklama yapamazsın diyor. Sonra ne diyor 245. madde? Komisyon üyeleri görevlerini yaparken

0: bu anlaşmalara uygun olmayan davranışlarda bulunmamaları gerekiyor diyor. 247'de diyor ki bu aykırı davranışlarda bulunursanız diyor bu tip insan şeyler başkan ve üyeler diyor. O zaman bunlar görevden alınabilirler, görevi kötüye kullanmak nedeniyle ve hatta emekliye sevk edilebilirler diyor.
1: Yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde vize süreçlerindeki uygulamaların ve olası usulsüzlük iddialarının uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmesi gündeme gelebilecek.
0: Şu andaki Türkiye'nin konjonktürü fevkalade önemli bir düzeyde yani şu anda Avrupa'nın askeri açıdan da birçok açıdan da Türkiye'ye ihtiyacı var. Vereceği cevap önemli. Eğer bu talebimiz karşılığında Leyla kendiliğinden soruşturma açarsa onun sonucunu bekleyeceğiz. Ama açmadığı takdirde şahsen ben bu davayı açma hakkına sahibim.
2: Ve Erzurum'un kültürü, lezzetleriyle folkloru İstanbul'da görücüye çıktı. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Erzurum Tanıtım Günleri öncesinde düzenlenen lansman programı renkli görüntülere sahne oldu.
1: Dadaşlar diyarının lezzetleri, yüzyıllardır yaşatılan kültürü ve Erzurum'a özgü ezgiler.
3: Bir tarafta cağ kebabı pişiyor, öte yandan kadayıf dolması vatandaşlara ikram ediliyor. İstanbul'da Erzurum rüzgarları esiyor.
1: Erzurum Tanıtım Günleri öncesinde düzenlenen lansman programında hem yöresel lezzetler tanıtıldı hem Erzurum'un kültürel mirası İstanbullularla buluşturuldu.
4: Kıymetli Erzurumlu ve İstanbul'daki bütün komşularımızı 4, 5, 6, 7 Haziran Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında bekliyoruz. Erzurumumuzun yöresel lezzetleri, Erzurumumuzun cağ kebabı, kadayıf dolması hepsi orada olacak. Komşularınızı hepiniz çıkın çıkın gelin inşallah.
3: Ne buldunuz efendim lezzetleri?
5: Çok güzel buldum, çok lezzetli. Çok iyi olmuş. Bizler de tanıyoruz. Ben Erzurumlu değilim ama tatmış oldum, tanımış oldum.
1: Davul zurna sesleri meydanı doldurdu, bar ekibi gösterileri büyük ilgi gördü. Erzurum'un meşhur lezzetleri ise uzun kuyruklar oluşturdu.
6: Çok hoş davul zurnası oyunları falan merak ettim, onun için buradayım zaten.
1: Erzurum'un kültürü, lezzetleri ve folklörü bu kez İstanbul'da görücüye çıktı. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Erzurum Tanıtım Günleri'nde de binlerce ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
2: Bu haberle moderatör geceyi noktaladık efendim. İyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyon

Onlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısı mesajları netti, ifadeleri netti. Hem dünyada olup biten ciddi meseleleri, önemli meseleleri değerlendirdi Sayın Bahçeli. Hem de bizim iç gündemimizi bir süredir meşgul eden CHP meselesine değindi. Özetle CHP kendi arınmasını kendisi yapmalıdır diyor. Bu benim son dönemde çok sık duyduğum bir ifade oldu. CHP kendi sorununu kendisi çözmeli.
1: Tabii. Ben
0: Hikmet abi. Herkes aynısını söylüyor.
1: Tabii söylüyor tabii. Dün de biz de aşağı yukarı aynısını söyledik. Yani evet. Beni ilgilendirmiyor derken kastettiğim oydu. Aslında ben tabii geçen hafta yani mutlak kararı çıktıktan sonra bir yazı yazdım. Dedim ki bırakın dedim. Bakın ben orada duruyor yazı. Bırakın birbirlerini silkelesinler dedim. Çünkü karşılıklı iddialar var. Yani bir öteki diyor ki ben diyor geleceğim temizliği, temiz ellerle geleceğim. Öteki diyor ki sen hainsin diyor bugün köşe yazarları var ya şeytan azapta gerek. Nasıl mutlu izliyorum. Ben mutluyum yani şöyle. Ya etrafta yaşananları böyle tiyatral bir şekilde izliyorum. Çünkü komik yani sabah bacağını indirmeler falan. Anıtkabir'de korsan çelenk koymalar, korsan bilmem ne. Bugün saat 1:30'da ilan etmiş adam saat 1:30'da ben konuşacağım diyor. Merakla bekliyorum böyle namazı böyle kılar kılmaz. Kılmadan da koştur gelebilme ihtimalim var diye düşünüyorum. Yani neden biliyor musun? Şöyle, bak şimdi şu olay şu aslında. Ben söylediklerimin arkasındayım. Şu açıdan arkasındayım. Hani Cumhuriyet Halk Partisi benim mücadele ettiğim, karşısında durduğum bir düşünce parti.
0: Çay içer misin?
1: Abi çok teşekkür ederim ya. Vallahi ben
0: yani lafı
1: böyle balla çayla böldüm.
0: Çayla.
1: Bu arada böyle şekerli şey bir göründü. Ben çayı hala şekerli içiyorum.
0: Bu bir alışkanlık.
1: Gençlere göre bir boomer'ım. Ama kahveyi şekersiz içerim. Çünkü kahve uzmanıyım biliyorsunuz. Neyse hikaye olur. Şimdi kaçırmayalım CHP'yi. Şöyle Sayın Bahçeli de aynısını tercih etti. Ben de dedim her zaman. Hakikaten bu CHP'nin meselesi. Ha CHP'yi seviyor muyum? Tırnağa kadar sevmem. Günahım kadar sevmem. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu adamlar şu anda bir yeri işgal ediyor. Yani değil mi? Yani sevsem işgaliyeti var. İşgaliyesi var yani. Mecliste bir yeri var. İşte altında şey yazıyor falan. Bir de artı çok fazla hırsız var ortada. Bu kadar çok hırsız varken, talan
0: her
1: varken.
0: Her gün bir yenisi ekleniyor.

0: bugün de bir operasyon oldu mesela. Ben şuna takılmış durumdayım. Yani mesele onu yapar tabii. Yani CHP yapar mı? Yapar. Hani Serra Kadıgil diyordu ya. CHP'de tecavüz oldu mu? Oldu. Olacak da diyor yani. Hırsızlık oldu mu? Oldu. Olacak da. Yani çalacak yani. CHP bu. İşi tamam. Bu. Yapar da mesele şu. Abi 100 milyarlarca lira para yok. Yani benim paramı çalamaz. Kendi alanında pavyona mı giderler? Meze mi yaparlar? Birbirlerini silkelerler mi? Bilemem. Oraya koyar, poşete koyar, baklava kutusuna sokar. Ama bilmem, beni ilgilen, benim paramı çalmaz.
1: Bir de sabun var. Bugün değineceğim. Sabun. Şifre.
0: Sabun mu çalmış?
1: Şifre.
0: Ha, değil mi? Ha.
1: Şifre sabun. Ha,
0: sabun deyince.
1: Geleceğim. Ona da geleceğim.
0: Tamam. Evet.
1: Tamam.
0: Sorun yok.
1: Devlet Bey, planladığımızdan önce bitirince bizim iki ayağımız bir pabuca evet. Dolaştı. Çaylar, kahveler hepsi havada uçuşuyor. Olsun, sıkıntı yok. Evet. Şimdi bak.
0: Çayım duruyor.
1: Şimdi. Sen Cumhurbaşkanı da dün kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında evet. Aslına bakarsan çok paralel şeyler söyledi.
0: Tabii.
1: Yani dedi ki ya arkadaş bizi kayıkçı kavgasının içine çekmeyin dedi ya. Hiçbir evet. Sürecinde yani kurultay salonundan mahkemeye uzanan bir süreciniz var. Hı. Ya bu hiçbir yerinde biz yokuz. Evet, durduk ya. Bu. Dur bir dinleyelim. Cumhurbaşkanı tamam. Dinleyelim. Ondan tamam. Sonra onun üzerine konuşalım. Buyurunuz efendim.
0: Haklı adam.
2: İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Yani bir devlet adamının sorumluluğunda bir devlet adamının kullanabileceği ifadeleri kullanmış. Tabii. Okumuş adam. Yani tabii ki
0: şöyle
1: incitmeyin demiş yani.
0: Evet, yani şu aslında şöyle bir gerçek de var. Yani aslında biz böyle bu işi biraz çok şeyi tekrarladık yani şu. Hani diyoruz ya, yani şikayet eden de CHP'li, davalı CHP'li, davacı CHP'li, itirafçı CHP'li, parayı koyan CHP'li, pavyonculuk yapan CHP'li, çırpan CHP'li, çalan, künde atan CHP'li, CHP'li, valizci CHP'li, sıvacı CHP'li, bantlayan CHP'li. Hiçbir tarafında yokuz diyor. Yani anlatıyor. Yani bunu binlerce kez tekrar ediyoruz. Bu bir sürü andavaldan cevap da gelmiyor. Değil yani Erdoğan diyor ya bunun bir tarafında yokum ben. Adam peki niye şunu yapıyorsun? Adam manşet atıyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu sen kimin adamısın? Değil ulan neyin adamı? FETÖ'nün adamıydı vakti zamanında. Özellikle FETÖ'nün adamı. Hepiniz FETÖ'cüydünüz.
1: Bakın kim daha FETÖ'cü?
0: Kim daha dün evet attı. Kim daha FETÖ'cü? Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Bakın neyin nerede olduğu bu ülkenin âli menfaatlerini koruma noktasında ya da en tehlikeli noktasında ortaya çıkan bir turu sol kağıdıdır. Dersler tartışmaları, arkasında 17-25 Aralık şey planları, o kasetleri kimdi onları dinleten? O şeyin alçak FETÖ'nün o uydurmaları, montajlarını,
1: montaj,
0: o kasetleri,
1: ses kayıtlarını.
0: Hadi bakalım arkadaşlar, mitingde bir kaset bir dinleyelim diye.
1: Mecliste onun, bir de utanmadan tabii, onları dinletti ya. Yani.
0: Onun altını yapan kimdi? O FETÖ falan. Tamam. Baykal'ı gönderen kimdi? FETÖ. 15 Temmuz FETÖ.
1: Şimdi cemaate çıkma zamanı yazan da Emin Çölaşan. Tabii. O da tabii. Ekmek kadayıfının kaymağı.
0: Şimdi cemaati öpelim, toplayalım diyen

0: Nerede? Ya hiç utanma, zerre kadar utanma duygusu yok. Adam bunlarla mücadele ede ede, kavga ede ede, bunlarla dövüşe dövüşe, Amerika ile, ABD ile, başta Avrupa ile kavga ede ede buralara geldi. Adam uçurtma gibi adam ya. Rüzgar vurdukça yükseldi adam ya. Tanımadı kimseyi yani. İndi de aşağı şey. Şimdi gel ama sen sarayın, ya bunu daha önce yaptılar. Ama sen sarayın adamı mısın? Ebenin dingili. Yani örekesi. Yani ya neden sürekli oraya bağlıyoruz? Anlamadım ki, adam değil değil. Bak bak oğlum, bak kafayı çalıştır. Bu adam Kılıçdaroğlu sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı indirebilmek, onların ifadesiyle. Çünkü karşı konumlanma diye bir şey var. Bütün dünya desteğini aldı, sırtını aldı değil mi?
1: Evet.
0: Başta Biden, ABD ve
1: Amerikan başkanı dostları, olmak üzere. Doğru.
0: İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan. Doğru. Alayı gelsin dedi, arkama
1: doğru
0: dayansın. Doğru. Benim mabadımda bekliyorum onları dedi.
1: Doğru
0: değil mi?
1: Dedi.
0: Masayı da oluşturdu mu?
1: Aynen.
0: İhanet çetesini bir araya getirdi.
1: Aynen öyle.
0: Çete diyorum bak. Ya gitti gizli gizli masa altından şöyle yaptı. Ümit Özdağ dedi ki al sen de bakanlık da vereyim. Sana bunu da vereyim dedi. Hayatını ortaya koydu lan adam. Şimdi bu RT'nin adamı. Ya bırak. Yani ebeyi aşan şeyler bunlar.
1: Şimdi bak, ama bak.
0: Ebe olsa iyi aşan. Şu arkasından öteki diyor ki bakıyorum bugün köşe yazardı. Ne oldu işte bak. Sen kimin ne, değil ulan bak, birbirinizi silkeliyorsunuz, bir daha söylüyorum. Pavyoncu sensin, çalan sensin değil mi? Parayı duvarın üzerine bırakan sensin, poşet kullanan sensin, valiz çeken sensin, bantı sen yapıyorsun. Vallahi biz bir şey yapmıyoruz. Bak, ben bulmadım oğlum onları.
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ne, aptal mısınız, Bülent, manyak mısınız?
1: Bülent Kuşoğlu adında bir adam var. Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış. Alameti farikası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası ona emanet edilmiş, tamam, evvelden.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Neymiş
1: yani şu ona? Şu kadar bu şayalar, iddialar lağım patlamazdan önce kasayı muhafaza eden kişi Bülent Kuşoğlu olduğu için sözünün bir ağırlığı var. Tamam. Bir röportaj vermiş Cansu Çamlıbel adında bir gazeteciye. T24 adındaki bir CHP yandaşı medyaya. Orada özetle şunu söylüyor şimdi Bülent Kuşoğlu. Diyor ki derin devlet diyor. Erdoğan sonrasını dizayn ediyor diyor şimdi diyor falan. Şimdi
0: hay beynimize.
1: Ama bak özelciler için inanılmaz bir ip buldular şimdi. Ha sen de az önce dedin ya sarayın adamı diye. Unutun. Derin devlet. Devlet Türkiye inşa ediyor. Hatta adam diyor ki
0: itibar etmez ya.
1: Bülent Kuşoğlu bunu gerçekten ciddi ciddi söylemiş. Bazıları arkadaşımız olan koca koca gazetecileri de onun açıklamalarını yorumlarken dinledim dün. Diyorlar ki devlet seçimi manipüle etmiş 2023'te.
0: He.
1: Kemal Kılıçdaroğlu aslında kazanmış, biliyor musun Hikmet abi?
0: Doğru kazanmış.
1: Devlet oradan olmuş, buradan da almış. Şöyle Kılıçdaroğlu'na da demiş ki sen vazifeni yaptın, kenara çekil, Erdoğan seçimi kazanacak demiş falan.
0: Öyle hocam, öyle de doğru.
1: Abi buna inanıyor ya adamlar ya.
0: Hocam doğrudur ya. 23-25 yıldan beri devlet bunu yapıyor zaten. Önce içeri atıyor, Pınar Hisar'ı atıyor. İçeriden çıkartıyor, sonra FETÖ'yü sokuyor devlet devreye. FETÖ giriyor çıkıyor, ABD'yi sokuyor. Onu sokuyor, bunu sokuyor, devlet sokuyor. Koblana dönüyor CHP. Sandıktan çıkıyor. Hile yapmasa bile sandık demokrasi olmadığı için başka bir şekilde yapıyor. Bir daha giriyor. 1 giriyor, 3 çıkıyor. Yenmiş de yenmiş oluyor, kazanıyor. Ama devlet oldu. RT. Ya hocam bak, bunlar kafayı sıyırdılar. Bir daha söylüyorum.
1: Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamaları Kılıçdaroğlu cephesinden yükselen bir ses gibi yorumlandığı için. Şimdi bak, vaka şu. Şunu kabul edelim. Bir bölünmüş CHP görüntüsü var.
0: Evet.
1: Sayın Bahçeli'nin az önce dikkat çektiği, aslına bakarsanız işin başından beri de sorumlu bir siyasi lider vasfıyla dikkat çektiği mesele bu. Yani bundan kimseye, kaldı ki memlekete, hiçbir fayda yok. Bu bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış görünüyor. Şimdi Bülent Kuşoğlu bunu söyleyince, yani Özgür Özel cephesi bunu söyleyince düzeltiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir ses yükselince Özgür Özel cephesi içinde bir mal bulmuş mağribi gibi meselenin üzerine atlama durumu söz konusu oldu.
0: İşte
1: gördünüz mü falan. Evet bunu evet. Sözcü gazetesi de bugün
0: manşet
1: yapmış efendim. Niyet belli oldu. İşte Atatürk'ün ne diyor, evet, kurduğu cumhuriyeti yıkma.

0: yapmak için odaklar harekete. Ya bunu söyleyen de sizsiniz. Bu iddiayı da atan CHP'li. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Bakınız, bütün iddiaların odağındaki failler CHP'li. Mağdurlar da CHP'li. Tanıklar da CHP'li. Etkin pişmanlar da CHP'li, bu açıklamayı yapan da CHP'li, muhatabı da CHP'li, tabii. Gazete de CHP'li, evet. Herkes CHP'li bu. Ama derin, bu denklemde herkes CHP'li.
1: Ama derin devlet devreye girmiş.
0: Milliyet'te tam olarak manşetinden buna değinmiş. CHP'de iki muharebe demiş abi. Yani bir, Özgür Özel ve ekibi harekete geçti, adımı attı. Nedir adım? Delegelerden olağanüstü kurultay için noterden imzaları toplamaya başladılar. Hatta iddia o ki, bu ekibin iddiası o ki, sayı ilk gün 600'ü geçti. Şimdi evet evet. İlk yani Kayseri, yarıdan fazlası. İlk Kayseri 8'i bir geçe bir amca orada gitmiş. Onu da yine CHP medyasından okuyoruz. Bir şey, Kayseri'den biri gitmiş. 8'i bir geçe ver. Tam verebilir. Oy da kullanabilir. Ama hukukçular diyor ki Hikmet abi. Hı. Verilmiş olan karar tedbirli verilen bir karar. Bu şu demek hukuk dilinde. Sen bunu değiştirecek bir şeyi bu süreç tamamlanana kadar bunu tamam, değiştirecek tabii. Bir adımı atamazsın,
1: atamazsın
0: demek.
1: Atamazsın doğru. Evet.
0: Şimdi kurultay toplayalım diyorlar ama aklı başında hukukçuların tamamı diyor ki. Mesela dün ben bizim yayınımızda Levent Ersin Orallı Hoca'yı dinledim. Hı hı. Diyor ki peki kurultayı topladın. Şimdi sen bana bunu açıkla. Bak kurultayı topladın.
1: Tamam.
0: Özgür Özel'i yeniden genel başkan seçtin.
1: Evet.
0: Yargıtay'da karar. Sen bu seçimi yaptıktan sonra
1: karar verdi.
0: Karar verdi ve dedi ki mutlak mutlan doğru. Bu iş sakat dedi. Ne oldu bu? Tam aksini düşün. Kurultayı topladın. Kemal Kılıçdaroğlu'na dediler ki biz Kılıçdaroğlu'cuyuz. Tamam artık bıktık kardeşim. Yargıtay da dedi ki mutlak mutlak kararı yerinde değil. Özgür Özel aslında genel başkan olmalı dedi. Ne yapacaksın? Evet, oradan evet. Tekrar mı adamı indireceksin?
1: Bu işin başından beri zaten süreç böyle
0: Yargıtay
1: gidiyordu.
0: Yargıtay sürecinin tamamlanması gerekiyor.
1: Şimdi çok önemli bir şey aslında değindi. Şu karar süreci daha karar süreç. Bak süreç ne demek süreç? Bir başlayıp hala devam eden bir zaman diliminden bahsediyoruz. Aynen. Devam eden diyor. Bitmedi ki süreç. Şimdi dediğin çok doğru. Bunu başından beri birçok hukukçu dile getirdi zaten. Yargıtay'a müracaat eden de sensin. Hı hı. Çünkü bu tedbir kararıyla durduruldu ve döndü ve şu andaki şartlarda o evet. İlk verilen Yargıtay
0: mutlak kararı tedbirli verildi.
1: Herkes yerinde kalsın. Döndür bakayım her şeyi yerine. Getir bakayım. Sen gene tekrar buraya gel. Elimde çok ciddi şüpheleri gördüm. İtiraflıcıları da gördüm. Hı hı. Bazı istasyonlarda bakıldı. Sonuç mahkeme kararı bu. Ve siz dolayısıyla burada bir hile yapmışsınız. İradeyi sırtlanmış. Pavyon doğruymuş bu pavyon dedi mahkeme. Bu pavyoncusunuz dedi ve kararı koydu ortaya. Dediğin çok doğru. Yargıtay sürece başvuran kim abi? Hani süreci için devam eden, itiraz eden kimdi? Önce Yüksek Seçim Kurulu'na. Kim müracaat etti? Gene Özel.
0: Doğru.
1: Tanımam dedi.
0: Doğru. Yüksek Seçim Kurulu da yetkisizlik kararı
1: verdi.
0: Başvuruyla ilgili yani bir hukuki sebeple reddetti.
1: Ya bir mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu kurultaylarda orada burada herhangi bir eğer uygulanmış gereken tüzükle ilgili bir şeyin dışında mahkemeye uygun cezaya veyahut da iradeye müdahale olmak şeklindeki bir cezaya karışamaz zaten.
0: Herkesin alanı giremez. Farklı tabii. Diyorsun. Yani en doğru söylüyorsun.
1: Yani Yüksek Seçim Kurulu baz istasyonuna mı bakacak? Pavyondaki adamın ifadesini mi alacak? Çok saçma bir şeydi o zaten.
0: Evet.
1: Arkasındaki süreç neydi? İşte herkes söylediği şeye geri geldik, geri döndük. Yani bu çok bu Yargıtay süreci. Sen zaten müdahil olmuşsun olaya.
0: Aynen
1: İtiraz
0: öyle.
1: Etmişsin.
0: Aynen öyle.
1: Ne yapacaksın? Yargıtay'ın karar vermesini bekleyeceksin.
0: Şimdi minimum bu. Alelacele işte Temmuz'un 12'sinde kurultayı yapalım bilmem ya anladık da bu da bu noktada da bir çıkış yolundan ziyade bir kaosu derinleştirme tabii. Gayreti tabii, gibi tabii, falan tabii. Gözüküyor.
1: Hocam bu saatten sonra ve şöyle söyleyeyim ben bugün hakikaten bugün çok önemli bir gün aslında bak. Saat 13.30'da bugün Özgür Özel'in yapacağı konuşma bekleniyor. Mecliste. Kaç kişi katılacak, ne olacak, yapabilecek mi? Şimdi korsan bir grup toplantısından bahsediyoruz. Korsan normal şartlarda atanmış değil oraya. Ha diyorlar ki şimdi

0: Peki ama şey vekil değil, sadece genel başkan olarak görevde. O yüzden kendi arası seçilebilir.
1: Milletvekilleri istedikleri
0: Evet.
1: takdirde grup toplantısı yapabilir diyor.
0: Diyor.
1: Bunu da meclis başkanı söylüyor. Bak o da bak. Ne
0: Kılıçdaroğlu da
1: dedik?
0: caiz değil diyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya bu sizin kendi sorununuz kendiniz çözün. Sayın Bahçeli az önce ne dedi? Ya bu sizin kendi sorununuz
0: Tabii.
1: kendiniz çözün.
0: Tabii.
1: Dün meclis başkanı dedi ki ya bu sizin kendi sorununuz. Bir Kılıçdaroğlu istemiyor diye yapmayacak değil. Özgür Özel istiyor diye yapacak değil. Yani neyse sorun kendiniz çözün. Belli bizim tüzüğümüz de belli. Meclis başkanının yetkileri de belli. Meclisin çalışma sistemi de belli. Bu kapsamda siz yapmanız gerekenleri yapın. Meselelerinizi çözün. Ondan sonra bizi bir de bu meseleye karıştırmayın
0: Tabii.
1: diyor. Bu Numan Kurtulmuş'un bugün bütün gazetelerde yer alan demecinden bahsediyorum. Hal
0: Doğru.
1: böyle olunca ya abi herkes aynı şeyi söylerken ısrarla Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler ve Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler niye ısrarla herkesi bu meselenin içine çekme gayretindeler
0: Ya
1: abi?
0: şimdi şöyle bir şey, öyle bir hale geldi ki mesela karşı konumlanma siyasetinin geldiği nokta bu. Nedir o? Türkiye yıllar boyunca hiç kimse şunu sormadı. CHP hala kendine sormuyor. Ya bizi niye seçmiyorlar? Ha diyor ya 47 yıl sonra ilk defa birinci parti olduk. Arkadaş insan sormaz mı? Yarım asırdır niye bu millet bizi sevmiyor, oy vermiyor diye. Yarım asırdan fazla ya. Ya 100 yıl yarısı 50 yıl. Yarım asırdan fazla. Daha da fazlası var. Palavra o da. 47 falan yıl değil o da. Koalisyonları falan filan sayacaksın. Onu da saymayacaksın. CHP'yi bu millet niye teveccüh etmiyor? İnsan önce bunu sorar. Hayır. Yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı tek bir politika vardı. RT'nin karşısında konumlanmak. RT ne diyor? Evet mi? Hayır. Beyaz mı dedi? Siyah. Şimdi böyle bir politikayla gittim ve böyle hayatta kaldılar. Ve karşı tarafı da bugünkü bu yazan gazeteci kılıklı tiplerde işte bunu onlar da bunu zaten pompaladılar. Ne yap yap? RT'nin karşısında ol. Velev ki ülke bölünsün, RT'ye gitsin diyen bu kafa buraya getirdiği işi. Şimdi ne yapacaksın peki? Şu anda arada işte kavga var. Büyük kavga var hem de. Değil mi? İktidar kavgası var. Aralarında koltuk kavgası var. Nereye bağlayacağım bunu? Gene oraya bağlayalım. Gene oraya bağlayalım. O yaptı bunları. Ulan canınız içinizden bir şey geliyor. Diyor ki Ankara'da hakimler de var. Bu ülkenin savcısı var kardeşim. Ya böyle işte. Sen de çalmışsın. Vay görüyor musun? Satılmış savcı. Ya hocam onun kitabı gösteriyorsun anayasayı olmaz diyorsun. Burayı sadece benim için hayırlı bir şey varsa burada CHP için güzel bir karar çıkacaksa bu yasayı ben kabul ediyorum. CHP adına çıkan hiçbir şey yasayı kabul etmiyorum.
1: Peki.
0: Kafa bu abi ya. Ben sana söyleyeyim. Ya İstanbul'da Büyükşehir Belediye'de yaşananlara baktığın zaman geriye doğru hiçbir aklı selim onlar zaten numara yapıyorlar da yani Özel ve diğerleri. Hiçbir aklı selim şunu söylemez. Ya yok bu tamamen bir oyun. Evet. Belediye tertemizdir. Pirupaktır. Beşiktaş'ından tut, Maltepe'sine, Kadıköy'ünden tut. Her tarafı tertemizdir. CHP asla çalmaz. Bembeyaz lekedir, sayfadır falan filan. Çünkü bu sadece CHP şeyin iktidarın bir oyunudur. Yani kendileri de biliyor bunun böyle olmadığını.
1: Abi işte onu
0: Kendi mahalle
1: söylemeye çalışıyorum.
0: sorumluları, kendi vekilleri, kendi belediye çalışanları da ne kadar çalındığını çok iyi biliyorlar.
1: Şimdi bak Hikmet abi.
0: Kötü bir oyuncu yani bu Cumhuriyet Halk burada. Ama arkadaş hala bunlara rağmen çıkıp da efendim şey sorumlu AKP'dir. İşte derin devlet devreye girdi. Sandık demokrasi sandık ibaret değildir. Abi 155 milyon tane şeyle.
1: Bak Cüneyt Altıparmak programımızı takip ediyor. Bizim Star gazetesi yazarı ve Türkiye'nin en iyi
0: Doğru bravo
1: hukukçularından biridir.
0: doğrudur. Aynen.
1: Selam olsun burada
0: Selam olsun Cüneyt Bey buradan.
1: Cüneyt Hoca'ya. Diyor ki Özel diyor karar çıkınca diyor Özgür Özel can havliyle Yargıtay'a götürdü bunu diyor.
0: Evet.
1: Şimdi diyor bu Kılıçdaroğlu'nun elindeki en büyük koz ve
0: Ya
1: silah.
0: ya.
1: Bu süreci bir bekleyeceğiz diyecek diyor.
0: O
1: Kılıçdaroğlu
0: zaman
1: öyle
0: ne
1: söylüyor
0: oluyor o
1: diyor.
0: zaman demek ki?
1: Ya başvuran Özgür Özel
0: Tamam.
1: tamam.
0: Ne yap?
1: Bekle o zaman başvurunun sonucunu bir
0: Peki
1: bekle.
0: Özgür Özel'e başvurulur tam kim? RT Erdoğan.
1: He, o zaman Özgür Özel mi
0: Abi
1: Erdoğan'ın adamı?
0: oraya bağlayacağım.
1: Erdoğan'ın.
0: Tabii. Dedi ki
1: Oo,
0: Özgür dedi koç
1: abi
0: dedi.
1: oyun
0: Ya
1: büyük.
0: oyun çok büyük. Sen
1: Üf.
0: ne diyorsun abi?
1: Üf.
0: Öf öf öf. Peki ötekini de mutlak mutan çıkartan kim? O da Erdoğan. Alo mutlak mutlak. Alo sen de oraya git. Adı yiyin lan bu mu?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani bunlar
1: Mahmut Tanal'a hortumla yukarı çık diyen de
0: Erdoğan
1: Erdoğan'mış. Onu
0: kesin.
1: bana
0: Tabii.
1: Ankara'daki
0: Tabii.
1: kaynaklarım söyledi.
0: Doğrudur.

0: Doğru abi, çünkü öyle kısır döngü bir siyasi şey var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Aslında üretmiyorlar. Bir şey üretmekleri için yapma lazım. Biraz sataşacak. Bir kavga çıkartması lazım.
1: Tamam.
0: Yani Erdoğan'a karşı bir politikamız var bizim. Evet. Zaten işin en kötü tarafı ne biliyor musun? Nerede anlaşılır? Diyorum ya, bir tercüme etsen belki uluslararası tüm dünyadaki siyasetçiler, dünyada siyaset bilimindeki kim varsa bir konsorsiyum oluştur. Sor onlara. Onlar cevabını veremeyecektir. Hiçbir siyasetçi konuşmasına ya da vaatlerine şöyle başlamaz. Biz Erdoğan'ı götürecek tek gücüz. Bak. Ne üreteceğiz değil. Ne yapacağız da değil.
1: Evet.
0: Biz bir araya gelerek işte bu Erdoğan'ı götürecek adam. İşte bu Erdoğan'ı gö işte bu gö
1: Sen ne
0: Oğlum
1: yapacaksın diye sor.
0: sen şimdi
1: Erdoğan'ı göndereceğim
0: bu
1: için.
0: götürecek adam sen diyorsun ama götür bunu biz göndereceğiz. Biz geleceğiz ve bunu göndereceğiz. Bana oy ver. Lan manyak mısın? Adam çeyrek asırda oy alıyor lan milletten. Yani millete diyorsun ki bu iradeyi kıracağım ben. Bak şaka değil. Yani dünyada yani siyaset biliminde böyle bir yani siyaset felsefesinde böyle bir şey yoktur. Bu adam demokrasiyle geliyor. Bu adam halkı, halk bu adamı çok sevdi. Her şeye rağmen, her şeyiyle hem de. Her şeyiyle sevdi. Ya vücudunu siper etti. Halk bu ya sahip çıktı. Tek bir kelimesini on milyonlar sokaklara döküldü.
1: Bravo.
0: Sen bu adamı götüreceğim diye siyaset yapabilir misin ya bu ülkede? Dünyanın hiçbir yerinde.
1: Buna inanabilir
0: İşte
1: misin
0: bu
1: bir de
0: adam
1: ya?
0: onun ve arkasından geldiği nokta şu. Sonra birbirine girdiler bunlar. Çünkü ahlak meselesi. Hani diyordu ya Kılıçdaroğlu. Namussuz siyaseti getireceğiz. Ben demiyorum bak. O mahkemeyi kazandım ben. O iki defa arka arkaya net bir şekilde Türkiye'de ne eksik? Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Biz onu getireceğiz. Neyi? Namussuz siyaseti. Getirdi. Adam sözünü nereye işte tuttu işte. Namussuz siyaseti getirdi.
1: Şimdi bak.
0: Ona işte hocam olan şu. Geldiniz nokta şu. Birbirine girdiniz. O onun kuyusunu kazıdı. O bilmem ne yaptı. Bu tacizciydi. Bu pavyoncuydu bilmem neydi. Daldılar birbirlerine şimdi. Diyor ki bu derin devlet acaba devreye girip de yani sabah bu şeye benziyor. Çubuklu abiler ablalar ona benziyor.
1: Ha.
0: Sabah akşam tartışırsan işin suyunu çıkartırsın.
1: Aynen.
0: Gel derin devlete. Birazdan da Uganda'ya uzak. Yine Uganda dedim pardon. Sierra Leone'a gider falan filan neyse.
1: Şimdi bak, şöyle bir durum söz konusu abi. Yine CHP'lilerin kendi arasındaki bu kavgada, tabir vardır ya, kavgada söylenmez diye.
0: Tabii.
1: Oo, küfür kıyamet, öyle böyle değil. Yani hafazanallah, mesela beni en çok rahatsız edecek küfürlerden biridir FETÖ'cü. Sen FETÖ'cü müsün
0: Tabii
1: demek. Yani çok ağır, çok ağır gelir bana. Çok öfkelendirir açıkçası. Şimdi bu küfrü ima yollu olarak Özgür Özel'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yöneltti hafta sonu.
0: tabii.
1: Dün biraz konuştuk.
0: Tabii tabii.
1: O da ona hain dedi de, o ona FETÖ'cü dediği için bugün sabah gazetesinde bir haber dikkatimizi çekti efendim. Eski FETÖ yöneticisi Enis Ulu Demir yeni ifadesinde Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti diyor haberde.
0: Ya.
1: Yani Özel FETÖ'cü değil demem için, bu itirafçı olmuş galiba, 2016 yılında itirafçı olmuş. Yani darbe girişiminin hemen ardından itirafçı olmuş. Orada bir şeyler ifade etmiş. Sonrasında Özel FETÖ'cü değil demem için bana 2,5 milyon teklif edildi diyor. Şimdi haberde söylüyor. İddianın sahibi CHP Genel Başkanı, iddianın muhatabı CHP'nin Manisa Milletvekili. Hal böyle olunca bu mesele sadece bizim böyle dışarıdan baktığımız bir mesele.
0: Hocam var ya bak enteresan bir şey bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ iltisakı çünkü Kılıçdaroğlu diyor dedik ya dün de ismini unuttum 4 tane danışmanı vardı bunun 2 tanesi biz haberini yaptık oradan hatırlıyorum
1: Doğru.
0: 2 tanesi FETÖ'den yargılandı bir tanesi tutuklandı öteki de yine FETÖ ile iltisaklı ortaya çıktı anlattık durduk bunu değil mi biz tamam. Bir gerçek var ortada. O da şu. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yle iltisakını garipseyenlere çok garipsiyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yle işbirliği yapabileceği düşüncesine hadi canım diyenlere çok acıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yle yatıp kalkmasını, FETÖ'cü olmasını olur mu canım diyenlere çok acıyorum. Şimdi diyecek ne demek istiyor? Şunu demek istiyorum. Dışarıda bir din sosu var. Sos dökülmüş ya üzerine FETÖ'nün. Bir sos dökülmüş. Bunu yemin

Yani biz deriz. O yedik zannediyor. Biz yemedik onları. O sosu yemedik. Doğrudur. Erdoğan o gücü, o devleti yönetebilecek o iktidarı ele geçirdiği an itibaren ilk yapacağı hedef, gideceği yer FETÖ'nün merkezi ve FETÖ'dür.

0: O haç gören vampir gibi erirler bunlar çünkü. Allah kitabı, Kur'an'ı görünce erir adam. Hoşlaşmaz. Ama o sosu koy. Papaz koy. İngiliz koy. Fransız koy. Ne koyarsan koy. Sever. Onunla işbirliği yapar. Yatar kalkar. Yapmışlığı var mıdır? Vardır. Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi dış güçler, hani çok şey yapmayalım. Avrupalı, özellikle Avrupa'dan, İngiliz'den bahsediyorum. İngiliz işbirliği yapıp da bu ülkeyi Batı'nın menfaatleri doğrultusunda, Batı'nın geleceğini teminat alma noktasında ülkeyi değiştirme, dönüştürmeye çalışmış mıdır? Yapmıştır. Kendi evladını satmıştır. Kendi vatandaşını ezmiştir. Müslüman'a zulmetmiştir. Niçin? İngiliz'e Avrupa'ya iyi görünmek amacıyla. Hmm. Ha, geldik 2026'ya. Kavga ediyor aralarında. Kim daha FETÖ'cü? Sen dün. Hayır ben. Hayır sen sen. Hayır. Bir dakika. Sakin olun arkadaşlar. Siz yaparsınız bunu. Diyeceksin bana şimdi, yani çoktan bir konuşmadık. Bazen çok fazla konuşunca da ay gene mi falan diyorlar ya. Ama demeyin. Bakın arada bir size Ömer Özkök abiniz hatırlatıyor. Bu gerçektir yani. Bu bir vakadır bu. Efendim, mavi vatan mefkûresine tüm dünyada tam da ikna ederken, tam da bütün dünya, özellikle ABD ve Avrupa'daki Yunanların arkadaşları olan büyük güçlerden bahsediyorum. Egemen güçlerden bahsediyorum. Ya bu olay çok ciddiye geldi artık. Bu olay çok kötü. Biz bırakın şeyi, Marmara'daki Akdeniz'i, biz Afrika'yı da kaybedeceğiz bu gidişle. Oraya kadar uzanıyor. Diyen Batı'ya karşı eğer bir parti ortaya çıkıp da bu partinin dış politikadan sorumlu gölge bakanı Shadow Cabinet, İngiliz'den Araklı da İngiliz ya adam. Kökü İngiliz ya bunların. Bunlar İngiliz tabii. Kökü İngiliz çünkü. Ya bu masal dedi. Bunu bırakın. Hiçbir devlet adamı, hiçbir böyle namuslu, duyarlı bir vatandaş diyeyim. Bak devlet adamı. Dönüp de bizim bu ülkede hayal kurduğumuz bir adam vardı. Bunu yolsuzluktan yargılıyorlar. Lütfen İngiliz bize yardım et diye çağrıda bulunmaz. Hiçbir insan evladı yapmaz bunu. Bu topraklara aitse eğer.
1: Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz demez.
0: Bu çünkü küçülmedir. Hmm. Alçalmadır. Hmm. Bak yani buna seviye diyemiyorum çünkü bu seviye için bir şey gerek yok. Bu çukurdur. Dibi diptir bu iş. Bak bunu Batılı yapmaz. Hmm. Dönüp de mesela şunu demez bir Fransız. Aynen Erdoğan'da kızgın olan Le Pen gibi. Ya size böyle demiş Erdoğan. Bakın Fransa önce kendine baksın. Şey efendim Sarkozy konuşması öyle bilmem. Macron konuşmasın. Ne diyor adam? Le Pen ne diyor? En büyük bir düşman. Yani oranın CHP'si.
1: Evet.
0: Le Pen Fransa'nın CHP'si. Hangi açıdan? Tam ters gibi ideolojik. Zaten öyledir ki yani doğrudur. Ne diyor? Ben diyor 1 milyon konuyla kavga ederim diyor şeyle.
1: Fransa Cumhurbaşkanı'yla
0: diyor. 1 milyon noktada diyor ayrışırım. Dövüşümü yaparım.
1: Evet.
0: Ama o benim Cumhurbaşkanı.
1: Erdoğan'ı konuşturtmam onlar elinde diyor.
0: Çünkü diyor bu Fransız Cumhurbaşkanı. Ha. Ben de Fransızım diyor.
1: Vay be.
0: Bu kadar olamadılar.
1: Vay be.
0: Bak bu CHP diyor FETÖ ulan olur. Dese ki FETÖ ben ülkeyi yıkıyorum. Gördük lan. Ha, gördük diyor. Bak adam çıktı gitti 15 Temmuz'da. Hani o biz bir ay boyunca sokaklarda gezerken 15 Temmuz'da fotoğrafı çekti. Bir de tescilledi kendini. Emin olun ki ben sizlerim. Sakın yapmayın. Ben sizlerim. Bir cephe hükümeti, bir efendim, ulusal bilmem ne hükümeti kurulur. Başına da Kılıçdaroğlu getirilir beklentisiyle. Ya teşkilatın, senin milyonların vardı ya. Hani cami duvarına işlemesini biliyorsunuz. Saraçhane'de bu oldu. Eko'yu kurtarmak amacıyla.
1: Şehzadebaşı caminin.
0: Ulan cami duvarı işlettireceğini. Yaptıracağını bu işleri.
1: Alçaklara işlettiler.
0: Sokağa dökseydin evet. Ya teşkilatını. Niye dökmedin?
1: Arkadaşlar bizi bilgilendiriyor dedi ya.
0: Niye biz oturup da Bağdat Caddesi'nden Mehter Maaşı dinletirken herkes içeri kaçıyordu biliyor musun utancından? Ha? O ışıklar yandan yerde tank alkışlayanlar var %80 evet. CHP'liler.
1: Ya,
0: oradan
1: tank Mehter alkışladılar değil mi abi?
0: Tabii Kadıköy ekibini döndürürken
1: bu
0: biz oradan...
1: Bu aşağılıklık, bu tabii. Alçaklık da ömür boyu bak, onların boynunda tasma olarak kalsın. Bunu, o tank alkışlayan tabii. Alçakların, o müezzin döven...
0: Tabii.
1: O sela verdiği tabii. için o müezzin tabii. döven alçakların tabii. boynunda bir tasma olarak kalsın.
0: İşte o yüzden FETÖ'yü tartışırken lütfen yanlış yapmayın. O senin gördüğün kokonalar var ya oradaki Cumhuriyet teyzeler. Onlar oturup bir an işte Erdoğan gitsin de ben istemiyorum. Onu da o yaptı bunu da yaptı ya da Bir tanesi dedi ya, yani onu da Erdoğan yaptı. Allah kahretsin diyen tipleri söyledi.

0: sesleniyorum. Tuvalet terliğine oy verecek kıvama gelmiş insanlara sesleniyorum. CHP'nin kodu da budur, önü de arkası da budur. FETÖ'yle bırak de FETÖ'sü ya. FETÖ bir örgüt. Ya dünyanın en zalim şeyiyle, nedir o, satanistiyle, siyonistiyle işbirliği yapar. Neden? Çünkü adam çıkarken Özgür Özel de diyor, ben Erdoğan'ı göndereceğim. Hangi şartlarda hiç fark etmez. Starmer olsun, Amerika olsun, değil mi? Biden ESM'de olsun, Fransız olsun. Toplanın geri. Ya o yüzden FETÖ bir şey değil yani bunlar için.
1: Çok haklısın.
0: Söyleyeyim yani.
1: Şimdi CHP'nin bu kurultay meselesine bir de mali inceleme başlatıldı Hikmet abi. Yani bu mutlak butlan
0: çok güzel bir cümle okuyabilir miyim? Çok güzel.
1: Peki hadi.
0: Buradan bir ismini vermeyeyim, izin almadım. Diyor ki birkaç sene sonra diyor, bundan sonra diyor şöyle diyebilirler diyor. Ekrem İmamoğlu Erdoğan adamıydı. CHP çok güzel değil mi?
1: Biz bunu niye düşünemiyoruz?
0: Ya. Bak güzel de futbolcu.
1: Tabii, o kadar
0: tabii.
1: Çalma, çırpma, bilmem ne CHP'ye zarar vermek için dışarıdan eklemlenmiş tabii isimlerle.
0: Hocam gün gelir, of, bak gün
1: abi,
0: gelir.
1: Abi oyun büyük ya.
0: Gün gelir, üzerini çizerler ekonun, ki çizecekler CHP'nin içinde. Çizecek bir adam yani. Hepsini çizecek. Hocam bak abi, Kılıçdaroğlu var ya. Firom, dedem sen yarı tanrısın. Ayaklarını öperim. Neydi sözcü şey, nefes yazarı. Bütün hırslarından arınmış bir upak. Ya Allah falan filan diye adam alçak, namussuz, satılık.
1: Hain diye devam
0: yani
1: ettiler.
0: Şimdi var ya, Eko var ya, Eko neydi? Adayı, Cumhurbaşkanlık aday ofisi. Vay Erdoğan'ın adamı alçak, Eko. Karadeniz'i zaten bu adam da bak bu gelir.
1: Gelir doğru.
0: Doğru söylüyor Sayın Dövücü.
1: O yüzden buradan
0: peşindeyiz hocam.
1: Bir kere daha oyunun büyük olduğunu söyleyelim. Kurultaya bir mali inceleme başlatılmış abi. Dün bu son dakika gelişmesi olarak haber merkezlerine ulaşmıştı. Savcılık oy kullanan delegeler ve birinci derece yakınlarının banka hareketlerini, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etmiş.
0: Tamam.
1: Bu sabah saatlerinde de enteresan bir gelişme, onu da paylaşayım. Özkan Yalım, senin havlucu.
0: Havlu, peştemallı.
1: Evet. Otelde yakalanan Uşak eski belediye başkanı, evet, Özkan Yalım'la Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, Çağlayan Adliyesi'nde yeni bir ifade veriyor, verecek diye not geldi. Muhtemelen vermeye başlamışlardır.
0: Hocam o zaten daha önce birçok itirafta bulundu biliyorsun.
1: Hepsini döktü. Daha söyleyecekleri.
0: Kötü oldu. Zaten o da şeyde, daha o da AKP'nin elemanıdır.
1: Öyle midir?
0: Tabii peştemalli olandı. Yani öyle
1: hocam. Onu tespit etmek tabii, için tabii, bir 37 gün kadar tabii, uğraştılar.
0: Tabii.
1: Partiden ihraç etmek için bir 40 gün kadar. Neticesinde ne diyordu Özgür Özel? Kılıçdaroğlu istifa diyenlerinin sosyal medyada altını kazıyın
0: içinden
1: AKP trolleri çıkar.
0: Trolleri çıkar tabii
1: demişti.
0: Kim trol,
1: şimdi
0: kim değil,
1: en trolü görünen o ki CHP'nin Manisa milletvekili. Çünkü o diyor Kılıçdaroğlu elveda.
0: Çok enteresan değil mi abi? Diye. Her gidenin arkasından yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu de hani şeye bağlıyorlar ya. İşte Erdoğan bunları dizayn etti. Derin devlet devreye girdi. CHP'yi bölüyorlar falan diye. Bu kadar saçma salak aptalca argümanlarla geliyorlar sürekli. Ve her defasında bu oluyor. Yani çok enteresan. Partiler bölünüyor, bölünür. Değil mi? Ya şöyle bakarsan dün de konuşuyorduk Melek Hanım'la. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış oldu Demokrat Parti. Ta geriye gidersen.
1: Tabii. Canım,
0: böyle,
1: tabii.
0: Tamam. Ya ama dünyada bu kadar da kötü başkan değiştiren, genel başkanı değiştiren, değil mi? O oğlun kuyusunu kazıyor, onun gözünü oyuyor, onun kasetine bakıyor, kaset çıkıyor oraya atlıyor, oradan pavyona giriyor, pavyondan çıkıp bunun Erdoğan'la alakası yok. Bak bu sizin tıynetiniz bu. Bu sizin cibilliyet. Yani sistem böyle kuruluyor.
1: Maya böyle diyor.
0: Maya bu. Maya peştemal.
1: Aylardan da Mart.
0: Burada kamera bant. Kapat. Otel odasında gizli buluşmalar. Sevgililer. Tanju Özcan da bak özür dilerim karıcığım. Ya bu adam işte ben derken bana inanmadınız bakın. Buradan yine aileyi mesela oraya karış beni ilgilendirmez. Ama buradan söyledim. Bu bir ahlaki göstergedir.
1: Hikmet abicim.
0: Sen bana el sallamayın. Kamuya, ben evli bir erkeğim diyen bir adam.
1: Kamuya mal olduysan, belediye başkanıysan, milletvekiliysen,
0: yapmayacaksın.
1: Bak

0: Bakansan, başbakansan, cumhurbaşkanıysan,
1: eğer haberi olursa medyanın,
0: partinin tüzel haber, kişiliğini temsil ediyorsan yapmayacaksın abi. Öyle. Ben karımdan çok özür dilerim, çok büyük bir hata yaptım deyip elini yıkayıp meselenin içinden çıkamayacaksın.
1: Şöyle yapmayacaksın derken yanlış anlaşılmasın. Hiç kimse yapmasın yani.
0: Ya elbette. Hayır ama canım sen medya... hani özel hayat dedin ya. Tamam bir noktaya kadar özel hayat. Kabul.
1: Hocam adam, amenna. Ama adam şu fıkıhsızlıkta geliyor. Yani kapı çalınca sen altında havluyla açar mısın kapıyı ya? Adamın rahatlığına bakar mısın? Yemişim medyayı diyor. Ben sevgilileri ipe dizmişim buraya diyor. Yani adam rahat. Doğru, o da öyle. Sancı Özcan da öyle. Onun... Yani bugün çıkan görüntüleri, fotoğrafları, konuşmaları, ailemden özür dilerim falan. Bir adam cibilliyetini ortaya koyar mı koyar. Adam daha önce ne diyordu? Diyordu ki arkadaş ben bu şehir suyuna şapka atacağım. Neden? Bunlar kötü şeyler yapmasınlar diye. Ya da işte hamile kalmamış kadın ben de yardım istiyorum. Ne yapayım? Ha ha. Hocam sonuçta geldiği nokta bu.
0: İşte bu.
1: Cibilliyet cinsi. Yani. Bunun Erdoğan'la alakası yok yani.
0: Sen haklısın. Adamın edep anlayışı buysa tabii, kamuoyundan da
1: tabii,
0: o azami edebi beklememesi gerekiyor. Yani edep anlayışı kapı çalındığında sen dua et havluyla açtı o kapıyı. Neyse.
1: Tevbe,
0: şimdi şu sabun meselesine gelelim mi Hikmet abi? Hazır peştemal, havlu, sabun.
1: Oradan hamamlara geçeceğiz. Yalova'daki hamam, termal hamamlara gideriz oradan da.
0: Tamam. Antep'in hamamları vardır. Antep'in. Çok güzel değil mi? Çok, çok güzel türküdür o. Antep'in hamamları. Abi Buca'da 52 kişinin gözaltına alındığı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman.
1: Ha,
0: Puketçi.
1: Puket.
0: Puket. Evet. Puket Adası'na. İstediği yere de tatile gider, hiç onu da söylüyor tabii değiliz tabii, ama o tatildeyken Buca'da temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeydi. O bakımdan bunu söylüyoruz.
1: Sen para ezebilirsin, problem yoksa sen, kendi parandır.
0: Sen İngiltere Büyükelçisi'yle balık yersin anladım da milyonlarca İstanbullu karda mahsur kalmışken onlarca saat tabii, tabii, sen o tabii, İngiliz Büyükelçi'yle balık yemezsin kardeşim.
1: O zaman bizim meselemiz tamam, olur değil mi hocam?
0: Mesele o zaman benim olur. Yoksa ben döverim. Yani, sen tabii, istediğin kalkanını tabii, ye, istavritini yut.
1: Tabii.
0: Artık bana... ne şey yaparsan yap. Şimdi Hikmet abi bu Buca'da meselenin sabun olduğu.
1: Hocam anlamadım.
0: Rüşvetin şifresi.
1: Bak, öyle mi?
0: Bak. Ama sabun. Bilmiyorsun bu işleri Hikmet abi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve ilgili şüpheli rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı. İnşaat tamam, firmalarını haraca bağlayan belediye yöneticilerinin telefonda rüşveti sabun olarak adlandırdıkları ortaya çıktı.
1: Hocam yani valla bir şey söyleyeyim mi sevgili Ömer Sök. Sağ ol abi seni çok severim ama ben çok fazla yorum yapmayayım. Ya. Aklıma bin tane şey geldi. Neden sabun yani? Neyi temizliyorsunuz arkadaşlar?
0: Bak sabıkalı
1: arkadaş,
0: bir yayının sonundayız. Tamam, o yüzden...
1: Hayır şöyle söyleyeyim. Yani şunu demek istiyorum. Daha önce de vardı bu tür şifreler hatırlıyorsun.
0: Baklava şifresi, şey baklava kutusu efendime söyleyeyim.
1: Battaniye.
0: Pasta kutusu.
1: Müthiş. Bak yani bir de veriş şekilleri de çok enteresan. Battaniye sarılı rüşvet. Evin duvarının üzerinde rüşvet.
0: Mavi valiz.
1: Bir tane daha var. Turuncu valizle. Çekecek bir şey.
0: Evet.
1: Adamlar olayı tabii artık fanteziye gidiyorlar adam. Yani rüşvette fantezi yaşıyor adam. Olay tabii uzman ya artık yani bu işler çok iyi. Şimdi mesela bir tane var adam pavyoncu. Şimdi pavyoncu ne yapabilir abi? Siyaseten fanteziye gider. Bak adam şimdi rüşvet. Verme şekilleri, anlaşma şekilleri, veriş şekilleri, valizde, çantada, sırt çantasında. Bir tane daha vardı ya neydi? Battaniye demiş değil mi?
0: Battaniye.
1: Ha bir de şu anda da içeride bayağı bir ağır dedi ya. Ya çaldıysan aldıysam aldım ya. Versin verin cezası dedi ya. Baklava kutusunda. Ya baklava kutusunda euro. Bir de onlar ya, mesela kule halinde ya, dolar. Bak
0: ya,
1: TL olduğumu çekecek.
0: Ya.
1: Para geldi mi sabun.
0: Ama bunların hepsini iktidar yapıyor.
1: Tabii. Tabii.
0: Bunların hepsini tabii, iktidar yapıyor
1: geldi,
0: abi.
1: Bunları dedi ki sen aynen sabun, öyle, sen varız, sen cebur dedi.
0: Sen de anlatıyorsun. Oyun büyük diyoruz baştan beri sana.
1: Bak bugün de galiba ona girmedik abi detaylarını bilmiyorum. Çünkü yine çok büyük bir operasyon var. Bu mali suçlarla ilgili şeyle gene bu kara para aklamayla ilgili bir şey haber vardı sabahleyin. Aklıma o geldi yolda giderken onu duydum. Radyo dinlerken duydum. Yani var ya bak Türkiye birçok sadece bu değil. Birçok yerde bu işte uyuşturucuyla mücadele noktasında mali işlerle bu kara para aklama falan filan birçok yerde o kadar önemli noktalara geldik ki operasyonlar yapılıyor ki hakikaten tam bir temizlenme arınma Temiz Eller operasyonu vardı ya. Hakikaten o günde hani o özlediğimiz anlar bunlar. Nedir onlar? Ya bir tane operasyon oluyor mesela. Onlarca milyar lira. Bir holdinge gidiyorsun. Yüzlerce milyar lira. Çalınmış, kara para aklanmış falan. Bunlar yıllar boyunca ne hale gelmiş demek ki. Son günlerde, son yıllarda yaşananlar bize şunu gösteriyor. Devlet bu işi ciddiye alıyor. Bu temizleyecek inşallah. Çetelerle mücadele de böyle. Yani ben yani İçişleri Bakanı aynı zamanda Adalet Bakanı bu konuda çok önemli işler yaptığını düşünüyorum.
0: Yapılıyor.
1: İşlere imza
0: ve
1: atılıyor.
0: Verilen demeçlerin tamamı da Allah nereye uzanırsa onları. Uzansın.
1: Tabii.
0: Sonu nereye giderse gitsin. Bravo. Kararlılıkla üzerine gidileceği yönünde biz de bu ülkenin nüfus kağıdını gururla taşıyan insanlar
1: çok
0: olarak bu
1: kararlılıktan
0: duyduğumuz
1: lazım.
0: Memnuniyeti dile getirelim. Artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bir de güzel haberle bitirelim.
1: Hadi bakalım.
0: Sayın Cumhurbaşkanı 10. kez dede oldu. Allah inşallah, maşallah. Sana da bana da yaşatsın.
1: Amin inşallah. Amin güzel maşallah.
0: 10. torun sevinci efendim. Sümeyye Selçuk Bayraktar çifti 3. çocuklarını kucaklarına aldılar. Ve
1: maşallah.
0: Sayın Emine Hanım ve Tayyip Erdoğan çiftinin 10. torunları da hayata gözlerini açtı. Tamam,
1: yani yapacağımız ilk dua şudur. Rabbim ananı babalı büyütsün inşallah.
0: İnşallah.
1: Rabbim hayırlı uzun ömürler versin.
0: Amin.
1: Bereketli uzun ömürler versin.
0: Dün Selma Hanım bizim seyircilerimizden, takipçilerimizden sık sık burada kulaklarını çınlatırız. Bir şey hatırlattı. Dedi ki duayı amin diye bitirmekte fayda var. Yoksa dedi dua yarım kalırmış dedi.
1: Amin.
0: Dolayısıyla Allah vatana, millete hayırlı evlat etsin. Allah ailesine hayırlı evlat etsin. Allah tüm çocuklarımızı da hem kötülükten hem de bu büyük risk oluşturan şu sosyal medya çukurundan sanal dünyadaki o karanlıktan muhafaza etsin.
1: Amin,
0: amin, amin diyelim. Amin, amin. Ve günün manşetini bitirelim.
1: Tamamdır.
0: Efendim, gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 2 Haziran Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Her mercek programında biz dış politika konuşuyoruz ama bugün hem dünyayı hem Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir konuyu konuşacağız. İstanbul'da 1-7 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası başladı. 4-7 Haziran arasında Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek. Ana tema enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Peki kiminle konuşacağız? Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'la konuşacağız. Ben şimdi konuğumun yanına geçeceğim ve sıfır atık konusunu masaya yatıracağız.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün mercekte gerçekten hep biz dış politika konuşuyoruz. Savaşlar, stratejiler bugün hakikaten hem dünyayı hem Türkiye'yi ilgilendiren ve çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Sıfır atık. Aslında çok uzun zamandır gündemimizde olan bir konu. Ve siz de Sıfır Atık Vakfı'nın başkanısınız. Dolayısıyla bu konuya en hakim isimsiniz. Şimdi size hem 1-7 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenen bu Sıfır Atık Haftası'ndan haftası festival ve forumla ilgili sorular soracağım ama sizi bulmuşken önce şununla başlamak isterim. Sıfır Atık üzerine çalışmak ve bunu gerçekten dünyada 183 ülkenin katılacağı bu forumda bu noktaya getirmek, bir festival noktasına getirmek hikayesi nasıl başladı? Bunu bize bir özetler misiniz?
1: Öncelikle İstanbul Sıfır Atık Haftanızı kutlamak istiyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: İlk defa dünyada bir Sıfır Atık Haftası ilan edildi. Tabii dünyanın büyük şehirlerinde, New York, Londra gibi yerlerinde iklim haftaları var. New York İklim Haftası, Paris İklim Haftası gibi, Londra İklim Haftası gibi iklim haftaları var. Biz de İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma vizyonuyla yola çıktığımızdan dolayı İstanbul'a böyle bir marka kazandırmak istedik. Tabii 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Hareketi Türkiye'de başlıyor. Ve 2022 yılı itibariyle Sıfır Atık projesi artık uluslararasılaşmaya başlıyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önerisi üstüne 30 Mart Sıfır Atık günü olarak ilan edildi, evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ve Birleşmiş Milletler var olduğu sürece artık 30 Mart bütün dünyada sıfır atık günü olarak kutlanacak. İkincisi de aynı kararda Birleşmiş Milletler çatısı altında bir sıfır atık danışma kurulu kurulmasına karar verildi. Ve bugün geldiğimiz noktada Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başkanlığında sıfır atık danışma kurulu kuruldu. Hı hı. Ve kendisi başkan seçildi. Şu an danışma kurulunun aldığı kararlar Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere tavsiye niteliğinde iletiliyor ve biz bu işe başladıktan sonra 50'den fazla ülke sıfır atık hareketini benimsedi ve artık sıfır atık hareketini uyguluyorlar. 2023 yılında Sıfır Atık Vakfı'nı kurduk, hı hı. Ve Sıfır Atık Vakfı da Birleşmiş Milletler'in ana paydaşlarından bir tanesi. 30 Mart Sıfır Atık gününü Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Vakfı ile beraber kutluyor. Başka paydaşı yok. Biz Birleşmiş Milletler ve Sıfır Atık Vakfı olarak bütün dünyadaki organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Ve 2022'den bu yana dünyanın farklı bölgelerinde çok fazla etkinlik yaptık. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 108 ülke katıldı. Ve bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 183 ülke geliyor.
0: Evet.
1: Dünyada 193 ülke var.
0: Doğru.
1: 193 ülkeden 183 tanesi İstanbul'da buluşacak. Geçtiğimiz yıl Sıfır Atık Forumunda bir karar almıştık. Demiştik ki biz sıfır atıkla alakalı çalışmaların merkezini İstanbul'a taşımak istiyoruz. Ve bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da ofis açmasını istiyoruz demiştik. Bu bağlamda ilk uluslararası kuruluş sıfır atık bağlamındaki ofisini açtı. Tabii önümüzdeki günlerde yeni ofisler de açılacak. Biz şimdi 183 ülkeyi İstanbul'da misafir edeceğiz. 120'den fazla bakan, onlarca eski devlet başkanı, farklı siyasi liderler, iş adamları, akademisyenler, aktivistler buraya gelecek. 5000'den fazla misafir İstanbul'da buluşacak. Sıfır atığı 360 derece ele alacağımız sıfır atık forumunda çıkan deklarasyona 183 ülke imza atacak.
0: Ve
1: bizim İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma yolundaki en önemli kurumsal hafızalarımızdan bir tanesi Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Haftası bünyesinde 3 tane ana etkinliğimiz var. Bunlardan bir tanesi Sıfır Atık Forumu. Dünya İstanbul'a geliyor. İkincisi, biz sıfır atık bilincini, bu kültürü vatandaşlarımıza yaymak istiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize yaymak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Dünya Etnospor Birliği tarafından bir festival icra edildi Atatürk Havalimanı'nda. Bilal Erdoğan Bey'e de teşekkür etmek istiyoruz. Muazzam bir iş gerçekleştirildi Atatürk Havalimanı'nda. Ve aynı alanı kullanarak biz içerikleri güncelleyerek bir sıfır atık festivali inşa ettik. Yeni ürünler ekledik, yeni alanlar ekledik. Bu bağlamda biz sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Kaynak israfını azaltmak ve kaynakları etkin kullanmak bağlamında aslında bunları yapıyoruz ve

0: 7'den 77'ye herkese yönelik etkinliklerin olacağı bir festival alanı düzenledik. Çocuklarımız için doğal boyalardan boyama atölyeleri var. Gençlerimiz için farklı söyleşiler, atölye alanları var. Kadınlar için atıksız mutfak atölyeleri var. Akşamları vatandaşlarımızın aileleriyle gelebilecekleri konserlerimiz var. Muazzam bir alan hazırladık. Bütün vatandaşlarımızı Sıfır Atık Festivalimize bekliyoruz.
1: Evet.
0: Üçüncü işimiz de Taksim Meydanı'nda sanayiden tarıma gıda israfı başlıklı bir sergi oluşturduk. O sergi bir ay boyunca vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak. O sergide de gıda israfını anlatıyoruz. Bakınız, size bir bilgi vereyim.
1: Tabii.
0: Şu an 2026 yılındayız. Yılda 8 milyondan fazla insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Ve dünyada milyarlarca ton gıda israfı var. Dünyanın bir tarafında insanlar bir bardak suya erişemeyip hayatını kaybederken, bir tarafında da obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yapan insanlar var. Dünya şu an bu kadar adaletsizliği artık kaldırabilecek noktada değil. 3-4 yaşındaki yavrularımızın bedenlerinde yüzlerce kurşun çıkıyor. Böyle adaletsiz bir dünyadayız ve ne yazık ki kimsenin sesi bu durum, bu olaylara çıkmıyor. Ve biz de Sıfır Atık Forumu'nu uluslararası bir platform olarak inşa ettik. Ve bu bağlamda diyoruz ki dünyadaki mazlumları buraya getiriyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde ben Nairobi'deydim. Kenya'da 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesine ziyaret gerçekleştirdim. Ziyaretten öte orada bir çalıştay gerçekleştirdik. Ve o çalıştayda orada yaşayan insanların sorunlarını dinledik. Yol haritamızı çıkardık. Seçtiğimiz 10 tane temsilciyi Sıfır Atık Forumu'na getirdik. Orada yaşanan dramı 183 ülkeye o insanlar anlatacak.
1: Şimdi şunu araya girip şunu sormak istiyorum. Şimdi Sıfır Atık Vakfı dediğimiz zaman aslında insanın zihninde hani çevre ve sıfır atıkla ilgili çalışma yapan bir vakıf olarak çerçeve çiziliyor. Ama sizin anlattıklarınıza baktığımız zaman aslında tamamen toplumsal sorumluluk ve duyarlılıkla hareket eden, dünyanın farklı bölgelerinde açlıkla mücadele, aynı zamanda gıda israfı, tabii ki bunun içinde su israfı en önemli konulardan bir tanesi ve sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir dünya için her alanda çalışma yapan ve elini taşın altına her alanda koyup sorumluluk alan aslında bir vakıf diye tanımlıyorum ben anlattıklarınızdan.
0: Şimdi bizim değerlerimiz var. Tabii. Hem dini değerlerimiz var, hem kültürel değerlerimiz var. Bu topraklarda yaşayan bireyler olarak, bir Müslüman bir toplum olarak bizim dünyaya borcumuz var. Ve gittiğimiz bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adalet çağrısını yineliyoruz. Ve inanın bakın 183 ülke geliyor. 100'den fazla bakan geliyor. Bu insanları bu İstanbul'a zorla getiremezsiniz.
1: Doğru.
0: Bu insanlar gönüllülük esaslı geliyor. Ve biz birilerine şirin gözükmek için ne eğiliyoruz ne bükülüyoruz. Burada söylediğimizi dünyanın her yerinde söylüyoruz ve uluslararası bir platform insanlara sunuyoruz. En önemlisi özgürce konuşacakları uluslararası bir platform sunuyoruz. Bakınız, biz işte çok farklı uluslararası toplantılara katılıyoruz. Ben aynı zamanda COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Ne yazık ki katıldığımız toplantılarda konuşulan konuların dünya ile sahayla gerçekliği yok. Biz diyoruz ki dünyanın gerçekleri var. Dünyada savaşlar var.
1: Doğru.
0: Açlık krizi var, susuzluk krizi var, su savaşları var. Dünyanın bunları konuşması lazım. Bakın COP31'e giden yol diye belirledik Sıfır Atık Forumu'nun ana temasını. Çünkü COP31'de biz dünyanın gerçeklerini konuşturmak istiyoruz. Arkadaşlarıma talimat verdim. COP32'ye de güçlü bir şekilde hazırlanıyorlar. Bundan sonra Sıfır Atık Vakfı olarak COP süreçlerinde etkin olarak rol alacağız. Mesela geçtiğimiz günlerde G7, yani dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin kurmuş olduğu bir organizasyonun zirvesinin açılış konuşmasına bizi davet ettiler. Oranın açılışında da yine aynı söylemlerimizle insanlara hitap ettik ve bizim değerlerimizle çıktığımız bu yolda, bu mücadelemizde dünyanın çok farklı ülkelerinden destekçimiz var. Çünkü bizim bir ajandamız yok. Bizim tek bir ajandamız var. Daha adil bir dünya istiyoruz. Daha müreffeh bir dünya istiyoruz. Evet, konumuz sıfır atık. Konumuz atığı azaltmak. Ama sıfır atık öyle bir konu ki, iklim değişikliği öyle bir konu ki. Doğru. Bakınız, NATO bir güvenlik teşkilatı değil mi? NATO'nun iklim değişikliği ile alakalı merkezi var. Onlarla da irtibattayız.
1: Tabii.
0: Bütün uluslararası güvenlik örgütlerinin çalıştığı hususlardan bir tanesi iklim değişikliği. Neden? Kesinlikle. Yarın iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı şayet deniz seviyesi artarsa bugün deniz üsleri dediğimiz üslerin çok kullanılamaz hale geliyor. Çölleşmeyle alakalı ormanlar yok olursa ormanlara yakın askeri üsler ortaya çıkıyor vesaire.
1: Bir de orman yangınları, bütün bunların hepsi iklim değişikliğiyle daha fazla sıcaklık arttıkça orman yangınlarının çoğalması ve yeşil alanların, hayvan türlerinin yok olması, bunların hepsini yaz aylarında sıcaklıklar yükseldiğinde dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Beraberinde tabii bahsettiğiniz şey çok önemli. İklim değişikliği aynı zamanda şimdi siz tabii enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm başlık ama beraberinde hani o güvenlikle ilgili sorunlar artı bir de göç. İnsanlar çünkü iklim değişikliği, kuraklık, besine ulaşamama, suya ulaşamama, bu sefer besine ve suya ulaşabileceği yerlere düzensiz göç hareketleri. Dünyada birçok şeyi tetikleyen, aslında geleceğimiz var mı yok mu? Bu sorunun cevabı değil mi? İklim değişikliğine ve atık konusunda atacağımız her adım. Aslında bu sorunun cevabını olumlu mu vereceğiz, olumsuz mu alacağız dünyadan bunu belirliyor.
0: Şimdi biz Sıfır Atık Vakfı olarak sıfır atık konusuna ve iklim konusuna 360 derece bakıyoruz. Hı hı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yarın iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı bazı bölgeler çölleşecek, kuraklaşacak. O bölgelerde yaşayan insanlar göç etmek zorunda kalacak ve bu göçe bağlı olarak iklim mültecileri ortaya çıkacak.
1: Kesinlikle.
0: Sınır güvenliği konuları ortaya çıkacak. Bununla alakalı dünyadaki birçok sistem değişmek zorunda
1: Tabii.
0: kalacak. Ve işte bu noktada bizim bunları şimdiden tartışmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ve Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Suyumuza sahip çıkmamız lazım. İfade ettiniz, orman yangınlarıyla beraber ormanlarımızı kaybediyoruz. Erozyon çölleşmeyle beraber ormanlarımızı kaybediyoruz. En önemlisi tarım alanlarımızı kaybediyoruz. Bakınız, teknoloji olmadan, televizyon olmadan, internet olmadan yaşayabilirsiniz. Fakat gıdanız olmadan, suyunuz olmadan yaşamanız ne yazık ki mümkün değil. Ve biz de bu noktada sizle şöyle bir veri paylaşayım. Daha doğmamış anne karnındaki çocukların kanında artık mikroplastiğe rastlanıyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ve bir birey olarak haftalık 5 gram mikroplastik yutuyoruz istemeden. Bakınız kalp damar hastalıkları, kalp krizleri 20'li yaşlara hatta 18'li yaşlara
1: Doğru.
0: kadar geldi. Neden? Bizim sağlığımızı doğrudan etkileyen mikroplastik ve buna benzer materyallerden dolayı bizim bu durumun farkına varmamız lazım. Bu bizim kısırlık yapıyor, kanser yapıyor, başka hastalıklara sebebiyet veriyor. Ülkelerin nüfusuyla alakalı sorunlara bile sebebiyet veren bir konudan bahsediyorum. Evet, sıfır atığın temel mantığı atığı azaltmak, yerinde dönüştürmek vesaire ama derinlemesine baktığınız zaman çok farklı alanlara gidiyor. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak yaptığımız bütün işleri bilim, matematik ve fen temelli yapıyoruz. Vakfı kurduğumuz zaman hemen TÜİK ve Birleşmiş Milletler'le bir protokol imzaladık. Sıfır Atık Veri Merkezi'ni kurduk. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, ilçelerinde ve köylerinde artık sıfır atıkla alakalı veriler toplanıyor. Dünyada toplanan veriler Sıfır Atık Vakfı'nın veri merkezine geliyor. Orada modelleniyor, işleniyor ve o modeller doğrultusunda biz Sıfır Atık Vakfı'nın gelecek planını oluşturuyoruz. Ülkelerle alakalı, şehirlerle alakalı gelecek planını oluşturuyoruz. Daha önemlisi biz Sıfır Atık Vakfı olarak vatandaşımızın süreçlere aktif katılımını önemsiyoruz.
1: Tabii.
0: Karar alma mekanizmalarına vatandaşın aktif katılımı yoksa ne yazık ki sonuç almanız mümkün değil. Bakınız bundan birkaç hafta önce Diyarbakır'daydık. Türkiye'de biz Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Diyarbakır'dan örnek vereyim. Diyarbakır çalıştayımıza ilçe belediyelerimiz, kaymakamlarımız, valimiz, oradaki ildeki kurumlarımız, STK'larımız, üniversitelerimiz, şehre dair söz söylemek isteyen herkes valimizin ev sahipliğinde toplandı. 2 gün çalıştay yaptık. 14 masa kuruldu. Gıda israfından o şehirdeki çocukların eğitimine, altyapıya kadar bütün sorunları tartıştık. O şehirde yaşayan insanlarla çözüm yollarını tartıştık. Final sonuç konferansında valimizin başkanlığında Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu kuruldu. Şu an oradaki bütün sorunlar valimizin başkanlığında ildeki paydaşlarla beraber, vatandaşlarımızla beraber çözülmeye başlandı. Bu şekilde vatandaşları karar alma süreçlerine aktif dahil ettiğimiz modellerde şehirlerdeki sorunları çözüyoruz.
1: Şunu soracağım. Cümlenizi bitirin de öyle sorayım. Bölmüş
0: bu modeli dünyanın farklı yerlerinde de yapıyoruz. Kenya'da da bir danışmanlık toplantısı yaptık. Farklı bölgelerde de yapıyoruz. COP31 bağlamında bizim dünya çapında bir görevimiz var. İnşallah dünyadaki sorunlara da çözüm önerilerini geliştiriyoruz. Bu sıfır atık formunda esasen biz dünyadaki insanların geleceğiyle alakalı çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Peki şimdi dünyadaki sorunlara da bakıyorsunuz, Türkiye'deki sorunlara da bakıyorsunuz eş zamanlı olarak ve aslında halkla birlikte hareket etmenin yani çözüm yollarını, sorunlar nerede, çözümleri de nasıl bulabiliriz ve bunu halkla birlikte yapmak çok önemli bir şey. 2017'den itibaren de aslında sıfır atık konuştuğumuz, gündeme aldığımız ve tüm dünyada aslında konuşulan çok önemli, geleceğimizi etkileyen temel bir konu. Şimdi baktığınız zaman veriler de geliyor dediniz ya, halktaki bu konuda farkındalık nasıl? Eğriye baktığınız zaman yükselerek gidiyor mu? Bu bize umut veriyor mu?
0: Şimdi ben size bir soru sorayım. Biz bu işi niye yapıyoruz?
1: Evet.
0: Vatandaş için yapıyoruz.
1: Tabii ki.
0: Halkımız için yapıyoruz. Halkımızın geleceği ve refahı için yapıyoruz. Sizin sorunuza gelecek olursak şu an sıfır atığı vatandaşımızın %80'inden fazlası biliyor. Anketlerde böyle bir sonuç çıkıyor. Tabii biz sıfır atıkla alakalı bir farkındalık oluşturmaktan ziyade bir kültür oluşturmayı arzuluyoruz. Çünkü farkındalık geçici.
1: Evet.
0: 3-5 aya da geçebilir, 3-5 seneye de geçebilir ama bir kültür inşa ederseniz o kültür nesiller boyunca
1: kesinlikle
0: aktarılır. Biz burada kültürü inşa etmek için anaokuldan lise son sınıfa kadar üniversitelere bütün eğitim altyapımıza sıfır atık, iklim değişikliği ve çevre konularını koyduk. Artık çocuklarımız eğitim alırken bunları da alıyorlar. Bir yandan bu alanda eğitim verecek güçlü akademisyenlere ihtiyacımız olduğunu
1: tabii
0: bildiğimiz için Birleşmiş Milletler, İstanbul Teknik Üniversitemiz, Vakfımız, YÖK Başkanlığımızın da destekleri ve liderliği vardı. YÖK Başkanımız Erol Hocamıza da teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Teknik Üniversitemizin içerisine sıfır atık enstitüsünü kurduk. Bu yıl itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Bu yıl itibariyle öğrencilerini alacak inşallah. Bundan sonra İstanbul sıfır atıkla alakalı yüksek lisans ve doktora çalışmalarının merkezi olacak. Dünyanın farklı yerlerinden bu enstitüye öğrenciler gelecek. Araştırmacılar gelecek ve yarının geleceğini, sıfır atığın geleceğini şekillendiren insanlar İstanbul'da yetişecek. Biz ne demiştik? İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapacağız. Entelektüel alanında boş bırakamayız. Enstitüyü kurduk. Mesleki yeterlilik kurumu ve ilgili organizasyonlarla beraber sıfır atıkla alakalı meslek tanımlamalarını yapıyoruz. Bir yandan eğitim müfredatımıza koyduk. Üniversitelerde öğrenci kulüplerine koyduk. Sıfır atık vakfı olarak kariyer merkezi kuruyoruz. Kariyer merkezimiz bünyesinde gençlerimizi, öğrencilerimizi uluslararası çevreyle alakalı organizasyonlarda nasıl iş buluruz, nasıl staja göndeririz, onunla alakalı danışmanlık yapacağız. Üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz. Yani 360 derece bir İstanbul vizyonu çalışıyoruz. Bir yandan da Sıfır Atık Forumu'nda ve Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesi ve liderliğinde dünya ile alakalı bir 360 derece projeksiyonumuz var.
1: Şimdi, bunu programdan önce de size söylemiştim. Şimdi YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar'ın ismi geçmişken yineleyeyim belki. Bu konuda hem bilim insanlarının da yapacağı çalışmalar çok önemli olduğu için özellikle bilim iletişimi, çünkü YÖK Başkanımız çok önem veriyor. Bilim iletişimi ve sıfır atık konusunu aslında birleştiren çalışmalar yapmak aslında halk için, hani halka dönük ve insanların daha kolay anlayıp hayata geçirebileceği, yani faaliyette geçirebileceği birçok çalışmayı da, kamusal alanda yapılacak birçok çalışmayı da beraberinde getiriyor. Bu da hani bilim insanları için bizim sorumluluğumuz olsun.
0: Şimdi Erol hocamızın çok güzel çalışmaları var. Özellikle üniversiteleri mobilize etme ve sıfır atık hususunun yaygınlaşmasıyla alakalı çok ciddi emekleri var. Geçtiğimiz yıl sıfır atık forumunda da bir konuşma gerçekleştirmişti. Bu yıl da gerçekleştirecek diye biliyorum. Kendilerine de destekler için teşekkür ediyoruz. Tabii biz bilim temelli ve akademi temelli de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda YÖK Başkanlığımızda da güçlü bir işbirliğimiz ve protokolümüz var. İnşallah akademinin, bilimin ışığında dünyaya yeni markalar kazandırma ile alakalı da bir sürprizimiz ve bir vizyonumuz olacak.
1: Güzel.
0: Sıfır atık formunda da onları açıklıyor olacağız.
1: Harika. Bunu da bu programda bu şekilde önceden sizden öğrenmiş olduk. Peki İstanbul'un hem sıfır atık başkenti olması, yani İstanbul tabii çok önemli, dünyada da çok önemli bir şehir. Bu konuda hedefleriniz, hem neler onu sormak istiyorum. Hem de bu yola başladıktan sonra mesela 2030 yılında nasıl bir ilerleme bekliyorsunuz sıfır atık konusunda? Hem İstanbul'un başkenti olması hem de dünyada bu konuyla ilgili yapılacak olan çalışmalarla ilgili.
0: Şimdi burada bizim farklı farklı ajandalarımız var. Hı hı. İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti ve merkezi yapmayla alakalı irademizi geçen yıl ortaya koyduk. Ve dedik ki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla ofis İstanbul'da açılacak. İlkini açtık. Bu bağlamda sıfır atık forumunu kurumsallaştırdık. Sıfır atık festivalimizi uluslararası bir hale getirdik. Birleşmiş Milletler'le görev güçleri oluşturduk. Sıfır atık enstitüsünü kuruyoruz. Sıfır atıkla alakalı bir akademi kuruyoruz. Eğitimler planlıyoruz. Uluslararası bir merkez haline getiriyoruz. Kamu kurumlarımız, bankalarımızla beraber özellikle sıfır atıkla alakalı ürün üreten firmaların yararlanacağı teşvikler ortaya koyuyoruz. Yine bununla beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ve liderliğinde yeni çağrılara çıkacağız. Yani 360 derece bir yaklaşımla İstanbul'un sıfır atığın başkenti olması ve Türkiye'de bu işin bir ticari merkezinde olmasıyla alakalı bilim temelli bir çalışmamız var. Tabii bu bağlamda biz bir çalıştay gerçekleştireceğiz İstanbul'da. Dünyadaki paydaşlarımızı da toplayarak İstanbul'un sıfır atığın başkenti olmasıyla alakalı bir çalıştay yapacağız. Ve bir de lansman toplantımız olacak. Tabii biliyorsunuz COP31 bu yıl Türkiye'de, Antalya'da. Bu yıl ülkemiz iki tane önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bir tanesi Sıfır Atık Forumu, 183 ülke geliyor. Diğeri de COP31, Birleşmiş Milletler'in toplantısı, 196 ülke geliyor. Sıfır Atık Vakfı'nın, yani bir vakfın düzenlediği toplantıya 183 ülke geliyor. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği 196 ülke geliyor. Ama bütün devletler Birleşmiş Milletler'in üyesi.
1: Doğru.
0: Öyle bakmak lazım. Ben de COP'un yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak görev yapıyorum. Aslında vakıf olarak bu görevi ifa ediyoruz. Bir yandan da bu iklim meseleleriyle alakalı çalışan kurumlarla vesaire biz görüşüyoruz. Şu ana kadar 400'den fazla kurum kuruluşla görüştük ve İstanbul'la alakalı, sıfır atıkla alakalı vizyonumuzu ortaya koyduk. Bununla alakalı kitaplarımızı, yol haritalarımızı çıkartıyoruz. Bu basın lansmanımızda vatandaşımızla İstanbul'a dair önemli projeleri paylaşacağız. İstanbul'a dair yol haritalarımızı paylaşacağız. Çünkü İstanbul 10 bin yıldan fazla tarihi olan kadim bir şehir, şehirlerin anısı. Böyle bir şehir en iyisini hak ediyor. Zaten Sayın Valimiz Davut Gül Bey'in de liderliğinde ortaya koyduğumuz İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın da İstanbul'a kazandırılması yine İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma vizyonuyla beraber ortaya çıktı. Tabii bu projelerin liderliğini ve çoğunun fikri Sayın Hanımefendi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den çıkıyor. Ve inşallah kendisinin liderliğinde biz hem İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapacağız, hem sıfır atık bağlamında dünyaya yeni markalar hediye edeceğiz ve dünyanın dönüşümü ve değişimini etki eden süreçler ortaya koyacağız. Bu başarıları biz tabii ortaya koyarken bizim en önemli yol arkadaşlarımız, en önemli paydaşlarımız, vatandaşlarımız.
1: Evet.
0: 86 milyon vatandaşımızla beraber bu işleri başarıyoruz. Ve inanın şunu görüyorum, biz Türkiye'nin 81 ilini geziyoruz. Vatandaşlarımız bizi kucaklıyorlar. Bizlerle beraber bir şeyler yapmak istiyorlar ve buradan şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir yerinde, ülkesine dair, dünyaya dair fikri olan, hayali olan herhangi birisi varsa biz onların yol arkadaşı olmaya hazırız. Onlarla omuz omuza kol kola yürümeye hazırız. Bunu da buradan ifade etmiş olayım.
1: Ne kadar güzel bir şey. Çünkü aslında kendi hayatımızda da hani benim yaptığım küçük değişiklikler nasıl bir etki yaratabilir diye düşünüyoruz. Ama bireysel olarak işte bu konuda bilinçlenmek ve yaptığımız küçük değişiklikler aslında o büyük dönüşümün büyük bir parçası ve bazen de bir yol haritasına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü şimdi işte demin söylediniz, dediniz ki teknolojiden bağımsız yaşayabilirsiniz. Yani internet olması yaşayabiliriz, telefon olması yaşayabiliriz, yapay zeka olması yaşayabiliriz. Mesela en önemli konulardan bir tanesi yapay zeka. Şimdi ana temalardan biri de enerji verimliliği. Bunu da size sormak istiyorum. Yapay zekanın kullanımının aslında dünya kaynaklarından, özellikle su kaynaklarında çok önemli bir etki yarattığını biliyoruz. Ve bu sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Konuyla ilgili de aslında yazılmış birçok makale de var. Takip ettiğimiz zaman da hani dünyanın kaynaklarını, özellikle su kaynaklarını insanlar için kullanmak, yapay zeka için kullanmamak, buna başka bir alternatif oluşturmak çok önemli. Şimdi bu perspektiften baktığınız zaman aynı zamanda da hani enerji verimliliği, temel konu. Bu konuda nasıl bir perspektif şimdi sunuyorsunuz?
0: 2 yıl önce biz Sıfır Atık Vakfı çatısı altında yapay zeka çalışma grubunu kurduk. Ve bu bağlamda Zero Waste GPT diye bir uygulama da yayına aldık. Burada tabii bizim bu teknolojiyi iyi öğreniyoruz ve evet. bu teknolojiyle alakalı faydaları, zararları analiz ediyoruz. Tabii şu an artık geldiğimiz noktada artık su kullanmayan, su kullanımını minimize eden hatta hiç kullanmayan teknolojiler gelişti. Artık ülkeler buna geçti, geçiyorlar. Bununla alakalı yatırımlar yapıyorlar. Şimdi bizim dünyadaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek o gelişmeleri ülkemize ve vatandaşımıza uyarlamamız lazım. Bizim bu çalışmalardaki temel hedefimiz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak.
1: Tabii.
0: Bakınız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırırsak, vatandaşımızın sırtından ekonomik yükü ne kadar alırsak o bizim mutluluğumuz. Çünkü biz diyoruz ki vatandaşımızın atığı, işte yağı, çöpü paraya dönüşsün.
1: Tabii.
0: Ve oradan vatandaşımıza ek bir gelir elde edelim. Yani orada kazanacağı 3-5 bin lirayla eşine bir hediye alır, çocuğuna bir şey alır, eşini yemeğe götürür. Yani ufak bir mutluluk bile o aileye, o bireye katabilirsek bu bizim için çok önemli.
1: Ya da ihtiyaç sahiplerine bir fona dönüşebilir.
0: O da olur, o da mümkün. Yani orada Sıfır Atık Vakfı olarak şimdi yeni bir projeye başlıyoruz. Özellikle kullanılmış elbiselerin toplanıp tekrardan çeşitli şekillerde değerlendirilmesiyle alakalı Türkiye çapında. Burada tabii Sıfır Atık Vakfı 360 derece bütün konuları ele alıyor. Yani bir yandan biz sosyal yardım kuruluşu gibi çalışıyoruz. Bir yandan iklimle alakalı olumsuz konularla
1: evet.
0: alakalı bir savunuculuğumuz var. Bugün ne yazık ki dünyadaki küresel hegemon güçler dünyada tarımın azaltılmasını ve yapay et tartışmaları var.
1: Doğru.
0: Biz kesinlikle diyoruz ki bizim olduğumuz platformlarda ne tarımın azaltılması konuşulabilir, ne hayvancılığın azaltılması konuşulabilir, ne de buna benzer bir konu açılabilir. İstişare bile etmeyiz, bunu dinlemeyiz bile. Çünkü 8 milyon insanın açlık ve susuzluktan öldüğü bir dünyada, insanların gıdaya ulaşamadığı bir dünyada biz tarımın ve hayvancılığın azaltılmasını mı konuşacağız ya?
1: Mümkün değil.
0: Biz katıldığımız toplantılarda diyoruz ki, madem bunları konuşmak istiyorsunuz, önce gelin sanayinin, işte bu sanayileşme devrimiyle beraber sanayinin dünyaya verdiği zararı konuşalım. Atılan bombalarla alakalı hangi uluslararası örgüt çıkıp bunun zararını konuşuyor? Ne yazık ki bomba atılan yerlerde 50 yıl, 60 yıl, bazı yerlerde 100 yıl herhangi bir şey yeşermiyor bile ya. Oradaki kimyasalın dokunduğu su bir daha hayat bulmuyor. Gelin biz önce bunları konuşalım, bunları tartışalım. Daha birkaç yaşındaki yavrularımızın bedenlerinden çıkan kurşunları tartışalım. Ne yazık ki dünyadaki bazı uluslararası örgütler veya lobiler yani dünyadaki gerçekleri bırakmışlar.
1: Soracağım.
0: Konuştukları konular suni konular.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi tabii ki yaşamı devam ettirmek için bu çok önemli bir şey. Bir kere dünyayı korumak için yani yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakabilmek için bu sorumluluğa sahip çıkmak lazım. Söylediğiniz gibi sadece bir farkındalık değil, bir kültür ve bir sahip çıkma eğilimi gerektiriyor ve bunu nesilden nesile de aktarmak gerekiyor. Ama tabii bir de farklı lobiler ve sanayi kuruluşları var. Onların da istediği farklı durumlar var. Dünyada dediniz hegemon güçler var. Onların kaynaklara kendileri sahip olup aslında o kaynak dağılımını da kendileri yapmak istiyorlar. Şunu sormak istiyorum. Bu kadar dünyanın yararına, insanlığın yararına bir çalışma yaparken bu farklı eylem ve hedeflerde olan işte bazı kuruluşlarda bir direnç
0: direnç oluyor da bizim duruşumuz çok net. Bakın biz sokaktan geliyoruz. Biz işte Diyarbakır'dan, Van'dan, Hakkari'den, Rize'den, Muğla'dan Türkiye'nin bütün şehirlerini geziyoruz. Niye geziyoruz biliyor musunuz? Vatandaşımızın desteğini almak için. Çünkü biz vatandaşa anlatıyoruz. Tarıma sahip çıkmamız lazım. Etimize, suyumuza, havamıza sahip çıkmamız lazım. Biz şuna inanıyoruz. Vatandaşımız bu konularda bizim arkamızda.
1: Doğru.
0: Sadece Türkiye'de değil. Dünyanın çoğu yerinde biz insanlarımıza bu konuları anlattığımız zaman bizi destekliyorlar. Bugün kusura bakmayın dünyada küçük bir grup işte yapay et bilmem ne böyle tartışmalar yapabilir ama yani inanın gariban geçer. İneklere mi geldi konu? Yani ineklerin Tabii. hiç suçu yok. Yüzyıllardır biz hayvancılık yapıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. Yani gariban ineklerin sayısını azaltılama geldi. Dünyanın bir tarafında insanlar gıda
1: Tabii,
0: bulamıyorlar,
1: doğru.
0: su bulamıyorlar. Bizim konuştuğumuz konular işte öyle miydi,
1: Karbon
0: böyle miydi?
1: Karbon salınımıyla ilgili,
0: yani
1: evet.
0: burada bizim dünyanın önceliklerini, gerçeklerini konuşmamız lazım. Önce açlık krizini bitirelim. Savaşlardan ölen insanları bitirelim. Adaletsizlikleri bitirelim. Ondan sonra böyle konuları konuşalım. Ama mesela şunu bize derse teknoloji firmaları, biz teknolojiyle beraber tarımda verimliliği artıracağız. Vatandaşımız daha az efor sarf ederek işte çeşitli makinalarla beraber daha çok ürün elde edecek. Veya hayvancılıkta daha kolay teknolojiler geliştirdik. Hayvanlarımızı

0: daha az yorarak veya işte vatandaşımız daha az yorularak hayvancılık yapabilecek bir teknoloji gelişti. Ya biz bunu istişare ederiz. Bunun yaygınlaşması için gerekirse çalışırız. Ama burada yaptığımız işlerin insan odaklı olması lazım. Ve dünyanın gerçek gündemleriyle örtüşmeyen hiçbir konunun bizim ne masamızda yer alır ne ajandamızda yer alır ve gittiğimiz toplantılarda bunları insanların yüzüne karşı söylüyoruz ve istişare bile etmiyoruz. Dünyanın gerçeklerini, sahanın gerçeklerini konuşmak isteyen varsa diyoruz, gelsinler bizim seyahatlerimize katılsınlar. Tamam. Ben Nairobi'deki o gecekondu mahallesine giderken bütün insanları davet ettim. Uluslararası kuruluşlara davet ettim. Bazıları geldi, bazıları güvenlik sebebiyle gelmedi. Şimdi önümüzdeki süreçte Latin Amerika'daki bazı gecekondu mahallelerine gideceğiz. Afrika'da, Asya'da farklı yerlerdeki yoksul mahallelere gideceğiz. Ve inanın gittiğimiz yerlerde kendi devletleri bile oralara gitmeyin, biz sizin güvenliğinizi sağlayamayız diyorlar. Ama inanın ne oluyor biliyor musunuz? O gittiğimiz mahalledeki insanlar bize sahip çıkıyorlar. Biz kendimiz gidiyoruz ya, o insanlarla dost olup çıkıyoruz. Oraya gitmemizin sebebi o insanların geleceğiyle alakalı sonuçlar üretmek.
1: Kesinlikle çok önemli, çok kıymetli bir yolda yürüyorsunuz ve hakikaten insanları da bu konuda, sadece Türkiye'de değil dünyada ki tüm insanları bu konuda bilinçlendirmek, aydınlatmak, onlara el uzatmak çok kıymetli, çok önemli dünyanın geleceği için. Şimdi çok az vaktim kaldı. Bir de bu yılın ana teması enerji verimliliği. Bununla ilgili vermek istediğiniz mesajlar var mı?
0: Şimdi bu Sıfır Atık Festivali'nin ana teması. Evet. Bu yıl Sıfır Atık Festivali'ni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Bu bağlamda Türkiye yıllık 100 milyar dolar civarı bir enerji ithalatı yapıyor. Yani ülkemizde çıkan petrol ve doğalgaz ülkemizin ihtiyacının tamamına yetmiyor. Biz diyoruz ki şayet enerji verimliliği ile alakalı bir kampanya yaparsak, vatandaşımızda bir kültür oluşturursak, enerji israfını %10-15 azaltırsak ortalama 15 milyar dolar gibi bir rakam bu ülkenin kasasında kalıyor. Ve o para doğrudan ülke içerisinde yatırıma gitmiş oluyor. Biz de şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla bunun farkındalığını oluşturmak için festivalin ana konusunu belirledik. Ve önümüzdeki süreçte illerimizde farklı etkinlikler yapacağız. Ve yine Birleşmiş Milletler ve dünya ülkeleriyle beraber büyük bir enerji verimliliği kampanyasına başlıyoruz. Bakın Türkiye'de başarılı olan bütün projeleri biz dünyaya rol model olarak sunmaya hazırız ve sunacağız. Bununla alakalı bakanlıklarımızın muhteşem tecrübeleri var. Bakanlıklarımızda çalışan bürokratlarımızın, memurlarımızın çok iyi kurumsal kapasiteleri ve hafızaları var. Onların o tecrübelerini kullanarak, onların deneyimlerini kullanarak Sıfır Atık Vakfı'nın uluslararası gücünü de katarak biz dünyaya yeni markalar armağan etmek istiyoruz. Buradaki hedefimiz yeni markalar çıkartıp işte reklam yapmak değil. Dünyanın geleceğine, insanlığın geleceğine etki eden işler yapıp insanlığa faydalı olmak.
1: Aslında tabii bunları da bir çatı altında yapmak gerekiyor. Hı. Dolayısıyla ben sizinle tanıştığıma çok mutlu oldum. Gerçekten çok merak ettiğim, neler yapabiliriz diye de çok düşündüğüm bir konuydu. Çünkü bu dünyaya insan olarak geliyorsak eğer mutlaka bir faydamızın dokunması gerekiyor. Elimizden geldiğince birbirimize ve dünyaya. O yüzden çok mutlu oldum anlattıklarınızdan. Umarım çok daha başarılı işlerinizi, çalışmalarınızı konuşuruz. Efendim mercek programının da sonuna geldik. Öncelikle ben hepimizin sıfır atık haftasını kutluyorum. Bugün sıfır atığı konuştuk. 1-7 Haziran tarihleri arasında sıfır atık haftası düzenleniyor. 4-7 Haziran tarihleri arasında da sıfır atık festivali var. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Tekrar bilgisini vermiş olayım. Biz bugün Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'la birlikteydik. Ben katılımları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki Perşembe günü tekrar karşınızda olacağız. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamına kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.

0: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacak. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı ve Afrika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bir süre önce bu akşamki değerli konuğumuz Halim Gençoğlu'yla Batı'nın Afrika talanını konuşmuştuk. Ara ara aynı dönemde mukayeseli tarih adına Osmanlı'dan da söz etmiştik Afrika'da 4 asır varlığından. Örnekler de vermiştik ama bu akşam sadece bu defa belki tersi Batı'nın Afrika talanına da dair bir takım veriler veririz yine görmek açısından. Ama esas konumuz Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Aliye'nin Afrika'daki yönetimi, varlığı neler yaptı, izleri neler. Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtmak istiyorum. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan Başkonsolos Afrika'daki Son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Bunu da daha önce konuşmuştuk YouTube'dan. Açarsanız görebilirsiniz. Batı'nın Afrika talanı tekrar gösteriyorum Kronik Yayınları'ndan. Kitap bir sürü baskı yapmaya hazır. Afrika'yı kıta olarak genel kim nerede ne yapmış görmek için çok önemli. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Miras. Zaten Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirası öyle bir şey var mıymış? Bayağı bir kitap hazırlanmış belgeyle. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halim Bey. Değil mi biz Güney Afrika, yani Nelson Mandela'yı biliyoruz galiba.
1: Evet.
0: Genel kültürü olanlar, yani yarışmalarda falan da soruluyor. Ama sorsak, akademide bile sorsak zannediyorum, Güney Afrika'da Osmanlı kültürel mirası deyince cevap alabilir miyiz?
1: Güney Afrika'ya uçarken ya da işte geri dönerken o istikametten geliyorsunuz. Yukarıda o coğrafyaya uçanlar bilir.
0: Kaç saat uçuyorsunuz?
1: 11 böyle? Saat uçuyorsunuz.
0: 11.
1: Evet. Şimdi orada tabii gördüğünüz bir harita var. Sürekli uçağın önünüzde sizin takip ettiğiniz rotada. Nil Nehri gerçekten muazzam bir nehir. Yani Afrika'ya Allah'ın bir lütfu. Ben Nil Nehri'nin akşam yani bir gün Kahire'ye yolu düşen olursa orada Nil Nehri'nin üzerinde şeyler vardır.

Böyle sandalyelerde, çok derme çatma sandalyelerde çok güzel çay yaparlar. Nil Nehri eser o. Nil Nehri'nin esintisini alırsınız. Bunu tavsiye ederim. Yani Kahire'de o iki yakayı birbirine bağlayan köprünün üzerinde

0: çok muazzam bir nehir. Debisi çok yüksek. Şimdi ben onu tabii haritadan o kadar büyük ki çok rahat gözüküyor. Ve şunu tabii aklıma geliyor. Ey gidi diyorum ecdadımız. Çünkü Evliya Çelebi orayı gezdiği zaman öyle güzel anlatıyor ki Nil Nehri'nden aşağı doğru iniyor. Takip ediyor kendisi. Sudan'a geliyor. Yani şimdi işte
1: Ne yazık ki.
0: Etiyopya olan ne yazık ki tabii çok çileli bir
1: Çok
0: coğrafyaya
1: dramatik.
0: döndü.
1: Evet.
0: Ama o zaman Özdemir Paşa orada öyle bir hakimiyet kuruyor ki bakın
1: O zaman derken?
0: o zaman dediğim 1550'ler.
1: 16. yüzyıl.
0: Tabii. Yani öyle bir hakimiyet kuruyor ki onun vefatından ki Özdemir Paşa aslında Yemen'de Sana şehrinde vefat ediyor fakat Afrika onun öyle bir Habeş Beylerbeyi bu arada öyle onun
1: Sevdalı mı
0: o
1: Afrika?
0: kadar sevdalı ki kendi vasiyeti gereği cenazesi Yemen'den karşıya mı Kızıldeniz'den yani karşıya geçiriliyor ve Eritre bugün Eritre'de olan Şeyh Turbuş mezarlığında metfundur. Oraya gömülüyor. Onun vefatından takriben 100 yıl sonra Evliya Çelebi bu coğrafyadan o Nil Nehri'nden aşağı iniyor. Onun yaptırdığı bugün Etiyopya ile Sudan sınırında olan bir cami görüyor. Ve o caminin Özdemir Paşa tarafından yaptırıldığını ben çok yazdım çizdim kitaplarımda da hatta hükümete de söyledim ki ya biz bu camiye niye sahip çıkmıyoruz? Bu bizim Özdemir Paşa'nın yaptırdığı cami. Tam tarif ediyor bunu Evliya Çelebi. Tek minareli, çok mütevazi, çok güzel bir cami. Nerede olduğu da belli caminin. Özdemir Paşa Evliya Çelebi diyor ki bakın 100 yıl geçmiş aradan ama ona rağmen diyor ki Özdemir Paşa bu coğrafyada o kadar büyük bir tesir bırakmış ki burada diyor 4000 atlısıyla bu coğrafyada diyor koşturduğu 4000 atlısı halen diyor korsanların korkulu rüyasıdır. Halbuki öleli adam 100 yıl olmuş. Yani düşünün öyle bir korku salmışsınız ki mesela bir örnek vereyim. Orayı tam o arada işgal etmek isteyen bir Portekizli korsan var. Antonio de Saldana adamın adı. Geliyor oraya işgalci ama görüyor Özdemir Paşa'yı oradaki heybetini. Bu arada Özdemir Paşa 80 yaşında. Bakın çünkü 75 yaşında geri çekilmek istiyor. İstanbul'a yazmış Kanuni Sultan Süleyman'a ki ben artık yaşlandım. Eşi de bu arada Mısır'da bir büyük bir Türk beyinin kızı. Onu yani döneceğim geri diyor. Hani artık emekli olayım ama biliyorlar onun kudretini. Diyorlar ki yok diyorlar sana daha büyük çok ihtiyacımız var. Daha büyük görev veriyorlar. Habeş Beylerbeyi oluyor o zaman işte. Orada daha 15 sene kalıyor Habeş'te, Sudan'da. Onun tam evi oluyor o coğrafya. O yüzden cami yaptırıyor. Mezarı da orada. Özdemir Paşa'dan korktuğu için Antonio de Saldana dediğimiz adam korkudan aşağıya iniyor Mozambik'e kadar. Mozambik'ten yani daha aşağı iniyor. Bakıyor ki ben Özdemir Paşa'nın olduğu yerde karaya çıkamam. O yüzden iniyor Ümit Burnu'na. Kep Dağı'na 1 saat uzaklıkta bir yer var. Ben giderim oraya arada sınavları şey yapmak için öğrencilerin sınavlarını okurken çok sakin bir yerdir. Orası Saldana Bey, Saldana Körfezi. Antonio Saldana'dan ismini alıyor. Portekizli general diyelim. Yani Özdemir Paşa bu arada bakın şöyle şunu da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a, Afrika'ya ayak basan ilk Türk
1: Zaten
0: hükümdarı.
1: soru neden Yavuz Sultan Selim aklınızda düşüyor?
0: Çok önemli bir, yani Yavuz Sultan Selim
1: Kalbinize de düşüyor herhalde.
0: tabii ki yani Yavuz Sultan Selim mesela Kanuni Sultan Süleyman oğlu Trabzon'da doğmuştur ama bana
1: Hemşerim
0: benim
1: diyorsunuz.
0: karakterime daha yakın Yavuz Sultan Selim'dir. Zaten dediğim gibi çalışmalarımda da

0: 30 küsür yıl Trabzon'da kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hem Şehzadeliğinde hem Sancakbeyliğinde çok uzun bir süre ve orayı çok iyi takip ediyor. Aşağıya iniyor, hem Gürcistan'a iniyor, oradaki
1: Yukarı çıkıyor herhalde.
0: hem yukarı çıkıyor hem aşağıya İran'a iniyor. Oradaki çatışmalardan haberdar. O yüzden doğuyu çok iyi takip ediyor. Bazen işte karşıda Kefe'ye, orada Osmanlı idaresinde orayı takip ediyor. Kırım Hanlığı'nı yine gözlemiş. Yani bunlar
1: Yavuz Sultan
0: mektuplarında var.
1: Selim'in yaptıklarına Afrika'yı ekleyince ki siz anlata anlata bitirememişsiniz ki doğru. O zaman ona çok şey borçlu olduğumuzu, hatta sadece biz değil Afrikalıların da çok şey borçlu olduğunu anlıyoruz. Buyurun,
0: Kesinlikle.
1: devam edin.
0: Efendim, bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman sadece buradan bile baksak Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunan bir yer var. Mesela insan gerçekten duygulanır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han'a borçluyuz. Çünkü halifeliği oradan alıyor. Hadimül Haremeyn unvanıyla dönüyor Mısır'dan. Çünkü Hazreti
1: Belki bilmeyenler vardır. Dönerken neden gece geldiğini ve nasıl geldiğini de ekleyin bari.
0: Tabii. Şimdi Hazreti Fatma'nın işte o ne yazık ki Kerbela olayından sonra kutsal emanetleri kaçırıp götürdüğü yer Mısır. Oraya kaçıyor. Orada Fatimi Devleti kuruluyor Hazreti Fatma'nın isminden ötürü. Ve o devletten dolayısıyla sonra Memlüklere kalıyor. Şeye kalıyor, Tulunoğullarına.
1: Bu arada
0: Sonra
1: o devlet ezanı değiştiriyor.
0: evet.
1: Yani öyle
0: Sonra
1: değişik bir devlet.
0: orası ayrı tabii bir mesele. Sonra Tulunoğulları, İşitler, Memlükler derken Osmanlı'ya kadar geliyor bunlar. Hatta bazı yazışmalar da çok ilginçtir. Osmanlı Devleti'nin mesela Memlükleri yıktıktan sonra aslında oradaki bazı Türk beylerine sırf bilerek zarar vermemiştir. Yani Osmanlı sadece tehdit gördüğü için Memlükleri yıktı.
1: Bu arada Hazreti Fatıma dedik, yanlış söyledik galiba. Kerbela.
0: Evet, Hazreti Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı.
1: Ama Kerbela ile alakası.
0: Ya oradan kaçan bir aile var işte. Hazreti Hüseyin, Hasan Hüseyin
1: Evet.
0: çocukları.
1: Çünkü Fatıma anamız çoktan göçmüştü.
0: Ama onun ekibi gidiyor.
1: Evet.
0: Yani Fatimi Devleti'nin ismini oradan
1: Anladım.
0: alır. Yani onun soyundan kaçanlar ki Hazreti Fatma'nın
1: Evet.
0: çocukları. Onu kastettim. O aile yani. Aile
1: Belki
0: oraya
1: yanlış anlaşılır diye tedirgin oldum.
0: ailenin oraya kaçmasıyla yani o aile getiriyor kutsal emanetleri. Yani Yavuz Sultan Selim'in aldığı kutsal emanetler işte Memlüklerin yıkılmasıyla Kahire'den getirdiği kutsal emanetlerin neden Mısır'da diye sorarsalar hani Mekke'de olması lazım değil mi? Peygamber Efendimiz orada ama değil.
1: Ama o da Türkiye şey Osmanlı'ya getirirken karanlığı seçiyor. Olur da çok itibar görür ve bundan gururlanır diye.
0: Öyle diyenler de var ama bir kaynakta da şey diyor onun için.
1: Yaygın şey bu herhalde.
0: Onu,
1: Kanaat bu.
0: tabii biliyorum onu da
1: Neyse
0: şeyde
1: bizim
0: diyen var.
1: zaten konumuz değil. Buyurun devam edin siz Afrika ve Yavuz'dan.
0: Efendim Yavuz Sultan Selim'in tabii bugün mesela Arap kaynaklarına baktığımız zaman ben İbni Haldun'un mukaddimesinde çok Türklere atıf yapıldığını gördüm. Orada tabii Memlükleri şöyle görmek lazım. Memlük komutanlarını onu o yüzden açıklamak istedim. Mesela Özdemir Paşa da bir Memlük komutanıydı. Yani buna benzer birçok komutanı Osmanlı Devleti korudu. Sadece hükümetin düştüğü hatayı tabii Osmanlı Devleti Memlükleri yıkarak o coğrafyaya hakim oldu. Tabii Filistin'i önemli diğer bir coğrafya. Tabii Filistin toprakları da oradan geçiyor çünkü Suriye'den Filistin'i alıyor. Ondan sonra Sina Çölü'nü geçiyor. Mesela bunu pek araştırmamışlar belki tarihçiler. Ben Türk kaynaklarında görmedim. Millet zannediyor ki Sina Çölü'ne Bismillah dedi de geçti. O kadar kolay değil. Kafayı

0: kullanmış Yavuz Sultan Selim. Her Sinay Çölü'nü geçmeden önce oraya bir ekip gönderiyor. Her 30 kilometrede su kuyusu açılmış Sinay Çölü'ne. Yani akılla gidiyor Yavuz Sultan Selim. Tabii ki çok büyük bir mücadele aynı zamanda. Yani her ne kadar ne koyarsan koy oraya, istediğin kadar kuyu
1: Tabii,
0: koy.
1: evet.
0: 300-400 kilometre bir
1: Bir taraftan tabii Portekizliler geliyor Hicaz'ı almak üzere, değil mi? Söylüyorlar da yani bunu, gizli saklı da değil.
0: Evet.
1: Memlük Devleti var. Burada da Şah İsmail var.
0: Tabii. Zaten Şah İsmail ile
1: Yani Yavuz Sultan
0: Memlükler.
1: Selim orada birkaç şeyi bir arada, krizi bir arada yönetiyor.
0: Evet. Tabii geliştirmiş olduğu, Fatih'ten beri Osmanlıların geliştirmiş döktürdüğü toplar var. Bunlar asıl savaşın tabii rengini değiştiriyor. Bu yazışmalar var aralarında. Mesela Yavuz'a mektup yazıyor Memlük Sultanı. Benim de yani sen kendini büyük şey zannediyorsun ama ben de biz de işte Moğolları yendik. Çünkü biliyoruz.
1: Evet, şimdi bir taraftan özür dilerim, kesmiş oldum sözünüzü Halim Bey. Biz Afrika'daki varlığımızı da yeni konuşuyoruz zaten.
0: Doğru.
1: Ama şu anda anlatırken bile siz şunu görüyoruz, altını çizmek adına söylüyorum. Memlükler var zaten Afrika'da. Ve Yavuz Sultan Selim diyorsunuz ki ilk Osmanlı padişahı Afrika'ya ayak basan.
0: Doğru.
1: Yani biz çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır Afrika'dayız. Yani
0: 1517.
1: sadece 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ayak basmasıyla değil, Memluklarla daha da geriye, Tolunoğulları, değil mi?
0: Tabii 1200 sene önce cami yapmışız orada. Ben orada gittim namaz kıldım mesela.
1: Evet.
0: Yavuz'un yani biz Türk milleti olarak Tolunoğulları biliyoruz. Abbasi Devleti'nde bir ordu komutanı aslında Tolunoğlu
1: Askerlik
0: Ahmet. Tabii.
1: vazifesini yapıyorlar, evet.
0: Bir de şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim aslında onun o coğrafyaya gitmesi Arap kaynaklarından ondan
1: Ha,
0: bahsetmiştim.
1: evet.
0: Onun orada mesela Arap kaynakları şunu diyor. Bu aslında Memlükler zaten çatışma içerisinde. Yani yıkılmak üzereydi kendi içinde. O yüzden başlamıştı Safevilerle ve diğer işte Roma gibi devletlerle şeye ittifaka Osmanlı aleyhine.
1: İş
0: Yani
1: tutmaya.
0: diş tutmaya başladılar. Çünkü içinde çatışmalar var. Çerkezler var içeride. Türkler var.
1: Halbuki Şah İsmail'le düşmanlar da bir
0: Tabii
1: taraftan.
0: ki
1: Ama sonra
0: zaten Sünnidir
1: Osmanlı'ya
0: Memlükler.
1: karşı bir stratejik
0: Evet.
1: şeye
0: Yanlışa
1: girişiyorlar.
0: düşüyorlar açıkçası. Onu söylemek icap eder. Yavuz Sultan Selim'in Arap kaynakları öyle diyor. Gelmesiyle diyor aslında sulh olmuş oldu diyor Arap kaynağında okudum bunu çünkü. Yani Mısır coğrafyasını diyor daha huzura erdi. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir şeyi vardır bir de. Mesela 1517'de geliyor Yavuz Sultan Selim. Ben bunu Batı kaynaklarıyla da teyit etmek istedim. Dönemin Batı kaynakları. Mesela 1857 yılında bile çok daha sonra meşhur Alman filozof
1: Evet, Yavuz Sultan Selim'den söz ediyor
0: gidiyor
1: Engels.
0: şeye, evet gidiyor adam Mısır'a. Bu arada şeyle Karl Marx'la beraber kitap yazıyorlar bunlar. Dönemin entelektüelleri, Batı dönem entelektüelleri diyelim. Engels diyor ki 1857'de diyor Mısır'a gittim. Orada diyor aslında çok bunu itiraf etmiş olması çok ilginçtir. Çünkü bu adam Türk de değil, Müslüman da değil. Diyor ki Mısır'da Cezayir'e gittim diyor. Cezayir'de aslında Osmanlı'ya diyor Osmanlı'dan yardım istiyor diyor Cezayir Selim Kutemi Cezayir'in sultanı Selim Kutemi yardım istiyor. Bakın 1512. Bakın Memlükler oralarda ama bir şey yapamıyorlar Portekizlere. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı'da yolluyor Barbaros Hayrettin Paşaları işte, Piri Reisleri o dönemde. Yani bizim Osmanlı donanması o zaman gidiyor oraya. O zaman bu dostlukla beraber yani çekinmiyor oradan Osmanlı. Bugün mesela bizim Turgut Reis'in mezarı Libya'dadır. Bingazi.

0: Evet.
1: Libya'da bir sürü kuloğlu Türk ailelerin mezarları var. Biz
0: Seyircilerimiz Mim Kemal Öke'nin Turgut Reis romanını da okuyabilirler.
1: evet.
0: Tarihi roman.
1: Çok güzel bir
0: Ama bir
1: çalışmadır.
0: taraftan da tarihi de öğrenebilirler. Belki roman olduğu için daha da severek öğrenirler.
1: Evet.
0: Şimdi burada sizin makalenizde şöyle notlar var. Müsaadenizle onları
1: Buyurun.
0: aktarayım. Selim'in Hint Okyanusu'ndaki Portekiz genişlemesine karşı mücadelesi Afrika'daki yerel yöneticilerle ittifak kurmasına imkan sağladı. Ve bu yöneticiler Avrupa saldırılarından korunmak için defaatle Osmanlı'dan yardım istediler.
1: Evet.
0: Bugün de işte şu anda devam eden savaş dahilinde yolların ne kadar önemli olduğunu
1: Evet.
0: bir kez daha görüyoruz. Yine diyorsunuz ki Mısır üzerindeki kontrolü Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlıların Kızıldeniz'i, Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yollarını da kontrol etmelerine imkan sağladı. Bu yollar üzerindeki kontrol, Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde tekel kurmaya çalışan Portekizlilere karşı durmalarını mümkün kıldı. Ve Selim döneminde ve sonrasında Osmanlı'nın Afrika'daki varlığı, Sudan ve Afrika boynuzundan gelen ticaretin Müslüman dünyasının geniş ticaret ağlarıyla bağlantıda kalmasını sağladı.
1: Tabii.
0: Şimdi burada küresel çok önemli bir iş de yapmış oluyor
1: Tabii
0: aynı
1: ki.
0: anda.
1: Tabii.
0: Yani
1: İşte
0: hem
1: Arap kaynaklarından çevirdim orayı.
0: öyle mi?
1: Tabii. Yani onları Arap kaynakları söylüyor. Arap derken Afrikalılar. Yani
0: Arap Afrika, evet.
1: Mısır dünyası, Mısır'da çıkan eserler, Sudan'da, Ürdün, Beyrut'ta basılan
0: Bizde
1: Arapça.
0: yok mu bu
1: Ne yazık ki
0: notlar?
1: bunlar Türkçe'ye çevrilmedi ya. Bu konuda şunu da hatırlatmak isterim. Yani bizim bir Afrika kitaplığımız bile yok. Az önce dediniz ya Afrika'yı yeni konuşuyoruz. Çok doğru. Yani biz birkaç çalışma yaptık. Birkaç hoca var yazıp çiziyor ama bizim o kadar önemli bu kaynakları yazıp çizmemiz gerekiyor ki. Bakın Emin Paşa 1880'lerde Uganda'ya, Tanzanya'ya gidiyor. O coğrafyayı yazıyor. Bu bahsettiğim Emin Paşa Trabzon'da Hayrullah Efendi Takma ismiyle hekimlik yapmış bir adam. Bakın gidiyor Uganda'ya o coğrafyanın hem hayvanatını yazıyor hem zoolojisini yani hayvanat bilimi ve bitki bilimini yazıyor. Bu çalışmayı 1888'de İngilizler çevirmişler. 600 sayfalık bir kitap. Ya biz böyle bir çalışmayı hala Türkçe'ye çevirdiğimiz yok. Şimdi ben bir yayın evine sordum. Dedim ki ya şunu çevirdim. Yayınlar mısınız? İyi de bir yayın evi yani beni çalışan yayın evleri hep iyi bilinen büyük yayın evleri. Dedi ki hocam okumuyor ki kimse. Halbuki Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Çin Afrika'da bahsettiğim bu tür yayınları alıp çeviriyor.
0: En önemli
1: Çin
0: yeni aktör
1: efendim
0: Çin.
1: bugün Halil Nalcık Hoca'nın eserlerini Çin aldı Çince'ye çeviriyor. Adam büyük hesap yapıyorlar. Demek ki bu bölgede 30-40 yıllık, 50 yıllık planları var.
0: Sıkı bir okuma yapıyor bir kere.
1: Biz bir şey yaptığımız neden yok?
0: Biz de
1: Bizim o
0: yapıyoruz
1: kadar
0: da
1: iş adamımız var.
0: yeterince değil maalesef.
1: Tabii o zaten burada yani yapıcı eleştiri yapmaya
0: Evet, o
1: çalışıyorum ki.
0: misyonu genişletmeyi henüz gerçekleştiremiyoruz gözüküyor.
1: Evet.
0: Bu arada yine sizin makalenizde Afrikalı Müslüman alimler, tüccarlar, sufiler özellikle Osmanlı yönetimi altında Kahire'ye sık sık ziyaret ettiler. Orada bir medeniyet inşasını da
1: Evet.
0: gerçekleştirmiş
1: Onu
0: gözüküyorlar.
1: Osmanlı'ya
0: Öyle mi?
1: borçluyuz. Osmanlı Devleti bunu öncelikle o coğrafyanın güvenliğini sağlayarak başardı. Bunu da dediğim gibi yine Arap kaynaklar o coğrafyada orada yapılan medreseler. Bakın şu çok önemli. Bizim vakıf sisteminin ne kadar büyük bir şey olduğunu
0: Evet.
1: bilmiyoruz. Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in annesi. Kadın bir taraftan cami yaptırmış Rize'ye. Bakın o kadar önemli bir şeyden bahsediyor. 500 yıl önce bir taraftan da Elezer'de yani Kahire'de Elezer Camii'nin şimdi sonra üniversite oldu orası. Elezer Camii'nin orada yetimhaneye yardım ediyor vakfı. Gülbahar Hatun'un vakfı. Ya Allah aşkına yani oraları nereden hesap ettiğinizde oraya da yardım edin. Filistin'e yardım ediliyor o zaman. Yani vakıf sistemimiz, Osmanlı vakıf sistemi oraları ayırmıyor o Anadolu'dan.
0: Tabii, Kudüs'teki işte Hürrem Sultan Vakfiyesi'nde görüyoruz.
1: Evet.
0: Emi Singer'in, bir Amerikalı'nın

0: doçentlik tezinde okumuştum ben de. Hala yaşıyor o. Ne denir? Yer. Ve dünyada pek çok önemli insan, yani daha sonra işte diasporaya dönüşmüş, belki notlarında o oranın çorbasını içtiğini anlatıyor. Her gün 500 kişiye yemek veriyor asırlardır.
1: Güney Afrika'da benim çok sevdiğim bir hoca vardı, cami hocası. Çok yakın arkadaşımdı, Şeyh Şiraz Johar. Büyük bir alimdi aslında, 5-10, 5-6 dil biliyordu. Vefat etti, Allah rahmet etsin, çok kıymetli bir hocaydı. 1950'lerde Mekke'de okumuş. 7-8 yıl kalmış Mekke'de. Arapçası o yüzden çok iyiydi. Bana dedi ki, yani ben gittiğim zaman Mekke'ye Osmanlı sistemi devam ediyordu, okutma sistemi. Bizde diyor mezhepler okulları vardı. Maliki, Hanbeli, Hanefi, Şafi. Ben hepsine gitmeye çalışırdım ki hani bir müçtehit olamasam da hani bunlara hakim olayım ki zaten kendisi Şafi'ydi. O az önce dediğiniz şey var ya, mesela orada diyor sabahları Osmanlı'dan kalan şey gelenek vardı. Çorba geleneği devam ediyordu benim dönemimde diyor. Tabii sonra diyor hacca falan gittim diyor. Kalkmış diyor tabii Suud ailesi.
0: İnşallah tekrar koyarlar.
1: İnşallah ne kadar güzel o vakfiyeden kalan şeyi, bir hatıra o yani.
0: Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Çok güzel bir tavsiye ve biraz da ikaz. Afrika'da göreve giden diplomat ya da konusu ne olursa olsun, insanlar gitmeden önce ya Fatih Yavuz Selim'de, Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve bu arada Ahmet bin Tolun'un da Mersin'deki kabrini ziyaret etsinler. İşe öyle
1: mi
0: başlasınlar
1: efendim, bu
0: diyorsunuz.
1: işin
0: Ahmet
1: maneviyatına?
0: bin Tolun'un da kim olduğunu söyleyin. 1200 yıl önce Afrika'da ne yapmış?
1: Efendim bu işin yani ruhunu kaçırırsanız ne yazık ki gittiğiniz bölgelerde, ben yani çok memnun değilim bazı büyükelçilerimizden, üzülerek söylüyorum. Çünkü yani bu kadar arkamızda böyle bir geniş bir mazi var, tarihi bir miras var. Sen yani eğer oraya 500 küsür yıl önce gitmiş Yavuz Sultan Selim'i anlamadan o coğrafyada görev yaparsan, yaptığın çok da yani bir manayı taşımaz yani. Çünkü bir yerleri, bir şeyleri kaçırmış olacaksın. 800'lü yıllarda, 868'de oraya cami kurmuş Tulunoğlu Ahmet, bir Türk beyi, kurduğu emirin adına, daha Türkiye yok ortada bakın, Devletül Türkiye diye geçiyor kurduğu şeyin adı. Yani paraya öyle bastırmış.
0: Madeni paraya bastırmış
1: Tabii.
0: Türkiye.
1: Yani Türkiye diyor de resmen. Yani böyle bir şahsiyetin, Tulunoğlu Ahmet'in tanımazsan
0: Evet,
1: yani,
0: kabri Mersin'de
1: kabri
0: diyorsunuz.
1: Mersin'de, çünkü o zaman o coğrafya Mısır'dan başlıyordu. Oraya kadar hakimdi. Yani Suriye, Şam, işte Mersin, o coğrafya Hatay'a kadar aynı bölgenin parçasıydı. Tulunoğlu Ahmet o yüzden o coğrafyada çok gezmiştir. Mezarı da dediğim gibi Mersin'de. Yavuz Sultan Selim Han işte kabri Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nin haziresindedir. Yani bu insan için bir mutluluk olmalıdır. Yani ben madem atıyorum Nijerya'ya gidiyorum göreve ya da Güney Afrika'ya, yani buraya ilk bu coğrafyaya, yani bu bilinci, bu şuuru eğer biz anlatamazsak biz diplomatlarımıza, onlardan da çok
0: Verim
1: böyle
0: alamayız.
1: iştahlı görev beklemek biraz zor olur.
0: Yine bir not, demin biraz engelsiz üzerinden söylediniz ama bu notu da tekrar altını çizmek istiyorum. Diyorsunuz ki Portekiz kaynakları 1492 yılında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Hristiyan dünyası için en büyük tehlike olduğunu yazarlar diyorsunuz. Belki biz Portekizlileri daha arşivlerine baksak neyden coğrafyanın korunduğunu da anlayacağız. Çünkü Batı'nın Afrika talanında Portekizlilerin de önemli bir
1: Çok.
0: şeyi var, payı var. Burada... Ve eğer

0: Tersi olsaydı.
1: Tersi olsaydı ne olacaktı? Bugün Mısır'ın %80'i Hristiyan olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır,
0: yani
1: Cezayir,
0: sadece
1: Fars.
0: Hristiyan hem olurdu, başka da.
1: Talan olurdu, sömürge olurdu. Orada ne cami kalırdı Memlüklerden kalan ya da Tulunoğullarından kalan. Yani hiçbir şey kalmazdı. Abbasi dönemi de var orada, biliyorsunuz. Yani İmam Şafii'nin mezarı orada. Şimdi biz şunu şöyle tersten de okuyabiliriz. Mesela benim Güney Afrika'da Osmanlı mirası kitabımı, yani ismini duyan, hani onu bilmeyen
0: tekrar
1: şöyle düşünebilir.
0: Gösterelim.
1: Yani şöyle düşünebilir. Bunun bir başka versiyonu da Kronik Yayınlarından çıktı. Bu belgeyle, bu sadece belgedir, o kitap versiyonu. Diyor ki adam mesela, ya Güney Afrika'da bizim ne işimiz var? Güney Afrika yani coğrafi sınırlarımızın çok dışında, ama işte burada hilafet makamının rolü ortaya çıkıyor. Osmanlı hilafet makamı neler yapmış demek ki?
0: Neler yapmış?
1: Ha, neler yapmış? Osmanlı aslında bunu meşhur dil bilimci, İngiliz dil bilimci William Redhouse 1870'te cevaplıyor. Diyor ki bazı diyor İngiliz oryantalist, bazı diyor oryantalistler zannediyor ki, 1877'de yazdığı bir makale. Bazı diyor oryantalistler zannediyor ki Osmanlılar hilafet makamını tesadüfen almıştır. O aralar aslında şey tartışmaları yapılıyor. Hilafet makamı Kureyş ailesinden gelmeli. Bir nifak ortaya atılmaya çalışıyor Vahabilik yoluyla. Fakat bakın, William Redhouse gibi bir adam diyor ki, halbuki Osmanlı Devleti bu makamı yapmış olduğu faaliyetleriyle hak etmiştir. Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar alim yollamış, onların maaşlarını ödemiş bir devlet.
0: Sibirya'dan?
1: Ümit Burnu'na kadar, yani tam uç, dünyanın iki ucu, oralara diyor alim yollamış bir imparatorluktan, hilafet makamından bahsediyoruz diyor. Bakın, ben demiyorum bunu. Yani bir İngiliz oryantalist William Redhouse, ki Redhouse sözlüğünün, meşhur sözlüğün yazarı.
0: Siz de söyleyin, neler gördünüz?
1: Efendim, benim gördüğüm, gözümle gördüğümü söyleyeyim size. Tarihçi olmaya da gerek yok bunun için. Bakın, Ümit Burnu'ndan yukarıya doğru arabayla çıkın. Johannesburg'a doğru sahil yoluna Gardens Road derler. Çok güzel bir coğrafyadır, Hint Okyanusu. Bir bakıyorsunuz karşınızda, önce bir Nurul Osmaniye Camii var Pal şehrinde. Nurul Osmaniye, ki burada Hicaz Demiryolu madalyaları dağıtılmış. Yani Güney Afrika Müslümanları o kadar memnun olmuşlar ki Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a bir insanların kolay gidip hac yapabilmesi için Hicaz'a İstanbul'dan, Hicaz ve Sudan, Hayfa'da tabii.
0: Hem de ne imkansızlıkların olduğu zaman,
1: o dönemde
0: değil mi?
1: Yani ne biçim bir yani fedakarlık düşünülmüş. Güney Afrika'nın zengin Hintli Müslümanları demişler ki, ya biz neden buna kayıtsız kalıyoruz? Bakın, ben bu belgeleri yayınladım. Madagaskar'dan, Mozambik'ten, Mauritius'tan, küçük ada devletler bunlar. O Afrika'nın ne bilmiyorum hangi şartlarda onları yollamışlar, ama Johannesburg'daki konsolosumuza geliyor paralar. Onlar direkt Londra Büyükelçiliği yolluyor, İstanbul'a geliyor sırf Hicaz Demiryolu'na biz de yardım edelim diye.
0: O şerefi biz de paylaşalım.
1: Tabii. Osmanlı Devleti de bunu kayıtsız kalmıyor. Onlara Hicaz Demiryolu madalyası yolluyor. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu alim, onun oğlu Hişam Nimetullah Efendi var, müderris. O dağıtmış bunları. Bu Güney Afrika gazetelerinde ortaya çıkan şeyler. 1904-5 o tarihler. Şimdi caminin adı da Nurul Osmaniye. Osmanlı'nın nuru işte. Ki burada da Nurul Osmaniye semtimiz var. Efendim, oradan biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Sultan Abdülaziz Han'ın ismini taşıyan bir cami var. Mescidül Aziz. Bakın, buradan anlattığım zaman kimisine hikaye gibi gelebilir. Gitsin görsün. Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz kendi cebinden, hazinesinden verdiği için, oraya yardım yolladığı için. Çünkü 1861'de Güney Afrika Müslümanları camiyi tamamlayamıyorlar. Diyorlar ki, ya bu arada haca gidip gelmeye başlamışlar. Osmanlı hilafetini öğrenmişler. Çok uzak. Fakat birkaç işte senede gidip geliyorlar hacca. O zaman tabii Süveyş kanalı açılmamış henüz. Hac'a gitmeden, tabi hac'a gitmenin de bir yolu var. Onu da bilmez şimdi bazı seyircilerimiz bilmeyebilir. Hac'a gitmeden önce Osmanlı orada bir karantina sistemi uygulamış. Hac'a gitmeden önce Mısır'da, Kahire'de sizi karantinaya alıyor. Yıkanıyorsunuz.
0: Hastalık taşımayın diye.
1: Hastalıktan tabi bekliyorsunuz orada. Bunu merhum İsmail Hakkı Uzunçarşılı Hoca'nın Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını çok güzel anlatır. Orada bekliyorsunuz. Mısır'da hastalığınız yoksa kafileye katılıyorsunuz. Geçiyorsunuz Filistin yoluyla, oradan aşağıya Mekke'ye iniyorsunuz.
0: Tabii Kudüs'e de uğruyorlar tabii o zamanki ki, hacılar. Ya,
1: tabii ki o yüzden dolayı zaten orayı kullanıyorlar. Dolayısıyla...
0: Orada kalalım yolda. Araya gidip dönelim.
1: Tamam.
0: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve belki rahatsızlıkları varsa gideriliyor. Çünkü virüs taşınabilir. O kadar kalabalık bir arada tedbir alınıyordu. Kudüs üzerinden hacca gidiyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıladı ne kadar
0: Güney
1: olmuş.
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Kitap olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece bu hattı istiva dediğimiz